0: edecek kadar bir gücü var mı Türkiye'nin şu anda? Çünkü zaten öyle gözüküyor. Saldırdıkları zaman beraber
1: yapalım,
0: saldıracak.
1: Şöyle yapalım bakın. İsrail arkada Amerika'yı almazsa, Yunanistan da arkaya Avrupa Birliği üyelerini almazsa, ikisi tek başına 10'la çarpın gene mücadele edemezler. Yunanistan artı İsrail çarpı 10 eşit değildir Türkiye. Eşit değildir Türkiye. Ama arkaya Amerika'yı koyun, İsrail'in, Avrupa Birliği'ni koyun, İngiltere'yle beraber, Yunanistan'ın arkasına. Bunların hepsini
0: Fransa'yı koyacağız tabii, değil mi?
1: Avrupa Birliği işte, Fransa'yı, İtalya'yı, Almanları koyun. O zaman belki eşittir Türkiye olacak. Bu sefer tabii Türkiye bu konuda
0: dünya savaşı demek,
1: tabii
0: ama
1: dünya savaşı demektir ve savaşın Türkiye topraklarında olacağını düşünmüyorum ben. Savaş Türkiye'nin çizdiği topraklarda olur. Dolayısıyla çizdiği topraklar bir denizlerde olur, Adalar Denizi'nde ve Akdeniz'de, artı Suriye, Lübnan ve Irak hattında olur. Şimdi bu tablo, bu senaryo o kadar tehlikeli ki dünya kaotik bir belki kara deliğin içerisine girebilir. Onun için Türkiye'ye cephe alan İsrail ve Yunanistan'ın arkasında ne Amerika durur ne de Avrupa Birliği ya da İngiltere durur. Onun için şunu söylüyorum. Biz bu iki tane devletle, Yunanistan da geçenlerde gitti biliyorsunuz Miçotakis Eşek Adası'nda, oradaki sözde Yunan askerleriyle bir poz verdi. Briefing aldı. Eşek Adası'na biliyorsunuz çok yakın Türkiye'ye, 5 kilometre falan. Şimdi bu coğrafyada Yunanistan kaşınıyor. İsrail çoktan beri bir tehdit planlaması içerisinde, Türkiye'ye karşı emelleri var. Bizim savunma sanayi ürünlerini acilen 2-3 yıl içerisinde geliştirip çoğaltıp envantere koymamız gerekiyor. Sadece Kaan değil. Mesela Kızıl Elma şu anda biliyorsunuz bir atış yaptı yer hedeflerine. Tam isabetle vurdu tek başına. Kızıl Elma. Şimdi Kaan'ın P1 modeli test halinde, taksi testi yapıyor şu anda ve sadece yürüyüş testi yapıyor. O havaya çıkması lazım. Sene sonuna kadar uçuşa başlayacak. Bir sürü füzemiz var. Mesela Yıldırım Han füzesini tanıttık. Lansmanı yapıldı. Onun artık hayata geçmesi lazım. Tayfun Blok 4 envantere girmesi lazım artık. Atış testleri yapılıyor
0: ama
1: şu anda.
0: Ama şunun altını çizmek lazım. Yani biz bu kadar bunları konuşmamızın sebebi, biz fiilen bir savaşın içindeyiz şu anda.
1: Öyle denebilir. Bakın ben bu savaşları yıllardır
0: çünkü
1: çalışırım.
0: Çünkü yani psikolojik savaş da gerçek savaşın.
1: Dedim ya, sektörler açısından bir savaşın eşindeyiz, sıcak savaşın eşindeyiz. Ama iktisadi savaşın göbeğindeyiz, ekonomik savaşın, artı psikolojik harbin tam içindeyiz.
0: Yani o psikolojik savaşta mesela Türkiye'nin hava savunmasının yeterli olmadığına dair bir algı olması çok tehlikeli bir şey değil mi?
1: Çok
0: yani
1: riskli.
0: Gerçeğin bir önemi yok.
1: Aynen öyle.
0: Algı orada öne çıkıyor.
1: Algı da değil, gerçek durumda da öyle bir şey olabilse çok riskli. Yani şimdi Türkiye'nin hava savunma sistemleri yok. Algı bir. Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde radarlar çalışmıyor, İran'da olduğu gibi. Algı 2. Hava savunma füze sistemlerinin irtifası ve mesafesi yetersiz. Algı 4. İnsansız hava uçakları şu anda envantere henüz girmedi. Ya da kamikaze dronlarımız şu anda sayısal yetersizliktir, yetersizliğe sahiptir. Şimdi bütün bu algıları düşünebiliyor musunuz? Kimlerin iştahını kabartır bu durum? Başta İsrail'in. Arkasından belki Yunanistan'ın, hemen arkasından Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak olan bütün eylemlerden onları sorumlu tutacağız. Arkasından belki Amerika'nın, yani birçok devletin iştahını kabartacak algılar aktarılıyor. Siz bunu derseniz kalorifer peteği şeklinde kime hizmet etmiş oluyorsunuz? Bu psikolojik harbi yapan dış istihbarat örgütleri.
0: Hulusi Bey, şimdi yani sorunun cevabını biliyorum ama gene de soracağım. Yani muhalefet bu durumun bu kadar ciddiyetinin farkında mı? Türkiye'nin nasıl bir kuşatılmışlığın içinde, nasıl bir ateş çemberinin ortasında olduğunu farkında mı?
2: Çok farkında olduğunu düşünmüyorum. Eğer farkında olsalardı son 10 küsur yıldır böyle bir muhalefet sergilemezlerdi. Türkiye'nin gerçekten şu an adı konulmamış bir savaş ortamı içinde olduğunu, özellikle 2010 Arap Baharı ile başlayan, yani Van Millet'in hemen ardından, ki biz bunları da Türkiye'de tam konuşmadık aslında. Arap Baharı Türkiye'nin ekonomik pazarlarının kan doğrandığı bir şeydir, süreçtir. Biz Libya'da, biz Suriye'de onlarca milyar dolarlık mal ve hizmet satarken bir anda sıfıra indirdiler bizim pazarlarımızı. Yani 2010'dan itibaren Türkiye kademeli olarak bir savaşla karşı karşıya kaldı. Arkasından bu savaş IŞİD'le ve PKK'nin hendek savaşlarıyla yeni bir aşamaya, en sonunda güneyimizde terör devleti kurulması ve 15 Temmuz'a dahil olmak üzere 3. aşamaya geçti. Bu aşamalara rağmen başarılı olamayanlar da o tarihten beri de Türkiye'ye karşı büyük bir ekonomik savaşla beraberinde sürdürüyorlar. Yani biz 10 küsur yıldır büyük bir savaş

0: Ortamındayız. Sağ olsun Sayın Devlet Bahçeli bunu çok net olarak gördü ve çok net olarak gördüğü için de o günden beri de Sayın Devlet Bahçeli tüm gücüyle Cumhur İttifakı olarak desteğini sergiliyor. Ama muhalefet halen 3 tane koltuk uğruna, 3 tane oy uğruna Türkiye'nin istikbali ve Türkiye'nin istiklaliyle ilgili konularda ne yazık ki gündemleri değiştiriyor.
1: Tam onu soracaktım. Mesela Allah korusun meclise bir savaş şeysi gelse, fezleke mi deniyor ona? Fezlekesi gelse, tezkeresi gelse. Ne kadarı, nasıl bir pozisyon çıkar şu anda? Yani Türkiye'nin bu duruşunun yanında kimler durur siyaseti? Yani
0: aslında bunu son dönemlerde gerek Somali'de, gerek Libya'da, gerek Filistin'le, Suriye'yle ilgili tezkerelerde çok net görebiliyoruz. Farklı bahanelerin arkasına sığınarak bu tezkerelerde hep olumsuz oy kullanıyorlar. Hadi Dem'i anlayabiliyorsun, onun politikaları ne olursa olsun Türkiye kendi içine çekilsin politikası var ama Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere ne yazık ki muhalefet bu tezkerelerde hep olumsuz tavır.
1: Cumhuriyet Halk Partisi derken neyi kastediyorsun?
0: Şu an ikiye bölünmüş vaziyetteler ama kafa yapılarının bölündüğünü zannetmiyorum. İkisi de bu konularda aynı kafa yapısına sahipler.
1: Bir tanesi sanki o hani kalanlar daha milli falan.
0: Yok
1: öyle bir şey yok.
0: Öyle bir şey olamaz Cemil Bey. Yani hafızamız henüz yerinde. Daha o kadar da yaşlanmadık. Yani 60'a geçmiş olabiliriz ama Suriye'de ne işiniz var diyen ben değildim. Akdeniz'de niye ortamı geriyorsunuz diyenler ben değildim. Libya'da ne işimiz var ben diye değildim. Bugünkü CHP olarak devam eden kadronun başındaki ekipti bunlarda. Yani dolayısıyla ne yeni parti adıyla yapılanmaları ne de mevcut CHP yapılanmaları milli konularda halen ve halen ne yazık ki ülkenin istiklali ve istikbali çizgisine gelemediler.
2: Sayın Vekilime bir itiraz edebilir miyim?
1: Tabii. Buyurun. İtiraz.
2: Karşı taraf, yani dediniz ki Cumhuriyet Halk Partisi ve onun ideolojik devamı olan ya da ayrışmış olan grubu bunlar ideolojik olarak ya da fikirsel olarak tek noktada birleşiyorlar. Farkında değiller dediniz çevremizde olanların. Ben evet. Farkında olmadıklarını düşünmüyorum. Maalesef bir grup içlerinde farkındalar.
1: Gayet farkında
2: ama
1: olarak.
2: Gayet farkındalar ve kime hizmet ettikleri konusunda derin şüphelerim var. Tamam, bir grup hakikaten gerçekten analiz yetersizliği olabilir. Yani havada Esad'ın uçağı uçarken anlaşın ya şunlarla diyecek bir gerçekten bir grup var. Farkındalığı düşük ama farkındalığı çok yüksek olan Namık Tan gibi ekipler de var. Şimdi dolayısıyla bunda biraz farklı bakış
0: sergilemek lazım. Gibi bir şahsiyet zaten bir kenara koyalım. O CHP'nin bile nasıl katlanabildiğini
1: düşmanın
0: hala...
1: Düşmanın bir silaha ihtiyacı evet. Yok. Namık Tan'a ihtiyacı var.
0: Hala anlayabilmiş değilim. Yalnız hocam şöyle. Evet, dışarıdan bir analiz yapıldığında bunu görmemeleri, bilmemeleri imkansız. Sonucuna hepimiz varırız. Ama ben bu sonuca vardığım anda ana muhalefeti hainlikle suçlamam lazım. Çünkü bunu bile bile bu tavrı sergiliyorsanız bu hainlik olur. Ben böyle bir ağır itham yerine gafil ithamını tercih ediyorum. Ama size de katılıyorum. Bu kadar aşikar 10 küsür yıldır süren bir savaşı göremiyorsanız aziyetin bu kanadını da pes demek.
2: Yani lazım. Biz burada anlatıyoruz. Cemil Bey anlatıyor. Sizler ifade buyuruyorsunuz. Mecliste de anlatılıyor tahmin ediyorum. Bu kadar hatta gizli oturumlarda anlatıyorsunuz tahmin ediyorum. Evet. Değil mi? Bu Savunma Bakanımız, İstihbarat Başkanımız, Dışişleri Bakanımız anlatıyorlar. Tehlikeleri, riskleri ortaya koyuyorlar. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız 15-20 yıl önce bugünün temellerini attığında hiç anlamadılar. Bugün geldiğimiz noktada hala anlamıyorlarsa ben ona bir işbirlikçilik yaftası yapıştırırım haddim olmasa da bile. Ama şunu da söyleyeyim. Eğer tezkere sordunuz ya az önce.
1: Evet.
2: Ola ki 28 daha doğrusu Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde tablo farklı olsaydı ve tezkere meclise o haliyle çıksaydı biz şimdi Libya'dan çekilmek zorunda kalabilirdik. Suriye'den çekilmek zorunda kalabilirdik. Evet. Irak'taki üst bölgelerimizi boşaltmak durumunda kalabilirdik. Balkanlar ve Kafkasları hiç saymıyorum Azerbaycan'la ilişkimizi. Bütün bu noktalardan çekildiğinizde işte az önce verdiğim örnek kara delik yutar sizi. Çünkü artık bütün güvenlik mimarisi sınırların yaklaşık 30-40 kilometre ötesinden yani geçiyor.
1: Güçlü bir siyasi irade en gelişmiş hava savunma sisteminden daha güçlü bir savunma sistemi oluyor değil mi?
2: İşte siyasi irade. Benim
1: güçlü bir siyasi irade.
2: Şimdi benim anlattığım Kaan'ın teknik değişiklikleri, havadaki insansız uçaklarımız, füzelerimiz ya da kara araçlarımız, denizaltılarımız, denizüstü araçlarımız bunların hepsi var ya siyasi irade olmasın. Evet. Hiçbir işe yaramaz.
1: Kurtuluş bir şey evet. Söyleyecek galiba.

0: Bunun asıl kavramı iç cephe. Biliyorsunuz Malazgirt ilk defa iç cepheyi sağlamlaştırmak kavramı cümlesi Malazgirt'te kullanıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu Malazgirt'te Türklerin Anadolu'ya girişini simgeleyen, bininci yılını simgeleyen bu etkinlikte bu kavramı kullandı. Şimdi o gün bugündür aslında biz dünyaya şu mesajı verdik. Bin yıldır bu topraklardayız, ilelebet bu topraklarda olacağız. Bunun kararlılığı içinde iç cepheyi güçlendireceğiz dedik. Bugün bütün olup bitenlere belki çoğu insanın kafası karışabiliyor ama şunu bilelim. Bu topraklarda ilelebet var olabilmek için çok sağlam bir iç cephe oluşturmak gerekiyor. O sağlam evet. irade dediğiniz olay budur. Eğer iç cepheniz sağlam değilse bir defa beka tehdidi altındasınız. Devamlılığınız riske girer. Orta Doğu gerçekliğini bilmeniz gerekiyor. Muhalefet açısından ise en eski savaş teorileri şunu söylüyor. Yani yapılabilecek beşinci kol işi iç cepheyi dağıtmaktır. Arkadan
1: en
0: gelirsiniz.
1: Kuvvetli silahtan daha tabii, kuvvetli bir şey.
0: En eski savaş teorilerinden biridir. Şimdi Türkiye'de de muhalefet etrafında yaşanan bütün bu kavga, gürültü, kaos, kargaşanın sebebi şu. Türkiye muhalefetini de iç cepheyi sağlamlaştırmak için kullanmaya çalışıyor ama başta FETÖ gibi kullanışlı aparatlar bu dış
1: müsaade etmiyor.
0: Tabii buna müsaade etmiyor. Bütün bu kavga gürültünün, kaosun sebebi biraz bu. Bakın iç cepheyi eğer Türkiye zaten sağlamlaştıramazsa bu topraklardaki devamlılığı ile ilgili, devletin varlığının devamlılığı ile ilgili çok ciddi riskler, evet. tehlikeler söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu Malazgirt'te açıkladı.
1: Evet.
0: İlk Malazgirt'te.
2: Buna bir ilavede bulunabilir miyim? Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın Malazgirt'teki iç cepheyi güçlendirme açıklaması olayın birinci etabıydı. İkinci etabı da Kızılcahamam kampında verdi. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla bölge halkı birliğini ve beraberliğini sağlamak zorunda. Çünkü Türkiye'nin ve bölge halkının geleceği de bu birlik ve beraberlik üzerine ancak inşa olabiliyor. Sadece iç cepheyi yeterli değil, bölgeyi de birleştirmemiz gerekiyor ve bunun son adımlarında meyvelerini de almaya başladık. Hocam da çok iyi bilir. İşte en son Irak'ta yapılan anlaşma, ondan önce Suriye ile daha evvel Libya ile yapılan
1: hepsine
2: anlaşmalar. İnşallah devamları da gelecek bunun yeni projelerle. Askeri ve ekonomik yönden yeni bir bölge inşa ediliyor.
3: Doğru. Yeni bir mimari çiziyoruz. Evet. Ve evet. özgün mimari bu. Kimseye evet, bağlı değil. Ne NATO'ya bağlı, ne AB'ye bağlı, ne Amerika'ya bağlı. Özgün bir mimari.
1: Şimdi bir Bercan Tutar'a soralım. İç cephe ne durumda?
4: İç cephe zayıflıyor. Hiç olmadığı kadar zayıf durumda.
1: Şu an zayıf mı iç cephe?
4: Zayıflıyor. Yani bir gelecek umudu da çok zayıf. Yani
1: bizim açımızdan mı?
4: Bizim Türkiye açısından evet. Çünkü Türkiye şimdiye kadar Türkiye yani bu hep fıkıhta da söylenir ya veya işte İslami terminolojide de çok geçer. Tarihte de efradını mani ayarını ayarını mani efradını cam bir tanım yapılırken düşmanlarını senden olmayanları dışarıda bırakırsın senden olanları da kapsarsın içeriye alırsın. Şimdi Türkiye'nin tanımı yapılırken yani öyle bir tanım yapılmış ki Türkiye'deki neredeyse bütün unsurlar böyle dış iç düşman ilan edilmiş onlara karşı sürdürülen bir savaş
1: Aşmadık
4: vardı.
1: Aşmadık mı o şeyi ya? Yani.
4: O işte AK Parti ile Erdoğan'la açıldı. Yani 2002'deki Anadolu sessiz devrim denilen AK Parti'nin iktidara gelişiyle yani devletin, ülkenin tanımı yeniden değişti. Çünkü her tarihte bir tahrif var. H harfini tarife eklediğinde tahrife dönüşüyor. Öyle bir Türkiye vardı karşımızda. Şimdi devletiyle, milletiyle, tarihiyle uzlaşan, tarihine geri dönen, evine geri dönen, coğrafyasına geri dönen bir Türkiye var.
1: Ama iç cephemiz güçlü değil dedin.
4: İç cephemiz şimdiye kadar çok zayıftı. Hala da zayıf.
1: Şimdi
4: daha nasıl... yeni tanıma göre mesela o iç cephe, o aidiyet, o kimlik yeniden tanımlanıyor.
1: Yani 20 yıl önceye göre algıda toplumun bu dış güç algısında bir değişiklik
4: çok farklıydı.
1: Oldu.
4: Yani çünkü bak Türkiye'deki bütün sorunların temeli dış politikadaki tavırlarımızdır. Yani dünyaya bakışımız aslında iç politikadaki siyasete yansıyor. Yani biz Suriye'deki politikamızdan dolayı Türkiye'de sorunlarla karşılaşıyoruz. Irak'taki veya Rusya ile, Amerika ile, Çin ile, işte Kafkasya yönelik politikalarımızla, Avrupa'daki politikalara bakışımızla, bakışımızın bir iç yansımaları hep karşımıza çıkardı.
1: Ya o eskiden. Mesela çok bir Avrupa Batı kompleksi vardı.
4: Evet.
1: Hep aman Batı olsun da çamurdan olsun. Mesela bunu açtık mı?
4: Açtık. Tabii şimdiye kadar mesela Türkiye'nin neyini konuşurduk? Türkiye hangi eksene kayacak tartışmaları olurdu. Şimdi Türkiye artık kendisi eksen, hatta eksenden öteye geçip kendi

0: geçerini ve kendi sistemini inşa eden bir Türkiye var karşımızda. Yani bunun etkisini hem iç politikada görüyoruz, hem yakın çevremizde, hem uzak çevremizde görüyoruz. Yani bu da tanımla ilgili bir şey. Yani sizin kendinizi nasıl tarif ettiğinizle ilgilidir. Eskiden Türkiye işte diyelim seküler, batı yanlısı, sadece batı yönünü batıya çevirmiş bir ülke olarak tarif edilirdi. Anadolu sınırlarıyla sınırlanmış bir ülke. Şimdi Anadolu ülkesinin bir dünya devletine doğru yürüyoruz. Yani devletten medeniyete hatta yürüyen bir aktör var karşımızda. Bu da tanımla ilgili. Çünkü Erdoğan çıkıyor. Türkiye sadece Anadolu'dan ibaret değildir diyor. Evet. Yani Kafkasya'yı da dahil ediyor gönül coğrafyamıza. Orta Doğu'yu da, işte Doğu Akdeniz'i de, Balkanları da, Orta Asya'yı da. O tanım, yani o zihniyetteki kendinize bakışınız, aidiyetinizi, tarihinizi, kültürünüzü ve geleceğinizi nasıl görmek istediğini size bağlı bir şey. Bu tanım değiştiği için Türkiye'nin işte refleksleri de değişiyor, oyun kurucu tavrı da değişiyor, siyaseti de değişiyor. Şimdi bunun yansımalarını görüyoruz.
1: Murat Akan'a bir soralım. Türkiye'nin bu algısı değişti mi son 20 yılda? Yani üstünde oyun oynanan bir ülkeden hakikaten oyun kurucu konumuna geldi mi, yoksa biz mi öyle görüyoruz burada?
2: Şimdi ben öncelikle Türkiye'deki iç cephenin güçlendiğini düşünüyorum. Şöyle mesela bundan 5-10 yıl önce ne işimiz var Suriye'de, ya da hatta işte 3 yıl önce ne işimiz var Suriye'de, ne işimiz var efendim işte şeyde Libya'da diyenlerin sayısının azaldığını düşünüyorum. Niye? Çünkü önümüzde ciddi bir örnek var. Gazze'ye yapılan saldırılar, İran savaşı,
1: Ukrayna,
2: daha sonra Suriye,
1: Ukrayna-Rusya
2: savaşı. Şimdi bütün bunlar Türkiye'de ben iç cephenin artık ne işimiz var şurada, ne işimiz var burada diyenlere prim vermediğini düşünüyorum. Çünkü yani artık güvenlik Anadolu'nun sınırlarına kurulması gerektiğine inanan bir halk oluştu.
1: Peki bu iç cephedeki güçlenmenin dış cephedeki algısı nasıl?
2: Şimdi dış cephedeki algı şu. Yani Türkiye bir kere 2016-2017 yılından sonra uygulamış olduğu proaktif dış politikada gerçekten de bölgede ve dünyada önemli bir söz sahibi oldu. Yani dış politikadaki güçlülüğü içeride ciddi anlamda, hani muhalefet etseler bile dış politikada Türkiye'nin başarılı olduğunu ya da iktidarın başarılı olduğunu düşünenlerin sayısı ciddi anlamda artış gösterdi. Özellikle savunma sanayi alanında yapılan yatırımlar, atılan adımlar, bunlar gerçekten de hem muhalif kesimi, muhalefeti ciddi anlamda etkiledi. Her ne kadar bilerek, isteyerek, Kemal Hocam'ın da söylediği gibi aslında farkındalar işin. Ben de bilmeyerek yaptıklarını düşünmüyorum, farkındalar. Ama şimdi elbette bunu bildikleri halde muhalefet edenler de var. Ama gerçekten bu işi yapıyorlar. Gerçekten savunma sanayi alanında atılan adımları gerçekten iyi yapıyorlar. İyi gelişmeler var diyenlerin sayısının arttığını düşünüyorum.
1: Tamam, o içeriği anladık. Dışarıda şimdi nasıl algılanıyor?
2: Şimdi dışarıdaki
1: küresel güçler ne düşünüyorlar?
2: Şimdi dışarıdaki algı şu. Zaten ben açık söylüyorum. Yani Türkiye'deki olup bitenlere, özellikle savunma sanayi alanı, dış politika konusundaki, hani Türkiye'deki algıların dışında yabancılar nasıl bakıyor? Yabancı basın nasıl bakıyor? Baktığında şunu görüyor. Güçlü bir Türkiye görüyor. Yani Yunan basınına bakıyorsanız, İsrail basınını tararsanız, Amerikan Avrupa basınını tararsanız, gerçekten de
0: Türkiye'nin
2: özellikle dış politikada ne kadar etkili olduğunu, küresel alanda bir etkisinin olduğunu net olarak yazıyorlar. Hele hele bölgesel güç olduğuna dair hiç kimsenin şüphesi yoktur. O yüzden de algılar bana göre değişiyor. Yani yurt dışında Türk algısı, işte eskiden Türk'üm dediğin zaman ya da Türkiye'den geliyorum dediğiniz zaman size yapılan muamele ya da bakış açısıyla şu anda Türkiye ve Türkiye dediğiniz zaman size bakış açısının %100 değiştiğini düşünüyorum.
1: Özellikle Türkiye'nin doğusundaki ülkelerde de çok
2: kesinlikle değişti. Şimdi mesela Orta Doğu'da bölgesel bir güç olduğunu artık bakın İsrail dahi kabul ediyor. Yine Avrupa basınına baktığınız zaman işte Türkiye'nin NATO içerisinde ne kadar güçlendiğini, savunma sanayi alanında nasıl bir teknolojik atım içerisinde olduğunu net olarak bunu
1: yani
2: ifade ediyor.
1: Yani psikolojik savaşta fena durumda değiliz.
2: Şimdi o eşiği aştık işte, yani o eşik aşıldı. Artık eskiden özgüven diye bir şey yoktu. Ya biz yapabilir miyiz? İşte kandan bahsediyor hocam. Yani biz bunu yapabilir miyiz? Ya yapamayız herhalde diyen bir akıl. Şimdi biz daha iyisini yaparız şeyine geldi, çizgisine geldi. Yani o psikolojik eşiği aşma konusunda savunma sanayi ciddi anlamda örnek oldu.
1: Evet.
2: Bundan sonra da ben bu algının yani muhalefette de artık değişeceğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar direneceksiniz? Yani bu algının değiştiğini onlar da görüyor. Özellikle yabancıların Türkiye bakış açısının değiştiğini, Türkiye'nin gerçekten hem NATO içerisinde hem de Orta Doğu'da küresel siyasette ne kadar etkili olduğunu artık yazıyorlar. Muhalefet de bunu görüp bir şekilde artık ne işimiz var şurada burada diyemeyecek diye düşünüyorum.
0: Orada bir cümle ekleyeyim mi? Tabii. İki türlü bakış var. Bir eskiden Türkiye'yi kontrol eden vesayet güçleri. Onlar böyle şöyle bir hüzün içerisinde. Artık eskiden olduğu gibi at oynatamıyoruz. Bunu ki itiraf ediyorlar. Bir de Türkiye'ye umut bağlayanlar. Yani hatta üç kesim var. Yani bir objektif kesim var. Akademide de bu dile getiriliyor mesela. Batı dışı işte yükselişin, modernitenin veya iki aktörü olarak hep bir Çin bir de Türkiye lanse ediliyor. Yani kendi sistemleriyle, kendi yollarıyla yükselen güçler diye. Bir de işte Batı'nın kendisi var objektif olarak. Türkiye'nin o yükselişini, oyun kuruculuğunu kabul ediyorlar artık. Yani Türkiye eski Türkiye değil şeklinde. Yani bunu hem işte özellikle dış politikadaki bu hamlelere bir de iç politikada arkadaşlarımız da dile getirdiği gibi savunma sanayindeki etkinliğin başvurması. Şimdi yeni aşama bir de siyasi büyüme aşamasına geçti Türkiye. Yani işte bu terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılı. Yani asıl yani bizim için siyaseten nükleer güç anlamında bir şey bu. Bu da mesela çok dikkat çekiyor. Yani Türkiye artık işte o askeri işte diyelim tarihsel ideolojik yeni tanımlamalardan sonra bu sefer siyasi büyüme sürecine geçen cazibe merkezi olan umut haline gelen bir Türkiye var.
1: Evet sevgili seyirciler, şimdi biz hem bu program olarak hem A Haber olarak bu silahlara ilk haber yapmamızın sebebini açıklamaya çalıştık. Çünkü gerçekten en önemli şey bu. Şu anda fiilen bir savaş içindeyiz ve en ufak bir zayıflık algımızda bizim tabii tepemize çökerler
3: ama
1: diyelim.
3: Şöyle bir şey var, bakın muhalefeti iyi tanımlamak lazım. Biz siyasal parti rekabetini kastetmiyoruz. Yani içerideki siyasal rekabetten kaynaklı muhalefeti kastetmiyoruz. Devlete muhalif olanlar var. Onlar azınlıkta. Yani devletin varlığına, rejimine, doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'nın varlığına muhalefet eden bazı küçük klikler var. Muhalefet çok gerekli demokrasilerde. Onlar ayrı bir pakette. Tüm muhalefeti kastetmediğimizi şerh düşmemiz lazım.
1: Şimdi bir Bodrum'a gidelim. Canan Barlas'a gidelim. Canan Barlas da Bodrum'da. Bizim gündemimizde silahlar var. Bakalım Bodrum'un gündeminde neler var? Ne oluyor orada?
4: Evet, her şeyden önce programımız kış dönemine giriyor. Geçen dönemden kalan pek çok sorun galiba hala devam ediyor. Oysa biz savaşın orada veya burada bir şekilde artık biter zannediyorduk. Ama anlaşıldığı kadarıyla üst akıl savaşı hafif devam ettirecek. Öte yandan CHP bu dönem içerisinde dağıldı denilebilir, bölündü denir daha doğrusu. Bir yandan da medyadaki rüşvet hikayeleri beni çok kızdırıyor. CHP'nin bu uçları gazetecilerin bir büyük bölümünü maalesef ilgilendirmiş ve bir sürü rüşvet olayı arka arkaya hapis olayları, yargılanmalar giriyor. Gerçekten biz eski gazetecilere göre bu çok üzücü bir hal. Ben hiçbir zaman bugüne kadar bu kadar gazetecinin böyle işlere karıştığını görmemiştim. Evet, şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ileri adımları kızdırıyor bizim bu batıcı ve de batıcı kesimi. Diyorlar ki dış politikayı yapıyor ama iç politikada görüyorsunuz halimizi diyorlar. Yani bunlara derdi anlatmak hiçbir başarıyla olmuyor. Bakımdan hepimizin işi çok. Biz gene haftalar içinde anlatmaya devam.
1: Evet, sana da tatilinin devamında iyi eğlenceler diliyoruz. Herhalde önümüzdeki hafta olacaksın burada, değil mi?
4: Tabii olacağım.
1: Evet, görüşmek üzere diyoruz sana. Şimdi Hulusi Bey, şimdi bu bu muhalefet dediğimiz şeyin, bu kötü tavrının arkasında bir de kültür farkı var sanki, değil mi?
5: Kesinlikle.
1: Şimdi onu nasıl aşacağız ama? Yani o
5: bunu aşmak, inanın, kısa vadede olacak bir şey değil. Kısa vadede böyle bekliyorum. Çünkü 100 yıl boyunca Batı hayranlığıyla yaşamış, Batı'nın her türlü reçetesini, aslında sömürgeciliğin gizli yönü olan reçetelerini kurtuluş reçetesi diye kabul etmiş, inanmış bir kesimin kendi milli değerlerine, kendi milli görüşüne güvenmeye başlaması bayağı bir zaman alacak.
1: Yani lağım içinde yüzerim ben ama Tayyip Erdoğan'a oy vermem diyor. Ya, hırsıza, hırsıza, tecavüzcüye giderim, gene gitmem.
5: Tuvalet ibriğine oy veririm ama Tayyip Erdoğan'a oy vermem diyen insanlar.
1: Bu şimdi kültürel bir şey değil mi?
5: Ya da bak, bırakın onu, işte o büyük faciayı yaşadığımız, asrın depremini yaşadığımız zamanı, hepimiz o günleri iyi hatırlıyoruz. Devleti başarısız

0: göstermek için, devleti aciziyet içerisinde göstermek için ekranlara çıkıp ne yalanlar söylediler, ne iftiralar attılar. Şu an hepsi teker teker ortaya çıktı ama hiçbiri dönüp de adam
1: bir utanma
0: gibi
1: falan
0: yok. Yok, özür dileme de yok. Hatta daha da aymaz bir biçimde devlet niye bunlara müsaade etti yardım toplamasına diyebilecek kadar da tuhaf bir yapı. Ama hamdolsun bu toprakların yetiştirdiği insanlar da var ve elhamdülillah her geçen gün bu kesim Türkiye'de daha güçlü hale geliyor. Kolay değil. Bakın yaklaşık 24 yıldır iktidarız. Dünyada Japonya hariç hiçbir bir ülkede hiçbir partiye nasip olmayan bir başarı.
1: Bir de ama şunun altını çizelim. En yüksek katılımla seçimlerle iktidar oldu.
0: Tabii. Yani çünkü demokratik ülkeleri kastediyoruz.
1: Dünyanın en yüksek katılımlı seçimleri evet. Türkiye'de değil mi? Bunun evet. altını çizelim.
0: Şimdi hani bunu da özellikle şu yüzden söylüyorum bunu. Bu millet hür iradesiyle sandığa gidiyor ve 24 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ve ekibini bu ülkenin yöneticisi olarak tutuyor. Kolay değil. Bakın biz bir önceki seçimlerde patlıcan, soğan, patates muhabbetleri yapmıştık.
1: Torba vardı, 25 centlik torba muhabbeti vardı.
0: Aha, bir poşet, evet, 25 kuruşluk bir poşetle bu ülkeyi patlıcanla, patatesle, soğanla ya da poşetle iktidarı değiştirmeye çabalayan saldırılar oldu. Ama millet ilk başta belki bunları bir kulak ardı etti ama sandığa gittiğinde istiklali ve istikbali tercih etti. Her seferinde bu tercihini de milli kadrolardan yana kullandı. Ben yeni yetişen neslin bu konuda daha milli değerlere sahip olacağını da samimi olarak inanıyorum. Ha, bakmayın hani bizim yaşımızdakiler gençlikle ilgili biraz olumsuz düşünürler ama bunun yani binlerce yıllık tipik bir kültürü olduğunu düşünüyorum. Yoksa biz bu gençliği 15 Temmuz'da gördük Cemil Bey. Dünyada bir örneği var mıydı?
2: Yok hocam, tankla yeni gençlik bizden daha şey. Evet. İmparatorluk refleksleri harekete geçmiş bir gençlik.
0: Aynen. Yani. 15 bizim gibi değiller yani. Bizden daha şanslılar. Dünyada bir örneği evet. yoktur tankların evet. önüne gençler çıkacak duracak ellerinde bayraklarla. 15 Temmuz bunun en güzel örneğidir yakın tarihte. Bu gençlik parti ayrımı yapmadan silahların karşısında yürüdüler elhamdülillah. Dolayısıyla çok güzel bir gençliğimiz geliyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. Ha, muhalefetin içerisinde samimi olanların da zamanla değişip dönüşeceğine de ben inanıyorum. Ben o konuda da çok ümitsiz değilim. Belli bir kesim. %10-15'lik belki belli bir
1: bu FETÖ'den kesim. Kurtulabilecek mi siyaset ya?
0: Siyaset FETÖ'den artık son demlerini yaşıyor.
1: Ve işte bir parti daha kuruyorlar.
0: Ya.
1: Ha, bir parti daha kuruyorlar Hulusi Bey. Altılı masayı kuran bunlar değil miydi?
0: Altılı masayı kurdular. CHP'nin iktidarı için her türlü oyunu yaptılar. Her türlü kampanya yürüttüler. Şimdi yeni bir uygulamayla karşımızdalar. Ya isteklerini denesinler ama
1: vele başları söylüyor. Başardık diyor. Biz ana muhalefetiz artık diyor. Biz FETÖ'cüler.
0: Ya bu elebaşlarının bu tür ifadelerine
2: bakarsan ama seçimi
0: bakarsa
2: kazanamayız diyorlar. Emre Uslu'nun öyle bir açıklaması var. Partiyi bir şey takdir ediyor ama yani tabii diyor başarmak zor. O geçti o dönemler bence.
0: Tüm terör olayları böyle bıçak gibi kesilmez. Bu tür yapılar bıçak gibi kesilmez. Zamanla zayıflayarak yok olmaya giderler. Dolayısıyla FETÖ 10 yıldır hızlı bir şimdi güç kaybederek gidiyor. Ya bundan 10 sene önceki hatta 5 sene önceki gücüyle kıyaslanmayacak kadar güç kaybetmiş durumda. Fakat şu, halen sosyal medyada etkiler. Ya sıkıntı o. Sosyal medyayı da fazla abartıyoruz biz bence. Yani elbette çok etkilidir vesaire ama fazla da evet. abartıyoruz. Ama onların asıl gücü tabanda değil. Örgütsel güçlerini de önemli oranda kaybettiler. Sosyal medyada biraz da paraya bağlı ilişkiler üzerinden bir kampanya yürütüyorlar. Bunlar da son esamelerdir. Yani.
1: Şimdi o siyasi konulara geleceğiz. Yeni partinin arkasında kim var, nasıl kuruldu falan filan ama Kemal Bey, şimdi bu savunmadan açıldığı için başlığımız, bu S-400, F-35 falan, bunlarda son durum nedir? Biz gerçekten F-35 istiyor muyuz, istiyor gibi mi yapıyoruz? Bu S-400'leri kullanıyor muyuz, veriyor muyuz, nedir? Bir son durumu özetleseniz.
3: NATO toplantısında 7-8 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'la görüştüler. Bu görüşmeden çıkan sonuç şu. Donald Trump dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımıza, F-35 ile ilgili 3 aşamalı bir plan var. Bunlardan bir tanesi 6 adet hangarda bekleyen F-35'lerinizi size teslim edeceğiz. İkincisi daha geniş bir paket var. 40 adet F-35.
1: Biz istiyor muyuz F-35'leri gerçekten? Ha,
3: yani vallahi öyle söyleyeyim.
1: Çok pahalı ve kontrolü başkasında evet. olan bir şey değil mi bu yani?
3: Ben kendi kanaatimi söyleyeyim. F-35'lerin bizim Türk Hava Kuvvetleri'ne çok ciddi bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum açıkçası. F-35'i Truva atına benzetiyorum ben. İçinize girdiği andan itibaren tüm hava kuvvetlerinin hareketlerini, havadaki tüm resimleri çıkartabilirsiniz.

0: ne maksatta çıktığınızın resmini karşı tarafa aktarabilecek bir takım veriler gidiyor.
1: Bunların hepsini biliyoruz. Hem çok pahalılar hem ajan gibi. Peki şöyle bir avantajı olmaz mı? Hani geri mühendislik diyorlar. Biz bu F-35'leri alırsak Kaan veya Kızıl Elma
0: ya biz onları açtık.
1: Bir şey gelir mi
0: yok.
1: Yani?
0: Yok. Yani teknoloji transfer etmiyor zaten Amerika.
1: Etmiyor mu?
0: Etmiyor. Patriot'lerde de etmiyor. Bakın Ukrayna istedi, üretim lisansını vermediler. Ukrayna şu anda Amerika'nın birinci, bir numaralı müttefiki Doğu Avrupa'da Rusya'ya karşı. Ona bile vermediler.
1: Peki niye biz F-35'leri çok istiyor gibi yapıyoruz?
0: Hayır, biz şöyle, bunun bir psikolojik eşiği var. 6 adet paket bize aktarılırsa onu biz kullanırız bir yerlerde, durur. Başka maksatta, pilotaj eğitiminde orada burada kullanırız. Çünkü biz Kaan yapıyoruz. Cemil Bey, Kaan F-35'ten yetenek olarak daha üstün. Teknik izah isterseniz onu da arz edebilirim
2: niye,
0: burada.
2: Şey, Kemal Bey, niye İsrail ama, dengeleri değiştirir diyor bu F-35'ler verilirse Türkiye'ye?
0: Ya şimdi şöyle, F-35 onlarda da var biliyorsunuz. Yunanistan'da da var. Dolayısıyla F-35 ailesine ait bir sınıfa Türkiye'yi dahil etmek istemiyorlar. Çünkü bizim 2032'ye kadar TF-35 bin motorlu blok 30'u yapabileceğimiz
1: bir açığımız var yani.
0: O açığı F-35'lerle kapatılsın istemiyor. Çünkü İsrail'in telaşı şu. Türkiye şu anda Kaan'ı havaya çıkartmadan F-35'lerle, çünkü büyük abisi Amerika her şeyi yapıyor. Yani ona müsaade ediyor mesela havaya kalkıp yüklüyken taarruz etmesini İran'a. Dokunmuyor ona. İsrail de bunu biliyor. Biz Kaan'ımızı havaya kontrol için çıkarttığımız an F-35'ler çöpe gider bölgede. Çünkü Kaan artık bütün Orta Doğu'nun büyük abisi olacak. Bakın P-0 uçtu geldi kondu değil mi? Kaç defa? Şimdi P-1 yapılıyor. P-1 de uçacak sene sonuna kadar. P-2 sırada. P-2 dediğimiz
1: P-0 yerde gidiyordu. P-1 havaya
0: yok,
1: mı?
0: P-0 ilk model. O kalkıyor, uçuyor, geldi. Uçuşta, avyonik sistemlerde değişiklikler yapıldı. Ön kısım çok böyle küttü. Şimdi daha sivri hale geldi. Çünkü IS-A Murat 100 radarı oturtuldu oraya. IS-A 600 konacak mesela belki şeye, blok 30'a. Dolayısıyla bu uçuş testleri yapıldı vesaire. P-1 şu anki piste gözüken P-1 modeli. Çok fazla görsel değişiklik var. Çok fazla avyonik sistem değişikliği var. Dedim ya, tekerlekler bile açısı genişledi biraz. İniş kalkışta rahatlık olsun diye. Dolayısıyla buradaki model bir uçacak. Biz göreceğiz bazı şeyleri. Sonra P2'ye geçeceğiz. P0, P1, P2. Yani blok 10, blok 20, blok 30. 30'da bizim motor olacak. TF-35000 olacak. Şu an F-110 motorları var. Amerikan menşeli. İki modelde de olacak.
1: Peki S-400'lerin durumu nedir?
0: Şimdi bu F-35'lerle ilgili bizim dediğim gibi psikolojik bir eşik var. Bunlar envantere katıldığında bizim ara durumda. İsrail'i ürkütüyor elbette ki. Çünkü havada etkin şu anda.
3: Hocam orada korku, özür dilerim. Orada şu, İsrail'deki korku şu. Ben İsrail basını çok yakından takip ediyorum. Onlar aslında yani 5 tane bildiğim kadarıyla şu anda verse bile 6 tane F-35 gelecek. Şimdi 6 tane F-35'in tabii yani çok büyük bir katkı sağlamayacağı herkes bilir. Fakat burada İsrail basınında yazılıp çizilenler şunu gösteriyor. Diyorlar ki Türkler bu F-35'i alıp bunu tersine mühendislikle Kaan'a aktaracaklar. Böyle bir korku var onlarda benim anladığım kadarıyla. Yani ha, bu ne kadar gerçekçidir, ne kadar
1: korku olabilir, ne kadar gerçekçidir.
0: Şöyle söyleyeyim bakın.
1: Bunun yanında bir de şey korkusu var. Yani hem teknoloji aktaracaklar korkusu var, bir de radar izini anlayacaklar korkusu var. Bunlar ne kadar gerçek korkular?
0: Bence çok gerçekçi gözükmüyor. Çünkü biz şu an TUSAŞ'ta bunun en iyi modellerini yapıyoruz. Ya F-35 dediniz nedir? En önemli özelliği, iki tane özelliği var. Bir tane stealth dediğimiz özellik. Yani görünmezlik. 0.01 metrekaredir F-35'in.
1: Kuştan daha küçük yani.
0: Yani yarısı kadar kuşun. Serçe o da tabii kuş derken. Yani serçenin yarısı kadar bir şey. Bizim Kaan'ın ne kadar? 0.01. Aynı. Bizim mesela üstteki o boya, özel boya, o görünmezliği ortadan kaldıran boya F-35'ten daha iyi. Bu model de çok daha iyi.
1: Yakalanan bir FETÖ teröristi var. Bu teröristin önemini şöyle anlatalım. Şimdi 15 Temmuz'daki plan neydi? 15 Temmuz hain darbe girişimi. Aslında tam bir darbe girişiminde değildi. Bu girişimin asıl amacı Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı yok etmekti. Bu Tayyip Erdoğan'ı yok edebilselerdi, İçimizdeki bazı kişiler

0: çıkıp kendini kahraman ilan edecekti. Biz Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz fakat şehit oldu ne yazık ki deyip işte bu darbe girişimini bastırmış gibi yapıp Türkiye'yi üç parçaya bölüp teslim edeceklerdi batılı güçlere. Böyle bir senaryoydu. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'ı yok ederek üç parçaya bölme planıydı. Ve bu planın faillerinden bir tanesi yakalandı. Şimdi o haberi izleyelim, üstüne detaylı konuşacağız.
1: Yolları kapattılar. Şu anda Skorsiler otelin üstünde.
2: Suikast timinin son firari ismiydi. 10 yıldır kılık değiştirerek saklandı. Darbeci pilot Burkay Karatepe yüz tanıma sistemiyle yakalandı.
3: Adını sana.
4: Eskişehir Afyon bakın yani herkes neyi düşünüyor? Ters mantık yani normalde kaçacak insanlar böyle daha sınıra yakın bölgelere giderler değil mi? Bakın bu ters hareket yapıyor yani beni burada kimse düşünmez yani beni işte Muğla'da ararlar, İstanbul'da ararlar, İzmir'de ararlar yani çıkış yapılacak yerlerde demek ki orada da arayan birileri bir devlet hakkı varmış yani.
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerin hedefinde Marmaris'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. 37 kişilik suikast timini taşıyan helikopterin pilotuysa Burkay Karatepe'ydi. Darbe girişimi başarısız olunca suikast timi gruplara ayrılarak kaçmış ama yakalanmaları uzun sürmemişti. Kimi ormanlık alanda, kimi de saklandıkları menfezde yakalanmıştı. Ama Burkay Karatepe o hainlerin arasında yoktu. Çünkü o yalnız başına hareket etmiş, üniformayı çıkartıp turist gibi izini kaybettirmişti. Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü pilot, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde görev yapmış, saklanma konusunda tecrübeliydi. Ama o kaçış 10 yılın ardından son buldu.
3: Adını sana.
5: Özel kuvvetler mensubu olduğu belirtildi. Bu konuda daha da yaşama konusunda da oldukça da tecrübeli olduğunu, irtibat sağlayabilmek, hücre elemanlarıyla irtibat sağlama konusunda da oldukça da deneyimli olduğunu da belirtmek gerekiyor, aldığı eğitim gereği.
2: Yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren terörist, sahte kimlik kullanıyordu. Afyon Karahisar'daki bir etkinlikte de görüntüsü ortaya çıktı. Kentteki yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle düğmeye basıldı.
6: MIT'in yüz tanıma sistemi, Afyon Karahisar'daki Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta kaydettiği kişinin %77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe olduğunu belirledi. Kentin çeşitli noktalarında 14 kez kamera ve yüz tanıma sistemiyle tespit edilen terörist Karatepe'nin saklandığı hücre evi yapılan teknik çalışmanın ardından bulundu. Sonrasında ise başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.
2: FETÖ'cü suikastçıya ait karşılıklı iki farklı evde yüklü miktarda döviz, altın ve 3 adet cep telefonu bulundu. Telefonlardan birinin tuşlu olması dikkat çekti. Antalya'da yaşayan bir vatandaş adına kayıtlı GSM hattını sadece ikameti çevresinde kısa süreliğine kullandığı belirlendi.
5: Yani üzerinde 98 tane büyük altın, ata altın, 2 tane yarım altın, 33 bin dolar, işte küsür dolar var. ABD doları var, euro var, Türk lirası var. Şimdi bu kadar parayı nasıl temin ettin?
6: Yakalanan FETÖ'cü hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkol olduğu tespit edildi. Yakalandığı hücre evinde ise uyuşturucu madde bulunduğu açıklandı.
3: Adını sana.
0: Evet sevgili seyirciler, haberimizi izlediniz. Hulusi Bey,
7: evet.
0: Şimdi şu 15 Temmuz senaryosundan veya neyi hedeflediler? Eğer bu hain terörist başarılı olsaydı biz bugün nasıl bir Türkiye'de oluyor olacak?
7: Eğer başarılı olsalardı şu an parçalanmış bir Türkiye ile karşı karşıyaydık. Aslında siz demin girişte çok güzel tespit ettiniz. Bakın bu hain junta darbesinin, askeri darbe yani junta darbesi demeyi tercih ediyorum. Çünkü askeri içerisindeki bir kısım insan yoksa emir kontrolü.
0: Darbeler genelde ama junta ile oluyor.
7: Tabii, askerin içerisindeki bir kesimi. Bu da dertleri şuydu. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletin kilit isimlerini imha edeceklerdi. Ama bu darbeye karşı belli kesimde daha sonra vay ülkemizin Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı'nı şehit ettiler.
1: İçimizdekiler değil mi bunlar?
0: Tabii. Cumhurbaşkanı'nı şehit ettiler vesaire diye bir karşı darbeyle bunları...
1: En yüksek makamlara ilgili gelmiş kişiler bunları yapacaktı değil mi bugüne kadar?
0: Ve bunlar kahraman olacaklardı. Asıl şey kısmı bu. Yani millet de bunları alkışlayacaktı. Bak Cumhurbaşkanı'nı katleden hainleri indirdiler diye. Dolayısıyla aslında...
1: Sözde de Cumhurbaşkanı'nın ekibinden kişiler olacaktı bunlar değil mi?
0: Yani asıl darbe ikinci aşamada olacaktı yani. Ama hamdolsun birinci aşamada başarısız oldukları için ikinci aşamaya geçemediler. O gün Türkiye'nin güneydoğusunda farklı gelişmeler yaşanacaktı. Ve bugün Türkiye en az ikiye, belki de üçe bölünmüş bir Türkiye ile karşı karşıya olacaktık. Ama hamdolsun atlatıldı. Bu
1: iç savaş olacaktı değil mi?
0: Tabii ki iç savaş. Ya kan gövdeyi götürecek bir iç savaş olacaktı. Bakın şunu hep...
1: Tiyatro diyenlere ne diyorsunuz?
0: Ya tiyatro diyenler ya aklını peynir ekmekle yemişler ya da o kadar hainler ki, hatta daha da öteye gittiler bunlar. Yani çok ağır kelimeler kullanmak istemiyorum. Televizyondayız. Bunlar darbeye karşı direnen insanları bile kalkıp da yok efendim devleti sokakta topladılar gibi aşağılayıcı ifadelerle bu şeyi gölge düşünmeye çalıştılar. Oysa tarihin görmediği müthiş bir milli bir direnişle darbe karşılaştı. Ama şunun altını çizelim. Efendim darbe öne alındığı için başarısız oldu. İşte gece 3'te planlandığı gibi yapılsaydı başarılı oldu. Hayır, gene direniş olacaktı. Türkiye eski Türkiye yok. Bakın bunun altını çizelim. Yani biz Allah muhafaza o gece 3'te darbe olsaydı, sabah uyandığımızda darbeyle karşılaştığımızı görseydik, kimse 1960'daki gibi 1980'deki gibi sessiz bir halk yığını beklemesin.
1: Ama çok daha fazla kan dökülmüş.
0: Çok büyük tabii. Yani kan zaten o da Türkiye'nin bölünmesinin önünü açacaktı. Ama elbette ki bunlara meydan boş bırakılmayacaktı. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın o akşam müthiş bir cesaret ve ferasetle milletine ve Allah'a güvenerek meydanlara çıkması ve milletimizin de bir lider olduğu takdirde neleri yapabileceğini o akşam gösterdi. Bakın bunun altı çok önemli. Çünkü toplumlar, milletler bir liderle ancak meydana çıkarlar. O lideri görmeleri lazım ama inandıkları lider olacak. Arkasından ölüme gidebilecekleri kadar inandıkları bir lider. İşte o lider sayesinde milletimiz o lidere güvendi, Allah'a inandı, abdestini aldı, meydana çıktı ve neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Allah o geceyi bir daha yaşatmasın. Bu hainlere hukuk içerisinde daha fazlasını yapacak bir şey yok ama bu hainler inanın yaşamayı bile hak etmiyorlar. Çünkü bunlar sadece bu ülkemizin Cumhurbaşkanı'na, yöneticilerine değil, sadece devlete değil, sadece millete değil, ümmeti Muhammed'in istikbaline ve istiklaline karşı saldırmış hainlerdir. Çünkü bu millet ümmetin ve mazlumların tek umududur Cemil Bey.
1: Şu anda soykırım yapan pisliklerle aynı yerde değil mi bunlar?
0: Kesinlikle aynı yerde. Bakın eğer Türkiye bugünkünden daha iyi konumda olsaydı ki biz işte 2010'dan beri uğradığımız saldırılarla elbette elhamda ilerdik ama daha da ileri gidebilecektik. Eğer Türkiye şu ankinden daha güçlü konuma gelebilmiş olsaydı bugün coğrafyada yaşanan birçok zulüm aslında yaşanmayacaktı.
1: Çok zaman kaybettik.
0: Çok zaman kaybettik, çok emek kaybettik, çok ekonomik anlamda darbeler yedik. Demin de söyledim, bakın Arap Baharı olmadan evvel biz Suriye'ye 9-10 milyar dolar mal satıyorduk. Arap Baharı'ya sıfıra indik.
2: Şamgen projeleri.
1: Gaziantep'te iç içeydi Halep değil mi?
0: Hatta ekonomik bütünleşmeye gidiyorduk. Libya'ya yıllık milyarlarca dolar mühendislik artı 10 küsur milyar dolar mal satıyorduk. Bizim ne kadar ticarette artı değer verdiğimiz coğrafya varsa hepsini önce kana buladılar ve önce Türkiye'nin dış ekonomik yönden Türkiye'yi daraltmaya gittiler. Bakın bunları görelim. Hani bazıları diyorlar ki efendim siz işte şu tarihlere kadar iyi gittiniz de o tarihten sonra... Ya arkadaş o tarihte ne oldu bir bak. O tarihte ne oldu? O tarihte Arap Baharı ile benim pazarlarıma kan doğrandı. Hatta benim sınırıma geldi. Benim sınırımda da neredeyse başaracaklardı. Elhamdülillah başaramadılar. Arkasında ne yaşadık? Bir gezi kalkışması adı altında mezhebi ve Marksist bir ayaklanmayı yaşadık. 2 ay boyunca Türkiye'yi yaktılar, yıktılar. Arkasından 17-25'i yaşadık. Arkasından IŞİD diye bir şey icat ettiler. Türkiye'yi aylarca kana buladılar.
1: Yüzlerce milyar dolar bütün bunların bedeli.
0: Ya bakın en ufak bir bomba patladığında sizin en büyük geliriniz turizm gelirdi. Küt diye aşağı iner. Ve sizdeki sıcak para dediğimiz yabancı sermaye bir anda dışarı çıkar. Yani yüzlerce milyar dolardır bunların her birinin. Bir gezi kalkışmasının maliyeti.
1: Gezi kalkışmasında Türkiye Cumhuriyeti'ne faizi tarihinin en düşük halindeydi.
0: İşte bakın bu 17-25'e de oldu. Bu
2: gösterge faizi %9'a

0: düşmüştü.
1: Hendek yani. Savaşlarında da oldu. Bu IŞİD olaylarında da oldu. Bunların hepsi Türkiye'ye dönük bir saldırıydı. 15 Temmuz'da da bu saldırıyı gördük. Demin de söyledik, tekrar oluyor ama milletimiz bunu bilmesi lazım. Biz 2010'dan beri adı konmamış büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız. Hem askeri, hem ekonomik, hem kültürel, hem siyasi saldırıdır. Elhamdülillah bu saldırının hepsinden başarıyla çıktık. Ama Cemil Bey, insanımız şunu bir düşünsün. Bir kavgaya giriyorsunuz. Kavgayı kazansanız bile sonuçta siz de darbe yiyorsunuz.
2: Bir yumruk yani yiyorsun
1: yani. Yani hiç yumruk yemeden kavga kazanılması söz konusu değil.
0: Yani vekilin dediği çok önemli. Yani Türkiye'nin düğmesini 2009'da Obama gelir gelmez bastırır. Ya Türkiye'den yana bir tavır sergiliyordu. Obama ve Joe Biden döneminde Türkiye'nin işte, hatta Amerika'da eleştiriliyordu. Siz işte Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden ihya ediyorsunuz.
2: Ben oradaki şöyle bir tespitim var benim. Şimdi o şey One Minute ile başlıyor.
0: Evet.
2: Ama aslında One Minute'in yanında bir olay daha oluyor. Bütün dünya krize giriyor.
3: 2008
2: krizinde herkes diyor ki IMF'den para alacaksınız diyor. Türkiye IMF'den para almıyor. Başka yerlere yöneliyor. Düğmeye orada basılıyor değil mi Hulusi Bey?
1: Ve aynı zamanda 2008 finansal krizinden sonra Çin'le beraber dünyadaki en yüksek büyümeyi gerçekleştiren ülkeden biri oldu. Hatta bir ara dönemde Çin'i bile geçtik büyüme.
0: Sayın Erdoğan dedi ya, bu kriz bizi teğet geçecek. Teğet geçti de.
1: Teğet geçti.
2: Yani evet, ama asıl düğmeye orada basıldı benim gördüğüm, değil mi?
1: Aslında bakın o One Minute olayı zaten bir şey oldu.
2: Yani şimdi Amerika'nın da İran'la savaştığına bakarsak biz de İran'la ticaret yapıyoruz falan filan değil mi? Resim ya daha bakın, oturuyor değil mi?
1: Onu bile çok konuşmuyoruz. Biz bu olaylar yaşanmadan evvel İran'la o kadar büyük bir ticaret hacmine sahiptik ki. Yani bu İran'a karşı konan ambargola İran'a karşı mı kondu, Türkiye'ye mi karşı kondu, bunu doğru okumamız lazım. Çünkü burada ekonomik olarak İran'dan sonra en büyük darbe Türkiye'ye vurulmuştur. Bakın bütün bunları Türkiye yaşarken, ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. Aslında bugünlerin geleceği belliydi. Hatırlayın 2008, 2009, 2010'larda Kemal Hocam da Murat Hocam da bu konularda benden daha bilgilidir. Ya tüm dünyada raporlar yayınlanıyordu. 2030'da Türkiye şöyle olacak, 2050'de böyle olacak, İtalya'yı geçecek, İspanya'yı geçecek, Almanya'yı gücüne erişecek vesaire. Aslında bu bir nevi alarm zilleri çaldırıyordu belli bir kesim. Türkiye'yi durdurun.
2: Önleminizi alın diyordu.
1: Evet, önleminizi alın. Türkiye'yi durdurun artık. Durdurmazsanız bakın 5-10 sene sonra, 20 sene sonra Türkiye artık durdurulamaz güç haline gelecek. 10 küsur yıldır o yüzden bize saldırıyorlar ama hamdolsun. Evet. Elhamdülillah. Hepsinden başarıyla çıktık artık.
2: Ama son
1: virajlardayız.
2: Ama son Hulusi Bey, şunu da yerli yerine koyalım. Son 2-3 yıldır da artık bükemedikleri bileği öpmeye karar verdiler değil mi? Böyle bir durum seziyorum ben.
1: Onda bile bence biraz temkinli olmak lazım. Yani bunların düşmanlıkları...
2: Hayır, çünkü oturdular artık masaya da Avrupa'yı nasıl savunursunuz, onu nasıl, yani oturup biz de artık konuşmaya başladılar.
1: Ya konuşmaya başladılar da yani ilk fırsatta ne yapacaklarını Cemil Bey bilemeyiz. Bunlar değil miydi daha yakın zamana kadar Avrupa ordusunu kurup Türkiye'yi dışlamayı düşünenler? Ha şimdi Rusya-Ukrayna savaşından sonra ne kadar aciz olduklarını anladılar. Ve şimdi çıkış yolları arıyorlar. Özellikle Amerika'nın politikalarından sonra farklı çıkış yolları arıyorlar. Ama önemli olan şu. Bakın şu bir gerçek. Türkiye bu kavgaları verirken şunu yapmadı. Kabuğuna çekilip de saldırıları göğüslemekle yetinmedi. Karşı saldırılara geçti Türkiye. Bunu görelim. O yüzden Somali'deyiz biz. O yüzden Libya'daydık. Evet. O yüzden Karabağ'dayız. O yüzden Bosna'da, o yüzden Kosova'dayız. Bunu herkesin bilmesi lazım. Türkiye kalkıp da sınırlarına çekilmedi. Onların istediği biz sınırlarımıza çekilip savunmaya geçelim. Türkiye bunu yapmadı. Karşı ataklara geçti. Bugün Amerika Devlet Başkanı eğer Suriye'yi halleden Tayyip Erdoğan'dır diyorsa, aslında bu bir gerçeğin ifadesidir. Çünkü Türkiye'de milyonlarca insan mültecilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza ve iktidarımıza karşı ağza alınmayacak hakaretleri yaparken, bakın geldiğimiz nokta Suriye, hatta Türkiye'nin bir ekonomik peşinde.
2: Trump her konuda sağ sol yapıyor ama Türkiye'nin gücü konusunda hiç sağ sol yapmıyor. İlginç değil mi bu da?
1: Ya şöyle, sadece Trump olarak da bakmayalım bence. Amerikan politikası olarak da bakalım. Çünkü şunu istemiyorlar, şundan korkuyorlar. Çok erken bir dönem.
2: İtalya'ya atabiliyor, İspanya'ya atabiliyor ama Türkiye'ye atmayı göze alamıyorlar hiç.
1: Alamazsın, niye alamazsın? Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada Türkiye'li ipleri koparırsan bunun bedelini sadece Amerika ödemez. Yani demin Kemal Hocam çok güzel bir şey söyledi. Amerika ve İngiltere, Avrupa Birliği arkalarında olmasın, İsrail'le Yunanistan'ı 10'la çarptın, yine Türkiye edemez.
4: Tabii.
1: Ya bu, biz gücümüzün farkındayız elhamdülillah.
2: Evet.
1: Onlar da bu gücümüzün farkındalar. O yüzden Türkiye'li ipleri koparmayı göze alamıyorlar. Yoksa bunu göze
2: alamayacak.

0: alıyor, İtalya ile alıyor, İspanya ile alıyor, Kanada ile alıyor. Herkes de alıyor. Türkiye ile alamıyor. Çok
1: ilginç. Bill Clinton ifade etmişti ya 1999'da. Yani yeni yüzyılın işte istikametini Türkiye tayin edecek diye. Şimdi Türkiye'nin o yani o jeopolitik önemi zaten ortada. Yani Sadabat Paktı da Türkiye'siz yapılamadı, Bağdat Paktı da yapılamadı. Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da Türkiye'siz kurulamaz. Bu dengeler hep zaten biliniyordu. Eskiden de biliniyordu ama biz farkında değildik.
0: Peki, Bercan,
1: Sayın Erdoğan'la Türkiye bunun farkına
2: hocam,
1: vardı, gücünü gösterdi.
2: Temas etti, o bahsettim işte bütün o girişimler işte Türkiye Paktı. Onların hepsi sonuçta Amerika ve Batı'nın isteğiyle yapılmış paktlardı. İlk defa Türkiye kendi milli, gücüyle, kendi bağımsız etkeniyle ve ülke, bölge ülkelerinde menfaatleri üzerinde bu paktları oluşturuyor. Bu o yüzden çok önemli. Ve bakın Allah izin verirse inşallah Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki bu görüşmeler yeni katılımlarla beraber çok farklı bölgede bir oluşumu ortaya çıkaracak. Ve bu oluşum belki de orta vadede bir Avrupa Birliği'nden bile çok daha güçlü bir siyasi ve ekonomik yapıya dönüşecek.
3: Evet, kurtuluş. Bu görüntüler sana ne ifade ediyor?
2: Evet.
4: Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alan suikast timindekilerini taşıyan, suikast timinin bir parçası olan bu isim Sayın Cumhurbaşkanı'nı o gece ortadan kaldırsalardı sonuçlarını biliyoruz ama şunu hep tartışıyoruz. Biz bunu hep FETÖ parantezi içinde tartıştık. Yani dış güçlerle ilgili böyle 12 Eylül'de olduğu gibi ya Amerika'da arkasında dedik ama asıl bence arkadaki yapıyı da flulaştırdık. Yani şunu bilelim. İsrail bu bölgede, Orta Doğu'da böyle çok böyle kan düşmanı bile görüktüğü ülkelerde aslında ordu içinde cuntalar kurup darbeler gerçekleştirebilmiş bir ülke. Bu FETÖ'cü
3: İran'ı bile ele geçirmişler.
4: Tabii. Yani gördünüz işte içeride ordu içerisinde örgütlenebiliyorlar. Ordunun lojmanlarında suikast yapıyorlar çünkü.
3: Bütün hiyerarşi yukarıdan aşağı indirebiliyor yani. O kadar.
1: Mossad'ın itirafı var yani. Bazen diyorlar ya Mossad dışarıda çok başarılı operasyonlar yapıyor. Onların bir elemanı vardı. Bizim en büyük başarımız işte yetiştirdiğimiz Siyonist Kürtler ve Türklerdir.
4: Evet. Ya yani şunu söyleyelim.
3: Bu bir Mossad operasyonu.
4: Ben mesela şunu söylüyorum. Ya işte Amerika vardı darbenin arkasında dediğimizde bence flulaşıyor bu hikaye.
3: Mossad
4: yani,
3: vardı diye.
4: Ya Mossad şundan dolayı ya bu Mossad Amerika'da bir arayüz gibi aslında. Yine Mossad'ın bir arayüzü gibi. Burada FETÖ kimin aparatıydı? Bu teşkilatı kim bu kadar dünyada küresel bir güç haline getirdi? Bu projeler tamamen Mossad imzalı projeler aslında. Yani Türkiye bu kadar yakından içeri sızmak, orayı etkilemek, olmadığı zaman istikameti değiştiremediği zaman içeriden darbe yaptırabilmek. Bu maharet, biraz daha doğrusu bu ilgi alanı Mossad'ın ilgi alanına giriyor. Yani Amerika'dan daha çok Mossad'ın ilgi alanına giriyor.
3: Aynı şey Amerika'da da yapıyor
4: tabii,
3: zaten.
4: Tabii aynısını Amerika'da da yapıyor. Yani o liderleri, siyasileri, senatörleri belirleyenler.
3: Hepsini yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Hepsini ele geçiyor.
4: Şunu söyleyeyim. Bu FETÖ dediğimiz olay dokuya, bizim sosyal, işte kültürel dokumuza uygun bir aparat. Görünürde işte neydi? Ya dini bir cemaat görünümü altındaydı. Ama bunun altında gerçekten çok uzun yıllar boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan, generallik rütbesine kadar gelen, hatta bazı generaller de biliyorsunuz ağlama duvarında resimleri de evet, sızmıştı. O resim neyi ele veriyordu? Ya Mossad bizde baya bak yani sizin eğer or generaliniz
3: ağlama
4: duvarındaysa bilin ki yani sizde biraz etkililer değil mi? Yani sizin ordu içinizde etkililer. Onun için diyorum yani bugün biz neyi tartışıyoruz? İşte Kemal Hocam açıkladı. Ya bizim İsrail'le geldiğimiz bir şeyden, bölgesel bir çekişmeden, sürtüşmeden yarın öbür gün gerçekten bir savaşa dönüşecek mi diye. Bunu şu Murat Hocam da İsrail basında kendisi de anlattı. Ya İsrail basınında hiçbir şey konuşulmaz. Türkiye'nin dışında hiçbir şey konuşulmaz. Türkiye'nin askeri gücü, Türkiye'nin siyasi gücü, Türkiye'nin sosyal gücü.
3: Yunanistan'da öyle değil mi?
4: Tabii tabii, Türkiye konuşulur. Şimdi burada mesele şu. Ya daha teknik nakavt diye bir terim vardı ya bu FETÖ'yle başını. Ya İsrail bizi teknik nakavt etmek istiyordu. Yani O olmayınca Erdoğan'ı indirirsek diyordu.
3: Bitti zaten.
4: Bütün Türkiye'yi ele geçireceğiz yani. Erdoğan'ı indirmek, onu

0: Suikastı ortadan kaldırmak, onun hala da şunu söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanımıza, onun ailesine yönelik düşmanlık bitmedi. İsrail'in en temel
1: bir numaralı düşmanı,
0: bir numaralı hedefi. Neden? Çünkü biz şunu tartışıyoruz, diyoruz ki ya Türkiye nereden nereye geldi? İsrail diyor ki ya Türkiye benim arka bahçemdi. Bu Erdoğan Türkiye'yi, Kudüs'ü yarın benim elimden alabilecek noktaya geldi. Bu güçlenme çok sıra dışıdır ve bunu engellemek için de bu darbe sadece bunlardan biriydi.
1: Evet, buradaki tabii bu gördüğümüz görüntüler bu olayların ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu da gösteriyor. Cumhurbaşkanımız 10 dakika arayla kurtulmuştu. Evet. Burada defalarca yayın yaptık. 10 dakika arayla kurtuldu. Bindiği helikoptere ilk nereye gideceği belli değildi. Ondan sonra bindiği uçağa, bindiği anda nereye gideceği belli değildi. Sonradan açıkladı. Ancak öyle yani pamuk ipliğine bağlı
0: yani
1: şeylerle
0: şöyle,
1: kurtuldu değil mi?
0: Kaç tane tim toplamışlar bu timleri? Marmaris'e göndermişler. Sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine, Berat Bey de orada, torunlarına varacak kadar gerçekten korkunç bir katliam yaşanacak belki. Ama sonradan ne konuşuluyor? Ya onlar gitse nereye gidiyor? Pardon, nereye gidiyorlar? Yani ne sanıyorsunuz orada ne yapacaklar? Pikniğe mi çıktılar? O suikast timi nereye gidiyordu? O suikast timinin hedefi belliydi. Sayın Cumhurbaşkanı ortadan kaldırmaktı. Ve bunu başaramadıkları için de bugün aynı merkezden yine o psikolojik harbi çalıştırdılar.
1: Evet.
0: Bu işi sulandırmaya, evet, bulandırmaya.
1: Şimdi Kemal Hoca ile detaylarına geçeceğiz bunun. Murat Akan ne diyor bu görüntüler için? Biraz içimiz, yüreğimize su serpildi mi bu ayin yakalandı diye.
2: Şimdi öncelikle bu yüz tanıma sistemiyle bu dikkatli davranışı gösterip gerçekten böyle bir haini yakalamak çok önemli bir başarı. Onu söyleyeyim yani.
1: Gidelim şu resimlerin üstüne konuşalım.
2: Şimdi bu yüz tanıma sistemi, yüz tanıma sistemi çok önemli. Bunu etkili kullandığınız takdirde mesela gerçekten de aramayla bulamayacağınız şeyi bu tarz teknolojiyi kullanarak bulabilirsiniz. Bu anlamda da çok dikkatli bakarsanız bunu görebiliyorsunuz. Demek ki gerçekten de o teknolojinin başındaki kişi ya da kişiler çok dikkatli bir şekilde buna bakmışlar. Ama şimdi Cemil Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben her zaman ifade ediyorum, savaşlar artık sadece konvansiyonel olarak yapılmıyor. Aynı zamanda ülkeleri içeriden çökertme. Yani içeride bulabildiğiniz taşeron, bulabildiğiniz işbirlikçiler ne kadar fazla ise hedef ülkedeki gücünüz o kadar etkili oluyor. Mesela şimdi Opus Dei, Moon tarikatı, FETÖ gibi terör örgütleri. Yani şimdi bu dini yapılanmalar adı altında ülkelerde yapılanan ya da yuvalanan bu klikleri elbette birileri bir şekilde besliyor ve kullanıyor.
1: Sırf bunu niye dini de yapmıyorlar işte. Epstein gibi başka şey
2: tabii,
1: üzerinden de yapıyorlar.
2: Şimdi farklı türlere giriyorlar. Ama dini yapılara da sızıyorlar. Mesela Osmanlı'nın dönemindeki işte tarikatlara da giriyorlar. O yüzden bunları insanları sömüren, yani dini kullanarak insanları sömüren, kendilerine bağlayan o yapıları bir şekilde hani devlette tamamen devleti içeriden çökertme, devlette gerçek anlamda bir güç edinme amacıyla bu tür yapılara sızıyorlar. FETÖ de bunlardan birisiydi. Şimdi bu tür yapılarla mücadele edebilmek için bir kere kararlı olmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğiniz gibi o gece kararlı olmasaydı, kararlı bir duruş, cesaret göstermeseydi bambaşka bir dünyaya açılmıştık. Aynı zamanda ben o 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bir işgal girişimi olduğunu
1: Türkiye'yi
2: da...
1: Türkiye'yi parçalama girişimiydi.
2: O gece ben mesela o tweet... bu bir işgal girişimi.
1: Ya kafamızı karıştıran şey şuydu. Şimdi mesela ben 12 Eylül'ü yaşadım. 12 Eylül'de hiyerarşik olarak yönetimi ele geçirmeye çalıştılar. Burada öyle bir amaçları yoktu. Burada Cumhurbaşkanı'nı yok edecekler, onları bunu yok edip paramparça edeceklerdi
2: şimdi
1: Türkiye'yi
2: Irak'ta
1: değil mi?
2: Irak'ta kestizani olması lazım değil mi? Yani geldiler orada da direnişi engelleyen. Yine İran'da aynı şekilde dini lideri Ali Hamane'yi alırken bunlar sadece böyle gösterişli işte efendim elektronik istihbaratı kullandık, teknolojiyi kullandık vesaire filan, bunlar hikaye. Yine aynı şeyi Venezuela'da yaptılar. Mesela Venezuela'da dediler ki, yani o zaman da propaganda olduğunu söylemiştim, öyle bir silah kullandık ki işte herkesi bayılttı, ayılttı, aldık çıkardık getirdik. Oysa biz sonradan öğreniyoruz ki teslim etmişler yani. Yani bir kaleyi içeriden fethetmek için orada işbirlikçi bulursanız o ülkeyi, ülkeye vereceğiniz zarar daha büyük olacak.
1: Venezuela Türkiye'nin farkı şu, Venezuela'da Amerika kendisi direkt yaptı. Türkiye'de vekaletini kullandı. Şimdi, değil mi?
2: Şunu demek istiyorum. Yani birilerini orada kullanıyor. Birilerini aparat olarak besliyor. Devletin içerisinde sokuyor ya da istediği hedef kişinin yanına konumlandırıyor. Ondan sonra onlar harekete geçiriyor. O evet. anlamda söylüyorum. Yoksa Venezuela'daki dini yapılanma falan değildi tabii ki. Ama işte Türkiye'de FETÖ'yü kullanıyor. İşte Irak'ta Keznizani'yi

0: kullanıyor. Irak, İran'da farklı işte Mossad devrim muhafızlarının içerisinde farklı birilerini kullanıyor. Yani küresel alanda da Epstein'i kullanıyor. Evet. Yani farklı farklı yöntemler deniyor. Bunlardan bir tanesi de işte dini görünüm adı altında bu tür yapılanmalar.
1: Evet.
2: Şimdi ben müsaade ederseniz İsrail bağlantısını hemen kısa bir söyleyeyim o konuda. Şimdi tarih 15 Temmuz 2016. O dönem İsrail'in yönetimini hatırlayan var mı? Başbakan kimdi mesela?
1: Kimdi? Gene aynı değil miydi?
2: Netanyahu.
1: Netanyahu'ydu.
2: Bünyamin Netanyahu denen katil. 3 tane de bakanlık vardı üstüne. Dışişleri Bakanlığı, Haberleşme Bakanlığı vesaire gibi. Bakın Genelkurmay Başkanı kimdi? Eisenkot. Eisenkot kim? Ulusal savaş kabinesinin bir üyesiydi. Şimdi muhalefete geçti.
0: Ve şu anda seçimleri kazanma ihtimalinin çok yüksek olan birisi.
2: Yani mesela o dönemin Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı kimdi? İsrail Katz. Şimdi ne o adam? Savunma Bakanı. Yani Türkiye üzerindeki emelleri aynı ekip sürdürmeye devam ediyor 10 yıl sonra. Bu işte darbeci sahte general, ben bunlara sahte ismini yapıştırıyorum. Eski demiyorum, eski general falan değil bunlar. Sahte general, neydi Akın Öztürk müydü o adam, lider?
0: Evet.
2: Sözde. İfadesinde şunu söylüyor, İsrail bizi sattı. İsrail kınamadı biliyorsunuz. 22 saat geçtikten sonra o hain kalkışma bastırılmayı mütakip yarım ağızda şöyle ifadelerde bulundu İsrail. Türkiye'deki demokrasi çok önemli. Hükümet seçilmişse devamından yanayız gibi böyle.
1: FETÖ'cüler kızdı mı buna çok?
2: Evet, sattı dedi işte sattı ifadesinde. Dedi, Akın Öztürk ifadesinde, mahkemedeki ifadesinde İsrail bizi sattı dedi. Daha bir bağlantı kurmaya gerek var mı? Yani tutarlılık var şu anda. Hocam hep dile getirir. Nagel diye bir tüm general var. Eski İsrailli. Nagel raporu Türkiye üzerine yazılmıştır. Bütün raporlar, İsrail'de Türkiye üzerine yazılı raporlar hep sonunda en geç yakın vadede daha doğrusu Türkiye ve İsrail'in karşı karşıya kalacağını. Dolayısıyla burada Mossad'ın net rolü var bu darbede. CIA'in kaçınılmaz şimdi, bir rolü var. Şimdi buna gelelim.
1: Bakın, buna gelelim. Şimdi bu adamın 10 yıl yakalanmaması tek başına olmaz değil mi? Bu kadar parayı bilmem
2: tabii.
1: Neyi nereden
2: o gün ne oldu biliyor musunuz? 15 Temmuz 2016 tarihinde aynı gün o 21.00'dan hemen dakikalar sonra İzmir'deki Çiğli Anajet Üst Komutanlığı'ndan 3 tane helikopter havalandı. Bunun içerisinde 37 kişi vardı. Başlarında bir tane sahte Tuğ General vardı. Gökhan Sönmez Ateş. Gökhan Şahin Sönmez Ateş. Bu Tuğ General ileride yargılamalarda şunu söyledi. Ben FETÖ'cü değilim ama darbeciyim dedi. Ha, demek ki o FETÖ grubunun içerisinde gerçekten Cumhurbaşkanımız...
1: Bir NATO'cular var değil mi?
2: İşte, anlatabildim mi? Yani bir grup var orada. Bir grup var. Ben darbeciyim dedi. FETÖ'cü diye kesinlikle beni yaftalamayın dedi. Şimdi müebbette yargılanıyor. 37 kişinin hemen başındaki o sahte tüm Tuğ General 2 gün sonra, daha doğrusu 3 gün sonra 18 Temmuz'da Ankara'da yakalandı. Kalan 36 kişinin büyük bir kısmı, 35'i yine Menfez'de 17 gün sonra yakalandı. 17 gün, 15'ten 17 gün sonra yakalandı. Bir kişi kaçmaya becerdi.
1: Bu mu?
2: Bu da o. O gün hatırlayın haberleri sizler de yapıyordunuz.
1: Evet, evet.
2: Güneş gözlüklü, terlikli, şortlu birileri kaçtı böyle. O birilerinin bir kısmı yakalandı tekrar şeyden içerisinde, orman içerisinde. Bir bu kaçmayı başardı. Bu 84 doğumlu. Kayıtta, nüfus kaydı da Afyon Karahisar Emirdağ. Yani Afyonlu arkadaş aslında. Önce İzmir'e kaçıyor. Sonra Eskişehir'e
1: yani
2: kaçıyor.
1: Yani bunu mesela örgüt
2: sonra
1: niye kolluyor mesela? Kaçıyor. Bunu kolluyor mu? Bu paraları
2: şimdi
1: yolluyor
2: şöyle,
1: mu? Nasıl oluyor?
2: Şöyle, şimdi bu tip biliyorsunuz helikopter pilotu. Aynı zamanda özel kuvvetler mensubu. Özel kuvvetlerdeyken Pakistan'da görev yaptı. Afganistan'da görev yaptı. Doğu Güneydoğu'da görev yaptı. Aynı zamanda helikopter pilotu ve timde görevli bir personel. Yani gizlenme, kaçma, kılık değiştirme konusunda uzman. Yani hakikaten almış bu eğitimleri. Dolayısıyla bu konularda bu eğitimini kullanarak 10 yıl boyunca Eskişehir'de uzun bir süre kalıyor. Sonra Afyonkarahisar'a geçiyor.
1: Peki bu
2: ve
1: eğitimler...
2: Bu operasyon hem Eskişehir'de hem burada yapılıyor.
1: Bu eğitimler tek başına yaşamasına yeter mi? Buna örgütten para gelmiyor
2: bu bir,
1: mu? Nedir?
2: Ama bu bireysel yetenek var ya. Önemli.
1: Öyle
2: bu.
1: Mi?
2: İki. Bunun örgütsel bağı devam ediyor. MİT bunu çok net biliyor. Emniyet çok iyi biliyor. Çok büyük ihtimalle bana göre 10 yıl boyunca neden yakalanamadığı sorusunun cevabı şu. Bu bir tavşan.
1: Bir bakalım dediler. Kim
2: bu
1: geliyor?
2: Bu tavşan yıllardır takip ediliyor. Hangi yuvalara girip çıkıyor? Bakın en son bir görüntüsü var. Bir konferansa katılmış. Hani takip etmezseniz nereden bulacaksınız fotoğrafı? Dolayısıyla bu tavşanı takip ederek bireysel gizlenmeyi gerçekleştirmiş ama örgüt bağı devam ediyor. Ve şu anda o derme çatma, Afyonkarahisar merkezindeki o deprem evleri, su yok, elektrik yok, eşya orada aylardır saklanıyor. Ve kendisini çöp toplayıcısı olarak lanse etmiş çevreye. Gerçekten de yapıyor bunu.
1: Çöp de topluyor.
2: Evet, iki tane telefonu var. Biri akıllı, biri tuşlu telefon. Akıllı telefonu hiç açmıyor. Diğer telefonu sürekli kullanıyor. Şimdi bu adam örgüt tarafından da takip ediliyor. Çünkü kurtarmış kendini ama onu ısrarla Türkiye'de tutuyorlar.
1: Birkaç niye yani? Mesela oluyor. Örgüt bunu ne düşünür böyle bir adam?
2: Şimdi bakın, örgüt çökmüş.
1: Ne kaçırmaz veya?
2: Şöyle
1: hepsini
2: söyleyeyim.
1: Hepsini kaçırdılar. Değerli değil mi yani bu adam?
2: Şöyle, Türkiye'de kalması gereken hücreler var. Bu da yetenekli bir adam onlara göre. Ve biat şeyi çok yüksek ölçeği.
1: Türkiye'de değerli bir eleman yani çok onların değerli. Gözünde.
2: Türkiye'de kalmak suretiyle sönmüş hücreleri canlandırmak, kamu kuruluşlarındaki kripto yapılarla teması fiziksel olarak sürdürmek ve 10 yıl boyunca MİT tarafından takip edilmediği imajı olduğu için örgüt tarafından bu eleman Türkiye'deki yapılanmayı yeniden canlandırmak için kurye olarak kullanıyor. Tabii. Baktık ki kimse takip etmiyor, kimse yakalamıyor. Ama MİT
3: bir soru soracağım.
2: Adım adam
3: Cemil,
2: takip ediyor.
3: Bir suikastçıyı niçin, nasıl değerlendirir?
1: Kime soruyorsun bu soruyu?
3: Ha, yani hepimizi. Ya bir suikastçıdan bahsediyoruz değil mi? Ya niye, hani diyorsunuz ya, niye içeride tuttular?
1: Bir daha lazım olur diye değil mi?
3: Bir daha lazım olur diye.
1: Doğru.
0: Aynı zamanda da Kemal Hocam, ben dediğim şöyle düşünüyorum. Yani bunu...
1: Bir dakika. Ha?
2: Bu kripto tipler MİT tarafından takip ediliyor gerçekten. Yani fakat ne zaman yakaladılar biliyor musunuz? Kaçıyordu.
1: Öyle mi? Kaçarken mi yakalandı?
2: Yani kaçma ile ilgili bizim emniyet birimlerimiz ve istihbarat teşkilatımız kaçacağı bilgisine ulaştığında yakaladılar. Zaten yakalanması mümkündü. Çünkü kaç tane bilmiyorum ama 83 tane ata altını mı ne? Ben görmedim öyle bir şey hiç. Büyük altın mı oluyor?
1: Bayağı bir parası varmış.
2: 6 milyon
1: yani
2: civarında. Yani 10 milyon toplamda bir döviz. Çeşitli dövizler. Dolar, euro, altın, Türk lirası vesaire gibi. Bir de külçe altın var. Yani adam bütün hepsini eşit dağıtmış. 10 milyonluk bir birikimle yurt dışına kaçacağına dair bir haber alınca kaçmasaydı devam ederdi bakın. Çünkü bunun götüreceği yerlerde mutlaka avuçlar vardır. Mutlaka pancarlar vardır. Mutlaka onun götüreceği yerlerde çok değerli hücre, kripto elemanları vardır. O yüzden MİT bunu çok iyi değerlendirdi. Ve şimdi bu FETÖ tarafından kullanılacak mıydı? İleride kullanılacak. Çünkü suikastçı, helikopter pilotu...
1: Kurtuluşun dediği doğru. Suikastçı tabii, daha ötesi var mı yani? Tabii, adam silah atmayı biliyor değil mi?
2: Kesinlikle. Bakın hem hücreleri canlandıracak. Şeyi hatırlayın işte. Rus Büyükelçisi'ne yapılan suikastı değil mi?
1: Bir polis.
2: Ona benzer bir suikastı. Ya Sayın Cumhurbaşkanımıza ya bir önemli bu işte mücadele etmiş bir eski generalimize ya da muazzaf subaylarımız, ya bir aktöre bir suikast görevi verilecekti ya da hücrelerle ilgili çalışmalarda fiziki temaslar kuracak idi. Fiziki temas şöyle kuruluyor. Ben gidiyorum Murat Bey'e. Kılık kıyafet tabii değişik. İşte şey arabasıyla, ne o? Çöp toplayan arabayla gidiyorum. Bir yerde parktım. Orada burada gizlice görüşüyorum. Ve talimatları aktarıp yerime geçiyorum falan. Böyle çok temasları olduğu söyleniyor. Bir sürü noktayla, bir sürü temas noktası kurduğu, bu demek ki Türkiye'deki yapılanmayla ilgili hazırlıklar var bir yerlerde. O yüzden risk geçmedi. Yurt dışında olanlar zaten aleni çalışıyorlar.
1: Evet, biraz masaya geçelim, masada konuşalım. Bir şey diyordu Murat Hoca.
0: Ben şöyle diyordum, yani böyle bir profesyonel insanı çok daha profesyonellerin kullandığını düşünüyorum. Mesela hocamın da bahsettiği gibi işte mesela Mossad, CIA gibi istihbarat örgütlerinin bu tarz eğitilmiş, bu tarz mesela her türlü provokasyonu yapabilecek kişileri hani böyle Türkiye'nin içerisinde tutup özellikle uyuyan hücreler arasındaki irtibatı sağlamak için ya çok daha büyük bir ağın bunu kullandığını düşünüyorum ben. Yani FETÖ üzerinden de olabilir ama devreye direkt mesela istihbarat örgütleri girerek bunun 10 yıl Türkiye'nin içerisinde saklanmasında, gerçekten de bu kadar hani bu 10 yıllık süre içerisinde Türkiye'de yakalanmaması da onun açısından başarılı bir şey, süreç.
1: Ama öyle onun, değil onun, diyor onun, yani Kemal
2: çok
1: Bey.
2: Çok tasarrufu yok
0: şöyle,
2: bence hocam.
0: Tasarrufu yok derken şöyle, ama sonuçta bir şekilde saklanmış. Ya yani onu başarmış.
2: Evet, çok doğru.
0: O anlamda evet, söylüyorum.
2: İlk etapta yani gizlenmiş gerçekten.
0: 10 yıl kendini gizleyebilmiş yani. Bu önemli bir şey. Demek ki bilerek de yurt dışına kaçmadı. Yani istese bu kadar profesyonel birisi belki yurt dışına da kaçabilirdi ama dediğiniz gibi hani Milli İstihbarat Teşkilatı bunu adım adım takip edip acaba nereye gidiyor, kimler irtibatlı, kimlerle görüşüyor, bunu tespit etmek amacıyla da bunu serbest bırakmış olabilir. Fakat hani böyle bir insanın arkasında

0: da bir istihbarat aklının olduğu açık net şekilde.
1: Onu nereden anlıyorsunuz Murat Bey? Uyuşturucu ve alkol var. Alkol zararlı, sağlığa zararlıdır. Uyuşturucu çıktı biliyorsunuz yaşadığı evet. yerde. Bu demek ki ufak ufak uyuşturucuyla da aslında ne diyelim terör örgütü mensuplarına yapılan bir şey vardır. Uyuşturucu aktarırsınız, onu bağımlı kılarsınız falan filan.
2: Ha, bağlamak için.
1: Mossad'ın yani. Böyle bir takım yapıları da var. Artı demek ki bir alkol de alımı söz konusu. Yani kamuflajın içerisine sokabildiği her şeyi sokmuş. Uyuşturucu müptelası. Düşünün. Alkol müptelası.
2: Çöpte şey yapıyor.
1: Çöpte bilmem ne taşıyor. Yani adamın aklı bir kere kendini toplumda unutturmak.
2: Rahat kaçarmış ama bu adam. Şimdi dediği doğru yani. Çöpçü kılığına girdikten sonra.
1: Kaçmamasının sebebi işte biraz önce Kurtuluş Bey'in de söylediği, bir de benim söylediğim iki tane sebep. Yani örgüt bunu kullanıyor. Türkiye'de çok ciddi bir şeyde kullanacaktı. Hem genel anlamda örgütsel yapıyı canlandırmak, hem özel anlamda belki de suikast planlıyorlardı. Ama asıl konu şu, bu para nereden geldi? Yani 10 milyon lira 10 yılda her yıl 1 milyon demek. Çöp toplayarak
2: o tenekelerden filan edinemez mi o parayı
1: şimdi
2: acaba?
1: Her yıl 1 milyon tasarruf etmeniz lazım. Her yıl. Yani çöp top, ya bilmiyorum, ben o konuyu çok hakim değilim ama 1 milyon lira her ay yaklaşık 90 bin lira tasarruf etmeniz lazım. Her ay. Yani normalde. Bir 40-50 de yemeniz gerekiyor.
2: Bir geri, yani çöp toplamanın ötesinde bir geri dönüşüm merkeziniz varsa belki böyle bir şey olabilir.
1: Ya bana çok böyle bu koşullarda...
3: Ya da iyi kazanmış.
1: Eğer öyle bir şey varsa yani 10 milyon Türk lirası değerinde bir takım çeşitli paralar ve altınlar biriktirmek çok akla mantığa uygun gelmiyor. Yaptığı işten dolayı söylüyorum. Ama gerek Mossad, gerek FETÖ'nün buradaki uzantıları, gerekse bir takım iktisadi kuruluşlar, yani buradaki bir takım firmalar, FETÖ'cü firmalar gizli, bunlar aktarmış olabilir. Bir de biliyorsunuz bir döner vardı, X bilmem ne yakalandı, değil mi? O el değiştirdi. FETÖ'cülerin kurduğu daha yeni 2-3 yıllık bir mağazası var. Bu X ismindeki döner şeyi, zinciri Türkiye'de öyle bir yayıldı ki birkaç sene içerisinde her mahallede bir tane kurmaya evet. çalışıyorlar. Ya demek ki var yani bu yapılar.
3: Her yerde kolları var. Özel okullarda, hastanelerde, yani bir şekilde o kripto...
1: Var. Her yerde. Üniversitelerde var. Ne bileyim, kurumlarda hala kripto vaziyette olan var. Sokakta gezen var. KHK'lı adı altında. Adli işlem görmemiş, idari yaptırıma maruz kalmışlar. Sokakta kinle öfkeyle gezenler var. Yurt dışında olanlar var. Her yerde varlar. Ama evet. etkisi çok az. Ama bunların yarın öbür gün ne bileyim Sayın Cumhurbaşkanımız gibi lider olmadığında yeniden solucan gibi toprak ıslanınca yukarıya çıkmayacaklarının garantisi yok.
2: Evet. Hulusi Bey, ne diyorsunuz bu yaratık için?
4: Öncelikle Türk İstihbarat ve Polisini tebrik etmek gerekiyor. İster çok uzun süredir
2: takip ediyor olsunlar,
4: ister son aylarda fark edip takip ediyor olsunlar, bunun net olarak bir bilgi yok elimde. Ama her halükarda müthiş bir başarı. İstihbaratımız ve emniyetimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu Türkiye'nin aynı zamanda ne kadar güçlü bir devlet olduğunun da göstergesidir. Ve devletin hiçbir şeyi unutmadığını, unutmayacağını ve yeri geldiğinde de gereğini yapabileceğini de güzel bir göstergesidir.
2: O aynı devlet tavşan koşar ama devlet yaka, öyle bir şey var değil
4: kesinlikle.
2: Mi?
4: Kesinlikle. Kesinlikle ve bir şey de var ya, yani devlet unutmaz kardeşim.
2: Devlet her zaman 18 yaşında.
4: O her zaman 18 yaşında, devlet unutmaz, yeri ve zamanı geldiğinde de gereğini yapar ve burada da yapıldı. Üzüldüğümüz nokta şu, bu insanlar kolay yetişmedi. Bakın, özel kuvvetler mensubu. Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde özel kuvvetler mensubu çok ağır eğitimlerden.
2: Ya pilotlarımızın yarısı gitti değil mi bu 15 Temmuz'da?
4: Sadece
2: yani,
4: pilotlar mı? Generallerimizin
1: yarısı.
4: Yarıdan fazlası.
1: Neredeyse evet. Tabii.
4: Özel kuvvetlerde yarıdan fazlası gitti.
2: Düşün, kendi yetiştirdiğin general sana düşman oluyor. Bu korkunç bir şey ya.
4: Aslında
1: çok
4: bakın.
1: Büyük bir olay.
4: Türkiye'nin, yani biz 15 Temmuz'dan kısa bir süre sonra Suriye'ye girdik biliyorsunuz. Çünkü Türk ordusu içerisinde özel kuvvetlerin çökmesi, komuta kademesinde çok ciddi anlamda biliyorsunuz görevden almalar oldu. Dolayısıyla bunlar zannettiler ki Türk Silahlı Kuvvetleri etkisini önemli oranda yitirdi ve hemen Güneydoğu'muzdaki o terör koridorunu kurmaya kalktılar. Ama ya biraz bazıları hamasi gibi görüyor ama inan hamasi olarak söylemiyorum. Benim askerimin her biri Mehmetçik'tir. Mehmetçik de Muhammed'den gelir. Muhammed'in ordusu

0: hiçbir zaman acize düşmez. Ve elhamdülillah onların acize düştüğünü zannetti Türk Silahlı Kuvvetleri, biliyorsunuz 15 Temmuz'dan hemen sonra Suriye'ye girip oradaki tüm o dehlizlerdir, siperlerdir, hepsini yerle bir etti. Bunu dünyada başarabilecek evet. ordu yok.
1: Kemal Bey başka. Nasıl oluyor mesela, pilotlarımızın yarısı FETÖ'cü çıktı, generallerimizin yarısı FETÖ'cü çıktı. Nasıl bunu atlattık?
2: Hatta Kemal Bey mi söylemişti, emekliler göreve çağırdı.
1: Yani nasıl atlattık biz bunu? Nasıl onu
3: yani anlatır mısınız? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir çekirdeği vardır. Bu çekirdeğin kökü 2235 yıl önceye gider. Milattan önce 209
0: Metehan'a gider.
3: Dolayısıyla bu çekirdek öyle sert ki etrafındaki o bütün hainleri yok edin. Silahlı kuvvetler çekirdek kadrolarla çalışsın. Yine bu 22 Ağustos'ta başlayan Zeytinli Harekatı'nı yaparsınız. Hemen arkasından işte Fırat Kalkanı.
1: Uçaklar ne oldu? Pilotsuz o uçaklar ne oldu?
3: Söyleyelim, onu söyleyelim.
1: Generalsiz o birlikler, bölükler ne oldu yani?
3: Türk Hava Kuvvetleri, söyleyeyim onu hemen. Ben de çünkü o zaman görevdeydim. Ne oldu? Başıma gelenleri de anlatabilirim isterseniz. Yani Türk Hava Kuvvetlerimizdeki maalesef pilot, savaş pilotu olan, işte tanker pilotları dahil, pilotlarımızın çok büyük bir kısmı, yarı değil, çok daha fazla, 70'e yakın bir oranda FETÖ iltisaklı çıktı. Bunların bir kısmı, hani 70'in yarısı diyelim, itirafçı oldular. İtirafçı mekanizması kurulduğu andan itibaren o pilotlarımız görevine devam ettiler. Dolayısıyla hava kuvvetlerimizin o pilot açığı en azından bu itirafçılık mekanizması da çözüldü. İkinci sistem...
1: O itirafçı olanlar ama herhalde doğrudan FETÖ örgütünde değildi. Çünkü FETÖ'de biliyoruz ki pişman olan, itirafçı olan gerçek manada olmuyor.
3: Olmuyor ama yine temas ve iltisak söz konusu.
1: Teması olanlar evet, onlar pişman onlar olabilir.
3: Silahlı kuvvetler onu çok güzel analiz etti. Yani yukarıdaki F-16'daki pilotun şüpheli ve şahibeli olmasını arzu etmez. Yani silahlı kuvvetler riske girmez bu konuda. Ama öyle bir temin söz konusu. İkinci pakette o dönem gerçekten F-16'larda pilot açığımız oluştu. Diğer uçaklarda da. O zaman Can Bey'in söylediği şey oldu. Yani emekli olmuş hava yollarında, sivil hava yollarında uçan pilot eski askerlerimize tekliflerde bulunuldu. O şekilde geri gelenler ve katılanlar ve rütbe alıp tekrar uçmaya. Ki bakın onlar da o kadar vatansever kişiler ki bakın oralarda bugünkü maaşla söyleyeyim ve atıyorum tabii bu maaşları bilmiyorum net olarak ama diyelim bugün 500 bin Türk lirası aylık gelir olan bir sivil hava yolunda uçan pilot diyelim 100 bin geri geldi ve Türk Hava Kuvvetleri'nde bu açığı kapatmak için her şeyini bıraktı ve tekrar buraya geldi. Tabii silahlı kuvvetler onların açığını kapattı maddi anlamda sonraki düzenlemelerle. Dolayısıyla böyle bir ikinci paket düzenlemesi yapıldı. Arkasından hemen şeye harp okullarına öğrenci alımları başladı. Üniversitelerin ikinci sınıfından, üçüncü sınıfından pilotaj eğitimi 2 yıl devam etti ve çok hızlı bir şekilde yeni alımlar, pilotlar kazandırıldı Türk Hava Kuvvetleri'ne yurt içinde, yurt dışında
1: eğitimlerle. Ama sonra hangi şeydi? Zeytin Dalı mıydı? Bir operasyonlardan bir tanesinde şöyle bir şey hatırlıyorum. 70 tane uçak mı, 60 tane uçak aynı anda operasyon yaptı değil mi? Tabii, öyle bir haber tabii, vardı. Yani aynı anda 60 tabii. uçak havadaydı. Bütün bu zafiyetimize rağmen.
3: Tabii.
0: Tam bir gövde gösterişiydi.
3: Zeytin Dalı değil, Fırat Kalkanı.
1: Fırat Kalkanı'nda.
3: DAEŞ'le mücadele kapsamında. İlk yaptığımız 22 Ağustos'ta odur. 15 Temmuz, 15 oradan koyun, 16, 22 de oradan koyun. Yani neredeyse bir ayı biraz aşkın süreden sonra bütün arınmaya rağmen bakın. Bütün arınmaya rağmen pilotlarımız, kalan pilotlarımızla uçaklarımız havalandı ve derin taarruz yaptı. F-16'da derin taarruz yapamazsınız normalde.
2: Hatta yani, şöyle bir iddia vardı. O şüpheli müpheli FETÖ'cülerin hepsinin cepheye sürüldüğü yönünde.
3: Hatta böyle bir şey yok.
2: DAEŞ'e karşı.
3: Dolayısıyla pilot açığımız bir çok kısa süre içerisinde alınan ciddi tedbirlerle kapatıldı. Kara kuvvetlerinde aynı şekilde açıklar oluştu.
1: General açıklarımız.
3: General açıklar oluştu. Generallerin tamamına kadrolarını mesela 350 civarı açık kaynak olduğu için söylüyorum. 350 civarı general vardı 15 Temmuz.
1: 125 günü. Tanesi falan değil mi?
3: Yani 200'den fazlası.
0: 200'den fazlası.
3: FETÖ iltisaklı çıktığı için idareten hemen alındı ve bir kısmı adlen tutuklandı. Kalan generallerin görevine devam ettiği ama her bir general bir üst görev atandı. Mesela Tuğ General tüm generalin görevini aldı. Kor General ordu komutanı oldu. Metin Paşa mesela. Albaylar general kadrosuna atandı. Yani biz o kadar köklü bir silahlı kuvvetleriz ki her bir subay bir üst görevi yapmaya hazır olmak zorunda.

0: Ki bir de o yurt dışında olan NATO'cular vardı, gelmiyordu mermiyordu falan. Onların takibini yapmadım ben. Onlar ne oldu?
1: Şöyle, kalan gelen. O sırada yurt dışı görevinde olan PETÖ'cü general ve subaylar, askerler vardı. Çok miktarda. Çünkü niye çok diyorum? Yurt dışı görevlerine hep demeyeyim de büyük oranda FETÖ'cüler kendi personelini göndermişler. Çünkü personel onların ellerindeydi. Ne bileyim, lojistik onların
2: ellerindeydi. Her yerde öyleydi. Mesela Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda da mesela FETÖ'cüler işte böyle ballı maaşlarla yurt dışına gönderilendi.
1: Evet, işte yani aynı dönem mezun oluyorsunuz.
2: Aynı taktiği her yerde izlemişler.
1: 15 sonra karşılaşıyorsun. Onun maddi olarak senden 10 katı bir külfetle
0: karşılığı
1: çıkıyor.
0: Bir de Amerika falan
1: çıkıyor.
0: Da sahip çıkmaya çalıştı onlara. NATO askerleri bilmem ne falan yani, filan
1: evet.
0: Değil mi?
1: Ya sadece o değil. Bazı ülkeler var. Şimdi söyleyelim, Balkanlar'da filan. Oradaki misyonlarda görevli ateşeler filan hep orada kaldı. Bir kısmı kaçtı. Yani o görevi bırakıp yan ülkeye kaçtı. Hatta şunu söyleyeyim. Güney Kıbrıs Rum Hükümeti'ne kaçan albaylar var. Yani KKTC'de görevli, düşünün, Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli
0: kaçıyor.
1: Güney
0: direkt
1: Kıbrıs'a kaçan
0: kaçıyor.
1: Albaylar var.
0: Korkunç bir şey bu.
1: Korkunç bir şey tabii. Yunanistan'a sığınan albaylar var. Hatta daha kötü
0: kaçırdılar işte.
1: Tabii. Hatta Irak'ta PKK'ya katılan bile subay var. FETÖ'cü. Çünkü onlar dost ve müttefik. Bizimle dost değiller. Yani yapıya bakar mısın? Aynı yerde, aynı cephede, yan yana ve de arkanda duran, işte takviye edecek olan destek unsurunun başındaki adam FETÖ'cü, sen önde, arkadan destek garanti diye. Çünkü bizim geleneğimizde askerler birbirlerini, kendinden çok birbirlerini kollarlar. Seni kollamakla mükellef bir sınıf arkadaşın seni kollamayacağını bilmiyorsun. Ve gözü kapalı giriyorsun muharebelere, çatışmalara. Çok vahim bir tabloydu yani.
0: Bu seviyede şimdi, başka kaçak var mı? Bir şey vardı değil mi? Kim vardı? Adil Öksüz mü vardı?
3: Adil Öksüz.
1: O tabii asker değil, o biliyorsunuz.
3: Sivil imamı.
1: Sivil imam. Ama her şeyin başında o tip var. Sayın Vekilim çok daha hakimlerdir konuya. Bütün o sistemi yöneten, burada Akıncı Üst Bölgesi'nde işleri yöneten insan, terörist daha doğrusu o. O kayıp. Yurt dışında olduğu çok büyük ihtimalle belli. Yurt dışında şöyle bir şey var, onu söyleyelim. Sadece askerler yok. Yurt dışında çeşitli kurumlardan da kaçan üst düzey bürokratlar var FETÖ'cü olup da. Gazeteciler var, akademisyenler var. Yani Türkiye'de Türk olup burada
2: savcı,
1: Türkiye'den
2: hakim,
1: kaçan evet, yargı mensupları vesaire insanlar var. Bunları o ülkeler sahip çıktı. Bir numaralı sahip çıkan da Almanya'ya.
2: Nedeni ne hocam? Şöyle
1: PKK'ya
2: diyorum.
1: Sahip çıkıyorsun. FETÖ'ye sahip çıkıyorsun. DHKPC'yi ne bileyim bir sivil toplum örgütü gibi sahip çıkıyorsun. Yani Almanya artık kendi içinde Türkiye'ye düşman ve içten çökertmeyi hedefleyen tüm örgütlere
0: bu insan hakları
1: yapıyor.
0: Ayağına çok
1: yani
0: şey yapıyorlar.
1: İsveç'te de öyleydi, hatırlayın. Finlandiya'da da öyleydi. Yani Brüksel, Belçika'da da aynı şekilde. Fransa, gidin her yerde mutlaka bir FETÖ ya da PKK derneği adı altında kurulmuş bir entelijansiya takımı var. Dolayısıyla bunların hepsine MİT şu anda kancayı takmış durumda. En son Kosova'da bir operasyon yapıldı biliyorsunuz. Orada doktorlar vardı Amerikan hastanesinde. Bu finansla ilgili, yani bütün Balkanlardaki finans sistemini, himmet sözde sistemini yönetiyor. Onlara bir operasyon yapıldı 2020 tarihinde. Dolayısıyla bu operasyonlar devam edecektir muhtemelen. Ama NATO'nun içerisinde görevli, Avrupa Birliği'nde görevli, BM'de görevli ya da ateşeliklerde, misyonlarda görevli, dışarıda tüm kamu adına görev yapanlar FETÖ'cü olup da hala mevkilerini muhafaza ediyor. Bir de şunu yapıyor FETÖ. Mesela sen diyelim bir bürokratsın, genel müdür seviyesinde. Dışarıda bir göreve atandın. Maaşın 7500 euro. Tabii görevin sonlandırılıyor. Türkiye kabul etmiyor çünkü onu. 7500 euroluk maaşı FETÖ
0: vermeye
1: devam ediyor. Bir de buradaki genel müdür maaşı artarsa artış yapıyor. %10, %12 filan memur maaşı artışı gibi.
0: Çökmedi mi bunların bu düzeni hala? Bu
1: yani
0: finansal kaynakları var mı hala
1: bu,
0: bunların?
1: Çok çökmüş gözükmüyor. Çünkü gerçekten milyar seviyesinde bütçelerin olduğunu biliyoruz. Hatta 15 Temmuz günü Fethullahçı terör örgütünün bütçesi yaklaşık ne kadardı hocam?
0: 150 milyar dolarlık bir şey
1: yani
0: olduğu söyleniyor. Bütçe değil de büyüklük olarak 150 milyar dolar.
1: Toplam hacmi
0: dünyada
1: o kadar, yani 150 milyar dolarlık bir hacme sahip. Ama şu anda onun yaklaşık 50 milyar dolarlara düştüğü söyleniyor. Ama o da büyük para.
2: Büyük para.
1: Yani o maaşı da ödersiniz.
0: Bitti artık onların şeysi sanki. Yani
3: i̇şte, şöyle Cemil Bey, bakın 15 Temmuz'dan 2-3 ay önce Türkiye'deki birçok FETÖ'cü, belli finans sahipleri, başta Amerika olmak üzere yurt dışına çıkmaya başlamıştı. Yani belli noktalarda bunlar belli para

0: musluklarını ne olur ne olmaz diye önceden Türkiye'den çekmeye başladılar. Yurt dışında dolayısıyla belli bir güçleri var. Halen de bu güçleri devam ediyor. Eski gücünün çok altında olmasına rağmen, yani hocam da söylediği gibi bunlar ciddi rakamlar. Milyar dolarlardan bahsediyoruz.
1: Amerika'daki okulları falan devam ediyor hala bunları.
0: Yani ben Almanya ile ilgili yalnız bakın öyle insan hakları falan filan hiç ondan değil. Demokrasi falan filan değil. Alman İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye toprakları üzerinde her zaman bir derdi olmuştur. Her zaman oyunları da olmuştur. Unutmayalım yani dediğimiz gibi.
1: Hulusi Bey, Almanya'yı da gene İsrail demeyelim mi? Yani soykırımı ele geçirmişler. Evet, yani, zavallı Almanları. Onlar ne derse onu
2: İsrail
1: yapıyor.
2: İsrail demek lazım. Evet,
0: Almanya İsrail sendromu dediğimiz şey. Bakın Türkiye'de İsrail. Bir zamanlar kan gövdeyi götüren bir Hizbullah olayı vardı. Hüseyin Velioğlu olayı vardı biliyorsunuz. Hüseyin Velioğlu'nun son olarak yamandığı Alman istihbaratıydı. Dolayısıyla Alman istihbaratı Orta Doğu'da sürekli etkin olmaya çalışmıştır. Sadece İngiliz istihbaratı ya da CIA, Mossad değil, Alman istihbaratı etkin olmaya çalışmıştır. Dolayısıyla bugün Avrupa'da, Almanya'da, Belçika'da ya da Fransa'da bunların korumasının arkasında demokrasi ve insan hakları derdi yok. İstihbarat faaliyetleri. Bunlar o güçleri ellerinin altında tutmak istiyorlar.
1: Ama iyi
0: istiyorlar.
1: Yedik değil mi? Sanki demokrasiymiş bilmem neymiş gibi. Çok iyi yedirdiler yıllarca. Ya.
0: Yemeğe de herhalde çok meraklıymışız. Önce kafaları ona göre eğitmişler. Bu tür sloganları yemeğe çok meyilli o halde yetiştirilmişiz. Arkasından da bu yalanla inandık. Hatta bakın ben şunu söyleyeyim. Bugün okullarımızda iktisat fakültelerinde öğretilen iktisat teorilerinin çoğu aslında sömürgeciliğin devamını sağlayan teorilerdir.
1: Nerede serbest piyasa, nerede insan...
0: O nerede hani mukayeseli üstünlükler teorisi?
1: Hiçbir şey yok.
0: Bunların hepsi sömürge üzerine kurulu teorilerdi ve bize bunu iktisat teorileri diye yutturdular. Yani sen buğday üret, ben makine üreteyim, sen buğdayı daha ucuz üretiyorsun gibi saçma sapan bir mantıkla sömürülmek
1: zorunda. Bütün üniversite hayatımız bunu öğrenmekle geçti. Aynen. Ama şimdi bunun ne yani kimse
0: ama bunları
1: kimse
0: söyleyince de çok şey gibi oluyoruz. Böyle sanki çok cahil insanlarmış gibi de karşılanıyoruz halen. Ona insan üzülüyor.
2: Yani. Onu şöyle yapıyorlardı mesela, yani modernleşme teorileri vardı ya, Rostov'un modernleşme teorisi vardı mesela, işte Samuel Huntington'un mesela gene o şeyi var. Yani biri diyor ki mesela, işte çok partili sisteme geçerseniz, demokratik bir sisteme geçerseniz ancak modernleşebilirsiniz. Öbürü diyor işte bazı ekonomik atılımlar yaparsanız, liberal sisteme geçerseniz demokratik olabilirsiniz. O iki şeyde, iki yolda bir tuzak yani.
0: Aslında Türk hangisini savunma mekanizmalarından vazgeç.
2: Yani az gelişmişlik paradoksu falan var. Aynen. Mesela orada kurtulmanız imkansız bir şey.
3: Ama işte onun başına hep modern ve çağdaş partisi konuyor. Mesela çağdaş siyasal teoriler. Evet. Modern iktisat teorileri değil mi hocam?
0: Hepsi sömürge
2: teorileri. Şikago okulu deniliyor mesela.
0: Sömürgenin devamı için geliştirmiş
2: onu
0: teoriler.
2: Onu şöyle yani. Mesela gördük.
3: Ya da
2: gördüm. Cemil Bey, Yeni Şafak'ta çalışırken şeyi gezdirmişlerdi, Pentagon'u, dişlerini falan. 2004 yılındaki bir ziyaretti falan. Şimdi baktım yani CIA'nin böyle şeyi dişlerinde falan 500 aşkın bölge çalışmaları ofisi var.
1: Masaları var. Herkes.
2: Masaları var yani. Her biri diyor işte bir ülke falan dediler böyle. Ben bizim tahminimize göre dünyada işte 293 bilemedin işte 200 ülke, 300 ülke olsun şeyde yani BM'nin şeyini de aşalım falan. 500 bölge ne demek yani? Yani o bütün dünya ile ilgili yani sosyolojik, kültürel, tarihi bütün araştırmalar yapıyor. Ona göre politikalar belirleniyor. Nasıl hareket edileceği kaydediliyor ve üniversitelerle beraber çalışıyorlar. Yani o geliştirilen teoriler falan hepsinin
1: o
2: altında
1: şey diyorlar,
2: jeopolitik hedefler var.
3: Orada
1: şey diyorlar, hani ne diyorlar bu sivil toplum örgütlerinin?
2: STK'lar
1: işte. STK'lar, MTK'lar işte onların üzerinde.
2: Hepsi yani belli bir çalışmanın ürünü. Mesela burada suikastı konuşuyoruz. Orada da mesela gene işte Mossad'ın, CIA'nin başvurduğu decapitation falan deniliyor ya, kelle koparma, kelle alma politikası. Yani bir mesela toplumsal hareketi, siyasi bir oluşumu, bir refleksi yok edemiyorsunuz. İşte liderini yok ederek mesela gücünü azaltıyorsunuz ve yönünü değiştiriyorsunuz.
1: Bu şey de güzel oldu değil mi? Şimdi mesela şey demiyoruz, Adalar Denizi diyoruz.
2: Evet,
1: Amerika'nın keşfi tabii. Demiyoruz. Ne diyoruz? Kolonizasyonun başlangıcı mı diyoruz?
2: Evet. Ya onda mesela eskiden divide and rule vardı.
1: Saldırıları diyoruz değil mi?
2: Böl ve yönet vardı. Şimdi define and rule var. Tanımla ve yönet. Yani tanımlamanı da göre siz zaten yönet. Şey yapıyorsunuz.
3: Yani Orta Doğu'da
2: uyguluyorsunuz.
1: De. Evet, eskiden... Kurtuluş bir cümleyle özetle reklama gidiyoruz.
4: Evet. Yani bu diyorsunuz ya, bize nasıl yedirdiler bu şey bu mevzuyu.
2: Nasıl hazmettik?
4: Akım üretmek, yani bu akım üretmek, bir düşünce akımı üretmek. Biz istihbaratın böyle olduğunu çok fazla bilmiyoruz. İstihbarat

0: Şimdi birazcık iç siyasete geliyoruz. Yeni Parti diye bir parti kuruldu. Bu Yeni Parti'nin kurulması da Altılı Masa'nın kurulmasıyla yaklaşık benzer şartlarda oluştu. Altılı Masa'nın da biz buradaki yaptığımız yayınlarda hep söylediğimiz şey asıl ayağı FETÖ'ydü. Şimdi bu Yeni Parti'nin de ne yazık ki öyle olmasını hiç istemezdik ama asıl ayağının FETÖ olduğu gözüküyor. Nereden gözüküyor? Kendi itiraflarından gözüküyor. Şimdi o sesleri bir dinleyelim. Üstüne konuşacağız.
1: Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi.
2: Şimdi 91 milletvekili geçti. Bu rakam birkaç kişi artabilir. Yeni Parti nin ilk meclis grup toplantısıydı. Bunu bir şova dönüştürebilirlerdi. Birkaç yüz kişiyi çağırıp alkışlar, sloganlar eşliğinde bir nutuk atabilirdi Özgür Özel. Geçtiğimiz hafta CHP grubuna veda etti. Bu hafta Yeni Parti'nin ilk grubunu yaptı. Her şey planlandığı gibi yürüyor. Herhangi bir yol kazası olmadı. Parti onaylandı, kuruldu. Her şey mecliste onaylandı. Ana muhalefet oldu.
3: Özgür Özel'in partisini de bu nedenle alkışlıyorum. Seçimi kazanma ihtimali olmasa bile Erdoğan'ın karşısında olası şartlar olgunlaştığında o iktidara talip olabilecek bir sivil yapının olması değerlidir. Bunun için destekliyorum.
4: Kimin için değerlidir?
0: Hulusi Bey, evet. Tesadüf mü bunların aynı anda bu yeni partiye söylüyor olması?
5: Elbette ki tesadüf değil. Çünkü bu hain terör örgütü iki genel seçimde, daha son iki genel seçimde dahil olmak üzere bütün dertleri Sayın Cumhurbaşkanımızı iktidardan indirebilmek, AK Parti'yi iktidardan indirebilmek ve böylece yeni oluşacak bir yapıda kendi güçlerine tekrar dönebilmeyi hayal ediyorlar. Bunun için altılı masaları kurdurdular, bunun için her türlü destekleri verdiler. Hiçbiri tutmadı. Şimdi yeni parti üzerinden böyle bir girişimde bulunuyorlar. Ama şöyle söyleyeyim ya, o kadar basit ki ya arkadaş, yani şimdi şeyin vermiş olduğu, Cevheri Güven'in vermiş olduğu tavsiye güya işte Cumhuriyet Halk Partisi'yi muhatap alma. Ya kardeşim, bu iletişimde, politik iletişimde herkesin bildiği klasik bir şeydir. Siz birini güçlendirmek istemiyorsanız yok hükmünde sayarsınız. Ama sizin onu yok hükmünde saymanız o kadar etkili olur mu? Şu iktidar sizseniz elbette bu olur. Yani iktidardaki kime çakıyorsa muhalefet orada toplarsınız. Ama muhalefetin bir kanadı diğer kanadına çakıyormuş, çakmıyormuş. Ya bunlar siyasal iletişimi de çok bildikleri söylenemez. Ezberledikleri birkaç tane cümle. Tarık Toros'un ana muhalefet olduğu çok enteresan. Aslında İYİ Parti, Yeni Parti'nin çıkıp bir açıklama yapması lazım.
0: Bizim bunlarla alakalı
5: hiçbir alakamız yok. Yani? Bunlar hadlerini bilsinler. Oturduğu yer.
0: Diyebilirler mi böyle bir şeyi? Yalandan da olsa demek.
5: Hiç diyebilecekleri
0: zannetmiyorum. Yalandan olsa desinler Hulusi Bey ya.
5: Diyebileceklerini zannetmiyorum. Çünkü onların, FETÖ'cülerin hakim olduğu sosyal medyaya yeni partinin ihtiyacı var. O yüzden de köprüleri atmayı, yalandan bile olsa köprüleri atmayı göze alamayacaklardır.
0: Peki Kemal Kılıçdaroğlu bunları görünce ne düşünüyordur? Aynı desteği Kemal Kılıçdaroğlu'na veriyordu bunlar.
5: Kemal Kılıçdaroğlu ihanete uğradığını düşünüyordur, ne diyeyim ya.
4: Şeddeli biçimde FETÖ terör örgütü diyor şimdi.
0: Ne diyor?
4: Bak, şeddeli bir şekilde FETÖ terör örgütü diyor. Yani aynı bir şekilde arkadan hançerlendiğini bildiği için söylüyor. Yani bu FETÖ terör örgütüyle kendisine hemhal olduğu için bugün artık onu terör örgütü, yani ben de terör örgütü diyorum.
0: Sen bir de itirafçı olacağım mı getiren yani laflar söylüyor.
4: Çok şiddetli, tabii çok şiddetli bir terör örgütü ifadesi var.
5: Özür diledi ya bunları zamanında taşımışız
4: bunları diyor,
5: diye.
4: Ya şöyle konuşunca şöyle konuşuyor. Bunları koynumda beslediğim için diyor, aynı zamanda sızdılar diyor.
6: Tanıyamadım beslediğim falan için. Diyor. Evet.
4: Şimdi bu FETÖ'nün nedir bu sevindirik halleri? Yani firari FETÖ'cülerin, bir de tabii FETÖ'nün genel olarak örgüt psikolojisini de yansıtıyorlar. Şudur, yeni parti FETÖ'nün dönüş biletidir. Böyle görüyorlar.
0: Yani, Altılı Masa da öyleydi
4: tabii,
0: değil mi?
4: Tabii. Ya şu an zaten onu tek, bakın çok kurnazca bir şey söylüyor. Her ne kadar seçimi

0: kazanamasalar bile. Yani nedir? Burada muhalefet olacaksınız. Onlara bir de yön de gösteriyorlar. Altılı masa kuracaksınız. Üçlü masa olur, dörtlü masa olur, beşli masa olur. Çünkü onlar Türkiye'den kovuldular, devletten kovuldular, her taraftan kovuldular. Dönüş için bütün umutlarını bu sefer yeni partiye bağladılar. Şimdi biz söylediğimizde Özgür Özel, işte efendim CHP'ler diyor ki hani bize iftira atıyorsunuz efendim. Ya iftira atıyorsa çıkarsanız dersiniz Kılıçdaroğlu gibi FETÖ terör örgütüyle hiçbir ilişkimiz yoktur.
1: Ya şunlara bir küfür yani. Yürüyün gidin siz kimsiniz ya. Ya da Kurtuluş Bey
2: şöyle bir şey diyemez mi yeni parti? Ben iktidar olursam mesela bunların dönüşlerine izin vermeyeceğim şeklinde bir
0: kesin tavır. Altılı masanın en büyük vaadi zaten gelir gelmez FETÖ'yü af çıkaracağız. Evet. Herkes KHK'lar görevlerine dönecek. FETÖ içeridekiler çıkacaktı zaten, askerdekiler de görevlerine bakın.
2: Yani yeni parti de inisiyetini...
1: Ama yok onu diyemiyorlar işte. Ne pahasına olursa olsun yalandan da diyemiyorlar onu.
3: Tam tersi olarak üstü kapalı bir biçimde işte yapılan haksızlıkların giderilmesi gibi söylemlerle üstü kapalı bir biçimde FETÖ bağlılarına mesaj vermeye devam ediyorlar meclis kürsüsünden.
0: Yalandan bile söyleseler Cemil, bu sefer gerçekten söyleyenlerin önünü açmış olurlar.
1: Öyle mi oluyor?
0: Tabii. Şimdi bak, yalandan söyler bir kişi, ya bu FETÖ falan terör örgütü der ama arkada bir tane bir kişi de cidden söylemeye başlar bunu bu
1: ama
0: sefer.
1: Ama ben bugüne kadar hakikaten bu CHP içinde yalandan bile bunu bir kere bile yani ima edeni duymadım. Çok acayip bir şey
2: edemiyorlar,
1: bu.
2: Edemiyorlar, evet.
1: Edemiyorlar
0: bakın,
1: yani.
0: Bakın FETÖ, bak Kılıçdaroğlu.
1: Ya sen içinden gene onlara sev, aşık ol ama de ki ya oy almak için bunlar Allah'ın cezasıdır de diyemiyorlar ya.
0: Gerçekten söyleyenlerin önünü açarlar o zaman. Kılıçdaroğlu ne dedi? Dedi ki işte bu FETÖ terör örgütüdür için sızdılar falan filan. Mecliste biliyorsunuz meclis önünde karşı karşıya geldi bunların grupları. FETÖ'nün itleri diye slogan attılar bunlar aleyhinde. Yani Özgür Özel ve diğer vekiller aleyhinde ne dediler?
2: Linç
0: FETÖ'nün itleri dediler.
2: Linç kampanyası başlattılar.
0: Yani o yüzden yalandan da söylerlerse bunun önü çok fazla açılır. Buna da giremezler. Giremezler. Niye giremezler? Ya, yani... Şunu kimse söylemiyor. Bakın Türkiye'de çok şey değişti. Ama muhalefette de bazı şeyler değişmedi. Yani bu özellikle bu FETÖ'nün siyasi ayağı nüfuz ettiği kesimlerle ilgili bir değişim yaşanmadı. Bu değişimin sancısı şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan. Bu grup şu an yine FETÖ'nün sivil yapı dediği, yani o hizmet
1: ama
0: yapısı
1: yani
0: gibi bir şey.
1: Ama yani öbür kalanlara da FETÖ'cü değil de diyemiyoruz yani. Böyle bir şey var değil mi yani? Onlar da zaten...
2: Yani FETÖ'ye karşı ezik bir politika izliyor.
1: Hayır ama şimdi bütün oldu, yani o CHP bütünken bütün FETÖ politikalarını desteklemiş o her yarı kimse yarımı üçte bir mi üçte iki mi neyse yani onların da çok bir farkı yok sanki
2: yok.
1: Pozisyonel bir farkları var şu anda gibi duruyor değil mi?
2: Evet destekliyorlar yani o dışlamıyorlar en azından. Yani bunlar mesela destek veriyor. Dediğiniz gibi yeni parti çıksın desin ki biz işte yerli ve milli bir partiyiz iddiaları var değil mi?
0: Şu an şunun FETÖ'yü önünü açtı Kemal Kılıçdaroğlu. Şu an kripto unsurları bir tarafa bırakıyorum. Şunun önünü açtı. FETÖ karşıtıdır bugün CHP. Ya bunun önünü açtı demek
2: Kılıçdaroğlu
0: istiyorum.
2: Kılıçdaroğlu gibi
0: yani.
2: Net bir tavırları yok yeni
0: partinin. Tabii ya FETÖ'nün itleri diye slogan atıyorlar şeyde. Yollarda bütün tamam bunu sloganını atıyor. Kılıçdaroğlu bunun önünü açtı. Özgür Özel bunun önünü açmıyor. Bak aradaki fark budur. Kılıçdaroğlu bunun önünü açtı. Özgür Özel bunun önünü açmıyor.
1: Açamıyor. Şey şimdi şu altılı masa ile ilgili bir görsel var mıydı elimizde? Sevgili seyirciler yani altılı masa diye bir senaryo koyuldu. Şimdi geliyor resimleri. Bakın şimdi bu altılı masada bunların hemen hemen hepsinin arkasında bu gördüğümüz
2: kaç
1: yapılar var.
2: Kaç ayağı gitti? Altın masanın
1: hiçbir
2: kaç
1: ayağı kalmadı.
2: Kalmadı mı?
1: Hangi ayağı kaldı?
2: Kılıçdaroğlu gitti.
1: Kılıçdaroğlu'nun hali
2: yani. Davutoğlu gitti. Meral Akşener gitti.
1: O zaten Demokrat Parti'nin adını hatırlamıyoruz. Evet. Karamollaoğlu yok.
2: Yok.
1: Hepsi gitti. Altılı masa gitti. Yok Kılıçdaroğlu'na da var diyorsan var. Butlan'la gelmiş bir Kılıçdaroğlu var. Şimdi...
4: Ama çok doğal ya. Mesela Özgür Özel Bey ne yapıyordu? Ayrılmadan önce CHP'nin başındayken. Gidiyor BBC'ye şikayet ediyor değil mi? İngiltere'ye şikayet ediyor. Diyor ki hani bizi kollayacaktınız, kollayacak. Amerika'ya şikayet ediyor. Oraya, Brüksel'e, her yere
2: Batı'dan
4: şikayet.
2: Yardım dileniyordu.
4: Evet. Şimdi basit matematik. FETÖ terör örgütünü kim kolluyor, kim besliyor, kim kurdu? Amerika ve İsrail ortaklaşa kurdular. Kime karşı? Türkiye'ye karşı. Şimdi FETÖ'yü desteklemek ya da FETÖ'nün desteğini almak dolaylı Amerika ve İsrail desteğini almak demektir. Zaten bunlar geçmişte çok ciddi bağları var. Şimdi bu temaslarla Amerikan desteğini, ama tabii Trump
1: Amerika'nın
4: var.
1: Amerika'nın bir kliğe oldu bu da artık.
4: Evet, kliğe. Evet. Ama şimdi Trump var, Biden yok yani.
1: Bir klik diyoruz o yüzden. Evet.
2: Siyonist lobiye özellikle sesleniyorlar, onlardan yardım alıyorlar.
1: Ne diyorsunuz, bu altılı masayla benziyor mu Hulusi Bey? Siyasi açıdan bakıldığında ben benzetiyorum açıkçası.
3: Şöyle, doğal olmama yönünden benziyor. Yani altılı masa da doğal değildi. Hormonlu bir siyasi
1: yapılanma. FETÖ desteği var işte, ne?
3: Evet. Yani burada da hormonlu bir yapılanma var. O yüzden doğal değil. Bunu abartmaya çalışıyorlar sahte anketlerle. Adamlar daha kurulduğu gün ya. Kurulduğu gün anket yayınlayıp açık ara birinci parti olduğunu
1: iddia ediyorlar. Yani onların şeysine göre bu parti iki kere daha bölünürse %80'ini bulacaklar.
3: Bu gidişte öyle olacak ama son günlerde ciddi firmalar anketlerini yayınlamaya başladılar. Hiç de öyle onların dediği gibi olmadı.
2: Ama hocam şöyle bir şey sorayım mesela. İmkansız değil mi bunların kazanması? Yeni sisteme göre %51 oy almanız lazım. Bu yeni partinin bir de ittifaklara girmesi lazım.
1: İşte altılı masaya o yüzden diyoruz. Yani, girecek o ittifaklara, şimdi göreceğiz.
2: Dem yok, o yok, Kürtler yok, işte Aleviler yok. Diyelim yani, muhafazakarlar yok. Yani Kılıçdaroğlu bir oluşturduğu bir yapı vardı en azından sözde de bile olsa. Şimdi o yapıdan da mahrumlar. Biraz böyle imkansıza oynamıyorlar mı?
3: Aslında yeni partinin bu yapılanması pek istekleri gibi olduğunu düşünmüyorum. Bunlar ilk başta özellikle içeridekinin yönlendirmesiyle merkezden oy alabilecek bir parti ortaya koymak istiyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyasi tarihinde konumu bellidir. Bu milletin değerlerine savaş açmış. Hiçbir zaman bu milletin değerleriyle...
1: Ama şimdi bir araya giriyorum. Şu abdest görüntüsü var mı elimizde? Onu bir gösterelim. Evet. Hulusi Bey, hani evet. Bizim
2: Hulusi
1: değerlerimize...
2: Hulusi Bey'in dediği yeni bir ANAP herhalde.
1: Savaş
2: yeni
1: açmış.
3: Onlar yeni bir ANAP kurmayı yola çıktılar ama yeni bir ANAP değil, CHP'nin bir başka kanadıyla karşımıza.
1: Ama bu şimdi sizin dediğiniz gibi dini değerlere savaş açmış gibi gözükmüyor burada Hulusi Bey sanki.
3: Onun için apar topar partiden açıklamalar yapılarak, yok biz bunu biz kendimiz lanse etmedik, yok şu tarihte Kastamonu'da bir vatandaşın biri yayınladı falan diye. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını oynuyor bunlarda. O tabanda da belli bir kesim bu dini şeye karşı
1: alerjik
3: tepkilidirler. Hatta medyada da biliyorsunuz bu konuda bir sürü yorumlar çıktı. Dolayısıyla bir belli bir kesime mesaj vermek isteniyor burada ama belli bir kesimi de karşılarına alıyorlar. Çünkü bunlara oy veren kesimin bir kısmı mezar başında rakı içen Özgür Özel'i tercih eder.
1: O resim de var aslında. Onu da, tamam. Onu da gösterelim.
4: Kılıçdaroğlu'nun arınma diye bir çıkışı var diye.
1: Evet.
4: Arındıkları şey sadece FETÖ değil. Yolsuzluk yapanlardan arınıyor. Üst tepeden bakan o beyaz, sizin çok sevdiğiniz bir o beyaz,
1: kendini beyaz zanneden
2: Jacobin'cilerden.
4: Yani arındığı sadece örgütsel bağ değil, aynı zamanda bu ahlaki değerleri de hocamın da ifade ettiği gibi yok sayan tepeden bakıcı tipleri de ayıklıyorlar şu anda, gördüm.
3: Ya aslında bana kalırsa önümüzdeki dönemde yeni partinin nereye evrileceği değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir yeni politika evrileceğini konuşmamız daha doğru olacak. Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni dönemde özellikle bu arınma sürecinden sonra farklı bir yapıya dönüşebilir. Daha sağlıklı bir sol muhalefete dönüşebilir. Çünkü Türkiye'de şunu kabul edelim
2: yerli
3: ki...
2: Yerli ve milli işaretleri veriyor biraz.
3: Güçlü bir sol muhalefete.
2: Kılıçdaroğlu mesela teori dergisinde yazdığı yazıda onu biraz görebiliyor insan.
3: Ama işte yani, bu
1: Kılıçdaroğlu'nun hiçbir dediğine inanamıyorum ben. O yüzden
3: Kılıçdaroğlu bunu başarabilir mi? Yani başarabilir, bu çap var mı zannetmiyorum yani. Ama Cumhuriyet Halk Partisi aslında bir fırsat yakalamış vaziyette. Eğer bu süreci akıllı ve sağlıklı bir biçimde yürütebilirse bir sene ya da iki sene içerisinde yeni partinin hızlı bir biçimde eridiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir kitleye ulaştığını görebiliriz.
2: Yani bunu şundan Cemil, yani yeni Türkiye'de bu eski ideolojik CHP zihniyetiyle seçimleri kazanmak imkansız bir şey. Yeni sistemin de getirdiği engeller var. Yani jeopolitik anlamda kendilerini dönüştürmeleri lazım. Yani yeni Türkiye'yi artık hazmedecekler, kabul edecekler. Bu sosyolojiye, bu topluma, bu dünyaya göre bir siyaset belirlemeleri
1: şimdi
2: lazım.
1: Şimdi demin sen de söyledin.
2: Bu yoksa mümkün değil yani, imkansız bir şey.
1: Kılıçdaroğlu'nun da bir yerde aslında hakkını teslim etmek lazım. Bu altılı masayla
2: tabii o değişimi başlattı.
1: Kesimi yanına çekmeyi başardı. Şimdi bunların öyle bir sosyolojik şeysi de yok galiba.
2: Onların o yeteneği, genleri de yok bunların.
1: Genleri
2: çünkü
1: de yok,
2: bu Özgür Özel dediğiniz, işte Kur'an-ı Kerim dersi alan Diyanet'in başlattığı eğitim öncesi kurumlara işte orta çağ yapıları, zihniyeti diye saldıran biri. Yani genleri farklı, söylemi farklı, davranışı farklı.
1: Kılıçdaroğlu birleştirme görüyor konusunda daha yetkin mi, başarılı mı oldu?
2: Kılıçdaroğlu Türkiye sosyolojisine uygun biriydi en azından. Yani ideolojik olarak mesela eleştiriyordu hükümeti, yönetimi, ama sosyolojik anlamda, kültürel anlamda Türkiye sosyolojisini dışlamıyordu. Yani bir başörtülüyle, muhafazakar kesimle uzlaşmak istiyordu.
1: Bu da dışlamıyor.
2: Siyaseten de olsa.
1: Abdest alıyor mesela.
2: Ama kültürel olarak dışlıyor. Mezarda rakı içmiş. İşte ortaça zihniyeti diyor İslam'a, Müslümanlara. Yani böyle bir şeyi var. Sabıka kaydı var diyelim. Yani bunu değiştirebilmesi biraz zor diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Sen ne diyorsun Kurtuluş?
0: Yani biliyorsunuz bu işe başlarken ABC'si şu. Bir defa burada verdiği mesaj şu. Hani adayımız vardı, Mansur Yavaş'tı. O yani Ekrem İmamoğlu'ydu, Mansur Yavaş'tı. Burada bir defa Özgür Özel'in kendisini oynadığını görüyoruz. Yani burada her sahne, her fotoğraf kendisini lider olarak sunan.
1: Lider zaten, partinin bir, lideri değil mi Özgür Özel?
0: Partinin genel başkanı diyordu. Yani bir koç olarak, teknik direktör olarak şuna karar vereceğim. Mansur Yavaş mı olsun,
2: İmamoğlu
0: mu? İmamoğlu mu olsun falan. Şimdi bu işler değişti. Mansur Yavaş gitmedi.
1: Gitmedi mi?
0: Yeni parti. Hayır, gitmedi. Yani eğer adaylık teklifiyle giderlerse belki gider. Mansur Yavaş'a adaylık teklifiyle gitmezlerse gitmez Mansur Yavaş. Burada yani bu görüntüler öncelikle bir defa Özgür Özel'in kendisinin altını çizmesi ve kendisini öne çıkarmasıyla ilgili bir durum. Bir de neden yeni partiyi kurdular kısmıyla ilgili. Ya bunları gazladılar. Bakın kim gazladı diyeceksiniz. Ben şöyle bir benzetme yapayım. Ahbabı kim uçurdu? Kim Time'ın dünyanın en güçlü insanlar listesine soktu? Türkiye'nin en güvenilir insanı kıldı? Bir medya gücünden bahsediyoruz değil mi? Bu medya gücü şöyle bir baskı yaptı. Parti kurun, parti kurun, parti kurun. Özgür Özel'in bir defa bu medya gücünün elinde bir kullanışlı figüran olduğu ortaya çıkıyor. Yani kendi iradesinin olmadığı ortaya çıkıyor. Niye? Ya sizin parti kim yönetiyor? Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da bu grubu, bu kliği kim yönetiyor? Abi işte bu medya grubu yönetiyor ya. Haluk Levent'i uçurduk diyor. Ondan sonra geliyor diyor ki biz seni de uçururuz diyor. Uçuruyorlar zaten, anketler %60'dan gidiyor yine. En düşüğü %60'la başlıyor. Şunu demek istiyorum. Türkiye'de siyaseti iyi okuyalım. Bu FETÖ diyoruz. Bu medyadaki bazı aktörlerden bahsediyoruz. İşte toplumun işte kanaat önderlerinden bahsediyoruz. Ben iddia ediyorum, eğer bu Türkiye'de sadece kimin elindeki güçlü biliyor musun? Time'ın listesine Haluk Levent'i güçlü olarak sokan kime karşı? Aslında siyasal iktidara karşı devlet yok, ahbap var dedirten o güç bunlara parti, CHP'yi bölüp parti kurmaya zorladı. O gücün elinde oyuncaklar şu an. O güç
1: ne derse o
0: yukarı çıkarıyor. Yukarı çıkarıyor da suni bir yukarı çıkarmadan bahsediyoruz. Yani biraz gaz veriyor deyim yerindeyse bunlara. Ne dediler? Bakın büyük bir dolar patlaması, kur şoku yaşanacak. Yani önümüzde Sayın Cumhurbaşkanı şöyle hasta. Hemen erken seçim geliyor. Yeni parti bir anda Türkiye'nin gerçeği olacak. Kim veriyor bunu? Özgür Özel yapmıyor. Bunu söyleyeyim. Özgür Özel oturdu bunları planlamıyor, yapmıyor. Bunu yine dışarıdaki o güç yapıyor. Bakın Türkiye'de her zaman biz bu gücü görebiliriz. 28 Şubat'ta ne dediler biliyor musunuz? Ya 28 Şubat'ta kardeşim dediler, medya yaptı bu darbeyi dediler. Demek istediğim o görünen, böyle elle tutulup da kavranamayan ama görünen o güç şu an CHP'yi böldü. Bunları da heveslendiriyor. Niçin biliyor musunuz? Ya belki Tayyip Erdoğan'a karşı bunları kullanırız diye. Başka bir amaçları yok. Bunlar başka bir öznenin uzantısı.
2: Doğru ama şey de var yani bunlardan böyle endişeye kapılmak da yersiz. Yani artık eski Türkiye yok. bunların böyle rahat işte hareket edip Türkiye'yi dizayn edip siyasette işte başarıya ulaşma imkanları, şansları yok. Yani Kurtuluş Bey'in dediği işte Rubinlerin falan filan o kirli siyonist odaklardan ancak böyle. O da yani batıda bile artık marjinalleşmiş kesimlerden yani medet umman destek alan bir yapı olduğunu unutmayalım. Yani bu halleriyle ancak Türkiye'ye biraz enerji ve zaman kaybettirebilirler ve uğraştırabilirler.
1: Zaten
2: ama
1: dertleri o.
2: Yani yeni dönemde mümkün değil, ben bir başarılı olacaklarını zannetmiyorum.
3: Ben müsaade ederseniz deminki sözümü de açıklama babında söyleyeyim. Yani bu yeni partiyi de CHP'yi takip etmek daha doğru diye. Çünkü Kurtuluş Bey'in de söylediği gibi yeni partinin siyaset sahnesine çıkmasındaki en önemli iç etmen sizin kendini beyaz zanneden Türkler diye tabir ettiğiniz kesim. Bu kesim biliyorsunuz bu milletin değerleriyle alay eden, bu milletin değerleriyle arasında ciddi problem olan ve kendisini milletin çok üstünde gören insanlar ve batının da hayranı olan insanlar. Bu insanlar şu an yeni partiyi pohpohlayıp destekleyenler. Yeni parti bunlardan arınmadan hiçbir zaman bu milletin değerleriyle özdeşleşemez. Ama ya kendisini doğuran yapıyı da inkar edecek konumu yok. Çünkü kendisini doğuran yapı, bu kendisini beyaz zanneden Türklerden oluşan bir yapı. Dolayısıyla yeni parti Türk siyasi tarihinde gördüğümüz birçok parti örneğinde olduğu gibi, saman alevi gibi parlayıp bir süre sonra da sönmeye mahkum olan bir hareket.
2: Hele hele yeni dönemde hiç şansları yok. Yani yeni dönemde dediğim işte Türkiye Yüzyılı projesi bir başlamış, terörsüz Türkiye projesi başlamış. Artık de, Türkiye'de %70, %80'li kesim yeni bir anayasa diyor, yeni bir dönem başlıyor. Bunlar mesela çok çok eskide kalmış argümanlarla hareket ediyor.
1: Bir de şöyle yani. Bir handikapları var galiba. Şimdi siyaset para ve örgüt işi.
3: Tabii ki.
1: Değil mi? Şimdi aynen. Bu parayı koymak için bu sistemin dışına çıkardıkları paraları geri koymaları lazım. Evet. Devletin de gözü açık. Şimdi çok kolay bir iş değil galiba, değil mi?
3: Ya para yani konusunu
2: masak eski bir şekilde masak halledebilirler.
3: Bir şekilde halledebilirler. İşte diyelim ki ben CHP'ye 100 milyon vereceğim. Kalkarım ve ben bu kadar verecek kişiysem etrafında bayağı bir kalabalık var demektir. Yanlış hatırlamıyorsam 600 bin lira civarında olması lazım kişi başı bir partiye yıllık
2: bağış. En fazla
3: bağış.
2: Para mı?
3: Ha. Evet, onun sınırı var. 600 bin civarında olması lazım. Ne yaparsın? Birkaç yüz kişi üzerinden sanki 600 bin lira.
1: Ama birkaç yüz kişiye gibi. Hemen masak fişler, mimler bilmem ne yani çok ciddi tamam. Sorunlar olur yani.
3: Asıl sorun örgütsel yapıda olur. Bakın partileri ayakta tutan partinin programına inanmış, hedeflerine, ilkelerine inanmış örgütsel yapı.
1: Bir Altok diye bir şey var değil mi orada? Altok'a basarım diyor yani.
3: Yani Türkiye'de belli bir siyasi yapılanmanın hazır bir kitlesi vardır, alıcısı. Bu örgütsel anlamda değil de seçmen anlamında, özellikle de kırsala doğru gittiğinizde çok daha güçlü hissedersiniz bunu. Adam diyor ki kardeşim benim babam Altıok'a veriyordu, ben de Altıok'a veririm diyor. Altıok'un başında kim varmış kim yokmuş
1: önemli, önemli değil.
3: Ama benim asıl kastettiğim, ya bakın Türkiye'nin siz 900'e yakın ilçesinde, 81 ilinde ve on binlerce mahallesinde örgütlenmek zorundasınız. Milyonlarca sandığında örgütlenmek zorundasınız. Bu ya bir ideolojik bir şey gerektirir.
1: İşte sinirli çünkü, olmaz yani bu değil mi? Birine yani, sinirlendim, nefret
2: bir
1: ettim.
2: Amatör, bir amatör gönüllü ruh olacak
3: olmaz.
2: Yani.
3: Kitle ruhuyla da olmaz. Evet. Sayın Vekil, o kitle ruhuyla sandığa başına koyacağınız adam saat 6 deyince yani seçim sandığı açıdan bir saat sonra sandığından çeker gider.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerikan Başkanı Trump, İran'a 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı yapmak için hazırlandıklarını ancak olası saldırıyı iptal ettikleri nedenleriyle birlikte açıkladı. Haber muhabiri İran, ABD hattındaki son gelişmeleri aktaracak. Sözü İrfan Sapmaz'a bırakalım.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan büyük Amerikan saldırısını neden son anda iptal ettiğini ilk kez ayrıntılarıyla anlattı. Trump'ın sözlerine göre Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve hatta İran saldırının durdurulmasını istedi. Trump, harekete geçmeye tamamen hazırdık. Bu devasa bir saldırı olacaktı ancak müttefikler iptal edilmesini istedi çünkü bir anlaşma olacağını düşünüyorlardı ifadelerini kullandı. Trump, iki aşamalı bir diplomatik yol haritası açıkladı. İlk hedef Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varılması. İkinci hedef ise İran'ın nükleer programı konusunda yeni bir mutabaka sağlanması. Daha da dikkat çekici olan ise Trump'ın ABD ile İran arasında yeni görüşmelerin yarın başlayacağını açıklaması. Bu açıklama son haftalarda yükselen askeri tansiyonlardan

0: Washington'la Tahran arasında diplomatik kanalların tamamen kapanmadığını gösteriyor. Peki ABD'de bu durum nasıl değerlendiriliyor? Washington'da birçok uzman Trump'ın askeri baskıyı diplomatik pazarlık aracı olarak kullandığını düşünüyor. Trump önce çok sert bir askeri seçenek ortaya koyuyor. Ardından diplomasiye kapıyı açık bırakıyor. Bu yöntem Trump'ın ilk başkanlık döneminde Kuzey Kore'yle yürüttüğü süreçte de görülmüştü. Ancak bazı eski diplomatlar ve güvenlik uzmanları İran dosyasının Kuzey Kore'den çok daha karmaşık olduğunu ve Körfez'deki en küçük yanlış hesabın bölgesel savaşa dönüşebileceği uyarısını yapıyor. Körfez ülkeleri neden saldırıyı istemedi peki? Bunun en önemli nedeni enerji güvenliği. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, İran'a yönelik büyük bir Amerikan operasyonunun Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatabileceğini, petrol ve doğalgaz altyapısını hedef haline getirebileceğini, küresel enerji fiyatlarında yeni bir şok oluşturabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle Washington'a diplomasi için zaman tanınmasını istediler. İran neden görüşmeyi kabul ediyor? Trump'ın açıklaması doğruysa Tahran'da doğrudan yeni bir askeri çatışmaya girmek yerine yaptırımların hafifletebileceği bir müzakere zemini arıyor olabilir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için nükleer program ve Hürmüz Boğazı konusunda somut ilerleme sağlanması gerekecek.
1: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 belediye çalışanı adliyeye sevk edilmişti. 55 şüpheliden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 44'ü hakkında tutuklama talep edildi. Beşikçioğlu'nun emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Aylık gelirinin 2,5 milyon lira olduğunu beyan eden Beşikçioğlu, kendisine yöneltilen rüşvet ve ihale suçlamalarının ise tamamını reddetti.
2: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beşikçioğlu'nun Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 4 saat süren işlemlerinin ardındansa ifadesi ortaya çıktı. Beşikçioğlu ifadesinde aylık 2,5 milyon lira gelir beyan etmesine rağmen banka kayıtlarında söz konusu bu akışın izine rastlanmadı. Harici para girişlerinin toplamı 2024 yılında 6 milyon 101 bin Türk lirası, 2025 yılında ise 9 milyon 468 bin lira olarak belirlendi. Banka verileri tek başına bütün kazançların bulunmadığını göstermese de yüksek gelir beyanıyla hesaplardaki düzensiz ve farklı kişilerden gelen para hareketleri arasındaki uyumsuzluk ciddi soru işaretleri oluşturdu. Ayrıca Beşikçioğlu hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli transferleri ve rüşvet iddialarını ise borç aldığını söyleyerek reddetti. Beşikçioğlu sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri de tek tek sıraladı. Kripto yatırım hesabı da kullandığını belirten Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak özel kalem, iç denetim ve teftiş birimlerinin doğrudan kendisine bağlı olduğunu kabul ederken, belediyenin tartışmalı ihale, alım ve ödeme süreçlerine ilişkin ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur savunmasını yaptı. Çok sayıda usulsüzlükten ancak Sayıştay raporlarının hazırlanmasının ardından haberdar olduğunu öne sürdü. 250 milyonluk rüşvet anlaşmasında sözlü onayını kabul etmezken belediye imkanlarıyla Behzat Ç'nin çekildiğine dair suçlamaları kabul etti. Adliyeye sevk edilen Beşikçioğlu'na soruşturmadaki iddialara ilişkin savcılık sorgusunun yapılacağı öğrenildi.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşik daha tamamlandı. Çerçeve yasa yeni haftada meclis gündemine geliyor. Teklifte terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la örgüt yöneticileri hakkında herhangi bir af bulunmazken yasanın fiili olarak uygulanabilmesi için terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının teyit edilmesi şart. İşte o detaylar.
3: Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
4: Tam da bu hedef doğrultusunda terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir viraj daha dönüldü. Çerçeve yasa meclis yolunda.

0: önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
1: Yeni haftada meclis gündemine gelecek yasa teklifinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la örgüt yöneticileri hakkında herhangi bir af bulunmuyor. Yasanın fiili olarak uygulanabilmesi için terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının teyit edilmesi şart. Yasa teklifi için MHP lideri Devlet Bahçeli de tarihi bir sorumluluktur dedi. Bahçeli, bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir diyerek sürecin önemine vurgu yaptı. Yasa teklifinde 3 ana kategori belirlendi. Düzenlemenin suça karışmayan örgüt üyelerini, yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanları ve Avrupa'da aynı suçlamayla aranan kişileri kapsaması planlanıyor. Türkiye'ye gelecek olan örgüt üyelerinin toplu dönüşlerine ise izin verilmeyecek, her biri sınırda tek tek hukuki süreçlere tabi tutulacak.
2: Bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
1: Yasal süreci takip etmesi için biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, diğeri mecliste olacak şekilde iki ayrı komisyonun kurulması da gündemde. Yasanın 6 ay yürürlükte kalması, ihtiyaç olması halinde 6 ay daha uzatılması da teklifte yer alacak. Bu süre içinde ilgili makamlara başvuran PKK'lılarla ilgili hukuki süreç başlatılacak. Yasa görüşmeleri öncesinde kritik bir ziyaret gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'nın yolunu tuttu.
3: Türkiye'nin 16 farklı kentinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin 6 kişi tutuklandı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
4: Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çıkan yangınların sebeplerini ve arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından geniş çaplı soruşturmaların yürütüldüğünü anlattı. Gürlek, soruşturmalar kapsamında 29 şüphelinin tespit edildiğini, 6 kişinin tutuklandığını, 9 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 6 şüpheliyle ilgili adli işlemlerin devam ettiğini bildirdi. Ayrıca Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri de yakından takip ediyor.
3: Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 100 bin dönümden fazla alan küle döndü. Yerleşim yerlerini de tehdit eden alevler mega yangın sınıfına alındı. Yangın söndürme operasyonunda görev yapan iki helikopter çarpıştı.
5: Evimin yanmamış olması önemli değil. Komşularımın evleri yandı. Sonuçta aynı şey.
4: Şiddetli rüzgar, sıcak ve kuru hava. Yunanistan alevlere teslim oldu. Hızla büyüyen alevlerin önüne geçinemedi. Komşuda alevlerle mücadele sürüyor. Atina ve Viyotiya bölgelerini etkisi altına alan yangınlarda 100 bin dönüm ormanlık alan kül oldu. Yangının boyutu resmi olarak mega yangın sınıfına alındı.
6: Durum son derece zor. Özellikle bugün rüzgar gerçekten çok şiddetli. Rüzgarın hızı 23 kilometreyi aşıyor. Yangının yayılma yönünü kolayca belirleyemiyoruz.
4: 500'den fazla personel ve 134 araç yangınla mücadele için seferber edildi. Alevlere uçak ve helikopterlerle havadan da müdahale ediliyor. Yerleşim bölgelerini de tehdit eden alevler nedeniyle tahliye edilmesi istendi. Öte yandan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma eski mayın ve mühimmatların alevlerden etkilenerek patladığı da açıklandı. 100 bin dönümü kül eden yangınınsa rüzgar türbinlerinin elektrik hattından çıktığı belirtildi. Mühendis ve müteahhit gözaltına alındı. Yunanistan'da Atina'nın batısında devam eden orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında meydana gelen kazada helikopterdeki mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yetkililer kazada biri Yunan, biri Danimarka vatandaşı olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

0: açıkladı. Yaralı mürettebatın hastaneye kaldırıldığı belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İspanya'da düzensiz göçmen krizi devam ediyor. Göçmenlerden yaklaşık 69.500'ü Fas'a geri gönderildi. İspanya hükümeti geçişleri önlemek için sahile yüzen bariyerler kurdu. Göçmen akınının başlama nedeni de ortaya çıktı. Madrid yönetimine göre kaçakçıların sosyal medyadan yaptığı İspanya kapılarını açtı paylaşımı göçmen akınına sebep oldu.
2: İspanya'da göçmen akını krize dönüştü. Yüzen bariyerler kuruldu. Binlerce kişi geri gönderildi. Madrid yönetimi Fas sınırından gelen göçmen akını ile mücadele ediyor. Septe yani Seuta kenti Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki iki kara sınırından biri. Geçtiğimiz günlerde binlerce kişi sınırı geçti. Yaşanan kaosta onlarca kişi can verdi. İspanya hükümeti göçmenleri geri göndermek için çalışmalara başladı. Düzensiz göçmenlerden yaklaşık 70 bine yakını Fas'a geri gönderildi. Hükümet geçişleri önlemek için sahile 500 metre uzunluğunda yüzen bariyerler kurdu. Ancak engellere rağmen az da olsa göçmen gelmeye devam ediyor. Bölgeyi yüzerek geçen bir kişi de kameraya yansıdı. Düzensiz göçmen tüm tehlikelere rağmen kıyıya çıktı. Çıplak ayakla koştu, polislerden kaçmaya çalıştı. Göçmenlerin arasında sadece Faslılar yok. Afrika'nın birçok yerinden yola çıkanlar Avrupa'ya gidebilmek için bu yola başvuruyor.
3: Burada ölmeyi geri dönmektense tercih ederim. Ben Faslı değilim. Beni geri getirirlerse ülkeme geri göndermeliler. İnsanları bir çatışma ya da kriz yaşayan bir ülkeye, savaşa geri gönderebilir misiniz? Biz insanız.
2: Göçmen akını ABD'de de krize neden oldu. İspanyol yönetimi göçmenleri aldığı için hedefti. Başbakan Pedro Sanchez ülkelerin tutumunu bencilce olarak nitelendirdi. Tüm Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarının katılacağı acil toplantı talep etti. Öte yandan İspanya hükümeti göçmen akınının nedenini de açıkladı. İddiaya göre kaçakçılar sosyal medyadan İspanya sınırı açtığı yönünde paylaşım yaptı. Bunu gören binlerce kişi de sınırı geçmeye çalıştı.
1: Havelsan'ın geliştirdiği dünyanın en ileri hava kuvvetleri bilgi sistemlerinden biri Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Milli yazılım Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne güç katacak.
2: Türkiye'den Azerbaycan'a stratejik bir güç aktarımı yapıldı. Türkiye savunma sanayinde yaptığı atılımlarla dünyanın dikkatini çekerken dost ülkelerle de yakın işbirliği yapıyor. Kardeş ülke Azerbaycan da bu ülkelerden biri. Savunma sanayi işbirliği kapsamında dünyanın en kapsamlı hava kuvvetleri bilgi sistemlerinden biri Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Bu sistem hava harekatının planlanmasından icrasına, izlenmesinden değerlendirilmesine kadar tüm süreci dijital ortamda tek çatı altında yönetiyor. Operasyonel hazırlık süreçlerini dakikalara indiren sistem, hava harekatında önemli bir manevra kabiliyeti sağlıyor. Gerçekleştirilen teslimat, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma sanayi işbirliğinin yazılım ve komuta kontrol teknolojileri alanında ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından kritik önem taşıyor. Milli yazılımın uluslararası alanda tercih edilmesi, Türkiye'nin savunma bilişimi alanındaki mühendislik gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.
1: Gençlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi yansıtmak amacıyla hazırlanan özel eser kamuoyuyla paylaşıldı. İlk kez TÜGVA Yaz Okulları finalinde seslendirilen eser büyük beğeni topladı.

On binler Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı. Ona ithafen yazılan Bala isimli eser büyük beğeni topladı. Rams

0: Park Türkiye Gençlik Vakfı'nın yaz okulları finaline ev sahipliği yaptı. Programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
1: Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolbaşçıları, Teknofest kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor.
0: Final programının en dikkat çeken anlarından biri ise ilk kez seslendirilen Bala adlı eser oldu. Çalışmalara vermeden ara tüm meydanlara dolasın bala. Erdoğan'ın siyasi mücadelesini ve gençlerle olan güçlü bağını ele alan klip stadyumdaki dev ekranlardan yayınlandı. Tam doğru zaman, erlere meydan, sen de Erdoğan, olasın bala sözleriyle büyük ilgi gören eser, stadyumu dolduran binlerce kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği anlara sahne oldu.

0: Mardin'de 4 yaşındaki çocuk oyun oynamak için bindiği otomobilde uyuyakaldı. Saatler sonra ailesi küçük çocuğu hareketsiz halde buldu. Hastaneye kaldırıldı. Havale geçirdiği belirlenen çocuk kurtarılamadı.
1: Oyun oynamak için girdiği otomobil sonu oldu. Acı olayın adresi Mardin'in Mazıdağ ilçesi. 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel evlerinin önündeki otomobile bindi. Küçük çocuk sıcağın ve havasızlığın etkisiyle bir süre sonra uyuyakaldı. Ailesi küçük çocuğu göremeyince aramaya başladı. Araç içinde hareketsiz yatan Muhammed apar topar Mazıdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı sıcaktan dolayı havale geçirdiği belirlenen küçük çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kahreden ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul'da husumetli taraflar arasında çıkan kavgalarda yine silahlar konuştu. Bahçelievler ve Esenyurt'ta yaşanan silahlı çatışmalarda toplam 4 kişi yaralanırken polis kaçan saldırganların peşinde.
1: Husumetlilerine kurşun yağdırıp kaçtı. Silahlı saldırının adresi İstanbul Bahçelievler. Bir kişi sokakta karşılaştığı iki husumetlisini bacaklarından vurdu. Çevredeki bir araca da kurşunların isabet ettiği saldırının ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşinde. Silah seslerinin yükseldiği bir diğer yerde Esenyurt Sultaniye Mahallesi oldu. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflardan biri belindeki silaha sarılırken karşı taraf sopalarla karşılık verdi. Bir kişi silahla yaralanırken silahı ateşleyen şüpheli darbedildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.
0: Kiralık sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 15 bin konut TOKİ eliyle kiraya verilecek. Peki kira tutarı nasıl belirlenecek? Sistem nasıl işleyecek? En önemlisi proje ne zaman hayata geçiyor? İşte yanıtı.
2: Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlayacağız.

0: istiyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz.
1: Kiralar raiç bedelinin altında olacak. Kiralama süresi ise 3 yıl.
0: Talep toplayıp hak sahiplerini belirleyeceğiz. Piyasa raiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak.
1: Merakla beklenen kiralık sosyal konut projesinde sona gelindi. İstanbul'un hem Avrupa hem Anadolu yakasında inşa edilen konutlar Eylül ayı itibarıyla kiracılarıyla buluşacak.
2: Kiranızı devlete ödeyeceksiniz herhalde.
3: Kiramı devlete ödeyeceğim. Şartlar? Devletin sağladığı şartlar ne olacak?
1: Projeden öncelikli olarak ev sahibi olmayan dar gelirli aileler, emekliler, engelliler ve kentsel dönüşüm nedeniyle konutunu boşaltanlar yararlanacak.
4: Hiç evi olmayacak. Yine belirli bir gelirin üzerinde bir rakam olmayacak. Dar gelirli vatandaşı kapsayacak bir proje.
1: 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle hayata geçirilen sosyal konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.
4: Kurada çıkan konutların hemen çoğu da zaten bitmiş olan konutlar olduğundan dolayı burada hemen evine oturacak.
2: Hak sahipleri konutlarda 3 yıl boyunca oturabilecek. Sözleşme süresinin dolmasıyla evler tahliye edilecek. Ardından bakım ve onarımı tamamlanacak ve yeniden çekilecek kurayla evler yeni sahiplerine verilecek.
5: Ev sahibinin devlet olması belli kurallar çerçevesinde güzel bir şey. Neticede ev sahibi kiracı ilişkisi her zaman güzel olmayabiliyor. Devlet bunun kurallarını net koyarsa güzel olur diye düşünüyorum.
2: Projede en çok merak edilen başlıklardan biri de kira bedelleriydi. O soru da yanıt buldu. Sosyal konutlarda kira bedeli piyasa raicinin altında olacak.
6: Evi olmayanlar için bence çok faydalı olabilir. Kira fiyatlarını belki düşmede de yardımcı olur.
1: Projeyle birlikte İstanbul'da kira fiyatlarının dengelenmesi ve piyasadaki fahiş artışların önüne geçilmesi hedefleniyor.
7: İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Haydarhane Camii haziresine giren bir şüpheli 7 mezara zarar verdi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
8: Asırlık 7 mezar taşını tekmeleyip parçaladı. İstanbul Fatih'te Fatih Sultan Mehmed'in alemdarlarından Ali Haydar Dede tarafından yaptırılan tarihi Haydarhane Camisi haziresi hedef alındı. Hazirede bulunan 7 mezar taşını parçalayan saldırgan taşları bir köşeye topladıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını mercek altına alan ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
7: Meclis Dilekçe Komisyonu'na başvuran vatandaşların parlamentoya ilettiği talepler görenleri şaşırttı. Temmuz ayında yapılan başvurularda İstanbul'un kışlık Ankara'nınsa yazlık başkent yapılması teklif edildi. Ayrıca drone eğitiminden sivri uçlu bıçakların yasaklanmasına kadar pek çok ilginç talep de dilekçede yer aldı. İşte ayrıntılar.
9: Bana göre de Erzurum kış başkent olsun, Antalya'da yaz başkent olsun.
10: Çok garip bir dilekçe olmuş gerçekten.
8: Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Temmuz ayında birbirinden ilginç binlerce başvuru yapıldı.
11: Geçtiğimiz ay vatandaşlar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na 1610 başvuru yapıldı. Yapılan başvurular arasında ise ilginç teklifler var.
8: En çok İstanbul, Ankara ve İzmir'den başvurunun geldiği komisyonda bir vatandaşın meclise sunduğu İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun talebi en dikkat çekenlerden biri oldu.
11: Bedelli askerlikte drone eğitimi, pazar günü kapatılan AVM'ler ve yazlık kışlık başkent teklifi dilekçe komisyonuna sunulan ilginç teklifler arasında yer aldı.
10: Yazın Ankara, kışın İstanbul nasıl olacak? Ankara'ya kurulmuş zaten başkent. Bir daha nasıl İstanbul'a taşınacak?
12: Devlet işleri tatil işleri değil. Bu işler ciddi işler. Bir kere konulduysa sebepleri vardır ki var. Ben çok beğenemedim bu kararı açıkçası.
8: Ayrıca suç olaylarının önüne geçilmesi amacıyla sivri uçlu bıçakların üretiminin yasaklanması, özel dedektiflik şirketlerinin kapatılması ve evlilik yemininin kaldırılması isteği de dikkat çeken diğer talepler arasındaydı.

0: Sosyal hayata yönelik dilekçelerde okul bahçelerinin yazın çocuklara açılması ve AVM'lerin pazar günü kapatılması istendi.
1: Yazlık kışlık diye söyleniyorsa kış sezonunda kayak yapmaya Erzurum'a giderler. Yazında millet yanmaya şeye giderler, Antalya'ya.
2: Ya Bodrum'a gideceksin yazlık, kışlıkta dediği gibi Erzurum'a gideceksin.
3: İstanbul'un barajlarında doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Peki mega kentin ne kadar suyu kaldı? İşte son veriler.

0: İstanbul'un su kaynakları alarm veriyor. Sıcak hava barajları vurdu, doluluk oranı %54 seviyelerine geriledi. Peki mega kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi kaç? Geçtiğimiz yıl aynı dönemde İstanbul'da barajların doluluk oranı %52,25 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yılsa 1,75'lik farkla %54 seviyesinde. Ancak her geçen gün azalan yağışlar, üstüne bir de etkili olan sıcak hava kuraklık etkisi göstermeye başladı. En yüksek doluluk oranı %85 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. İkinci sırada ise %76 ile Ömerli Barajı yer aldı. Diğer 8 barajın doluluk oranı ise sırasıyla Darlık'ta 71, Alibey'de 53, Terkos'ta 44, Büyükçekmece'de 38, Istırancalar'da 32, Sazlıdere'de 31, Kazandere'de 27, Pabuçdere'de ise %22 olarak kayda geçti. Açıklanan verilere göre günlük tüketimi 3 milyon 321 bin metreküp olan İstanbul'un hiç yağış almaması halinde yaklaşık 140 günlük suyu kaldı.
1: Kocaeli'de dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Gümüşhane'de ise baraj gölüne düşen otomobildeki iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığı, diğeri aranıyor.
0: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu.
2: Cam patlak abi.
0: Kazayı görenler 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Bölgeye giden itfaiye ve sağlık ekipleri ters dönen otomobilden 52 yaşındaki sürücü Bahadır Derbent'in cansız bedenini çıkardı. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde de içinde iki kişi bulunan otomobil Yaşmaklı Baraj Gölü'ne uçtu. İtfaiye, AFAD ve jandarma sualtı arama kurtarma ekipleri gölde yaptığı aramada otomobildekilerden 59 yaşındaki Yusuf Korkmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Suda kaybolan ikinci kişi ise aranıyor.
1: İstanbul Bahçeli Evler'de seyir halindeki otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası otomobilin motorundan alevler yükseldi. İki kişi yaralandı.
3: Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. Söndürme çalışmaları sona erdiğinde ise acı tablo ortaya çıktı. Yer İstanbul'un Bahçeli Evler ilçesi. Seyir halindeki otomobil ve ticari araç aniden çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından otomobilin motorundan alevler yükseldi. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yanan otomobil kısa sürede söndürüldü. Kazada iki sürücü de yaralanırken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
1: İstanbul'da son yıllarda motosiklet sayısı hızlı bir şekilde arttı. Peki bu artışın arkasında ne var? Sadece yoğun trafikten kaçış mı, yoksa yeni ulaşım tercihi mi? Soruların cevabı haberimizde.
4: Motosiklet artışı gözle görüldüğü derecede arttı.
5: Asla bundan vazgeçilmez İstanbul'da.
6: Şimdi motosiklet aldık.
7: Güvenli ulaşım, daha kolay ulaşım, trafikten kurtulmak için.
8: İstanbul'da.

0: İstanbul trafiğinde otomobiller kadar motosikletler de dikkat çekiyor. Ana yollardan ara sokaklara kadar her yerde görmek mümkün. Peki bunun sebebi trafikten kaçış mı, yoksa İstanbulluların ulaşım tercihi mi değişti?
1: Trafik derdi yok, daha ekonomik, parça maliyetleri daha uygun.
2: Çok heyecanlı ve çok zevkli.
3: İstanbul trafiğinde tek çare bu. Bir yerden bir yere gitmek gerçekten sorun.
4: Zevk olarak ben normalde oto tamircisiydim. Daha önceden motorum vardı. İşten sıkıldım, motor daha zevkli geldi. Ondan tercih ettim.
1: Bizim ev buradan 3 kilometre, örnek veriyorum. O 3 kilometre yarım saatte gelemezsiniz. Ben oradan buraya yaklaşık 5 dakikada geliyorum.
5: Bence bir kaçış yolu.
6: Birincisi zaman. İkincisi de ekonomiklik. Onun dışında şöyle bir şey var. Motosikleti yaşam biçimi haline getirip bunu hayatının merkezine koyarak turlar var. Turlar planlıyorlar. İnsanlar özgürlüklerini böyle buluyorlar.
2: Bayan olarak da aslında siz de bu kısa mesafeleri kısa sürede gitmek istiyorsunuz. Ayrıca tabii motorun verdiği zevk de çok daha başka olmuş oluyor.
0: İstanbul'da kullanılan motosiklet sayısı resmi rakamlara göre 931.542 olsa da uzmanlara göre bu sayı resmi rakamlardan daha fazla.
6: Bence 1 milyonun kesin üzerinde diye düşünüyorum. Yani çok az bir şey koymuş olabilirim ama 1 milyonun kesin üzerinde. Çünkü kayıtlı olmayıp da plakasız kullanan arkadaşlar da var. 50 cc'ler var mesela, işte 80 cc'le çevrilenler var. Bunları da katarsak bence çok daha fazla.
7: Motosiklet özellikle büyük şehirlerde günlük hayatın önemli bir parçası oldu. Uzmanlarsa güvenlik tedbirleri konusunda uyarıyor.
6: Ekipman çok önemli. Yani gerçekten bütün herkese tavsiye ediyorum. Evet, havalar çok sıcak. Haklısınız. Hepimiz terliyoruz. Hepimiz bunalıyoruz. Ama hangi organınıza ne kadar değer verdiğinizle alakalı. Ben tüm vücuduma değer veriyorum. O yüzden tüm ekipmanlarımı sabitliyorum. Ama ben sadece kaskımı giydim, şortumla, terliğimle bu motosikleti kullanıyorum dediğinizde zor bir durumla karşılaştığınızda zarar görürsünüz. O yüzden her şeyden evvel, ama her şeyden evvel önce ekipman gelir.
8: İslam düşmanları bu defa Nepal'de harekete geçti. Hindu çeteler Müslümanların köylerine saldırdı. Çok sayıda cami kundaklandı. Müslümanlara ait tarım arazileri ateşe verildi. İş yerleri yağmalandı. 3 kişi hayatını kaybetti.
7: Müslüman köylerini bastılar. Camileri ateşe verdiler. Nepal'de Müslümanlar Hindu çetelerin hedefi oldu. Olaylar Nepal'in güneydoğusundaki Sunsari bölgesinde başladı. İslam karşıtı gruplar sosyal medyadan Müslümanları hedef aldı. Hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı. Müslümanlardan tepki gelince gerginlik sokaklara yansıdı. Hindu çeteler saldırıya geçti. Saldırganlar Müslümanların köylerini bastı. Tarım arazileri ateşe verildi. Çok sayıda camiye saldırı yapıldı. İbadethaneler kundaklandı. İslam düşmanları minarelere Hindu bayrağı asmaya kalktı. Müslümanlara ait iş yerleri yağmalandı. Evler ateşe verildi. Bazı Müslümanların sokak ortasında darp edildiği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Güvenlik güçleri devreye girdi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İnternet ve iletişim hizmetlerinde kısıtlamalar uygulandığı bildirildi. Yüzlerce polis ve asker bölgeye sevk edildi. Nepal silahlı polisi ve ordu kritik noktalarda konuşlandırıldı. Yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler oldu. Onlarca kişi de yaralandı. Nepal nüfusunun yaklaşık %4-5'i Müslümanlardan oluşuyor. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Hindu. Müslüman toplulukları sistematik olarak saldırıya uğruyor.
8: Peru'da havadaki turistik gezi büyük bir faciaya dönüştü. Tarihi Nazca çizgilerini havadan görmek için havalanan küçük uçak kalkıştan kısa süre sonra kırsal alana düştü. Alev topuna dönen uçakta bulunan 11 turistle 2 pilot, biri turistle 2 pilot yaşamını yitirdi.
9: Turistik başlayan gezi faciayla son buldu. Peru'da Nazca çizgilerini havadan görmek isteyen turistleri taşıyan uçak kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı. Alevlerin sardığı Karavan C-208 tipi uçağın enkazından kurtulan olmadı. Kazada 11 turist ve 2 pilot hayatını kaybetti.
10: Öncelikle bu kazadan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Yolcuların İtalyan olduğunu öğrendim. 7 İtalyan, 2 Alman, 2 İspanyol.

0: Baklava, horon, cacık derken sıra Laz böreğine geldi. Yunanistan'da farklı bir adla geleneksel lezzet olarak sunulan Karadeniz'in bu meşhur tatlısı için son sözü Trabzonlular söyledi.
1: Şu yine iş başına geçti, rotasını Karadeniz'e çevirdi. Yunanistan gözünü Laz böreğine dikti.
2: Genç işlerine baksınlar. Laz böreğinin ne olduğunu bile bilmiyorlardır şu an sorsanız.
3: Önce baklavaya el attılar. Ardından horon ve kemence bizim dediler. Şimdi ise Doğu Karadeniz'in en önemli lezzetlerinden coğrafi işaretli Laz böreğini Galato Boreca ismi adıyla sahiplenmeye kalktılar. Peki Karadenizliler bu konuda ne düşünüyor, kendilerine soralım. Yunanlılar Laz böreğine sahip çıkmaya kalkıyor. Ne diyorsun?
4: Bence Yunanlılar ilk önce kendi değerlerine sahip çıkmalı. Başkalarını örnek alarak, başkalarının değerlerini kendilerine katmaya çalışarak ileriki nesline bir şey katacaklarını düşünmüyorum.
1: Trabzonlulara göre Laz böreğinin içine sadece muhallebi değil, sabır, emek ve biraz da memleket sevgisi giriyor.
5: Değerli olan her şey her zaman dikkat çeker. Dünyanın neresinde olursa olsun.
1: Yunan basını bu tatlıyı kendi mutfağının geleneksel lezzetleri arasında gösterince tartışmalar yeniden alevlendi.
4: Karadeniz'in sevgisi, Karadeniz kadınının el emeği gerekiyor. Yaylalardan gelen o doğallığın olması gerekiyor.
1: Kızan da oldu, gülüp geçen de, ama reçetelerdeki en büyük fark hakiki Trabzon tereyağı ve doğal sütte saklı.
5: Yunanlılar da özellikle bizim ülkemizdeki baklavasından tutun, kemençeden, horondan, özellikle şimdi Laz böreği de olması aslında bizleri mutlu ediyor. Çünkü bunlar güzel değerler.
2: Kesin baksınlar da öğrenirler belki.
1: Komşuyla sofradaki rekabet kolay kolay bitecek gibi görünmüyor. Laz böreğinin kokusu da, ustalığı da Karadeniz'den yükselmeye devam ediyor.
5: Taklit her zaman aslı için değerli olan bir şey. Biz zaten varız, var olmaya da devam edeceğiz.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı piyasadaki sanayi ürünlerinin insan, can ve mal güvenliği ile çevre şartlarına uygun olmasını sağlamak amacıyla ürün güvenliği denetimlerini teknik mevzuata uygunluk kontrolü ve idari yaptırımlar çerçevesinde yürütüyor.
6: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yılın ilk 6 ayında 26.310 sanayi ürününü denetledi. Uygunsuz bulunan 2441 ürüne 175.898.583 lira idari para cezası kesildi. Bakanlık ekipleri tarafından en fazla denetim 9.225 asansör ve 6.698 elektrikli ekipmana yönelik yapıldı. Denetlenen sanayi ürünlerinden 232 ürün teste gönderilirken, denetimlere tabi tutulan ürünlerin uygunsuzluk oranı %9,28 olarak hesaplandı. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları ise %42,86 ile kazanlar, %37,97 ile enerji verimliliği ürünleri ve %17,14 ile asansörler oldu. Bu kapsamda 105 farklı marka ve modeldeki sanayi ürünü hakkında toplatma kararı verildi. Bakanlık tarafından 238 üründeki uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre tanındı. Bakanlık ayrıca metroloji alanında da 6 ayda 982.583 ürünü denetledi ve muayene etti.
0: Sırada yurttan derlediğimiz kısa haber turu var.
7: Motosikletler çarpıştı, 72 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaya yolundan geçmeye çalışan 72 yaşındaki motosiklet sürücüsü seyir halindeki başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 72 yaşındaki motosiklet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Siirt'te Botan Çayı'na düşen 12 yaşındaki çocuk ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarıldı. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunu kurtarmak için suya atlayan 48 yaşındaki baba için başlatılan arama çalışmaları sonucunda babanın da cansız bedenine ulaşıldı. Burası İzmir-İstanbul-Bursa otobanı. Orta şeritte seyreden bir otomobilin port bagajı rüzgara

0: etkisiyle yerinden koparak yola savruldu. Sol şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü önüne düşen port bagajı son anda fark ederek ani manevrayla olası bir faciadan kurtuldu. Tehlike dolu o anlar araç içi kamerasına yansıdı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şantiyede depo olarak kullanılan konteyner ve çadır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Konteyner ve çadır kullanılamaz hale geldi. Edirne'nin Hafsa ilçesinde de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün tırı yola devrildi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Tırın kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
1: Zehir tacirlerine ve suç örgütlerine geçit vermeyen İstanbul Emniyeti çalışmalarını anlatan bir klip hazırladı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız klibi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Klip kullanıcıların büyük beğenisini topladı.
2: Her operasyonda güçlü irademiz birbirinden ayrı değil, aynı cesaretin izidir.
3: Havada, denizde, karada. Mega kentin güvenliği, vatandaşın huzuru için 7/24 görevdeler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş ve huzuru sağlamaya yönelik çalışmalarını anlatan bir klip hazırladım.
2: Şafak sökerken, çiçeği altın yıldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.
3: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı klip büyük beğeni topladı.
2: Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler, yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler.
3: Klipte mega kentin doğal güzellikleri ve tarihi değerleri İstanbul polisinin çalışmalarıyla harmanlandı.
2: Gökyüzünde, denizde, karada aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Bize nerede ihtiyaç duyuyorsanız oradayız.
1: Türkiye İstatistik Kurumu yaşam sürelerine ilişkin verileri açıkladı. Peki kadınlar mı yoksa erkekler mi daha uzun yaşıyor? Haberimizde izleyelim.
4: Kadınlar daha çok yaşıyorlar. Tüm şeyleri, dertleri adamların üstüne atıyorlar.
5: Hayır, bence kadınların ömrü daha kısa oluyor. Çünkü erkekler kadınları çok sinirlendirdikleri için sinirden kadınları öldürüyorlar diye düşünüyorum.
3: Türkiye İstatistik Kurumu 2023-2025 dönemine ilişkin yaşam süreleri verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de yaşam süresi önceki 3 yıla göre artarak 78.5 yıla yükseldi.
6: Yani erkekler biraz daha rahat oldukları için kadınlara göre. Ya ben daha uzun olmasını beklerdim aslında erkeklerin yaşam süresinin.
7: Türkiye İstatistik Kurumu yeni bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırma kapsamında kadın ve erkeklerin yaşam sürelerine bakıldı ve kadınların yaşam süresinin erkeklere nazaran 5 yıl daha fazla olduğu görüldü. Peki bu yaşamın sırrı ne?
8: Kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
9: Bence kadınlar daha uzun yaşıyor duruyor.
7: Peki sebebi ne olabilir sizce?
9: Onlar her şeyi çok düşünmüyordur ya, böyle şey kolay unutmuyorlar ama istedikleri zaman hatırlıyorlar onu. Yani
10: fazla erkekler gibi fazla çalışmadıkları için, evde oturdukları için fazla yaşayabilirler. Artı erkeklerin kafasını durdurttıkları için erkekler daha çabuk ölüyor, öyle diyeyim.
7: Erkeklerin ömrünü ne uzatır?
8: Tabii ki de karısının sözünü dinlemeleri uzatır.
11: Belki stresi daha az muhatap oldukları veyahut da kadınların daha dayanıklı oldukları acıya vesaire. Çünkü sonuçta onlar anne oluyor.
6: Zihni yormak, yani zihnini daha çok yorarsan yaşam süren de ona göre daha azalıyor. Yani daha stresli ve kaygılı bir yaşam geçiriyor olabilirsin.
12: Erkekler daha fazla risk alıyor. Yani bir işi daha atılgan erkekler. O yüzden kadınlar genelde evlere oturuyor.
3: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkeklerde doğuştan beklenen yaşam süresi

0: 75.9, kadınlarda ise 81.1. Kadınlarla erkeklerin arasındaki yaşam süre farkı yaklaşık 5 yıl.
1: Hem manevi hem psikolojik olarak da kadınlar daha özgüvenli oldukları için, bir de daha bilgili oldukları için hani bundan sebep, evet, doğru diyorlar.
2: Biz onlara iyi baktığımız için olabilir ya.
3: Kadınlar aynı zamanda doğum yaptıkça da yenileniyor yani bir şekilde. Öyle olduğunda yani aslında ikimize birbirimize muhtacız.
4: Ama biz kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
5: Yaşam süresini etkileyen faktörlerden biri de eğitim durumu. Eğitim durumunuz nasılsa yaşam süreniz de ona göre uzayıp kısalabiliyor.
2: Bilgi insanın ömrünü uzatır.
6: Eğitimli bir insan tabii ki sağlığına daha dikkat eder. Böyle düşünüyorum.
7: Yediklerine dikkat etmesi, içtiklerine dikkat etmesi, yaptıkları aşamalardan dolayı onlardan biraz daha fazla uzun olabilir.
8: Daha çok nasıl yaşayabileceğini biliyor olabilir, yani daha çok sağlıklı besleniyor olabilir.
9: Daha eğitim seviyesi yükseldikçe daha farklı ve detaylı düşünme alışkanlığı edinir. Dolayısıyla insanlar biraz daha kendine dikkat eder diye düşünüyorum.
10: Yazın vazgeçilmezi havuzlar her ne kadar serinlememize yardımcı olsa da kulak sağlığını tehdit edebiliyor. Uzmanlar özellikle havuz sonrası alınacak basit önlemlerin enfeksiyon riskini büyük ölçüde azalttığını söylüyor. Peki bu önlemler neler? Ayrıntılarına bakalım.
11: Serinletiyor ama kulak sağlığı için bazı riskleri beraberinde getiriyor. Özellikle havuz sonrası kulakta kalan nem oldukça tehlikeli.
12: Havuz sonrası sıklıkla kulak enfeksiyonu görmekteyiz. Bunun sebebi aslında havuzun kirli olmasından ziyade havuzun içinde bulunan klor ve başka kimyasalların kulak kimyasını bozmasıyla oluşmakta. Ve tabii bunun dışında kulakta ıslak kalmasıyla nemli bir ortam oluşuyor. Ve bundan dolayı kulakta mikroorganizmaların üremesi, özellikle bakteri ve mantarların çoğalmasına sebebiyet veriyor.
11: İlk belirtiler hafife alınmamalı. Çünkü basit görünen şikayetler kısa sürede şiddetlenebiliyor.
12: Bu enfeksiyonlar kulakta bir kaşıntıyla başlayabilir. Daha sonra kulaklarınızda bir dolgunluk hissi oluşabilir. Ve bazen bu ağrı çok ciddi şekilde olabiliyor ve sizi gece uykudan uyandırabiliyor. Aynı zamanda kulakta akıntı da görebiliyoruz.
11: Uzmanlara göre alınacak basit önlemler enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltıyor.
12: Mutlaka kulaklarımızı sağa ve sola eğilerek suyu boşaltmamızı önemli bir şey. Bundan sonra saçımızı kurularken kurutma makinesini 25-30 santimetre uzaklıktan ve düşük bir sıcak ayarıyla kulaklarımızı kurutmamız yine bu enfeksiyonları önlemede önemlidir.
11: Kulak temizliği için yapılan yanlış uygulamalar da riski artırıyor. Özellikle bazı kişilerin havuzda ekstra önlem alması gerekiyor.
12: Kulaklara pamuklu çubukları kullanmamanız. Çünkü maalesef bu kullandığınız pamuklu çubuklar kulağın korunması gereken o mumsu tabakayı temizliyor ve aynı zamanda orada bir mikro travma oluşturuyor. Çocuklarda ya da erişkinlerde ventilasyon tüpü, yani kulak tüpü takılıp takılmadığı önemlidir. Çünkü kulak delik olduğu zaman enfeksiyona daha yatkın oluyorsunuz ve biz bunları mutlaka korumamız gerekiyor.
10: Amerika'da düzenlenen sıra dışı bir şampiyona var sırada. Sörfte yarıştılar ama yarışçılar bu kez insanlardan oluşmadı.
0: Can dostlar sörf tahtasına çıkıp dalgalarla yarıştı. Kaliforniya sahili dünyanın en sevimli sörf şampiyonasına sahne oldu.
13: So judging goes based on fashion.
14: Köpeklerin kostümlerini, dalga üzerinde ne kadar süre kaldıklarını, yaptıkları numaraları ve yakaladıkları dalga sayısını değerlendirip puan veriyoruz.
13: How many waves?
0: Köpek sörfçülerin güvenliği kumsaldan hepsini dikkatle izleyen bu sevimli can kurtarana emanet. Şampiyonanın en küçük köpeği Rusty ise hikayesiyle güne damga vurdu.
15: İkimiz de kanserle mücadele ettik ve birlikte yendik. Bir gün onu sahile götürdüm. Fotoğrafını çekmek için sörf tahtasına oturttum ama o bir türlü inmek istemedi. Sonra onu sörf tahtasıyla beraber denize götürdüm ve hiç korkmadan sörfe başladı. O günden beri de devam ediyor.
0: Gün boyu süren yarışların ardından birincilik ödülünü Rosie adlı köpek kazandı.

Uzmanlara göre dijital çağın kırılma noktası 2012 idi. Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte çocukların dijital dünyada bıraktığı her iz kayıt altına alınmaya başladı. Peki 2012'den sonra ne değişti? Algoritmalar çocukların karşısına çıkan içerikleri nasıl belirliyor? Yanıtını ekranlara getireceğiz ve Ajans Yeni Günü de bu haberle birlikte noktalamış olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: bağımlıyız. Çocuklar, gençler daha küçük yaşlarda yapay zeka olsun, sosyal medya mecraları olsun bunlarla haşır neşir olmaya başlıyor. Hem dijital ayak izi bırakıyorlar hem de kimlerle konuştuğunu bilmiyorlar.
1: Bir neslin büyüme şekli değişti. Çocukların oyun alanı sokaklardan ekranlara taşındı. Uzmanlara göre dijital çağın en büyük kırılması 2012'de yaşandı. Peki 2012'de ne değişti?
0: 2010'dan sonra akıllı telefon teknolojisi yaygınlaşmaya başladığı için genelde de çocuklar, gençler bu teknolojiyi kullandıkları için yavaş yavaş bağımlı hale gelmeye başladılar. Dikkat ederseniz artık hiçbir şeyi ezberleyemiyor çocuklar. Hiçbir şeyi sorgulayamıyor, araştıramıyor. Neden? Sadece yapay zeka teknolojisine bağımlı hale geldiler. Tabii bunun uzantısı da işte o 2010'lu yıllarda tohumları atılan akıllı telefon ve tablet teknolojisi oldu. Çocukları etkiliyor. Çocuklar düşünmesin, sorgulamasın, araştırmasın isteniyor. İşte o kırılma noktası 2012 ile başladı, 2020 yılına geldi. Koronavirüs pandemisi de maalesef dijital ortamda artık daha fazla ayak izi bırakılmasına sebebiyet verdi.
2: Çocuğa sadece telefon verip onu bırakırlarsa tabii ki de onu kötü etkiler. Bunun biraz kısıtlanması gerekiyor. Kısıtlamazlarsa onu kötü etkileyeceğini düşünüyorum.
3: Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte çocukların dünyası da kökten değişti. Oyunların yerini ekranlar, arkadaş sohbetlerinin yerini ise algoritmalar aldı. Peki çocukların ilgi alanlarını, hatta davranış biçimlerini şekillendiren bu görünmez sistem nasıl işliyor?
0: Algoritma, aslına bakarsanız, sizin kişisel analizlerinizi, dijital ortamdaki ayak izlerinizi çıkartıp sizi yönlendiren, sizin beğenilerinize, sizin takip ettiğiniz içeriklere ve kişilere göre içerik sunan bir yapı. Bir formülizasyon aslına bakarsın. Oyun videolarını beğenmiş, makyaj videolarını beğenmiş, futbol müsabakalarının videolarını beğenmiş. Bu sefer ne oluyor? Sürekli sizin önünüze onu çıkartmış oluyor. Daha fazla zaman harcamasına sebebiyet veriyor. Bu anlık bir şekilde önümüze çıktığı için farkında da değiliz.
1: Algoritmalar çocukları yalnızca ekranda daha uzun süre tutmuyor, ilgi alanlarını da şekillendiriyor. Öyle ki her kaydırma, her beğeni ve her tık yeni bir dijital ayak izi bırakıyor.
0: 5 dakika için çocuk giriyor, bir bakıyorsunuz 50 dakika oluyor, 2 saat oluyor, 3 saat oluyor. Gece telefonu eline alıyor, ne yapıyor? 2-3 saat tablet, telefon üzerinde vakit geçirdiği için günün sonunda şunu yapmış oluyor. Bağımlı hale gelmiş oluyor. Algoritma, kaydırmalı akımlar bunu aslında imkan hazırlıyor. Çünkü niye? Sizin dijital ayak izleriniz tespit ediliyor. Analiz altına alınıyor ve bu sayede de size sürekli o videoları çıkartarak yönlendiriyor. Araya da subliminal mesajlar vererek, aslına bakarsanız, ideolojik söylemleri de kafanıza kazımaya çalışıyor. Tehlike sanıldığından çok daha büyük ve bunu farkında olmadan alıyor. Tabiri caizse sünger gibi çekiyor. Dijital ortamda çok ciddi hastalıklar var. WhatsApp itis, selfie itis, hikikomori, FOMO, nomofobi gibi hastalıklar var. Bunların hepsi maalesef hepimizin içinde bulunduğu ama hiçbir zaman kabul etmediğimiz ya da farkına varmadığımız hastalıklar. Bugün nomofobi akıllı telefon bağımlılığı. FOMO gelişmeleri kaçırma korkusudur. Dikkat edin, çocuklar, gençler ve hatta yetişkinler sabah ilk kalktığı zaman diliminde eline hemen telefonu alıyor. En ufak bir bildirim geldiğinde ekrana bakıyor. Bu telefon ve tabletten ziyade bir ekran bağımlılığı halini de almaya başladı. Ve bu durum zamanla bizim çocuklarımızın, gençlerimizin uçuruma sürüklenmesine de sebebiyet verdi. Farkında değiliz çünkü. Bir nevi aslında hipnotize eylemi gerçekleşiyor orada. Bizi bu sistem hipnoz ediyor.
1: Peki bu dijital dönüşüm çocukları nasıl etkiledi? Araştırmalar 2012 sonrasında çocukların ruh sağlığına ilişkin dikkat çeken veriler ortaya koydu. Çocuklarda depresyon %134, kaygı bozukluğu %106 arttı. CDC verilerine göre her 5 çocuktan biri majör depresyonla mücadele ederken psikiyatrik ilaç kullanım yaşı ise 5'e kadar geriledi.
4: Teknoloji bağımlılığı bir davranışsal bağımlılıktır. İnternet kullanımı fazla olan çocuklarda konsantrasyon kaybı ve dikkat eksikliğini çok sık görüyoruz. Sosyal ilişkiler ve sosyal becerilerini de çok etkiliyor. Teknolojinin fazla

0: kullanımı çocuklarda çok fazla içe kapanıklık ve sosyal çekilmeye sebebiyet veriyor.
1: Çocuğun çocukla büyümesi, oyunla gelişmesi gerekirken bugün ekranlar çocukluğun eşlikçilerinden biri oldu. Dijitalleşme ile birlikte çocukların ruh sağlığındaki değişimler ebeveynlerin en büyük kaygısı haline geldi.
0: Kısa videolar izlemek, onları sürekli kaydırmak beyinde çok hızlı dopamine sebebiyet veriyor. Fakat çocuklar genel hayatında buna vurduğunda çok hızlı dopamine ulaşamadıkları için huzursuz, kaygılı, stresli şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Çocukların elinden teknolojiyi alıp yerine alternatif bir şey vermediğimiz zaman ister istemez bir bağımlılık olduğu için o alanın doldurulması gerekiyor. Doldurulmadığında da çocuklarda öfkeye, sinir harbine, ev içi kavgalara sebebiyet veriyor.
2: Yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını, özentilerini ve kültürel bozulmalar çerçevesinde etkiliyor yani. Biz de uzak tutmaya çalışıyoruz çocuklar aslında.
3: Çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak mümkün. Ancak bunun yolu yasaklardan değil, bilinçli kullanım alışkanlığı kazandırmaktan geçiyor.
0: İnternet kullanımında yasaklayıcı olmak değil ama zaman ve kullanım konusunda sınırlayıcı olmaları önemlidir. Çocukların kullandığı bilgisayar evde görünür ve kontrol edilebilir bir konumda olmalıdır. Evde internetin ne zaman, nasıl ve nerede kullanılacağı aile içi kurallarla belirlenmelidir.
4: 3 yaşındaki çocuğun elinde bile telefon. Peki. Telefonsuz çocuklar yemek yemiyor, dikkatini veremiyor, kitap olayı bitti.

0: Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca evlerinize konuk olacağız. Hem yeni bir aya başladık hem de yeni bir haftaya başlamış durumdayız. Takvimlerimiz 3 Ağustos pazartesi gününü gösteriyor. Peki bugün sabah ajansında nelerden bahsedeceğiz, nelerden konuşacağız? Öncelikle gecenin sıcak gelişmeleri diyelim. İlk durak noktamız Konya-Ankara Karayolu olacak. Çünkü Konya-Ankara Karayolu'nda seyir halindeyken bir otomobilde yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü ve araç kullanılamaz hale geldi. İşte o görüntüler. Konya-Ankara Karayolu'nun Yazıbelen mevkiinde ilerleyen otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm aracı sarması üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla karayolunu bir sürü araç trafiğine kapatırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Neyse ki olayda bir can kaybı yok.
1: Dedim yanaşmayın.
0: Hatay'a geçeceğiz. Hatay'da ise düğün konvoyunda yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Meydan savaşına dönen kavgada 4 kişi yaralandı. Düğün konvoyu seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle gelin ve damat yakınları arasında tartışma çıktı. Yol kenarında araçlarını durduran gelin ve damadın yakınları arasındaki tartışma kısa sürede taşların, sopaların ve silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Meydan savaşına dönen kavganın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada 4 kişi yaralandı. Şimdi yeni bir güne başlıyoruz. Gazete manşetlerini ekranlara getirelim. Bakalım pazartesi günü itibariyle gazetelerde hangi manşetler var? Hızlıca öncelikle tüm gazetelerimize bakacağız. Ardından detaylandırmaya başlayacağız. Sabah gazetesi sırada bu hainler var. Birazdan bizimle detaylandıracağımız Marmaris'te Başkan Erdoğan'a suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalanması firari FETÖ'cü hainlere büyük panik yarattı. Şimdi gözler 15 Temmuz ihanet gecesinde sivil halka ölüm talimatları verdikten sonra kaçan o FETÖ'cülere çevrilmiş durumda deniliyor. Takvim gazetesine diyelim. Takvim gazetesinde de benzer bir manşet var. Bere'de boğuldu. 10 yıl sonra yakalanan o FETÖ'cünün yakalanma anları takviminde manşetinde yer alıyor. Yeni Asır gazetesi devletten sıkı takip. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristlerden biri olan ve 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da yakalanan Burkay Karatepe'nin uzun süredir güvenlik güçlerince adım adım takip edildiği de ortaya çıktı deniliyor Yeni Asır gazetesinde. Gelelim Türkiye'ye. Yer altındaki İstanbul'a ışık keşfedilmeyi bekleyen gizli bir şehir var. Türkiye'nin özel haberi. Tarihi Yarımada'nın yer altındaki yapıları da dolu. Esrarengiz tünellerin bir kısmı keşfedildi. Bir kısmı ise

0: Çalışmalar devam ediyor. Bütün yangınlar kontrol altında. Birazdan detaylandıracağımız haberlerden biri. Türk Gün Gazetesi MHP lideri Bahçeli'nin röportajı devam ediyor. Türk aile yapısı tehdit altında. MHP lideri Devlet Bahçeli televizyon ve sosyal medyada özgür yaşam adı altında keyfiliğin özendirildiğini belirterek Türk aile yapısı tehdit altında. Nüfus artış hızımızda büyük düşüşte. Bu Türkiye'nin geleceği için bir beka meselesidir. Acil tedbir alınmalıdır diyor MHP lideri Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne ilişkin röportajları yayınlanmaya devam ediyor. Akşam gazetesinde asgari ücretli milyoner yasa dışı bahis şebekesi 50 bin lira IBAN kiralayıp asgari ücretle çalışanların hesapları üzerinden 100 milyonlarca liralık bir para akladığı operasyona ilişkin detaylar. Hürriyet gazetesinde ise görüşürüz dedi ve attı. Ünlü sanatçı Güllü neredeyse ölümün üzerinden bir yıl geçti. İddianame tamamlandı. Kızı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hürriyet manşete bugün Güllü cinayetini taşıyor. Milliyet gazetesi ise hayalet avcısı yakaladı. 10 yıllık firari MIT'in yüz tanıma sistemini yanıltamadı deniliyor. Bunlar bugün gazetelerimizin manşetleri. Şimdi sabaha biraz detaylandıralım. Sabah gazetesiyle başlayalım. Ardından da haberlerimizi ekranlara getireceğiz. Sabah gazetesinin manşetinde de yine az önce ekranlara getirdiğimiz gibi yaklaşık 10 yıl boyunca aranan o FETÖ'cü teröristin yakalanmasına ilişkin detaylar vardı. Onu da birazdan detaylandıracağız. Şimdi sabah gazetesi evet hazır. Sabah gazetesine baktığımız sırada bu hainler var. Kimlerden bahsediyor gazete? Hemen bakalım. Marmaris'te Başkan Erdoğan'a suikast zeminde yer alan Burkay Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalanması firari FETÖ'cü hainlerde büyük paniğe neden oldu. İstanbul'u kanaya burayan General Mehmet Yiğit, komutanları derdest eden Amiral Ayhan Bay, kumpasçı hain Amiral Mustafa Uğurlu, darbenin kilit ismi Albay İlhami Polat, İstanbul'da darbeyi yöneten binbaşı Murat Çelebioğlu ve ordu komutanını rehin almaya çalışan Albay Ahmet Cerahan, bunlar da yine o büyük panik yaşayan FETÖ'cü hainler, yakalanmaları içinde çalışmaların devam ettiği hainler. Cep yok, tablet yok, dua ve dostluk var. Yaklaşık 90 genç Heybeliada'da 6 gün boyunca telefondan uzak, arkadaşlık ve dua ile iç içe bir kamp deneyimi yaşadı. Türk Kızılay'ın o kampına ilişkinde fotoğraf kareleri yer alıyor. Son bir haber, İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor. Bu da Sabah gazetesine ilişkin aktaracağımız haberlerden biri. Şimdi dünyada neler var? Dünya neleri konuşuyor? Yeni güne başlamışken tabii ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen mesajlar önemli. ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine bakacağız. Donald Trump önceki gece sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu. Araya arabulucular girdi, İran'la görüşmeler sürüyor ve saldırıları durdurduk dedi. Bu gece bir kez daha konuştu Donald Trump ve bugün işaret etti. Bugün İran'la görüşmeler yeniden başlayacak dedi ama tehditlerini de sürdürdü.
1: İkinci Dünya Savaşı'nın Amyon'a gerçekleşecek en büyük saldırı yapacaktık. Müzakereler öğleden sonra başlıyor. Ateşkes yapmayı çok isterim.
2: ABD Başkanı İran'la müzakerelerin yeniden başlayacağını Washington'a dönüş yolunda uçakta yaptığı açıklamayla duyurdu.
1: Müzakereler öğleden sonra başlıyor. Ateşkes yapmayı çok isterim. Bir sürü hayat kurtarılır. Dürüst olmak gerekirse İran'ın yeniden inşa edilmesi yıllar alacak. Ki inşa edilip edilmeyeceğinden bile emin değilim. İkinci Dünya Savaşı'nın Amyon'a gerçekleşecek en büyük saldırı yapacaktık. Bu onlar için felaket olurdu. Bunu yapmamızı istemediler.
2: ABD Başkanı Trump, İran'a saldırının durdurulması için Körfez ülkelerinin araya girdiklerini söyledi. İran'ın da ricacı olduğunu belirtti.
1: İran'a karşı harekete geçmeye tamamen hazırdık ve bu dev bir saldırı olacaktı. Her şeyimizle hazırdık. Ancak müttefiklerinin sizden bunu durdurmanızı istediğine bir nevi peki bakalım demek zorunda kalıyorsunuz. İptal etmelerini istemelerinin sebebi de bence ortada bir anlaşmanın olması. Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Ardından da nükleer ya da İran'ın nükleerden arındırılması diyebileceğiniz bir anlaşma olacak. Bu yüzden bekletiyoruz. Bakıp göreceğiz. Aslında İran'da çok güçlü bir şekilde ricada bulundu. Anlaşma yapmak istiyoruz dediler.
2: Trump'ın açıklamalarının ardından İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu da üst düzey yetkililere dayandırdığı bir haber yayınladı. Haberde Trump'ın saldırıları askıya alma kararını İsrail'e önceden bildirmediği ifade edildi. Haberle Trump'la Netanyahu'nun son dönemde gerilen ilişkilerine de atıfta bulunuldu.
0: Shit. Şimdi benzer tabloları çok kez yaşadık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la görüşeceğiz, barış yapacağız diyor. Hemen ardından İran bu durumu yalanlıyor ki buna benzer bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü Trump'ın İran'la bugün görüşmeler başlayacak dediği sırada Hürmüz'den yine bir saldırı haberi geldi. Umman'a

0: sokaklarında. Bu fotoğraf karesini İran devrim muhafızları paylaştı. İran'dan yapılan açıklamada Umman rotasını takip eden ve çağrılara uymayan bir geminin hedef alındığı belirtildi. Gemide bir can kaybı var mı yok mu, buna ilişkin bilgi yok. Ancak fotoğraf karesinden de gördüğümüz kadarıyla ağır bir hasar var. Gemideki çıkan yangın, bir kez daha belirtelim, İran devrim muhafızları tarafından paylaşılan o fotoğraf karesi. İran'ın bir gemiyi hedef aldı. O anları da konuşacağız. Buna yanıt ne gelecek? Genellikle Amerika Birleşik Devletleri bu saldırılar sonrasında karşı saldırı düzenliyor. Bekleyip görmek gerekiyor. Ama tablonun hiç değişmediği bir noktamız daha var. Gazze. Gazze'de her ne kadar geçtiğimiz hafta artık ikinci aşamaya geçildiği, Gazze'nin yeniden imarı konusunun düzenleneceği, Hamas'ın silah bırakacağı, yeni bir yönetime geçileceğine ilişkin anlaşmalar olsa da bütün bu anlaşmaların hayata geçebilmesi için tek bir şart var. İsrail'in saldırılarını durdurması. Ancak tablo hiç de o yönde değil. İsrail saldırılarına devam ediyor. Dün gün boyunca da yine çok sayıda saldırı düzenlendi. O saldırılarda 8 kişi, aralarında çocukların olduğu 8 kişi daha hayatını kaybetti. Diğer yandan tabii ki İsrail'in bu katliamlarına tepkiler de devam ediyor. Görüntülerin adresi ise Lahey.
1: Sivillerin üzerine bomba yağdı. Anne karnındaki bebek hayatını kaybetti. İsrail Gazze'de katliama devam etti. Yine ölüm yağdırdı. Hedefte Gazze'nin batısındaki Mina bölgesi vardı. Savaş uçakları sivillerin sığındığı bir binayı vurdu. İsrail doğmamış bebeklerin canına da kastetti. Saldırıda bir Filistinli, hamile eşi ve çocuğu öldü. Anne karnındaki cenin de yaşamını yitirdi.
2: Kadınları, çocukları katlettiler. Anne karnındaki bir cenini bile öldürdüler.
1: Deir Belah kenti de vuruldu. Yaşlı bir çift öldürüldü. Böylelikle İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 73.356 kişinin ölümüne, 174.185 kişinin ise yaralanmasına ya da sakat kalmasına neden oldu. İsrail'in yaptığı soykırıma tepkiler sürüyor. Adres bu kez Hollanda oldu. Lahey kentinde katledilen çocuklar için anma etkinliği düzenlendi. Kumsala binlerce çift çocuk ayakkabısı dizildi. Ayakkabılar Gazze'de yaşamını yitiren çocukları temsil etti. Etkinliğe yüzlerce kişi katıldı. Kalabalık Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi. Organizasyon boyunca sessiz anma gerçekleştirildi.
0: Orman yangınları sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündemindeki başlıklardan biri. Sıcak bir görüntüyle devam edelim. Yeni bir görüntü, adres Kanada. Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletindeki orman yangını yerleşim yerlerine de sıçradı. Ortaya çarpıcı görüntüler de çıkmış durumda. Hemen bakalım. Ekranlara getirdiğimiz görüntünün adresi Kanada'nın British Columbia eyaleti. Vernon kentindeki büyük bir orman yangınındaki mücadele devam ediyor. O yangına ilişkinde görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Denizden çekilen bu görüntülerde yerleşim yerlerine, kıyılarda bulunan o binalara sıçrayan alevlerin görüntüleri de ekranlara geliyor. Alevlerle mücadele sadece Kanada'da değil tabii ki, başta Türkiye olmak üzere tüm Avrupa'da da yoğun bir şekilde devam ediyor. Diğer yandan bizdeki duruma da bakalım. Türkiye'de son durum ne? Orman yangınları neredeyse tamamı kontrol altına alınmış durumda. Dün öğle saatlerinde özellikle tabii rüzgarın etkisi, sıcak havanın etkisi ve insan faktöründe bir araya çıkarttı. Bir araya koyduğumuzda Çanakkale'den alevler yükseldi. Ancak hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleyle birlikte yangın büyümeden kontrol altına alındı. Peki son durum ne? Hemen bakalım.

0: uçaklar, helikopterler, arazözler alevlere karşı zamanla yarıştı. Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
1: Alevlerin adresi bu kez Çanakkale'nin Bayram ilçesi oldu. Hacı Bekirler Köyü'nde başlayıp Bezirganlar Köyü'ne doğru ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
0: Yangına 9 uçak ve 8 helikopterle havadan, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler, 5 itfaiye aracı ve 488 personelle karadan müdahale edildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğalgaz boru hattı çalışmasında kullanılan bir kamyonetin kasasındaki jeneratör alev aldı. Kamyonetten ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı. Yüzlerce personelin gece gündüz süren müdahalesiyle alevlerin ilerleyişi durduruldu. Çalışmalar bölgede soğutma faaliyetleriyle devam ediyor.
1: Özellikle geçtiğimiz haftadan itibaren hava sıcaklıklarının yükselmesi, rüzgarın etkili olması ve biraz önce de söylediğimiz gibi insan faktöründe işin içine girmesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanından alevler yükseldi. Ama bu alevlerle mücadelenin bir de hukuki yanı var. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bu konuya ilişkin açıklamalar geldi. 16 farklı kentte çıkan orman yangınlarına ilişkin şu ana kadar 6 kişinin tutuklandığını duyurdu.
0: Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çıkan yangınların sebeplerini ve arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından geniş çaplı soruşturmaların yürütüldüğünü anlattı. Gürlek, soruşturmalar kapsamında 29 şüphelinin tespit edildiğini, 6 kişinin tutuklandığını, 9 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 6 şüpheliyle ilgili adli işlemlerin devam ettiğini bildirdi. Ayrıca Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri de yakından takip ediyor.
1: Bugün hemen hemen tüm gazetelerin ortak manşetinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Başkan Erdoğan ve ailesinin kaldığı konuta gelen 37 kişilik suikast teminin son firarisi. Darbeci pilot Burkay Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalanması var. İşte 10 yıllık firarın ve nefes kesen operasyonun çok dikkat çeken detayları var. O terörist nasıl yakalandı, 10 yıl boyunca nasıl gizlendi ve sonrasında nasıl tespit edildi? İşte o merak edilen sorular ve yanıtlarıyla Sabah Ajansı'na devam edelim.
2: Adını soruyorum. Burkay Karatepe.
3: İşte bu isim 37 kişilik darbeci timin son firarisiydi. Yıllarca başkasının kimliğiyle saklanan, kılıktan kılığa giren suikastçı hainin 10 yıllık firarı saklandığı hücre evinde son buldu. Nefes kesen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. 15 Temmuz'u 16'sına bağlayan o hain gecede Muğla Marmaris'te teröristlerin hedefinde tek bir isim vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 37 kişilik darbeci tim 3 helikopterle Cumhurbaşkanı ve ailesinin konakladığı otele suikast için gelmişti. Darbenin başarısız olduğunu anlayan suikast timi gruplara ayrılıp kaçmış ama fazla uzaklaşamamıştı. Kimi ormanlık alanda, kimi saklandığı menfezlerde yakayı ele vermişti ama aralarında biri eksikti. O hain gecede suikast timini taşıyan helikopterin pilotu olan darbeci Burkay Karatepe. Timden ayrılıp yalnız hareket eden darbeci yüzbaşı üniformasını çıkarıp sivil kıyafetlerle turist gibi davranıp izini kaybettirmişti. Geçtiğimiz Nisan ayında Afyonkarahisar'da bir otelin toplantısında şüpheli bir şahıs tespiti yapıldı. Herkesin aksine sıcaklıkların artmasına rağmen o bere ve montla kendini gizlemeye çalışmış ve toplantıya da sahte bir isimle kayıt yaptırmıştı. Tem şube ekiplerinin dikkatini çeken bu kişinin yapılan incelemelerde darbeci pilot olduğu ihtimali hız kazandı.
4: Mart ayında Afyon'da bir kamerada bunun yüz tanıma sistemine yakalanıyor. Emniyet güçleri bugünden bugüne kadar istiyor.
3: Terörist Karatepe yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MIT'in yüz tanıma sistemi bu kişinin %83 oranında darbeci yüzbaşı olduğunu tespit etti. Hainin 2026 yılı Şubat ayından itibaren Afyonkarahisar'ın Yarenler Mahallesi çevresinde olduğu tespit edildi. Dikkat çekmemek için kağıt ve hurda toplayıcısı kılığına giren, sürekli şapka takan ve yalnız yaşayan Karatepe için operasyonun düğmesine basıldı. Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda Burkay Karabekir

0: Maltepe gözaltına alındı.
1: Adını söyle. Vurkay
2: Karatepe.
0: Elektrik ve suyu bulunmayan hücre evinde yapılan aramalarda yaklaşık 6 milyon 445 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para ele geçirildi.
3: Elektriksiz bir ev tuttuğunu, doğalgaz olmadığını, yani çok az bir masrafla geçindiğini görüyor. 98 tane büyük altın, ata altın, 2 tane yarım altın, 33 bin dolar, euro var, Türk lirası var. Şimdi bu kadar parayı nasıl temin ettin?
0: Operasyonda dizüstü bilgisayar, hard disk, 8 USB bellek, 3 cep telefonu, 4 sim kart ve örgütsel dokümanlarla başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, uyuşturucuya el konuldu, teröristin sağlık kontrolünde alkollü olduğu ortaya çıktı. Operasyon sonrası Muğla'ya götürülen FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yargılanması yine Muğla'da görülecek.
4: Şimdi gündemdeki bir başka başlık. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu. Bu operasyon kapsamında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da dahil olduğu 55 isim mahkemeye çıkartıldı. 44'ü hakkında tutuklama talep edildi. Erdal Beşikçioğlu emniyetteki ifadesinde ise aylık gelirinin yaklaşık 2,5 milyon lira olduğunu söyledi. Hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarının tamamını ise reddetti.
5: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beşikçioğlu'nun Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 4 saat süren işlemlerinin ardındansa ifadesi ortaya çıktı. Beşikçioğlu ifadesinde aylık 2,5 milyon lira gelir beyan etmesine rağmen banka kayıtlarında söz konusu bu akışın izine rastlanmadı. Harici para girişlerinin toplamı 2024 yılında 6 milyon 101 bin Türk lirası, 2025 yılında ise 9 milyon 468 bin lira olarak belirlendi. Banka verileri tek başına bütün kazançların bulunmadığını göstermese de yüksek gelir beyanıyla hesaplardaki düzensiz ve farklı kişilerden gelen para hareketleri arasındaki uyumsuzluk ciddi soru işaretleri oluşturdu. Ayrıca Beşikçioğlu hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli transferleri ve rüşvet iddialarını ise borç aldığını söyleyerek reddetti. Beşikçioğlu sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri de tek tek sıraladı. Kripto yatırım hesabı da kullandığını belirten Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak özel kalem, iç denetim ve teftiş birimlerinin doğrudan kendisine bağlı olduğunu kabul ederken, belediyenin tartışmalı ihale, alım ve ödeme süreçlerine ilişkin ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur savunmasını yaptı. Çok sayıda usulsüzlükten ancak Sayıştay raporlarının hazırlanmasının ardından haberdar olduğunu öne sürdü. 250 milyonluk rüşvet anlaşmasında sözlü onayını kabul etmezken belediye imkanlarıyla Behzat Ç'nin çekildiğine dair suçlamaları kabul etti. Adliyeye sevk edilen Beşikçioğlu'na soruşturmadaki iddialara ilişkin savcılık sorgusunun yapılacağı öğrenildi.
4: Yaklaşık olarak tam bir yıl önce bir son dakika gelişmesi olarak yine Sabah Ajansı'nı ekranlara getirmiştik. Ünlü sanatçı Güllü, Yalova'da evinin balkondan düşerek hayatını kaybetti diye vermiştik o günlerde o haberi. Ancak aradan zaman geçtikçe bu olayın iddia edildiği gibi bir kaza değil, bir cinayet olduğu, üstelik cinayeti işleyenin ise kızı olduğu, Güllü'nün kızı olduğu iddiası da çokça konuştuk. Ve iddianame tamamlandı, mahkemeye sunuldu. Ve o iddianamede Güllü'nün kızı için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.
6: Hayır.
7: Siz mi işlediniz cinayeti?
0: Korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Ardında birçok soru işareti bırakmıştı. Kaza, intihar, cinayet. Polis her ihtimali değerlendiriyordu. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Kızı dosyada bir numaralı sanık olarak yer aldı. Tarihler 26 Eylül 2025'i gösteriyordu. Arabesk müziğin efsanesi 51 yaşındaki Güllü, Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Sanatçının ani vefatı tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Olay başta kaza olarak değerlendirilmişti ancak ortaya çıkan deliller soruşturma derinleştikçe

0: Cinayet adım adım ortaya çıkacaktı. Şüphe okları ise Gülü'nün biricik evladı, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i gösteriyordu. Evdeki güvenlik kameraları ve şüphelilerin tavrı olağan akışa aykırıydı. Birçok iddia ortaya atılsa da soruşturmanın seyri Tuğyan Ülkem Gülter ve yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına kaçma girişimiyle tamamen değişti. İkili kaçarken bavullarıyla gözaltına alınmıştı ve sorguda Sultan Nur Ulu o korkunç cinayeti tek tek anlatmıştı. Ulu ifadesinde kızı Tuğya'nın sanatçı Güllü'yü evinin penceresinden attığını itiraf etmişti.
1: Cinayet işiniz mi işlediniz?
2: Hayır.
1: Siz mi işlediniz cinayeti?
0: Olay gününe ait ses kayıtları, detaylı incelemeler sonrası iddianamede yer alırken dosyada bulunan tanık ifadeleri de önemli deliller arasında gösterildi.
3: Öldürebilir
4: Soru
3: mi?
4: Soru bu. Öldürebilir mi?
3: Yani... vebal almak istemiyorum ama her şeyi yapar.
0: Toplanan tanık anlatımları, dijital materyaller, bilirkişi raporu sonrası Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianame kabul edilirse iki sanığın yargılanmasına başlanacak.
5: Şimdi uzun zamandır gizemini koruyan ve bir kayıp dosyasından bir cinayet dosyasına dönüştürülen bir başka konum. Türkiye'nin gündemindeki Gülistan Doku soruşturması. Soruşturma genişledikçe tutuklanan isimlere de yenileri ekleniyor. Bu kez dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi daha tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
0: Altı yıldır dinmeyen bir acı ve her yeni gelişmeyle biraz daha büyüyen bir sır. Gülistan Doku dosyasında bu kez hem yeni tutuklamalar hem de dikkat çeken kayıtlar var.
6: 6 yıldır ben biliyorum, Allah biliyor. Gülistan!
0: Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
7: Sence kız nerede öldürüldü?
8: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
0: Tutuklanan kişilerden biri dosyanın en dikkat çeken isimlerinden Gülistan'ın kaybolduğu dönemde Tunceli Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan, bugünse Nevşehir Emniyet Müdürü Yardımcısı olan Ertuğrul Aslan da cezaevine gönderildi. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 28'e yükseldi.
1: Kızınız intihar etti dedi Tuncay Sönel bize.
0: Soruşturmanın bir diğer önemli başlığı ise polis sistemlerinde yapılan sorgulamalar oldu. Hazırlanan rapora göre Gülistan Doku daha ortadan kaybolmadan önce bazı polis memurlarının Polcep sistemi üzerinden genç kızın TC kimlik numarasıyla defalarca sorgulama yaptığı belirlendi.
1: Gülkenleri biliyor musun? Kardeşimin delillerini silmek karşılığında $10,000 aldım dedi.
0: Raporda bu sorgulamalar sırasında Gülistan'ın kimlik bilgileriyle birlikte kriminal eşkal kayıtları ve pasaport fotoğraflarının da görüntülendiği yer aldı. Üstelik bazı sorgulamaların Gülistan kaybolduktan sonra da devam ettiği tespit edildi.
9: Tuncay Solen'in de insan öldürmeye iştirak ettiği açık ve net bir şekilde ortadadır.
0: Savcılık şimdi o sorgulamaların hangi gerekçeyle yapıldığını, kimlerin talimatıyla gerçekleştirildiğini ve dosyayla bağlantısını ayrıntılı şekilde araştırıyor.
6: Benim kızım bir mezarım olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
0: Son operasyonda emniyet müdürlerinden başkomiserlere kadar çok sayıda kamu görevlisi hakkında işlem yapıldı. Soruşturma yeni delil ve bulgular doğrultusunda her geçen gün daha da genişliyor.
5: Şimdi MHP lideri Bahçeli'den gelen açıklamalara devam edelim. MHP lideri Bahçeli Türk'ün gazetesine röportaj vermişti. Yeni röportajın yeni bölümü yayınlandı. Bu kez Türk aile yapısı tehdit altında diyor MHP lideri Bahçeli. MHP lideri Devlet Bahçeli televizyon ve sosyal medyada özgür yaşam adı altında keyfiliğin özendirildiğini belirterek Türk aile yapısı tehdit altında. Nüfus artış hızımızda büyük düşüşte. Türkiye'nin geleceği için bu bir beka meselesidir. Acil tedbir alınmalı dedi. Temel toplumsal kurumlardan biri olan olan ailenin bir milletin varoluşun en asli unsuru olduğunu belirten Bahçeli, ailenin yapısal olarak dağılmasının, aile sorumluluklarının bir yük gibi algılanmasının, özgür yaşam adı altında keyfiliğin özendirilmesinin Türk aile yapısı için çok önemli ve göz ardı edilemeyecek bir tehdit olduğunu söyledi. İçinde bulunduğumuz süreçte bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aile yapısını derinden etkileyen değişkenlerin ortaya çıktığına dikkat çeken Bahçeli, televizyon programları, bilgisayar ve internet ağları üzerindeki sosyal medya platformları, LGBTQ gibi etkenler Türk aile yapısını olumsuz yönde etkilemektedir diyor. Gençler heba olmamalı. Ülke için nüfustaki artış hızının yavaşlaması bir beka meselesidir uyarısında da bulunuyor MHP lideri Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne vermiş olduğu röportajda. Şimdi bir kazanın görüntüleriyle devam edeceğiz. Olayın adresi Ankara'nın Etimesgut ilçesi. Bir otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir şekilde sebeple otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç hızla savruldu. Park halindeki araçlara çarparak durabildi. Geriye ise adeta savaş alanını andıran görüntüler çıktı.
2: Adeta bir savaş alanını anımsatan bu görüntüler Ankara'nın Etimesgut ilçesi Oğuzlar mahallesinden. Seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda ciddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler kaza alanında güvenlik önlemleri alarak yaralılara müdahale etti. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
5: Trafik kurallarına uymuyoruz. Trafik kurallarına uymamanın bedelini de çok ağır ödüyoruz. O görüntülerden biri. Bu kez adres İstanbul. İstanbul Arnavutköy'de bir motosiklet sürücüsü kurallara aykırı bir şekilde manevralar yaparak araçların arasına ilerlemeye çalıştı. Ve bakın sonra ne oldu?
4: Şerit değiştirmek istedi. Az kalsın canından oluyordu. İstanbul Arnavutköy'de trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Motosiklet sürücüsü trafikte araçların arasından ilerlediği sırada öndeki araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrularak yola düştü. Yaşanan kaza o sırada seyir halinde bulunan başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
5: Şimdi ekranlara getireceğimiz görüntünün adresi Antalya. Antalya'da bir kamyon sürücüsü kaçak olarak moloz döktü. Moloz döktüğü sırada kamyonun damperini kaldırdı. Ancak hemen tepesinde elektrik telleri vardı. Bu durumu fark etmedi ve elektrik tellerinin kopması sonucunda ise bir anda alevler yükseldi. O görüntülere bakalım.
10: Kaçak döküm yangın faciasına davetiye çıkardı. Antalya Kepez Şelale Mahallesi'nde moloz döken kamyonun damperi enerji nakil hatlarına temas etti. Kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar otluk ve çalılık alanda yangına neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Kaçan sürücünün bulunması için başlatılan çalışmada güvenlik kameraları, vatandaş bilgileri ve foto kapan kayıtları incelendi. Ekip kamyonun sahibi ve sürücüsünün izini sürdü. Çevre kirliliği ve kamu zararına neden olduğu gerekçesiyle sürücüye 115 bin lira ceza kesildi.
5: Peki gün boyunca ve geceden sabaha Türkiye'nin dört bir yanında başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'na devam ediyoruz.
0: Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki dört kişiden üçü yola savruldu. Bir çocuk da aracın kaputuna düştü. Otomobil sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi kaputtaki çocuğu indirip yaralıların üzerinden geçerek kaçtı. Görüntülerde Malatya'da kaydedildi. Hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavga büyüyünce ortalık savaş alanına döndü. Traktör sürücüsü karşı tarafın taşlı saldırısından kurtulmak için aracı grubun üzerine sürdüğü ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Bursa'da otobanda seyir halinde olan otomobilin tavanında takılı olan port bagaj rüzgarın şiddetiyle bir anda uçtu. Arkadan gelen aracın ani manevrası facianın önüne geçti.

0: Hatay'da düğün sırasında atılan havai fişekler çalılık ve zeytinlik alanda yangın çıkardı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. O anlarda bazı davetlilerin durumu fark etmemesi ve davul zurnanın da çalmaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.
1: Yüzme bilmediğimiz için içine giremiyoruz.
0: Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren 12 yaşındaki Faruk Santur ve babası Ömer Santur'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba ve oğlun cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Şanlıurfa'da sulama kanalına uçan araçta hayatını kaybettiği sanılan Abdülkadir Taştan'ın kendisine öldü süsü verdiği ortaya çıktı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen adamın ailesini arayıp yurt dışına kaçtığını söylediği öğrenildi.
2: Bak görüyor musun? Bir şeyler dökülüyor ilk önce.
3: Bak.
0: İstanbul Kağıthane'de 0 kilometre araçların bulunduğu yere otoparkın bitişiğindeki binanın duvarı çöktü. Araçların çoğu hasar alırken zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğu tespit edildi.
4: Buyur abla.
0: Adana'da bir seyyar satıcının kendisinden lahmacun almak isteyen kadına karşı tavrı büyük tepki topladı.
4: Var abla. Ben 5'ten aşağı vermiyorum. Çocuk bir tane vereyim. Para da verme git.
0: İki lahmacun almak isteyen anne ve oğlunun paket talebine de sinirlendi.
4: Poşete koy, kağıda atar.
0: Zabıta ekipleri lahmacun tezgahını kaldırırken seyyar satıcı da sosyal medyadan özür diledi. Muğla'daki orman yangınında mücadele eden dozer operatörü Musa Kaplan tüm uyarılara rağmen görevini bırakmadı. Onun sayesinde evlere yaklaşan alevlerin önü kesildi.
5: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarıyla devam edelim. Yusuf Tekin, bakanlığın hayata geçirdiği Öğrenciler Soruyor programında soruları yanıtladı. Kendisine sosyal medya ve Roblox yasaklarına yönelik soru yöneltildi. Dijital dünyanın çocukları hızla kirlettiğini söyleyen Bakan Tekin, biz başkalarının değil, bizim çocuğumuz olun istiyoruz diyerek gerekçeleri anlattı.
6: Biz, siz bizim çocuğumuz olun istiyoruz.
7: Öğrenciler sordu, o cevapladı. Gündemde Roblox ve sosyal medya yasağı vardı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğrencilerle buluştu. Salondan yükselen o manidar soru bir anda gündemi değiştirdi.
8: Sayın Bakanım, Roblox'u kapattınız. 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiriyorsunuz. Siz bizden ne istiyorsunuz?
7: Bu soruya Bakan Tekin'den yanıt gecikmedi.
6: Biz, siz bizim çocuğumuz olun istiyoruz. Sosyal medya, sanal medya, yazılımcılar, başka yerlerde bu oyun planlayan kişilerin çocukları değil. Onların istediği gibi yetişen çocuklar değil. Bizim toplumumuzun, bizim insani değerlerimizin, bizim ahlaki değerlerimizin kazandırıldığı çocuklar olarak yetişmenizi istiyoruz. Çünkü orası sizin gibi saf, temiz, dürüst, ahlaklı çocukların çok çabuk şekilde bozuldukları bir alana dönüştü.
7: Dijital dünyanın çok çabuk kirlenen bir alana dönüştüğünü ifade eden Bakan Tekin, masum bir tıklamayla bile gençlerin tuzağa düşürülebileceğini söyledi.
6: O kadar çok fazla kirlilik var ki, masum bir şekilde bir yere tıkladığınızda birdenbire karşınıza sizi, arkadaşlarınızı, öğretmeninizi, annenizi, babanızı, kardeşlerinizi zor durumda bırakacak bir sürü içerikte karşı karşıya kalıyorsunuz. Biz sizi çok sevdiğimiz için, biz sizi korumak istediğimiz için, biz diyoruz ki siz doğruyla yanlışı ayırt edinceye kadar, sizi kandırmak isteyen insanların tuzaklarına düşmemeyi öğreninceye kadar bu işlere siz girmeyin istiyoruz.
5: Şimdi geçtiğimiz günlerde ekranlara getirmiştik. Ankara'da bir iş adamı acil bir işi olduğu gerekçesiyle taksiye binmişti. Buraya kadar her şey normaldi. Ancak taksiyle gitmek istediği yer bir hayli uzaktı. Giresun'a gideceğiz demişti. Taksi şoförü önce ne olduğunu anlamamıştı. Ancak sonrasında da gerçekten Giresun'a gidildi. Haliyle taksimetrede yaklaşık 28 bin lira gibi bir rakam yazdı. Peki o iş adamının acil dediği işi neydi? Herkes bu soruyu soruyordu. O sorunun yanıtı da belli oldu. Bakın o acil denilen işin sebebi ne?

0: Ya Ankara'da duraktan aldığı iki yolcunun Giresun demesi üzerine önce Ankara'daki Giresun Caddesi'ne kırdı direksiyonunu.
1: Hedefe ulaştık dedim. Onlar da biz Giresun'a gideceğiz beyefendi dedi.
0: Aldığı cevap üzerine neye uğradığını şaşıran taksici biraz korku biraz da heyecanla Giresun'un yolunu tuttu.
1: Giresun'a yolcu aldım, Giresun'a gidiyorum. 44 merkez.
0: Yüzlerce kilometrelik yolculuğun asıl nedeni ise gülümsetti.
2: Atlama işimiz vardı, bungee jumping. Nevzede atlamayı kaçırmamak için. Yılda bir kere olan bir organizasyon. Önceden de planlamıştık arkadaşlarla.
3: 3, 2, 1, koş! Bravo!
0: Sohbet, muhabbet, yemek molasıyla geçen yolculuğun ardından yolcular 8 saniyelik randevuya yetişti. Taksi şoförü Kaya da ücretin tamamını alarak Ankara'nın yolunu tuttu.
2: Zaten onu da artık o da bir Giresun'da sayılıyor. Herkes onu merak ediyor Giresun'da.
4: Muğla'nın Akyaka mahallesindeki kadın azma, berrak suyu ve zengin su altı bitki örtüsüyle doğal akvaryumu andıran görüntüler sunuyor. Doğa harikası yaz sezonunda ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor.
5: Sodalı bir sudur. Yani nehrin yaklaşık %20'si maden suyudur. Su altı, su üstü, yeşil, mavi, turkuaz yetlerin görüldüğü dünyada ender yerlerden bir nehirdi.
6: Doğal akvaryum kadın azmağı yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Muğla'nın Akyaka mahallesindeki kadın azmağı berrak suyu ve zengin su altı bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 1200 metre uzunluğundaki azmak ağaç ve sazlıkların arasından süzülerek Gökova Körfezi'ne ulaşıyor. Berrak suyun altındaki zengin bitki örtüsüyle de doğal akvaryumu andırıyor. Kadın azmağı, serin suyu, su altındaki bitki örtüsü ve su üzerinde süzülen ördekleriyle de ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
5: 3 çeşit balık yaşar, levrek, kefal, yılan balığı. Birinci dereceden doğal sit bölgesidir. Amatör de olsa her türlü avcılık yasaktır. Körfez'de 2 azmak vardır. Akçapınar azmağı, kadın azmağı. Su altında yenilebilen otlar mevcuttur. Su teresi ve kazaya olarak bilinir.
6: Burada yetişen tatlı su bitkilerinin boyları ise 4-5 metreye kadar ulaşıyor. Azmakta tur tekneleriyle de gezinti yapılabiliyor.
5: Kadın azma denmesinin nedeni eski tarihte büyüklerimiz çamaşır yıkamaya gelirlermiş.
6: Kadın azmağı 2011 yılında Sidisdoğu Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından sakin şehir ilan edilmişti.
4: Şimdi bir başka noktaya, İstanbul'a gelelim. İstanbul'un yüzlerce yıllık ağaçları artık sadece gözle değil, bilimsel yöntemlerle de takip ediliyor. Hazırlanan planlar sayesinde her ağacın adeta kimliği oluşturulurken akustik tomografi yöntemiyle iç yapısı da inceleniyor.
7: Bizim en önemli yaşam kaynaklarımız arasında ağaçlar var.
8: Yüzyıllara meydan okuyan asırlık ağaçlar artık bilimsel yöntemlerle koruma altında. İstanbul'un doğal sit alanlarında bulunan yüzlerce yıllık ağaçlar hazırlanan röleve planlarıyla tek tek kayıt altına alınıyor.
9: Büyük bir alanı bu kadar yeşillikle korumak da gerçekten çok büyük bir iş ve emek gerektiriyor. Ve dolayısıyla bilimsel katkı ile birlikte sunulduğunda aslında hem bilimsel bir çalışma yapıyoruz bir yandan hem de aynı zamanda onların da buradaki varlığını çok daha iyi ve çok daha uzun süreli korumalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.
8: Ağaçların sadece dışı değil iç yapısı da inceleniyor.
7: Siz boğazda herhangi bir yeşil dokunuzda herhangi bir işlem yapacaksanız kendiniz karar veremezsiniz. Ağaç tamamen kurumuş olduğuna siz kanaat getirseniz bile bir uzmanın rapor vermesi gerekiyor.
8: Uygulamayla devrilme riski olası tehlike oluşmadan önceden belirleniyor. Yapılan çalışmalarda ağacın türü, yaşı, boyu, sağlık durumu ve anıtsal değeri gibi tüm özellikleri kayıt altına alınıyor.
7: Bir uzmanın gelip burada rapor yapması da yetmiyor. Bu raporun Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın gerekli komisyonları tarafından incelenerek onaylanması gerekiyor. Ancak bu olaylardan geçtikten sonra doğa sit alanlarındaki ağaçlara izin verilen ölçüde budama, kesim, taşıma veya bakım yapabilirsiniz.
8: Ayrıca risk taşıdığı belirlenen ağaçlarda ilk tercih kesim değil. Mekanik destek sistemleri ve diğer koruma yöntemleriyle ağaçların yaşatılması hedefleniyor. Bu yöntemler sayesinde hem insan güvenliği sağlanıyor hem de İstanbul'un 100 yıllık yeşil mirası gelecek nesillere aktarılıyor.

0: Şimdi çok renkli görüntüler ekranlara getireceğiz. Adresimiz Kapadokya semaları olacak. Bu kez figürlü sıcak hava balonlarının oluşturduğu renk cümbüşüne Kapadokya ev sahipliği yaptı. Nevşehir'deki balon festivali Türkiye'nin yanı sıra 9 farklı ülkeden gelen figürlü balonların gösteri uçuşlarıyla sona erdi. Organizasyona yaklaşık 100 binden fazla ziyaretçi katıldı.
1: Kapadokya Balon Festivali figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi. Nevşehir'de gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin yanı sıra 9 ülke katıldı.
2: Katılımından dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. 3 günlük festivalimizde sabahları uçuşlarımız oldu. Akşamda Paşabağ'da Night Vlog gösterimiz oldu.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen festivalde figürlü sıcak hava balonları bir bir havalandı. Sepeti Filistin kefiyesiyle çevrelenmiş balonda Kapadokya semalarına renk kattı. Festivalin koordinatörü Mehmet Halis Aydoğan, 100 binden fazla izleyiciye ulaştıklarını söyledi.
2: Festivalimizin ilgisinin maksimum seviyede olması tüm gelen misafirlerimiz olsun, baloncuları olsun, bölgemizi oldukça mutlu ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Uluslararası katılım artarak büyüyor. Talepler çok fazla. Bu bizi çok mutlu ediyor. Dünyada bir numaralı balon festivali olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz.
0: Şimdi sigorta konusuna daha yakından bakacağız. Çünkü yapılan son istatistiklere göre Türkiye'de yaklaşık 20.6 milyon sigortalanabilir konut var. Ancak rakamlar çarpıcı. Çünkü bu 20.6 milyon sigortalanabilir konutun yalnızca %20'si sigortalanmış durumda. 5 konuttan 4'ü hala sigortasız. Yani başka bir deyişle her türlü tehlikeye karşı açık durumdalar.
1: Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları, su taşkınları ve depremler bireysel tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Devlet afetlere karşı tüm imkanlarını seferber ederken vatandaşların da evlerini ve yılların birikimini koruyabilmek için konut sigortasını ihmal etmemesi gerekiyor. Ancak son veriler her 5 evden 4'ünün sigortasız olduğunu gözler önüne seriyor. Türkiye'de yaklaşık 20,6 milyon sigortalanabilir konut bulunurken bunların yalnızca %20'si yangın, sel ve hırsızlık gibi risklere karşı özel konut sigortasıyla teminat altında. Oysaki yıllık 3000 Türk lirasından başlayan konut sigortaları muhtemel afetlerde milyonlarca liralık maddi kaybın önüne geçebiliyor. Yangının yanı sıra sel, su baskını, fırtına, dolu, hırsızlık, dahili su hasarları ve DASK limitini aşan deprem zararlarını teminat altına alan konut sigortasının muhtemel bir afette aile bütçesini koruyan en önemli finansal güvence olduğu ifade ediliyor. Çünkü DASK yalnızca deprem ve depremin doğrudan sebep olduğu yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi riskleri belirlenen teminat limitleri dahilinde karşılıyor.
0: Sayın seyirciler, Gelir İdaresi Başkanlığı gelirini doğru beyan etmeyen ve vergi kaçıran mükelleflere yönelik denetimlerini yapay zeka ile arttırmış durumda.
1: Vergi kaçakçılarına göz açtırmayan Gelir İdaresi Başkanlığı kayıt dışılıkla mücadelede teknolojinin son imkanlarını devreye soktu. GİP ve TÜBİTAK ortaklığıyla geliştirilen Kaşif adlı yapay zeka uygulamasıyla başkanlığın veri tabanı üzerinden her gün yaklaşık 4 milyon mükellef mercek altına alınıyor. Hiçbir ön tanımlı kural olmaksızın tamamen makine öğrenmesine dayanan sistem, sahte fatura girişimlerini ve haksız KDV iadesi taleplerini erken aşamada tespit ediyor. Yapılan analiz çalışmaları neticesinde yılın ilk yarısında 621.379 mükellef yakından takibe alındı. Riskli olduğu belirlenen mükellefler ilgili vergi dairelerine bildirildi. Teknolojik takibin yanı sıra sahadaki denetimlerde hız kesmedi. 2026 yılının Ocak ve Haziran döneminde 81 ilde gerçekleştirilen saha denetimlerinde 791.082 mükellef kontrol edildi. Denetimler ve analizler sonucunda izaha davet müessesesi kapsamında 19.892 mükellef izaha çağrılırken 8.974 kişi ise gönüllü uyuma davet edildi. Ayrıca avukat, doktor, mimar ve mühendis gibi serbest meslek kazancı elde eden mükelleflere gelirlerini doğru beyan etmeleri için

0: hedef odaklı bilgilendirme mektupları gönderildi.
1: Bir son dakika gelişmemiz var. Ankara'da Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve beraberindeki isimlere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu gerçekleştirilmiş. Bu operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve beraberindeki 40 isim tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 55 isim gözaltına alınmıştı. 44 isim tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Erdal Beşikçioğlu o isimlerden biriydi. Mahkemede vermiş olduğu ifadede aylık gelirinin yaklaşık 2,5 milyon lira olduğunu beyan etmişti Erdal Beşikçioğlu, ancak belediye içerisindeki yolsuzluk, rüşvet ve iltimas gibi konulardan haberi olmadığını belirtmiş ve hakkındaki suçlamaları da tamamen reddetmişti. Ancak ortaya çıkan deliller, özellikle de ifadelerle birlikte Erdal Beşikçioğlu'nun da beraberinde olduğu 40 isim, BD'de görev yapan 40 isim tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Peki bundan sonraki süreç nasıl olacak? Aslında benzer tabloları yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte ise de Ankara Valiliği açıklamasını bekleyeceğiz ve Etimesgut Belediyesi'ne yönelik Belediye Başkan Vekilini seçimi için Belediye Meclisi'ne seçim çağrısında bulunulacak. Sayın seyirciler, bir zamanlar enerjide tamamen dışa bağımlı, kendi kaynağını aramak için bile başkalarının gözünün içine bakan bir Türkiye vardı. Bugünse o tablo tamamen değişti. Türkiye, Mavi Vatan'dan Hint Okyanusu'na, Somali'den Kerkük'e uzanan dev bir enerji diplomasisi yürütüyor. Son dönemde Irak yönetimiyle atılan imzalarla Türkiye Petrolleri Kerkük'te dev sahalara ortak oldu. Tarihten gelen gönül bağları bugün 3 milyar varillik dev rezerv ve ortak refah vizyonuyla geleceğe taşınıyor. A Haber Araştırma ve Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, Türkiye'yi küresel güç haline getiren enerji hamleleri yazdı. Ekranlara getirelim.

0: Bir zamanlar enerjisini çoğunlukla ithal eden, petrolünü, doğalgazını başkalarının insafına bırakan, enerji koridorlarının sadece seyircisi olan bir Türkiye vardı. Bugünse kendi sondaj filosuyla okyanuslara açılan, kendi mühendisleriyle kilometrelerce derinlikte enerji arayan, diplomasi masalarında sadece izleyen değil, oyun kuran bir Türkiye var. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin en büyük kırılganlıklarından biri enerji bağımlılığı oldu. Petrol dışarıdan geldi, doğalgaz dışarıdan geldi. Sanayinin çarkı ithalata bağlı şekilde döndü. Enerji faturası büyüdükçe ekonomik bağımsızlık da baskı altına giriyordu. Türkiye işte bu tabloyu değiştirmek amacıyla son yıllarda yeni bir strateji oluşturuyordu.
1: Türkiye'deki büyümenin sürdürülebilir olması için enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli kaynakların en üst düzeyde kullanılması gerekiyor.
0: Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık yürüyüşünün temelleri atılıyordu. Karadeniz'de doğal gaz keşifleri, Gabar'da petrol üretimi, Mavi Vatan doktrini, yerli sondaj filosu.
2: Ben de şimdi ilk bakan oldum. Arkadaşlara dedim ki ya arkadaşlar biz de böyle doğduk büyüdük Türkiye'de. Her yerde petrol var bizde yok. Diyorlar ki, aynen öyle. Diyorlar ki kuyular kazılıyor, petrol çıkıyor, üstüne civa dökülüyor. İşte var mı yok mu, var mı yok mu? Ben de bu soruyla başladım ilk bakanlık gününe. Einstein'ın bir lafı var, ben her yerde onu söylüyorum. Aynı metotlarla aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleyenler ahmaklardır diyor. Şimdi biz geldiğimiz ilk gün bir şeyi değiştirmek istedik. Dedik ki bugüne kadar izlenen yolu değiştireceğiz. Farklı bir yol izleyeceğiz artık. Farklı adımlar atarak farklı sonuçlar beklememiz lazım. Farklı sonuç için bu lazım.
1: Bu projenin sismik aramasından sondajına, kuyularının açılmasından borularının döşenmesine

0: verilmesine, kara tesislerinin inşasından gazın sisteme verilmesine kadar tüm aşamalarında önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey, daha sonra Fatih Bey, tüm bunların yanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın tüm yönetim kurulu başkan ve ekibine şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Evet, aylık ortalama 25 metreküp'e denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.
1: Ve şimdi bu vizyon artık Türkiye sınırlarının çok ötesine taşınıyordu. Afrika boynuzu dünya enerji ticaret yollarının kesişim noktasıydı. Uzun yıllar iç savaşlar, terör ve istikrarsızlıkla gündeme gelen Somali bugün farklı bir hikayeye hazırlanıyordu. Türkiye Petrolleri Somali açıklarında hidrokarbon arama faaliyetlerini yürütmek üzere tarihi bir yetki üstleniyordu.
2: Bu yıl Çağrı Bey'le inşallah Somali'de ilk sondajı yapacağız. Nisan-Mayıs gibi biz sondaja başlayacağız. Yani gemiyi Şubat'ta uğurlayıp Nisan-Mayıs gibi sondaja başlayıp bu yıl içerisinde bunun neticesini alacağız.
1: Bu yalnızca yeni bir sondaj faaliyeti değil, Mavi Vatan'da kazanılan bilgi birikiminin Hint Okyanusu'na taşınması anlamına geliyordu.
3: Hem ülkemize hem milletimize hem de Somali halkına güzel haberleri vereceksiniz. Yolunuz açık olsun. Hepinize başarılar diliyoruz. Ya Allah, Bismillah diyoruz, sizleri uğurluyoruz.
1: Türkiye kendi sismik araştırma gemileriyle, kendi mühendisleriyle, kendi teknolojisiyle binlerce kilometre uzaklıkta yeni enerji havzalarına ulaşıyordu. Bu adım aynı zamanda Ankara'nın Afrika politikalarının enerji ayağını da güçlendiriyordu. Ve enerji alanında Türkiye tarihi bir adım daha atıyordu. Irak yönetimiyle varılan anlaşma sonucu Kerkük'ten günde 1 milyon varil petrol Türkiye'ye akacaktı. Kerkük yalnızca petrol değildi, yalnızca enerji değildi. Kerkük ortak tarihin, ortak kültürün ve gönül bağlarının simgesiydi. Bu kadim topraklar Türkmen varlığının ağır bedeller ödediği bir mazlumiyetin de şahidiydi. Yıllarca buralarda Türkmen varlığı bastırılmaya, Kerkük'ün tarihi ve kültürel dokusu değiştirilmeye çalışıldı.
4: Perdeleri örtük, lambaları sönük, sırtında yıllar yük. Hatıraları kırık dökük. Bir yer olacak orada. Adı Kerkük.
1: Bugün atılan bu enerji ve işbirliği adımı ise yalnızca ekonomik bir anlaşma değildi. Ankara'nın bölgedeki artan ağırlığı, geçmişin acı hatıralarını saran, Türkmen bağını koruyan ve tarihi mirası modern diplomasinin gücüyle geleceğe taşıyan yeni bir dönemin habercisiydi.
5: Geçmişten bu yana Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
1: Başkan Erdoğan'la Irak yönetimi arasında gerçekleştirilen Ankara zirvesi yeni bir sürecin kapısını aralıyordu. Türkiye Petrolleri Kerkük sahasında stratejik ortaklardan biri haline geliyordu.
5: Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından

0: tarihi bir adım olmuştur.
1: Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu bu anlaşmayla. Orada %15'lik bir hissemiz olacak. Amerikalı Conoco firması, BP firması ve Türkiye Petrolleri'nin ortaklığında bir konsorsiyum oluşturulmuş olacak. Ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek için, oradaki üretimi arttırmak için birlikte çalışacak.
2: ABD-İsrail-İran savaşının Orta Doğu'yu, küresel ekonomiyi ve enerji güvenliğini kasıp kavurduğu bir süreçte Türkiye tarihten gelen tecrübeyle kendi paradigmasını hayata geçiriyordu. Enerji, ulaşım, lojistik, ticaret hepsi tek bir vizyon altında birleşiyordu. Kalkınma Yolu projesi Türkiye ile Irak arasında yalnızca ekonomik değil, jeopolitik bir entegrasyon hedefliyordu. Bölgesel istikrarın güçlenmesi, enerji güvenliğinin artması ve ticaret koridorlarının çeşitlenmesi bu büyük resmin parçalarıydı. Enerji diplomasisinin yeni adresleri yalnızca Somali ve Kerkük değildi. Doğu Akdeniz, Libya ve yeniden yapılanma sürecindeki Suriye. Türkiye bir yandan kendi haklarını korurken diğer yandan enerji alanında yeni işbirlikleri oluşturuyordu.
0: Komşumuz Suriye'de de hem maden hem petrol tarafında yeni hükümetle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Suriye'deki entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla yeni işbirliği fırsatları için zemin çok daha uygun olacaktır.
2: İstanbul'da gerçekleştirilen Doğal Kaynaklar Zirvesi de bu yeni dönemin önemli duraklarından biriydi. Enerji artık sadece ekonomik bir başlık değil, bölgesel istikrarın ana unsurlarındandı. Bir zamanlar enerji koridorlarının dışında bırakılmaya çalışılan Türkiye, bugün Karadeniz'de, Akdeniz'de, Irak'ta, Somali'de, Libya'da yeni enerji denkleminde aktif rol üstleniyordu. Yerli mühendislik, milli teknoloji, savunma sanayi, enerji yatırımları ve diplomasi. Bir bütün halinde ilerleyen bu strateji, Türkiye'yi her alanda küresel bir aktör haline getiriyordu. Bugün Karadeniz'den Akdeniz'e, Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Suriye'ye uzanan geniş coğrafyada tam da enerji yollarının merkezinde yeni bir sayfa açıyordu. Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda enerjide daha güçlü, diplomaside daha etkin, bölgesinde daha belirleyici bir ülke. Ve yeni yüzyılda enerji yalnızca bir kaynak değil, bağımsızlığın, stratejik gücün ve geleceğe uzanan vizyonun adı olmaya devam edecek.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansına yeni bir gün, yeni bir hafta ve aynı zamanda yeni bir aya başlamış durumdayız. Son dakika gelişmemiz var. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile dahil olmak üzere toplamda 40 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. Peki bu sıcak gelişmenin detaylarında neler var? Erdal Beşikçioğlu neyle suçlandı? Hemen detaylandıralım. Haber ekranından Kübra Bal telefon attığımız olacak. Kübra'ya sözü bırakalım.
1: Gökhan, günaydın. Oldukça sıcak bir gelişme. Ankara Batı Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 kişi vardı ve 44'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme sevk edilen kişilerden aralarında belediye başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40'ının tutuklanmasına hükmetti ve tutuklananlar arasında yine Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları Mutluluk Çeri Moğlu, yine Taylan Özgüven ve İhsan Bayri Beylerle Beşikçioğlu'nun yakın koruması Hüseyin Yılmaz, yine Etimkent Yönetim Kurulu üyeleri ve İhale Komisyonu üyeleri de yer alıyor. Dün hatırlayalım, adliye sevk edilmişti. Bunun öncesinde de Beşikçioğlu'nun Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 4 saat süren bir ifade verme işlemi vardı. Avukatları eşliğinde gerçekleşmişti bu ve ifadesi de ortaya çıkmıştı. Beşikçioğlu ifadesinde özellikle aylık 2,5 milyon lira gelir beyan etmesine rağmen banka kayıtlarında bu akışın izine rastlanmamıştı. Hesaplardaki milyonlarca liralık şüpheli transferleri ve rüşvet iddialarını borç aldığını söyleyerek reddetmişti. Yani aylık 2,5 milyon liralık gelirin yıllık karşılığı 30 milyon liraya ulaşırken incelenen hareketler bu tutarla uyumlu düzenli bir banka akışı da ortaya koymamıştı. Yine belediye imkanlarıyla Behzat Ç'nin çekildiğine dair

0: suçlamaları kabul etmişti. Kendisine yöneltilen rüşvet ve ihale suçlamalarının tamamını da reddetti. Belediye içerisindeki birçok iş ve işlemin başkan yardımcılarıyla müdürlerin yetkisinde olduğunu söylemişti. Usulsüzlüklerden ancak denetim raporları sonrasında haberdar olduğunu söylemişti. İşte Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında da gözaltına alınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu ile 39 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı diyelim ve söz yeni neden sizlere bırakalım.
1: Hatice Kübra Bala, notlar için teşekkür edelim. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve beraberinde 40 isim tutuklandı. Bu son dakika gelişmesinde detaylarını aktardık. Şimdi Mardin'den gelen bir facia haberiyle devam edeceğiz Sabah Ajansı'na. Mardin'de 4 yaşındaki bir çocuk oyun oynamak için arabaya girdi. Ardından da kilitli kaldı ve hareket ve uyumaya başladı. Saatler geçti. Aile çocuğu bulduğunda çocuk hareketsiz haldeydi. Hastaneye kaldırıldı. Havale geçirdiği ortaya çıktı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2: Oyun oynamak için girdiği otomobil sonu oldu. Acı olayın adresi Mardin'in Mazıdağ ilçesi. 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel evlerinin önündeki otomobile bindi. Küçük çocuk sıcağın ve havasızlığın etkisiyle bir süre sonra uyuyakaldı. Ailesi küçük çocuğu göremeyince aramaya başladı. Araç içinde hareketsiz yatan Muhammed apar topar Mazıdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı sıcaktan dolayı havale geçirdiği belirlenen küçük çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kahreden ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul'da husumetli taraflar arasına çıkan kavgalarda yine silahlar konuştu sayın seyirciler. Bahçeli Evler ve Esenyurt'ta yaşanan silahlı çatışmalarda toplamda 4 kişi yaralandı.
2: Husumetlilerine kurşun yağdırıp kaçtı. Silahlı saldırının adresi İstanbul Bahçeli Evler. Bir kişi sokakta karşılaştığı iki husumetlisini bacaklarından vurdu. Çevredeki bir araca da kurşunların isabet ettiği saldırının ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşinde. Silah seslerinin yükseldiği bir diğer yerde Esenyurt Sultaniye Mahallesi oldu. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflardan biri belindeki silaha sarılırken karşı taraf sopalarla karşılık verdi. Bir kişi silahla yaralanırken silahı ateşleyen şüpheli darp edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.
1: Şimdi günün görüntüsüyle devam edeceğiz. İstanbul'da Kağıthane'de bir binanın duvarı çöktü. Duvarın çöktüğü yer ise açık otopark olarak kullanılan bir alandı. Ve otoparkta ise 0 kilometre yeni araçlar vardı. Milyonlarca liralık zarar oluştu. O görüntüler ve o anlarla devam edelim.
3: Duvar otoparka doğru çöktü. 0 kilometre 12 araçta 30 milyon liralık hasar oluştu. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Binanın duvarı yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait otoparka doğru çöktü. Yıkılmayla birlikte beton ve tuğla parçaları otoparkta bulunan araçların üzerine düştü. Çökme sonucu 12.0 kilometre araçta hasar meydana geldi. Otomobil bayinin müdürü ise şikayette bulundu. Araçlarda oluşan toplam zararın ise yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirtti. Şikayet üzerine ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
1: Gazete manşetlerinde bu saat diliminde Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Öncelikle sür manşette sporla ilgili önemli bir haber var. Süper Lig'e çipli top. Federasyon Trendyol Süper Lig'de maçların sezonun ikinci yarısına itibaren çipli topla oynanacağını açıkladı. Çipli top, offside, elle oynama, çizgiyi geçti geçmedi tartışmalarına son verecek bir teknoloji ki Dünya Kupası'nda bu teknoloji kullanılmıştı. Manşete baktığımızda iki önemli haber var. Çerçeve yasa meclise geliyor. Artık terörsüz Türkiye sürecini biz bu hafta daha fazla konuşacağız. Çünkü çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek. PKK'nın tamamen tasfiyesini sağlayacak. sağlamaya yönelik çerçeve yasa bugün meclise sunuluyor. Teklifin 10 ila 12 madde arasında olması bekleniyor.

0: Deniyor. Birazdan detaylandıracağız. Görüşürüz dedi ve attı. Türkiye'nin günlerce, haftalarca, aylarca konuştuğu o olay, yani ünlü şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini hadi görüşürüz diyerek camdan attığı kaydedildi. İddianameye göre Tuğyan Ülkem Gülter annesi Güllü'yü çok sevdiği Malkata şarkısıyla odaya getirdi. Bir süre birlikte dans ettikten sonra Gülter hadi görüşürüz diyerek annesini kalça altından kavrayıp ayaklarını yerden kesip pencereden attı. Cinayetin işleniş şekli odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadesinde de yer aldı. Bağırma sesi yok. İTÜ'nün hazırladığı raporda Güllü'nün yere düşmesine önce 3 farklı çarpma ve darbe sesi duyulduğu da belirtiliyor. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer alan, manşetinde yer alan o haberleri de ekranlara getirdik. Ve gelelim dünyanın gündemine. Bir belirsizlik, bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, önceki gün sosyal medya hesabından artık İran'a saldırmayacağız, görüşmeler başlıyor dedi. Dün gazetecilere yapmış olduğu, daha doğrusu gece saatlerini gazetecilere yapmış olduğu açıklamada ise bugün işaret etti. Bugün İran'la görüşmeler başlıyor dedi. Peki gerçekten o görüşmeler başlıyor mu? Hürmüz'de son durum ne? Hemen sıcak noktaya, İslamabad'a gideceğiz. Daha haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın. Kolaylıklar diyelim. İyi bir hafta dileyelim. Bir kafa karışıklığı var. Trump diyor ki görüşmeler bugün başlayacak diyor. İran'dan biraz daha farklı açıklamalar geliyor. Ne olacak? Bugün gerçekten görüşmeler başlıyor mu?
1: Günaydın Gökhan. Evet, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında yoğun bir diplomatik süreç son zamanlarda yaşandı. Şimdi Pakistanlı yetkililerden aldığımız bilgiye göre ABD ve İran arasında teknik görüşmelerin yeniden başlaması konusunda olumlu bir gelişme bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile son 24 saat içinde iki defa telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Birincisi Donald Trump tarafından İran'a yönelik büyük bir saldırı esnasında, ikincisi ise şimdi bu görüşmelerin yeniden başlaması konusunda ve ayrıca Suudi Arabistan ve Husiler arasında bir arabuluculuk konusunda Pakistan ile bir temas kurulduğu yönünde bilgiler aldık. Evet, Pakistan makamları bu yönde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian tarafından sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya dayandı. Ve biliyorsunuz İran Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabında şu sözleri dile getirdi. İmzalanan DAP'tı. Şura Konsey üyelerinin ortak aklının bir ürünüdür ve tüm üyeler onu desteklemektedir. Ben bu zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin odak noktası olacağına inanıyorum. Düşmanı imzaladığı taahhütlere bağlı kalmaya mecbur bırakmak için çaba göstermeliyiz. Bu zapta ülkenin, bölgenin ve müttefiklerimizin güvenliğini güçlendirecektir. Yani İran Cumhurbaşkanı tarafından olumlu bir mesaj ortaya çıktı. Dolayısıyla Pakistan makamları bugün İran ve ABD arasında teknik görüşmeler yolunda çok olumlu bir gelişmeyi bekliyoruz. Bu şekilde sözleri kullanıyor.
0: Bekleyip göreceğiz. Gökhan, bakalım o teknik görüşmelerden bir sonuç çıkacak mı? Taraflar bir daha ne zaman bir araya gelecek? Konuşacağız, değerlendireceğiz. Gözler İslamabad'a çevrilmiş durumda. Fakur Rahman bize detayları aktardı. Fakur, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim. Evet, Fakur Rahman'dan detayları aldık. Şimdi bir başka noktaya, yani İsrail'e gideceğiz. Bütün bu sürecin yakından takip edildiği İsrail'de Savunma Bakanı Katz bir kez daha konuştu. Gündeminde pek çok farklı başlık vardı. Gazze konusu, Lübnan konusu, ama hepsinde ortak bir nokta. Katliamları savundu. O yaşanan soykırımı savundu. Lübnanlılar artık evlerine geri dönemezler. Çünkü geri dönecek bir evleri yok dedi. Tüm evleri yıktık. Zaten de amacımız buydu ifadesini kullandı. İşte Katz'tan gelen o skandal mesajların bir yenisi daha.
2: Batıdaki kıyı bölgesinden doğudaki Hermon Dağı'na kadar kuzey sakinlerine yönelik tehdidi ortadan kaldırıyoruz. 24 Lübnan köyünü yok ettik. Tüm evleri Hizbullah mevzileri olarak kullandıkları için yıktık. Artık geri dönmüyorlar. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü dönecekleri bir yer yok. Her şey yok edildi.
0: En iyi umayım. Müslümanlara yönelik katliamları, Müslümanlara yönelik, sivillere yönelik o soykırımı çok açık bir şekilde savunuyor. Kats herhangi bir korkusu yok. Zaten bunu da kameraların karşısında söylüyor. Tabii İsrail'in bu saldırganlığı, İsrail'in bu tavrı dünyada farklı noktalarda yer alan gruplara da örnek oluşturuyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. O da Hindistan. Nepal'e gideceğiz. Bu kez Nepal'de Hindu çeteler Müslümanlara hedef alan saldırılar düzenledi. O görüntülere bakalım hemen.
3: Müslüman köylerini bastılar, camileri ateşe verdiler. Nepal'de Müslümanlar Hindu çetelerin hedefi oldu. Olaylar Nepal'in güneydoğusundaki Sunsari bölgesinde başladı. İslam karşıtı gruplar sosyal medyadan Müslümanları hedef aldı. Hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı. Müslümanlardan tepki gelince gerginlik sokaklara yansıdı. Hindu çeteler saldırıya geçti. Saldırganlar Müslümanların köylerini bastı. Tarım arazileri ateşe verildi. Çok sayıda camiye saldırı yapıldı. İbadethaneler kundaklandı. İslam düşmanları minarelere Hindu bayrağı asmaya kalktı. Müslümanlara ait iş yerleri yağmalandı. Evler ateşe verildi. Bazı Müslümanların sokak ortasında darp edildiği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Güvenlik güçleri devreye girdi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İnternet ve iletişim hizmetlerinde kısıtlamalar uygulandığı bildirildi. Yüzlerce polis ve asker bölgeye sevk edildi. Nepal silahlı polisi ve ordu kritik noktalarda konuşlandırıldı. Yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler oldu. Onlarca kişi de yaralandı. Nepal nüfusunun yaklaşık %4-5'i Müslümanlardan oluşuyor. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Hindu. Müslüman toplulukları sistematik olarak saldırıya uğruyor.
0: Bir yandan da başka bir karışıklığın yaşandığı bir adres daha var. İspanya. İspanya'da son günlerde gözler Fas'a çevrilmiş durumda. Çünkü iki nokta, iki kent aslında karşımıza çıkıyor. Ceuta ya da Septa olarak adlandırılan bölge ve Melilla. Melilla biraz daha şu an sakin, ancak Ceuta'ya yaklaşık 68 bin göçmen, kaçak göçmen 48 saat içerisinde giriş yapmışlardı. Amaç Ceuta'dan İspanya ana karasına geçebilmekti. Ancak tabii ki bu mümkün olmadı. Ancak yaşanan o görüntüler hala hafızamızda taze. İspanya yeni önlemler alıyor ama o önlemlere bir çözüm oluşturabilecek mi? Bu belli değil. Ama daha da önemlisi, Fas'ın bu göçmenlere bizzat destek olduğu iddiaları da çokça konuşuluyor. Peki İspanya'da neler oluyor? Ekranlara getirelim.
3: İspanya'da göçmen akını krize dönüştü. Yüzen bariyerler kuruldu. Binlerce kişi geri gönderildi. Madrid yönetimi Fas sınırından gelen göçmen akınıyla mücadele ediyor. Septe, yani Ceuta kenti, Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki iki kara sınırından biri. Geçtiğimiz günlerde binlerce kişi sınırı geçti. Yaşanan kaosta onlarca kişi can verdi. İspanya hükümeti göçmenleri geri göndermek için çalışmalara başladı. Düzensiz göçmenlerden yaklaşık 70 bine yakını Fas'a geri gönderildi. Hükümet geçişleri önlemek için sahile 500 metre uzunluğunda yüzen bariyerler kurdu. Ancak engellere rağmen az da olsa göçmen gelmeye devam ediyor. Bölgeyi yüzerek geçen bir kişi de kameraya yansıdı. Düzensiz göçmen tüm tehlikelere rağmen kıyıya çıktı. Çıplak ayakla koştu, polislerden kaçmaya çalıştı. Göçmenlerin arasında sadece Faslılar yok. Afrika'nın birçok yerinden yola çıkanlar Avrupa'ya gidebilmek için bu yola başvuruyor.
4: Burada ölmeyi geri dönmektense tercih ederim. Ben Faslı değilim. Beni geri getirirlerse ülkeme geri göndermeliler. İnsanları bir çatışma ya da kriz yaşayan bir ülkeye, savaşa geri gönderebilir misiniz? Biz insanız.
3: Göçmen akını ABD'de de krize neden oldu. İspanyol yönetimi göçmenleri aldığı için hedefti. Başbakan Pedro Sanchez ülkelerin tutumunu bencilce olarak nitelendirdi. Tüm Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarının katılacağı acil toplantı talep etti. Öte yandan İspanya hükümeti göçmen akınının nedenini de açıkladı. İddiaya göre kaçakçılar sosyal medyadan İspanya sınırı açtığı yönünde paylaşım yaptı. Bunu gören binlerce kişi de sınırı geçmeye çalıştı.
0: Hava sıcaklıkları, bir anda etkili olan rüzgar tüm Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadeleyi daha da zorlaştırıyor. Ama Yunanistan'dan gelen görüntüler çok çarpıcı. Günün en sıcak görüntülerinden biri. Yunanistan'da çıkan orman yangınlarına müdahale sırasında iki helikopter çarpıştı. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Can kayıpları yaşandı. Diğer yandan Yunanistan'daki orman yangını mega yangınlar kategorisine alındı. Alevlerle mücadele sürüyor. Hemen ekranlara getireceğiz.

0: Evin yanmamış olması önemli değil. Komşularımın evleri yandı. Sonuçta aynı şey.
1: Şiddetli rüzgar, sıcak ve kuru hava. Yunanistan alevlere teslim oldu. Hızla büyüyen alevlerin önüne geçinemedi. Komşuda alevlerle mücadele sürüyor. Atina ve Viyotiya bölgelerini etkisi altına alan yangınlarda 100 bin dönüm ormanlık alan kül oldu. Yangının boyutu resmi olarak mega yangın sınıfına alındı.
2: Durum son derece zor. Özellikle bugün rüzgar gerçekten çok şiddetli. Rüzgarın hızı 23 kilometreyi aşıyor. Yangının yayılma yönünü kolayca belirleyemiyoruz.
1: 500'den fazla personel ve 134 araç yangınla mücadele için seferber edildi. Alevlere uçak ve helikopterlerle havadan da müdahale ediliyor. Yerleşim bölgelerini de tehdit eden alevler nedeniyle tahliye edilmesi istendi. Öte yandan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma eski mayın ve mühimmatların alevlerden etkilenerek patladığı da açıklandı. 100 bin dönümü kül eden yangınınsa rüzgar türbinlerinin elektrik hattından çıktığı belirtildi. Mühendis ve müteahhit gözaltına alındı. Yunanistan'da Atina'nın batısında devam eden orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında meydana gelen kazada helikopterdeki mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yetkililer kazada biri Yunan, biri Danimarka vatandaşı olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Yaralı mürettebatın hastaneye kaldırıldığı belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Şimdi özellikle bugünden itibaren hava sıcaklıkları başta İstanbul olmak üzere birçok kentte yeniden yükselişe geçiyor. Ama tabii ki yükselen hava sıcaklıkları beraberinde özellikle barajlardaki doluluk seviyesinde azalmasına neden olmuş durumda. Peki İstanbul genelinde ortalamada barajlarda son durum ne? Hemen bakalım.

0: İstanbul'un su kaynakları alarm veriyor. Sıcak hava barajları vurdu, doluluk oranı %54 seviyelerine geriledi. Peki mega kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi kaç? Geçtiğimiz yıl aynı dönemde İstanbul'da barajların doluluk oranı %52,25 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yılsa 1,75'lik farkla %54 seviyesinde. Ancak her geçen gün azalan yağışlar, üstüne bir de etkili olan sıcak hava kuraklık etkisi göstermeye başladı. En yüksek doluluk oranı %85 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. İkinci sırada ise %76 ile Ömerli Barajı yer aldı. Diğer 8 barajın doluluk oranı ise sırasıyla Darlık'ta 71, Alibey'de 53, Terkos'ta 44, Büyükçekmece'de 38, Istırancalar'da 32, Sazlıdere'de 31, Kazandere'de 27, Pabuçdere'de ise %22 olarak kayda geçti. Açıklanan verilere göre günlük tüketimi 3 milyon 321 bin metreküp olan İstanbul'un hiç yağış almaması halinde yaklaşık 140 günlük suyu kaldı.
1: Ve her sabah olduğu gibi meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le birlikte havanın durumunu konuşacağız. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Gökhan, teşekkürler.
1: Şimdi haritamızı ekranlara getirdik. Sıcaklıklar yükseliyor dedik. Peki nedir son durum?
2: Yağmur vahur günleri başlıyor. Başladı aslında. Ne demek yağmur vahur? Bahur sıcak, günler manasına geliyor ve sıcak günlere girdik. Yani şöyle ki... Eskiden bu yana özellikle Temmuz'un sonu ile Ağustos'un ilk haftası bu hafta, yani içinde bulunduğumuz hafta çok sıcak olurmuş. Yani daha eski yıllarda Osmanlı'dan bu yana bu dönemlerde sıcak. Tabi bu sıcak dönem zaman zaman Ağustos'un ortasına, zaman zaman Temmuz'un sonuna kayarmış. Ama genellikle, genel olarak bu günler çok sıcak günler. O yüzden de Eyyam Bahur olarak adlandırmışlar ve bu günlerde tam Eyyam Bahur'un ortasındayız. Başladı yani. Sıcaklıklar artmaya başlıyor. Vardı sıcaklıklar. Sıcaklıklar biraz daha kuzeye yayılmaya başlıyor. Bir sıcaklık haritamız var. Onun önündeyiz. Aslında ki normalde ülkeyi veriyoruz biz normalde. Evet. Biz Türkiye'yi veriyoruz sıcaklıkla oradan, ama sıcaklık öyle bir etkiliyor ki artık Orta Avrupa ve Avrupa'nın doğusunu da çok etkilediği için bu Avrupa

0: Sizle beraber ülkemizde bugün değerlendirmiş olacağız.
1: Şimdi artık biz de o kırmızı renklerin, turuncu renklerin yavaş yavaş görülmeye başladığı tablo içine giriyoruz.
0: Yani geçtiğimiz haftalarda özellikle Avrupa'nın batısında Fransa, İspanya, hatta Almanya kadar uzanan hat boyunca çok yüksek sıcaklıklar vardı. O yüksek sıcaklıklar artık bizim üzerimize oluşmaya başladı. Hatta bizim üzerimizden ziyade biraz daha kuzeye de çıktı bu sıcaklıklar. Evet. Yani Macaristan, Polonya, Ukrayna, Rusya'nın batısı kızarmış vaziyette. Yani 40 derecelere yaklaştı. Yani şu bölgelerde, yani bu kuzeydeki bölgelerde, bu yüksek enlemlerde bu sıcaklık değerleri çok sık rastlanan değerler değil. Ama bunları artık sık sık görmeye başladık ve bu tablo çok kısa sürmüyor, uzun sürüyor. En azından bir 10-15, yani Ağustos'un ilk periyodunu bu sıcak tabloyla geçireceğiz. Bizlere Güneydoğu Anadolu, Ege, Trakya ve İç Anadolu'ya kadar uzanan yerlerde sıcaklıkların arttığını görüyoruz. İstanbul'da da bu sıcaklık değerleri etkili olacak.
1: Peki o zaman kaç dereceleri göreceğiz?
0: Şöyle ki güneyde zaten 40 derecelerin üzerine çıkmaya başladık. Önümüzdeki bu hafta içerisinde, yani bugünden itibaren başlayarak, örneğin İstanbul'dan başlarsak, İstanbul'da bugün sıcaklıklar 30 derecenin üzerine, en yüksek sıcaklıklardan bahsediyoruz tabii. Gece sıcaklıkları 20 derecelerin iniyor ama bu gece sıcaklıkları da aynı zamanda tropik gün. Yani gece sıcaklığının 20 derecenin üzerinde olduğu günleri tropik gün olarak adlandırıyoruz ve bu tropik günler özellikle kıyı bandındaki tüm şehirlerde hemen hemen devam ediyor. Sıcaklıklar perşembe gününe kadar yükseliyor kademeli olarak. Özellikle kıyı kesimlerde nemlen biraz hissedilen sıcaklık daha fazla ama iç kesimlerde nem biraz azaldığı için İstanbul'da örneğin 35-36 dereceler, hatta şunu da söyleyebiliriz, 40 dereceye yaklaşan ilçeler olacak perşembe günü. Sıcaklıklar gittikçe yükseliyor.
1: O zaman
0: yükseliyor.
1: Perşembeye aman dikkat
0: Perşembeye dikkat diyoruz. Sıcaklıklar artarken bu arada geçtiğimiz haftalardan bu yana devam eden, özellikle batıda devam eden yangınlarımız vardı. Yangınlar artık kontrol altına alınmaya başladı ve rüzgar da etkisini kaybetti. Yani geçtiğimiz bir haftadır devam eden özellikle Ege'de ve Marmara'daki o kuvvetli rüzgarlar dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artık kaybetti. Ne oluyordu? Burada bir yüksek basınç vardı. Basra'dan sokulan bir alçak basınçın bir yapısı var. O arada sıkışan hava kuzeyli olarak bizim üzerimize akıyordu. Güneydoğu Anadolu'ya ısıtan hava da o Basra'dan sokulan sistem. Önümüzdeki günlerde çok yakın plan için yağış yok. Bugün için Marmara'nın doğusunda öğleden sonraki saatlerde çok hafif bir lokal kısa süreli yağışlar olabilir. Yarın yine bugün Karadeniz'de aynı şekilde lokal yağışlar olma olasılığı var öğleden sonraki saatlerde. Daha çok Karadeniz'de zaman zaman bu hafta içerisinde öğleden sonraki saatlerde kısa süreli geçişler
1: göreceğiz. Bu haritamıza baktığımızda aslında o mavi renkle gördüğümüz, yani evet, soğuk olarak gördüğümüz sadece Doğu Karadeniz yüksek
0: Doğu Karadeniz kesim. Evet, yani şunu söyleyebiliriz. İmkanı olan varsa bu sıcaklardan kaçmak isteyenler haritada zaten direkt olarak gösteriyor ya da diğer bölgelerimizde yine yüksek olan, rakımı yüksek olan yerlere geçebiliriz.
1: Şimdi haritamızı da değiştirdik.
0: Evet, değiştirdik.
1: Rüzgar etkisini kaybetmiş durumda, sıcaklıklar var. Peki bu sıcaklıklar kaç gün böyle devam edecek?
0: Şöyle ki yaklaşık bir 10-10, şunu söyleyelim öncelikle. Güneyde olan, yani şöyle İzmir'den şöyle Van'a kadar bir hat çekelim. Şöyle bir hat çektiğimizde bu güneyde olan yüksek sıcaklıklar, buralardaki sıcaklıklar 40 derecelere yaklaşmıştı. Artık kuzeye de gelmeye başladı. Yani bu sistem biraz daha kuzeye etkilemeye başladı. Doğu Karadeniz biraz daha etkinin dışında kalıyor. Ağustos'un ilk 15 günü oldukça sıcak. Aslında şunu söyleyebiliriz. Ağustos ayı bu sene sıcağı en fazla hissedeceğimiz aylardan biri olacak. Temmuz'a göre Ağustos'u kıyasladığımızda sıcaklık değerleri Ağustos'ta Temmuz'un oldukça üzerinde. Yani bu bir, aslında bu haftaki yaşadığımız bir sıcak hava dalgası ki az önceki haritamızda gördüğünüz gibi Akdeniz kuşağının hemen hemen doğusunda bütün ülkeleri etkiliyor. Evet. Biz de ülkemizde bu etkinin içerisinde kalacak gözüküyor.
1: O zaman şunu diyebiliyor muyuz artık? Özellikle şunu çok duyuyorduk ki Temmuz'da sizinle de konuştuk. Sıcaklıklar o kadar yükselmedi. Ya yaz bir türlü gelmiyor. Bu yaz neden gelmiyor sorusunu soranlara yanıt var.
0: Evet,
1: yaz artık etkisini
0: gösterdi. Yani bu arada bir şey daha belirtmek istiyorum. Deniz suyu sıcaklıkları oldukça yükselmişti. Evet. Akdeniz'de 30-31 derecelere kadar. Çünkü buradaki yüksek sıcaklıklar devam ediyor. İstanbul Boğazı'nda enteresan bir durum vardı. Bu mevsimde normalde geçtiğimiz haftalarda 22-23 derecelere kadar çıkan deniz suyu sıcaklığı bu hafta sonu itibariyle Boğaz'da sahilde görüntüler vardı. Biz de bir yere inmiştik sahile. İnsanlar karada deniz kıyafetleriyle ama denizde kimse yok. Deniz suyu sıcaklıkları İstanbul'da 18-19 derecelere kadar inmişti. O geçtiğimiz hafta süren Poyraz İstanbul'daki Boğaz'daki sıcak suyu Marmara'ya doğru yükseltti. Aşağıdaki soğuk suyu yukarı çıkarttı. Buna upwelling diyoruz İngilizce. Yani aşağıdaki suyun yukarı çıkması. Öyle bir soğuk durum söz konusuydu Boğaz'da. Önümüzdeki günlerde bu sıcaklık tekrar Boğaz'da artmaya başlayacak.
1: Yani İstanbul'da Boğaz'da denize girecekler. Aman dikkat diyelim, dikkat tabii diyelim, öncelikle, evet. Ama sular yeniden
0: Boğaz'da ısınıyor. Zaten her yerde denize girilmiyor. Ama girenler giriyor da şöyle ki, orayı bilenler, yıllarca o işi şey yapmış olanlar, insanlar. Mesela çok hatırlarım, Samsun'dan gelmişti bir vatandaşımız. Boğaz'da bir yere denize giriyordu.

0: girmedi. Oradaki gibi değildir buranın suyu. Evet. Girdi, biraz açıldı, bağırmaya başladı. Allah'tan bir tekne geçiyordu, kurtardı.
1: Akıntı Boğaz'ın çok kuvvetli
0: akıntısı var. Evet. Boğaz'da her yerde denize girilmez. Girilecek yerler zaten belirlenmiştir. Onu söyleyeyim.
1: O zaman isterseniz İzmir, Antalya, biraz da tatil bölgelerine bakalım. O bölgelerde sıcaklıklar artık zaten iyiden iyiye. 40
0: evet,
1: dereceleri ulaşmış.
0: Antalya 40 dereceye kadar çıkıyor sıcaklık değerleri. Karadan esiyordu önceki günlerde. Biraz da denizden esmeye başlayacak ama önümüzdeki günlerde o 40 derecelerden ziyade 32-33 dereceleri göreceğiz ama söylediğimiz bir şey var. Nem.
1: Evet.
0: Nem 33 derece olmakla birlikte Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 dereceler civarında. Yani aslında Akdeniz kuşağında şu anda 40 dereceler artık yani hissedilen sıcaklık bazında da konuşulacak. İzmir'e gelirsek İzmir'de de yakın planda yağış yok. Sıcaklıklar 38-39 derecelere kadar. Özellikle İzmir'in iç ilçelerinde, kıyı ilçelerinde mesela Çeşme biraz daha serin, rüzgarlı oluyor. Bir parça daha rüzgarlı. İstanbul içinde sıcaklık yerleri az önce söylediğimiz gibi Perşembe gününe doğru 35-36 derecelere kadar çıkacak. Yani hep 30 derecenin üzerinde.
1: Ankara diyelim.
0: Başkent Ankara'da da artık 30 derecelerin üzerinde. Gece sıcaklıkları zaman zaman 19 derecelere kadar düşse de başkent Ankara'da bu hafta oldukça sıcak günleri yaşayacak gözüküyor Gökhan.
1: Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir hafta dileyelim.
0: Bir mukabele.
1: Tabii gündemde başka başlıklarımız da var. Onları da hızlıca ekranlara getireceğiz. Gençlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi yansıtmak amacıyla hazırlanan özel eser kamuoyuyla paylaşıldı. İlk kez Türk Boyaz Okulları finalinde seslendirilen eser kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı. O görüntülere bakalım.

0: başını gediğine koyacak bir gençlik yetiştirdik.
1: Ve Türkiye'nin uzun zamandır gündeminde olan terörsüz Türkiye sürecinde artık o kritik aşamaya geçildi. Çerçeve yasağı bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na sunulacak. Peki o çerçeve yasağı içerisinde neler olacak? Nasıl bir düzenleme hayata geçecek? İşte terörsüz Türkiye sürecindeki en önemli dönüm noktası.
0: Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
2: Tam da bu hedef doğrultusunda terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir viraj daha dönüldü. Çerçeve yasa meclis yolunda.
3: Önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
2: Yeni haftada meclis gündemine gelecek yasa teklifinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la örgüt yöneticileri hakkında herhangi bir af bulunmuyor. Yasanın fiili olarak uygulanabilmesi için terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının teyit edilmesi şart. Yasa teklifi için MHP lideri Devlet Bahçeli de tarihi bir sorumluluktur dedi. Bahçeli, bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir diyerek sürecin önemine vurgu yaptı. Yasa teklifinde 3 ana kategori belirlendi. Düzenlemenin suça karışmayan örgüt üyelerini, yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanları ve Avrupa'da aynı suçlamayla aranan kişileri kapsaması planlanıyor. Türkiye'ye gelecek olan örgüt üyelerinin toplu dönüşlerine ise izin verilmeyecek. Her biri sınırda tek tek hukuki süreçlere tabi tutulacak.
0: Bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
2: Yasal süreci takip etmesi için biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, diğeri mecliste olacak şekilde iki ayrı komisyonun kurulması da gündemde. Yasanın 6 ay yürürlükte kalması, ihtiyaç olması halinde 6 ay daha uzatılması da teklifte yer alacak. Bu süre içinde ilgili makamlara başvuran PKK'lılarla ilgili hukuki süreç başlatılacak. Yasa görüşmeleri öncesinde kritik bir ziyaret gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'nın yolunu tuttu.
1: Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde artık o kritik aşamaya gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gözler, çerçeve yasa meclis başkanlığına sunulacak, ardından da düzenlemeler hayata geçirilecek. Bir yandan da MHP lideri Bahçeli'den gelen açıklamalara bakacağız. MHP lideri Bahçeli artık bu süreçte bu yasayla birlikte kritik bir eşiğe gelindiğini hatırlattı. Çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini söyledi. İşte o açıklama.
4: Terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun

0: enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedim. Terörsüz Türkiye hedefi de Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin geri dönülmesi mümkün olmayan bir politika olduğunun altını çizdi. Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu politika bir demokratikleşme, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşıma iradesidir ifadesini kullandı. MHP lideri süreçte önemli eşiğe gelindiğini hatırlatarak çerçeve yasaya tam destek verilmesi çağrısında bulundu ve ekledi. Bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
1: Doğu Akdeniz'de bir İsrail tehdidi var. Özellikle Rumlar ve Yunanistan'la gerçekleştirilen işbirliğiyle birlikte hedefin Türkiye olduğu zaten çok açık. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de özellikle Kıbrıs Adası'na yönelik İsrail'in yapmış olduğu adımlara dair önemli açıklamalarda bulundu. İsrail füzelerine karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne takviye. Rum kesimine İsrail füzelerinin tesliminin ardından Bakan Güler, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için titiz bir çalışma yürütüyoruz dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Adası'ndaki gelişmelere ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimine teslim ettiği füzelerle ilgili gelişmeyi Türkiye olarak adım adım takip ettiklerini ifade eden Bakan Güler, İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki faaliyetleri de dahil olmak üzere adada ve bölgedeki gelişmeleri ve muhtemel etkilerini dikkatli analiz ediyoruz. Muhtemel her türlü tehdide karşı gerekli askeri ve siyasi tedbirler eksiksiz olarak alınmaktadır diyor Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Şimdi diğer yandan bakalım Türk mühendisleri tarafından geliştirilen teknolojiler sadece Türkiye'de Türk savunma sanayinde değil aynı zamanda kardeş ülkelerde de kullanılmaya devam ediyor. Azerbaycan'a gideceğiz. Havelsan yazılımı Azerbaycan hava savunma sistemleri ve Azerbaycan hava kuvvetlerinde de kullanılmaya başlanıyor. Detaylandıralım.
0: Türkiye'den Azerbaycan'a stratejik bir güç aktarımı yapıldı. Türkiye savunma sanayinde yaptığı atılımlarla dünyanın dikkatini çekerken dost ülkelerle de yakın işbirliği yapıyor. Kardeş ülke Azerbaycan da bu ülkelerden biri. Savunma sanayi işbirliği kapsamında dünyanın en kapsamlı hava kuvvetleri bilgi sistemlerinden biri Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Bu sistem hava harekatının planlanmasından icrasına, izlenmesinden değerlendirilmesine kadar tüm süreci dijital ortamda tek çatı altında yönetiyor. Operasyonel hazırlık süreçlerini dakikalara indiren sistem, hava harekatında önemli bir manevra kabiliyeti sağlıyor. Gerçekleştirilen teslimat, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma sanayi işbirliğinin yazılım ve komuta kontrol teknolojileri alanında ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından kritik önem taşıyor. Milli yazılımın uluslararası alanda tercih edilmesi, Türkiye'nin savunma bilişimi alanındaki mühendislik gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.
1: Şimdi Türk savunma sanayinde elde ettiğimiz ve hepimizi gururlandıran başarılardan birine bakacağız. Tayfun füzesi. Tayfun füzesine ilişkin Roketsan'dan da önemli ve yeni görüntüler paylaşıldı ama Tayfun füzesine ilişkin en fazla merak edilen soru füzenin menzili. O tanıtılan, o paylaşılan videoda da o füzemizin menziline ilişkin yeni ipuçları verildi ama dikkat çeken detaylarla birlikte. İşte Tayfun ve detaylar.
2: Biz kuralların ve süreçlerin yeniden şekillendiği bu yeni nizamın kurucu aktörlerinden biriyiz.
3: Koordinatlar sisteme girildi, fırlatma emriyle dikey olarak ateşlendi. Hedefe kilitlendi.

0: sürüklenerek saniyeler içerisinde su üzerindeki insansız deniz aracını işte böyle imha etti. Türkiye'nin yerli ve milli hipersonik balistik füzesi Tayfun, yüksek vuruş hassasiyeti ve uzun menzilli angajman kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Türk savunma sanayisinin lider kuruluşu Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Tayfun'un yeni görüntüleri paylaşıldı. Çelikten fırtına Tayfun'la vatanın dört bir yanında sarsılmaz caydırıcılık başlığıyla paylaşılan görüntülerde Tayfun füze sisteminin operasyonel gücü ve vatan savunmasındaki rolü gözler önüne serildi. Türkiye'nin milli ve yerli hipersonik balistik füzesi Tayfun'un menzilinin sır gibi saklanan perdesi de aralandı.
1: Menzil 280 kilometre üzeri, uzunluk 6.5 metre, çap 610 milimetre. 2300 kilogram. Güdüm. Koordinata güdüm sistemi. Özne. Tayfun.
0: Seri üretimi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı devam eden Tayfun, stratejik kabiliyetleri ve sır gibi saklanan gerçek menziliyle bölgedeki dengeleri değiştirecek.
2: Cep telefonsuz bir hayat düşünemiyoruz. Hele interneti açıksa, bildirimler de açıksa, biraz da sosyal medyada fazlaca vakit geçiriyorsanız cep telefonlarının şarjının dayanması mümkün değil. Birkaç saat içerisinde telefonların şarjı bitiyor. Ama havalimanında, restoranda ya da bir kafeye gittiğinizde yaptığımız ilk iş genellikle o ortak şarj noktalarına cep telefonunu bırakmak. Ama bir kez daha düşünelim deriz. Çünkü ortak noktalara bırakılan cep telefonları ile birlikte tüm kişisel bilgilerimizi kaybetme riskimiz olabilir. Nasıl mı? Yanıtına bakalım.
3: Cihazlarınıza gerçekleştirdiğiniz tüm aktiviteler çalınabilir. Banka hesapları da buna dahil.
4: Hemen hemen her kafede, havalimanlarında ve otogarlarda bulunuyor, şarjı bitenlerin kurtarıcısı olarak görülen ortak şarj istasyonları aslında telefonlardaki kişisel verileri hedef haline getiriyor.
5: Kafeteryalarda falan şarj etmiyorum genelde. Powerbank kullanıyorum. Çünkü veriler çok çabuk çalınıyor artık.
6: Yoldasınız, telefonunuzun şarjı bitti ya da bitmek üzere. Ancak şarja takamıyorsunuz. İşte o zaman bu tarz şarj istasyonlarını kullandığınızda oldukça tehlikeli bir şey yapıyor olabilirsiniz.
3: Juice jacking olarak adlandırılan bir tabir ortaya çıktı. Juice burada elektrik akımı anlamına geliyor. Sözünü ettiğiniz çeşitli şarj istasyonu üzerinden cihazlara zararlı yazılımlar yüklenebiliyor. Cihazın verilerine erişebilip hırsızlık gerçekleştirebiliyor.
7: Veri hırsızlığı oluyor. O yüzden banka hesaplarını ele geçirebiliyorlar. O yüzden ben pek kullanmıyorum.
4: Şarj istasyonlarını kullananlar farkında olmasa da cep telefonu firmaları bu açığı biliyor.
3: Üreticiler de durumun farkında, tehlikenin farkında ve zamanla çeşitli çözümler geliştiriyorlar. USB port üzerinden bir cihaz taktığınızda karşınıza bir ekran çıkar. Bu cihaza güvenelim mi, güvenmeyelim diye.
8: Güvenmezsek nereye takacağız? Yola gideceğiz. Telefonumuzun şarjı yok.
3: Benim tavsiyem en güzeli, yanlarında her zaman bir güç adaptörü taşıyamıyorlarsa başvurulabilecekleri çözüm de powerbank olarak adlandırdığımız cihazlara sahip olmalarıdır.
2: Ünlü şarkıcı Çelik, acil serviste tedavi gören yakınını görmek için Kartal'da bulunan Doktor Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne ziyarete gitti. Aldığı hizmetten çok etkilenen sanatçı hastaneyi ve çalışanları öve öve bitiremedi. Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü de verdi.
9: Ekibi, personel için hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim.
4: Gittiği şehir hastanesine hayran kaldı, sağlık görevlilerine teşekkür edip ömür boyu konser sözü verdi.
9: Her şeye ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım. O kadar mutlu oldum.
4: Ünlü şarkıcı Çelik, İstanbul Kartal'da Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir yakınını ziyaret etmek için hastaneye geldi. Çelik, acil servisteki hizmetten ve sağlık çalışanlarının özverisinden o kadar etkilendi ki geçti kameranın karşısına, övgüler yağdırdı.
9: Özel hastane değil burası, devlet hastanesi. Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim.
4: Sanatçının paylaşımını gören Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyası üzerinden güzel temennileriniz ve sağlık düzenimize verdiğiniz moral için yürekten teşekkür ederim mesajı yayınladı. Sanatçının konser sözü sosyal medyada büyük beğeni topladı.
9: Her şeye ömür

0: boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım. O kadar mutlu oldum. Yar yara var.
1: Skandal bir görüntüyle devam edelim. İstanbul'da Fatih'te bulunan tarihi Haydarhane Camisi haziresine giren bir kişi 7 mezara zarar verdi. Ortaya da bu görüntüler çıktı.
2: Asırlık 7 mezar taşını tekmeleyip parçaladı. İstanbul Fatih'te Fatih Sultan Mehmed'in alemdarlarından Ali Haydar Dede tarafından yaptırılan tarihi Haydarhane Camisi haziresi hedef alındı. Hazirede bulunan 7 mezar taşını parçalayan saldırgan taşları bir köşeye topladıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını mercek altına alan ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
1: Malatya'ya gidelim. Malatya'da ilginç bir görüntü. Hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada taşlı saldırıya uğrayan traktör sürücüsü bir anda sinir krizi geçirdi. Ve aracını insanların üzerine sürmeye başladı. Ve bakın sonra neler oldu.
2: Taşlı saldırıdan kurtulmak için traktörünü grubun üzerine sürdü. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre bahçesinde çalışma yaptıktan sonra traktörüyle evine dönmek isteyen bir şahsın husumetlileri yolunu kesti. Grubun traktöre taşlarla saldırması üzerine traktörü saldırganların üzerine sürdü. Arbede sırasında bir köy korucusu yaralandı, iki kişi de traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı köy korucusu hastanede tedavi altına alındı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Özellikle kış boyunca almış olduğumuz yağışlarla birlikte bu sene sebze ve meyve konusunda daha bereketli bir yıl geçiriyoruz. Geçtiğimiz senelere kıyasla. Ama özellikle son günlerde İran savaşı, artan petrol fiyatları ve dalgalanma bu sebze ve meyve fiyatları üzerindeki etkisini de göstermeye başladı. İncirden bahsedeceğiz. İncir tezgahlardaki yerini aldı ama fiyatları biraz cep yakan cinsten. Çünkü marketlerde incir 340 liraya satılıyor. Tabii ki pazarlarda fiyatlar biraz daha düşük ama uzmanlar kısa bir süre sonra yeni hasadın da gelmesiyle birlikte fiyatların düşebileceğini de belirtiyor. Peki son durum ne? Tezgahlara bakalım.
4: Eskiden ağaçtan sepet sepet toplanırdı.
5: Öyleydi ama gitgide gıda artıyor, fiyatları artıyor.
6: Normal mi?
7: Hayır, normal değil.
8: Yani çok pahalı ya.
4: Yazın bereketini simgeleyen incir bu yıl bolluğuyla değil fiyatıyla gündemde. Verimlilik olsa da maliyetler yüksek. Orta Doğu'daki gerilimle birçok kalemde artan fiyatlar da bunun en büyük etkeni.
6: Petrol fiyatlarının zincirleme etkisiyle mazot, gübre ve ilaçlama maliyetleri de arttı. Bu da dolayısıyla soframıza zam olarak yansıdı. Yeni hasadı yapılmış ürünlerden olan incirin de şu anda kilosu birçok markette 300 liranın üstünde.
4: Öyle ki en çok tercih edilen zincir marketlerde incirin kilo fiyatı 340 lira.
6: Bu fiyatla hesapladığımızda tanesi marketten satın aldığınız incirde yaklaşık 34 lira. Sen pazarlarındaysa durum biraz daha farklı. Yaklaşık 10 adedi yani 1 kilosu 250 liraya satılıyor. Tanesi ise ortalama 25 lira.
9: Aydın bölgesinden geliyor. Daha yeni başladı, 250 liradan satılıyor.
6: Geçen hafta ne kadardı?
9: Geçen hafta da 400-350'den başladı. Yavaş yavaş düşecek inşallah.
4: Hal ve pazar esnafı fiyatın önümüzdeki haftalarda hasadın artmasıyla düşebileceğini söylüyor.
9: Şu an ürün az, bol değil. İnşallah düşer.
8: Bir ay sonra biraz düşer herhalde.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, Temmuz ayında 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara ulaştı. ABD'de enflasyonun yavaşlamasıyla ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını öteleyeceğine dair öngörülerin güçlenmesi, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağlarken bu durumun likidite koşullarını da olumlu etkilemesi öngörüldü. Bu gelişme, kripto para piyasasına talebin artmasında etkilemesi.

0: etkili oldu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: ya.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: formu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Arabaya şarj arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: Ultra şarj
1: Opet'te bulacaksın.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Samsun, Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çanakkale-Çan yolunun 39 ila 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu

Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak...

0: performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Yeni bir saate giriş yapıyoruz. Gündemin sıcak başlıklarını sabah ajansını ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Öncelikle yeni günün sıcak başlığıyla başlayalım. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz hafta düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 isim hakkında tutuklama kararı çıktı. Hemen detaylandıralım. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nda bulunduğu 39 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İfadesinde Erdal Beşikçioğlu'nu aylık gelirini 2,5 milyon lira olarak beyan etmiş ancak bu yönde bir para hareketliği de gözükmemişti. Hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarını ise kesin bir dille yalanlamıştı, reddetmişti. Erdal Beşikçioğlu ile birlikte toplamda 55 isim hakkında gözaltı kararı çıkartılmış. Bu kapsamda yapılan soruşturma kapsamında 44 isim tutuklanması için mahkemeye sevk edilmişti. Erdal Beşikçioğlu ile beraber toplamda 40 isim tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yeni günün sıcak başlığı olarak karşımızda duruyor. Aşırız, dikkatsizlik, kural ihlalleri bir araya gelince kazalarda ne yazık ki kaçınılmaz hale geliyor. Yurt genelinde yaşanan kazalarda ise 9 kişi hayatını kaybetti.
3: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları beraberinde getirdi. Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil menfeze çarpıp takla atarak savruldu. Kazayı görenler yardıma koştu. Jandarma ve sağlık ekibine haber verildi. Aynı aileden biri çocuk iki kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Bursa'nın Keres ilçesinde Alpagut mevkiinde 37 yaşındaki Ramazan Alan idaresindeki otomobil refüje çarparak devrildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücüyle eşi Havva Alan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

0: İznik ilçesinde de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken kazada ikisi İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı personeli olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve çocuğu hayatını kaybetti. Diğer yaralılarınsa tedavisi sürüyor. Bir kaza haberi de Edirne'den geldi. Merkeze bağlı Üyüklü Tatar köyünde seyir halindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde traktörün altında kalan sürücü Raşit Taşkın ve eşi Fatma Taşkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşlerin cansız bedenleri vinç yardımıyla traktörün altından çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Aksaray-Konya karayolunda otomobille motosiklet çarpıştı. Hastaneye kaldırılan iki yaralıdan motosiklet sürücüsü tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nevşehir'de ise düğün konvoyunda kontrolden çıkan gelin arabası takla attı. Kazada araçtaki gelin ve damat yaralandı.
1: Sıcak bir gelişme, bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. İstanbul yeni güne sisle başladı. Özellikle Boğaz hattında etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçiş trafiğine kapatılmış durumda. Bu son dakika gelişmesini belirtelim. İstanbul Boğazı'nda özellikle sabahın erken saatlerinden itibaren yer yer etkili olan bir sis var. Sis tabakası Boğaz üzerinde görüş mesafesini neredeyse sıfıra düşürmüş durumda. Olası tehlikelerinin önüne geçmek amacıyla da İstanbul Boğazı sabah saatlerinden itibaren transit gemi geçiş trafiğine kapatılmış durumda. İstanbul Boğazı'ndan Ortaköy'den gelen görüntüleri ekranlara getiriyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bulunduğu alan neredeyse köprüyü görebilmenin imkansız olduğu bir tablo var. İlerleyen dakikalarda tabii havanın daha da ısınmasıyla birlikte sisin etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Ancak şu dakikaları itibariyle etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda transit gemi geçiş trafiği durduruldu. İkinci bir karara kadar karar uygulanacak. İstanbul Boğazı'nın güvenliği amacıyla bu karar verildi. Bir kez daha tekrarlayalım. Sis nedeniyle Boğaz gemi geçiş trafiğine kapatılmış durumda. Transit gemilerin geçişi ikinci bir emre kadar durduruldu. Gazete manşetlerini ekranlara getirmeye devam edelim. Takvim gazetesi diyeceğiz. Takvim gazetesinde Bere'de boğuldu. 10 yıldır aranan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'yi Bere detayı ele verdi. Otelde toplantıya katıldı, takibe takıldı. MIT'in yüz tanıma sistemi haftalarca sokaklarda takip etti. Ve eşleşme tamamlanınca düğmeye basıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a suikast timinin firari üyesi eski pilot yüzbaşı Burkay Karatepe yapay zeka destekli yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. Oteldeki toplantıya bereyle katılan hain tavrıyla dikkat çekti. Sessizce izi sürüldü, saklandığı ininde ise yakalandı. Sanal devriye ve açık kaynak çalışmaları sırasında toplanan görseller tek tek incelendi ve o terörist yakalandı. Ama teröristin yakalandığı sırada yanında 7 milyon lira değerinde döviz, altın ve uyuşturucu da ele geçirildi. Aynı zamanda teröristin sağlık raporunda 0.34 promil alkollü olduğu da tespit edildi. Bir başka haber, turva alarmı. CHP yönetimi Eylül başında başlatılacak olan kongre takvimi öncesi temizlik kapsamını geliştiriyor. Partiden Özgür Özel'in CHP'yi ele geçirmek için içeride bıraktığı Selin Sayekböke ve Gül Çiftçi gibi eski parti meclis üyelerinin de ihraç edilmesi bekleniyor. Amirim 250 milyonu hatırlamadı. Etimesgut Belediye Başkanı'na Etimesgut Belediyesi'nde 250 milyon liralık rüşvet pazarlığının döndüğü kirli bir çark ortaya çıktı. Erdal Beşikçioğlu ise pazarlık için haberim yok ifadesini kullandı. Ki az önce de bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirdik. Erdal Beşikçioğlu ve beraberinde 39 isim tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ve orman yangınları. Ne yazık ki yüreğimiz yanıyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren sıcak hava, bir de üzerine eklenen şiddetli rüzgarla birlikte geniş bir alanda orman yangınları etkiliydi. Son haber Çanakkale'den geldi. Ancak neyse ki hem havadan hem de karadan yapılan müdahale sonucunda ise Çanakkale'deki orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

0: Helikopterler, arazözler alevlere karşı zamanla yarıştı. Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
1: Alevlerin adresi bu kez Çanakkale'nin Bayram ilçesi olduğu Hacı Bekirler Köyü'nde başlayıp Bezirganlar Köyü'ne doğru ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
0: Yangına 9 uçak ve 8 helikopterle havadan, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler, 5 itfaiye aracı ve 488 personelle karadan müdahale edildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğal gaz boru hattı çalışmasında kullanılan bir kamyonetin kasasındaki jeneratör alev aldı. Kamyonetten ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı. Yüzlerce personelin gece gündüz süren müdahalesiyle alevlerin ilerleyişi durduruldu. Çalışmalar bölgede soğutma faaliyetleriyle devam ediyor.
2: Devlet yangınlarda da, depremlerde de, sel felaketlerinde de evlerini kaybedenlerin yanında olmaya devam ediyor. Şimdi Kırıkkale'ye gidelim. Kırıkkale'de yangında evlerini kaybeden Dürdane ve Haydar Gündoğan çiftine yardım eli uzandı. Gündoğan çiftini ziyaret eden Balışeh Kaymakamı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek aileye ev sözü verdi.
3: Bütün malzemelerimi çalıştım. Bu kadar artist.
4: Ağlama ağlama, boş ver Haydar. Bak ben hiç üzülmüyorum bak.
0: Evleri, yılların emekleri yangında kül oldu. Ancak acılı aile yalnız bırakılmadı.
5: Biz her zaman halkımızın hizmetkarıyız. Sizin eviniz de inşallah en kısa zamanda İnşallah. Yapacağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Gönlünüz ferah olsun.
0: Kırıkkale'nin Balışeh ilçesine bağlı Akçakavak köyünde yaşayan Dürdane ve Haydar Gündoğan çiftinin evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Tüm birikimleri yangında küle dönen Dürdane Gündoğan'ın eşini teselli ettiği anlarsa yüreklere dokunmuştu.
4: Bir şey olsaydı, bana bir şey olsaydı, çoluğa çocuğa bir şey olsaydı ne olacaktı? Onlar yarın daha iyisi olur.
0: Gündoğan çiftine devlet yardım elini uzattı. Aileyi ziyaret eden Balışeh Kaymakamı Muhammed Raşit Aktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek çifte ev sözü verdi.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın, Sayın Valimizin, vekillerimizin selamlarını iletiyorum.
6: Aleyküm selam, teşekkür ederiz.
5: Onlar sizleri çok sevdi, Türkiye sizleri çok sevdi. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin hizmetkarıyız.
7: Allah razı olsun.
5: Bu noktada inşallah evinizi tekrar en güzel şekilde Dürdane teyzemin dediği gibi daha iyisini yapacağız inşallah.
0: Gündoğan çiftinin hüznü ve çaresizliği verilen ev sözüyle yerini mutluluğa bıraktı.
2: Orman yangınları sadece Türkiye'de değil, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın birçok noktasında yangınlar etkili olmaya devam ediyor. Amerika'dan gelen görüntülere bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Hemen ekranlara getirin. ABD'nin Washington eyaletinin Spokane kentine hızla yayılan orman yangınlarıyla müdahale devam ediyor. Eyalette yangınlar sebebiyle binlerce aile için tahliye emri çıkartıldı. Acil durum ilan edildi. Yangınlar yüzünden 13 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı ifade eden yetkililer yaklaşık 5 bin yapının da tehdit altında olduğunu belirtiyor. Alevler yerleşim yerlerine de sıçramış durumda. Yeah. Ve dünyanın konuştuğu başlık, daha doğrusu bugün konuşulacak o başlık, Amerika Birleşik Devletleri ile İran bir kez daha masaya oturuyor. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin bugün itibariyle başlayacağını söyledi. Tabii ki masada Hürmüz, nükleer silahlar gibi sıcak başlıklar var. Peki bu görüşmelerden bir sonuç çıkacak mı? İran tarafı ne diyor? ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen o açıklamalarla devam edelim.
7: İkinci Dünya Savaşı'nın Amyon'a gerçekleşecek en büyük saldırı yapacaktık. Müzakereler öğleden sonra başlıyor. Ateşkes yapmayı çok isterim.
8: ABD Başkanı İran'la müzakerelerin yeniden başlayacağını Washington'a dönüş yolunda uçakta yaptığı açıklamayla duyurdu.
7: Müzakereler öğleden sonra başlıyor. Ateşkes yapmayı çok isterim. Bir sürü hayat kurtarılır. Dürüst olmak gerekirse İran'ın yeniden inşa edilmesi yıllar alacak. Ki inşa edilip edilmeyeceğinden bile emin değilim. İkinci Dünya Savaşı'nın Amyon'a gerçekleşecek en büyük saldırı yapacaktık. Bu onlar için felaket olurdu. Bunu yapmamızı istemediler.
8: ABD Başkanı Trump, İran'a saldırının durdurulması için Körfez ülkelerinin araya girdiklerini söyledi. İran'ın da ricacı olduğunu belirtti.
7: İran'a karşı harekete geçmeye tamamen hazırdık ve bu dev bir saldırı olacaktı. Her şeyimizle hazırdık. Ancak müttefiklerinin sizden bunu durdurmanızı istediğine bir nevi peki bakalım demek zorunda kalıyorsunuz. İptal etmelerini istemelerinin sebebi de bence ortada bir anlaşmanın olması. Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Ardından da nükleer ya da İran'ın nükleerden arındırılması diyebileceğiniz bir anlaşma olacak. Bu yüzden bekletiyoruz. Bakıp göreceğiz. Aslında İran'da çok güçlü bir şekilde ricada bulundu. Anlaşma yapmak istiyoruz dediler.
8: Trump'ın açıklamalarının ardından İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu da üst düzey yetkililere dayandırdığı bir haber yayınladı. Haberde Trump'ın saldırıları askıya alma kararını İsrail'e önceden bildirmediği ifade edildi. Haberle Trump'la Netanyahu'nun son dönemde gerilen ilişkilerine de atıfta bulunuldu.
2: Bir yandan da Gazze'ye bakmak gerekiyor. Gazze'de geçtiğimiz hafta itibariyle artık ateşkeste ikinci aşamaya geçileceği ifade edilmişti. Ancak İsrail katliamlarına devam ediyor. Dün gün boyunca gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda masum sivil daha hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in bu saldırganlığına tepki gösterdi. İşte o açıklama. İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Dışişleri Bakanlığı son saldırıların ardından İsrail ve Netanyahu yönetimine sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze saldırılarının Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Filistinlilere barış yapma iradesi taşımadığını gösterdiği belirtildi. Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmaya çalışmaktır ifadesini kullanıldı. Netanyahu'nun yayılmacı ve militarist anlayışına karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesi gerektiğinin de altı çizildi. Ve Türk savunma sanayi. Türk savunma sanayi dediğimizde ise gözler Kaan'a çevrilmiş durumda. Kaan'ın yeni prototipinin de ortaya çıkmasıyla birlikte sadece Türkiye değil, dünyada da birçok basın kuruluşu Türkiye'nin savunma sanayinde atmış olduğu adımları, özellikle de Kaan'ın teknolojisini masaya yatırdı. İşte o haberler.
0: Kaan piste çıktı, havacılık dünyasının dengesini sarstı. Uluslararası basın Türk mücevherini gündeme taşıdı. Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan'ın P1 prototipi pistteydi. Taksi testini başarıyla gerçekleştirdi. Kaan'ın gelişim süreci dünya tarafından yakından takip edildi. Ankara'da yapılan taksi testleri dünya savunma basınında geniş yankı buldu. Kaan'ın yerli sistemleri ve savaş kabiliyetleri mercek altına alındı. İtalya merkezli savunma yayını The Aviatonist Kaan'ı inceledi. Prototipinin burun ve çene bölümüne odaklandı. Elektrooptik ve kızılötesi sensör yuvalarını analiz etti. The Aviationist, Türkiye'nin dünyada yeni alternatif olduğunu yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı azaltmak isteyenler için fırsat olduğu ifade edildi. Belçika merkezli Army Recognition Group'ta teknik analiz yaptı. Dikey kuyruklara entegre edilen elektronik harp sistemlerine dikkat çekildi. Radar izini azaltmaya yönelik tasarım detaylarına vurgu yapıldı. Sensörlerin ve harp altyapısının da yerli ve milli oluşu ayrıca belirtildi. Kaan'la birlikte NATO'nun Güneydoğu kanadındaki savunma gücü artacak yorumu yapıldı. ABD merkezli askeri havacılık yayını The War Zone testleri önemli bir gelişme olarak duyurdu. Kaan için Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadesi kullanıldı. Testlerdeki gelişmeler işaret edildi. P1 prototipinde

0: Yapılan iyileştirmelere dikkat çekildi. Kaan'ın ilerleyen dönemde Kızıl Elma ve Anka 3 gibi yerli insansız savaş hava araçlarıyla sürü konsepti kapsamında birlikte görev yapmasının planlandığı aktarıldı. Hindistan merkezli savunma yayını Eurasian Times, Kaan'ın geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya ulaşıldığını yazdı. Azerbaycan merkezli Armia.az'de test görüntülerini paylaştı. Kaan için yüksek yerlilik oranına sahip bağımsız bir 5. nesil savaş uçağı ifadeleri kullanıldı. Yerli motor F-35B'nin hizmete alınmasıyla Kaan daha yüksek yerlilik oranına sahip bağımsız bir 5. nesil savaş uçağı platformuna dönüşecek.
1: Bir sıcak gelişme, adres Mısır. Mısır'da gece saatlerinde İsmailiye kentinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin görüntülerine hemen bakalım. Saat gece yarısı saat 3'te merkez üssü Mısır'ın İsmailiye kenti olan 5,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin yerin yaklaşık 5,47 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Mısır basınında yer alan haberde başta başkent Kahire olmak üzere çevre kentler ve ülkelerden de depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği belirtildi. Sarsıntı Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'den de hissedildi. Peru'da turistleri taşıyan bir uçak düştü. Bir facia yaşandı. O kazada 13 kişi yaşamını yitirdi.
0: Turistik başlayan gezi faciayla son buldu. Peru'da Nazca çizgilerini havadan görmek isteyen turistleri taşıyan uçak kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı. Alevlerin sardığı Karavan C-208 tipi uçağın enkazından kurtulan olmadı. Kazada 11 turist ve 2 pilot hayatını kaybetti.
2: Öncelikle bu kazadan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Yolcuların İtalyan olduğunu öğrendim. 7 İtalyan, 2 Alman, 2 İspanyol ve 2 mürettebat üyesi var. Başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ulaştırma Bakanı ilgili soruşturmaya yürütüyor. Ve Dışişleri Bakanı hayatını kaybeden yabancı uyruklu vatandaşların konsolosluklarıyla iletişim halinde.
0: Uçak Pisco kentinden havalanmış Nazca çizgileri üzerinde seyir uçuşu yapıyordu. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Peru Sivil Havacılık Kurumu kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlattı.
1: Dünyada bireysel silahlanmanın en fazla olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nden her geçen gün yeni silahlı saldırı haberleri de gelmeye devam ediyor. Bu kez Idaho kentinde gerçekleşen o silahlı saldırıda hedefte bir restoran vardı. 2 kişi hayatını kaybetti.
3: Uzun namlulu silahla çevreye ateş açtı. Kendi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ABD bir kez daha silahlı saldırıya sahne oldu.
4: Topluma yönelik tehdidin sona erdiğine inanıyoruz. Bu olayda şüpheli olarak gösterilen silahlı kişi hayatını kaybetti.
3: ABD'nin Idaho eyaletinde bir kişi alışveriş merkezinin restoran kısmında çevreye rastgele ateş açtı. Uzun namlulu yarı otomatik bir silah kullanan saldırgan daha sonra dışarı çıkarak ateş etmeye devam etti. Çevrede park halindeki araçların camlarına hedef aldı.
5: Koşan birkaç çocuk gördük ve sonra birdenbire tüm çalışanların ve insanların ağlayarak bankaya doğru koştuğunu gördük.
3: Bölgede bulunan bir sivil de saldırgana kendi tabancasıyla karşılık verdi. Twin Falls bölgesinde yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Güvenlik yetkilileri saldırganın olayın ardından kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı. 47 bin nüfuslu kente giden yolları polis önlem olarak trafiğe kapattı. Saldırganın motivasyonunun ne olduğu açıklanmazken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün ekonomi konuşacağız. Ekonomi konuştuğumuzda ise gözler artık bugün saat 10'a çevrildi. Çünkü enflasyon rakamları açıklanacak. Peki beklenti ne yönde enflasyona ilişkin? Savaşın etkilerini yeniden görmeye başladık. Hemen Ankara'ya gidelim. Haber ekibinden Kübra Bal bizi bekliyor. Kübra günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Bugün Ankara gündeminde de ekonomi gündeminde de enflasyon ağırlıklı olacak gibi duruyor ama nedir beklentiler?

0: Gökhan günaydın. Yeni haftanın ilk gününde gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrilmiş durumda. Saatler onu gösterdiğinde çünkü Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanmış olacak. Tabii bir beklenti anketi de gerçekleştirildi 17 ekonomistin katılımıyla ve Temmuz ayı beklentisi aslında ankete katılan ekonomistlerin %1,82 oldu diyebiliriz. Yani %1,35'te %2,10 arasında yer alan bir rakam oldu beklenti anketinde. Ekonomistlerin beklentisi bu yönde diyebiliriz. Yine ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre yani %1,82'ye göre Haziran'da %32,11 olan yıllık enflasyonun Temmuz'da %31,80'e de gerilemesi bekleniyor. Öte yandan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da %29,55 oldu. Buna göre bir ay sonrası için beklenti %1,44, yine iki ay sonrası için beklenti de %2,03 diyebiliriz. 2026 yılının ilk 6 ayında ise enflasyon rakamları şöyleydi. Onu da izleyicilerimiz için hatırlatalım dilerseniz. Ocak ayında %4,84 olarak gerçekleşmişti. Yine Şubat ayında %2,43'e düşmüştü. Mart'ta %1,94 olmuştu. Nisan ayında %4,18 olmuştu. Mayıs ayında %1,71 rakamı ortaya çıkmıştı ve Haziran'daysa %0,99 oranında gerçekleşmişti enflasyon rakamları. Şimdi Temmuz ayı içerisinde de beklenti şu an için 1,82 olarak gözüküyor. Bugün de Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını saatler onu gösterdiğinde açıklamış olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra bana notlar için teşekkür ederim. Tabii ki herkesin gözü enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Bir de piyasalar diyelim. Piyasalarda ilişkin yeni haftaya nasıl başlayacağız? Son tablonu hemen bakalım çünkü Trump'tan gelen açıklamalar piyasa üzerinde de etkili. Borsa İstanbul Cuma kapanışı rakamı tabii ki %1,24'lük bir yükselişle 13.458 puanla günü ve haftayı tamamlamıştı. Bu seviyeden başlayacağız. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de önemli bir değişim yok. 47 lira 53 kuruş seviyesine geldi dolar. Euro'ya bakalım. Euro'da tablo nedir dediğimizde Euro TL'de bir yükseliş var hafif de olsa %0,11. 55 liranın altındayız. 54 lira 87 kuruştan işlemler devam ediyor ve altın tabii ki uluslararası piyasalarda altın fiyatları özellikle Trump'ın İran'la bugün görüşmelere başlayacağız demesi altın fiyatları üzerine şimdilik çok beklenen etkiyi oluşturmamış gibi duruyor. %0,41'lik bir yükseliş var. Ons altında 4058 dolardayız an itibariyle. İç piyasadaki etkisine bakalım. İç piyasada da hafif ve sınırlı da olsa bir yükseliş var. %0,52'lik bir artışla 6207 liraya geldi gram altının fiyatı. Bir de gümüş diyelim. Tabii ki bu süreçte en fazla hareketliliğin olduğu değerli metallerden biri gümüştü. 60 doların altındaki seyir devam ediyor. 58 dolar 16 sent %1'lik bir yükseliş var. Petrol fiyatları tabii ki Hürmüz'e gözler çevrilmiş durumda. Petrolde hızlı bir geri çekilme var. Teknik görüşmelerin bugün başlayacağı Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararıyla birlikte petrol yeni haftaya %5,36'lık geri çekilmeyle 83 dolar 22 sentten başlıyoruz. 100 dolar seviyesine yeniden ulaşmıştık. 90 dolarlar aşılmıştı. Şu ansa düşüş hızlanmış durumda. %5,36'lık bir geri çekilmeyle 83 dolar 22 sentten güne başlıyoruz. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün tabii ki iç piyasa ve enflasyon üzerindeki etkisini de aktarmaya devam edeceğiz. Ama bir yandan da tabii ki önemli bir problem büyük şehirlerde yaşayanlar için kira konusu. Neredeyse elde edilen maaşın büyük bir kısmı kiraya verilir hale gelmiş durumda. Bunun önüne geçmek amacıyla uzun zamandır yapılan bir proje kiralık sosyal konut projesi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan bir kez daha detaylarını açıklamıştı. Gözler İstanbul'a çevrildi. İstanbul'da 15 bin kiralık konut olacak. Peki bu kiralık konutlarda kiralar nasıl belli olacak? Kiracılar nasıl seçilecek ve ne kadar süreyle o evde oturulacak? Sonrasında ise evin bakımı nasıl gerçekleştirilecek? Çok fazla merak edilen soru var. İşte İstanbul'daki kiralık konut projelerinin detayları.
2: Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz.
3: Kiralar raiç bedelinin altında olacak. Kiralama süresi ise 3 yıl.
2: Talep toplayıp hak sahiplerini belirleyeceğiz. Piyasa raiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak.
3: Merakla beklenen kiralık sosyal konut projesinde sona gelindi. İstanbul'un hem Avrupa hem Anadolu yakasında inşa edilen konutlar Eylül ayı itibarıyla kiracılarıyla buluşacak.
4: Kiranızı devlete ödeyeceksiniz herhalde.
5: Kiramı devlete ödeyeceğim. Şartlar?
4: Devletin sağladığı şartlar ne olacak?
3: Projeden öncelikli olarak ev sahibi olmayan dar gelirli aileler, emekliler, engelliler ve kentsel dönüşüm nedeniyle konutunu boşaltanlar yararlanacak.
6: Hiç evi olmayacak. Yine belirli bir gelirin üzerinde bir rakam olmayacak. Dar gelirli vatandaşı kapsayacak bir proje.
3: 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle hayata geçirilen sosyal konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.
6: Kurada çıkan konutların hemen çoğu da zaten bitmiş olan konutlar olduğundan dolayı burada hemen evine oturacak.
4: Hak sahipleri konutlarda 3 yıl boyunca oturabilecek, sözleşme süresinin dolmasıyla evler tahliye edilecek. Ardından bakım ve onarımı tamamlanacak ve yeniden çekilecek kurayla evler yeni sahiplerine verilecek.
7: Ev sahibinin devlet olması belli kurallar çerçevesinde güzel bir şey. Neticede ev sahibi kiracı ilişkisi her zaman güzel olmayabiliyor. Devlet bunun kurallarını net koyarsa güzel olur diye düşünüyorum.
4: Projede en çok merak edilen başlıklardan biri de kira bedelleriydi. O soru da yanıt buldu. Sosyal konutlarda kira bedeli piyasa raicinin altında olacak.
8: Evi olmayanlar için bence çok faydalı olabilir. Kira fiyatlarını belki düşmede de yardımcı olur.
3: Projeyle birlikte İstanbul'da kira fiyatlarının dengelenmesi ve piyasadaki fahiş artışların önüne geçilmesi hedefleniyor.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Şimdi biz ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan sorunlara bir de bakalım. Çünkü özellikle büyük şehirlerde karşımıza çıkan sorunlardan biri. Kiracılar açısından ekonomik tarafı ekranlara getirdik. Ama bir de ev sahipleri tarafı var. Özellikle bir ev sahibi yatırım amacıyla bir ev satın almışsa ve evini kiraya vermişse, daha sonra o evi satacaksa sorunlar başlıyor demektir. Çünkü pek çok kişi kiracılı ev almak istemiyor. Peki süreç nereye doğru gidiyor? Dosya haberimize bakalım.
4: Kiracılı bir daire alır mıydınız?
10: Şahsen almazdım ya.
4: Kiracılı daire alır mısın?
11: Hayır, kesinlikle. Niyetim de var, almayı da düşünüyorum da kiracısız bir ev bakmaya çalışıyorum.
3: İstemiyorlar çünkü bazı kiracılar zorluk üstüne zorluk çıkarıyor.
4: Neden?
10: Çünkü kiracılı daire uğraşması zor oluyor. Kimisi mesela evi çıkart dediğinde evden çıkmıyor. Bunu şahsen biz kendi şahsi yaşadık. Yani direkt alınacaksa ev boş, sıfır daire alınması daha mantıklı.
3: Yeni bir ev satın alıp oturmak zorunda olanlar da var yatırım için alanda. Ancak artık tercih kiracılı evden yana olmuyor, alanlarda genelde pişman oluyor.
4: Ev sahibi de kiracı da kendince haklı, ancak bazı kiracılar çoğu zaman maliyetleri bahane ederek fırsatçılık yapabiliyor.
12: Kiracılardan sıkıntı yaşıyorlar, ondandır.
13: Bugünlerde özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecinin hızlanmasıyla beraber eski evlerinden çıkan mevcut malikler yeni ev arayışında. Siz eski eviniz yıkılacak diye yeni bir ev almak maksadıyla buraya yerleşme niyetinde eğer bir yer alıyorsanız ve ne yazık ki içerideki kiracı da çıkmıyorsa, o zaman bu durum ciddi mağduriyetlerinden oluyor.
3: Kiracı yeniden ev bulmayı, taşıma maliyetlerini ve diğer masrafları düşünüyor elbette. Ancak bu durumda kira artışı yapmak isteyen ev sahipleri de oturmak için ev satın alanlarda mağdur oluyor.
11: Çıkmam diyor yani. Bir ay oldu alalı. Gitti, dava etmenize.
4: Bazı ev sahipleri uzun dava süreçlerini beklememek için kiracıların taşıma masraflarımı karşılarsanız evden çıkarım teklifini olumlu karşılıyor. Hatta bir an önce evden çıkması için hızlıca parayı vermek zorunda kalıyor. Bu aslında yasal olmasa da istenen tutarlar 500 bin lirayı buluyor.
3: Tarafların birbirini mağdur etmeden süreci tamamlaması ise orta yol bulmaya bağlı. Zira hukuki olarak bir maliyet ödeme gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak ev sahibinin mağdur olmaması için izlemesi gereken bazı adımlar var.
13: Derhal bir kere burayı aldım diye bir ay içerisinde kiracıya karşı evi aldığını bir ihtarnameyle bildirmesi lazım. Kira sözleşmesinin ne zaman yapıldığını, daha önceden bu kiracı hakkında herhangi bir icra takibi yapılmış mı, tahliye talepli bir dava açılmış mı?
12: Hukuki tarafında onda da sıkıntı, uzun süreç oluyor.
13: Ne yazık ki sadece kiracının ya da satıcının sözlü biz burayı sana satalım, zaten kira çıkacak saykıyla biz bir

0: Alırsak yıllar süren hukuki uyuşmazlıklarla karşılaşabilir ve aynı zamanda çok büyük maddi kayıplarla da karşı karşıya kalabiliriz.
1: Şimdi pek çok kez ekranlara getiririz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na yapılan başvurular. İlginç başvurular da var. Onları hızlıca bir derledik. İstanbul için kışlık başkent olsun diyen de var. Ankara yazlık başkent olarak devam etsin diyen bir başvuru var. Ege yerine Efe ismi kullanılsın diyen var. Haftalık çalışma süresi 4 güne çekilsin, 3 gün tatil yapılsın diyen var. Türkiye'nin belli bölgelerinde başlık parası yasaklansın çağrısında bulunanlar da var. Sayıları tabii saymakla bitmiyor. O ilginç ve renkli başvurulara bakalım.
2: Bana göre de Erzurum kış başkenti olsun, Antalya'da yaz başkenti olsun.
3: Çok garip bir dilekçe olmuş gerçekten.
4: Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Temmuz ayında birbirinden ilginç binlerce başvuru yapıldı.
5: Geçtiğimiz ay vatandaşlar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na 1610 başvuru yapıldı. Yapılan başvurular arasında ise ilginç teklifler var.
4: En çok İstanbul, Ankara ve İzmir'den başvurunun geldiği komisyonda bir vatandaşın meclise sunduğu İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun talebi en dikkat çekenlerden biri oldu.
5: Bedelli askerlikte drone eğitimi, pazar günü kapatılan AVM'ler ve yazlık kışlık başkent teklifi dilekçe komisyonuna sunulan ilginç teklifler arasında yer aldı.
3: Yazın Ankara, kışın İstanbul nasıl olacak? Ankara'ya kurulmuş zaten başkent. Bir daha nasıl İstanbul'a taşınacak?
6: Devlet işleri tatil işleri değil. Bu işler ciddi işler. Bir kere konulduysa sebepleri vardır ki var. Ben çok beğenemedim bu kararı açıkçası.
4: Ayrıca suç olaylarının önüne geçilmesi amacıyla sivri uçlu bıçakların üretiminin yasaklanması, özel dedektiflik şirketlerinin kapatılması ve evlilik yemininin kaldırılması isteği de dikkat çeken diğer talepler arasındaydı. Sosyal hayata yönelik dilekçelerde okul bahçelerinin yazın çocuklara açılması ve AVM'lerin pazar günü kapatılması istendi.
2: Yazlık kışlık diye söyleniyorsa kış sezonunda kayak yapmaya Erzurum'a giderler. Yazında millet yanmaya şeye giderler, Antalya'ya.
7: Ya Bodrum'a gideceksin yazlık, kışlıkta dediği gibi Erzurum'a gideceksin.
1: Zehir tacirleri ve suç örgütlerine yönelik mücadelelere bakacağız. Özellikle de bu her iki yapılanmaya geçit vermeyen İstanbul Emniyeti çalışmalarını anlatan bir klip hazırladı. O klibi ekranlara getirelim.
8: Her operasyonda güçlü irademiz birbirinden ayrı değil, aynı cesaretin izidir.
9: Havada, denizde, karada. Mega kentin güvenliği, vatandaşın huzuru için 7/24 görevdeler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş ve huzuru sağlamaya yönelik çalışmalarını anlatan bir klip hazırladım.
8: Şafak sökerken, çiçeği altın yıldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.
9: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı klip büyük beğeni topladı.
8: Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler, yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler.
9: Klipte mega kentin doğal güzellikleri ve tarihi değerleri İstanbul polisinin çalışmalarıyla harmanlandı.
8: Gökyüzünde, denizde, karada, aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Bize nerede ihtiyaç duyuyorsanız oradayız.
1: Şimdi İstanbullulara önemli bir uyarıyla devam edelim. Şu an itibariyle bizi evlerinden izliyorlarsa, birazdan trafiğe çıkacaklarsa aman dikkat. Çünkü İstanbul'da, özellikle İstanbul Boğazı'nda etkili bir sis var. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı şu an itibariyle transit gemi geçiş trafiğine kapatılmış durumda. Aynı zamanda Üsküdar'la Haram arasındaki vapur seferleri de iptal edildi sis nedeniyle. Şu an itibariyle Ortaköy'den gelen o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Kent genelinde bir sis yok. Ancak İstanbul Boğazı üzerinde şu dakikalar üzerinde etkili olan kalan bir sis var. Ve ikinci bir emre kadar İstanbul Boğazı'nın güvenliği gerekçesiyle transit gemi geçiş trafiği durdurulmuş durumda. Aynı zamanda Üsküdar'la Harem arasındaki vapur seferleri de iptal edildi. Ancak geriye kalan seferler, şehir hatları seferleri ve motor seferleri işlemeye devam ediyor.

0: Her iki yönde de trafiğin yeşil, yani akıcı olduğunu belirtelim. %51'lik bir yoğunluk var. İstanbul Boğazı'nda ise şu an itibariyle sisin etkili olduğunu belirtelim. Diğer yandan İstanbul'da kent genelinde yaşanan kazalara bakacağız. Hep söylüyoruz ya, aşırı hız, dikkatsizlik bir araya gelince kazalar da kaçınılmaz oluyor.
1: Motosikletiyle otomobile çarptı. Kaza sonu oldu. Eray Kaynar, İstanbul Büyükçekmece Tem Otoyolu'nda motosikletiyle seyir halindeydi. Önünde seyreden otomobile çarptı. Kaynar, çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu. 21 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Çarptığı otomobilde bulunan bir kişi de kazada yaralandı. Ve bir diğer kaza, adres Bakırköy. İki otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Otomobillerden birinin sürücüsü çarpışma anında panikle fren yerine gaza bastı. Aracıyla bir apartmanın boşluğuna düştü. Otomobil hurdaya dönerken araçta sıkışan iki kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
0: Şimdi hafta sonu boyunca konuştuğumuz bir görüntü. Bu kadar da olmaz demiştik zaten izlerken de. Mersin'de çarptığı kişilere yardım etmek yerine aracıyla ezip kaçan sürücü yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. İşte o anlar.
2: Önce çarptı, ardından ezip kaçtı. Kan donduran görüntüler Mersin'den. Toroslar ilçesinde bir otomobil dönüş yaparken üzerinde biri çocuk 3 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan motosiklettekilerden çocuk otomobilin kaputuna, diğer 2 kişi de asfalta düştü. Büyük bir soğukkanlılıkla otomobilden inen sürücü kaputun üstündeki çocuğu yere attı. Tekrar direksiyonunun başına oturan sürücüyü kazayı gören bir kişi durdurmaya çalıştı. Vicdansız sürücü ise önce geri manevra yaptı, ardından gaza basarak yerde hareketsiz yatan iki yaralının üzerinden hızla geçerek kaçtı. Çevredekiler yardıma koştu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 3 kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayakta tedavilerinden sonra da taburcu edildi. Yaralıları ölüme terk edip kaçan sürücü güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Kısa sürede yakalandı. Sevk edildiği mahkemede de tutuklandı.
0: Şimdi bir de sinemalar diyelim. Özellikle hafta sonu sinema salonları açısından tüm dünyada çok hareketliydi. Zaten malum Christopher Nolan'ın Odyssey filmi rekorlar kırmaya devam ederken uzun zamandır merakla beklenen bir başka film, Örümcek Adam, hafta sonu vizyona girdi. Rekorlar adeta alt üst olmuş durumda. Örümcek ağları rekorla örüyor. Tom Holland'ın başrolünde yer aldığı Spider-Man Brand New Day, Örümcek Adam yepyeni bir gün filmi, vizyon macerasına daha ilk gününden rekorla başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 168 milyon dolarlık gişe rekoru kırdı. Türkiye'de de benzer bir durum var. Türkiye'de sinema salonlarında 296.215 seyirci ilk gününden Örümcek Adam'ı takip etti. Son verilere baktığımızda ise Örümcek Adam'ın gişesi 927 milyon doları geçmiş durumda. Dünyada en çok, en iyi açılış yapan ikinci film olarak da kayıtlara geçti. Sinema salonları hareketli. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir görüntüyle devam edeceğiz. Amerika'da düzenlenen sıra dışı bir şampiyona var. Sörfte yarıştılar ama bu kez yarışanlar insanlar değil, köpeklerdi.
3: Can dostlar sörf tahtasına çıkıp dalgalarla yarıştı. Kaliforniya sahili dünyanın en sevimli sörf şampiyonasına sahne oldu.
4: So judging goes based on fashion.
5: Köpeklerin kostümlerini, dalga üzerinde ne kadar süre kaldıklarını, yaptıkları numaraları ve yakaladıkları dalga sayısını değerlendirip puan veriyoruz. How many
3: waves? Köpek sörfçülerin güvenliği kumsaldan hepsini dikkatle izleyen bu sevimli can kurtarana emanet. Şampiyonanın en küçük köpeği Rusty ise hikayesiyle güne damga vurdu.
6: İkimiz de kanserle mücadele ettik ve birlikte yendik. Bir

0: onu sahile götürdüm. Fotoğrafını çekmek için sörf tahtasına oturttum ama o bir türlü inmek istemedi. Sonra onu sörf tahtasıyla beraber denize götürdüm ve hiç korkmadan sörfe başladı. O günden beri de devam ediyor.
1: Gün boyu süren yarışların ardından birincilik ödülünü Rosie adlı köpek kazandı.
2: Yeni bir görüntü. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyet seyahat ettikleri uçakta aniden rahatsızlanan kadın yolcu için seferber oldu. Bakan Memişoğlu yolcuyu bizzat teselli ederek sağlık durumunu yakından takip etti. Hemen o anlara bakalım. Uçuş sırasında aniden fenalaşan bir kadın yolcu için kabin ekibi yardım çağrısına bulundu. Aynı uçakta seyahat eden Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu duruma anında müdahale etti. Heyetiyle birlikte yolcunun yanına gitti. Sağlık Bakanı fenalaşan kadın yolcuyla yakından ilgilendi. Kendisini sakinleştirmeye çalıştı. Bakan Memişoğlu'nun koordinesine gerçekleşen müdahalede hastanın durumu an be an kontrol altında tutuldu. Gökyüzünde hayat kurtaran müdahale anları da uçaktaki bir başka yolcu tarafından kaydedildi. Şimdi kameralarımızı Çanakkale'ye çevireceğiz. Çanakkale'de kendine has kokusu, lezzetiyle ve coğrafi işaret tescili alan Çanakkale domatesinde hasat başladı. Sözü fazla uzatmayalım. İstanbul'dan hemen kameralarımızı Çanakkale'ye çevirelim. Haber ekibinden Vedat Sezer bizi bekliyor. Vedat, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Sözü hemen sana bırakalım.
3: Günaydın Gökhan Kurt. Evet, burcu burcu domates kokusu olan Batak Ovası'ndayız. Batak Ovası bölgenin en verimli ovalardan bir tanesi. Ve coğrafi tescil işaretli meşhur Çanakkale'nin tarla domatesinde hasat bu bölgede başladı. Ve elimde gördüğünüz bu güzel domatesler toplanmaya başladı. Çanakkale'nin coğrafi tescil işaretli bu domatesin de bir özelliği ve hikayesi var. Onu da üretici Hakan Oktaş'tan soracağız. Bu domatesler nasıl bu kadar lezzetli, diğerlerinden farkı ne?
4: Evet, öncelikle hoş geldiniz. Ya Batakova domatesimiz başladı, hasatına başladık. Domatesimin farkındalığını yaratan bence coğrafyanın verdiği özellikler, yani bitmeyen rüzgarımız, toprağımızın verimli olması, yani obamızın gerçekten iyi bir domates üreticisi olduğunu biliyorum. Yani gerçekten güzel domates üretiyoruz.
3: Şimdi Türkiye'de çok fazla sera domatesi üretiliyor. Evet. Onların kıpkırmızı renkleri var. Hani bunların biraz daha rengi açık. Bu özelliğiyle neden fark ediyor?
4: Bizim domatesimizi öbür domateslerden ayıran özelliği zaten renginin açık olması. Ya o da dediğim gibi, yani o, yani tarla domatesinin bu rengi açık olması, yani hem lezzet bakımından hem koku bakımından çok farklı bir ürün olduğunu düşünüyorum.
3: Evet. Biraz da Batak Ovası'ndan bahsedelim. Bu Batak Ovası 1950'lerde herhalde tarla hale getirildi. Toprağın yapısı da mı farkı var?
4: Ya toprak yapısı çok farklı gerçekten. Yani Türkiye'deki birkaç iyi ovanın içinde bir ovayız. Yani üretim alanından, yani çok geniş bir ürün havzasına sahibiz. Dediğim gibi, yani o toprağın tekrar kurutulup tekrar toprağa dönüştürülmesi o süreçte gerçekten çok farkındalık yarattırıyor yani obamızın.
3: Su istiyor mu domates?
4: Su çok ciddi bir su isteyen bir ürün. Gerçekten
3: bu yıl yağışlar da boldu.
4: Ya yağışlarımız kış ayında çok iyi geçti. İşte onun da şeyini yaşıyoruz, hatta bu yaz sezonunda çok bir sıkıntı yaşamadık. Geçtiğimiz yıllara göre çok biraz su sıkıntısı yaşamıştık ama kışın verimli, bol yağışlı geçmesi bizim için lehimize oldu, yani üretici için.
3: Evet, domates üretimi biraz zor. Hatta bu yüzden biraz domatesten vazla geçiliyor gibi bir durum da söz konusu ama siz üretmeye devam ediyorsunuz.
4: Geçtiğimiz yıllara bakaraktan yani bölgemizde daha çok domates üretiliyordu. Şimdiki üreticilerimiz evet biraz domatesden uzaklaşmaya başladı. Yani biraz maliyetlerin yükselmesi, yani bölge çiftçisinin biraz domatesden, yoksa bizim bölgede çok önemli bir gelir kaynağı, çok sağlam bir yeri olan üründe domatesimiz.
3: Evet. Şimdi isterseniz domatesin bir tanesini gösteririm. Bir oldu bize göstersin. Keselim. Çanakkale domatesinin iç yapısı da çok özel. Onu da bir görelim.
4: İşte domatesimizin gerçekten öbür domateslerden ayıran özelliği işte bu içindeki bu
3: pembe. Oldu su.
4: Böyle kokusu, suyu gerçekten çok farkındalık yaratan.
3: Cam mozaik gibi bir yapısı var.
4: Aynen aynen. Hatta şimdi ekran başındaki üreticilere buradan söyleyebilirim. Tam yani bol zamanı, tam tüketilecek zamanı. Hem fiyat bakımından hem ürün bakımından gerçekten tam tüketilecek zamanı şu an domates.
3: Şu ara tabii sofralık domates olarak üretiliyor. Bir de salçalık domatesler de var değil mi?

0: iki çeşit mi domates
1: var? İki çeşit ürün yapıyoruz biz tarlamızda. Hatta burası sofralık, şu yan tarafta sivri salçalık domates olarak şey yapıyoruz. İki ürün üretiyoruz yani.
0: Ne zaman başladı ekimler? Hasat ne zaman başladı? Ne kadar devam edecek?
1: Mayıs ayının başında ekimlerimizi yaptık. Burada işte 70-80 günde olduktan sonra şimdi hasatı, hatta birkaç gün önce başladık hasatımıza. Bir ay falan hasatı sürüyor yani.
0: Bu tarlan
1: çünkü yaz ayı olduğu için hızlı kızarıyor, hızlı hasat oluyor yani.
0: Peki Çanakkale domatesi tabii uzun bir süre hasat edilecek. Ne kadar devam edecek bu hasat?
1: Ya bu ilk turfan dediğimiz bu ürünlerimiz bittikten sonra güzlü domatesi dediğimiz, mesela Eylül-Ekim başında başlayan domateslerimiz var. Onlar da gerçekten çok lezzetli. Böyle içini kestiğimizde daha buzlu, daha böyle değişik bir kokusu olan ürünler oluyor. Havaların serinlemesi. Onlar da Aralık'a da devam ediyor. Aralık ayına kadar devam ediyor yani.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz. Halil Oktaş, Halileli köyündeyiz ve Batak Ovası'nın en güzel domatesleri görüldüğü gibi üretime başladı. Çanakkale coğrafi tesis şartı bu ürünümüz yaklaşık Aralık ayına kadar bölgede, yani verimli Batak Ovası'nda üretimi devam edecek diyelim. Sözü tekrar Batak Ovası'ndan size bırakalım Gökhan Kurt.
2: Vedat Sezer ve konuğuna teşekkür edelim. Şimdi kameralarımızı Çanakkale'den Afyonkarahisar'a çevireceğiz. Afyonkarahisar anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 1670 yılında ayrılan iki Türkmen yöresinin torunları 356 yıl sonra Buğday Festivali'nde bir araya geldi.
3: Zılgıtlar çekildi, yöresel oyunlar oynandı. Görüntüler Afyonkarahisar'ın Evcileri ilçesine bağlı Baraklı köyünden.
4: Aslında sıradan bir halk oyunu gösterisi değil bu. Gaziantep'ten Afyonkarahisar'a uzanan 356 yıllık bir buluşmanın da öyküsü.
3: Üçüncü Dayanışma ve Buğday Festivali tarihi ve kültürel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.
5: Asırlar sonra 1670 yılında bizim köyümüz buraya göçmüş gelmiş Gaziantep'ten. Ve Gaziantep'ten gelen misafirlerimiz var bu festivalde.
3: 1670 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Barak Ovası'ndan göç eden Türkmenlerin torunları yüzyıllar sonra bir araya geldi. Aynı sofrada buluştular.
5: Kültürümüzü kaybetmiştik. Yani oradan kopmuştuk yıllar sonra. Yıllar sonra dede torunlarımızla, emmi oğulları deriz biz, emmi oğulların buluşması bu festivalde gerçekleşti. Bundan dolayı çok mutluyuz.
6: Baraklılar Türkiye'nin birçok yerine dağılmış. Özbeş, Türkmen, Türk kimliğine sahip insanlardır. Kültürlerini yaşatmak için her ne kadar da zoraki göçe tabi tutulsalar da Türkmen kimliğinden asla ödün vermemişlerdir.
3: Etkinliklerde barak kültürü yaşatılırken misafirlere geleneksel dede aşı ikram edildi.
6: Gaziantep yöresinden, Nizip'ten, Beydirli Barak Türkmenlerinden buradaki baraklı akrabalarımıza selam getirdik. Baraklı kızlarımız da bir selamlasınlar onları.
3: Festivalde Çanakkale ruhu da yaşatıldı. Asırlardır aynı kökten gelen iki topluluğun yeniden bir araya geldiği festival, ortak mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynadı.
7: Üçüncü Dayanışma ve Buğday Festivali kapsamında Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi de Baraklı Köyü'ne getirildi ve müze vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Değerli metallerde, dolar ve tahvil faizlerindeki hareketler ile Fed'in para politikasına ilişkin değişen beklentiler belirleyici oldu. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda %3,50 ile 3,75 aralığında sabit tuttu. Kararın 3'e karşı 9 oyla alınması ve 3 üyenin 25 baz puanlık faiz artırımını desteklemesi, bankanın bundan sonraki adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırdı. ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %1,5 büyüyen ilk çeyrekteki %2,1'lik büyümenin altında kalması ekonomik faaliyetin ilme kaybettiğine işaret etti.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
11: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları

0: vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Bir reklam.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
10: Garanti BBVA.
11: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.

0: saat. Seni düşünür o. Reklam. A Haber Radyo. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. A Haber Radyo, haberin radyosu. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
0: lazım. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Bulutların arasında kayboldu. Ve yetkililer görüş mesafesinin emniyetli seyir sınırının altına düşmesi üzerine deniz trafiğini geçici olarak askıya aldı. Bu bilgiyi paylaşmış olalım bültene başlarken. Ve gündemin bir diğer sıcak başlığı, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bir operasyon vardı malumunuz, yolsuzluk operasyonu. İhaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Ayrıntıları alacağız. Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor. Günaydın Oğuzhan, hoş geldin yayına, söz sende.
4: Günaydın, kolaylıklar diyorum. Evet, siz de söylediniz aslında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Özellikle Etimesgut Belediyesi'nin ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işleme amacıyla örgüt kurma suçlarından Etimesgut Belediyesi dahil 9 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçi'nin de olduğu 55 kişi gözaltına alındı. Özellikle şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de çeşitli aramalar gerçekleştirildi. Emniyet işlemlerinin ardından adliye sevk edilen tabii ki şüphelilerden 44'ü tutuklama, onu ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından mahkeme sabaha karşı verdiği kararla belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişinin tutuklanmasına hükmetti. Yine 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken bir şüpheli de rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altında öğrenilmiş oldu. Tabii ki Erdal Beşikçioğlu ve belediye hakkındaki suçlamalar neler, bir onlara bakacak olursak soruşturma dosyasında belediyeye yönelik çok ciddi iddiaların yer aldığı görüldü. Özellikle Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ve inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat temin edildiği öne sürüldü. Yine Beşikçioğlu özellikle tabii ki vermiş olduğu ifadelerde söz konusu suçlamaları reddetti. Bu iddialar kapsamında tutuklanan belediye başkanı Beşikçioğlu özellikle 4 saatlik bir ifade süreci oldu. Beşikçioğlu'nun vermiş olduğu ifadelerde özellikle en dikkat çeken kısımlardan bir tanesi aylık gelirinin 2,5 milyon TL olduğunu belirtmesi oldu. Yine tabii ki Beşikçioğlu hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. İhale süreçlerinde herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığını, soruşturmada adı geçmediğini geçen şirketlerle hiçbir ilişkisi veya para transferi olmadığı savunulduğu da öğrenmiş oldu. Bu gelişmeler ışığında dediğimiz gibi sabahın erken saatlerinde Beşikçioğlu ve beraberindekiler mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemede de tutuklama kararıyla cezaevine gönderilmeleri kararı verilmişti. Biz gelişmeler tabii ki Etimesgut Belediyesi önünde kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le beraber takip ediyor olacağız ve aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
3: Evet, Oğuzhan Gültekin ve Serkan Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz. Günün sıcak gelişmesinin detaylarını paylaştılar bizlerle. Ve sevgili izleyenler, çok önemli bir operasyon da gerçekleştirildi malum. Hafta sonundan itibaren aktarıyoruz detaylarını da. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Başkan Erdoğan ve ailesinin kaldığı konuta gelen 37 kişilik suikast timinin son firarisi darbeci pilot Burkay Karatepe 10 yıl sonra yakalandı. İşte o 10 yıllık firarın ve nefes kesen operasyonun detayları.
5: Adını sorayım. Burkay
6: Karatepe.
7: İşte bu isim 37 kişilik darbeci timin son firarisiydi. Yıllarca başkasının kimliğiyle saklanan, kılıktan kılığa giren suikastçı hainin 10 yıllık firarı saklandığı hücre evinde son buldu. Nefes kesen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. 15 Temmuz'u 16'sına bağlayan o hain gecede Muğla Marmaris'te teröristlerin hedefinde tek bir isim vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 37 kişilik darbeci tim 3 helikopterle Cumhurbaşkanı ve ailesinin konakladığı otele suikast için gelmişti. Darbenin başarısız olduğunu anlayan suikast timi gruplara ayrılıp kaçmış ama fazla uzaklaşamamıştı. Kimi ormanlık alanda, kimi saklandığı menfezlerde yakayı ele vermişti ama aralarında biri eksikti. O hain gecede suikast timini taşıyan helikopterin pilotu olan darbeci Burkay Karatepe. Timden ayrılıp yalnız hareket eden darbeci yüzbaşı üniformasını çıkarıp sivil kıyafetlerle turist gibi davranıp izini kaybettirmişti. Geçtiğimiz Nisan ayında Afyonkarahisar'da bir otelin toplantısında şüpheli bir şahıs tespiti yapıldı. Herkesin aksine sıcaklıkların artmasına rağmen o bere ve montla kendini gizlemeye çalışmış ve toplantıya da sahte bir isimle kayıt yaptırmıştı. Tem şube ekiplerinin dikkatini çeken bu kişinin yapılan incelemelerde darbeci pilot olduğu ihtimali hız kazandı.
8: Mart ayında bir Afyon'da bir kamerada bunun yüz tanıma sistemine yakalanıyor. Emniyet güçleri bugünden bugüne kadar istiyor.
7: Terörist Karatepe yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MIT'in yüz tanıma sistemi bu kişinin %83 oranında darbeci yüzbaşı olduğunu tespit etti. Hainin 2026 yılı Şubat ayından itibaren Afyonkarahisar'ın Yarenler Mahallesi çevresinde olduğu tespit edildi. Dikkat çekmemek için kağıt ve hurda toplayıcısı kılığına giren, sürekli şapka takan ve yalnız yaşayan Karatepe için operasyonun düğmesine basıldı. Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda Burkay Karatepe gözaltına alındı.
5: Adını sorayım.
7: Elektrik ve suyu bulunmayan hücre evinde yapılan aramalarda yaklaşık 6 milyon 445 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para ele geçirildi.
8: Elektriksiz bir ev tuttuğunu, doğalgaz olmadığını, yani çok az bir masrafla geçindiğini görüyor. 98 tane büyük altın, ata altın, 2 tane yarım altın, 33 bin dolar, euro var, Türk lirası var. Şimdi bu kadar parayı nasıl temin ettim?
7: Operasyonda dizüstü bilgisayar, hard disk, 8 USB bellek, 3 cep telefonu, 4 sim kart ve örgütsel dokümanlarla başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, uyuşturucuya el konuldu, teröristin sağlık kontrolünde alkollü olduğu ortaya çıktı. Operasyon sonrası Muğla'ya götürülen FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yargılanması yine Muğla'da görülecek.
3: Sevgili izleyenler, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü darbecilerin öncelikli hedefi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. FETÖ'cü darbeciler Başkan Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'e 3 helikopterle 37 kişilik bir suikast timi göndermişti. Suikast planını hayata geçiremeyen darbeciler kaçtıktan sonra gizlendikleri menfezde güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Peki o gece Marmaris'te neler yaşandı? A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun notlarını aktarmak üzere bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldiniz Zeynep, söz sizde.
9: Sümeyye, teşekkür ediyoruz. Tabii az önce haberimizde de izledik. Aslında
6: son yılların en önemli FETÖ'ye yönelik en önemli operasyonlarından bir tanesiydi. Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. Fethullahçı terör örgütünün üniformalı ve üniformasız teröristleri bir kalkışma başlattı o gece ve o teröristlerin hedefinde ailesiyle birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Başkan Erdoğan için FETÖ'cü hainler bir suikast timi hazırladı.

37 kişilikti bu suikast timi. İzmir Çiğli'den helikopterler havalandı ve o FETÖ'cü hainlerin hedefi ilk olarak Başkan Erdoğan'ın konakladığı noktaydı ve helikopterle oraya bir indirme operasyonu gerçekleştirildi. Ancak Başkan Erdoğan ve ailesi Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristleri o noktaya, konutuna gelmeden önce oradan ayrılmıştı ve o FETÖ'cü hainler 2 polisimizi şehit etti, 9 polisimiz de yaraladı çıkan çatışmada. Ve o darbe girişimi ve suikast girişimi başarılı olamayınca adeta çil yavrusu gibi kaçmaya başladılar. Etrafa dağıldı FETÖ'cü hainler. Yine az önce haberimizde de izledik. Bir menfezin içerisinde hatta Paşa Kod adlı terörist Zekeriya Kuzu ve diğer suikast timi üyeleri fare gibi saklandıkları bir menfezin içerisinde yakalandı 15 Temmuz'dan günler sonra. Çünkü ormanlık alanda kaçmışlardı. İzlerini kaybettirmeye çalışacaklardı. Ancak bu vatanın, bu devletin gerçek güvenlik görevlileri tarafından kıskıvrak yakalandı ve gelinen 10 yıllık süre içerisinde 37 kişilik o timden, suikast timinden 36'sı yakalanmıştı. Bir kişi firariydi. O da Burkay Karatepe. Helikopteri kullanan pilotlardan, darbeci pilotlardan bir tanesiydi. Yüzbaşı rütbesindeydi ve 10 yıl boyunca saklanmayı başardı. Hatta kırmızı bülten de çıkarılmıştı Burkay Karatepe ile alakalı. Ancak İçişleri Bakanlığı Koordinasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve aynı zamanda Afyon Karahisar başta olmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri takipteydi. Çünkü FETÖ'cü hainin aslen Eskişehirli olduğu belirtiliyor. Hatta ailesinin de Eskişehir'de yaşadığı belirtildi. Ve bu süre içerisinde Ankara, İstanbul, İzmir, Afyon Karahisar, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta sürekli olarak ring halinde olduğu ve sürekli kılık değiştirdi. Aynı zamanda kağıt topladı, hurdacılık yaptı, zaman zaman sakal bıraktı, şapka taktı, bere taktı belirlendi. Ama yüz tanıma sisteminden kaçamadı FETÖ'cü hain. Nisan ayı içerisinde bir toplantıda aslında dikkatlerden kaçmamıştı ve o günden sonra da Afyon Karahisar İl Emniyet Müdürlüğü istihbarat birimleri tarafından an be an izlenmeye başlandı FETÖ'cü hain. Afyon Karahisar'da toplam 3 noktaya gitti belirtildi. Kent merkezindeki Yarenler Mahallesi'nde 2 evi kullanıyordu FETÖ'cü hain. Bu 2 ev arasında gidip geliyordu. Ancak 3. bir eve gidince de artık operasyon için düğmeye basıldı. Peki yakalandığı zaman ne oldu FETÖ'cü hain? İlk etapta kimliğini gizledi. Hatta kaçmaya çalıştı. Ancak Afyon Karahisar İl Emniyet Müdürlüğü içerisinde oluşturulan özel ekip tarafından kıskıvrak yakalandı evin çatısında. Daha sonra da sahte kimlik beyan etti polis ekiplerine ve son olarak da az önce haberimizde de izledik. Özellikle ismini artık söylemek zorunda kaldı. Çünkü yüz tanıma sistemleriyle birlikte eşleşmişti artık FETÖ'cü hainin o kimliği ve ilk etapta tabii ki beni neden yakaladınız gibisinden bir soru sormuş. Şunu da söyleyelim, yakalanmadan önce de Çanakkale'ye gittiği belirlendi. Bunun sebebi de şu: bir kaçma girişimi, yurt dışına kaçma girişimi. Şunu da söyleyelim, tabii 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti malum. Bir taraftan da tabii ki korku ve panik var. Halen daha aranan, enselerinde olunan FETÖ'cü hainler de var. Onların da isimlerini zikredelim isterseniz. İstanbul'u kana bulayan darbeci bir general vardı, Mehmet Yiğit. Yine komutanları o dönem bu vatanın gerçek komutanlarını derdest eden Ayhan Bay, amiral rütbesindeydi. Yine kumpasçı bir hain vardı, o da amiral Mustafa Uğurlu. Darbenin kilit isimlerinden bir tanesi, albay rütbesinde İlhami Polat. Yine İstanbul'da darbeyi yöneten bir isim, binbaşı Murat Çelebioğlu ve aynı zamanda da ordu komutanını rehin almaya çalışan bir isim albay Ahmet Gereman. Bunlar da şu anda firari ve Burkay Karatepe'nin yakalanmasıyla birlikte bu isimlerde de, bu darbeci hainlerde de korku ve panik havasının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Yine darbenin 10. yılında da yine o sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberler Burkay Karatepe'yi de aslında paniğe sevk etmişti. İşte bu nedenle de kaçma hazırlıkları yapıyordu. Yaklaşık 6,5 milyon lira civarında altın, döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Yapılan arabada bir çantanın içerisinde hücre evi olarak kullandı.

0: Evin içerisinde ve geçtiğimiz günlerde de yine Çanakkale'ye gitti ve kaçma girişiminde bulundu, ancak başarısız olduktan sonra tekrar döndüğü belirtildi. Burkay Karatepe ile birlikte Özcan Atlı isimli şahıs da gözaltına alındı. Daha sonra dün akşam saatlerinde de tutuklandı. Ona yardım ve yataklık eden bir isimdi. Burkay Karatepe'nin gittiği ve yaşadığı şehirlerde bu 10 yıllık süre içerisinde, az önce isimlerini zikretmiştim, Ankara, İstanbul, İzmir, Afyon, Eskişehir, Kütahya, Uşak gibi kentlerde yaşarken de kendisine bir yardımcı gibi bir isim buldu ve bu insanlara para karşılığı kendisine yardımcı olunması talebinde bulunduğu belirtiliyor. İşte Özcan Atlı da o isimlerden bir tanesi. Her ne kadar FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'yi ben tanımıyorum, sadece Afyon Karahisar'da tanıştık, arkadaşımdı dese de tutuklanmaktan tabii ki kurtulamadı. Çünkü ona ait GSM hattını da kullanıyordu. Özcan Atlı'ya ait GSM hattını da kullanıyordu. Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristi ve artık 10 yılın ardından bu teröriste yakalandı. Etkisiz hale getirildi. Tabii ilk ifadesi Afyon Karahisar dalında ama bu soruşturma Muğla'da yürütüldüğü için Muğla'ya gönderildi. İlk ifadesinin ardından Muğla'ya gönderildi. Tabii vereceği ifadeler veya itiraflar, yapacağı itiraflar önemli bir yer teşkil edecek. Az önce isimlerini saydım. Belki de o FETÖ'cülerle irtibatlı olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Belki de bir hücre yapılanması şeklinde bir yapılanma söz konusu olacak. O nedenle Muğla'da vereceği ifadeler veya yapacağı itiraflar büyük önem taşıyor FETÖ'cü terörist için. Yayının başında söylediğim gibi son yılların en önemli FETÖ'ye yönelik yapılan en önemli operasyonlarından bir tanesiydi. Toplam 37 kişilik bir suikast timinden bahsediyoruz. Başka nerede ona yönelik. Ve işte suikast timinin son üyesi 37. kişi, o dönem yüzbaşı rütbesinde olan helikopter pilotu, darbeci pilot, darbeci yüzbaşı Burkay Karatepe'de Afyon Karahisar'da özel bir operasyonla, özel bir ekip tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve Muğla'da şu anda ifade işlemleri sürüyor diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Atagündüz Kurşun'a çok teşekkür ediyoruz. Sürece dair tüm detayları paylaştı ve efendim terörsüz Türkiye hedefinde de kritik bir eşik daha tamamlandı. Çerçeve yasa yeni haftada meclis gündemine geliyor. Teklifte terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la örgüt yöneticileri hakkında herhangi bir af bulunmazken, yasanın fiili olarak uygulanabilmesi için terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının teyit edilmesi şart. Detaylara bir bakalım.
2: Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
3: Tam da bu hedef doğrultusunda terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir viraj daha dönüldü. Çerçeve yasa meclis yolunda.
4: Önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
3: Yeni haftada meclis gündemine gelecek yasa teklifinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la örgüt yöneticileri hakkında herhangi bir af bulunmuyor. Yasanın fiili olarak uygulanabilmesi için terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının teyit edilmesi şart. Yasa teklifi için MHP lideri Devlet Bahçeli de tarihi bir sorumluluktur dedi. Bahçeli, bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir diyerek sürecin önemine vurgu yaptı. Yasa teklifinde 3 ana kategori belirlendi. Düzenlemenin suça karışmayan örgüt üyelerini, yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanları ve Avrupa'da aynı suçlamayla aranan kişileri kapsaması planlanıyor. Türkiye'ye gelecek olan örgüt üyelerinin toplu dönüşlerine ise izin verilmeyecek. Her biri sınırda tek tek hukuki süreçlere tabi tutulacak.
2: Bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
3: yasal süreci takip etmesi için biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, diğeri mecliste olacak şekilde iki ayrı komisyonun kurulması da gündemde. Yasanın 6 ay yürürlükte kalması, ihtiyaç olması halinde 6 ay daha uzatılması da teklifte yer alacak. Bu süre içinde ilgili makamlara başvuran PKK'lılarla ilgili hukuki süreç

0: başlatılacak. Yasa görüşmeleri öncesinde kritik bir ziyaret gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'nın yolunu tuttu.
1: Efendim, Ahbap soruşturmasındaki son duruma bakalım. Soruşturma kapsamında son olarak Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrılmıştı, hatırlayacaksınız. Peki hangi isimler ifade verdi ve neler anlattılar? Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Kadir, günaydın, hoş geldin yayına. Söz sende.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında 4. dalga operasyon geçtiğimiz hafta yapılmıştı ve operasyon kapsamında 7 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti ve Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında tutuklu sayısı 35'e yükselmişti. Öte yandan sadece operasyonlar devam etmiyor. Bir yandan da yine o dönemde Ahbap'la Ahbap'a yardım edenler veya Ahbap adına bağış toplayanlar ya da bağış çağrısı yapanlar tanık olarak İstanbul Adalet Sarayı'na geliyor. Tanık olarak ifade vermek için. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Kerem Bürsin, Eda Ece, İrem Helvacıoğlu ve Berna Laçin İstanbul Adalet Sarayı'na geldiler. Her biri yaklaşık birer saat savcı huzurunda bir ifade verdi. Sonrasındaysa İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldılar. Bugün itibariyle de aslında Farah Zeynep Abdullah'ın ve gazeteci Fatih Altaylı'nın İstanbul Adalet Sarayı'na gelmesi bekleniyor. İlk çağrılan isimler arasında Şahan Gökbakar da vardı. Yalnız şu an Şahan Gökbakar tatilde ve yurt dışında olduğundan dolayı onun da ifade vermek için 20 Ağustos'ta İstanbul Adalet Sarayı'na gelmesi bekleniyor. İfadelere bakacak olursak da aslında geçtiğimiz haftalarda ifade veren ünlülerden pek farksız değil ifadeler. Özellikle Haluk Levent'e çok fazla güvenmediklerini, Ahbap'a bağış yapmadıklarını fakat Ahbap için bağış çağrısı yaptıklarını ifade ettiler. Ve ifadeler arasında Kerem Bürsin, 200 bin lira bağışladım. Bu para farklı kullanıldıysa ben de bunda mağdurum dedi. En dikkat çekici ifadelerden biri ise Eda Ece'nin ifadesiydi. Çünkü geçtiğimiz yıllarda bir ödül töreninde yapmış olduğu konuşmasında deprem zamanındaki yardımları biz yaptık fakat sandıktan başkaları yaptı gibi bir açıklaması vardı. Bu kapsamda da bu açıklamadan dolayı özür dilediğini, zaman makinesi olsaydı da keşke geri dönseydim ve uçak o açıklamayı yapmasaydım dedi. Savcılığa vermiş olduğu ifadesinde söylemiş olduğumuz gibi bugün Farah Zeynep Abdullah ve Fatih Altaylı'nın İstanbul Adliyesi'ne gelip tanık sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Evet, Mustafa Kadir Mercan'a çok teşekkür ediyoruz. Ahbap soruşturmasındaki son gelişmeleri paylaştı bizlerle. İfade verilmeye devam ediliyor. Malum ifadelerin içeriğine baktığımızda Faruk abi, ben yardım yapmadım, ben zaten Haluk Levent'e güvenmiyorum benzerinde açıklamalar görüyoruz ama çok ironik geliyor bu açıklamalar bana.
3: Bana da ilginç olan aslında taraf bu. Bu insanlar o dönem herkesi buraya yönlendirmişler ama kendileri bir kuruş yardım yapmamışlar.
1: Sen yardım yapmadığın bir yere birini yönlendirir
3: evet.
1: misin?
3: Demek ki farklı bir maksat var. Hı. O dönemi hatırla. Yani orada işte devleti daha zayıf göstermek. Devlet yok, Ahbap var bir mantığıyla.
1: Evet, direkt bunu, ağızlarından direkt bunu duydum.
3: Aynen, bunu kullanmışlar. Maalesef. Zaten bir kısmı sanatçı. Dolayısıyla Haluk Levent'in geçmişini de çok iyi bilen insanlar. Hı hı. Ama bu tabii burada üzücü olan şu Sümeyye. Bu işi hakkıyla yapan dernekler, vakıflar var. İnsanların yardım etme duygularını böyle kötü örnekler zedelememeli. O yüzden hani dolayısıyla bu işi yapan hakkıyla yapan derneklere, vakıflara olan güveni de zedelememesi lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Elbette önce devlete güveneceksin. Sonra bunlara yardım edeceksen de mutlaka araştırılması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
3: Bu görelim yani bunun sonunda başka şeyler de çıkacak yani uzun bir mevzu ama sadece hı hı. yardım meselesi değil yani bu derneğin altından başka bir sürü suç örgütü çıkacak gibi görünüyor.
1: Evet, bakalım neler çıkacak ortaya göreceğiz hep birlikte. Biraz da dünya gündemine bakalım. Efendim, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Gün geçmiyor ki ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları değişmesin. İran'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varıldığını ve nükleersizleştirme konusunda da anlaşmanın olacağını söyledi Amerikan Başkanı.
4: İkinci Dünya Savaşı'nın Amyon'a gerçekleşecek en büyük saldırı yapacaktı.

0: Müzakereler öğleden sonra başlıyor. Ateşkes yapmayı çok isterim.
1: ABD Başkanı, İran'la müzakerelerin yeniden başlayacağını Washington'a dönüş yolunda uçakta yaptığı açıklamayla duyurdu.
0: Müzakereler öğleden sonra başlıyor. Ateşkes yapmayı çok isterim. Bir sürü hayat kurtarılır. Dürüst olmak gerekirse İran'ın yeniden inşa edilmesi yıllar alacak. Ki inşa edilip edilmeyeceğinden bile emin değilim. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşecek en büyük saldırı yapacaktık. Bu onlar için felaket olurdu. Bunu yapmamızı istemediler.
1: ABD Başkanı Trump, İran'a saldırının durdurulması için Körfez ülkelerinin araya girdiklerini söyledi. İran'ın da ricacı olduğunu belirtti.
0: İran'a karşı harekete geçmeye tamamen hazırdık ve bu dev bir saldırı olacaktı. Her şeyimizle hazırdık. Ancak müttefiklerinin sizden bunu durdurmanızı istediğinde bir nevi peki bakalım demek zorunda kalıyorsunuz. İptal etmelerini istemelerinin sebebi de bence ortada bir anlaşmanın olması. Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Ardından da nükleer ya da İran'ın nükleerden arındırılması diyebileceğiniz bir anlaşma olacak. Bu yüzden bekletiyoruz. Bakıp göreceğiz. Aslında İran'da çok güçlü bir şekilde ricada bulundu. Anlaşma yapmak istiyoruz dediler.
1: Trump'ın açıklamalarının ardından İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu da üst düzey yetkililere dayandırdığı bir haber yayınladı. Haberde Trump'ın saldırıları askıya alma kararını İsrail'e önceden bildirmediği ifade edildi. Haberle Trump'la Netanyahu'nun son dönemde gerilen ilişkilerine de atıfta bulunuldu.
2: Ve Gazze elbette her zaman gündemimizde efendim. İsrail'in Gazze'deki kıyımı da kesintisiz devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana manzara hiç değişmedi ne yazık ki. Katil İsrail 24 saatte anne karnındaki bir bebek de dahil olmak üzere 8 kişiyi öldürdü. Tel Aviv'in soykırım politikasına tepki sesleri ise bu kez Hollanda'dan yükseldi efendim. Lahey'de sahile ölen çocuklar için ayakkabılar bırakıldı.
3: Sivillerin üzerine bomba yağdı. Anne karnındaki bebek hayatını kaybetti. İsrail Gazze'de katliama devam etti. Yine ölüm yağdırdı. Hedefte Gazze'nin batısındaki Mina bölgesi vardı. Savaş uçakları sivillerin sığındığı bir binayı vurdu. İsrail doğmamış bebeklerin canına da kastetti. Saldırıda bir Filistinli, hamile eşi ve çocuğu öldü. Anne karnındaki cenin de yaşamını yitirdi.
4: Kadınları, çocukları katlettiler. Anne karnındaki bir cenini bile öldürdüler.
3: Deir Benah kenti de vuruldu. Yaşlı bir çift öldürüldü. Böylelikle İsrail Ekim 2023'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 73.356 kişinin ölümüne, 174.185 kişinin ise yaralanmasına ya da sakat kalmasına neden oldu. İsrail'in yaptığı soykırıma tepkiler sürüyor. Adres bu kez Hollanda oldu. Lahey kentinde katledilen çocuklar için anma etkinliği düzenlendi. Kumsala binlerce çift çocuk ayakkabısı dizildi. Ayakkabılar Gazze'de yaşamını yitiren çocukları temsil etti. Etkinliğe yüzlerce kişi katıldı. Kalabalık Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi. Organizasyon boyunca sessiz anma gerçekleştirildi.
2: Ve Dışişleri Bakanlığı ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e tepki gösterdi değerli izleyenler. Bakanlıktan yapılan açıklamada Netanyahu bölgede barış ve istikrarın tesisine engel oluyor ifadeleri kullanıldı. Hemen aktaralım detaylarını. İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye saldırıları sürüyor efendim. Dışişleri Bakanlığı son saldırının ardından İsrail ve Netanyahu hükümetine sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını gösterdiği belirtildi. Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmaya çalıştığı vurgulandı. Netanyahu'nun yayılmacı ve militarist anlayışına karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesi artık bir zorunluluk haline geldiği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği son saldırıda ikisi çocuk, biri anne karnında bebek olmak üzere 18 kişi hayatını kaybetti. Ve efendim İspanya'da düzensiz göçmen krizi devam ediyor. Göçmenlerden yaklaşık 69.500'ü Fas'a geri gönderildi. İspanya hükümeti geçişleri önlemek için sahile yüzen bariyerler kurdu. Göçmen akını

0: başlama nedeni de ortaya çıktı bu arada. Madrid yönetimine göre kaçakçıların sosyal medyadan yaptığı İspanya kapıları açtı paylaşımı göçmen akını nedeni oldu.
1: İspanya'da göçmen akını krize dönüştü. Yüzen bariyerler kuruldu. Binlerce kişi geri gönderildi. Madrid yönetimi Fas sınırından gelen göçmen akınıyla mücadele ediyor. Septe yani Seuta kenti Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki iki kara sınırından biri. Geçtiğimiz günlerde binlerce kişi sınırı geçti. Yaşanan kaosta onlarca kişi can verdi. İspanya hükümeti göçmenleri geri göndermek için çalışmalara başladı. Düzensiz göçmenlerden yaklaşık 70 bine yakını Fas'a geri gönderildi. Hükümet geçişleri önlemek için sahile 500 metre uzunluğunda yüzen bariyerler kurdu. Ancak engellere rağmen az da olsa göçmen gelmeye devam ediyor. Bölgeyi yüzerek geçen bir kişi de kameraya yansıdı. Düzensiz göçmen tüm tehlikelere rağmen kıyıya çıktı. Çıplak ayakla koştu, polislerden kaçmaya çalıştı. Göçmenlerin arasında sadece Faslılar yok. Afrika'nın birçok yerinden yola çıkanlar Avrupa'ya gidebilmek için bu yola başvuruyor.
2: Burada ölmeyi geri dönmektense tercih ederim. Ben Faslı değilim. Beni geri getirirlerse ülkeme geri göndermeliler. İnsanları bir çatışma ya da kriz yaşayan bir ülkeye, savaşa geri gönderebilir misiniz? Biz insanız.
1: Göçmen akını ABD'de de krize neden oldu. İspanyol yönetimi göçmenleri aldığı için hedefti. Başbakan Pedro Sanchez ülkelerin tutumunu bencilce olarak nitelendirdi. Tüm Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarının katılacağı acil toplantı talep etti. Öte yandan İspanya hükümeti göçmen akınının nedenini de açıkladı. İddiaya göre kaçakçılar sosyal medyadan İspanya sınırı açtığı yönünde paylaşım yaptı. Bunu gören binlerce kişi de sınırı geçmeye çalıştı.
0: Yalova'daki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden arabesk müziğin efsanesi Güllü için iddianame tamamlandı sevgili izleyenler. Savcılık dosyanın bir numaralı sanığı olan ve o gün evde bulunan kızı Tuğyen Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
3: Hayır.
4: Siz mi işlediniz cinayeti?
5: Korkunç bir cinayete kurban gitmişti, ardında birçok soru işareti bırakmıştı. Kaza, intihar, cinayet. Polis her ihtimali değerlendiriyordu. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Kızı dosyada bir numaralı sanık olarak yer aldı. Tarihler 26 Eylül 2025'i gösteriyordu. Arabesk müziğin efsanesi 51 yaşındaki Güllü Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Sanatçının ani vefatı tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Olay başta kaza olarak değerlendirilmişti ancak ortaya çıkan deliller soruşturma derinleştikçe cinayet adım adım ortaya çıkacaktı. Şüphe okları ise Güllü'nün biricik evladı kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i gösteriyordu. Evdeki güvenlik kameraları ve şüphelilerin tavrı olağan akışa aykırıydı. Birçok iddia ortaya atılsa da soruşturmanın seyri Tuğyan Ülkem Gülter ve yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına kaçma girişimiyle tamamen değişti. İkili kaçarken bavullarıyla gözaltına alınmıştı ve sorguda Sultan Nur Ulu o korkunç cinayeti tek tek anlatmıştı. Ulu ifadesinde kızı Tuğyan'ın sanatçı Güllü'yü evinin penceresinden attığını itiraf etmişti.
4: Cinayet işiniz mi işlediniz?
3: Hayır.
4: Siz mi işlediniz cinayeti?
5: Olay gününe ait ses kayıtları detaylı incelemeler sonrası iddianamede yer alırken dosyada bulunan tanık ifadeleri de önemli deliller arasında gösterildi.
6: Öldürebilir
7: soru
6: mi?
7: Soru bu. Öldürebilir mi?
6: Yani... Vebal almak istemiyorum ama her şeyi yapar.
5: Toplanan tanık anlatımları, dijital materyaller, bilirkişi raporu sonrası Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianame kabul edilirse iki sanığın yargılanmasına başlanacak.
0: Değerli izleyenler, Hatay'da bir düğün salonundan atılan havai fişekler yangın çıkardı. Alevleri fark etmeyen davetlilerse o sırada eğlenmeye devam etti.

0: Yanlarındaki alevleri fark etmediler. Düğündeki eğlence sürerken facia da ucuz atlatıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açık hava düğün salonundan atılan havai fişekler Çalılık ve Zeytin Bahçesi'ni tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyürken düğündeki davetliler ise yangını fark etmeyerek eğlenmeyi sürdürdü. Yangını görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Geniş bir alana yayılan alevlere müdahale edildi. Yangın müdahale sonucu söndürülürken düğün sorunsuz şekilde sona erdi.
1: Malatya'da hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada taşlı saldırıya uğrayan traktör sürücüsü sinir krizi geçirince aracını kalabalığın üzerine sürdü. Olayda bir köy korucusu yaralanırken iki kişi traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
0: Taşlı saldırıdan kurtulmak için traktörünü grubun üzerine sürdü. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre bahçesinde çalışma yaptıktan sonra traktörüyle evine dönmek isteyen bir şahsın husumetlileri yolunu kesti. Grubun traktöre taşlarla saldırması üzerine traktörü saldırganların üzerine sürdü. Arbede sırasında bir köy korucusu yaralandı, iki kişi de traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı köy korucusu hastanede tedavi altına alındı.
1: Efendim, İstanbul'da ise husumetli taraflar arasında çıkan kavgalarda yine silahlar konuştu. Bahçeli Evler ve Esenyurt'ta yaşanan silahlı çatışmalarda toplam 4 kişi yaralanırken polis kaçan saldırganların peşinde.
0: Husumetlilerine kurşun yağdırıp kaçtı. Silahlı saldırının adresi İstanbul Bahçeli Evler. Bir kişi sokakta karşılaştığı iki husumetlisini bacaklarından vurdu. Çevredeki bir araca da kurşunların isabet ettiği saldırının ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşinde. Silah seslerinin yükseldiği bir diğer yerde Esenyurt Sultaniye Mahallesi oldu. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflardan biri belindeki silaha sarılırken karşı taraf sopalarla karşılık verdi. Bir kişi silahla yaralanırken silahı ateşleyen şüpheli darbedildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.
1: Mardin'de 4 yaşındaki çocuk oyun oynamak için bindiği otomobilde uyuyakaldı. Saatler sonra ailesi küçük çocuğu hareketsiz halde buldu. Hastaneye kaldırıldı. Havale geçirdiği belirlenen çocuk kurtarılamadı.
0: Oyun oynamak için girdiği otomobil sonu oldu. Acı olayın adresi Mardin'in Mazıdağ ilçesi. 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel evlerinin önündeki otomobile bindi. Küçük çocuk sıcağın ve havasızlığın etkisiyle bir süre sonra uyuyakaldı. Ailesi küçük çocuğu göremeyince aramaya başladı. Araç içinde hareketsiz yatan Muhammed apar topar Mazıdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı sıcaktan dolayı havale geçirdiği belirlenen küçük çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kahreden ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Evet, kiracılığı evin mi var, derdin var, özellikle o evi yatırım için yeni alanlarda durum tam olarak bu değerli izleyenler. Son yıllarda artan kiracı ev sahibi uyuşmazlıklarından bir dosya haber var sırada. Haber, kiracılığı ev satın almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor.
2: Kiracılığı bir daire alır mıydın?
3: Şahsen almazdım ya.
2: Kiracılığı daire alır mı?
4: Hayır, kesinlikle. Niyetim de var, almayı düşünüyorum.

0: geçiyorlar ondandır.
1: Bugünlerde özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecinin hızlanmasıyla beraber eski evlerinden çıkan mevcut malikler yeni ev arayışında. Siz eski eviniz yıkılacak diye yeni bir ev almak maksadıyla buraya yerleşme niyetinde eğer bir yer alıyorsanız ve ne yazık ki içerideki kiracı da çıkmıyorsa o zaman bu durum ciddi mağduriyetlerine neden oluyor.
2: Kiracı yeniden ev bulmayı, taşınma maliyetlerini ve diğer masrafları düşünüyor elbette, ancak bu durumda kira artışı yapmak isteyen ev sahipleri de oturmak için ev satın alanlarda mağdur oluyor.
3: Çıkmam diyor yani. Bir ay oldu alalı. Gitti, dava etmemiş.
4: Bazı ev sahipleri uzun dava süreçlerini beklememek için kiracıların taşıma masraflarımı karşılarsanız evden çıkarım teklifini olumlu karşılıyor. Hatta bir an önce evden çıkması için hızlıca parayı vermek zorunda kalıyor. Bu aslında yasal olmasa da istenen tutarlar 500 bin lirayı buluyor.
2: Tarafların birbirine mağdur etmeden süreci tamamlaması ise orta yol bulmaya bağlı. Zira hukuki olarak bir maliyet ödeme gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak ev sahibinin mağdur olmaması için izlemesi gereken bazı adımlar var.
1: Derhal bir kere burayı aldım diye bir ay içerisinde kiracıya karşı evi aldığını bir ihtarnameyle bildirmesi lazım. Kira sözleşmesinin ne zaman yapıldığını, daha önceden bu kiracı hakkında herhangi bir icra takibi yapılmış mı, tahliye talepli bir dava açılmış mı?
0: Hukuki tarafında orada da sıkıntı, uzun süreç oluyor.
1: Ne yazık ki sadece kiracının ya da satıcının sözlü biz burayı sana satalım, zaten kira çıkacak sahikiyle biz bir yer alırsak yıllar süren hukuki uyuşmazlıklarla karşılaşabilir ve aynı zamanda çok büyük maddi kayıplarla da karşı karşıya kalabiliriz.
5: Efendim, bu anlaşmazlıklar sonrası tabii taşınma maliyetleri de konuşuluyor. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare bir evin ortalama kirası 45 bin lirayı buluyor. Şimdi peşin kira, depozito, emlakçı komisyonu, nakliye derken kalemler artıyor. 250 bin liraya kadar çıkıyor. Konuşacağız Faruk Erdem'le birlikte. Az önce haberde de izledik. Kiracılı ev satın alınmak istenmiyor. Alınsa bazı problemler ortaya çıkıyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre de şu anda İstanbul'da ortalama ev kirası 45 bin olarak belirlenmiş. Kentsel dönüşümler, düğün sezonu malum, evlilik, bu anlaşmazlıklar sonucu taşınmalar vesaire, taşınma maliyetleri de oldukça yüksek. 250 bin liralardan bahsediliyor Faruk abi.
6: Maalesef. Tabii şimdi ev sahipleri bir kere orada depozito diye iki kira bedeli bir kere talep ediyorlar.
5: Evet.
6: Eğer arada emlakçı varsa ki %80-90 zaten direkt sahibinden kiralayamıyorsun. Hep emlakçılar var. Onlar bir kira, hatta 1.5-2 kira isteyenler oluyor.
5: Evet.
6: Dolayısıyla şeyi hiç konuşmadık bak daha, hani nakliye, işte montaj, evin boyanması, yeni perdeler, varsa bir tadilat, onları hiç konuşmadan bile 3 kira 4 kira bir kere elinden çıkmak zorunda. Dolayısıyla aslında az önce kentsel dönüşümden bahsettin. Kentsel dönüşüme direncin bir sebebi de bu. Yani insanlar taşınma maliyetini düşündükleri için, ki devlet bu konuda hem kira desteği hem taşınma desteği de veriyor. Ama dediğim gibi bu komisyonlar çok yüksek. Ama onun dışında nakliye baktığın zaman 3'e de yapan var, 10'a da yapan var. Böyle de bir orada fiyat uçurumları var nakliyede. Tadilat vesaire, şu bu, eve yeni eşya derken ciddi bir paranız varsa evinizi değiştireceksiniz. Yoksa zor durumda kalıyor insanlar.
5: Evet, kesinlikle. Bu anlamda çok önemli bir gelişme de var. Bir süredir de konuşuyorduk. Başkan Erdoğan da müjdeyi verdi.
6: Doğru.
5: İstanbul'da kiralık konut projesi başlıyor. Detaylarda netleşmeye başladı. Bunu da konuşalım mı abi?
6: Konuşalım. Şöyle, biliyorsun bu sosyal konut, 500 bin sosyal konutun 15 bin tanesi pilot olarak kiralanacak ev olarak ayrıldı.
5: Evet.
6: Yani bu bir pilot uygulama. Bu daha da gelişecek. Hep bunu Avrupa'da da örnekleri var. Sadece kiralamaya yönelik konut üretimi. Yani bu evler satılamıyor, devredilemiyor. Sadece kira için kullanılıyor. Bu da aslında uzun süredir konuştuğumuz ve enflasyonun üzerinde büyük baskı yapan bu konut kira bedellerinin yüksekliği, özellikle büyük şehirlerde. Bunu önleyecek tedbirlerden birisi. Yani 500 bin konut. Yani siz kira bedellerinin ya da konut fiyatlarının fahiş artışını nasıl önlersiniz? Arzı çoğaltarak. Yani ne kadar çok ev olursa o kadar bu fiyatlar geriye çekilecek. Çünkü yapılan yeni evlere taşınacak insanların evi yok. Yani bir kiradan

0: Çıkıp o eve taşınacaklar. Dolayısıyla çıktıkları ev boş kalacak. Hı hı. Arz fazlalaştıkça fiyatlar düşecek. Şimdi
1: kira fiyatlarına da yansıyacak.
0: Evet. Şimdi bu 15 bin evin bir kısmı tamam zaten. Bir kısmı da inşaat halinde ve Eylül'de tamamlanacak. Eylül'de insanlar buraya oturmaya başlayacaklar. Burada birkaç yenilik var. Birincisi bazı kontenjanlar ayrılacak. Zaten hani emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere hep bir kontenjan ayrılıyordu. Burada kentsel dönüşüme evini sokacak vatandaşlara da bir kontenjan ayrılıyor. Hı hı. Ki az önce söylediğimiz o işte kentsel dönüşümün önündeki dirençlerden birisi buydu. Bunun da hem taşınma maliyeti hem de işte kiralık ev bulamama gibi bunun da önüne geçecek bir uygulama. Burada başvuru şartları önümüzdeki haftalarda belli olacak. Başvurular yapılacak. Başvuruda belli şartlar olacak tabii. Belli bir gelir seviyesinde olmak gerekecek. İstanbul'da ikamet ediyor olmak gerekecek. Ve kirada olmak gerekecek tabii, evin olmaması lazım. Hı hı. Zaten maksat o. Dolayısıyla bu insanlar başvuracaklar, noter huzurunda kura çekilecek, 15 bin aile belirlenecek. Bunların içinde dediğim gibi kontenjanlar var, emekliler ve memurlar da var bunun içinde. Dolayısıyla bu 15 bin aile belirlendikten sonra bu 15 bin aile bu evlere geçecek. 3 yıllığına bu evlerde oturacak. 3 yıllık sözleşmeler yapılacak. Ev sahibin devlet olacak. Yani gel sana çık diyen olmayacak. Dolayısıyla 3 yılın sonunda ne olacak? Evet, merak edilen o. 3 yılın sonunda yeni hak sahipleri buraya gelecek. Hı hı. En çok merak edilen burada bu evlerin kirası ne olacak? Evet. Yani tamam devlet ev sahibim ama devlet de bana, benden yüksek kira mı alacak? Hayır. Bu evler nerede? X ilçede diyelim. O X ilçede kiralar kaç lira, raiç kiralar? Atıyorum 40 bin lira. Bunun yarısından daha düşük olacak. Yani atıyorum 17 bin lira olacak, 18 bin lira olacak. Yani 20 bin liranın da altında olacak. Dolayısıyla çok bu iyi. Hem vatandaşın bütçesini korurken hem de o civardaki kiraları regüle edecek. Yani o kiraları da aşağı çekecek bir uygulama olacak. O yüzden ben bunu çok önemsiyorum. Belki ileride hazine arazilerine özel sektörün de böyle projeleri vardı. Yani devlet bize arazi versin, biz ev üretelim ve bu evleri sadece kiralayalım. Dolayısıyla bu bir başlangıç olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın müjdesi çok önemliydi. Çok hızlı biçimde bu iş bitirildi. İnşallah şartlar da belli olunca konuşuruz tekrar.
1: İnşallah. Bir pilot projeden bahsediliyor. Bunun devamı da gelecek diye.
0: Belki Türkiye'ye yayılacak.
1: Ümit ediyoruz. Tüm Türkiye'ye yayılacağını da tahmin etmek güç değil. Tabii enflasyon üzerinde de baskı oluşturuyordu kira fiyatları. Siz de değindiniz buna. Bu projeyle birlikte kira fiyatlarına da bir düşüş bekleniyor elbette. Bugün de Temmuz ayı enflasyon belli olacak. Doğru. Saatler onu gösterdiğinde TÜİK'ten gelecek. O verileri bekliyor olacağız. Ona dair beklentilerinizi de dinlemek
0: söyleyeyim
1: Harika.
0: Yani şöyle, Haziran enflasyonu 0.99 çıkmıştı, birin altında. Burada beklentiler biraz daha 1.50 ile 1.80 arasında bir aylık enflasyon. Tamam. Ama %32.11'lik yıllık enflasyonun altında, 32'nin de altında bir yıllık enflasyon bekliyorum.
1: Düşüş bekliyoruz.
0: Evet, Nisan ayında 4'ün üzerinde 4.84'lük bir aylık enflasyon oluşmuştu. Niye? Savaş. Çünkü bir savaş var. Hala da savaşın etkileri devam ediyor. O 4.84'ten geriye doğru bir düşüş trendi başladı aylıkta. Hı hı. Ama yıllığa bakmak lazım burada. Merkez Bankası'nın hedefi %26 yıl için, yıl sonu için. Belki o hedefin biraz üstünde ama 30'un altında bir enflasyonla biz yılı kapatırsak bu düşüş trendi devam eder. Önümüzdeki yıl içinde önemli bir gösterge olur. Tabii onda bakacağız. Hani bir dediğim gibi 1.50 ile 2 arasında bir enflasyon, aylık enflasyon bekliyorum ama 32'nin altında bir yıllık enflasyon gelmesi, hı hı, buradaki düşüş trendinin enflasyonla mücadelenin devam ettiğini gösterir. Ama enflasyonun üzerinde hala bak 80 dolarları geçmiş bir petrol var. Hala evet, o baskı maalesef devam ediyor bütün dünyada. Faizler yüksek kalıyor. Dolayısıyla belki dün Trump'ın açıklamalarıyla bugün belki biraz bakarız rakamlara. Bir gerileme oldu petrolde ama hala 80 doların üzerinde. Bu bizim gibi enerji ithal eden ülkeler açısından çok büyük bir maliyet. Yani benzin fiyatı artınca domatesin fiyatı da artıyor direkt gibi düşün. Dolayısıyla bu da enflasyonun üzerinde baskı. Buna rağmen %32'nin altına düşmesi bir başarıyı da gösterir.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz abi. Rakamlar gelince yine konuşacağız değerli izleyenler. Kapadokya semaları bu kez figürlü sıcak hava balonlarının oluşturduğu renk cümbüşüne ev sahipliği yaptı. Nevşehir'deki balon festivali Türkiye'nin yanı sıra 9 farklı ülkeden gelen figürlü balonların gösteri uçuşlarıyla sona erdi. Organizasyona 100 binden fazla ziyaretçi katıldı. İzleyelim.

0: Kapadokya Balon Festivali figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi. Nevşehir'de gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin yanı sıra 9 ülke katıldı.
1: Katılımından dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. 3 günlük festivalimizde sabahları uçuşlarımız oldu. Akşamda Paşabağ'da Night Vlog gösterimiz oldu.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen festivalde figürlü sıcak hava balonları bir bir havalandı. Sepeti Filistin kefiyesiyle çevrelenmiş balonda Kapadokya semalarına renk kattı. Festivalin koordinatörü Mehmet Halis Aydoğan, 100 binden fazla izleyiciye ulaştıklarını söyledi.
1: Festivalimizin ilgisinin maksimum seviyede olması tüm gelen misafirlerimiz olsun, baloncuları olsun, bölgemizi oldukça mutlu ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Uluslararası katılım artarak büyüyor. Talepler çok fazla. Bu bizi çok mutlu ediyor. Dünyada bir numaralı balon festivali olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz.
2: Ajans bugün de çok kısa bir reklam arası. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türk turistler yurt dışından 362 milyon dolarlık hediye ile döndü. Türk turistler Ocak-Haziran döneminde yurt dışına yaptıkları ziyaretlerde hediyelik eşya için 361 milyon 978 bin dolar harcadı. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan edinilen bilgilere göre yılın ilk yarısında 25 milyar 746 milyon 177 bin dolar turizm geliri elde edildi. Türk turistlerin yurt dışında yaptığı harcamaların detayları incelendiğinde vatandaşların yurda dönüşte 361 milyon 978 bin dolarlık hediyelik eşya getirdiği görüldü. Geçen yılın ilk yarısında hediyelikler için yapılan harcamaların tutarı 395 milyon 455 bin dolar olmuştu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart mobil ve bankkart.com.tr'de. Bankkart. Seni düşünür o.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizet üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
14: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için...

0: Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çanakkale Çan yolunun 39 ila 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Bunları kapattılar. Şu anda Skorsiler otelin üstünde.
8: Bey bey.
9: Suikast timinin son firari ismiydi. 10 yıldır kılık değiştirerek saklandı. Darbeci pilot Burkay Karatepe yüz tanıma sistemiyle yakalandı.
10: Adını sana.
11: Eskişehir Afyon bakın yani herkes neyi düşünüyor? Ters mantık yani normalde kaçacak insanlar böyle daha sınıra yakın bölgelere giderler değil mi? Bakın bu ters hareket yapıyor yani beni burada kimse düşünmez yani beni işte Muğla'da ararlar, İstanbul'da ararlar, İzmir'de ararlar yani çıkış yapılabilecek yerlerde demek ki orada da arayan birileri bir devlet aklı varmış yani.
9: 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerin hedefinde Marmaris'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. 37 kişilik suikast timini taşıyan helikopterin pilotuysa Burkay Karatepe'ydi. Darbe girişimi başarısız olunca suikast timi gruplara ayrılarak kaçmış ama yakalanmaları uzun sürmemişti. Kimi ormanlık alanda, kimi de saklandıkları menfezde yakalanmıştı. Ama Burkay Karatepe o hainlerin arasında yoktu. Çünkü o yalnız başına hareket etmiş, üniformayı çıkartıp turist gibi izini kaybettirmişti. Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü pilot, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde görev yapmış, saklanma konusunda tecrübeliydi. Ama o kaçış 10 yılın ardından son buldu.
10: Adını sana.
12: Özel kuvvetler mensubu olduğu belirtildi. Bu konuda daha da yaşama konusunda da oldukça da tecrübeli olduğunu, irtibat sağlayabilmek, hücre elemanlarıyla irtibat sağlama konusunda da oldukça da deneyimli olduğunu belirtmek gerekiyor, aldığı eğitim gereği.
9: Yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren terörist, sahte kimlik kullanıyordu. Afyon Karahisar'daki bir etkinlikte de görüntüsü ortaya çıktı. Kentteki yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle düğmeye basıldı.
13: MIT'in yüz tanıma sistemi, Afyon Karahisar'daki Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta kaydettiği kişinin %77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe olduğunu belirledi. Kentin çeşitli noktalarında 14 kez kamera ve yüz tanıma sistemiyle tespit edilen terörist Karatepe'nin saklandığı hücre evi yapılan teknik çalışmanın ardından bulundu. Sonrasındaysa başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.
9: FETÖ'cü suikastçıya ait karşılıklı iki farklı evde yüklü miktarda döviz, altın ve 3 adet cep telefonu bulundu. Telefonlardan birinin tuşlu olması dikkat çekti. Antalya'da yaşayan bir vatandaş adına kayıtlı GSM hattını sadece ikameti çevresinde kısa süreliğine kullandığı belirlendi.
12: Yani üzerinde 98 tane büyük altın, ata altın, 2 tane yarım altın, 33 bin dolar işte küsür dolar var. ABD doları var, euro var, Türk lirası var. Şimdi bu kadar parayı nasıl temin ettim?
13: Yakalanan FETÖ'cü hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkol olduğu tespit edildi.

0: Yakalandığı hücre evinde ise uyuşturucu madde bulunduğu açıklandı.
1: Ajans bugün de yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 10 olmak üzere. A Haber ve de A Haber radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz ve gözlerimiz TÜİK'ten gelecek. Verilerde Temmuz ayı enflasyonu belli oluyor değerli izleyenler. Peki beklentiler ne yönde? Türkiye İstatistik Kurumu bugün Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerine dair neler açıklayacak? Merak ediyoruz tabii, hangi kalemler öne çıkacak? Evet. Bu da ayrı bir merak konusu. Haziran ayını hatırlayalım dilersen.
2: Hatırlayalım. Haziran ayı şöyle önemliydi Sümeyye. Çünkü emeklinin, memurun maaşı belli oldu Haziran enflasyonuyla birlikte. Biliyorsun orada 6 aylık enflasyon 17.76 çıkmıştı. Şimdi 7 aylık enflasyon belli olacak. Tabii ocağa doğru yeni maaş zamları konuşulacak tabii. Ama orada da işte dediğim gibi 1,5 ile 2 arasında İstanbul'un enflasyonu 2'nin biraz üzerinde geldiği 1,5 ile 2 arasında bir enflasyon beklentisi var, aylık enflasyon. Ama yıllık enflasyon da 32.11 çıkmıştı Haziran'da. Onun altında gelmesini ben de bekliyorum. Eğer onun altında gelirse zaten bu düşüş trendi, enflasyonla mücadeledeki düşüş trendinin devam edeceğini gösterir. Ama tabii enflasyonun üzerinde çok önemli 4-5 puanlık, ki Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şekli bunu ifade etmişti. 4-5 puanlık bir savaş etkisi var. Netice itibariyle savaş bizim dibimizde gerçekleşiyor, ama dibimizde gerçekleşmese bile savaşın etkisi enerji maliyetleri üzerinde oluyor. Petrol fiyatları biliyorsun 60 dolarlardan 120 dolarlara kadar çıktı. Büyük bir artıştı, %100'ün üzerinde. Şimdi 80 dolarlarda, ama hala etkisi devam ediyor ki tekrar savaşın öncesine dönse bile 60 dolarlara, bunun etkisi belki 6 ay, belki 1 yıl devam edecek. Bütün dünya şu anda enflasyonist bir baskı hissediyor. Bu da faizleri yüksek tutuyor. Faizden yüksek tutması büyümeyi etkiliyor. Piyasanın canlanmasını etkiliyor. Altın fiyatlarını etkiliyor. İşte verdi arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda petrol %6'ya yakın bir düşüş gerçekleşti. Dün Trump'ın açıklamalarıyla işte hani bir barış,
1: anlaşmaya varıldı
2: gibi.
1: Hürmüz konusunu çözeceğiz dedi Amerikan Başkanı.
2: Yani bu Hürmüz'ün hala kapalı olması burada petrol fiyatlarını yüksek tutuyor. Trump yarın bir gün tekrar çıkıp biz saldıracağız diye de açıklama yapabilir. Yani günü gününe değişiyor, evet. Saati saatine değişiyor. O yüzden de çok da güvenemiyor piyasa, farkındaysan. Yani borsada işte hala 14 bin puanın altında, burada 14 bin puan çok kritik bir eşikti. Şimdi gelecek enflasyonla birlikte borsada da bir hareket görebiliriz. Ama petroldeki bu düşüş biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Bu anlaşma umudu devam ettiği sürece. Niye?
1: Evet, hemen söyleyelim. Veriler geldi. Aylık 1,78 yüzde, yıllıksa 31,75 beklentiler dahilinde gibi.
2: Yani tam da benim söylediğim gibi 1,5 ile 2 arasında 1,80 civarında bir aylık enflasyon bekliyorum demiştim. Yıllık enflasyonun 32'nin altına düşmesi, az önce söylediğim cümleyi tekrarlayayım, enflasyondaki düşüş trendinin devam ettiğini gösterir. Yıl sonunda %30'un altında bir enflasyonu karşılayacağız gibi görünüyor. Bu gerçekleşirse de 2027'de %20'ler, ondan sonra da yine 20'nin altında bir enflasyonu 2028'de karşılayabiliriz. Tabii burada hedef mutlaka tekhaneli enflasyon. Zaten Merkez Bankası'nın da, hükümetin de hedefi o. Şimdi burada belli olacak bir başka veri de kira artış oranıydı. Kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yapılıyor. Bak, bu %60'lardan geldi %31.90'a. 31.90 şu anda Ağustos ayında iş yerini ve evini kirasını, sözleşmesini yenileyecek olanlar için bir artış oranı. Yani siz geçtiğimiz yıl Ağustos ayında evi kiralamışsınız, bu ay kiranızı arttırmanız gerekiyor. bir yıl doldu. 31.90 arttıracaksınız. Bunun üzerinde arttırmayacaksınız. Altında olabilir mi? Evet olabilir. Ama üstünde olamaz. O altında olması da ev sahibinin vicdanına kalmış. Ama 31.90 Ağustos ayı.
1: Tavan fiyat %31,90. Ev ve iş yerinde kira artış
2: oranı bu ay için. Dolayısıyla yavaş yavaş yıllık enflasyona yaklaştı, neredeyse eşitlendi, hatta onun altına da düşecek gibi görünüyor. İşte yıllık enflasyon 31.75, kira artış oranı 31.90. Dolayısıyla kiracılar açısından da olumlu bir gelişme devam ediyor. Yıl sonunda bu da 30'un altına düşer gibi görünüyor. Bu enflasyonist mücadele devam ederse. Ama dediğim gibi hala piyasalar tedirgin, hala savaş etkisi var enflasyonun üzerinde. Türkiye'de 4-5 puan bundan etkilendi. Yani biz %20-25'leri beklerken işte 30'lar civarında bir enflasyonu karşılayacağız.
1: Ama yıl sonu için %30'un altına düşmesi bekleniyor.
2: Ve bu gidişat böyle devam
1: ediyor. Düşüş trendinin de devam ettiğini görüyoruz.
2: Özellikle yıllıkta.
1: Yıllıkta, evet.
2: Aylıkta iniş çıkışlar oluyor. Yani aylıkta da şöyle bakalım. Nisan'da 4.84'lük bir aylık enflasyon vardı. Çok evet. Yüksekti ki savaşın tam da etkisinin hissedildiği bir aydı. Ondan sonra düşüş başladı. Geçtiğimiz aya göre evet yüksek geldi aylık, ama burada bizim bakmamız gereken yıllık enflasyon, oradaki trend devam ediyor.
1: Trend devam ediyor. Aynı zamanda bu ayın enflasyonunda geçen ay maaşlara yapılan zamların etkisi
2: var
1: muhakkak. Savaşın etkisini hep konuşuyoruz. Ne kadar Amerikan Başkanı Donald Trump'tan olumlu açıklamalar gelse de gün geçmiyor ki açıklamaların seyri değişmesin. Evet. Amerikan Başkanı'ndan bir olumlu bir olumsuz açıklamalar geliyor ne yazık ki. Tabii bu da enflasyon üzerinde etki oluşturuyor. Ama bir kez daha ekranlarını yeni açanlar için de tekrar etmekte fayda var değerli izleyenler. Temmuz ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %1,78 olarak belirlendi. Yıllıksa %31,75. Haziran ayında yıllık enflasyon %32,11'di. Burada bir düşüş olduğunu görüyoruz. Düşüş trendi devam ediyor. Yıl sonu hedeflerinde de aslında çok bir değişiklik de olmadığını söyleyebiliriz,
2: evet, yani,
1: değil mi?
2: Tabii ki Merkez Bankası %26 hedef koyuyor, ama Merkez Bankası en alt seviyede bir hedef koyuyor. Dolayısıyla o hedefin biraz üzerinde gerçekleşecek gibi görüyor. Bu da aslında olumlu bir gelişme, ama enflasyonun alt kalemlerine de bakarız, ama gördüğüm kadarıyla işte ulaştırma, alkolsüz içecek ve gıda, ki yaz aylarında gıda fiyatlarının düştüğü de göz önüne alınırsa, yine konutla ilgili harcamalar, işte konut giderleri, su, elektrik, gaz gibi giderler ki onlar enerji maliyetleri, onların enflasyon üzerinde etkisinin hala devam ettiği görülüyor. İşte birinci bölümde konuştuğumuz işte bu kiralar, konut fiyatları, bunlar üzerindeki baskı azaldıkça enflasyon da düşmeye devam edecek inşallah.
1: Ağustos ayında, Eylül ayında etkisi olacak.
2: Yani enflasyon düşmesi şu, enflasyon düşecek, evet. Enflasyon düştükçe işte bu yapılan maaş zamlarının bir anlamı olacak. Sen markete, çarşıya, pazara gittiğin zaman harcadığın paranın değeri artmış oluyor fiyatlar düştüğü zaman. Fiyatlar aslında burada enflasyon düşüyor derken, şimdi izleyicimiz de diyor ki ya siz işte enflasyon düşüyor diyorsunuz ama
1: zam gelmeye devam
2: ediyor. Ben markete gidiyorum, zam geliyor. Burada enflasyon dediğimiz şey aslında bu fiyatların düşüş hızı. Yani işte atıyorum 3 ay önce fiyatlar her hafta değişirken şimdi ayda bir değişiyor. Sonra 2 ayda bir değişecek. Yani dolayısıyla bu hız düştüğü sürece, hep o araba örneğini veriyorum. Araba 100 ile giderken hızı 70'e, 60'a, 50'ye düşüyor. Yani ama araba gitmeye devam ediyor. Yani fiyatlar artmaya devam ediyor. Hala %30'un üzerinde bir enflasyonumuz var. Fiyatlar artıyor ama artış hızı azaldığı için alım gücü biraz daha güçleniyor. İnşallah bu verilen zamların da bir anlamı bu şekilde vatandaşa yansımış olacak.
1: İnşallah. Şimdi bir kez daha hatırlatalım, tabii vatandaşın en çok merak ettiği hususlardan biri de kira zam oranları ne oldu enflasyonla, evet, birlikte. Cebimize nasıl yansıyacak, bunu merak ediyoruz. Sen de çok güzel açıkladın Faruk abi. Ekranlarımıza da yansıyor. Kira artış oranı da %31,90 oldu. Bu ay yapılacak zamlar, ev ve iş yeri kira zamları %31,90 olacak. Tabii bu tavan fiyatı. Bunun, evet, üzerinde yapılamayacak zam.
2: Bu herkes için geçerli bir şey değil. bu ay sözleşmesi yenilenecek olanlar. Yani geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ya da ondan 5 yıl önceki Ağustos ayında evi kiralamış olanlar bu ay hani kirayı arttıracağız diye ev sahibiyle konuşurken %31.90 arttırıp bankaya yatırsınlar. Bankaya yatırmak çok önemli. Elden kirayı ödememek lazım. Parantez söyleyeyim.
1: Bu
2: çünkü hem ispat olacak.
1: Yapmış olalım. Evet. Tabii. Önemli. Peki son değerlendirmelerini almak isterim Faruk abi. Enflasyon rakamlarına dair tabii biz kiralık ev projesini de konuştuk. Çok kritik dedik. Önümüzdeki dönemde enflasyona da yansıması bekleniyor. Kira oranlarının da düşmesi bekleniyor.
2: İnşallah.
1: Tüm bu gelişmeler, tüm bu adımlar tabii bizim beklediğimiz orta vadeli programda yıl sonu hedefimizin de gerçekleşmesi için atılan adımlar. Yıllık bazda bir düşüş olduğunu görüyoruz ama aylık inişler çıkışlar olabilir dedin. Nisan ondan ayını hatırlattın. %4'lük bir enflasyon vardı. 4.84'tü. Tabii savaşın en gerçekten kızgın dönemiydi. En yüksek dönemiydi. Füzeler havada uçuşuyordu. Enerji maliyetleri çok yükselmişti. Brent petrol 120'lere kadar çıkmıştı. Ama şu an baktığımızda bir düşüş olduğunu görebiliyoruz.
2: Yani öyle gözüküyor ki yıl sonuna kadar %2'nin altında aylık enflasyonlar devam edecek. Ve yıl sonunda da %30'un altında bir enflasyonu karşılayacağız. Ama hala yüksek mi? Türkiye için hala yüksek. Faizlerimiz yüksek mi? Hala yüksek. Tabii Merkez Bankası uzun süredir, Amerika Merkez Bankası Fed de aynı şeyi yapıyor. Avrupa da öyle yapıyor. Faizleri sabit tutuyor. Aslında düşürmeyerek aslında yüksek tutmuş oluyor. Yüksek faiz istenilen bir şey değil. Piyasanın canlanması için faizlerin düşmesi lazım. Ama faizlerin düşmesi için de enflasyonun düşmesi lazım. O yüzden de bu enflasyonla mücadele meselesi sadece hükümetin, devletin meselesi. Ama vatandaş olarak bizim de meselemiz. Yani dolayısıyla biz de bu enflasyonla mücadeleye işte üretici olarak, satıcı olarak, tüketici olarak mutlaka destek olmamız lazım. Fahiş fiyatları bir sürü kanal var. Ticaret Bakanlığı'na bildirmemiz lazım. Satıcı, tüketici, üretici birlikte hareket ederse biz bu mücadeleyi devletin tabii aldığı tedbirlerle kazanırız diye düşünüyorum. Kazanmak zorundayız. Kazanamazsak zaten bu bir bela. Yani enflasyon bir bela. Bütün dünya için bir bela. Şu anda herkes bunu konuşuyor. İnşallah şu savaş ortamı bir an önce biter. Hani bugünkü umut somut adımlara evrilir. Bir anlaşma olur. İnşallah. Bu maliyetler düşer. Hepimiz rahatlarız. Bakın bugün işte mazot fiyatları, benzin fiyatları çok yüksek. Dolayısıyla bu üreticinin de maliyetlerine yansıyor. Üreticinin maliyetini yansıyınca oradan markete gelene kadar bir sürü gıda fiyatı artıyor. Dolayısıyla herkese kaybettiren bir şey enflasyon. O yüzden enflasyona mücadele devam etmeli. Hı hı. Çok da sıkı biçimde devam etmeli. Yani.
1: Kesinlikle. Sen de bahsettin özellikle savaşa dair bu atılan adımlar somutlaşır inşallah ki bu da tüm dünyanın aslında uğraştığı şu enflasyonun sürecini kolaylaştırır. Malum seçimler yaklaşıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. İsrail'de de seçimler olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yaptığı bu son açıklamaların inşallah hayata geçmesini temenni ediyoruz. Efendim Temmuz ayı enflasyon açıklandı. Ekranlarını yeni açanlar için bir kez daha tekrar edelim. Aylık enflasyon %1,78 oldu. Yıllık enflasyon ise %31,75'e geriledi. Aynı zamanda kira zam oranları da belli oldu. Kira artış oranı %31,90 oldu. Bir de piyasalara bakalım. Enflasyon açıklandıktan sonra şu anda altında ekranlara yansıyor. Ons altın 4063 dolar seviyesinde Faruk
2: abi. Evet, yani orada iki kritik seviye var biliyorsun. Ons'da 4000 dolar, gram altında da 6000 lira. Dolayısıyla hani dolarda da çok hızlı bir artış olmadığı için bizim gram altın fiyatı ons'la birlikte hareket ediyor. Burada petrol fiyatlarındaki gerileme, enflasyonun baskısının azalacağı umudu, ileride işte bir faiz indirimi olur mu umudu, altın fiyatlarında yukarı çekiyor. Dolayısıyla burada kritik bir seviye. Biz vatandaşımız tabii bu sene demiştik yani bu sene altın fiyatları böyle bir süre daha inişli çıkışlı devam edecek. O yüzden eğer altın yatırımı yatırımcısıysanız, hani küçük küçük insanlar altın alıyor, biz de biliyorsun hani severiz biz altını, yani Türk insanı altın biriktirmeyi sever.
1: Evet, ama biz yükselince almayı seviyoruz.
2: Yani sanki öyle bir ters psikolojimiz de var. Yükselince alıyoruz, düşünce de satmaya çalışıyoruz daha çok düşer diye. Burada biraz sabırlı olmak gerekiyor. Biraz sabredeceğiz. Yıl sonuna en azından beklemek lazım şu anda. Elinde altın bulunduranlar açısından söyleyeyim. Dolayısıyla ama düğününüz varsa, borcunuz varsa 6000 lira seviyeleri de yıl başındaki seviyeler. Mecbursanız almaya zaten bu seviyelerden alınabilir. Ha, alayım yatırım yapayım diyorsanız aldıktan sonra da mutlaka sabredip en azından bir 6 ay 1 yıl beklemek lazım. Hı hı. Öyle
1: peki,
2: gözüküyor.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyenler.

0: Temmuz ayı enflasyonu açıklandı ve değerlendirmeleri de Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le yaptık. Rakamları da sizlerle paylaştık. Devam edelim şimdi ajans bugüne gündemin diğer başlıklarıyla. Efendim, terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşik daha tamamlandı. Geçtiğimiz saatte de aktarmıştık. Çerçeve yasağı yeni haftada meclis gündemine geliyor. Şener Çetin bekliyor. Bize ayrıntılar aktaracak. Ankara'da karşımızda bekliyor. Kolaylıklar dileyelim. Hoş geldiniz yayına. Söz sizde.
1: Teşekkür edelim. Kolaylıklar diliyoruz bizler de. Tabii Ekim 2024'te başladı. Yaklaşık 2 yıl kadar bir zaman geçti. Bu süre içerisinde kademeli ve hassas bir şekilde yoğun bir çalışma yürütüldü ve bu çalışmanın da artık meyvelerini yavaş yavaş almaya başlayacağız. Zira terörsüz Türkiye noktasında yasal düzenleme önemliydi ki bu noktada da artık kritik bir haftaya girildi. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bir açıklama yapmıştı. Yasa teklifi inşallah önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek demişti. Ortak bir teklifle bu anlamda da kritik bir hafta olduğunu söyleyelim. Diğer yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de terörsüz Türkiye yasa teklifi kapsamında siyasi partilerle temas kurması bekleniyor. Hangi parti bu partiler? CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol Partisi ile bu temsilcilerle bir araya gelmesi bekleniyor. Bunu ifade edelim. Tabii önemli, yasa teklifinin içerisinde neler olacak bu da önemli. Özellikle 3 kategorinin belirlendiğini söylemekte fayda var. Suça karışmayanlar, sadece örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunan hükümlüler ve yine eyleme karışmamış, sadece örgüt üyeliği suçlaması bulunan Avrupa'daki PKK'lar olmak üzere 3 kategoride olduğunu söylemek mümkün. Bu durumda olanların özellikle ceza almadan 3 yıl denetimli serbestlikten yararlanacağını ifade edelim. Tabii diğer yandan sadece örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunanların tahliye edilmesi, 3 yıllık süre içinde suç işlerlerse denetim serbestlik haklarının ortadan kaldırılması ve tekrar cezaevlerine dönmesini amaçlıyor yasa teklifinin içerisinde yer alan başlıklar arasında. Diğer yandan 2 komisyonun kurulması bekleniyor. Bu komisyonlardan birisi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olacak, diğeri ise meclis bünyesinde oluşturulacak. Tabii kurulacak bu komisyonlarda özellikle örgüt üyelerinin dönüşü, silahların teslimi, sahadaki durum ve toplumsal uyum konusunda da çalışma yapacak, kurulacak olan komisyonlar doğrultusunda. Bir diğer noktada özellikle af kısmıydı, genel af varmış şeklinde. Şunu belirtelim, özellikle terörist başı Abdullah Öcalan'ın ve tepe yöneticileri hakkında hiçbir özel düzenlemenin bu çalışma çerçeve yasa kapsamında yer almadığının altını çizelim. Yine Kandil'deki yöneticileri Türkiye'ye gelemeyecek, gelmek isteyenlerse yine hiçbir ayrı düzenlemeden tabi tutulmayacak, mevcut mevzuata göre yargılanacaklarının da altını çizelim. Kritik hafta dedik, gün içerisinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in siyasi partilerle temasının devam etmesi bekleniyor. Biz de süreci takip ediyor olacağız diyelim ve gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Evet, Şener Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durumu, çerçeve yasaya ilişkin son durumu paylaştı. Devam edelim efendim. Şimdi uluslararası basın, özellikle de savunma medyası, Kaan'ın P1 prototipinin gerçekleştirdiği taksit testini mercek altına aldı. Türkiye'nin milli savaş uçağındaki yerli sensör sistemleri ve gelecek dönem savaş kabiliyetlerini inceledi. Kaan'a ilişkin Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadesi kullanıldı. İşte İtalya'da Belçika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Hindistan'a, dünya basınında Kaan'la ilgili yapılan yorumlar.
2: Kaan piste çıktı, havacılık dünyasının dengesini sarstı. Uluslararası basın Türk mücevherini gündeme taşıdı. Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan'ın P1 prototipi pistteydi. Taksi testini başarıyla gerçekleştirdi. Kaan'ın gelişim süreci dünya tarafından yakından takip edildi. Ankara'da yapılan taksi testleri dünya savunma basınında geniş yankı buldu. Kaan'ın yerli sistemleri ve savaş kabiliyetleri mercek altına alındı. İtalya merkezli savunma yayını The Aviatonist Kaan'ı inceledi. Prototipinin burun ve çene bölümüne odaklandı. Elektrooptik ve kızılötesi sensör yuvalarını analiz etti. The Aviationist, Türkiye'nin dünyada yeni alternatif olduğunu yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı azaltmak isteyenler için fırsat olduğu ifade edildi. Belçika merkezli Army Recognition Group'ta teknik analiz yaptı. Dikey kuyruklara entegre edilen elektronik harp sistemlerine dikkat çekildi. Radar izini azaltmaya yönelik tasarım detaylarına vurgu yapıldı. Sensörlerin ve harp altyapısının da yerli ve milli oluşu ayrıca belirtildi. Kaan'la birlikte NATO'nun Güneydoğu kanadındaki savunma gücü artacak yorumu yapıldı. ABD merkezli askeri havacılık yayını The War Zone testleri önemli bir gelişme olarak duyurdu. Kaan için Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadesi kullanıldı. Testlerdeki gelişmeler işaret edildi. P1 prototipinde yapılan iyileştirmelere dikkat çekildi. Kaan'ın ilerleyen dönemde Kızıl Elma ve Anka 3 gibi yerli insansız savaş hava araçlarıyla sürü konsepti kapsamında birlikte görev yapmasının planlandığı aktarıldı. Hindistan merkezli savunma yayını Eurasian Times, Kaan'ın geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya ulaşıldığını yazdı. Azerbaycan merkezli Armia.az'de test görüntülerini paylaştı. Kaan için yüksek yerlilik oranına sahip bağımsız bir 5. nesil savaş uçağı ifadeleri kullanıldı. Yerli motor F-35B'nin hizmete alınmasıyla Kaan daha yüksek yerlilik oranına sahip bağımsız bir 5. nesil savaş uçağı platformuna dönüşecek.
0: Efendim, Başkan Erdoğan yarın Yüksek Askeri Şura'yı toplayacak. Toplantıya 3 isim ilk kez katılacak. Ayrıntıları Mert Hacalioğlu Ankara'dan aktaracak.
3: Teşekkürler Sümeyye Gafferoğlu. Yarın başkent Ankara'da önemli bir toplantı var. Yüksek Askeri Şura toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önce Anıtkabir ziyareti, akabinde ise toplantının yapılması bekleniyor. Tabii ki önemli Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama ya da emeklilik noktasında, yaş haddinden emeklilik noktasında ya da görev sürelerinin uzatılması noktasında yapılacak çalışmalar ve değerlendirmeler bu toplantıda belirlenecek. Özellikle bilindiği üzere geride bıraktığımız yıl yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında Genelkurmay Başkanı emekli olmuştu yaş haddinden dolayı. Yerine Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu gelmişti. An itibariyle Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanlığı görevinde ki Kara Kuvvetlerinden gelmişti. Kara Kuvvetlerinde onun yerine ise Metin Tokel gelmişti. Görev yapmaktaydı. Öte yandan diğer kuvvet komutanlıklarına bakacak olursak Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları yer almakta. Özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla gidecek olursak Ercüment Tatlıoğlu şu an itibariyle kuvvet komutanları arasında en uzun süredir görev yapan isim. Bunu belirtelim. 4 Ağustos 2022 tarihinde göreve gelmişti Ercüment Tatlıoğlu. 2024'te görev süresi uzatıldı. Bilindiği üzere 2 yıllık görev süreleri var. Daha sonra uzatımlar gerçekleştirilebiliyor. Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 2024'te uzatıldı. 2025'te uzatıldı. Bu yapılacak yaşta neler olacak bunu göreceğiz. Kendisi daha önce donanma komutanı olarak görev yapmıştı. Bunu da belirtelim. Şu anda mevcut donanma komutanı ise Oramiral Kadir Yıldız ki şu anda Oramirallik rütbesinde bulunan iki isimden söz ediyoruz. Biri Ercüment Tatlıoğlu, diğeri ise Kadir Yıldız. İfade ettiğimiz gibi neler olacak bunu da yaş kararlarıyla göreceğiz. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bakacak olursak Ziya Cemal Kadıoğlu şu an itibariyle görevde. 2023 yılında göreve gelmişti. 2 yıllık sürenin ardından geçtiğimiz yıl görev süresi uzatılmıştı. Yine uzatılacak mı? İfade ettiğimiz gibi alınan kararlarla birlikte bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Kendisi daha önce Muharip Hava Kuvveti Komutanı'ydı. Şu anda Orgenerallik seviyesinde Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapan isim ise Rafet Dalkıran. Bunu da ifade ettiğimiz gibi nasıl bir ilerleyiş olacak? Yaş haddinden emeklilik süresi, görev sürelerinin uzatılması, terfi ve atamalara şahitlik edeceğiz. Tabii ki albaylıktan general ve amiralliğe yükselenleri göreceğiz. Üst rütbeye çıkanları göreceğiz. Bunların her biri için yarın kapsamlı bir toplantı olacak. Bugün de aslında yaşa ilişkin bir ön hazırlık çalışmalarının da gerçekleştirilmesi muhtemel. Yarın neler olacak göreceğiz. Oldukça önemli. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığı noktasında ve diğer alt rütbelerdekilerin terfileri noktasında ne gibi adımlar olacak oldukça önemli. Sayıları da yine yapılacak kamuoyu açıklamasıyla birlikte sizlerle buluşturacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Mert Hacaloğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan notlarını paylaştı ve dünya gündemiyle devam edelim efendim. Ajans bugüne. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir restoranda silahlı saldırı

0: gerçekleşti. Uzun namlulu silahla etrafa rastgele ateş açan saldırgan iki kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kendisi ise daha sonra intihar etti.
1: Uzun namlulu silahla çevreye ateş açtı. Kendi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ABD bir kez daha silahlı saldırıya sahne oldu.
2: Topluma yönelik tehdidin sona erdiğine inanıyoruz. Bu olayda şüpheli olarak gösterilen silahlı kişi hayatını kaybetti.
1: ABD'nin Idaho eyaletinde bir kişi alışveriş merkezinin restoran kısmında çevreye rastgele ateş açtı. Uzun namlulu yarı otomatik bir silah kullanan saldırgan daha sonra dışarı çıkarak ateş etmeye devam etti. Çevrede park halindeki araçların camlarına hedef aldı.
3: Koşan birkaç çocuk gördük ve sonra birdenbire tüm çalışanların ve insanların ağlayarak bankaya doğru koştuğunu gördük.
1: Bölgede bulunan bir sivil de saldırgana kendi tabancasıyla karşılık verdi. Twin Falls bölgesinde yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Güvenlik yetkilileri saldırganın olayın ardından kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı. 47 bin nüfuslu kente giden yolları polis önlem olarak trafiğe kapattı. Saldırganın motivasyonunun ne olduğu açıklanmazken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: Efendim, Avrupa'yı kavuran sıcaklar ve kuraklık Ren Nehri'nde su seviyesini düşürdü ve yakıt taşıyan tankerler nehirden geçemiyor. Tuna Nehri'nde de su çekildi. Macaristan tek nükleer santralini ise kapatıyor. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz bizi bekliyor. Hoş geldiniz yayına. Söz sizde.
4: Avrupa'da aşırı sıcaklar ve aylarca devam eden yağışsız hava Avrupa'nın en önemli iki nehrindeki su seviyesini kritik seviyelere düşürdü. Almanya'nın ekonomik can damarı olarak gösterilen Ren Nehri'nde su seviyesi tarihi dip seviyeleri neredeyse yaklaştı. Özellikle Kaup bölgesindeki kritik ölçümlerde su seviyesi rekor düşük değerlere geriledi. Bu nedenle büyük yük gemileri ve yakıt tankerleri ya seferlerini iptal ediyor ya da çok düşük yükle ilerleyebiliyor. Bazı tankerler ekonomik olmadığı için sefere çıkmıyor. Yük gemileri normal kapasitelerinin sadece %20 ile %30'unu kadarını kullanabiliyor. Bu durum başta akaryakıt, kimya ve çelik sektörü olmak üzere birçok alanda lojistik maliyetlerini arttırmış durumda. Uzmanlar kuraklığın devam etmesi halinde tedarik zincirlerinde yeni sorunlar yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Kuraklığın etkisi yalnızca Almanya ile sınırlı değil. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz üzere Tuna Nehri'ndeki tarihi düşük su seviyesi Avrupa enerji güvenliğini doğrudan etkiledi. Macaristan'ın elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Pax nükleer santrali reaktörlerini soğutmak için Tuna Nehri'nden su kullanıyor. Ancak nehirdeki su seviyesinin kritik eşiğin altına düşmesi nedeniyle hükümet santralin 44 yıllık tarihinde ilk kez tamamen kapatılacağını açıkladı. Büyük sanayi kuruluşlarından elektrik tüketimini azaltmaları istenirken halka da özellikle akşam saatlerinde tasarruf çağrısı yapılıyor. Uzmanlara göre yaşanan gelişmeler iklim değişikliğinin artık yalnızca çevresel değil ekonomik ve enerji güvenliği açısından da Avrupa'nın en büyük sanamalarından biri haline geldiğini gösteriyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Sümeyye Gaffaroğlu.
0: Evet, Fatih Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bu arada İstanbul'un barajlarında da doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Peki mega kentin ne kadar suyu kaldı? Son verilere bakalım.

İstanbul'un su kaynakları alarm veriyor. Sıcak hava barajları vurdu, doluluk oranı %54 seviyelerine geriledi. Peki mega kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi kaç? Geçtiğimiz yıl aynı dönemde İstanbul'da barajların doluluk oranı %52,25 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yılsa 1,75'lik farkla %54 seviyesinde. Ancak her geçen gün azalan yağışlar, üstüne bir de etkili olan sıcak hava kuraklık etkisi göstermeye başladı. En yüksek doluluk oranı %85 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. İkinci sırada ise %76 ile Ömerli Barajı yer aldı. Diğer 8 barajın doluluk oranı ise sırasıyla Darlık'ta 71, Alibey'de 53, Terkos'ta 44, Büyükçekmece'de 38, Istırancalar'da 32, Sazlıdere'de 31,

0: Kazandere'de 27, Pabuçdere'de ise %22 olarak kayda geçti. Açıklanan verilere göre günlük tüketimi 3 milyon 321 bin metreküp olan İstanbul'un hiç yağış almaması halinde yaklaşık 140 günlük suyu kaldı.
1: Efendim, Peru'da uçakla turistik gezi büyük bir faciaya dönüştü. Tarihi Nazca çizgilerini görmek isteyenler, havadan görmek isteyen turistler, onları taşıyan uçak kırsal alana düştü. Alev topuna dönen uçakta bulunan 11 turiste 2 pilot yaşamını yitirdi.
2: Bueno, ahorita acaba de...
0: Turistik başlayan gezi faciayla son buldu. Peru'da Nazca çizgilerini havadan görmek isteyen turistleri taşıyan uçak kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı. Alevlerin sardığı Karavan C-208 tipi uçağın enkazından kurtulan olmadı. Kazada 11 turiste 2 pilot hayatını kaybetti.
3: Öncelikle bu kazadan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Yolcuların İtalyan olduğunu öğrendim. 7 İtalyan, 2 Alman, 2 İspanyol ve 2 mürettebat üyesi var. Başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ulaştırma Bakanı ilgili soruşturmaya yürütüyor ve Dışişleri Bakanı hayatını kaybeden yabancı uyruklu vatandaşların konsolosluklarıyla iletişim halinde.
0: Uçak Pisco kentinden havalanmış, Nazca çizgileri üzerinde seyir uçuşu yapıyordu. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Peru Sivil Havacılık Kurumu kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlattı.
1: Ve değerli izleyenler, Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son yangının adresi Çanakkale'ydi. Alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Muğla'da da alevler büyümeden söndürüldü.
0: Uçaklar, helikopterler, arazözler alevlere karşı zamanla yarıştı. Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
4: Alevlerin adresi bu kez Çanakkale'nin Bayram ilçesi oldu. Hacı Bekirler Köyü'nde başlayıp Bezirganlar Köyü'ne doğru ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
0: Yangına 9 uçak ve 8 helikopterle havadan, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler, 5 itfaiye aracı ve 488 personelle karadan müdahale edildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğal gaz boru hattı çalışmasında kullanılan bir kamyonetin kasasındaki jeneratör alev aldı. Kamyonetten ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı. Yüzlerce personelin gece gündüz süren müdahalesiyle alevlerin ilerleyişi durduruldu. Çalışmalar bölgede soğutma faaliyetleriyle devam ediyor.
1: Sevgili izleyenler, katıldığı bir programdaki söylemleri nedeniyle gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Ertuğrul Özkök'ün sözlerine tepki geldi. Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber ekibinden Kübra Bal bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü Kübra'ya bırakalım.
5: Teşekkürler. Gazeteci Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendisine ve sözleri nedeniyle de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten kendisine tepki geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu Ömer Çelik. Şimdi Ömer Çelik'in açıklamalarına bir göz atalım. Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve lideridir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesi.

0: kendisine dönük ahlaki bir problemdir. Türkiye'ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımızla insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir. Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken AK Parti diye bir parti yok anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır. İfadelerini kullandı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Türkiye'de yaklaşık 20,6 milyon sigortalanabilir konut bulunurken bunların yalnızca %20'si yangın, sel ve hırsızlık gibi risklere karşı özel konut sigortasıyla teminat altında. Yani her 5 evden 4'ü sigortasız. Bu da Türkiye'de afetlere karşı bireysel hazırlığın olmadığı anlamına geliyor.
2: Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları, su taşkınları ve depremler bireysel tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Devlet afetlere karşı tüm imkanlarını seferber ederken vatandaşların da evlerini ve yılların birikimini koruyabilmek için konut sigortasını ihmal etmemesi gerekiyor. Ancak son veriler her 5 evden 4'ünün sigortasız olduğunu gözler önüne seriyor. Türkiye'de yaklaşık 20,6 milyon sigortalanabilir konut bulunurken bunların yalnızca %20'si yangın, sel ve hırsızlık gibi risklere karşı özel konut sigortasıyla teminat altında. Oysa ki yıllık 3000 Türk lirasından başlayan konut sigortaları muhtemel afetlerde milyonlarca liralık maddi kaybın önüne geçebiliyor. Yangının yanı sıra sel, su baskını, fırtına, dolu, hırsızlık, dahili su hasarları ve DASK limitini aşan deprem zararlarını teminat altına alan konut sigortasının muhtemel bir afette aile bütçesini koruyan en önemli finansal güvence olduğu ifade ediliyor. Çünkü DASK yalnızca deprem ve depremin doğrudan sebep olduğu yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi riskleri belirlenen teminat limitleri dahilinde karşılıyor.
1: Evet, her 5 evden 4'ü sigortasız. Peki neden böyle? Sigortaya olan taleple ilgili ne düşünüyorsunuz Faruk Erdem?
3: Vallahi yani biraz daha geniş düşünürsem mesela otomobilde de benzer. Yani dışarıda baksan aslında yasak mesela muayene olmadan sigorta, özellikle zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak yasak ama orada da önemli bir oranda araba sigortasız geziyor. Hı hı. Şimdi tabii bu söylediğin özel sigorta, yani senin talep edersen yaparsın, mecburi değil, ama zorunlu DASK sigortası var mesela, deprem sigortası, o bile %50'lerin biraz üzerinde, yani %40'ın üzerinde sigortası, DASK sigortası yaptırmamış konutlar var ki DASK sigortası yaptırmadığınız zaman kiraya veremiyorsunuz, elektrik, su, doğalgaz bağlatamıyorsunuz. Evet, buna rağmen orada talep tabii depremler, o hatta %50'nin altındaydı. Marmara depreminden sonra biraz yükseldi. İşte bu Kahramanmaraş depreminden sonra biraz daha yükseldi. Özellikle o bölgelerde ve İstanbul'da işte bir deprem olacak beklenen gibi. Deprem. Dolayısıyla DASK'ta bile bu kadar biz yavaşken bu özel sigortada, özel diyorum ki hani sen talep edersen yapıyorsun. Yavaş olmamızı doğal karşılıyorum ama bunların teminatları çok yüksek değil. Aslında size sağladığı avantajlar da yüksek. İşte evin içinde bir cam kırılsa, işte ne bileyim musluk bozulsa, televizyonunuz düşse, kırılsa, bunların hepsini karşılıyorlar. O yüzden hani bu konuda biraz daha bilincin artması lazım. Yani illa başımıza bir felaket geldiğinde sigortaya başvurmak yerine bu bilinci artırmak lazım. Bu da tabii sigorta şirketlerine biraz düşüyor, bize düşüyor. Bunu doğru anlatabilirsek vatandaşa geleceğini teminat altına almış olur.
1: Bireysel olarak neler yapabiliriz? Hep bu soruyu da yöneltiyoruz uzmanlara da. Bu da bireysel hazırlıklardan bir tanesi.
3: En
1: bu
3: azından DASK'ta bizim %90'ları bulmamız lazım.
1: Gerekiyor. Evet. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ederim değerlendirme için. Şimdi Mersin'den bir haber

0: Çocuk otomobilin kaputuna, diğer iki kişi de asfalta düştü. Büyük bir soğukkanlılıkla otomobilden inen sürücü kaputun üstündeki çocuğu yere attı. Tekrar direksiyonunun başına oturan sürücüyü kazayı gören bir kişi durdurmaya çalıştı. Vicdansız sürücü ise önce geri manevra yaptı, ardından gaza basarak yerde hareketsiz yatan iki yaralının üzerinden hızla geçerek kaçtı. Çevredekiler yardıma koştu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 3 kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayakta tedavilerinden sonra da taburcu edildi. Yaralıları ölüme terk edip kaçan sürücü güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Kısa sürede yakalandı. Sevk edildiği mahkemede de tutuklandı.
1: Şanlıurfa'da çok sayıda suç kaydı olan bir kişinin kendisine ölü süsü vererek izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri ailesini arayarak yurt dışına kaçtığını söyleyen o kişiyi arıyor.
0: Yaptığı ölü planı kendisine ele vererek bozdu. Güvenlik güçleri şimdi her yerde onun peşinde. Abdülkadir Taşlan'ın kullandığı otomobil Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Selgelen Deresi'ne uçtu. Derede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Uzun süren aramaların sonunda sürücünün izine ulaşılamadı. Gerçekse bambaşkaydı. Çünkü hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Taşlan'ın kendisine ölü süsü vererek izini kaybettirmeye çalıştığı ve böyle bir plan hazırladığı ortaya çıktı. Taşlan'ın planı ise ailesinin aramasıyla bozuldu. Abdülkadir Taşlan'ın ailesini arayarak yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Dereden çıkarılan otomobilin de çalıntı olduğu belirlenirken güvenlik güçleri şimdi ölü planı bozulan Taşlan'ı arıyor.
1: Değerli izleyenler, şarkıcı Çelik acil serviste tedavi gören bir yakınını görmek için Kartal'da bulunan Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne geldi. Aldığı hizmetten çok etkilenen sanatçı hastaneyi ve çalışanları öve öve bitiremedi. Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü verdi.
2: Ekibi personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amade.
3: Gittiği şehir hastanesine hayran kaldı. Sağlık görevlilerine teşekkür edip ömür boyu konser sözü verdi.
2: Her şeye ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım. O kadar mutlu oldum.
3: Ünlü şarkıcı Çelik İstanbul Kartal'da Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir yakınını ziyaret etmek için hastaneye geldi. Çelik acil servisteki hizmetten ve sağlık çalışanlarının özverisinden o kadar etkilendi ki geçti kameranın karşısına, övgüler yağdırdı.
2: Özel hastane değil burası, devlet hastanesi. Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim.
3: Sanatçının paylaşımını gören Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyası üzerinden güzel temennileriniz ve sağlık düzenimize verdiğiniz moral için yürekten teşekkür ederim mesajı yayınladı. Sanatçının konser sözü sosyal medyada büyük beğeni topladı.
2: Her şeye ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım. O kadar mutlu oldum.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na başvuran vatandaşların parlamentoya ilettiği talepler görenleri şaşırttı. Temmuz ayında yapılan başvurularda İstanbul'un kışlık, Ankara'nın ise yazlık başkent yapılması teklif edildi. Bir bakalım detaylara.
4: Bana göre de Erzurum kış başkenti olsun, Antalya'da yaz başkenti olsun.
5: Çok garip bir dilekçe olmuş gerçekten.
0: Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Temmuz ayında birbirinden ilginç binlerce başvuru yapıldı.
6: Geçtiğimiz ay vatandaşlar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na 1610 başvuru yapıldı. Yapılan başvurular arasında ise ilginç teklifler var.
0: En çok İstanbul, Ankara ve İzmir'den başvurunun geldiği komisyonda bir vatandaşın meclise sunduğu İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkenti olsun.

0: talebi en dikkat çekenlerden biri oldu.
1: Bedelli askerlikte drone eğitimi, pazar günü kapatılan AVM'ler ve yazlık kışlık başkent teklifi dilekçe komisyonuna sunulan ilginç teklifler arasında yer aldı.
2: Yazın Ankara, kışın İstanbul nasıl olacak? Ankara'ya kurulmuş zaten başkent. Bir daha nasıl İstanbul'a taşınacak?
3: Devlet işleri tatil işleri değil. Bu işler ciddi işler. Bir kere konulduysa sebepleri vardır ki var. Ben çok beğenemedim bu kararı açıkçası.
0: Ayrıca suç olaylarının önüne geçilmesi amacıyla sivri uçlu bıçakların üretiminin yasaklanması, özel dedektiflik şirketlerinin kapatılması ve evlilik yemininin kaldırılması isteği de dikkat çeken diğer talepler arasındaydı. Sosyal hayata yönelik dilekçelerde okul bahçelerinin yazın çocuklara açılması ve AVM'lerin pazar günü kapatılması istendi.
4: Yazlık kışlık diye söyleniyorsa kış sezonunda kayak yapmaya Erzurum'a giderler. Yazında millet yanmaya şeye giderler, Antalya'ya.
5: Ya Bodrum'a gideceksin yazlık, kışlıkta dediği gibi Erzurum'a gideceksin.
6: Efendim, yanlış kullanılan sosyal medya ahlaki çürümenin zeminini hazırlıyor. Yetmezmiş gibi bir de işin içine abonelikler girdi. Sosyal medyadaki abonelik, takip ettiğiniz içerik üreticisinin size parayla sattığı görüntülere deniyor. Kolay yolla para kazanma hem kültürel yozlaşmayı hem de çocuk psikolojisini yakından ilgilendiriyor. Şimdi bu kritik haberi sizlerle paylaşacağız ve veda edeceğiz. Faruk Erdem'e çok teşekkür ederim.
7: Ben teşekkür
6: ederim. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem bugün Ajans Bugün'de gündemi değerlendirirken eşlik etti her sabah olduğu gibi. Şimdi bu kritik haberin detaylarını ekranlara taşıyalım ve veda edelim.
8: Kısa sürede para kazanmak için abonelik sistemlerine her dahil olduğunuzda veya bunlar için uğraştığınızda aslında bir miktar kendinizden uzaklaştığınız bir sistemle karşı karşıya kalıyorsunuz.
9: Çocuklar, gençler, yetişkinler. Tek bir hedefi yok. Sosyal medyada yaygınlaşan abonelik sistemi toplumsal çözülmeyi hızlandırıyor, ahlaki erozyonu büyütüyor.
10: Teknoloji çağı hayatımıza sunduğu iletişim kolaylıklarının yanı sıra doğru yönetilmediğinde toplumsal yapıda derin yaralar açan ve yeni bir boyuta evrildi. Sosyal medyanın kontrolsüz, bilinçsiz ve etik ilkelerinden uzak bir şekilde tüketilmesi ne yazık ki uzun süredir tartışılan ahlaki erozyonu her geçen gün daha da derinleştiriyor.
11: Veba nasıl insanları kara ölüm adıyla öldürdüyse, 250 milyonun üzerinde insanın ölmesine sebebiyet verdiyse, dijital ortamda da bu sorun her geçen gün adeta bir çığ gibi büyümeye başladı.
8: Buradaki temel içgüdümüz ötekilerin onayını alarak kendi içsel tatmin duygumuzu yaratmak. Burada aslında kişiler ben neyi doğru yapıyorum ya da neyi nasıl yapayım, benim ihtiyacım ne diye düşünmekten çok az önce de bahsettiğim gibi aslında ötekilerin onayını almak için bir paylaşımda bulunuyor. İnsani duygularımızı bir köşeye bırakıp paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu yüzden de kişiler öteki ne düşünüyor diye düşünmüyor. Yani ben şu anda ne yapsam, ne paylaşsam daha fazla ilgi çeker diye düşünerek aslında ötekilerin duygusunu yok sayıyor. İşte tam olarak kaçırdığımız yer burada da empati duygusu. Öteki ne düşünür, öteki bunu nasıl algılar veya ben toplumda nasıl düşünürüm diye, nasıl görülürüm diye düşünmekten kendini yoksun bırakarak ne yapıyor? Sadece aslında bir paylaşım sosyal medyada var olarak kendini göstermeye çalışıyor.
10: Ancak tehlike sadece bir dijital bağımlılıkla sınırlı kalmıyor. Platformların geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiği özel içerik aboneliği ve parayla içerik satma modeli işin rengini tamamen değiştirdi. Dijital içerik üreticilerinin takipçilerine kapalı kapılar arkasında ücret karşılığı sunduğu bu sistem ne pahasına olursa olsun kolay yoldan para kazanma hırsını körüklüyor. Alın teri, liyakat, eğitim ve emek gibi temel değerlerin yeri kısa yoldan servet edinme arzusu ve sınır tanımayan bir teşhir kültürü alıyor. Bu durum özellikle genç nesiller arasında rol model kavramını yozlaştırırken toplumsal dokunun temelini oluşturan ahlaki değerleri içten içe kemiriyor.
11: Son dönemlerde abonelik sistemleri giderek yaygınlaşmaya başladı. Bunun başını da ünlüler çekiyor. Biliyorsunuz genelde bu akımlar daha çok sosyal medyada yayılmaya başlıyor. Ünlüler biliyorsunuz bu akımları başlatmış oluyorlar. Yapı şu, siz aslına bakarsanız sosyal medyada ayrı bir abonelik sistemi açıyorsunuz ve bu sisteme abonelik karşılığında kullanıcılar giriş yapıyorlar. Burada da çok ciddi bir risk var. Çünkü genelde bu tarz abonelikler daha çok müstehcen içerikleri ön plana çıkartmış oluyor. Bedenlerini paylaşarak, tabiri caizse

0: caizse kötü örnek olarak çocuklara, gençlere bu sistemi yaygınlaştırıyorlar. Burada tehlike şurada başlıyor. Her yaştan, her kesimden biri için uygun diye ifade edilen Instagram gibi mecralarda bu abonelik sisteminin yaygınlaşması zaten en büyük risk. Çünkü normal bir kullanıcı olarak herkes burada açabiliyor. Benim diyor özel içeriklerim var diyor. Ve hatta bazıları bunları tabiri caizse reklam amaçlı bir iki tane örnek olması amacıyla paylaşılıyor. Ve gerçekten hep müstehcen içerikler. Yani tamamen çıplak bedenler ve bu da ister istemez tabii ki çocukların, gençlerin buraya yönelmesine sebebiyet veriyor. Türkiye'de de ciddi bir sorun bu abonelik sistemi, ciddi bir problem halini almaya başladı. Yani bir şeyin paralı olması, abonelik sisteminin oluşturulması demek bunun yasal ya da legal olduğu anlamına gelmez. Bu aynı zamanda ahlaki bir yozlaşma ve suça da meyilli hale getirmiş oluyor. Bunun önüne geçmek için de devletimizin yetkili kurum ve kuruluşlarının gerekli adımları atması ve tabii ki bizlerin de dijital okuryazar olarak bu tarz sorun ve tehlikelere karşı her zaman dirayette durması oldukça önemlidir.
1: Sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı toplumdaki ahlaki çürümenin zeminini hazırlarken platformlara yeni entegre edilen abonelik sistemi tehlikenin boyutunu bir üst seviyeye taşıdı. Dijital içerik üreticilerinin takipçilerine parayla içerik sattığı bu yeni model kolay yoldan para kazanma hırsını körükleyerek toplumsal çözünmeyi ve ahlaki erozyonu hızlandırıyor.
2: Burada ergenler aslında tam olarak neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edemeyen bir yaştalar. Sadece aslında dürtüleriyle hareket ederler. Dürtüler ne demek? Uzun vadeli düşünmek yerine, uzun vadeli sonuçlarını düşünmek yerine kısa vadede alacakları haz, doyum, kazanç ya da sonuca odaklanırlar. Bu da ergenlerin daha da yanlış yapma, daha da yanlış karar verme ya da cinsel içerik paylaşımların daha fevri bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Burada aslında ebeveyn olarak şunu yapmalısınız. Bu durum olduktan sonra çocuğa ne tepki vereceğinizi çocuk anlamalı. Yani aslında öncelikli olarak çocuğa bir güven sistemi kurmalısınız. Ergenlerin bunun yanlış olduğunu ona anlatmak, bedenimizin aslında sadece bize özel olduğunu, bir fotoğraf uğruna veya ötekilerden bizi tehdit ederek, kimseye söyleme diyerek bir fotoğraf istendiği zaman burada dur sinyalinin gelmesi gerektiğini ve bunun yanlış olduğu öğretilmeli. Ha, diyelim ki bunu yaptı. O zaman ebeveyn olarak da ergenin güvenliğini sağlayabileceğinizi, bunu onun size söylemesini sağlayabileceğiniz bir güven yaratmalısınız. Çünkü diğer türlü o neyin doğru olduğunu bilemeyecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapılan denetimlerde 2441 ürün uygunsuz bulundu. 105 farklı marka ve model hakkında toplatma kararı verildi. Bakanlık piyasadaki sanayi ürünlerinin insan, can ve mal güvenliği ile çevre şartlarına uygun olmasını sağlamak amacıyla ürün güvenliği denetimlerini teknik mevzuata uygunluk kontrolü ve idari yaptırımlar çerçevesinde yürütüyor. Söz konusu denetimlere tabi tutulan ürünlerin uygunsuzluk oranı %9,28 olarak hesaplandı. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları %42,86 ile kazanlar, %37,97 ile enerji verimliliği ürünleri ve %17,14 ile asansörler oldu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin...

0: hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm. Reklam. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: İspanya'da göçmen akını krize dönüştü. Yüzen bariyerler kuruldu. Binlerce kişi geri gönderildi. Madrid yönetimi Fas sınırından gelen göçmen akını ile mücadele ediyor. Septe yani Seuta kenti Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki iki kara sınırından biri. Geçtiğimiz günlerde binlerce kişi sınırı geçti. Yaşanan kaosta onlarca kişi can verdi. İspanya hükümeti göçmenleri geri göndermek için çalışmalara başladı. Düzensiz göçmenlerden yaklaşık 70 bine yakını Fas'a geri gönderildi. Hükümet geçişleri önlemek için sahile 500 metre uzunluğunda yüzen bariyerler kurdu. Ancak engellere rağmen az da olsa göçmen gelmeye devam ediyor. Bölgeyi yüzerek geçen bir kişi de kameraya yansıdı. Düzensiz göçmen tüm tehlikelere rağmen kıyıya çıktı. Çıplak ayakla koştu, polislerden kaçmaya çalıştı. Göçmenlerin arasında sadece Faslılar yok. Afrika'nın birçok yerinden yola çıkanlar Avrupa'ya gidebilmek için bu yola başvuruyor.
8: Burada ölmeyi geri dönmektense tercih ederim. Ben Faslı değilim. Beni geri getirirlerse ülkeme geri göndermeliler. İnsanları bir çatışma ya da kriz yaşayan bir ülkeye, savaşa geri gönderebilir misiniz? Biz insanız.
7: Göçmen akını ABD'de de krize neden oldu. İspanyol yönetimi göçmenleri aldığı için hedefti. Başbakan Pedro Sanchez ülkelerin tutumunu bencilce olarak nitelendirdi. Tüm Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarının katılacağı acil toplantı talep etti. Öte yandan İspanya hükümeti göçmen akınının nedenini de açıkladı. İddiaya göre kaçakçılar sosyal medyadan İspanya sınırı açtığı yönünde paylaşım yaptı. Bunu gören binlerce kişi de sınırı geçmeye çalıştı.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: İspanya'da göçmen akını krize dönüştü. Yüzen bariyerler kuruldu. Binlerce kişi geri gönderildi. Madrid yönetimi Fas sınırından gelen göçmen akını ile mücadele ediyor.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Ajans bugün de yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 11 olmak üzere. A Haber ve de radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız sahada haber nöbetinde bizi bekliyor. Hemen aktaralım efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeni saldırı yapması beklenirken Başkan Trump anlaşma yapılabilmesi şartıyla saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Peki İran Trump'ın açıklamalarına ne cevap verdi? Ekber Karabağ Tahran'dan detayları paylaşacak. Ve Avrupa Birliği Fas'tan İspanya'ya bağlı Seyta'ya doğru yaşanan göç krizini konuşmak üzere acil koduyla toplanıyor. İspanya'ya Schengen kapısını kapatan ülkelerin alacağı tavır da elbette merak konusu. Dündar Keşaplı İtalya'dan son durumu aktaracak. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Bugünün sıcak haberi. Soruşturmada son durumu Oğuzhan Gültekin Ankara'dan aktaracak. Ve efendim Türkiye Sigorta Birliği maddi hasarlı trafik kazalarında WhatsApp üzerinden konum paylaşımının zorunlu olmadığını açıkladı. Bu açıklama yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Ahmet Nazif Vural İstanbul'dan canlı yayında olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın çok kısa bir zaman içinde meclise gelmesi bekleniyor. Doğu'da da sürecin olumlu yansımaları var. Nazlı Timur Van'dan özel bir yayınla karşımızda olacak ve Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. Ve değerli izleyenler, Temmuz ayı enflasyon oranları belli oldu geçtiğimiz saatte. Değerlendireceğiz. Ekonomist İsmet Çetinkaya stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz İsmet Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk Sümeyye Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim bilmukabele. Hemen aktaralım izleyicilerimize de, ekranlara da yansıyor. Temmuz ayı enflasyon aylık bazda %1,78 oldu. Evet. Yıllık olaraksa 31,75 oldu. Yine Ağustos ayı kira artış oranı vesaire de belli oldu ama ilk olarak beklentiler daha dahilinde miydi? Ne kadar üstünde veya altında geldi? Değerlendirmelerinizle başlayalım.
1: Şöyle söyleyelim Sümeyye Hanım öncelikle. Geçen ay 0,99 gelmişti. Bu ay biraz daha yüksek geleceğini bekliyorduk elbette ki. Genelde Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki aylara göre daha yüksek gelir. Geçen ay 0,99 gelmişti. Bu ayki beklentimiz de 1,5 ile 2 seviyeleri arasındaydı. 1,78 olarak Temmuz ayı enflasyonu açıklanmış oldu. Bu da tabii ki yıllık enflasyonu 31,75'e tekabül etti. Yani geçen ayda %32,11'di. Bir nebze olsun düşüş var. Aslında sene başındaki beklentilerimiz bu aylarda daha düşük enflasyon bekliyorduk. Yani olması gereken seviyeler şu anda %27 seviyelerinde olmasını bekliyorduk. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın yapmış olduğu savaş nedeniyle elbette ki petrol fiyatlarını direkt olarak yükselttiği için ve bu da ülkemizdeki yaşanan enflasyonu da doğrudan etkilemiş oldu. Yani yılbaşında bu tarihler için beklediğimiz enflasyon üzerinde gerçekleşmiş oldu. Tabii ki aydan aya Ocak ayından itibaren bir beklentiler vardı. Düşüş eğilimindeydi ama şu anda o 6 aylık enflasyonda bir yatay eğilimdeydi ama Temmuz ayıyla beraber bir nebze olsun düşüşe geçmiş oldu. Merkez Bankası'nın yıl sonundaki hedefi de %26 olarak revize etmişti. Tabii ki bu seviyelerde giderse olağanüstü bir durum olmaz hem ülkemizde hem de uluslararası piyasalarda %27-28 yani 30'un altında bir enflasyonla yılı kapatacağımızı düşünüyorum ben açıkçası. Hı hı.
0: Yıl sonu enflasyonu için tahmininizde %30'un altında.
1: %30'un altında yani 30'un altında olacağını kesin görüyoruz. Ümit ediyoruz ki Merkez Bankası'nın hedefi tutturulsun 26 ama olabileceğini zannetmiyorum. Yani 28 seviyelerinde olur diye tahmin ediyoruz açıkçası.
0: Peki hangi gruplar manşeti sürükledi? Şimdi paylaşılan verilere de baktığımızda gıda, hizmet, enerji, sağlık hangisi öne çıkıyor kalemlerde?
1: Şöyle söyleyelim, yaz ayının başlangıcı olması sebebiyle bir de geçen ay hem emekli maaşlarına hem de memur maaşlarına bir zamlarla artış olmuştu, zamlar olmuştu. O dediğim gibi Ocak ayında ve Temmuz ayında bunlar enflasyonu bir nebze olsun etkileyen faktörler. Yaz aylarında elbette ki turizm sezonu açıldığı için turizm sezonu ile beraber ulaşım sektöründeki artışlar enflasyonu biraz artış noktasına getirdi. Hem petrol fiyatları hem de turizm sezonu itibariyle hem gurbetçilerin yani Anadolu'ya seyahatlerin hem de tatil vesilesiyle tatil kasabalarına seyahat eden vatandaşlarla ilgili olarak genel manada baktığımız zaman akaryakıt fiyatları etkili olmuş oldu.
0: Hı hı.

0: Peki şunu da konuşalım. En çok merak edilen husus bu rakamlar cebimize ve kiraya nasıl yansıyacak? Kira artış oranları da belli oldu Ağustos ayı için.
1: Evet.
0: O veriyi de paylaşır mısınız bize ve örnekle anlatır mısınız?
1: Şöyle söyleyelim. Diyelim ki Ağustos ayında bir kontrat yaptınız. Bu geçen sene de olabilir. Daha önceki senelerde de olmuş olabilir. Yani kontratınız Ağustos ayı içerisinde ise bu ay sonuçta güncellenecek bu kira artışı. Yapılabilecek maksimum kira artış oranı %31.90'dır. Yani bunun üzerinde herhangi bir oranda yüksek artış yapılamaz. Daha düşük bir artış yapılabilir. Ev sahibinizle anlaşırsınız, uzlaşırsınız. %15, %20 de yapılabilir. Hiç de yapmayabilir. Örnekleme üzerinden gidersek diyelim 30 bin lira bir kira ödüyorsanız, Temmuz ayında 30 bin lira kira ödediğinizi varsayalım. 31.90 kira artışı yapılabilir. Bu da 9.590 liraya tekabül eder. Yani toplamda ödeyeceğiniz, yeni ayda ödeyeceğiniz rakam 39.570 lira olacak. Yani bunun üzerinde herhangi bir kira artışı bu oranın üzerinde kesinlikle olamaz. Bu tabii ki her ay açıklanan bir önceki ayın enflasyon oranlarıyla beraber belli oluyor. Bu da 12 aylık enflasyonun ortalamasıyla ortaya çıkıyor. Geçen sene de bu rakamlar %60 seviyelerindeydi hatırlarsanız kira artış oranları. O gün her ay bir nebze olsun geriliyor enflasyon, çünkü 12 aylık ortalamaya baz aldığımız zaman geçen ayda 32.03'tü.
0: Peki şimdi yıl sonu enflasyon tahmininizi de konuştuk. Yine %30'un altında, evet, olması bekleniyor. Kira zam oranlarının da düştüğünü görüyoruz. Siz, evet, de aktardınız. Geçtiğimiz yılda %60'lardan bahsediyorduk. Şu an geldiğimiz noktada %31.90 olduğunu görüyoruz. 30 bin liralık bir kira üzerinden de aslında hesaplama yaptınız. O tavan fiyatı, onun üzerinde maksimum, bir zam yapılamaz. Evet, maksimum fiyattan bahsediyor üzerinde... ama Ağustos ayında sözleşmeleri yenilenenler, evet, için diyorsunuz, evet, değil mi?
1: Ağustos ayında sözleşmesi varsa bunun üzerinde herhangi bir kira artışı yapılamaz. 31.90. Şöyle şimdi baktığınız zaman son 1-2 yıldır kira artış oranları enflasyon rakamının üzerinde. Ama kira artış oranları enflasyon oranından daha fazla oranda azalıyor. Çünkü 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Yani yıl sonundaki göreceksiniz inşallah 12. ayın sonunda enflasyon oranından daha düşük bir kira artış oranıyla karşı karşıya kalacağız. Yani yıl sonundaki enflasyon %28 olursa muhtemelendir ki kira artış oranı %26,5 ile %27 seviyelerinde. Yani yıllık enflasyonun %1-1,5 seviyesinde daha az olarak açıklanacaktır diye tahmin ediyoruz. Çünkü burada kira artış oranları 12 aylık ortalama baz alınıyor.
0: Düşüş hızı daha yüksek. Yıllık enflasyona göre kira artış oranları, yani şunu diyorsunuz, enflasyon oranından daha az bir kira artış oranı görebiliriz yıl sonunda.
1: Evet, çünkü geçen senelerde ve şu anda da o şekilde, geçen senede enflasyon oranından daha yüksek bir kira artış oranı vardı. Çünkü 12 aylık kira 12 aylık ortalama baz alındığı için, ama bu sene artık enflasyondan daha az bir kira artış rakamlarına girdik diyebilirim.
0: Peki. Şunu da sormak isterim. Önümüzdeki döneme dair kısa bir değerlendirmenizi de almak isterim. Önümüzdeki 3-4 aylık süreçte yine enflasyonun %1,5'un altında kalması için, düşük seyretmesi için ne gerekiyor sizce?
1: Şöyle, zaten bu pandemiden sonra yüksek enflasyonu yaşıyoruz. %70 seviyelerinde gördük. Şu anda %32 seviyelerine kadar düşürmeyi başardık. Tabii ki bu yeterli mi? Yeterli değil. Önümüzdeki dönemden itibaren de bu politika muhtemelendir ki devam edecek. Tabii, hı hı, ki vatandaş nezdinde bazı sıkıntılar olabiliyor elbette ki sıkı para politikası ile ilgili. Tabii ki burada bir son yıllarda uygulanan özellikle faiz politikası nedeniyle enflasyonu da bir nebze olsun etkileyebiliyor. Ama biz 2027'den itibaren %20'li rakamları 28'den itibaren de muhtemelendir ki tek haneli rakamlara geçeceğiz diye tahmin ediyoruz, ümit ediyoruz. Tabii ki bu uygulanan politikalarla da ilgili doğrudan olarak %70 seviyelerinden %31.90'a geldi bugün. Bu seneyi de 20'li rakamlarla bitirirsek tabii ki istenen bir şey değil. Ama baktığımız zaman %70'lerden %28, 29, 30'lu rakamlara gelmek de bir göstergedir elbette ki. Bunun sonucu olarak da işte 2027 dediğim gibi eğer 20'li rakamlarına daha altına düşüp 28'de de tek haneli rakamların altına düşersek elbette ki önümüz daha açık olur diye düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ekonomist İsmet Çetin.

0: Çinkaya ile değerlendirdik Temmuz ayı enflasyonuna dair son verileri. Bir haber paylaşacağım, daha sonra sizi uğurlayayım. Değerli izleyenler, aslında bültenimize başlarken de aktarmıştık. Dünyadan bir sıcak gelişme: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. ABD Başkanı, İran'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varıldığını ve nükleersizleştirme konusunda da anlaşmanın olacağını söyledi.
1: İkinci Dünya Savaşı'na Amiyon'a gerçekleşecek en büyük saldırı yapacaktık. Müzakereler öğleden sonra başlıyor. Ateşkes yapmayı çok isterim.
2: ABD Başkanı, İran'la müzakerelerin yeniden başlayacağını Washington'a dönüş yolunda uçakta yaptığı açıklamayla duyurdu.
1: Müzakereler öğleden sonra başlıyor. Ateşkes yapmayı çok isterim. Bir sürü hayat kurtarılır. Dürüst olmak gerekirse İran'ın yeniden inşa edilmesi yıllar alacak. Ki inşa edilip edilmeyeceğinden bile emin değilim. İkinci Dünya Savaşı'na Amiyon'a gerçekleşecek en büyük saldırı yapacaktık. Bu onlar için felaket olurdu. Bunu yapmamızı istemediler.
2: ABD Başkanı Trump, İran'a saldırının durdurulması için Körfez ülkelerinin araya girdiklerini söyledi. İran'ın da ricacı olduğunu belirtti.
1: İran'a karşı harekete geçmeye tamamen hazırdık ve bu dev bir saldırı olacaktı. Her şeyimizle hazırdık. Ancak müttefiklerinin sizden bunu durdurmanızı istediğine bir nevi peki bakalım demek zorunda kalıyorsunuz. İptal etmelerini istemelerinin sebebi de bence ortada bir anlaşmanın olması. Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Ardından da nükleer ya da İran'ın nükleerden arındırılması diyebileceğiniz bir anlaşma olacak. Bu yüzden bekletiyoruz. Bakıp göreceğiz. Aslında İran'da çok güçlü bir şekilde ricada bulundu. Anlaşma yapmak istiyoruz dediler.
2: Trump'ın açıklamalarının ardından İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu da üst düzey yetkililere dayandırdığı bir haber yayınladı. Haberde Trump'ın saldırıları askıya alma kararını İsrail'e önceden bildirmediği ifade edildi. Haberle Trump'la Netanyahu'nun son dönemde gerilen ilişkilerine de atıfta bulunuldu.
0: İspanya'da düzensiz göçmen krizi devam ediyor değerli izleyenler. Göçmenlerden yaklaşık 69.500'ü Fas'a geri gönderildi. İspanya hükümeti geçişleri önlemek için sahile yüzen bariyerler kurdu. Göçmen akınının başlama nedeni de ortaya çıktı bu arada. Madrid yönetimine göre kaçakçıların sosyal medyadan yaptığı "İspanya kapıları açtı" paylaşımı göçmen akınına neden oldu.
2: İspanya'da göçmen akını krize dönüştü. Yüzen bariyerler kuruldu. Binlerce kişi geri gönderildi. Madrid yönetimi Fas sınırından gelen göçmen akını ile mücadele ediyor. Septe, yani Seuta kenti, Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki iki kara sınırından biri. Geçtiğimiz günlerde binlerce kişi sınırı geçti. Yaşanan kaosta onlarca kişi can verdi. İspanya hükümeti göçmenleri geri göndermek için çalışmalara başladı. Düzensiz göçmenlerden yaklaşık 70 bine yakını Fas'a geri gönderildi. Hükümet geçişleri önlemek için sahile 500 metre uzunluğunda yüzen bariyerler kurdu. Ancak engellere rağmen az da olsa göçmen gelmeye devam ediyor. Bölgeyi yüzerek geçen bir kişi de kameraya yansıdı. Düzensiz göçmen tüm tehlikelere rağmen kıyıya çıktı. Çıplak ayakla koştu, polislerden kaçmaya çalıştı. Göçmenlerin arasında sadece Faslılar yok. Afrika'nın birçok yerinden yola çıkanlar Avrupa'ya gidebilmek için bu yola başvuruyor.
3: Burada ölmeyi geri dönmektense tercih ederim. Ben Faslı değilim. Beni geri getirirlerse ülkeme geri göndermeliler. İnsanları bir çatışma ya da kriz yaşayan bir ülkeye, savaşa geri gönderebilir misiniz? Biz insanız.
2: Göçmen akını ABD'de de krize neden oldu. İspanyol yönetimi göçmenleri aldığı için hedefti. Başbakan Pedro Sanchez ülkelerin tutumunu bencilce olarak nitelendirdi. Tüm Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarının katılacağı acil toplantı talep etti. Öte yandan İspanya hükümeti göçmen akınının nedenini de açıkladı. İddiaya göre kaçakçılar sosyal medyadan İspanya sınırı açtığı yönünde paylaşım yaptı. Bunu gören binlerce kişi de sınırı geçmeye çalıştı.
0: Evet efendim, İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'ya göçmen akınının ardından Avrupa Birliği krizi görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı. Peki liderler ne zaman bir araya gelecek? Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı bizi bekliyor. Hoş geldiniz yayına diyerek sözü kendisine bırakalım.
4: Evet, yayınlar. Avrupa Birliği, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özel kenti Ceuta'da yaşanan düzensiz göç

0: hareketlerin ardından harekete geçti. Avrupa Birliği Konsey dönem başkanlığının öncülüğünde artan göç baskısı ve bölgedeki sınır güvenliği konularının ele alınması üzere yarın 27 ülkenin İçişleri Bakanlarının katılacağı olağanüstü bir video konferans toplantısı düzenleyecek. Tabii toplantının ana gündem maddelerinden en önemlisi Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının korunması, düzensiz göçle mücadelesi ve geri dönüş mekanizması ve üye ülkeler arasında daha güçlü koordinasyon oluşturulması olacak. Özellikle bu son günlerde Fas üzerinden Seyut'a yönelik artan geçişler Avrupa Birliği ülkelerini alarma geçti ve yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle İspanya geçen Faslıların güvenlik birimlerinin eşliğinde yeniden geriye gönderildiğini de söyleyelim. Ancak yine bu süreç içinde çok sayıda kişinin kaybolduğu ve ölü sayısının da resmi olmasa da 80 üzerinde olduğu söyleniyor. Ancak Avrupa ülkeleri ise özellikle düzensiz göç hareketlerinin Schengen alanı içinde başka ülkelere yönelme ihtimaline karşı önlemler de artırılıyor ki bu ülkelerin başında İtalya geliyor. 1 Ağustos'tan itibaren bir aylık süre içinde Avrupa Birliği ve İspanya ülkesi için dahil olmak üzere vatandaşları dışında gelenlerin kontrolleri havaalanlarında ve limanlarda yapılmaya başlandığında söyleyebiliriz. Özellikle İtalya bu konuda sınır güvenliğimizi korumak zorunda izlerken Fransa ile de işbirliği yapıldığını söyleyebiliriz. Kısaca toparlamak gerekirse aslında bu göç sorunu, düzensiz göç sorunu yeni olan bir konu değil. Yıllardır devam ediyor. Özellikle 90'lı yıllarda başlayan ve Akdeniz'de akın akın İtalya'ya gelirken Avrupa Birliği bugüne kadar sessiz kalmış. Ancak son günlerde Fas'ta İspanya'ya geçen düzensiz göç, yasa dışı göç sonrasında Avrupa Birliği gördüğünüz gibi harekete geçti ve yarın yapılacak 27 ülkenin İçişleri Bakanlar toplantısının ardından bakalım nasıl önlemler alınacak, nasıl hangi tedbirler alınacak. Ancak yasa dışının önüne geçmek imkansız olduğunu söyleyebiliriz ki yıllardır takip ediyorum bu konuyu. Ne yazık ki Akdeniz özellikle mülteci mezarlığına döndü diyebiliriz. Çünkü çok sayıda kişi de bugüne kadar hayatını kaybetti. Ceuta krizinin çözülme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Fas'tan gelenler geri gönderildi. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri içinde sınır güvenliği ve göç politikalarının ortak bir strateji oluşturulması beklenen toplantının yarın yapıldıktan sonra bakalım hangi sonuçla karşı karşıya kalacağız diyorum ve sözü İstanbul'a size bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz Dündar Keşaplı'ya. İtalya'dan son durumu aktardı. Bakalım yarın nasıl kararlar alacak Avrupa Birliği. Efendim, Muğla'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 31 FETÖ'cü sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Suikast timinin firari üyesi Burkay Karatepe'de 10 yıl sonra yakalanmasının ardından aynı dosya kapsamında Muğla'da hakim karşısına çıkacak.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin son firarisi de yakalandı. 10 yıldır aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin gözaltına alınmasıyla Marmaris suikast timinde firari sanık kalmadı.
3: Adını sana bana.
2: Burkay! 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris'te Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemeye giden 37 kişilik timin üyeleri kısa sürede yakalandı. Yıllardır firari olan tek isim Burkay Karatepe ise dosyası ayrılarak aranmaya devam edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava 4 Ekim 2017'de Muğla'da görülmeye başlandı. Yargılama sonunda sanıkların büyük bölümü hakkında ağır cezalar verildi. 31 sanık 4'er kez, 3 sanıksa 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 6 sanık hakkında da müebbet hapis kararı verildi. Suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın 2 numaralı sanığı eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'le yerdeki suikast timini yöneten özel kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün Çiğli Üs İmamı olarak anılan Paşa lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa 1'er defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. Erdoğan'ın başyaveri eski albay Ali Yazıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmedildi.

0: Yazıcının cezası sanığın eyleminin suça yardım etme boyutunda kaldığı gerekçesiyle 18 yıla indirildi. Eski Tuamiral Tezcan Kızılelma ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanıklardan eski Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın beraatini kararlaştırdı. Davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe dosyasının ayrılması kararlaştırılmıştı. Karatepe 37 kişilik timin firari son mensubuydu ve kırmızı bültenle aranıyordu. Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şubesi ekipleri firari FETÖ'cüyü yakalayarak gözaltına aldı.
1: Burkay Karatepe.
0: Muğla'ya götürülen firari terörist için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
2: Efendim, sabahın erken saatlerinde gelen son dakika gelişmesi Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Ayrıntıları öğreneceğiz. Oğuzhan Gültekin bizi bekleyen isim. Hoş geldin yayına diyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de sizlere. Evet, Etimesgut Belediyesi'ne Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz perşembe günü bir operasyon düzenlenmişti. Operasyon çerçevesinde belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alınmıştı. Aradan geçen 4 günlük süre zarfı içerisinde de tabii ki 55 kişinin adli işlemleri, adli kontrol işlemleri tabii ki sağlandı. Burada özellikle Etimesgut Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işleme amacıyla örgüt kurma suçlarından dediğimiz gibi geçtiğimiz perşembe günü bir operasyon düzenlemiş ve 9 il de bu operasyonlar eş zamanlı olarak yapılmıştı. Bu çerçevede de yine emniyet ekiplerinin emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan 55 kişi adliyeye sevk edildi ve 44'ü tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme sabaha karşı verdiği kararla özellikle belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişinin tutuklanmasını onaylamış oldu. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken bir şüpheli de sağlık sorunları sebebiyle hastanedeki tedavisine devam edildiği bilgisi aktarılmış oldu. Tabii ki özellikle bu çerçevede de Erdal Beşikçioğlu tutuklama kararının ardından Konya'da cezaevine sevk edildi. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Peki Beşikçioğlu'nun suçlamalarında ne var? Bir onlara bakacak olursak, soruşturma dosyasında belediye yönelik çok ciddi iddiaların yer aldığı bilgisi var. Özellikle burada Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendi, otopark kiralama işlemlerinde ve inşaat projelerinde imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat temin edildiği öne sürülmüş oldu. Beşikçioğlu suçlamaları reddetti dedik. Alınan ifadesinde neler söyledi? Hemen bir onlara kısaca bakacak olursak, özellikle 4 saat ifade verdi Erdal Beşikçioğlu ve burada en dikkat çeken kısım ise aylık gelirinin 2,5 milyon olduğunu ifade etmesi oldu. Bununla birlikte tabii ki üzerine atılan suçların hiçbirini kabul etmedi ve hiçbiriyle alakası olmadığını belirtti. Özellikle tüm suçlamaları reddettiğini söyledik. İhale süreçlerinde herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığını, soruşturmada adı geçen şirketlerin hiçbiriyle ticari ilişkisi veya para transferinde olmadığını savundu diyelim ve gelişmelerin ardından sözü tekrar Etimesgut Belediyesi önünden sizlere bırakalım.
2: Oğuzhan Gültekin ve Serkan Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz. Bu sıcak gelişmenin detaylarını paylaştılar bizlerle. Değerli izleyenler, MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine özel yaptığı açıklamalarda terörsüz Türkiye'nin kritik önemine dikkati çekti bir kez daha. Bahçeli süreçte önemli bir eşiğe gelindiğini hatırlattı ve çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini belirtti.
0: Terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonunun en kritik dayanaklarını açıkladı. Başlıklardan biri enerjide tam bağımsızlıktı. Türkiye'nin bölgede enerji istikrarının, güvenin ve barışın merkezi haline geldiğini vurguladı. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır açıklamasını yaptı.

0: Enerji, uluslararası sistemde güç dengelerini etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Enerjiye erişim, enerji akışlarını yönetebilme ve bu akışlara yön verebilme kapasitesi, ülkelerin küresel sistemdeki yerini doğrudan belirlemektedir. Türkiye bu yeni dönemi doğru okuyan, riskleri doğru analiz eden, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedi. Terörsüz Türkiye hedefi de Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin geri dönülmesi mümkün olmayan bir politika olduğunun altını çizdi. Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu politika bir demokratikleşme, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşıma iradesidir ifadesini kullandı. MHP lideri süreçte önemli eşiğe gelindiğini hatırlatarak çerçeve yasaya tam destek verilmesi çağrısında bulundu ve ekledi. Bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
1: Evet, terörsüz Türkiye yasası meclis gündeminde. Peki süreç doğuda nasıl takip ediliyor? Sorunun cevabını Van'da bulunan A Haber muhabiri Nazlı Timur ve konuğundan alacağız. Nazlı, kolaylıklar dileyelim. Söz sende ve konuğunda.
2: Teşekkürler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürütülen terörsüz Türkiye süreci Van'dan da yakından takip ediliyor. Tabii bölgede ortak beklenti, bölgede huzur ve güvenlik. Huzur ve güvenliğin artmasıyla birlikte bölge turizm ve ekonomide de canlılık yaşayacak. Tabii şu anda Van Kalesi eteklerinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bulunduğumuz bölgede de yatırımlar bir hayli devam ediyor. Şu anda kameraman arkadaşım Orhan Anda ekranlara yansıtıyor. Tabii vatandaşların ortak beklenti huzur ve güvenlik. Tabii bu iş dünyasında nasıl etkili, hemen yayın konuğumuzdan dinleyeceğiz. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Müsait Van Şube Başkanı Abdullah Arvas yayın konuğumuz. Efendim, terörsüz Türkiye süreci var. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve şu anda bölgede yatırımlar devam ediyor. Siz konuyla ilgili bir iş adamı olarak, iş dünyası olarak neler söyleyeceksiniz? Sizden dinleyelim.
3: Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle ilimizi bu noktada anlatma fırsatını bize verdiğinizden dolayı A Haber'e en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Terörden dolayı ülkemiz, bölgemiz ve özellikle ilimiz ciddi anlamda maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Bu maddi ve manevi kayıpların il ekseninde, Van ekseninde düşündüğümüz zaman dünüyle bugünüyle şu şekilde bir kıyaslama yapabiliriz. Gerçekten 45 yıl içerisinde binlerce canımızı, gencimizi bu kara topraklara teslim ettik. Binle annelerin gözyaşları dinmedi. Babaların ocaklarına ateşler düştü. Fakat hamdolsun bu süreçle birlikte, bu çözüm süreciyle birlikte bir yıldır ilimizde hiçbir şehit haberini almıyoruz. Hiçbir annenin gözyaşı dökülmüyor. Bu adeta bizim için en büyük olan tesellidir. Tabii bunun maddi boyutuna geldiğimiz zaman ilimizde dünüyle bugünü kıyas ettiğimiz zaman terörden dolayı çok ciddi anlamda zarar gören ilimiz son zamanlarda kamuda ve özel sektörde bazı yatırımlarla birlikte ilimizde bir hareketliliği gözle görülür bir şekilde görüyoruz. Özellikle kamu yatırımlarına geldiğimiz zaman terörden dolayı çok geri kalmış olan bu ilimiz son bir buçuk yıl içerisinde ciddi anlamda ataklar görüyoruz. Bu bütün bakanlıklarda biz bunu gözle görülür görüyoruz. Şöyle ki ulaşımdan, sağlıktan, eğitimden, turizmden, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının bu ile yönelik çok ciddi anlamda yatırımları bulunmaktadır. Son zamanlarda örneğin bir tramvay

0: Projesi gerçekleştirdi. Şehir stadyumu yapılacak. Bununla buna tabii devasa mega projeler bir ilin kalkınmasında çok önemli olan etkenlerdir. Bu münasebetle özellikle bu iki projenin gerçekleşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, bakanlarımızın uygun görmeleriyle ve bu andaki siyasi arenanın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendilerine en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Bu Van'ı uçuracak olan projelerdir. Bununla birlikte ilimizde şu anda yanı başında olmuş olduğumuz bilim merkezi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilinin Sayın Valimizin marifetiyle adeta Van ilimiz bir inşaat kentine dönüşmektedir. Az önce de ifade ettiğim gibi şu anda önünde bulmuş olduğum bilim merkezi, bilim merkezimle birlikte nice sayamayacağımız insanların hayatını kolaylaştıracak, hayatlarına dokunabilecek mega projeler yapılmaktadır. Adeta bir inşaat sahasında düşmektedir. Hemen sağ tarafımızda baktığımız zaman Van Kalesi'nin yanı başında Van malumunuz çok kadim bir kenttir. Kadim bir şehirdir. Urartulara başkentlik yapmış olan, güneşin şehri olan bu yerde yine köllerinden doğmuş olan yerler yapılmaktadır. Dolayısıyla hem aynı zamanda özel sektörde de çok ciddi yatırımlar yavaş yavaş gelmeye başlamaktadır. Terörsüz Türkiye ile birlikte daha önce ilimizde olan sermaye, güç eden sermayenin ilimize kalacağını tahmin ediyoruz, gitmeyeceğini tahmin ediyoruz. İnşallah hem özel sektörde hem kamu yatırımlarıyla birlikte ilimiz şahlanacaktır. Büyük bir kent olacaktır. Yaşanabilecek bir konuma gelecektir. İnsanların rağbet edebileceği inşallah bir il olacaktır. Türkiye ile daha önce yakalayamadığımız entegrasyonu bu münasebette yakalayacağız inşallah.
1: Başkanım çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, bilgiler için çok sağ olun. Evet efendim, Van'da devasa yatırımlar bir taraftan devam ediyor. Vatandaşların sadece istediği ortak birlik, beraberliğin devam etmesi deyip sözü Van'dan size bırakalım.
2: Sanatçı Güllü'nün geçtiğimiz yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
3: Güllü'ye roman havasıyla tuzak kurulmuş. Savcı Güllü'nün kızı için ağırlaştırılmış müebbet istedi. Güllü adıyla tanınan sanatçı Gültut'un 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan dava açıldı. Savcılık şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Gültut 26 Eylül 2025 gecesi saat 01:26 sıralarında Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde kızı Tuğyan'a ait odanın penceresinden düştü. Savcılığın değerlendirmesine göre Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli roman havasını açmasını istedi. Şarkının Gültut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirlendi. Müziği duyan Gültut'un "On Elan" diyerek kızının odasına gittiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi. Savcılık şarkının özellikle Gültut'u olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu belirtti. İddianameye olay anına ait kamera ses kayıtları da girdi. Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde "hadi görüşürüz" denildiği değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. Şüphelinin bu sözlerin hemen arkasından annesinin ayaklarını yerden keserek pencereden attığı ileri sürüldü. Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu, ilk aşamalarında Gültut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattı.

0: Antalya'da kaçak moloz döken kamyon sürücüsü damperin elektrik tellerine temas etmesi sonucu yangına neden oldu. O anlar araç kamerasına yansırken sürücü Kepez Belediyesi'nin foto kapan sistemiyle tespit edildi ve 115 bin lira para cezası uygulandı.
1: Kaçak döküm yangın faciasına davetiye çıkardı. Antalya Kepez Şelale Mahallesi'nde moloz döken kamyonun damperi enerji nakil hatlarına temas etti. Kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar otluk ve çalılık alanda yangına neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Kaçan sürücünün bulunması için başlatılan çalışmada güvenlik kameraları, vatandaş bilgileri ve foto kapan kayıtları incelendi. Ekip kamyonun sahibi ve sürücüsünün izini sürdü. Çevre kirliliği ve kamu zararına neden olduğu gerekçesiyle sürücüye 115 bin lira ceza kesildi.
0: Efendim, Ege'nin incisi İzmir, Körfez'deki kirliliğin yanı sıra sokakları ele geçiren çöp yığınlarıyla gündeme gelen şehir her seferinde farklı tartışmalara konu oluyor. Bu defa tepki çeken görüntüler Alsancak'tan geldi. Bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Sefer Ayçe bizi bekliyor ayrıntılar aktarmak üzere. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Teşekkürler Sümeyye, sen de belirttin girişte. Evet, çöple, suyla, su baskınıyla, körfeziyle her türlü ağabey kanlığını getirdik İzmir'in maalesef ki şu andaki son durumunu. Şimdi bulunduğumuz sokakta, ikinci kordonda burası. İkinci kordondaki çalışmalar yaklaşık 6 aydan, bizim gördüğümüz 6 ay mı, vatandaş daha da fazla olduğunu söylüyor. Bitmeyen bir yol çalışması var. Şimdi gösterelim Halil Karan'la birlikte. İşte şu anda bakın vatandaşlar karşıdan karşıya geçerlerken aylardır bu zorlukları yaşıyorlar. İşte şu anda bir vatandaşımız karşıdan karşıya geçerken zorluk yaşıyor. Yürürken zorluk çekiyor. Şu yoldaki çalışmalar su olan yerler, su patlakları, İSU'nun su patlaklarından oluşan çalışmalar olduğunu söylüyor esnaf. Ve aynı zamanda bir esnaf da dükkanını önünü tozdan dolayı içeri kimse gelmediği için, içerisi toz olduğu için de ne yazık ki bu taraftan görmüş olduğunuz gibi gelen yol, bozuk yol şu anda önünü, dükkanların önünü suluyorlar. Şimdi devam edelim. Bu yol ikinci kordonda olan eğlence merkezlerinde otellerin olduğu, turistlerin, en çok turistlerin geldiği yollardan bir tanesi. Şimdi sağdaki görüntüye bakar mısınız? Sağdaki görüntü Halil Karan'dan rica edeceğim. Tabii arkamızda yol olmadığı için bu vatandaş buradan geçmeye çalışıyor. Yol yok. Bu yoldan da tabii ki düzgün bir yoldan geçmeye çalışıyor ama işte buraya gelenler şu anda, evet, turistler dedik, buradaki de gelen bir kafile ekibi, yabancı bir ekip buradan. Şu anda görüyorsunuz, onlar da oldukça zor bir yerden geçiyor ve vatandaşların şu anda tepkileri de var. Bakın oradan gelen bir, şu yoldan bakalım, şuraya girelim Halil, bakın. Bir buraya geçen, buradan gelenler vatandaşlar, bir kafile, bir turist kafilesini görüyoruz. Ne yazık ki biraz önce söylediğim gibi turist kafilesinin geçtiği yollara bakın İzmir'den. Evet, ne yazık ki burası Alsancak'ın en merkez yeri, Alsancak'ın göbeği diyebiliriz. Ve ikinci kordon, bakın turistlerin geçtiği yerleri, geçemiyorlar turistler. Şimdi canlı yayında haber farkıyla sizlere aktarıyoruz bunları. Gelen tafileyi, bugün bir gemi geldi. Gelen o gemiden sanırım gelen turistler ve buradan geçmekte zorlanıyorlar. Geçtikleri yerler tozların, bütün kazılan kuyuların üstü ve bu nokta içerisinde görmüş olduğunuz gibi bakın o noktadan geçmekte zorlanıyorlar. Evet, geçen vatandaşlar, motokuryeler, en çok onlar zorlanıyor. Gelen turistler zorlanıyor. Turistlerin geçtiği noktayı görüyorsunuz. Gerçekten oldukça görmüş olduğunuz gibi şu anda bu kafile buradan geçerken oldukça zorlandı. Ve tabii ki herkesin burada geçmekte zorlanıyorlar. Bazı vatandaşlar tepkileri gösterdiler. Burası Alsancak dediğiniz gibi ikinci kordonu, eğlence merkezlerinin olduğu yer, otellerin olduğu yer. Aylardır bitmeyen bir yol çalışması var. İlk önce İSU giriyor diyorlar vatandaşlar, sonra başka bir firma giriyor, o firma kazıyor, o düzeltiyor. Ondan sonra şu anda o düzelttiği noktayı başka bir firma kazıyor. Böyle giderek işte ne yazık ki, pardon, şu anda...

0: Yani tabii ki gelip de pişman olanlar bu noktayı seçiyorlar ve bu çalışmalar yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Toparlamak istersek Alsancak'ta çalışmalar, ikinci kordonluk çalışmalar aylardır bitmiyor. Vatandaş isyanda, esnaf da isyan ediyor tabii ki. Dileriz ki önümüzdeki günlerde bir an önce bu çalışmaların bitmesi. Çünkü önümüzdeki aylarda kış ayları ve yağışlar başladığında artık bu yollardan tamamen geçilmeyecek diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım Zümeyye.
1: Evet, Sefer Ayçi'ye teşekkür ediyoruz. İzmir'deki o vahim durumu ekranlara taşıdı ve devam edelim. Efendim, trafik kazalarında yeni bir tartışma, konum zorunlu mu, kaza sonrası tutanak nasıl düzenleniyor? Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve konuğu bekliyor bizi, kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
2: Trafikte herhangi bir kazaya karıştığımız durumda sigortacımıza veya kaza yaptığımız kişinin sigortacısına veya doğrudan kaza yaptığımız kişiye herhangi bir şekilde WhatsApp üzerinden konum göndermek doğru mu? Son zamanlarda bu tartışılıyor. Beraberinde de şöyle bir durum var. Kaza tutanağı nasıl dolduruluyor? Bu da kimi zaman merak konusu ve bazen şüphe uyandırabiliyor. Bununla alakalı akıllardaki şüpheleri yok etmek için çok değerli bir yayın konuğum var. Kendisine mikrofonu uzatacağız. Sigorta uzmanı Berin Dinç Hanım efendi yanımıza. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Evet Berin Hanım, WhatsApp'tan konum göndermek doğru mudur konuyla alakalı size soralım önce.
3: Şimdi bir mecburiyet veya mevzuatta böyle bir durum söz konusu değildir. Bunu söylemek isterim. Şimdi burada önemli olan tutanak zaptının doğru şekilde tutulmuş olmasıdır. İşte kişilerin karşılıklı özellikle ruhsatlarını almaları, ehliyetlerinin görüntüsünü alması ve tutanak zaptını doğru şekilde ıslak imzalı olarak doldurması daha önemlidir. Zaten burada tutanak zaptında yer, tarih, adres bilgisi de bulunduğu için kişiler kolaylıkla yerin, kazanın olduğu fotoğraflar da zaten verileceği için kolaylıkla bunu bulunabiliyor.
2: İsterseniz kaza tutanak zaptıyla birlikte bunu anlatalım. Burada da aslında bir alan var bu kısım için, doğru değil mi?
3: Tutanak zaptı öncelikle çok zaten ayrıntılı olarak belirtiliyor. Burada işte kazanın tarihi, saati, açık adres bilgileri var. Ve her iki tarafında, yani A araç veya B araç karşılıklı kaza yapan iki aracında bütün bilgilerini buraya yazmak suretiyle dolduruyorsunuz. Burada zaten bütün bilgiler, cep telefonu, TC kimlik numarası olmak üzere bütün bilgiler, her iki tarafında kaza yapan her iki tarafında bilgileri yazılıyor. Ayrıca işte atıyorum araçsa, motosikletse ya da kamyonet, kamyonsa hangi taraflarının zarar gördüğünü de işaretlemek zorunda kendileri belirtiyorlar. Yani hasarın şeyinin nereden geldiğini de burada işaretleyerek belirtiyorlar. Yani bu görsel zaten yeterli olmaktadır öncelikle. Ayrıca buraya da kroki çiziliyor. Yani kaza yapılan yolun veya ara sokağın, kavşağın neyse kroki şeklinde çizilerek ayrıntısı belirtiliyor. Burada en önemli şey zaten her iki taraf kendince, yani zaten buradaki haksızlığı da önlemek adına kendince kazanın nasıl olduğuyla ilgili açıklama yapıyorlar. Bu açıklamada da işte bir hasar meydana geldi, maddi kaza söz konusu oldu gibilerinden bilgilendirmeleri gerekiyor. Ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. Islak imza, yani şimdi iki nüsha aslında arkaya tarafa da geçmektedir bu yaptığımız şeylerde. Buraya yazdığınız zaman bu aslında arkaya da geçiyor. Arkaya da gözüküyor diye lütfen yanılmasınlar. Tamam, yazıları, yazmaları doğru yapabilirler ama buraya attıkları ıslak imzanın aynısını tekrar buraya da atmaları gerekmektedir. Yani form resmi bir form olduğu için ıslak imzalı şekilde teslim etmeleri özellikle belirtmek gerekir. En büyük hassaslık budur çünkü. Arkaya geçti diye çok yanılıyor, diyorlar ki var zaten burada. Yok, ıslak imzası lütfen dikkat edilsin.
2: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun.
3: Evet.
2: Sigorta uzmanı Berin Dinç yanımızdaydı. Kaza tutanağını nasıl doldurulacağını, içindeki en önemli detayları ve beraberinde WhatsApp'tan konum gönderme gibi bir zorunluluk veya gereklilik olmadığını bizlere anlattı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz sevgili izleyenler. Adana'nın

0: Kayınbeyli ilçesine bağlı Eyüplü mahallesi tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle öne çıkıyor. İlçenin meşhur kirazının da tadına doyum olmuyor.
1: Türkiye'de artık üreticiler modern tarıma geçti ama önceden işte bu tarım aletleri kullanılırdı. Peki Eyüp bunun adı nedir?
2: Anadolu deriz biz ama halk dilinde ama dirgen diye de biliniyor.
1: Türkiye genelinde ortak ismi dirgen ama evet, siz burada
2: yöresel olarak da Anadolu diyoruz.
1: Peki bununla ne yapacağız? Önemli olan bu.
2: Önemli olan o ise ot yükleyeceğiz onunla. Roma.
1: Yükleyelim hadi.
2: Yükleyelim abi.
1: Burada hangi otlar var?
2: Genelde bak arpacık deriz. Ondan var. Deli pakla var. Buturak deriz. Biz ama yani bizim dilimizle ama başka halkın diliyle ne diyorlar bilmiyorum. Yöre yöre değişiyor otların ismi genelde ama.
1: Buturak var. Gelincik var.
2: Aynen.
1: Başka?
2: Arpacık deriz mesela şu otlara. Ekine benzer otlar var ya. Arpacık evet, deriz. O sonra işte adını bilmediğimiz birkaç tane ot da vardır yani. Şimdi ben
1: arada,
2: de bilmiyorum.
1: Bu arada ben bunları buğday sanmıştım. Dikkat etmemiştim yakından.
2: Buğday değil abi. Bunlar aynı buğday gibi görünür ama içinde buğday tanesi olmadığı için biz arpacık diyoruz.
1: Sahtekar bir ot yani.
2: Sahtekar gibi bir şey işte. Benzerlik
1: şimdi
2: derdim.
1: Burada iş bitti.
2: Evet.
1: Devam edecek miyiz?
2: Var, arkasında var abi.
1: Hadi o tarafa doğru gidelim.

0: Neşet amcayla beraberiz. Neşet amcanın burada 3 tane ineği var. Onları sabahın erken saatlerinden itibaren ahırdan çıkardı. Otlatarak bu şekilde karnını doyurmaya çalışıyor ama artık vakit biraz öğleye döndü.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş
1: eve gideceğiz. Gitmemiz
0: lazım.
1: Evet.
0: Gün nasıl geçiyor? Saat kaçta başlıyor?
1: Saat 5.30'da açarız malları. 10'a kadar dururuz dışarıda. Elektriği geri kuruk. Saat 4'te de mi geri açarız? Akşam 4'te.
0: Şimdi bu 3 tane inekten ortalama kaç litre süt alıyoruz bir günde? Sabah,
1: bir günde. Ya bunlar dağda yayılan mallar. Ya alsa işte 3 litre, 5 litre falan, 5 litre falan alıyor.
0: Her birinden mi?
1: Ya malına göre değişiyor mesela. 7 litre falan olması gerekir en fazla alsak yani.
0: Yavaş yavaş da hadi götürelim.
1: Tamam, götürelim.
0: Şimdi bu sütün kalitesi ama diğer
1: sütten iyi. Çiftliğindeki... Evet, ondan kaliteli.
0: Sayın Beyli deyince akla elbette kiraz da gelir. Bir taraftan buğdaylar, arpalar hasata gelirken şu anda yine kiraz içinde hasat mevsimi. Şu anda Fakı Dayı'nın bahçesindeyiz. Efendim kolay gelsin.
2: Sağ olasın, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Önce kiraz nasıl hasat ediliyor onu bir öğreneyim.
2: Önce nasıl ediliyor çekebilirsin. Özelliği bunun sapını kopmaması. Bu sapını kopardığın zaman özelliği kaybolur.
0: Raf ömrü kısalır.
2: Tabii ki. Nerede satarsan sat, bu sap olmazsa kiraz satılmaz. Özellik bu. Kirazı sattıran sapıdır.
0: Şöyle gösterelim kameraya.
2: Maşallah. Kirazı sattıran sapı.
0: Birinci kalite.
2: Ya şu 32 kalibre ya. 32 kalibre.
0: En büyük kaç kalibre?
2: 34, 36. Ama bahçem orta ağırlıklı 28, 30, 32 kalibre.
0: Maşallah.
2: Evet.
0: Peki bunu nasıl yaptık, nasıl başardık?
2: Nasıl yaptık? Bunu
0: size vereyim, ben biraz toplayayım bu arada.
2: Hasadı yaptığım zaman, hasat bitti miydi buğdana başlarım ben bunu. Yaprakları döker, göktaş dediğimiz bakır kısmını gövdeye vururuz. Ekim-Kasım'da gübresini veririz, 18-46 taban gübresi. Ağaç uyur. Ondan sonra yaz döneminde, bahar döneminde çiçek açmaya başladım. Yedi ilaçlarımıza başlarız. İşini sürdürürüz, bakımını yaparız. 12-13 güne bir ilacını vururuz. Hasada kadar bu devam eder. Ve de hasat bitmeden bitene kadar devam eder aslında.
0: Hasat biter, yeniden bakım başlar.
2: Tabii ki. Şimdi bu bitti, budak başlayacak.
0: Budama işlemi.
2: Tabii.
0: Sonra ağacı uyutma işlemi.
2: Ağacı uyur zaten.

bu daha yaptık mıydı? Gayrı Ekim'de de demeyelim de Eylül'de uyur burada ağaçlar. Ağaçlardan toplanan kiraz meyveleri görmüş olduğunuz gibi önce kasalara dökülüyor. Ardından da arasındaki çürükler veyahut da sapsızlar veya 30 kalibreden daha küçük olanlar farklı bir kasaya, yine 30 ve üzerindeki iri taneli kirazlar da yine bu kasa içerisinde ayıklanmış oluyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, Temmuz ayında 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara ulaştı. ABD'de enflasyonun yavaşlamasıyla ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını öteleyeceğine dair öngörülerin güçlenmesi, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağlarken bu durumun likidite koşullarını da olumlu etkilemesi öngörüldü. Bu gelişme kripto para piyasasına talebin artmasında etkili oldu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu

0: yapma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Garanti BBVA.
7: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
8: Bilmenize hiç gerek yok çünkü.

0: ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları...

0: Vade Farksız 5 Taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları, su taşkınları ve depremler bireysel tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Devlet afetlere karşı tüm imkanlarını seferber ederken vatandaşların da evlerini ve yılların birikimini koruyabilmek için konut sigortasını ihmal etmemesi gerekiyor. Ancak son veriler her 5 evden 4'ünün sigortasız olduğunu gözler önüne seriyor. Türkiye'de yaklaşık 20,6 milyon sigortalanabilir konut bulunurken bunların yalnızca %20'si yangın, sel ve hırsızlık gibi risklere karşı özel konut sigortasıyla teminat altında. Oysaki yıllık 3000 Türk lirasından başlayan konut sigortaları muhtemel afetlerde milyonlarca liralık maddi kaybın önüne geçebiliyor. Yangının yanı sıra sel, su baskını, fırtına, dolu, hırsızlık, dahili su hasarları ve DASK limitini aşan deprem zararlarını teminat altına alan konut sigortasının muhtemel bir afette aile bütçesini koruyan en önemli finansal güvence olduğu ifade ediliyor. Çünkü DASK yalnızca deprem ve depremin doğrudan sebep olduğu yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi riskleri belirlenen teminat limitleri dahilinde karşılıyor.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Kapadokya Balon Festivali figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi. Nevşehir'de gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin yanı sıra 9 ülke katıldı.
9: Katılımından dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. 3 günlük festivalimizde sabahları uçuşlarımız oldu. Akşamda Paşabağ'da Night Glow gösterimiz oldu.
8: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen festivalde figürlü sıcak hava balonları bir bir havalandı. Sepeti Filistin kefiyesiyle çevrelenmiş balonda Kapadokya semalarına renk kattı. Festivalin koordinatörü Mehmet Ali Saydoğan, 100 binden fazla izleyiciye ulaştıklarını söyledi.
9: Festivalimizin ilgisinin maksimum seviyede olması tüm gelen misafirlerimiz olsun, baloncuları olsun, bölgemizi oldukça mutlu ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Uluslararası katılım artarak büyüyor. Talepler çok fazla. Bu bizi çok mutlu ediyor. Dünyada bir numaralı balon festivali olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz.

0: bugün de yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 12 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla haftanın ilk gününde Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Peki piyasalara nasıl yansıdı? Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altının seyri ne olacak? Konuşacağız detayları. Finans analisti İslam Memiş yayın konuğumuz. İslam Bey, hoş geldiniz. İyi haftalar.
1: İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
0: Evet, enflasyon rakamları açıklandı. Bir yandan da savaşa dair olumlu açıklamalar da geliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump anlaşacağız dedi. Peki altına nasıl yansıdı? Neler söyleyeceksiniz?
1: Ağustos ayına dedik, işlem günündeyiz ve piyasalar Ağustos ayına biraz daha iyimser başladı. Hem jeopolitik gerilimin azalması açısından hem de ekonomik verilerin olumlu gelmesi açısından.

0: Enflasyon rakamları beklentinin altında açıklandı. %31,75'e kadar geriledi. Muhtemelen petrol fiyatları düşük kalmaya devam ederse Eylül ayına kadar tekrar enflasyon rakamlarını düşük bir rakam bekliyoruz. Hafta sonu Trump'ın saldırıyı öteledim açıklamasıyla birlikte %7 civarında gerileme yaşanırken altın, gümüş gibi değerli madenlerde de yükselişle haftaya başladı. Ons altın uluslararası piyasalarda şu anda 4060 dolar seviyesinde. Kapalı çarşı piyasasında gram altın TL fiyatı 6185 lira seviyesinde. Teknik olarak yine 6200 gram altın tarafında direnç seviyesi. Buradan tekrar 6250 lira seviyesinde gram altın tarafında yine teknik olarak takip edeceğiz. Ons altın uluslararası piyasalarda 4180 dolar seviyesi yukarıda direnç konumunda. Yine Trump'ın açıklamaları belirsizliğini koruduğu için her gün farklı açıklamalar gelebiliyor. O yüzden yatırımcının daha temkinli olması gereken bir süreçten geçiyoruz. Yine hafta sonu olumlu bir açıklama yaptı ama bu hafta söylemlerini değiştirebilir. Piyasalarda bu açıklamalardan dolayı kendine bir yön belirleyemiyor. Genelde dar aralığında dalgalanan bir piyasa yine bizi bekliyor olacak. Yine Cuma günü özellikle Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu da küresel piyasalar için önemli bir veri olarak karşımıza duracak.
1: Peki artık yılın ikinci yarısı için altına dair öngörülerinizi de paylaşmanızı rica edeceğim İslam Bey. Zira izleyicilerimizin en çok merak ettiği husus bu. Yıl sonuna dair ne öngörüyorsunuz altın fiyatlarında?
0: Yılın ikinci yarısıyla alakalı özellikle savaş başlıklı bir manipülasyon piyasası vardı ama bir ateşkes, bir anlaşma gelir beklentiniz vardı. Bu karşılandı. Ateşkes ama sürdürülmedi. Tekrar Trump İran'ı vurmaya devam etti. Dolayısıyla altın fiyatları yükselişini biraz öteledi. Bugünkü koşullara baktığımız zaman yine savaş birinci başlığımız olacak. Savaş devam ettikçe bu baskının devamını bekleyebiliriz. Ancak yılın sonuna doğru yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ettiği için odağımızda yine Amerikan-İran gerilimi olacak. Ateşkes geldi ama sürdürülmedi. Dolayısıyla tekrar bir ateşkesin gelmesi durumunda tekrar toparlanan bir fiyatlama görebiliriz.
1: Peki çok teşekkür ederiz İslam Bey.
0: Sağ
1: Yayınımıza
0: olun,
1: katıldığınız için enflasyon rakamları sonrası piyasalardaki son durumu finans analisti İslam Memiş ile konuştuk efendim. Devam edelim ajans bugüne gündemin diğer gelişmeleriyle. Kiralık sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 15 bin konut TOKİ eliyle kiraya verilecek. Peki kira tutarı nasıl belirlenecek? Sistem nasıl işleyecek? En önemlisi proje ne zaman hayata geçiyor? Yanıtları haberimizde.
2: Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz.
3: Kiralar raiç bedelinin altında olacak. Kiralama süresi ise 3 yıl.
2: Talep toplayıp hak sahiplerini belirleyeceğiz. Piyasa raiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak.
3: Merakla beklenen kiralık sosyal konut projesinde sona gelindi. İstanbul'un hem Avrupa hem Anadolu yakasında inşa edilen konutlar Eylül ayı itibarıyla kiracılarıyla buluşacak.
4: Kiranızı devlete ödeyeceksiniz herhalde.
5: Kiramı devlete ödeyeceğim. Şartlar? Devletin sağladığı şartlar ne olacak?
3: Projeden öncelikli olarak ev sahibi olmayan dar gelirli aileler, emekliler, engelliler ve kentsel dönüşüm nedeniyle konutunu boşaltanlar yararlanacak.
6: Hiç evi olmayacak. Yine belirli bir gelirin üzerinde bir rakam olmayacak. Dar gelirli vatandaşı kapsayacak bir proje.
3: 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle hayata geçirilen sosyal konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.
6: Kurada çıkan konutların hemen çoğu da zaten bitmiş olan konutlar olduğundan dolayı burada hemen evine oturacak.
4: Hak sahipleri konutlarda 3 yıl boyunca oturabilecek. Sözleşme süresinin dolmasıyla evler tahliye edilecek. Ardından bakım ve onarımı tamamlanacak ve yeniden çekilecek kurayla evler yeni sahiplerine verilecek.
7: Şimdi ev sahibinin devlet olması belli kurallar çerçevesinde güzel bir şey. Neticede ev sahibi kiracı ilişkisi her zaman güzel olmayabiliyor. Devlet bunun kurallarını net koyarsa güzel olur diye düşünüyorum.
4: Projede en çok merak edilen başlıklardan biri de kira bedelleriydi. O

0: soruda yanıt buldu. Sosyal konutlarda kira bedeli piyasa raicinin altında olacak.
1: Evi olmayanlar için bence çok faydalı olabilir. Kira fiyatlarını belki düşmede de yardımcı olur.
2: Projeyle birlikte İstanbul'da kira fiyatlarının dengelenmesi ve piyasadaki fahiş artışların önüne geçilmesi hedefleniyor.
3: Evet sevgili izleyenler, her konuşmasında İran'ı çok sert vuracağını söyleyen Amerikan Başkanı Donald Trump bir gün içinde fikir değiştirip saldırıyı iptal ettiklerini ve İran'la anlaştıklarını duyurdu. Bu önemli gelişme ve dünya gündeminden sıcak başlıklar şimdi ekranlarınıza geliyor.
4: Onlara öyle sert vuracağız ki artık dayanamıyoruz diyecekler.
2: Bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden rüzgar tersine döndü. Amerikan Başkanı İran'a yapılacak saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşmaya varıldığını, bu nedenle de planlanan saldırıları askıya aldığını söyledi. Kararında Orta Doğu ülkelerinin talebinin de etkili olduğunu ekledi. Amerikan Başkanı'nın açıklamasına göre İran'la yapılacak anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın derhal tamamen koşulsuz olarak açılmasını ve İran'ın nükleer faaliyetlerine son verilmesini içeriyor. İspanya bir anda ortasında bırakıldığı göç kıskacından kurtuluyor, göçmenler bir bir geri gönderiliyor. Hükümet olası ikinci bir dalgayı önlemek için de harekete geçti. Septe kentinde denize 500 metrelik yüzer bariyer kuruldu. Trump'sa göç dalgasının ilk gününden yansıyan görüntüleri Amerikan iç siyasetinde koz olarak kullandı.
4: İspanya'daki felaketi izledim. İşgal gibiydi. Eğer Kasım'daki seçimde Cumhuriyetçiler kazanamazsa aynı tablo daha korkunç boyutlarda Amerika'da da oluşacak.
2: Terör devleti İsrail'in Siyonist bakanı Ben Gvir yine bir skandalla gündemde.
5: Nasılsın?
6: İyi değilim.
2: Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki İsrail hapishanesine giden aşırılıkçı bakan alıkoydukları bir kadın esirle böyle alay etti.
5: Buranın şartları nasıl?
6: Yemek yok, verdiğiniz su kirli, yaralarımızsa tedavi edilmiyor.
5: Yani suyunuz var, görüyorum. Yemeğe zaten pek gerek yok, burası otel değil. Suçlarınızdan ders çıkarma yeri.
2: İnsanlık dışı muamele gören kadınla dalga geçtiği anları utanmadan paylaşan Ben Gvir'e dünyanın dört bir yanından tepki yağdı.
3: Evet, İsrail'in Gazze'deki kıyımı kesintisiz devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana manzara değişmedi. Katil İsrail 24 saatte anne karnındaki bir bebek de dahil olmak üzere 8 kişiyi öldürdü. Tel Aviv'in soykırım politikasına tepki sesleri ise bu kez Hollanda'dan yükseldi efendim. Lahey'de sahile ölen çocuklar için ayakkabılar bırakıldı.
7: Sivillerin üzerine bomba yağdı. Anne karnındaki bebek hayatını kaybetti. İsrail Gazze'de katliama devam etti. Yine ölüm yağdırdı. Hedefte Gazze'nin batısındaki Mina bölgesi vardı. Savaş uçakları sivillerin sığındığı bir binayı vurdu. İsrail doğmamış bebeklerin canına da kastetti. Saldırıda bir Filistinli, hamile eşi ve çocuğu öldü. Anne karnındaki cenin de yaşamını yitirdi.
8: Kadınları, çocukları katlettiler. Anne karnındaki bir cenini bile öldürdüler.
7: Deir Belah kenti de vuruldu. Yaşlı bir çift öldürüldü. Böylelikle İsrail Ekim 2023'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 73.356 kişinin ölümüne, 174.185 kişinin ise yaralanmasına ya da sakat kalmasına neden oldu. İsrail'in yaptığı soykırıma tepkiler sürüyor. Adres bu kez Hollanda oldu. Lahey kentinde katledilen çocuklar için anma etkinliği düzenlendi. Kumsala binlerce çift çocuk ayakkabısı dizildi. Ayakkabılar Gazze'de yaşamını yitiren çocukları temsil etti. Etkinliğe yüzlerce kişi katıldı. Kalabalık Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi. Organizasyon boyunca sessiz anma gerçekleştirildi.
3: Sevgili izleyenler, Yunanistan günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başkent Atina yakınlarında alevlerle mücadele sürerken yangınlara müdahale eden iki helikopter havada çarpıştı. Kazada Danimarkalı pilotla Yunan görevli yaşamını yitirdi. Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri İlhan.

0: Can Tahsin, bizi bekleyen isim, kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
1: Teşekkür ederim Sümeyye. Bugün dördüncü gün Atina yakınlarında başlayan yangın 100 kilometrelik bir cephesi var ve alevlerin önüne geçilemiyor. Çünkü bunun nedeni de belli zaten. Bir önceki yayınlarımızda da aktardık. Bölgede sert esen rüzgarlar. Ancak çok üzücü bir olay yaşandı. Dün öğle saatlerinde iki helikopteri yangına havadan müdahale ederken çok yakın uçma, bu sabah rapor yaklaşık 15 dakika önce yayınlandı. İki helikopter su atışı sırasında çok yakın uçtuklarından bir helikopter diğer helikopterin üzerinde ona çarpıyor ve düşmesine sebep oluyor, neden oluyor. Bunlardan biri tabii ki bu iki helikopter bel tipi helikopterler. Bunlar kiralanıp yaz sezonu boyunca Miçotak hükümetinin ülke dışından kiralamış olduğu helikopterler. Şirketlerden kiralıyorlar ve yangınlara müdahale ediyorlar. Yunanlı yardımcı pilot ve pilot Danimarkalı, senin de belirttiğin gibi, maalesef yaşamını yitirdi. Olay yerinde yaşamını yitirdiler. Zaten ondan sonra da Yunanistan Hava Kuvvetleri Hastanesi'ne kaldırıldılar. Diğer iki pilot ise tecrübelerine dayanarak yaralı olan, yani zarar alan, darbe alan helikopteri yere indirmeyi başardı. Derhal helikopterden uzaklaştılar. O anda da yakıt kaçağı olduğundan dolayı infilak etti helikopter. Neyse ki onlar, iki pilot kurtuldu. Tabii ki şu anda Miçotakis toplantı üzerine toplantı yapılıyor. Çünkü neden bu yangınların önüne geçilemiyor? Şu anda 29 helikopter, uçak, bu helikopterler tabii ki Çinlik helikopterleri var Yunanistan ordusunun, bunlarla müdahale ediliyor. Dolayısıyla 300 evin üzerinde bir tahribat var. Çünkü ormanın değişik bölgelerinde, ormana yakın bölgelerde yerleşim birimleri var Sümeyye. Bunlar çok zarar gördü. 7-8 köyün tekrardan boşaltılması için 112 acil servisinden biraz önce duyuru yapıldı. Dolayısıyla da Megara kentine, Atina'nın yani denizine yaklaşmaya yangının alevlerinin çok az bir zaman kaldı, bir mesafe kaldı. Şimdi bu alevleri orada durdurulabilecek mi? Tabii ki soru işareti bu. Başbakan toplantı üzerine toplantı yapılıyor. Ancak Miçotakis'in yapmış olduğu bir açıklama var. Birinci ev veya ikinci ev, bir ev olsun, iki ev olsun, bu insanların zararının tamamen tazmin edileceği, ancak üzücü olaydan, bu iki kişinin yaşamını yitirmesinden, bunların geri gelmeyeceğinden, dolayısıyla büyük üzüntü içerisinde olduğunu. Tabii ki kazanın nedenleri araştırılıyor Yunanistan Emniyet Teşkilatı tarafından, Yunanistan Hava Kuvvetleri tarafından. Neden o iki helikopter o kadar yakın uçtu? Şimdi artık onları araştırıyorlar. Tabii ki kurtulan helikopter, diğer helikopterin pilotlarından da, onlardan da alacakları bilgilerle kazaya bir netlik verecekler. Ancak iki kişi hayatını yitirdi. Yüz binlerce dönüm ormanlık arazi kül oldu. Şu anda 720 itfaiye eri müdahale ediyor. Havadan 29 hava aracı dediğimiz gibi, yerden de yaklaşık 175 itfaiye aracı ve değişik ülkelerden gelen gruplar alevleri durdurmaya çalışıyorlar Sümeyye. Ancak görünen o ki rüzgarların sert esmesi neticesinde yangının önüne şu ana kadar geçilemiyor. Bu haftada Yunanistan'da çok aşırı derece sıcaklarla, şu anda biz yayında bunları aktarırken 33 derece Gümülcine'deki sıcaklık, Atina ve orman yangınları bölgeleri çok daha da sıcak. Meteoroloji uyardı dışarı çıkmamaları için. Piknik alanları tamamen kapatıldı. Bir de son dakika bir kararı var. O da Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı açıkladı. Şu anda bütün helikopterlerin uçmaması gerektiğini bir kazadan sonra dediler. Ve dolayısıyla da önümüzdeki saatlerde bakalım alevlerin önüne geçilebilecek mi? Daha fazla tahribat mı yaratacak bu mega yangın? Çünkü onu dün öyle adlandırdılar. Ancak zarar aşırı derece büyük. Milyonlarca euro bir zarar var. Ancak iki de insan kaybı var. Şimdilik sözü size bırakalım Sümeyye.
0: İlhan Tahsin, çok teşekkür ederiz. Yunanistan'daki son durum böyle değerli izleyenler. 10 bin hektar alan kül oldu ne yazık ki. Bir yandan İspanya ve yurtta da orman yangınlarıyla mücadele edildi malum. Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son yangının adresi de Çanakkale'ydi. Dün de aktarmıştık. Alevler uzun uğraşlar sonucu çok şükür ki kontrol altına alındı. Muğla'dan da bir haber var. Alevler büyümeden söndürüldü Muğla'da da. Neler yaşandı bakalım haberimizde.

0: uçaklar, helikopterler, arazözler alevlere karşı zamanla yarıştı. Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
1: Alevlerin adresi bu kez...

0: Çanakkale'nin bayram ilçesi olduğu Hacı Bekirler Köyü'nde başlayıp Bezirganlar Köyü'ne doğru ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
1: Yangına 9 uçak ve 8 helikopterle havadan, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler, 5 itfaiye aracı ve 488 personelle karadan müdahale edildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğal gaz boru hattı çalışmasında kullanılan bir kamyonetin kasasındaki jeneratör alev aldı. Kamyonetten ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı. Yüzlerce personelin gece gündüz süren müdahalesiyle alevlerin ilerleyişi durduruldu. Çalışmalar bölgede soğutma faaliyetleriyle devam ediyor.
2: Ve İspanya'daki göç krizi değerli izleyenler, İspanya'nın Ceuta sahillerinde binlerce göçmen Madrid yönetiminin vereceği kararı beklemeye devam ediyor. Şimdi görüntüler gelecek ekranlarınıza. Ceuta'dan A Haber ekranlarında canlı olarak veriyoruz. İşte canlı görüntüler şu anda ekranlarınıza yansıyor sevgili izleyenler. 50'den fazla faslı göçmenin akın ettiği Ceuta sahillerinde işte böyle bir yoğunluk var. Görüntülerde yüzerek karaya çıkan faslı göçmenlerin dinlendiğini görüyoruz. Ajanslara yansıyan canlı görüntüler bunlar değerli izleyenler. İspanyol güvenlik güçleri de hemen yanlarında bekliyor. Kaderlerinin ne olacağı belirsiz olan göçmenler bir yandan İspanya'ya gruplar halinde geçmeye devam ediyor. Öğrenelim son durumu, göçmen krizine ilişkin son durum ne? A Haber muhabiri Dündar Keşaplı telefon hattımızda, yüzlerce faslı İspanya'ya giriş için bekliyor. Görüntülerde canlı olarak yansıyor Dündar Keşaplı. Nedir son durum, neler aktaracaksın?
3: Evet, bölgede kriz büyüdü, büyümeye de devam ediyor. Bir kısım mülteci faslılar geri dönerken bir kısım da demin de belirttiğiniz gibi Madrid kararını bekliyor. Evet, sahillerde bekleyen çok sayıda faslı. Özellikle İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özel kentin Ceuta'daki göç hareketleri devam ettiği süreçte faslan gelen bu binlerce göçmen İspanyol makamlarının vereceği kararı beklemeye geçti. Bölgede bir yoğunluk sürdüğünü söyleyebiliriz. Zaten ekranlara yansıyan görüntülerde bunlar özellikle İspanyol güvenlik güçleri kıyı oluşan göçmenleri kontrol altında tutarken birçok kişinin geleceğiyle ilgili karar bekleyişi de devam ediyor. Bazı göçmen gruplarının ise sınırı geçme girişimlerini sürdürdüğü bilgileri geliyor İspanyol yetkililerinden. Tabii diğer yandan İspanyol yetkililer Avrupa Birliği'nin Afrika ile olan sınırı sınırlı sayıdaki kara sınırından biri olan Ceuta'da son günlerde benzeri görmemiş bir hareketlilik yaşandığını ve işte demin de belirttiğiniz gibi çok sayıda kişi sınırı geçmişti. Kısaca bu kriz tamamıyla bitmiş sayılmaz ve İspanya Fas arasında gerilim ve bölgesel dengelerin son günlerde bozulduğunu görüyoruz ki zaten acil Avrupa Birliği ülkeleri 27 ülke İçişleri Bakanlar Toplantısı yarın bir video konferans gerçekleştirecek bu sorunla ilgili. Yani kısaca toparlamak gerekirse bölgedeki kriz sona ermiş değil. Fas İspanya arasında gerilim devam ederken göç dalgasının daha bitmediğini söyleyebiliriz ve özellikle şu anda sahilde çok sayıda bekleyen mültecilerin, faslılarının daha doğrusu Madrid yönetiminden çıkacak kararı bekliyorlar. Bakalım nasıl bir karar verecek İspanya hükümeti ama bu sorun ciddi şekilde İspanya'nın başını ağrıtmaya başladığı gibi diğer Avrupa ülkeleri de gelişmeleri yakından takip ediyor diyebiliriz. Kısaca şimdilik aktaracağımız genel bilgi bu şekilde ama tabii gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Olası gelişmeler oldukça yine sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyorum. Son olacaksa söz sizde.
2: Dündar Keşaplı çok teşekkür ederiz. İspanya'daki göçmen krizi canlı olarak ekranlarınıza yansıyor değerli izleyenler. Görüntüler Ceuta'dan göçmenlerin dinlendiklerini görüyoruz bu görüntülerde ve İspanya

0: Dan gelecek haberi bekliyorlar. Aslında yarın Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarının bir toplantısı olacak. Tabii o toplantıdan ne tür bir karar çıkacak, bu da merak konusu. Pek çoğunun da Fas'a geri gönderildiğini de biliyoruz. Bir kısmı da işte Madrid yönetiminden gelecek kararı bekliyor. Canlı olarak görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Ajanslara yansıyan görüntüler bunlar. Evet, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e gönderilen timin son firarisi ihraç pilot yüzbaşı Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da yakalandı. Peki suikastçi Afyon Karatepe ilk ifadesinde ne anlattı? Ayrıntıları öğreneceğiz. Daha haber muhabiri Atagündüz Kurşun bizi bekliyor. Atagündüz Kurşun, kolaylıklar dileyelim. Detaylar için söz sizde.
1: Sümeyye, teşekkür ediyoruz. Aslında son yılların en önemli operasyonlarından, FETÖ'ye yönelik en önemli operasyonlarından bir tanesiydi. Burkay Karatepe isimli FETÖ'cü teröristin, üniformalı teröristin yakalanması. Ve işte tam da bu noktada yakalandı. Kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte o teröristin yakalandığı hücre evinin önündeyiz şu anda. Ve işte Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel bir tim bu hücre evinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi ve o terörist tam da bu noktadaydı. Aslında bu evin içerisi, hücre evin içerisinde tek bir oda yaşam alanına çevrilmiş. Bakın şu sağ tarafı Köksal'dan bir rica edeceğim. Hiçbir şey yok. Burası mutfak kısmı ama hiçbir malzeme yok. Diğer tarafta yine banyolar var, lavabolar var, başka odalar var ama hiçbir şekilde yaşam belirtisi yok. Terörist işte o baskın düzenlendiği anda bu odanın içerisindeydi ve özel time aslında ilk etapta kendi gerçek kimliğini beyan etmedi. Sahte bir kimlik beyan etti. Daha sonra ise gerçek kimliğini itiraf etmek zorunda kaldı. Tabii bu süreçlere kolay gelinmedi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne ayrı bir parantez açmak gerekiyor bu operasyonun gerçekleşmesinde. İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol öncülüğünde özel bir ekip kuruldu ve aynı zamanda yüz tanıma sistemleri ve yine bununla birlikte de şehirdeki kameralar devreye alındı. Siber güvenlik birimi de ayrı bir çalışma gerçekleştirdi. Çünkü FETÖ'cü terörist ilk kez çalıştığı kurumun bir eğitim toplantısında kameralara yansıdı. Kafasında bere vardı ve işte Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki o siber birim oradan tespit etti. Daha sonra dediğim gibi yüz tanıma sistemleri devreye girdi. Hem şehir kameraları devreye girdi. İlk kez 14 Mart günü yüz tanıma sistemi ile tespit edildi FETÖ'cü terörist. 14 Mart'tan sonraki süreç içerisinde de 4 aylık süreç içerisinde de 14 kez kameralara yansıdı ve %83'e kadar benzerliği dikkat çekti ve işte daha sonra da hem bir taraftan fiziki takip hem de teknik takip başlamış oldu. Uzun zamandır Afyonkarahisar'da ikamet ettiği belirlendi FETÖ'cü teröristin. Hatta kent merkezinde iki farklı yer vardı gidip geldiği sürekli olarak ki ona yardım ve yataklık eden bir kişi daha vardı, Veysel adlı. O da yine Afyonkarahisar polisi tarafından, güvenlik birimleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi ve aynı zamanda da tutuklandı. Burası aslında o FETÖ'cü teröristin ilk kez geldiği nokta. Burası oteller bölgesi. Şimdi Köksal'dan rica edeceğim. Işık biraz belki ters gelebilir ama hemen ileride Afyonkarahisar İstanbul Karayolu var ve burası da İnaz deprem evleri diye tabir edilen yer. Yani bazı evlerde yaşam var, bazı evlerde yaşam yok. Bu binada 3 katlı bir binadan bahsediyoruz ve bu 3 katlı binada sadece FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe kalıyordu ve o gün ilk kez bir ikamet değiştirdi. Hatta 2025 yılında hatırlanacağı gibi bir GSM hattı, başkasına ait, o Veysel Atlı'ya ait başkasına ait bir GSM hattını da ilk kez kullandığı tespit edildi. Ve bunun ardından da işte o Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristinin yakalanması için düğmeye basıldı ve işte bu eve baskın düzenlendi. Sadece bu odadaydı. Gördüğünüz gibi bir de altınlar, dövizler Dolar ele geçirilmişti, Türk lirası ele geçirilmişti. Yaklaşık 6

0: buçuk milyon liralık. O da bu kanepenin altında bulundu. İşte FETÖ'cü teröriste ait halen daha burada ayakkabılar var, giyim eşyaları var. Şu an itibariyle biz de özel izinle bu FETÖ'cü teröristin yakalandığı yere özel bir izinle girdik. Tabii ilk ifadede neler söyledi? Aslında FETÖ'cü terörist şu anda Muğla'ya sevk edildi. Çünkü Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma var. İlk sorduğu soru beni nasıl tespit ettiniz dedi ve hatta dediğim gibi sahte bir kimlik beyan etti. Çünkü bugüne kadar 10 yıllık süre içerisinde sahte kimlikler kullandı. Sadece Afyonkarahisar'da değil, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Afyonkarahisar'da, Uşak, Kütahya gibi şehirlerde de yine yaşamını sürdürdüğü belirtildi. Farklı kimliklerle ve farklı sıfatlarla birlikte, ama dediğimiz gibi Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan bu özel ekip ve aynı zamanda yüz tanıma sistemi, aynı zamanda siber güvenlik güçlerinin yaptığı bu çalışmayla birlikte artık Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristinin Burkay Karatepe olduğu belirlenmiş oldu. Tabii çok önemli bir operasyon dedik. Yayının başında da söylediğimiz gibi 15 Temmuz 2016 günü, yani takvim yaprakları bundan 10 yıl önceyi gösterdiğinde düğmeye basmıştı. Üniformalı ve üniformasız teröristler bir darbe girişimine kalkışmıştı ve işte o darbe girişiminde hedeflerden bir tanesi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiydi. Başkan Erdoğan ve ailesi o sıralarda Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi ve onlar için de bir suikast timi oluşturulmuştu. Toplam 37 kişiden oluşuyordu bu suikast timi. Bazıları hatırlanacağı gibi adeta fare gibi yaşadıkları menfezlerde bile yakalanan FETÖ'cüler olmuştu ve sadece Burkay Karatepe kayıptı 10 yıldır ve onun da yakalanmasıyla birlikte FETÖ'nün suikast timinin tamamı yakalanmış ve etkisiz hale getirilmiş oldu diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Atagündüz Kurşun'a çok teşekkür ediyoruz. Suikastçının yakalandığı o hücre evinden canlı bir yayın gerçekleştirdi. Çok önemliydi gerçekten. Devam edelim efendim. Ajans bugüne gündemin diğer gelişmeleriyle. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları devam ediyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli adliyeye sevk edildi. Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Ancak Beşikçioğlu'nun ifadeleri dikkat çekti değerli izleyenler. Aylık gelirinin 2,5 milyon lira olduğunu beyan eden Beşikçioğlu'nun banka hesap hareketleri rakamın çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Ve Beşikçioğlu oynadığı yeni dizinin belediye imkanları kullanılarak çekildiği yönündeki iddiaları da kabul etti.
2: Belediyemiz Etimesutlu hemşerilerimizin gösterdiği teveccühe layık olma sorumluluğuyla, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir.
3: Şeffaflık vaadiyle çıktığı yolda ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmayla suçlanıyor. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli adliyeye sevk edildi.
4: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Soruşturma kapsamında Beşikçioğlu'nun ifadeleri dikkat çekti. Beşikçioğlu aylık gelirinin 2,5 milyon lira olduğunu öne sürdü ama banka hesap hareketleri o sözlerini yalanladı. Rakamın çok daha yüksek olduğu tespit edildi. Beşikçioğlu'nun Çeşme'den İstanbul'a uzanan mal varlığı da dudak uçuklattı.
5: Bir sanatçı öyle bir belediye başkanı olur ki coşkuyla, bütünlükle katılımcı belediyeciliğin ne olduğunu görür.
3: Erdal Beşikçioğlu bir platformda yayınlanmak üzere oynadığı yeni dizinin belediye imkanları kullanılarak çekildiği yönündeki iddiaları kabul etti. İlçenin tanıtımına katkı sağladım diye kendini savundu. Bir konser organizasyonuyla bağlantılı rüşvet içeren ses kayıtlarını ise o ses bana ait değil diyerek reddetti. Teftiş ve denetim birimleri benim sorumluluğumdadır demesine rağmen ihale ve ödeme süreçlerinde herhangi bir yetkisinin bulunmadığı da anlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli bir müteahhit ise Beşikçioğlu'nun iş yapmaya devam etmek istiyorsan bana iki tane otobüs parası getireceksin diyerek kendisinden ruhsat için para istendiğini iddia etti. Yolsuzluk operasyonları Üsküdar Belediyesi'ne de sıçramış. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Dede Taş'ın çelişkili ifadeleri de ortaya çıktı. Müteahhitlerden elde edilen 260 milyon liralık proje danışmanlık gelirine yönelik ne kadar kazanç elde edildiğini bilmiyorum demişti. Ancak son beyanında belediyenin gelir gider durumundan haberdar olduğunu itiraf etti. Dede Taş, iskan ruhsatları kapsamında bir dosya için 10 milyon lira talep edildiği yönündeki suçlamaları dedikodu diyerek geçiştirdi. Depreme dayanıksız yapılara iskan verildiği iddialarına ise teknik detaylara hakim değilim demekle yetindi.
1: İstanbul Bayrampaşa'da laf atma kavgasında araya giren esnaf Mehmet Pehlivan karnına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
6: Kavgayı ayırmak isterken canından oldu. Bir kişinin öldüğü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay 30 Temmuz günü İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. Enis Emre Canbaz eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Özbek'te tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Canbaz silahını ateşledi. O sırada kavgayı ayırmak isterken fırın sahibi Mehmet Pehlivan kurşunların hedefi olmuştu.
7: Ayırma babında müdahale eder etme bir silah sesi. Tak, Mehmet içeri vuruldu, gördüm ben. Vuruldu, içeri girdi, düşmüştü.
6: Hastaneye kaldırılan pehlivan hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
8: Birisine bakmış, bir bayana bakmış. Kocası da gidiyor, kocasına söylüyor. O da buraya geliyor işte. Kavga derken Mehmet abi araya giriyor. Mehmet abi suçu günahı yokmuş, araya giriyor. Araya girince de silah yanlışın. Ona da kiliye koşun yani.
6: Zanlıların suç dosyası da kabarık çıktı.
1: Bursa'da 4. kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen 35 yaşındaki hamile kadın yaşamını yitirdi. Şüpheli ölüm sonrası kadının eşi gözaltına alındı.
6: Sekiz aylık hamileydi. Balkondan düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Bir kadının apartmanın 4. katındaki balkondan düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile olan 35 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının küçük yaşta bir çocuğunun da olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Acı haberi alan yakınları fenalık geçirdi. Şüpheli ölüm sonrası kadının eşi gözaltına alındı. Kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Malatya'da hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bir kavgada taşlı saldırıya uğrayan traktör sürücüsü sinir krizi geçirince aracını kalabalığın üzerine sürdü. Olayda bir köy korucusu yaralanırken iki kişi traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
9: Taşlı saldırıdan kurtulmak için traktörünü grubun üzerine sürdü. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre bahçesinde çalışma yaptıktan sonra traktörüyle evine dönmek isteyen bir şahsın husumetlileri yolunu kesti. Grubun traktöre taşlarla saldırması üzerine traktörü saldırganların üzerine sürdü. Arbede sırasında bir köy korucusu yaralandı, iki kişi de traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı köy korucusu hastanede tedavi altına alındı.
1: İstanbul İstanbul Büyükçekmece Tem Otoyolu'nda meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Bakırköy'de ise çarpışmanın ardından panikleyen sürücü fren yerine gaza basınca otomobiliyle apartman

0: boşluğuna düştü. Kazada iki kişi yaralandı.
1: Motosikletiyle otomobile çarptı. Kaza sonu oldu. Eray Kaynar, İstanbul Büyükçekmece Tem Otoyolu'nda motosikletiyle seyir halindeydi. Önünde seyreden otomobile çarptı. Kaynar, çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu. 21 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Çarptığı otomobilde bulunan bir kişi de kazada yaralandı. Ve bir diğer kaza, adres Bakırköy. İki otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Otomobillerden birinin sürücüsü çarpışma anında panikle fren yerine gaza bastı. Aracıyla bir apartmanın boşluğuna düştü. Otomobil hurdaya dönerken araçta sıkışan iki kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
0: Efendim, geçen hafta yüreklerimizi yakan 44 orman yangınına ilişkin başlatılan soruşturmada 6 kişi tutuklandı. Öte yandan yangın takip merkezi de olası yangınların önüne geçmek için 7/24 ayakta. Mert Hacaylıoğlu da o merkezi görüntüledi.
2: Geride bıraktığımız haftalarda Türkiye orman yangınlarıyla yoğun bir mücadele ortaya koydu. Toplam 1 Haziran'dan bu yana özellikle 16 ilde 44 orman yangını vardı. Bu kapsamda da tabii ki hemen bizlerin de şu anda bulunmuş olduğu Orman Yangın Koordinasyon Merkezi tarafından bu yangınlar kontrol edilmiş. Buradan takip gerçekleştirilmiş. Daha sonra ise sahada gerçekleşen çalışmalar değerlendirilmiş ve ekipler yönlendirilmişti. Bu kapsamda tabii ki bu sürecin devamında özellikle Adalet Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu çok sayıda çalışma vardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran'dan bu yana 16 ilde çıkan 44 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 29 şüphelinin tespit edildiğini belirlemişti. Ve bu kapsamda 6 şüphelinin tutuklandığını, 9'u hakkında adli kontrol verildiğini, 6 kişinin ise gözaltında olduğunu belirtmişti. Tabii ki bu süreç oldukça önemliydi. Özellikle Yeşil Vatan'ın korunması noktasında burada bulunan ekipler Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Orman Yangın Koordinasyon Merkezi'nden anlık olarak izleniyor. Şu anda haritaları, risk haritalarını Barış Yar sizlere gösterdi, kameraman arkadaşım. Diğer tarafta ise aslında canlı görüntüleri görmekteyiz. Özellikle bu görüntüler ışığında da tabii ki tespit çalışmalarına önemli katkılar sunulduğunu belirtelim. Hem birçok nokta Adana, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla ve İzmir'de bulunan hava araçları, insansız hava araçları tarafından ortaya konan görüntüleri görmektesiniz. Bir yandan bu merkez tarafından bölgedeki son durum izleniyor. Olası riskler, olası riskli noktalarda çıkabilecek yangınlar ve alınacak tedbirler noktasında çalışmalar yürütürken öte yandan tabii ki bu soruşturmalar kapsamında buradaki kameraların yine Orman Genel Müdürlüğü'ne ait sahada bulunan sabit kamera sistemlerinin de değerlendirildiğini belirtelim ki Adalet Bakanı toplam 29 kişinin belirlendiğini belirtti. Bunlardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilmiş durumda. Bu açıdan oldukça önemli. Tabii ki yeşil vatan diyoruz. Türkiye aslında özellikle iklim değişikliği konuları bu denli sıkça konuşulmaya başlamadan önce bu hususa ilişkin çalışmalarını gerçekleştirmiş. Bilindiği üzere Kasım ayında ağaçlandırma günü ilan edilmişti. Yoğun bir ağaçlandırma çalışmaları vardı. Daha önce yanan noktalarda yine ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilmişti Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde. Bir yandan da tabii ki bu yangınlara kim sebebiyet veriyor? Kendiliğinden mi çıkıyor yoksa bir sabotaj mı? Adalet Bakanlığı da işte bunları bir yandan çalışıyor. Bu çalışmalarını gerçekleştirirken tabii ki veriler oldukça önemli. O verilerde ifade ettiğimiz gibi hem Orman Genel Müdürlüğü'nün sabit görüntüleri üzerinden hem de burada bunun hareketli görüntülerinde değerlendirildiğini belirtelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek yapmış olduğu açıklamalarında yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Tıpkı karanlıkta kalmış aydınlatılmayı beklenen konular gibi bu konunun da üzerine eğileceğiz ve suçluları yakalamaya devam edeceğiz demişti. Son minvalde ifade ettiğimiz gibi 6 isim tutuklanmış ve şu anda cezaevinde diğer 6'sının ise işlemleri devam ediyor, sorgulamaları devam ediyor. Onlar da adli adliyeye sevk olacak kuşkusuz ve oradan sonra neler olacak göreceğiz. 9 kişi hakkında da adli kontrol şartı uygulandığını Adalet Bakanı belirtti. Bu merkez bu açıdan oldukça önemli. Bir yandan mevcut yangınlara müdahale gerçekleşiyor. Diğer taraftan ise aslında bu konuların aydınlatılması noktasında önemli bir rehber niteliği taşıyor diyelim ve sözü yeniden merkeze.

0: Annem oldukça tehlikeli.
1: Havuz sonrası sıklıkla kulak enfeksiyonu görmekteyiz. Bunun sebebi aslında havuzun kirli olmasından ziyade havuzun içinde bulunan klor ve başka kimyasalların kulak kimyasını bozmasıyla oluşmakta. Ve tabii bunun dışında kulakta ıslak kalmasıyla nemli bir ortam oluşuyor. Ve bundan dolayı kulakta mikroorganizmaların üremesi, özellikle bakteri ve mantarların çoğalmasına sebebiyet veriyor.
0: İlk belirtiler hafife alınmamalı. Çünkü basit görünen şikayetler kısa sürede şiddetlenebiliyor.
1: Bu enfeksiyonlar kulakta bir kaşıntıyla başlayabilir. Daha sonra kulaklarınızda bir dolgunluk hissi oluşabilir. Ve bazen bu ağrı çok ciddi şekilde olabiliyor ve sizi gece uykudan uyandırabiliyor. Aynı zamanda kulakta akıntı da görebiliyoruz.
0: Uzmanlara göre alınacak basit önlemler enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltıyor.
1: Mutlaka kulaklarımızı sağa ve sola eğerek suyu boşaltmamızı önemli bir şey. Bundan sonra saçımızı kurularken kurutma makinesini 25-30 cm uzaklıktan ve düşük bir sıcak ayarıyla kulaklarımızı kurutmamız yine bu enfeksiyonları önlemede önemlidir.
0: Kulak temizliği için yapılan yanlış uygulamalar da riski artırıyor. Özellikle bazı kişilerin havuzda ekstra önlem alması gerekiyor.
1: Kulaklara pamuklu çubukları kullanmamanız. Çünkü maalesef bu kullandığınız pamuklu çubuklar kulağın korunması gereken o mumsu tabakayı temizliyor ve aynı zamanda orada bir mikro travma oluşturuyor. Çocuklarda ya da erişkinlerde ventilasyon tüpü, yani kulak tüpü takılıp takılmadığı önemlidir. Çünkü kulak delik olduğu zaman enfeksiyona daha yatkın oluyorsunuz ve biz bunları mutlaka korumamız gerekiyor.
2: Evet, her şey telefonlarımızda saklı artık. Kimliğimiz, banka bilgilerimiz, bu bilgilerin başkalarının eline geçmesini istemeyiz elbette. Tabii bunun için önlemler almak şart efendim. Ortak şarj istasyonları bir tehlike mesela. Kafe, otogar, havalimanı hemen her yerde karşımıza çıkıyorlar. Ne var ki 10 dakikalık şarjın bedeli çok ağır olabiliyor.
3: Cihazlarınıza gerçekleştirdiğiniz tüm aktiviteler çalınabilir. Banka hesapları da buna dahil.
4: Hemen hemen her kafede, havalimanlarında ve otogarlarda bulunuyor. Şarjı bitenlerin kurtarıcısı olarak görülen ortak şarj istasyonları aslında telefonlardaki kişisel verileri hedef haline getiriyor.
5: Kafeteryalarda falan şarj etmiyorum genelde. Powerbank kullanıyorum. Çünkü veriler çok çabuk çalınıyor artık.
6: Yoldasınız, telefonunuzun şarjı bitti ya da bitmek üzere. Ancak şarja takamıyorsunuz. İşte o zaman bu tarz şarj istasyonlarını kullandığınızda oldukça tehlikeli bir şey yapıyor olabilirsiniz.
3: Juice jacking olarak adlandırılan bir tabir ortaya çıktı. Juice burada elektrik akımı anlamına geliyor. Sözünü ettiğiniz çeşitli şarj istasyonu üzerinden cihazlara zararlı yazılımlar yüklenebiliyor. Cihazın verilerine erişebilip hırsızlık gerçekleştirebiliyor.
7: Veri hırsızlığı oluyor. O yüzden banka hesaplarını ele geçirebiliyorlar. O yüzden ben pek kullanmıyorum.
4: Şarj istasyonlarını kullananlar farkında olmasa da cep telefonu firmaları bu açığı biliyor.
3: Üreticiler de durumun farkında, tehlikenin farkında ve zamanla çeşitli çözümler geliştiriyorlar. USB port üzerinden bir cihaz taktığınızda karşınıza bir ekran çıkar. Bu cihaza güvenelim mi, güvenmeyelim mi diye.
8: Güvenmezsek nereye takacağız? Yola gideceğiz. Telefonumuzun şarjı yok.
3: Benim tavsiyem en güzeli, yanlarında her zaman bir güç adaptörü taşıyamıyorlarsa başvurulabilecekleri çözüm de powerbank olarak adlandırdığımız cihazlara sahip olmalarıdır.
2: Efendim, zengin doğası ve köklü mutfak kültürüyle Ege birbirinden özel peynirleriyle öne çıkıyor. Bergama tulumu, sepet peyniri ve bölgeye özgü lezzetler kendine has tatlarıyla dikkat çekiyor. Şimdi peynir çeşitleri gelecek ekranlarınıza, bunun için özel hazırladığımız haberimiz gelecek ekranlarınıza ve Ajans Bugün'ü de böylece noktalayacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Türkiye'nin peynir altasında bugün rotamız Ege. Doğal meraların zengin bitki örtüsü ve köklü üretim gelenekleriyle Ege, birbirinden özel peynirleriyle damaklarda iz bırakmaya devam ediyor.
1: Peynir aslında soframızın vazgeçilmez bir parçası yaz ve kış sürecinde. Peynir çok önemli bir kalsiyum kaynağı. Doğal

0: olarak kemik gelişiminde aynı zamanda iskelet sistemini desteklemede çok önemli bir kaynak olarak karşımızda. Sadece kalsiyum değil, aynı zamanda fosfor içeriği sayesinde dişlerin oluşumunda, diş çürümelerini engellemede, diş minesini korumada da oldukça önemli. Tabii gastroenteroloji açısından da çok önemli bir yere sahip peynir. İçerisindeki protein, çok zengin protein içeriği var. Vücudumuzun yapamadığı bir sürü amino asit desteğini sağlamakta. İçerdiği yağlar sayesinde hem protein, midenin boşalma hızını yavaşlatmakta, böylece hem tokluk hissini sağlamakta hem de şeker dengesini kontrol sağlamamızı sağlamakta.
1: Peki Ege'de hangi peynirler birinci sırada, ön sırada yer alıyor? İşte birinci sırayı her zamanki gibi bergama tulumu bırakmıyor. Görmüş olduğunuz gibi tüm haşmetiyle bergama tulumu Ege'de birinci sırada. İkinci sırada yapılan Ege'nin en önemli peynirlerinden sepet peyniri. Sepet peyniri de görüyorsunuz çok güzel bir şekli var. Ve otlu peynir. Otlu peynir de Van'dan gelen özel otlarla yapılıyor ve şu anda da görüyorsunuz Ege'nin lezzetleri arasında bu da. Ve keçi peyniri. Keçi peyniri de Ege'de en önemli peynir lezzetlerinden bir tanesi. Ege'deki peynir lezzetlerini tek tek anlattık. İşte onların nasıl yapılıyor? Şu anda aşamasındayız. Sepet peyniri. Sepet peyniri nasıl yapılıyor? İşte şu anda görmüş olduğunuz alanda. Peki hangi işlemden geçiyor?
2: Süt mayalandıktan sonra teleme kırıldı. Kırılan teleme şu anda sepetlere, özellikle ürünün isminin geldiği sepetlere basılarak dolduruluyor.
1: Evet, şu anda sepet peynir söylenmesi sebebi sepete konması mı?
2: Evet, evet.
1: Doğru. Buraya tek tek bastırılıyor mu?
2: Bastırılıyor ve tamamen yerleşmesi, sepetin şeklini alacak şekilde kalıplar haline gelmesi sağlanıyor.
1: Sonra bu nereye gidiyor?
2: Bu dinlendirmeye alınacak.
1: Ne kadar dinleniyor? Yaklaşık ortalama...
2: 2 saat kadar dinlendirilecek, sonra salam buraya konulacak.
1: Evet. 2 saat dinlendirildikten sonra salamur olacak. Evet, sepet peynirimiz şu anda hazır. 2 saat dinlenecek ve ondan sonra da salam buraya bırakılacak.

0: Sepet peynirimiz 4 saat dinlendi, ardından salamura konacak ve 90 gün dinlendikten sonra tüketime hazır olacak. Ege peynirleri, Ege lezzetleri arasında birinci sıradaydı. Bergama tulumu. Şu anda Bergama tulumunun yanındayız. Şu anda ne yapılıyor? Nasıl yapıldı?
1: Bergama tulumu için Bergama bölgesindeki inek sütleri toplandı, mayalandı, kırıldı. Baskıda bekletildikten sonra, 2 saat baskıda bekletildikten sonra porsiyonlandı, kesildi. Şimdi burada peynir altı suyunu saldıktan sonra bir tenekelere dolum yapıp 4 gün kadar yaklaşık olarak bir ön olgunlaştırma, dinlendirme sürecine tabi tutulacak. Ardından tenekelere son kez doldurulup salamurası verilip en az 120 gün boyunca olgunlaştırılacak. 120 günün sonunda tüketebileceğiz.
0: 120 gün, evet, sepet peynirimiz 90 gündü. Bergama tulumu, işte Bergama'nın özel sütleriyle, Bergama bölgesindeki özel sütleri toplandıktan sonra yapıldı. Ve 120 gün sonra, dinlendikten sonra tüketime hazır olacak. Ege peynirlerinden bu kez lezzetimiz beyaz peynir, keçi beyaz peyniri. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burada yapılan işlem nedir?
1: Şu anda peynir işlendi, baskıdan çıktı, kesim aşamasında, porsiyonlama aşaması.
0: Keçi peyniri, beyaz peynir Ege tatlarından.
1: Evet, doğru.
0: Meşhur peynir diyelim.
1: Evet, keçi beyaz peyniri.
0: Kesiliyor. Daha sonra?
1: Sonrasında bir salamurada bekletecek, dinlenecek. Evet. Ardından bir gece boyunca toplandıktan sonra yaklaşık 2 gün kadar dinlendirme, ön dinlendirme yapılacak.
0: Peynirlerde dinlendirme var.
1: Olgunlaşmış kuru peynirlerin tamamında dinlendirme var. Sonrasında 2 günün sonunda analizleri tamamlanıp kapanacak. En az 90 gün boyunca olgunlaştırılacak.
0: Otlu peynire baktığımızda otlu peynir aynı sistemde.
1: Otlu peynir de aynı proses basama, aynı işlemlerden geçiyor daha doğrusu. Evet. Sadece kırma aşamasında sirma otu dediğimiz ot içerisinde karıştırılıyor. Geri kalan tüm basamakları aynı.
0: Ege lezzeti katılıyor arasında değil mi? Ege, evet, lezzeti oluyor diyor. Otlu peynir şimdi puan olarak geçiyor ama Ege'nin lezzetleri var değil mi içinde?
1: Doğrudan bu bölgedeki sütlerin işlenmesiyle yapılan bir peynir olduğu için zaten burada Ege lezzeti kaçınılmaz. Bergama bölgesinin, özellikle Ege bölgesinin sütleriyle elde edilen.
0: Nedir Bergama bölgesinin sütleri özellikleri? Yani bu keçi sütü, inek sütünün böyle dağdaki otları yemesi mi? Özelliği nedir?
1: Bu bölgede özellikle bu havada gelişen otların aroması daha farklı bir şekilde süte yansıyor tabii ki. Yağı, proteini, bütün dengeleri. Ayrıca yine bu bölgede toplanıp yapıldığı için havası da burada bayağı bir etken oluyor.
0: Bölgenin havası, suyu, otu
1: tamamıyla hayvan
0: yansıyor değil mi?
1: Evet.
0: Kolay gelsin. Evet, Ege peynirleri dedik. Ege peynirleri de işte şu anda beyaz peynir. Otlu peynir de saat içine gelen, bandan gelen otlar atılıyor. Ve özelliği, Ege peynirinin özelliği ise dediğimiz gibi konuğumuzun da Ege otları, buradaki Ege sütleri, Ege sütlerindeki Ege otları, onların da yansıması, aroması ve Ege peynirine katkıda bulunuyor. Ege peynirleri ekranlara getirdik. Bergama tulumundan keçi peynirine, keçi peynirinden sepet peynirine ve otlu peynire kadar hepsinin aşamasını sizlere gösterdik. Şimdi onların artık tüketiciye yolculuğu başladı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Değerli metallerde, dolar ve tahvil faizlerindeki hareketler ile Fed'in para politikasına ilişkin değişen beklentiler belirleyici oldu. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda %3,50 ile 3,75 aralığında sabit tuttu. Kararın 3'e karşı 9 oyla alınması ve 3 üyenin 25 baz puanlık faiz artırımını desteklemesi, bankanın bundan sonraki adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırdı. ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %1,5 büyüyerek, ilk çeyrekteki %2,1'lik büyümenin altında kalması ekonomik faaliyetin ivme kaybettiğine işaret etti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: başa.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa enfes Opet'te bulacaksın.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır bağızsa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
3: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz

0: olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 3 Ağustos Pazartesi. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik haftaya girildi. Çerçeve yasanın bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Şener Çetin Ankara'dan canlı yayında. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında. On binlerce göçmenin bir anda İspanya'nın Ceuta sınırına akın etmesi bazı iddiaları da beraberinde getirdi. Göçmen akınının arkasında acaba İsrail mi var? Dündar Keşaplı, İtalya'dan canlı yayında. Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor. Termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Ahmet Nazif Vural İstanbul'dan canlı yayında. Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Kira artış oranı da netleşti. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşik daha tamamlandı. Çerçeve yasa yeni haftada meclis gündemine geliyor. Şener Çetin Ankara'dan canlı yayında.
1: Evet Can O'Kanar, yarım asırlık terör belası ortadan kalkıyor. 2002

0: 2024'te başlayan süreç yaklaşık 2 yıl kadar bir zaman geçti ve Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda yola çıkılan o süreçte çalışmalar yürütülüyor, yürütülmeye devam ediyor ki bu anlamda da önemli mesafe kat edildiğini söylemek mümkün. Tabii bu minvalde hukuki zeminde çok önemliydi ve bu anlamda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yoğun bir çalışma yürütüldü, yürütülüyor ki kritik viraja girildi. Son hafta zira meclis kapatılmadan önce artık teklifin yasalaşması bekleniyor ki bu noktada çerçeve yasa hazırlandı. Bu anlamda AK Parti heyeti çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor. Özellikle şu dakikalarda da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la da bir görüşme yapıldığının altını çizelim. Bu görüşmelerin temasların devam ettiğini söyleyelim. Özellikle mecliste grubu bulunan partilerle de temasların olabileceğini söylemekte fayda var. AK Parti, DEM Parti, Yeni Parti, CHP, MHP ve Yeni Yol grupları ile bir görüşme sağlanacak. İyi Parti dışında muhalefet partileri engelleyici bir tutum sergilemeyeceğini deklare etmişti. Bunun da altını çizelim. Tabii çerçeve yasa noktasında kritik hafta dedik. Yasanın içerisinde neler yer alıyor? Hemen onları da paylaşalım. Özellikle 3 kategori olarak belirlendiğini söylemekte fayda var. Suça karışmayanlar, sadece örgüt üyeliği suçlaması ile cezaevinde bulunan hükümlüler ve yine eyleme karışmamış, sadece örgüt üyeliği suçlaması bulunan Avrupa'daki PKK'lılar olmak üzere 3 ayrı kategori belirlendi. Bunu belirtelim. Sadece örgüt üyeliği suçlamasıyla özellikle 3 yıllık süre içerisinde bir denetimli serbestlik söz konusu, 3 yıl içerisinde herhangi bir suça karışmamışlarsa 3 yıllık denetimli serbestlik devam edecek. Eğer suça karışırlarsa da denetimli serbestlik ortadan kalkmış olacak ve cezaevi yolu tekrar açılacak bu şahıslar hakkında. Diğer yandan 2 komisyon kurulması bekleniyor. Biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olacak bu komisyonların, diğeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde olacak. Özellikle bu komisyonlarda örgüt üyelerinin dönüşü, silahların teslimi, sahadaki durum ve toplumsal uyum konusunda da bir çalışma yürütecek. Bunu ifade edelim. Tabii geçici bir teklif olduğunu söyleyelim, müstakil bir teklif olduğunu söyleyelim. Genel af ve şahsı özel bir düzenleme bulunmuyor teklifin içerisinde. Bunun da altını çizmiş olalım. Kritik hafta dedik. Artık meclis tatile girmeden sürecin artık son aşamaya, son hazırlıkları tamamlanması bekleniyor. İlk olarak Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Ardından 48 saati belki kuralı bile beklenmeden uzlaşı sağlanması halinde genel kurul gündemine de gelecek ve meclis tatile girmeden de sürecin yasalaşması bekleniyor diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: İspanya'nın Seuta sahillerinde binlerce göçmen Madrid yönetiminin vereceği kararı beklemeye devam ediyor. Bu görüntüler Seuta'dan A Haber ekranlarına canlı olarak geliyor. 50 binden fazla Faslı göçmenin akın ettiği Seuta sahillerinde yoğunluk sürüyor. Görüntülerde yüzerek karaya çıkan Faslı göçmenlerin dinlendiğini görüyoruz. İspanyol güvenlik güçleri de yanlarında bekliyor. Kaderlerinin ne olacağı belirsiz olan göçmenler bir yandan İspanya'ya gruplar halinde geçmeye devam ediyor. İspanya'nın Ceuta sahillerine yönelik göçmen akını sırasında 88 kişi yaşamını yitirdi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler de İspanya'ya yönelik sınır kontrollerini sıkılaştırdı. Göç akınının arkasında acaba ne var? A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktaracak.
2: Evet, 30 Temmuz'da başlayan ve Ceuta'da yaşanan büyük göç hareketi Avrupa'nın sınır güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşımış durumda. Fas üzerinden Avrupa Birliği sınırına yönelen binlerce kişinin geçiş ve daha sonra bölgede yaşananlar dünyanın göz önünde ve bu yaşananlardan sonra Madrid-Rabat arasındaki ilişkiler mercek altına alınırken bölgesel dengeler yeniden tartışmaya başlandı. Ancak diğer yandan son saatlerde Ceuta bölgesinde bölgesinde. Sahilde çok sayıda mülteci, göçmen bekleme aşamasında. Çünkü Ceuta'da binlerce göçmen İspanyol makamlarının vereceği kararı beklemeye devam ederken, Ceuta'daki göç krizinin iki temel konusu olduğunu söylüyor Fas İçişleri Bakanlığı. Bu yaşananların önceden kesinlikle planlanmış, organize olmadığını, ancak sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler nedeniyle insanların

0: bölgeye yöneldiğini ve bazı göçmenlerin Seuta sınırı açılıyordaki paylaşımları gördükten sonra akın ettikleri bilgisini paylaştı. Ancak iki ülke arasındaki ilişkiler, göç yönetimi, Batı Sahra meselesi ve Akdeniz'deki siyasi dengeler nedeniyle zaman zaman gerildiğini söyleyebiliriz. Bazı medya organlarında İtalya ve İspanya'da acaba bütün bu yanlış bilgiler, bölgede kaos yaşanması İsrail tarafından mı gündeme getirildi, bir başka deyimle yapıldı iddialarını ortaya attı. Çünkü özellikle İspanya'nın Gazze konusunda her zaman İsrail'e karşı olduğunu, özellikle savunma sanayinde silah konusunda ambargo koyduğunu ve sürekli Gazze'yi destekleyen açıklamalarıyla, biliyorsunuz İsrail'e karşı Avrupa Birliği ülkeleri içinde tek cephe almış ülkeydi İspanya ve İspanya Başbakanı Sanchez. Bu nedenle bölgede kaosun yeniden yaratılması, İspanya'da huzursuzluk yaratılması gündemi, acaba bu yaşanan kaoslar, daha doğrusu bugün Il Sole 24 gazetesinin de yorumları arasında vardı. Perde arkasında İsrail mi var sorularını gündeme taşıdı. Tabii resmi olan herhangi bilgi olmadığı için bunları sadece gündeme gelen iddia şeklinde bilgileri paylaşabiliyoruz. Ancak özellikle uzmanlara göre kriz, göç baskısı, ekonomik sorunlar, sosyal sorunlar, sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgiler bu şekilde fasların hareket ederek İspanya'ya yakın ettiği bilgilerini paylaştı. Ancak şu kısa iki notu vermek istiyorum. Can kaybı bildiğiniz gibi demin de verdiğimiz yüksek. Ancak diğer yandan yarın yapılacak toplantı çok önemli, çok kritik. Çünkü 27 Avrupa Birliği ülkesi İçişleri Bakanları bir video konferans toplantısı yapacak. Ancak İtalya özellikle Schengen konusunu İspanya ile ilk askıya alan ülkeydi. Arnavutluk'ta yapmış olduğu bir anlaşma vardı mülteci konusunda. Başbakan Meloni yarın yapılacak toplantıda İçişleri Bakanı Piantedosi aracılığıyla aynı bu formatı sunacak Avrupa Birlikleri'nin içinde, yani farklı ülkelerde farklı toplama mülteci kampının kurulması yönünde bir teklif götürecek Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarına. Bu süre buna benzer durumların yaşanması durumunda Avrupa Birlikleri yasa dışı göçle gelen mültecilerin bir toplanma kampında toplantılması, bir araya getirilmesi konusunu masaya yatıracak. Tabii herkesin merakla beklediği nasıl bir karar alınacak? Aslında hepinizin de bildiği gibi 1990 yılından bu yana Akdeniz'de yasa dışı göç devam ediyor ve çok sayıda insan da bu süre içinde hayatını kaybetti. Sadece son günlerde İspanya'ya yakın etmesiyle birlikte tabii tartışmaların daha da yüksek seviyeye gelmesine neden oldu. Bakalım bu kriz nasıl aşılacak? Yarın özellikle bu toplantı sonrasında nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Ancak Avrupa Birliği yasa dışı göç sorununu bir an önce çözmesi gerekiyor. Ama her zaman da diyoruz ya, 27 Avrupa Birliği ülkesi bir araya geldiği zaman dış siyasette zayıf kalıyor. Aynı konularda bir tek söz söyleme şansı ne yazık ki liderler arasında olmuyor. Bakalım bu konuda nasıl bir karar alınacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Kısaca şimdi aktaracağım notları bunlardı. Can Okaner, söz İstanbul Suyları'nda.
1: Soykırımcı İsrail'den Filistinlilere yönelik yeni bir katliam çağrısı daha geldi. Fanatik Yahudilerin avukatı Yehuda Shimon, Filistinlilerin arazilerini gasp edip hepsini öldürmekle tehdit etti.
2: We need to kill. Tel ve Sarra'daki tüm insanları öldürmemiz gerekiyor, Jit ve Farat'a dahil.
3: Nefret dili sınır tanımadı. Soykırımcı zihniyet katliam çağrılarına bir yenisini ekledi. Now,
2: after the kill. Şimdi bir İsrailli'yi öldürdükten sonra Tel ve Sarra'daki tüm insanları öldürmemiz gerekiyor, Jit ve Farat'a dahil. Jit and Farat.
3: İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudilerin Filistinlilere yönelik baskıları günden güne artıyor. Fanatik Yahudilerin ırkçı avukatı Yehuda Shimon, İngiliz haber ajansı BBC'ye konuştu. Soykırım çağrılarını yineledi. Uluslararası hukuku tanımadıklarını söyledi.
2: Bir Yahudinin hayatı 10 milyon Filistinliye bedel. Tevrat toprağın bize ait olduğunu onaylayan şeydir, tamam mı? Tanrı bizi seçti. Bu yüzden kıskanıyorsunuz.
3: Shimon, nefret söylemleriyle yasa dışı yerleşimci şiddetinin arkasındaki kirli zihniyeti bir kez daha ortaya koydu.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. ABD Başkanı, İran'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varıldığını, nükleersizleştirme konusunda

0: da anlaşma olacağını söyledi.
1: İkinci Dünya Savaşı'na Amuyan'a gerçekleşecek en büyük saldırı yapacaktık. Müzakereler öğleden sonra başlıyor. Ateşkes yapmayı çok isterim.
2: ABD Başkanı İran'la müzakerelerin yeniden başlayacağını Washington'a dönüş yolunda uçakta yaptığı açıklamayla duyurdu.
1: Müzakereler öğleden sonra başlıyor. Ateşkes yapmayı çok isterim. Bir sürü hayat kurtarılır. Dürüst olmak gerekirse İran'ın yeniden inşa edilmesi yıllar alacak. Ki inşa edilip edilmeyeceğinden bile emin değilim. İkinci Dünya Savaşı'na Amuyan'a gerçekleşecek en büyük saldırı yapacaktık. Bu onlar için felaket olurdu. Bunu yapmamızı istemediler.
2: ABD Başkanı Trump, İran'a saldırının durdurulması için Körfez ülkelerinin araya girdiklerini söyledi. İran'ın da ricacı olduğunu belirtti.
1: İran'a karşı harekete geçmeye tamamen hazırdık ve bu dev bir saldırı olacaktı. Her şeyimizle hazırdık. Ancak müttefiklerinin sizden bunu durdurmanızı istediğine bir nevi peki bakalım demek zorunda kalıyorsunuz. İptal etmelerini istemelerinin sebebi de bence ortada bir anlaşmanın olması. Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Ardından da nükleer ya da İran'ın nükleerden arındırılması diyebileceğiniz bir anlaşma olacak. Bu yüzden bekletiyoruz. Bakıp göreceğiz. Aslında İran'da çok güçlü bir şekilde ricada bulundu. Anlaşma yapmak istiyoruz dediler.
2: Trump'ın açıklamalarının ardından İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu da üst düzey yetkililere dayandırdığı bir haber yayınladı. Haberde Trump'ın saldırıları askıya alma kararını İsrail'e önceden bildirmediği ifade edildi. Haberle Trump'la Netanyahu'nun son dönemde gerilen ilişkilerine de atıfta bulunuldu.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a planladığı saldırıları askıya aldı. İran'la görüşmelerinde başlayacağını duyurdu. Kararın ardından petrol fiyatlarında da hızlı bir düşüş yaşandı. Tahran'da nelerin konuşulduğunu A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktaracak.
3: Evet Canı Kanar, az önce haberimizde de izlediğimiz üzerine esasında hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içinde İran'a karşı çok geniş kapsamlı bir saldırısı düşünülmekteydi. Az önce haberimizde de bunun ayrıntılarını bir şekilde izledik. Hatta Donald Trump bu saldırı için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra planlanmış en büyük saldırının ifadesini kullandı. Bu saldırı sadece Amerika Birleşik Devletleri değil aynı zamanda İsrail'in de katılacağı açıklandı. Fakat Donald Trump işte yaşanan gelişmeler üzerine özellikle İran'da yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığından ve bazı bölge ülkelerin isteği ve talebi üzerine işte diplomasiye yeniden bir şans verilmesi için bu saldırıları durdurduklarını ifade etti ve sizin de az önce belirttiğiniz üzere İran'la görüşmelerin bugün yeniden başlayacağını ifade etti. Ancak İran'dan bugün gün içinde İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile bir görüş benim planlanmadığı İran tarafından açıklandı. Sözcü İsmail Bakay bugün basın toplantısında yaptığı açıklamasında an itibariyle bizim odaklandığımız görüşme Ümman'la yapılan görüşmelerdir ve bu görüşmeler Hürmüz'le ilgili, Hürmüz'den geçişlerin güvenli bir şekilde yapılmasıyla ilgili odaklanmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri ile bir görüşme planlanmıyor yönünde ifadeler kullandı. İran'ın sözcü aynı zamanda Umman'la yapılacak ve üzerinde uzlaşılacak Hürmüz'den geçişler için yapılacak uzlaşmanın tırnak içinde geçici olacağını ancak böyle bir uzlaşmaya varılsa dahi bu Hürmüz'ün açılacağı anlamına gelmeyeceğini ifade etti. İranlı yetkili çünkü bizim sorunumuz Umman'la değil Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarından dolayı biz Hürmüz'ü kapatmıştık. Eğer o konuda bir gelişme olmazsa Hürmüz kapalı kalmaya devam edecektir. Can O'Connor işte arkamda da siz izleyicilerimiz bir görsel görmektedir. An itibariyle ben başkent Tahran'da Devrim Meydanı'ndayım. Bu görsel bugün buraya asıldı. İzleyicilerimiz de gördüğü üzere insanların elinde bayraklar var. Kırmızı bayrak. Kırmızı bayrak neyi sembolize ediyor? İşte direnişi, intikamı daha doğrusu sembolize ediyor. Üzerinde de Ya Hüseyin yazıyor ve yine ülke liderinin o meşhur yumruğu o da direnişi sembolize eden yumruğunu da tam o bayrakların üzerinde, ortasında görmek mümkün. Hemen arkada ise Amerika Birleşik Devletleri'ne ait o özgürlük heykelinin paramparça olduğunu görebiliriz. Yine sol tarafta da Farsça işte bizim imamımızı öldüreni neden öldürmeyelim? Eğer senin katilini öldürmezsek bu bizim için bir utançtır yönünde bir ifadeye yer verilmiş. Başka bir de işte Donald Trump'tan intikam alınacağını içeren böyle bir görsel başkent Tahran'ın tam merkezine

0: bugün itibariyle asıldı.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen FETÖ'cü hainlerin son üyesi de yakalandı. Hain Burkay Karatepe ile ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı. Yakalandığında alkollü olan ve hücresinden uyuşturucu madde çıkan FETÖ'cünün sahte kimlik kullandığı açıklandı. Sürekli kılık değiştiren hainin yüz tanıma sistemiyle tespit edildiği belirtildi.
2: Bunları kapattılar. Şu anda Skorsky'ler otelin üstünde.
3: Suikast timinin son firari ismiydi. 10 yıldır kılık değiştirerek saklandı. Darbeci pilot Burkay Karatepe yüz tanıma sistemiyle yakalandı.
4: Adını sana.
5: Eskişehir Afyon bakın yani herkes neyi düşünüyor? Ters mantık yani normalde kaçacak insanlar böyle daha sınıra yakın bölgelere giderler değil mi? Bakın bu ters hareket yapıyor yani beni burada kimse düşünmez yani beni işte Muğla'da ararlar, İstanbul'da ararlar, İzmir'de ararlar yani çıkış yapılabilecek yerlerde demek ki orada da arayan birileri bir devlet hakkı varmış yani.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerin hedefinde Marmaris'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. 37 kişilik suikast timini taşıyan helikopterin pilotuysa Burkay Karatepe'ydi. Darbe girişimi başarısız olunca suikast timi gruplara ayrılarak kaçmış ama yakalanmaları uzun sürmemişti. Kimi ormanlık alanda, kimi de saklandıkları menfezde yakalanmıştı. Ama Burkay Karatepe o hainlerin arasında yoktu. Çünkü o yalnız başına hareket etmiş, üniformayı çıkartıp turist gibi izini kaybettirmişti. Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü pilot, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde görev yapmış, saklanma konusunda tecrübeliydi. Ama o kaçış 10 yılın ardından son buldu.
4: Adını sana.
6: Özel kuvvetler mensubu olduğu belirtildi. Bu konuda daha da yaşama konusunda da oldukça da tecrübeli olduğunu, irtibat sağlayabilmek, hücre elemanlarıyla irtibat sağlama konusunda da oldukça da deneyimli olduğunu belirtmek gerekiyor, aldığı eğitim gereği.
3: Yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren terörist, sahte kimlik kullanıyordu. Afyonkarahisar'daki bir etkinlikte de görüntüsü ortaya çıktı. Kentteki yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle düğmeye basıldı.
7: MIT'in yüz tanıma sistemi, Afyonkarahisar'daki Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta kaydettiği kişinin %77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe olduğunu belirledi. Kentin çeşitli noktalarında 14 kez kamera ve yüz tanıma sistemiyle tespit edilen terörist Karatepe'nin saklandığı hücre evi yapılan teknik çalışmanın ardından bulundu. Sonrasındaysa başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.
3: FETÖ'cü suikastçıya ait karşılıklı iki farklı evde yüklü miktarda döviz, altın ve 3 adet cep telefonu bulundu. Telefonlardan birinin tuşlu olması dikkat çekti. Antalya'da yaşayan bir vatandaş adına kayıtlı GSM hattını sadece ikameti çevresinde kısa süreliğine kullandığı belirlendi.
6: Yani üzerinde 98 tane büyük altın, ata altın, 2 tane yarım altın, 33 bin dolar işte küsür dolar var. ABD doları var, euro var, Türk lirası var. Şimdi bu kadar parayı nasıl temin ettin?
7: Yakalanan FETÖ'cü hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkol olduğu tespit edildi. Yakalandığı hücre evinde ise uyuşturucu madde bulunduğu açıklandı.
4: Adını sana.
1: Başkan Erdoğan yarın Yüksek Askeri Şura'yı toplayacak. Toplantıya 3 isim ilk kez katılacak. Ayrıntıları A Haber ekibinden Kübra Bal aktaracak.
8: Yüksek Askeri Şura toplantısı yarın yani 4 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor olacak. Tabi Şura çalışmalarının her yıl olduğu gibi yaş üyelerinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaretiyle başlaması bekleniyor. Akabinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçilecek ve orada toplantı başlamış olacak. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin atama, terfi, emekliliğe sevk edilme ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınmış olacak. Tabii generallerin, albayların, yine amirallerin terfi ve emekliliğe sevk edilme görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin çalışmaların bir gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Akabinde ise alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: Bakanı'nın onayının ardından uygulamaya konulmuş olacak. Peki hangi değişiklikler bekleniyor, ondan da bahsetmiş olalım. Geçtiğimiz yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'yla Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Ancak aksi bir durumda, yani emekliliğe sevk edilme durumlarındaysa farklı isimler geçiyor yerlerine. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Oramiral Kadir Yıldız'ın, yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Yine hala Kor General rütbesinde bulunan bazı isimler var. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Zorlu Topaloğlu, yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor Generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in de bir üst rütbeye terfi konuları da işte yaş toplantısında değerlendirilmiş olacak. Üç ismin de ilk kez yaş toplantısına katılacağını belirtelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile aslında Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in de ilk kez bu toplantıya katılacağını da ifade edelim. Toplantı yarın gerçekleşiyor olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Yalova'daki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden arabesk müziğin efsanesi Güllü için iddianame tamamlandı. İddianamede öne çıkan en çarpıcı unsur, savcılığın olayın tasarlanarak işlenen bir cinayet olduğu kanaatine varması. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır stüdyomuzda, gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldin Ramazan.
2: İyi yayınlar,
1: evet,
2: Can
1: Okan. İddianamede böyle önemli bir gelişme var. Kızı, annesini muhtemelen pencereden itip ölümüne sebep olmuş.
2: Evet, iddianamede bir numaralı sanık olarak kızı Tuğyan gösteriliyor. Yani bir anne için belki de en acı olaylardan birisi. Tabii ki 11 ay gibi uzun bir süre sonucunda iddianame ortaya çıktı Can Okanar. Eylül 2025'te bu olay gerçekleşmişti. Yalova'da 6 katlı bir binanın o en üst katından aşağı düşerek hayatını kaybettiğinde, daha sonra bunun bir şüpheli ölüm olup olmadığı değerlendirilmeye başladı. Gültut, kamuoyundaki ismiyle Güllü olarak bilinen ve sizin de belirttiğiniz üzere oldukça geniş bir kitle tarafından severek takip edilen sanatçı Güllü'nün ölümü. Tabii ki önce otopsi raporu alındı. Otopsi raporunda vücudunda o toksikolojik inceleme vesaireler yapıldı. Başka bir nedenden mi hayatını kaybetti vesaire, yoksa normal bir yüksekten düşme mi diye. Bütün bunlar tek tek incelendikten sonra Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o gün neler yaşandığı masaya yatırıldı ve evin içerisindeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. O güvenlik kameraları incelemesinde, şu an ekranlara da geliyor, Güllü'nün o çok sevdiği bir şarkıdan bahsediliyor. Malkata şarkısı. Bu Malkata şarkısı savcılığın bilirkişi raporundan da elde ettiği veriler doğrultusunda cinayetin gerçekleştiği iddiasının belki de en önemli nedenlerinden bir tanesi olarak gösteriyor. Güllü o gün ailesi, kızı ve yanındaki Sultan Nur'la birlikte evde oldukları sırada bir eğlence ortamı var. Daha sonra herkes odalarına çekilip tam istirahat etme sürecine gelindiğinde, görüntülerde görüldüğü üzere Güllü lavabodan çıkıyor ve o çok sevdiği söylenilen Malkata şarkısının geldiğini duyuyor, sesini. Tırnak içerisinde Güllü'nün sözleri yansıttığı için bu tabiri kullanıyorum. O ne lan diye bir tepki veriyor. Şu an sesleri de geliyor. İşte bu sesi duyduktan sonra sesin geldiği yere, kızı ve arkadaşının olduğu odaya giriyor ve ondan sonrası tabii ki 3 kişinin bildiği bir süreç. Kızı Tuğyan, yanındaki arkadaşı Sultan ve Güllü. O odada neler yaşandığını şu an için bilen kişiler bunlar olarak. Savcılık daha sonra buradaki bu sesleri aldıktan sonra TÜBİTAK'a gönderildi. Ses analizleri yapıldı. Ses analizlerinin temizlenmesinden sonra bazı sesler tespit edildi. Bu seslerden savcılığın iddianamesinde de en önemli dikkat çeken hususlardan birisi, işte burada Güllü Malkata şarkısını duyduktan sonra o tepkiyi verip içeri giriyor. O sırada savcılık iddianamede şunu tespit etmiş, bilirkişi raporlarını derledikten

0: Sonra 3 sesten geliyor çarpma sesi olarak. Güllünün aşağı düşüş sesleri olarak değerlendiriliyor çarpma etki olarak. Ve hadi görüşürüz tarzında bir ses. Bu sesin de Tuğyan'a, kızı Tuğyan'a ait olduğu iddia ediliyor. Şimdi yükseklik mesafesine kadar her şey yazılmış bilirkişi raporunda iddianamede. 18,17 yani 18,5 metrelik bir yüksekten düştüğünü belirtiliyor. Adli tıptan gelen o toksikolojik incelemede vücudundaki o 3,küsürlük yüksek bir alkol miktarı ama bunun düşmeye bağlı sadece bununla sınırlandırılamayacağı belirtiliyor. Yani birisinin itekleyerek fiziki bir müdahaleyle Güllü'nün aşağı itildiği iddia ediliyor savcılığın iddianamesinde. Hatırlanacağı üzere Sultan Nur da emniyet ifadesinde Güllü'nün annesini ittiği yönünde bir ifade vermişti. Buradaki cinayet ise bu olay. Savcılığın iddianamesi tabii ki bu iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başlayacak. Güllü'nün kızı Tuğya neyle suçlanıyor? Kasten cinayet suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet. Burada bu konunun soruşturmanın seyrini değiştirecek en önemli unsur bence Sultan Nur. Orada bulunan Güllü'nün olduğu alanda Tuğya'nın yanındaki isim. O da hem tanık hem de sanık sıfatıyla bu iddianame kabul edildiğinde hakim karşısına çıkacak. Tabii ki çarpıcı ifadeler var. Tuğya'nın annesini arka tarafından, bacaklarının arka tarafından itekleyerek aşağıya iteklediği iddia ediliyor. Yine aşağı düşerken de hadi görüşürüz tarzında ifadeler kullandığı belirtiliyor. Tabii şu soru akıllara geliyor doğal olarak. 11 ay bir iddianamenin hazırlanması için uzun bir süre. Benim tahminim, yorumum bu konu ilgili şu. Savcılık hem maktulün yani hem Güllü ile ilgili bu konunun bir cinayet olup olmadığını soruşturma hem de suçlanan isimlerin herhangi bir atlanılan noktası olmaması için lehte ya da aleyhte yani o tırnak içerisinde her zaman belirttiğimiz masumiyet karinesini uygun bir şekilde hem maktul ile ilgili toplanabilecek delillerin hem de Tuğyan'la ilgili iddiaların başka bir boyutta olabileceği lehte ya da aleyhte herhangi bir delil, bilgi, belge ya da ifade ile ilgili bu sürenin bu kadar uzamasını ben ona yorumluyorum Can Okanar. Tabii çok ciddi suçlamalar var kasten öldürme ile ilgili olarak ve Sultan da 2 numaralı sanık. O da cinayeti iştirakten hakim karşısına çıkacak. Tabii ki Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bu iddianamenin kabul edilmesi durumunda. Çok özetleyecek olursak bilirkişi raporu iddianamede cinayet alanına çekmek için bir şarkı kullanılmış Malkıta şarkısı. İkincisi bunun bir planlayarak bu cinayetin bu olayın gerçekleştirildiği Tuğyan tarafından belirtiliyor. Ve akabinde de hem geçmişe dönük mesajları eski erkek arkadaşıyla yazıştığı mesajlar konuşmalar hatırlanacağı üzere birçok kişi de ifade vermişti. Tuğyan'ın annesini öldürtmek için kendilerini yönlendirmeye çalıştığını, arka kapıdan girin orada kamera yok tarzında vesaire bu şekil ifadeler de vardı. Şu an için oldukça toplanılmış deliller eşliğinde bir iddianame var. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul etmesi durumunda da hakim karşısına çıkacakları tarih belli olacak Can Okanar.
1: Evet. Tabii bazı mesajlar da söz konusu. Tehdit mesajları var.
0: Evet.
1: Bunlar iddianameye girmiş vaziyette. Yine kızının bir gün camdan atıp öldüreceğim şeklinde bir ifadesi de var. Aynen öyle oldu yani sonuç
0: evet.
1: itibariyle.
0: Maalesef o mesajların karşılığında böyle bir fotoğraf karşımızda.
1: Evet, bu arada güvenlik kameralarının da kapatıldığı iddiası yer alıyor.
0: Olayla ilgili olarak bu da çok ciddi bir tespit. Yine bilirkişi raporu ve savcılık iddianamesinde evin içerisindeki güvenlik kameralarının fişinin çekildiği yönünde de iddianamede belirtilen hususlar var. Yani şunu belirtmek gerekiyor Can Okanar. Tabii ki siz çok meslek büyüğümüz olarak bu tür konularda çok çok tecrübelisiniz. Bizim de takip ettiğimiz dosyalarda şu an için suçlanan isim Tuğyan'la ilgili gerçekten çok ciddi tespitler ve elde edilen veriler var. Gerek dijital veriler gerekse doğru ya da değil bunu savcılığın iddianamesinde hakimlik karar verecek. İfade veren çok isimler var. Yine dijital mecralardan toplanan mesajlar, ses kayıtları. Tuğyan bakalım hem avukatı aracılığıyla hem kendisi bu suçlamaları nasıl karşılık verecek? bu konuyla alakası olmadığını söylüyordu. Ancak hem bilirkişi raporu hem savcılığın bu didik didik

0: yaptığı incelemeler, araştırmalar sonucunda kasten öldürme, kendi soybağı, üst soybağına kasten öldürme ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen bir iddianame karşımıza çıkmış durumda.
1: Teşekkürler Ramazan Almaçayır. Devam ediyoruz ajansa. İhaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlamalarıyla gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sabah saatlerinde tutuklandı. Ayrıntıları Oğuzhan Gültekin aktaracak.
2: Can Okanar, tabii ki kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le sabahın erken saatlerinde bile Etimesgut Belediyesi önündeki haber nöbetimiz devam ediyor. Siz de söylediniz, özellikle sabahın erken saatlerinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklama talebiyle cezaevine sevk edilmiş oldu. Özellikle şöyle bir geçmişe bakacak olursak, geçtiğimiz Perşembe günü Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar çerçevesinde yine tabii ki Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alınmıştı. Bu sürecin ardından özellikle yine tabii ki bu kişiler nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Burada tamamlanan sorgularının ardından da Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişinin tutuklanması talep edildi. Ve Beşikçioğlu bu talebin ardından da Konya cezaevine sevk edilmiş oldu. Yine soruşturma dosyasına şöyle kısaca bir göz atacak olursak, özellikle ihalede usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği ve imar süreçlerinde haksız menfaat sağlandığına dair iddialar yer alıyor dosya içerisinde. Tabii ki özellikle Erdal Beşikçioğlu ve 4 saatlik bir ifade süreci geçirdi. Bu 4 saatlik ifade sürecinde de dikkat çeken açıklamalar oldu. Özellikle yaptığı açıklamalarda aylık gelirinin 2,5 milyon liraya kadar olduğunu belirtti. Yine burada özellikle ihale süreçlerinde yetkisinin bulunmadığını ve şirketlere hiçbir ticari ilişkilerinin olmadığını savundu. Ayrıca yapılan ihalelere karşı da herhangi bir bilgisinin olmadığını da belirtmiş oldu. Dediğimiz gibi yaşanan tüm bu süreçler içerisinde 4 günün ardından Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi diyelim. Sözü Etimesgut Belediyesi önünden sizlere bırakalım.
1: Eyyamı bahur sıcakları geliyor. Türkiye genelinde termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Yeni haftada havanın notlarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve konuğundan alıyoruz.
3: İstanbul'da sıcaklıklar gündüz ve gece de olmak üzere artık artış eğiliminde. Peki ilerleyen günlerde ve zamanlarda nasıl bir sıcaklık eğrisi oluşacak? Sadece İstanbul değil, Anadolu'daki durum da ne olacak? Merak konusu elbette. İşin uzmanına soracağız. Yanında meteoroloji mühendisi Adil Tek var. Hemen ona mikrofonu uzatalım. Evet Adil Hocam, İstanbul ve yine Anadolu için Eyyamı Bahur. Tekrar duymaya başladık Eyyamı Bahur sözcüğünü. Sizden alalım. Nedir bu sıcaklıklar? Ne zaman gelecek ve nasıl hissettirecek bizlere?
4: Önce Eyyamı Bahur'dan başlayalım. Ağustos'un Temmuz'un son haftasıyla birlikte Ağustos'un ilk haftasını kaplayan bir dönem için eskiler bu dönemin çok sıcak olduğunu gözlemlemişler ve bu döneme Eyyamı Bahur demişler. Yani Eyyam günler, Bahur'da sıcaklık manasında geliyor. Sıcak günler, en sıcak günler geçmiş yıllarda bu iki hafta içerisinde çok sıklıkla yaşanmış. Ama tabii ki bu zaman zaman bu günlerin kaydığı da oluyor. Bu senede bölgemizdeki en sıcak günlerden birisini yaşıyoruz ve Eyyamı Bahur günlerindeyiz aslında. Bu sene tam denk geldi ve Ağustos ayının ilk haftasıyla birlikte bu sıcaklıklardaki artışı gözlemlemeye başladık. Öncelikle ülkemizin güneyindeydi bu sıcaklıklar. İzmir'den şöyle Van'a doğru bir hat çekersek güney bölgelerde sıcaklıklar 40 derecelere yaklaşmıştı. Oralar sıcaklıkları daha fazla hissetmeye başlamıştı. Kuzey bölgelerde ise yani Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi olan bölgelerde sıcaklıklar çok daha fazla artmıştı. Ama bu haftadan itibaren buralarda da artık sıcaklıkları daha fazla hissetmeye başlayacağız. Ki geçtiğimiz haftalarda bir sıcak hava dalgası olmuştu ama birkaç günlük sürmüştü. Bu biraz daha uzun. Yaklaşık bir 10, hatta Ağustos'un ilk periyodu kapsayacak diyebiliriz. Yani 10-15 günlük bir periyotta yüksek sıcaklıklar var. İstanbul'da da tabii ki bu sıcaklıklardan etkileniyor. Bugün İstanbul'da şu anda sıcaklık değerleri 27 ile 30 dereceler arasında değişiyor ki önümüzdeki ilerleyen saatlerde bu sıcaklık değerlerinin bazı ilçelerde 32-33 dereceye kadar da çıkması muhtemel gözüküyor. Poyraz'dan esen bir rüzgar var ama önceki haftaki kadar çok yüksek değil. Şu anda hızlı saatte 20-30 kilometre arasında değişiyor. Boğaz koridorunda olanları biraz daha rahatlatıyor. Bu sıcak hava önümüzdeki günlerde, yani yarından yarısından itibaren yine artarak devam edecek ve özellikle cuma günü daha yüksek sıcaklıklara çıkmış olacak. İstanbul'da bazı ilçelerde sıcaklık değerlerinin 37-38 derecelere kadar çıkacağını önümüzdeki günlerde tahmin ediyoruz ki bu ilçeler özellikle iç kesimlerde, yani sahile uzak olan ilçeler, işte nereler, Sancaktepe, Çekmeköy gibi ilçelerde daha sıcak günler oluşacak. Yine Avrupa yakasında Büyükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Silivri ve Beylikdüzü gibi ilçeler, yine Eyüp, bu ilçelerde sıcaklıklar 30-36-37 derecelere kadar çıkıyor ve bu haftayı sıcak olarak geçeceğiz. Tabii bununla birlikte nem değerleri de İstanbul'da artıyor. Nem tabii ki bunaltıcılığı arttırıyor. Gece sıcaklıkları da 20 derecelerin üzerinde. Bu 20 derecelerin üzerinde olması tropikal gün olarak adlandırıyoruz ki İstanbul'da gece sıcaklıkları artık biraz daha İstanbulluları gece özellikle binaların gündüz ısınmasıyla birlikte İstanbulluları biraz daha bunaltacak gözüküyor. İstanbul genelinde Ağustos ayı genel Temmuz'dan kıyasladığımızda daha sıcak geçecek gözüküyor. Sıcak bir Ağustos ayı bizleri bekliyor ve genel olarak da Eylül, Ekim ayları da yine kendi sıcaklık değerlerinin üzerine, yani ortalamaların üzerine çıkacak. Bu da yazın biraz daha uzayacağını gösteriyor. Ülke geneline baktığımızda bu sıcak hava dalgası özellikle güney kesimlerde sıcaklıkları 40 derecelere kadar çıkarıyor. Akdeniz'de ve Ege'de, İzmir civarı, Manisa, Aydın, Muğla, buralar artık oldukça sıcak. Güneydoğu Anadolu her zaman olduğu gibi yine sıcak, yüksek sıcaklıkları sürdürüyor olacak ki iç bölgelerde özellikle başkent Ankara'da sıcaklıklar da artık bu hafta 30 derecelerin üzerine ve önümüzdeki günlerde 34-35 derecelere kadar çıkacak gözüküyor. Sadece Doğu Karadeniz biraz daha serin durumda.
3: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ ol. Evet, meteoroloji mühendisi Adi Tekbilgin yanındaydı ve çok önemli bilgiler verdi. İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklık seviyesi 36-37 derecelere kadar çıkacak dedi ve beraberinde Ankara gibi İç Anadolu şehirlerinde ve yine bu şehirlerin ilçelerinde de sıcaklık değerlerinin 30 derecenin üstüne çıkmasının olası olduğunun altını çizdi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Kira artış oranı da belirlendi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ayrıntıları uzman konuğuyla konuşacak.
5: Can Okanar, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi enflasyon rakamları açıklandı. Gözler bu sefer kiraya çevrildi. Peki kira artış oranı ne kadar olacak? Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Özelmacıklı ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
5: Şimdi herkesin, yani bütün kiracıların gözü kulağı artık artış oranında oldu. Kira artış oranında oldu. Hem ev sahipleri hem de kiracılar merak ediyordu. Neler yaşandı? Son gelişmeler nelerdir?
6: Tabii özellikle baktığımızda Ağustos ayında kira yenilemesi olacak kiracıların en dikkat ettiği unsurlardan bir tanesi. Ağustos ayı verileri çerçevesinde aslında kira artış oranı 31.90 olarak çıktı. Bu tüketici fiyat endeksinin son 12 aylık ortalaması. Bu nedenle Ağustos ayında yenilemesi olanlar için üst sınır bu. Bu gerek kiralık dairelerde gerekse de kiralık işyerlerinde üst sınır olarak uygulanacak 31.90 oranı. Ve aslında kiracı ve mal sahipleri arasında daha düşük rakamla anlaşılmış başka bir kira kontratı varsa bu oran %10 olabilir, 20 olabilir, 25 olabilir ya da mutabakat çerçevesinde daha düşük bir orana anlaşırlarsa da bu aslında bu orandan uygulanacak. Bunu bir örnekle aslında modelleyebiliriz. Türkiye'de kira ortalaması şu an için aslında 25.000 TL ve %31.90'lık bu farkı ilave ettiğimizde 7.975 TL'lik farkla beraber kiracıların en üst sınır çerçevesinde 32.975 TL'lik bir kira ödemesi doğuyor. Tabii enflasyondaki düşüşle beraber biz bu kira ortalamalarının daha da aşağı düşeceğini öngörüyoruz. Daha önce %35 seviyelerinde, hatta 2 sene önce %65 seviyelerinde olan bu oranlar şu an için %30'lu seviyelere doğru geriliyor. Tabii ki son 12 aylık ortalama esas alındığı için aylık aslında bazen enflasyon düşüş çıksa bile 12 aylık ortalama çerçevesinde bu rakam biraz daha aslında geriden geliyor. Tabii özellikle Cumhurbaşkanımızın açıkladığı sosyal konut projesi kapsamında ilk defa İstanbul'da mesela kiralık konut arz edilecek olması, bununla beraber aslında ev sahibi edindirmeyle ilgili Türkiye'deki projeler, Türkiye'deki konut sahibi sahipliğini arttırmayı da hedefliyor. Bu çerçevede de baktığımızda özellikle sosyal konut tarafındaki hamleler kiradaki tansiyonu ileride daha da düşürecek. Ama şu an için özellikle İstanbul'da yarısı bizden kampanyası kapsamında kentsel dönüşüm nedeniyle üniversitelerin işte

0: Evet canım Konar, iyi yayınlar dileyelim. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen noktalarından birisindeyiz. Mevlana Müzesi'ndeyiz. Buraya vatandaşlar akın akın gelmeye devam ediyor. 65 sandıka bulunuyor bu alanda ve 65 sandıkanın bulunduğu bu alanda yeşil sarıklı olanlar Hazreti Mevlana'nın ailesinden gelenler, beyaz sarıklı olanlar ise Hazreti Mevlana'nın öğrencilerin olduğu sandukaların olduğunu belirtelim. Dediğimiz gibi Konya yaz mevsiminde hareketli günler geçiriyor. Yaz ayların gelmesiyle birlikte turların Konya'ya olan yoğunluğu da başlıyor. Şu anda otellerin doluluk oranının neredeyse %100'e kadar geldiğini belirtelim. Tabii ki Konya'ya gelen her ziyaretçi mutlaka Mevlana Türbesi'nde ziyaret ediyor. Sadece Türkiye'nin dört bir yanından değil, dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçiler Hazreti Mevlana'nın gel ne olursan ol yine gel çağrısının izini sürmek için Konya'ya geliyorlar. Yaz tatili, okul döneminin sona ermesi ve tur programlarının artmasıyla birlikte ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşandığını belirtebiliriz. Burası sadece bir müze değil, aynı zamanda asırlardır insanların manevi huzur arayışından geldiği önemli bir merkez. Ziyaretçiler türbede dua ediyor, mesnevi kültürünü yakından tanıyor ve Konya'nın tarihine tanıklık ediyorlar. Kameraman arkadaşımın gösterdiği bu alanda Hazreti Mevlana'nın bulunduğu sandıkasının bulunduğu alan. Herkes bu alana geldikten sonra burada dualar ediliyor. Huzur için burada bir süre duruluyor ve buradan da diğer tarafa geçiliyor ve diğer tarafta tabii ki Hazreti Mevlana'nın eşyalarının, kıyafetlerinin, kullandığı malzemelerin olduğu mesnevi dergahında kullanılan o malzemelerin olduğu bir alan. Kameraman arkadaşım Turan Konuk o tarafa doğru giderse bakın hemen burada sabır taşımı çatlatma diye bir söz vardır. Her yayınımızda bunu gösteririz bakın. Onlar da işte yekpare olarak yapılan sabır taşı, hiçbir birleştirme noktası yok, oyularak yapılan işte o sabır taşı da bu sabır taşı. İşte bu alanda da gördüğünüz gibi Hazreti Mevlana'nın kitapları ve diğer kıyafetleriyle kullandığı malzemeler var. Ziyaretçi akını devam ediyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Bursa'da yıllarca süren boşanma davasında son noktayı Yargıtay koydu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu eve misafir kabul etmeyen, sürekli eşya değiştiren ve eşine hakaret eden kadını ağır kusurlu buldu. Eşine hakaret eden kadının maddi manevi tazminat ödemesine de hükmedildi.
2: Eşine hakaret eden ve sürekli eşya değiştiren kadın ağır kusurlu bulundu. Bursa'da 43 yıllık evliliğin sona erdiği boşanma davasında son sözü Yargıtay söyledi. Karşılıklı açılan davada taraflar birbirlerine hakaret, kötü muamele ve evlilik birliğini sarsan davranışlarla suçladı. Dosyaya göre erkek eşin şans oyunları oynadığı ve borçlarını ödemediği tespit edildi. Aile mahkemesi kadının eşine hakaret ettiğini, onu evden kovduğunu, yatakları ayırdığını, eve misafir kabul etmediğini ve sürekli ev eşyası değiştirerek gereksiz harcamalara neden olduğunu belirtti. Tarafların boşanmalarına, kadın eşin maddi ve manevi tazminat talepleriyle yoksulluk nafakası talebinin reddine, erkek yararına 5000 lira maddi ve 5000 lira manevi tazminata karar verildi. Aile mahkemesinin kararı istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden döndü. Yapılan yargılamada aile mahkemesi ilk kararında direndi. Yeniden istinafa taşınan davada Bölge Adliye Mahkemesi de ilk kararında direndi. Kararın temiz edilmesiyle bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Sürekli eşya değiştiren kadın kusurlu bulundu. Eve misafir kabul etmemekte ağır kusur sayıldı. Kurul kadının boşanmaya neden olan olaylarda daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Kararla birlikte kadın eski eşine maddi ve manevi tazminat ödeyecek.
1: Nadir toprak elementleri geleceği şekillendirecek ham madde olma yolunda hızla ilerliyor. Savunma sanayinden elektrikli otomobillere birçok sektörde kritik rol oynayan nadir toprak elementleri küresel güç savaşlarının da en büyük etkenleri arasında.

0: son dönemdeki gelişmeler sebebiyle bu ürünlerin üretimi ve tedarikinde sorunlar çıkmış, fiyatlarında da fahiş artışlar yaşanmıştır. Teknoloji bağımsızlığının ayrılmaz bir parçası olan madenlerin üretimi ve nihai ürüne dönüştürülmesi hususunda yeni bir adım atıyoruz.
1: Nadir toprak elementleri küresel kavgaların en önemli nedenlerinden biri. Nadir toprak elementleri savunma sanayi, elektronik eşyalar, rüzgar türbinleri gibi birçok sektörde kullanılıyor.
2: Nadir toprak elementlerinin hepsi aşağı yukarı birçoğu orada kullanılıyor. En çok ND, DY ve PR daha çok mıknatıs yapımında NDFB olarak adlandırılan neodimyum, demir, boron mıknatıslarının, kalıcı mıknatıslarının yapılmasında kullanılıyor. Ve bunlar da motorun enerji üretmesini, elektrik enerjisi üretmesini sağlıyor.
1: Geleceğin ham maddesi olarak değerlendirilen nadir toprak elementleri, ürünlere manyetik güç, yüksek sıcaklık dayanımı, optik özellik gibi kritik özellikler kazandırıyor.
3: Elektrikli araçlarda aslında elektrik motorları en önemli herhalde kısım ve orada bildiğiniz üzere neodimyum, demir, bor dediğimiz güçlü mıknatısların yer aldığı parçalardan bahsediyoruz. Batarya teknolojilerinde de bir katkı malzemesi olarak kullanılıyor ama en önemli kısım herhalde o elektrik motorları. Aynı rüzgar türbinlerinde olduğu gibi veya bildiğimiz bu küçük motorlarda olduğu gibi bu mıknatısların elde oluşturduğu etki, manyetik alanı güçlendirmenin yöntemi en yaygını günümüzde kullanılan bunları neodimyum ve borla katkılamak.
1: Küresel ekonomide önemli yer tutan elementleri olan ihtiyaçsa her geçen gün artıyor. Bu nedenle ülkeler nadir toprak elementleri rezervleri konusunda önemli çalışmalar yapıyor, hatta kavgalar çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında en önemli rekabet alanlarından biri nadir toprak elementleri. Çin 44 milyon ton rezervle dünyada ilk sırada. Çin'i 21 milyon tonla Brezilya, 6,3 tonla Avustralya ve 3,8 milyon ton rezervle Rusya takip ediyor. Çin'in ağır nadir toprak elementlerine ihracat kontrolleri getirmesiyle otomobil üreten firmalar kalıcı mıknatıs tedarikinde ciddi sorunlarla karşılaştı. Hatta bazı tedarikçiler üretimi durdurdu. Ülkeler nadir toprak elementlerine ihtiyacı azaltmak için yeni teknolojiler geliştirme ve kullanılmış ürünlerdeki nadir toprak elementlerinin geri kazanılması için de çalışmalar yapıyor. ABD, Çin'i bu yarışta geçmek için yaklaşık 1,5 milyon tonla dünyanın en büyük 8. nadir toprak elementleri rezervine sahip Grönland'ı almak istiyor. Türkiye'de nadir toprak elementleri konusunda zengin ülkelerden. Öyle ki ülkemiz geniş rezervleriyle dünya ligine çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'de keşfedilen nadir toprak elementi rezervi Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci kaynağı olarak öne çıkıyor.
4: Geçmiş yıllarda pek çok engellemelerle varlığı görmezden gelinen nadir toprak elementleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kalkınma hamlesiyle birlikte yeniden araştırıldı ve çalışmalar başlatıldı. İşte bu bölgede dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip nadir toprak elementleri bulundu.
0: Çalışma sahasında nadir toprak elementleri barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Bakınız bu saha dünyanın ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. Bu anlamda Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde maden haritasını çıkaran Berat Albayrak'ın girişimleriyle Türkiye nadir toprak elementi alanında ilk adımlarını atmıştı.
5: Stratejik bir işbirliği yaptık. Dünyanın en büyüklerinden bir tanesi, üretimde en büyüğü, 50'lerden beri bu teknolojiyi geliştiren Çinli bir firmayla anlaşma imzaladık. Kazan kazan ilişkisi.

0: Ege Maden İşletmelerinin Beylikova'daki bu pilot tesisinde yıllık 1200 ton cevher işlenecek. Daha sonra kurulacak olan devasa bir endüstriyel tesis yatırımıyla bu rakam yıllık 570 bin tona ulaşacak.
1: Türkiye gelecekte daha da kritik olacak element için önemli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar Türkiye'nin küresel alandaki gücünü ön plana çıkaracak.
2: Bunu bu teknolojiyle dönüştürdüğünüz zaman siz 2000 kat 200 dolarlık ham madde boru 400 bin dolara satacak bir teknolojiye erişiyorsunuz. Ki bu parayla da değil. Yani bazen parasını vereyim ver. Vermiyor yani.
3: Evet.
2: Şimdi bu açıdan önemli. Savunma sanayi, ilaç sanayi, tıp sanayi, nükleer sanayi, zırh, füzeler, tanklar. En önemlisi nükleer endüstride. Her çubuklar dediğimiz, nötralizatörler dediğimiz birçok bu alanda çok stratejik bir önemli.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türk turistler yurt dışından 362 milyon dolarlık hediye ile döndü. Türk turistler Ocak-Haziran döneminde yurt dışına yaptıkları ziyaretlerde hediyelik eşya için 361 milyon 978 bin dolar harcadı. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan edinilen bilgilere göre yılın ilk yarısında 25 milyar 746 milyon 177 bin dolar turizm geliri elde edildi. Türk turistlerin yurt dışında yaptığı harcamaların detayları incelendiğinde vatandaşların yurda dönüşte 361 milyon 978 bin dolarlık hediyelik eşya getirdiği görüldü. Geçen yılın ilk yarısında hediyelikler için yapılan harcamaların tutarı 395 milyon 455 bin dolar olmuştu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
6: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
11: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatla.
4: Reklam.
6: A Haber Radyo.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Çanakkale Çan yolunun 39 ila 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
13: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
15: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

0: Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ertuğrul Özkök'e sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi. Çelik, Özkök'ün sözlerini zihinsel ve ahlaki bir sefalet olarak değerlendirirken bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir ifadelerini kullandı.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, Özkök'ün ifadelerini zihinsel ve ahlaki bir sefaleti sözleriyle eleştirdi.
2: Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. Türkiye'ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız da insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir.
1: Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Çelik, Özkök'ün ifadelerine yönelik olarak bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir dedi.
2: Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken AK Parti diye bir parti yok anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri sokaklara

0: çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır.
1: Peki ne olmuştu? Gazeteci Ertuğrul Özkök katıldığı bir programda İspanya'daki Franco dönemine atıfta bulunmuştu. Özkök'ün sarf ettiği sözlerin ardından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
2: Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in mutabakata rağmen Gazze'ye yaptığı saldırılara çok sert tepki gösterdi. Açıklamada Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisini engellemek olduğunu vurguladı.
0: İsrail Gazze'de katliama devam etti. Yine ölüm yağdırdı. Bu kez hedefte sağlık tesisleri vardı. Saldırıda 30'dan fazla Filistinli şehit oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan da İsrail'e çok sert tepki geldi. Netanyahu'nun bölgedeki kirli planlarına dikkat çekti.
1: Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmaktır. Bu doğrultuda bölgedeki kırılgan dengeleri bozacak adımlar atmaktan ve ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarını baltalamaktan çekinmemektedir.
0: Açıklamada Tel Aviv yönetiminin barış çabalarına karşı takındığı bu uzlaşmaz tavrın bölgeyi uçuruma sürüklediği vurgulandı. Orta Doğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen Netanyahu'nun yayılmacı ve militarist anlayışına karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin artık bir zorunluluk haline geldiği vurgulandı. Bakanlık, bölgemizin ve Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkeleri ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz açıklamasında bulundu.
2: Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi. İspanya'nın Afrika'daki toprağında yaşanan göç krizinin sorumlusunun Netanyahu olduğunu söyleyen Petro, İsrail Gazze'deki soykırımın ardından şimdi de Batı'yı faşizme sürüklemeye çalışıyor dedi.
0: İspanya'ya yönelik düzensiz göçün mimarı İsrail'dir dedi. Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail karşıtlığıyla bilinen Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelik göçmen akınından Netanyahu'yu sorumlu tuttu.
3: Fas halkı gözünü İspanya'dan ayırmalı ve firari bir soykırımcı olan Netanyahu'nun emellerine teslim edilmiş Fas'ın kendi gücüne odaklanmalıdır. İspanyol halkını faşizme sürüklemek istiyorlar ve İspanyol halkı geçit yok demelidir.
0: Petro, İsrail'in Filistin'in ardından gözünü batıya çevirdiğini söyledi.
3: Bebekleri, kadınları ve yaşlıları öldürmek için Gazze'ye atılan füzelerin parasını ödedikleri, Filistin'in özgürlüğünü elinden aldıkları aynı parayla şimdi de Batı kültürünün özünü yok etmek istiyorlar.
0: Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ülkesindeki seçimlere İsrail tarafından müdahale edildiğini de savundu. Tel Aviv'in kendisini susturmak istediğini öne sürdü.
2: Orta Doğu'da çatışmaların ardından diplomasi trafiği hız kazanırken savaşın bölgede bıraktığı güvenlik sorunları gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıları durdurabilecek bir anlaşmaya işaret etmesi dikkat çekti. İran'ın son saldırıları özellikle Kuveyt'in güvenlik stratejisini yeniden tartışmaya açtı.
4: Diplomasi masasında iyimser mesajlar. Sahadaysa savaşın izleri silinmiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıları durdurduğunu açıklaması Orta Doğu'da gerilimin düşebileceği yönünde umutları arttırdı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin bir anlaşmaya varılması halinde Washington'ın yeni saldırıları askıya alacağını duyurdu. Ancak diplomasi trafiği hız kazanırken savaşın körfezde oluşturduğu güvenlik endişesi devam ediyor. Bunun en somut

0: Örneği ise Kuveyt. Yıllardır ABD'nin bölgedeki en önemli askeri merkezlerinden birine ev sahipliği yapan ülke, İran'ın son füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla güvenlik stratejisini yeniden gözden geçirmeye başladı. Wall Street Journal'a göre saldırılarda enerji tesisleri, su arıtma tesisleri, limanlar ve uluslararası havalimanı hedef alındı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklık, Kuveyt'in günlük yaklaşık 2 milyon varillik petrol ihracatını da durma noktasına getirdi. ABD hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi engellediği açıklandı. Ancak Amerikan tesislerinin de hedef alınması ve asker kayıplarının yaşanması bölgedeki savunma anlayışını tartışmaya açtı. Saldırılar Kuveyt'in en kritik altyapısının da ne kadar hassas olduğunu gösterdi. İçme suyunun büyük bölümünü deniz suyunun arıtılmasıyla karşılayan ülkede enerji santralleri ve su tesisleri hasar gördü. Acil müdahale planlarıyla geniş çaplı kesintiler önlense de kritik altyapının korunması Körfez ülkeleri için yeni güvenlik önceliği haline geldi. Öte yandan Pentagon'un Kuveyt'teki askeri varlığını yeniden değerlendirdiği yönündeki iddialar da dikkat çekiyor. Olası bir asker azaltımı sadece ABD'nin bölgedeki stratejisini değil, Körfez'deki güç dengesini de etkileyebilir. Diplomasi masasında verilen olumlu mesajlara rağmen yaşananlar, Orta Doğu'da kalıcı barışın sadece ateşkesle değil, güvenlik dengelerinin yeniden kurulmasıyla mümkün olacağını gösteriyor.
1: ABD Başkanı müzakereler yeniden başlayacak dedi. İran'sa Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini bildirdi. Hal böyle olunca da küresel piyasalar ve özellikle petrol fiyatları bu açıklamalardan etkilendi. Ama acaba nasıl etkilendi? Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Tonguç Bey. Buyurun sizi dinliyoruz.
2: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Yani son açıklamalar aslında son 5 ayın kısmen bir özeti gibi gözüküyor. 5 aydır süre gelen bir git gel yapısı var. Yani Amerika ile İran arasında görüşme trafiğinin olumlu olabileceği veya şu an için bir görüşme ortamının olmadığı yönünde her iki tarafın da çok anlaşma üzerinde net bir sonuca doğru gidemediği bir süreç var. Ama ne olursa olsun bu hafta içerisinde piyasalarda 5-6 dolarlık bir petrol fiyatında geri çekilmeyle başladığını söyleyebiliriz. Kısmen küresel piyasalardaki dolar değeri, faiz dengesi çok fazla etkilenmemiş gibi gözüküyor. Biraz daha sürecin hangi yönde aslında sonuçlanacağına doğru beklemeye devam ediyorlar. Dolayısıyla yurt dışında bizim en önemli fiyat değişimini petrol tarafında görüyoruz. Bu da öyle ya da böyle kısmen aslında yurt içinde bizim tarafta Borsa İstanbul'u, bankacılık endeksinin bugün %3'ün üzerinde bir değer kaybıyla endeksi her ne kadar aynı seviyelere yakın tutsa da bankacılık tarafında gelen alışlarla biraz daha işte bir petrol fiyatı geri çekilmesi ve bunun yaratabileceği bir enflasyondaki aşağı yönlü hareket beklentisiyle bir tepki hareketiyle karşı karşıyayız. Küreselde petrol fiyatları, yurt içinde de aslında borsada herhalde en öne çıkan bankacılık tarafı bu son gelişmeler sonrası kısmen biraz daha olumlu etkilenmiş gibi gözüküyor.
1: Evet, tabii Trump çok büyük bir saldırı yapacağım dedi, her şeyimiz hazır dedi ama barış müzakereleri tekrar başlayacak, onun için askıya aldım dedi. Bunu açık açık söyledi, ilan etti. Ama İran tarafına bakınca yok öyle bir müzakere falan gibi bir tavır var. Karşı görüş açıklanıyor. Tahran'a baktığımızda da kırmızı bayraklar çekilmiş, intikam bayrakları yani. Dolayısıyla pek barış yanlısı değilmiş gibi. Öyle bir izlenim veriyor İran'ın tutumu. Şimdi bu titrek bir durum kuşkusuz. Trump'ın Amerikan kamuoyuna karşı bir sorumluluğu var. Hesap soruyor Amerikan kamuoyu. Ama İran yönetiminin pek böyle bir problemi yok. Dolayısıyla ortada böyle bir çelişki var. Buyurun sizin yorumunuz.
2: Evet, şimdi şunu söyleyebiliriz. Kasım'ın başında Amerika'da bir ara seçim var ve aşağı yukarı 3 ay kaldı. Yani baktığımızda Ağustos ayı içerisindeyiz. Her ne kadar Amerikan yönetiminin çok fazla bu ara seçimle İran ve Amerika arasında yaşanan bu gerilimin çok bağdaştırılmaması, çok böyle zamanda bir trafiğin olmaması gibi bir anlayışı kabul etmese de gördüğümüz kadarıyla burada özellikle enflasyon tarafının Amerika'yı da vurması, enerji maliyetlerini o tarafı da vurmasıyla birlikte öyle ya da böyle bir siyasi süreç içerisinde bu dengeyi korumaya çalışan bir Amerika var. Zaman zaman çok böyle çarpıcı saldırılar yapacağı söylense, bir kısım bunun örnekleri olsa da aslında sonuç itibariyle de çok istediğini alamamış bir Amerika var gibi gözüküyor. Şimdi İran tarafında ise sonuç itibariyle onlar da bu sürecin bitmesini istiyorlardır. Ama kendileri açısından mümkün olduğu kadar hem bu yaşanan gelişmeler sonrasında kendi görüşlerini veya işte harcanan oradaki maliyetin ve boğazın biraz daha konumunun ne olacağı konusunda da bir netleşme arzuluyor. Dolayısıyla her iki tarafın belki kendine göre bu sonucu bitirme yönündeki bir iradesi var. Ama İran tarafının tabii böyle çok sıkışık bir takvim olmadığını söyleyebiliriz. Ama belki küçük bir not olarak, yani öyle ya da böyle bu 5 aylık stresin sonrasında geldiğimiz yerde 83 dolarlık bir petrol fiyatı var. Yani ne 100 dolar, ne 120 dolar, ne 150 dolar. Dolayısıyla ben komşular vasıtasıyla kısmen ya da aracılar diyelim, bugün Trump'ın söylemleri içerisinde de dün biraz vardı. Aslında arka planda görüşmelerin devam ettiği ama her iki tarafında biraz da kırmızı çizgilerinin aşılmasının zor olduğu bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Fakat Amerika'nın artık 6. ayda, yani Ağustos ayı içerisinde ara seçim öncesinde mutlaka öyle ya da böyle bir geri adım atması veya bir masadaki o sözleşme veya anlaşma üzerinde bir imza sürecine girmesi beklenebilir. Her ne kadar çok fazla öyle hararetli günleri peş peşe yaşamamıza rağmen diye düşünüyorum. Onun için de piyasalar artık biraz daha temkinli, iyimserliğe de kötümserliğe de fiyatlama üzerinden tepki verdiğini söyleyebiliriz.
1: Teşekkür ederiz. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş konuğumuzdu.
2: Kolay gelsin. İyi günler. Evet, iyi günler.
1: Sağ olun. Devam ediyoruz ajansa. Avrupa Birliği, İspanya'da yaşanan göç krizi nedeniyle acil koduyla salı günü toplanacak. Yani yarın. İspanya'ya Schengen kapılarını kapatan İtalya denetimleri artıracak mı yoksa geri adım mı atacak? Sınır komşusu Fransa'nın hamlesi ne olacak? Bütün bunlar soru işaretleri. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan aktaracak.
3: Can Okanar, Avrupa Birliği son yılların en büyük göç krizi nedeniyle yarın olağanüstü toplanıyor. Gündemin en önemli başlığı ise ifade ettiğiniz sınır güvenliği ve İtalya'nın İspanya'ya yönelik Schengen uygulaması. Avrupa Birliği İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelik büyük göçmen krizinin ardından alarma geçmişti. Yaklaşık 60 bin düzensiz göçmenin kısa sürede bölgeye ulaşması Brüksel'de acil toplantı kararını beraberinde getirdi. Yarın yapılacak olağanüstü toplantıda AB üyesi ülkelerin İçişleri Bakanları dış sınırların korunması, insan kaçakçılığıyla mücadele ve Schengen bölgesinin geleceğini masaya yatıracak. Toplantının en kritik başlıklarından biri de ifade ettiğiniz üzere İtalya'nın İspanya'ya yönelik aldığı sınır kararı olacak. Roma yönetimi Ceuta krizinin ardından İspanya'dan hava ve deniz yoluyla gelen 3. ülke vatandaşlarına yönelik geçici sınır kontrollerini başlattı. İtalyan hükümeti bunun Schengen'den tamamen çıkış anlamına gelmediğini, yalnızca güvenlik gerekçesiyle hedefe yönelik kontroller uygulandığını vurguluyor. Avrupa Birliği vatandaşlarının seyahatlerini ise bu uygulamadan etkilenmiyor. Toplantı öncesinde ortak görüş Avrupa'nın dış sınırlarının daha güçlü korunması gerektiği yönünde. Ceuta'da yaşananların sadece İspanya'nın değil tüm Avrupa'nın sınır güvenliği sorunu olduğu belirtilirken göç baskısının artması halinde benzer geçici kontrollerin başka ülkelerde de gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Aynı zamanda Schengen'in tamamen askıya alınmasının ise ekonomik ve siyasi maliyetinin çok yüksek olacağına dikkat çekiliyor. Peki İtalya İspanya'ya Schengen kapısını yeniden açacak mı? Diplomatik kaynaklara göre Ceuta'daki güvenlik önlemlerinin yeterli görülmesi ve göç baskısının azalması halinde Roma yönetimi geçici

0: olarak yine sınır kontrollerini kaldırabilir. Ancak Avrupa Birliği bundan sonra benzer krizlerin yaşanmaması için dış sınırların korunmasına yönelik daha sert ve ortak tedbirler almasına kesin gözüyle bakılıyor Avrupa Birliği'nin diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Can Okanar.
1: Uluslararası basın, özellikle de savunma medyası, Kaan'ın P1 prototipinin gerçekleştirdiği taksi testini mercek altına aldı. Türkiye'nin milli savaş uçağındaki yerli sensör sistemleri ve gelecek dönem savaş kabiliyetleri incelendi. Kaan'a ilişkin Türk havacılık sanayinin en değerli mücevheri ifadesi de kullanıldı ve işte İtalya'dan Belçika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Hindistan'a dünya basınının Kaan'la ilgili yapılan yorumları.
2: Kaan piste çıktı, havacılık dünyasının dengesini sarstı. Uluslararası basın Türk mücevherini gündeme taşıdı. Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan'ın P1 prototipi pistteydi. Taksi testini başarıyla gerçekleştirdi. Kaan'ın gelişim süreci dünya tarafından yakından takip edildi. Ankara'da yapılan taksi testleri dünya savunma basınında geniş yankı buldu. Kaan'ın yerli sistemleri ve savaş kabiliyetleri mercek altına alındı. İtalya merkezli savunma yayını The Aviatonist Kaan'ı inceledi. Prototipinin burun ve çene bölümüne odaklandı. Elektrooptik ve kızılötesi sensör yuvalarını analiz etti. The Aviationist, Türkiye'nin dünyada yeni alternatif olduğunu yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı azaltmak isteyenler için fırsat olduğu ifade edildi. Belçika merkezli Army Recognition Group'ta teknik analiz yaptı. Dikey kuyruklara entegre edilen elektronik harp sistemlerine dikkat çekildi. Radar izini azaltmaya yönelik tasarım detaylarına vurgu yapıldı. Sensörlerin ve harp altyapısının da yerli ve milli oluşu ayrıca belirtildi. Kaan'la birlikte NATO'nun Güneydoğu kanadındaki savunma gücü artacak yorumu yapıldı. ABD merkezli askeri havacılık yayını The War Zone testleri önemli bir gelişme olarak duyurdu. Kaan için Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadesi kullanıldı. Testlerdeki gelişmeler işaret edildi. P1 prototipinde yapılan iyileştirmelere dikkat çekildi. Kaan'ın ilerleyen dönemde Kızıl Elma ve Anka 3 gibi yerli insansız savaş hava araçlarıyla sürü konsepti kapsamında birlikte görev yapmasının planlandığı aktarıldı. Hindistan merkezli savunma yayını Eurasian Times, Kaan'ın geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya ulaşıldığını yazdı. Azerbaycan merkezli Armia.az'de test görüntülerini paylaştı. Kaan için yüksek yerlilik oranına sahip bağımsız bir 5. nesil savaş uçağı ifadeleri kullanıldı. Yerli motor F-35B'nin hizmete alınmasıyla Kaan daha yüksek yerlilik oranına sahip bağımsız bir 5. nesil savaş uçağı platformuna dönüşecek.
1: Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 100 bin dönümden fazla alan küle döndü. Yerleşim yerlerini de tehdit eden alevler mega yangın sınıfına alındı. Yangın söndürme operasyonunda görev yapan iki helikopter de havada çarpışarak düştü.
3: Evimin yanmamış olması önemli değil. Komşularımın evleri yandı. Sonuçta aynı şey.
2: Şiddetli rüzgar, sıcak ve kuru hava. Yunanistan alevlere teslim oldu. Hızla büyüyen alevlerin önüne geçinemedi. Komşuda alevlerle mücadele sürüyor. Atina ve Viyotiya bölgelerini etkisi altına alan yangınlarda 100 bin dönüm ormanlık alan kül oldu. Yangının boyutu resmi olarak mega yangın sınıfına alındı.
4: Durum son derece zor. Özellikle bugün rüzgar gerçekten çok şiddetli. Rüzgarın hızı 23 kilometreyi aşıyor. Yangının yayılma yönünü kolayca belirleyemiyoruz.
2: 500'den fazla personel ve 134 araç yangınla mücadele için seferber edildi. Alevlere uçak ve helikopterlerle havadan da müdahale ediliyor. Yerleşim bölgelerini de tehdit eden alevler nedeniyle tahliye edilmesi istendi. Öte yandan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma eski mayın ve mühimmatların alevlerden

0: etkilenerek patladığı da açıklandı. 100 bin dönümü kül eden yangınınsa rüzgar türbinlerinin elektrik hattından çıktığı belirtildi. Mühendis ve müteahhit gözaltına alındı. Yunanistan'da Atina'nın batısında devam eden orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında meydana gelen kazada helikopterdeki mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yetkililer kazada biri Yunan, biri Danimarka vatandaşı olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Yaralı mürettebatın hastaneye kaldırıldığı belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Aşırı sıcaklar ve kuraklık Avrupa'nın ikinci büyük nehri Tuna'nın su seviyesini tarihin en düşük düzeyine geriletti. Macaristan su seviyesinin düşmesiyle ülkenin tek nükleer reaktörünü kapatma kararı aldı. Bu durum ülkede enerji krizine yol açtı. Su seviyesinin düşmesiyle nehirdeki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma gemi enkazı da ortaya çıktı.
2: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava ve kuraklık kıtada enerji krizini tetikledi. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna'nın su seviyesi son yılların en düşük düzeyine geriledi. Macaristan, ülkenin enerji ihtiyacının %40'ını karşılayan Pax nükleer santralini kapatma kararı aldı.
3: Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte Pax santralinde elektrik üretimi duracak. Tüm enerji şebekemiz büyük bir gerileme içinde olacak.
2: 44 yıl sonra ilk kez kapatılan nükleer santral nedeniyle Macaristan Başbakanı ülkedeki elektrik tüketiminin azaltılması çağrısında bulundu. Su seviyesi normale dönene kadar nükleer reaktör kapalı kalacak. Tuna Nehri nükleer santralin soğutulması için gerekli olan suyu sağlıyor. Ancak nehrin kuruması sonucu geçtiğimiz günlerde iki reaktörden biri kapatılmıştı. Tuna'nın su seviyesinin gerilemesi nehir üzerindeki ulaşımı da vurdu. Bir yolcu gemisi karaya saplandı. Nehrin kurumasıyla 2. Dünya Savaşı sırasında batırılan Nazi Almanyası'na ait bir geminin enkazı da gün yüzüne çıktı.
1: Endonezya'nın Madura adası açıklarında feribotta çıkan yangın faciaya dönüştü. En az 5 kişi yaşamını yitirirken 41 kişi ise kayıp. Arama kurtarma çalışmaları sürerken yetkililer 225 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
2: Feribot alevlere teslim oldu. Can pazarı yaşandı. Endonezya'nın Madura adası açıklarında feribotta çıkan yangın faciaya dönüştü. 271 kişiyi taşıyan bir feribottan alevler yükseldi. Hızla yayılan alevler feribotu kapladı.
4: Rüzgarın etkisiyle alevler çok hızlı bir şekilde yayıldı.
2: Siyah duman yükselirken feribot yan yatarak batma tehlikesi geçirdi. Panik dolu anlarda bazı yolcular denize atladı. Bazı kişiler olay yerinin yakınlarında bulunan bir gemi tarafından kurtarıldı. Feribotta kalan yolcular içinse kurtarma çalışmaları başlatıldı.
4: Madura adasının kuzeyinde, Sumenep limanından yaklaşık 23 deniz mili uzaklıkta alev alan feribot için bir arama ve kurtarma operasyonu başlatıyoruz.
2: Faciada hayatını kaybedenlerin yanı sıra kayıpların olduğu bildirildi. Kurtarılan yolcular tedavi için Surabiye limanına götürüldü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın gerçekleştirilecek. Yaş toplantısı üyelerin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar görüşülecek.

0: Yüksek Askeri Şura toplanıyor. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılması gibi konular görüşülecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Askeri Şura toplantısı üyelerin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Yaş toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel ilk kez yer alacak. Terfi, atama ve emeklilik dosyaları görüşülecek. Albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları değerlendirilecek. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişiklikleri de toplantının gündeminde olacak. Ayrıca kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi planlanan personel de toplantıda belirlenmiş olacak. 2025 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Bu süreçte gözler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na çevrilmiş durumda. Öyle ki daha önce Donanma Komutanlığı görevinde bulunmuş olan Ercüment Tatlıoğlu 2022'den bu yana Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor. 2024 ve 2025 yıllarında görev süresi uzatılan Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Şayet emekliye sevk edilirse Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için mevcut donanma komutanı Oramiral Kadir Yıldız ismi ön plana çıkıyor. Hava Kuvvetleri'nde de benzer bir durum söz konusu. Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapan Ziya Cemal Kadıoğlu, 2023 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmişti. 2023'te göreve gelen Kadıoğlu'nun görev süresi 2025 yılında uzatıldı. Kadıoğlu için de görev süresinin uzatılması gündemde. Şayet emeklilik kararı çıkarsa Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ön plana çıkan isimse mevcut Muharip Hava Kuvveti Komutanı Rafet Dalkıran.
1: Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi Eylül ayında başlatılacak olan kongre takvimi öncesi CHP içerisindeki gizli yeni particilere fırsat vermeyecek. Özgür Özel'in parti içerisinde bıraktığı üyeler de tek tek ihraç edilecek. Bu arada parti içi muhalefet Kılıçdaroğlu'na karşı bir bildiri yayınlamaya hazırlanıyor.
2: Arınacağız. Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
0: CHP ve yeni parti hattında gerilim tırmanıyor. Özgür Özel'in istifası sonrası CHP Genel Merkezi parti içinde kalan Özel taraftarlarına karşı tasfiye harekatı başlattı. Kurmaylar bu isimleri Truva atı olarak nitelendirirken Eylül Kongresi öncesi disiplin süreci işletilecek. Bu hafta içi boşta kalan 8 ile yeni başkanlar atanacak. Ardından 81 il başkanı ve belediye başkanları genel merkezde toplanarak birlik ve bütünlük fotoğrafı verilecek. Operasyon sadece illerle sınırlı değil. Ağustos ayı boyunca ilçe teşkilatları da mercek altına alınacak. Yeni parti lehine kulis yaptığı belirlenen Selin Sayekböke ve Gül Çiftçi gibi isimlerin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi bekleniyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
0: Öte yandan CHP'de parti içi muhalefet Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açmaya hazırlanıyor. Yeni partinin kurulmasıyla milletvekili sayısı 45'e düşen CHP'de şimdi de kurultay ve istifa sesleri yükseliyor. Kılıçdaroğlu'nun 24 kişilik sadık ekibine karşı geri kalan 20'den fazla milletvekili sert bir bildiri yayınlamaya hazırlanıyor. Muhalif hareketin başında CHP'nin ağır topları var. Bunlar Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara. Kulislere sızan bilgilere göre bu isimler çarşamba veya perşembe günü bir deklarasyon yayınlayacak. Bildiride 3 talep öne çıkacak. Birincisi CHP kurultayı geciktirilmeden yılbaşından önce yapılmalı. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını derhal ilan etmeli. Son olarak kurultayda yarış demokratik olmalı, hiçbir adaya müdahale edilmemeli. Gözler şimdi hafta ortasına yani o bildirinin yayınlanacağı güne çevrildi.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
1: Siber suçlarla mücadele sürüyor. Son 5 günde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 93'ü tutuklandı, 55'i

0: hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.
1: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
2: Siber suçlara yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda son 5 günde 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyonlarda gözaltına alınan 185 şüpheliden 93'ü tutuklandı. Şüphelilerden 55'i hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada siber suçlara karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Operasyonda emeği geçen kahraman polis teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ise üstün başarılarından dolayı tebrik edildi.
0: İstanbul'da husumetli taraflar arasında çıkan kavgalarda yine silahlar konuştu. Bahçeli Evler ve Esenyurt'ta yaşanan silahlı çatışmalarda toplam 4 kişi yaralanırken polis kaçan saldırganların peşinde.
3: Husumetlilerine kurşun yağdırıp kaçtı. Silahlı saldırının adresi İstanbul Bahçeli Evler. Bir kişi sokakta karşılaştığı iki husumetlisini bacaklarından vurdu. Çevredeki bir araca da kurşunların isabet ettiği saldırının ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşinde. Silah seslerinin yükseldiği bir diğer yerde Esenyurt Sultaniye Mahallesi oldu. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflardan biri belindeki silaha sarılırken karşı taraf sopalarla karşılık verdi. Bir kişi silahla yaralanırken silahı ateşleyen şüpheli darp edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.
0: Adana'da çocuğu için iki lahmacun almak isteyen kadına 5 taneden az satmam diyen seyyar satıcının görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Zabıtanın tezgahını kaldırdığı seyyar satıcı yaptığı paylaşımla özür diledi.
4: 5 taneden az lahmacun satmam diyen seyyar satıcının tezgahı kapatıldı. Tepki çeken görüntüler Adana'nın Seyhan ilçesinde kayda geçti. İddiaya göre anne oğlu için iki lahmacun satın almak istedi. Ancak satıcı 5'ten az satmam diyerek satış yapmak istemedi. Kadının ısrarı üzerine satıcı, normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim, para verme git dedi.
5: Var Allah. Ben 5'ten aşağı vermiyorum. Çocuk bir tane vereyim, para da verme git.
4: Ancak cep telefonu görüntülerinde satıcının kadının uzattığı parayı da aldığı görüldü. Kadının lahmacunları poşete konulmasını istemesiyle tartışma büyüdü. Satıcı bu kez ambalaj masrafına tepki göstererek iki tane alıyorsun, poşete koy diyorsun, kağıda sar diyorsun sözleriyle müşteriye çıkıştı.
5: Ama iki tane poşete koy, kağıda sar.
4: Tepki çeken görüntülerin ortaya çıkmasının ardından zabıta ekipleri seyyar satıcının lahmacun tezgahını kaldırdı. Satıcı ise sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kamuoyundan özür diledi.
0: Sırada yurttan haber turu var.
2: Hatay'da düğün konvoyunda çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavgada 4 kişi yaralandı. Konya-Ankara karayolunda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Polis ekipleri güvenlik amacıyla karayolunu bir süre araç trafiğine kapatırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

0: Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kastamonu'da üzerine kaynar su dökülmesi sonucu ağır yaralanan bebek ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Vücudunda ikinci derece yanıkların olduğu tespit edilen 1 yaşındaki bebeğin tedavisi sürüyor. Kars'ta bir binanın çatısında mahsur kalan kedi ütü masasıyla kurtarıldı. O anlar böyle kaydedildi.
1: Körfez'deki kirlilik ve sokaklarda biriken çöp yığınlarıyla gündeme gelen Ege'nin incisi İzmir, bu kez altyapı sorunuyla gündemde. Tepki çeken görüntüler Alsancak'tan geldi.
2: Şu rezile baksana. Kaçıncı yüzyıldayız bize? Ne kayıp yani.
3: Her gün böyle rezillik yani. Başka bir şey. Öbür sokaktan gitmem lazım. Bu yolu kullanıyorum.
4: Yetersiz altyapı İzmir'in kabusu oldu.
5: Ben 2-3 yıldır bu şekilde biliyorum yani. Gidiyorum geliyorum bu halde görüyorum. Hiçbir düzelme olmaz mı ya 2-2,5 yıldır?
4: İzmir, Ege'nin incisi, turistlerin gözdesi. Ancak kayda geçen görüntüler dengelinde ise içler acısı.
6: İzmir 2. Kordon'da yapılan altyapı çalışmaları vatandaşı, esnafı isyan ettirdi. 6 aydan daha fazla süredir olduğunu söyleyen esnaf artık kendisi bu konunun bitmesini istiyor. Ve bir an önce altyapının yapılıp yolların normale dönmesini istiyor. Çünkü iş yapamadıklarını, vatandaşlar da evlere gitmekte zorlandığını söylüyor.
7: Burada esnaflar perişan. Bakın her yer kapalı, yol kapalı. Esnaf kan alıyor abi.
8: Buradaki çalışmalardan dolayı insanlar kesinlikle buraya yani yola girmek istemiyorlar çünkü toz toprak. Yani bizim işlerimiz tamamen durdu. Çalışan arkadaşlarımızın birkaçı iş bıraktı. Yani hadi onu da bıraksın. Temizlik yapıyoruz dışarıda, camlarımızı siliyoruz. Ondan sonra tekrar çamur oluyor. Yani tamamen işlerimiz berbat durumda yani.
9: Bir kazı yapıyorlar, tekrar bir düzeltiyorlar, tekrar bir daha yapıyorlar.
2: Kordu bitti yani.
4: İzmir'in merkezi olan Alsancak'taki cadde şantiye alanına dönmüş durumda.
6: Turistlerin geçtiği yerleri geçemiyorlar turistler. Bir gemi geldi, o gemiden sanırım gelen turistler ve buradan geçmekte zorlanıyorlar. Geçtikleri yerler tozların, bütün kazılan kuyuların üstü ve bu nokta içerisinde görmüş olduğunuz gibi bakın o noktadan geçmekte zorlanıyorlar.
2: Bir yere gidemiyoruz yani, bu ne? Şu görüntüye baksana bak. Karşında kaç yıldız bir otel var, otel önüne bak. Burada sen turizme hizmet veriyor değil mi? Bu mu hizmet yani?
7: Vallahi biz misafiriz. Evet. Muğla'dan geldik. Geleceğimize pişman olduk. Bu kadar rezalet olmaz. Hiçbir yerden buraya yanaşamıyoruz. Oradan gidiyoruz kapalı. Başka bir yere gidiyoruz orası kapalı. Ne yapacağımızı şaşırdık.
4: Bölge halkı çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.
2: Hani bir tarif verse deseler ki 3 ay sonra 5 ay sonra ona göre biz önümüzü alın. Soruyor yok. Allah'a ver gidiyoruz işte nereye kadar kim bilmiyor. İnşallah hayırlısı da biter biz de kurtuluruz.
8: Yetkililerden lütfen bir an önce burayı bitirmelerini rica ediyoruz.
1: İstanbul Sultan Gazi'de bir beton mikseri yola beton döktü. Görüntülerin ardından sürücüye ceza uygulandı. Araç trafikten men edildi.
0: Mikser sürücüsü betonu yola döktü. Yaptığı cezasız kalmadı. İstanbul Sultan Gazi'de bir beton mikseri sürücüsü yaptığıyla pes dedirtti. Seyir halindeki beton mikseri caddede durarak yola beton döktü. Çevreye dağılan beton nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Sürücünün bunu neden yaptıysa henüz cevap bulmadı. Görüntüler üzerine trafik ekipleriyle zabıta ekipleri çalışma başlattı. Trafik kanunu ve kabahatler kanunu kapsamında sürücü hakkında işlem yapıldı. Beton mikseri ise trafikten men edilerek 7 Emin Otoparkı'na çekildi.
1: Şubat depremlerinin ardından Gaziantep'in Islahiye ilçesine bağlı Yenicili mahallesinde yapımı tamamlanan 29 köy evi hak sahibi.

0: inşa edildi bu konutlar ve deprem sonrası güvenli yaşam alanı arayan aileler için yeni bir başlangıç anlamı taşıdığını ifade edelim. Yeniçeri'de sadece konutların anahtarları teslim edilmedi. Aileler için de yeni umutlar yeşerdiğini ifade edelim. Yeşermeye de devam ediyor. Bizler de A Haber ekibi olarak onların ilk misafirleri olacağız. Yeni taşınmaya başladılar. Şahin ailesine misafir olacağız. Hemen sizleri tanıyalım. Hayırlı olsun eviniz.
1: Ben Bilal Şahin.
0: Hayırlı olsun evleriniz. Deprem sonrasında sıkıntılar yaşadık ama evet, bugün umutların yeşerdiğini görüyoruz. Çok evet, da güzel olmuş köyümüz.
1: Çok güzel yani, Allah'a yani devletimizin büyüklüğü yani bu. Kanalizasyonu, suyu, evi, bu kadar evin buraya gelip yapılması. Yani devletimizin büyüklüğü. Allah razı olsun. Bütün devletimizde, yapan da Cumhurbaşkanımızda, herkes de Allah razı olsun.
0: Evin içi nasıl olmuş ben onu da merak ediyorum. Birlikte evet, gezelim şöyle. Evet, Şahin ailesi burada. Tabii evi aslında evin beyine sorduk ama hanımına da sormak lazım. En çok onlar vakit geçiriyor. Sizlere de hayırlı olsun. Siz de tanıyorum. Sağ olun.
2: Hacer Şahin. Devletimizde, milletimizde Allah razı olsun. Sıkıntılar yaşadık ama çok şükür evimize geldik.
0: Bugün burada püfür evet, püfür esiyor. Evet. Oksijeni bol, köyünüzü çok beğendim. Öncelikle onu söyleyeyim.
2: Çok güzel yere konut yaptılar. Devletimizde Allah razı olsun.
0: Şöyle gezelim mi birlikte?
2: Buyurun gezelim.
0: Kaç artı burası?
2: 3+1.
0: 3+1. Bu taraf mutfak.
2: Evet, yeni yerleştiğimiz için daha böyle düzen kuruyoruz.
0: Siz yeni taşınıyorsunuz. Evet. Eşyalarınızı evet, yeni getiriyorsunuz. Evet. Bir taraftan bu köyde şu ana kadar 4 kişi mi taşınmıştı muhtarım? Kaç kişi şu ana kadar? 4 kişi.
3: Bir haftaya kadar hepsi taşındı.
0: Hepsi taşınmaya devam ediyor.
3: Umut olmadığı için yarın da su bırakılacak. Yarın da su işimiz bitiyor.
0: Siz de köy muhtarısınız.
3: Evet. Teşekkür ederim. Ben Yencel Mahalle Muhtarı İlhan Oroz. Önce Sayın Giden Kaymakamımız Mehmet Soylu'ya teşekkür ederim. Burada yapımı için çok emeği geçti bize. Çevre müdürümüze, belediye başkanımıza, devletimize, yani bütün devlet şeylerimize çok teşekkür ederim.
0: Şunu ben samimiyetimle söylemek istiyorum. İstahiye ilçe merkezine çok uzak bir kırsal noktadayız. Aslında onu söyleyelim ama burada dağların arkasındaki vatandaşların dahi mağdur edilmediğini gördüm. Evet. Sizler de bunu zaten
2: evet,
0: biliyorsunuz.
2: Evet, evet, 2
1: kilometre, Antep 50 kilometre. Yani bu uzaklığa bu hizmet çok büyük başarı yani.
2: Çok başarı.
1: Evet, yani
3: bir de bizim bura köyden 3 kilometre uzakta. Yani burayı yapmak için bayağı uğraş verdik. Zor oldu. Yani anlatamıyorum o kadar.
0: Biraz zorlandılar, biraz zor oldu. Zemin etüdü evet, için çalışmalar yapıldı aslında.
3: Yolumuz doğru.
0: Çünkü güvenli ve dayanıklı evin yapılması evet, için kayalık zemin gerekiyordu. Bu sebeple de zemin olarak burası uygun evet, görüldü. Şimdi evinizden mutlusunuz.
2: Evet, çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Allah razı olsun herkesten.
0: Yani
2: çok
0: bu kadarını evet, hayal edebiliyor
2: musunuz? Yok edemiyordum yani. Çok güzel evler yapmışlar bizim için. Çok beğendik.
0: Beğendiniz.
2: 4 yılda sabrettik ama kavuştuk sonunda.
0: Allah huzurla, ağız amin, tadıyla güle güle oturmayı nasip
2: etsin. Eşimle, çocuklarımla, konumla, komşumla.
0: Kaç çocuğunuz aslında var?
2: 5 tane.
0: 5 tane Allah bağışlasın.
2: Amin, amin. Allah razı olsun.
0: Onlar da mutlular. Evet, çocukları da mutlular, görüyorum çocuklar burada. Evet. Tabii o yaşadığımız acılar artık evet, geride kaldı. Evet. Unutmayacağız ama umutların yeşerdiğini görüyoruz. Evet. Burada da artık bundan sonra umutla oturmaya devam
2: evet,
0: edeceğiz.
2: Amin, evet inşallah. İnşallah.
0: Hayırlı olsun diyelim sizlere.
2: Teşekkür ederiz. Çok teşekkür
0: ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şeyler?
2: Yok. Hiçbir şey yok. Allah razı olsun.
0: Çok sağ olun. Siz söylemek ister misiniz?
1: Yok sağ olsun. Yani Allah devletimizde, milletimizde çok çok razı olsun. Yani bu hizmeti beklemiyorduk ama yani fazlası yaptırır bize. Çok fazlasını yaptırır. Evet, fazlasını yapalım.
0: Yayının başında da ifade ettiğim gibi Yeniçeri Mahallesi'nde sadece anahtar teslim edilmedi. Buradaki vatandaşlar için umutlar yeşerdi, yeşermeye devam ediyor. Onlar yeni yuvalarında, yeni yaşamlarına kavuştular ve burada artık köy yeniden kuruldu. Bu köyde de artık bir hafta içerisinde tamamı vatandaşların taşınmış olacaklar. Yeni yuvalarına kavuşmuş olacaklar, yerleşmiş olacaklar diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
4: İstanbul'da son yıllarda motosiklet sayısı hızlı bir şekilde arttı. Bu artışın arkasında acaba ne var? Sadece yoğun trafikten kaçış mı, yoksa yeni ulaşım tercihi mi? Yanıtlar haberimizde.
5: Motosiklet artışı gözle görüldüğü derecede arttı.
6: Asla bundan vazgeçilmez İstanbul'da.
7: Şimdi motosiklet aldık.
8: Güvenli ulaşım, daha kolay ulaşım, trafikten kurtulmak için.
9: İstanbul trafiğinde otomobiller kadar motosikletler de dikkat çekiyor. Ana yollardan ara sokaklara kadar her yerde görmek mümkün. Peki bunun sebebi trafikten kaçış mı, yoksa İstanbulluların ulaşım tercihi mi değişti?
5: Trafikler de yok, daha ekonomik, parça maliyetleri daha uygun.
10: Çok heyecanlı ve çok zevkli.
6: İstanbul trafiğinde tek çare bu. Bir yerden bir yere gitmek gerçekten sorun.
8: Zevk olarak ben normalde

0: Motor tamircisiydim. Daha önceden motorum vardı. İşten sıkıldım. Motor daha zevkli geldi. Ondan tercih ettim.
1: Bizim ev buradan 3 kilometre örnek veriyorum. O 3 kilometre yarım saatte gelemezsiniz. Ben oradan buraya yaklaşık 5 dakikada geliyorum.
2: Bence bir kaçış yolu.
3: Birincisi zaman. İkincisi de ekonomiklik. Onun dışında şöyle bir şey var. Motosikleti yaşam biçimi haline getirip bunu hayatının merkezine koyarak turlar var. Turlar planlıyorlar. İnsanlar özgürlüklerini böyle buluyorlar.
4: Bayan olarak da aslında siz de bu kısa mesafeleri kısa sürede gitmek istiyorsunuz. Ayrıca tabii motorun verdiği zevk de çok daha başka olmuş oluyor.
5: İstanbul'da kullanılan motosiklet sayısı resmi rakamlara göre 931.542 olsa da uzmanlara göre bu sayı resmi rakamlardan daha fazla.
3: Bence 1 milyonun kesin üzerinde diye düşünüyorum. Yani çok az bir şey koymuş olabilirim ama 1 milyonun kesin üzerinde. Çünkü kayıtlı olmayıp da plakasız kullanan arkadaşlar da var. 50 cc'ler var mesela, işte 80 cc'de çevrilenler var. Bunları da katarsak bence çok daha fazla.
6: Motosiklet özellikle büyük şehirlerde günlük hayatın önemli bir parçası oldu. Uzmanlarsa güvenlik tedbirleri konusunda uyarıyor.
3: Ekipman çok önemli. Yani gerçekten bütün herkese tavsiye ediyorum. Evet, havalar çok sıcak. Haklısınız. Hepimiz terliyoruz. Hepimiz bunalıyoruz. Ama hangi organınıza ne kadar değer verdiğinizle alakalı. Ben tüm vücuduma değer veriyorum. O yüzden tüm ekipmanlarımı sabitliyorum. Ama ben sadece kaskımı giydim, şortumla, terliğimle bu motosikleti kullanıyorum dediğinizde zor bir durumla karşılaştığınızda zarar görürsünüz. O yüzden her şeyden evvel önce ekipman gelir.
7: Çocuklarda karın ağrısını hafife almayın. Uzmanlar karın ağrısının basit bir ağrı olabileceği gibi apandisit veya bağırsak düğümlenmesi gibi acil müdahale gerektiren ciddi hastalıkların da habercisi olabileceğini belirtiyor.
8: Biz çocuk cerrahları olarak karın ağrısını çok önemsiyoruz.
6: Çocuklarda karın ağrısı her zaman masum olmayabilir. Şiddetli ve geçmeyen ağrılar acil müdahale gerektiren hastalıkların belirtisi olabilir.
8: Eğer vaktinde ve olması gerektiği gibi kabızlıklar tedavi edilmezse bu kronik hale geliyor.
6: Uzmanlara göre çocuklarda ilk bir yaşta en sık görülen acil durum bağırsak düğümlenmesi. Şiddetli karın ağrısı ve safralı istifra ile ortaya çıkan hastalık çoğu zaman ameliyatsız tedavi edilebiliyor.
8: Çocuklarda karın ağrısı sebebi acil olarak gördüğümüz çocuklarda bağırsak düğümlenmesi dediğimiz imajinasyondur. Genelde biz bu hastaları medikal olarak tedavi ederiz. Nadiren de cerrahiye gider.
6: 2 yaşından sonra ise apandisit riski öne çıkıyor. İştahsızlıkla başlayan ve geçmeyen karın ağrısı dikkate alınmalı.
8: Apandisitler de çocuklarda genelde iştahsızlıkla başlar. Geçmeyen bir karın ağrısı olur. Sonrasında sağlık adına yayılan şiddetli, rahatsız edici bir karın ağrısı olur. Bunların tedavisi de cerrahidir. Cerrahide oldukça konforlu laparoskopik yapıyoruz. Bazen uygun hastalarımızda tek port cerrahi yöntemle çocukları bir gün sonra taburcu edecek şekilde operasyona alıyoruz.
6: Bağırsak düğümlenmesi, testis torsiyonu ve over torsiyonu gibi acil durumlarda da erken müdahale hayati önem taşıyor. Çocuklarda karın ağrısının en sık nedenlerinden biri de kronik kabızlık. Uzmanlar tedavi edilmeyen kabızlığın daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
8: Kabızlıklar tedavi edilmezse bu kronik hale geliyor. Çok basit bir gaita yaparken zorlanmayla gelebilip tedavi olan bir hasta eğer geç gelirse çocuklarda gaita kaçırması, gündüz aynı işemeler, idrar kaçırmaları, idrar damlamaları sonuçta psikolojik travmaya kadar gidiyor.
7: Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki kara fırınlarda bölgeye özgü ekmekler pişiriliyor. İlçede yapılan ekmeklerin lezzet sırrına bakacağız. Haberimizi izliyoruz.
9: Lapseki Çanakkale'nin en küçük, en şirin ilçelerinden birisi. Küçük bir ilçe olması açısından tarihi dükkanları ve mekanları var. Onlardan biri de kara fırınlar. Burası da Lapseki'de belki de bir asrın üzerinde tarihi geçmiş olan bir fırın. Ve bu fırın günümüze kadar ayakta kalmış, yaşatılmış. Şimdi de kara fırın, ekşi mayalı ekmeklerin üretildiği bir yer. Tabii ki nesilden nesile de gelen de bir meslek. Fırıncılık değil mi? Hasan Engin de yanımızda.
10: Evet.

0: Fırından biraz bahseder misin?
1: Hoş geldiniz. 2001'de Leipzig'in en yaşlı kişilerine sorduk. Burası tarihten beri hep gelen fırın. Tabii baba da ona geçmemiş. Biz 2001 yılında aldık. O günden bugüne devam ettiriyoruz mesleğimizi. İnşallah bizden sonra da bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz bu mesleği uzun yıllar devam ettirir.
0: Karın fırın, ekşim yalı ekmek arasında ne farklar var?
1: Şimdi nüfus artıyor. Artık insanlar eskisi gibi evinde ekmek yapmıyor. Fırınlardan hazır alıp tüketiyor. Normal ekmek biraz daha paket maya kullanılıyor. Bunu şimdi açık konuşalım. Ama ekşi maya ekmeğimiz tamamen eski annelerimizin, babaannelerimizin eskiden ekşi mayayla üretip yaptığı ekmek. Bunun mayalanması çok uzun sürüyor. Şimdi saat 6.30 gibi bu hamur yoğruldu. Şu an saat kaç? 11.30, 12. 12'de çıkıyor. Diğer hamurların daha kısa zamanda çıkıyor. Bunlar iyice kendi öz hamurundan mayalaşıp olgunlaştıktan sonra fırına giriyor. Biz bunu da günde iki sefer çıkarıyoruz. Bir gündüz saat 12'de, bir de gece saatlerinde çıkarıyoruz. Diğer normal ekmeklerden çok üretiyoruz. Ama bunun üremesi
0: özel ekmek.
1: Özel ekmek olduğu için hem az oluyor, zamanı çok uzun olduğu için de üretimi kısıtlı oluyor.
0: Şimdi sen kürek de kullanıyorsun.
1: Evet.
0: Az önce baktım, ekmeğin altına tık tık diye böyle vuruyorsun.
1: Tık, hamurun ekmeğin pişip pişmediği.
0: Oradan sesten mi anlıyorsun?
1: Tabii sesten anlıyoruz. Şimdi bak bunun... Bu olmuş, tamamen şey olmuş artık. Demin fark ettiniz mi bilmiyorum. Aldım bu tarafa attım ekmeği.
0: O
1: kontrol etmeyecek. Biraz daha bekleyecek o. O artık ustalık sanatı yani. Bizim mesleğimiz yani o.
0: Leipzig'in birçok şeyi meşhur, üretimi, meyve üretimi ve bölgesel değerleri ama asıl da Leipzig'de bir de müzisyenlik mesleği var ki o da oldukça yaygın. Tabii birçok da bestekarlar da var. Leipzig'e özgü bir Leipzig çeşmesi eseri var. O eserin de bestekarı Leipzig'li Cemo.
2: Evet.
0: Değil mi? Bu Leipzig çeşmesini nereden yazdın, nereden esinlendin?
2: Öncelikle sizlere teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Memleketimize şerefler verdiniz. Şimdi asıl soracak olursam bu Leipzig çeşmesi eski ustamıza ait. Aguş denen bir abimiz, Keşanlı'nın klarnetçi. Onun eseri. Biz de bunu kendim özel olarak canlandırdım ben bunu. Yenilikler kattım ona. Öyle bir şeyler. Asıl bestekarı sevgi, saygıda sandığımız ustamız Aguş. Keşanlı Aguş. Ondan ben esinlenerek onu güzel derleri topladım ve gündeme ben getirdim yani.
0: Şimdi Türkiye'de de bayağı da ün saldı.
2: Evet. Leipzig'li.
0: Özellikle oyun havalarında değil mi?
3: Yöresel oyun havalarında.
2: Evet. Özellikle benim bestelerim, şarkılarım.
0: 9-8'lik mi?
2: 9-8'lik neşeli şarkılar yani. Pandemi döneminde biliyorsunuz insanlar evlere kapandı. Ben de tabii ne yapayım ne edeyim dedim. Türkiye'mize dedim, güzel bir şenlikler vereyim dedim memleketimize, ülkemize. Bu şarkıları kendi kafama göre yaptım ettim ve YouTube kanalımda yayınladım. Çok da
0: talep gördü.
2: Talep gördü.
0: Çok beğenildi.
2: Beğenildi.
0: Şimdi düğünlerde, derneklerde sürekli çalınıyor.
2: O türküler, şarkılar 9-8'likler çalınıyor. Özellikle Leipzig çeşmesi önde gidiyor yani.

Bank'ın katkılarıyla. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapılan denetimlerde 2441 ürün uygunsuz bulundu. 105 farklı marka ve model hakkında toplatma kararı verildi. Bakanlık piyasadaki sanayi ürünlerinin insan, can ve mal güvenliği ile çevre şartlarına uygun olmasını sağlamak amacıyla ürün güvenliği denetimlerini teknik mevzuata uygunluk kontrolü ve idari yaptırımlar çerçevesinde yürütüyor. Söz konusu denetimlere tabi tutulan ürünlerin uygunsuzluk oranı %9,28 olarak hesaplandı. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları %42,86 ile kazanlar, %37,97 ile enerji verimliliği ürünleri ve %17,14 ile asansörler oldu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk,

0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır bassa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
9: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo.
1: Reklam.
12: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Sevgili izleyenler, siyasette kritik haftaya giriliyor artık. Gözlerse terörsüz Türkiye kapsamında çıkarılacak olan çerçeve yasada. Partiler arası temasların önümüzdeki hafta başında sürmesi, ardından yasa teklifinin meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor.
4: Çerçeve yasa için kritik haftaya giriyoruz. Partiler arası temaslar hafta başında devam edecek. Sonra da teklif meclis başkanlığına verilecek.
5: İnşallah önümüzdeki hafta. Bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
4: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasa düzenleminin gün yüzüne çıkması için gün sayılıyor. Yeni haftanın ilk günlerinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in partilerle temas kurması bekleniyor. Güler'in yeni parti, CHP ve Yeni Yol temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi. Teklifin bu görüşmelerden sonra olgunlaşacağı ifade ediliyor. Çerçeve yasaya son şeklinin çarşamba günü Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nda verileceği belirtiliyor. Sonraki süreç teklifin meclis başkanlığına verilmesi şeklinde yürüyecek. Teklifin AK Parti, MHP ve DEM temsilcilerinin ortak imzasıyla meclis başkanlığına verileceği ifade ediliyor. Yeni parti, CHP ve Yeni Yol grupları imza atmasa da teklife destek verecekleri konuşuluyor. Teklifin ilk adresi Meclis Adalet Komisyonu olacak. Ardından genel kurul gündemine gelecek. Yasanın son oylamasının meclis genel kurulunda 13 Ağustos Perşembe günü yapılacağı belirtiliyor. Çerçeve yasanın oylaması diğer yasalar gibi açık yapılacak. Elektronik yöntemle gerçekleşecek oylamada hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığı da görülecek.
5: Ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.
3: Sevgili izleyenler, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlenen çerçeve yasa konusunda muhalefet partilerini bilgilendirecek. Ayrıntıları alacağız, hemen Ankara'ya gidelim. Şener Çetin bizi bekliyor konuya dair ayrıntıları paylaşmak için. Şener, hoş geldin yayına, söz sende.
6: Hoş bulduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftayla birlikte elbette gündem yoğun. Şüphesiz en önemli başlıklardan birisi de çerçeve yasa, zira süreç uzun zamandan beri yapılan çalışmalarla artık son şeklini almaya başladı. Bu anlamda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir mesai yürütüldüğünün altını çizelim. Yeni haftayla birlikte bu sürecin de ivme kazanması bekleniyor. Bunu belirtelim. Bu kapsamda sabah saatlerinde özellikle AK Parti heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi ve çerçeve yasayla ilgili son sürecin paylaşımı yapıldı. Son şekli hangi noktaya geldi? Bununla ilgili o kritik görüşme gerçekleşti. Tabii AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu görüşmenin ardından da şimdi çerçeve yasanın son şekliyle ilgili ayrıntıları siyasi partilere bir görüşme sağlayacak ve ön bilgilendirme yapacak. Bunun altını çizelim. Tabii 2024 Ekim 2024'ten beri devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Yaklaşık 2 yıl kadar bir zaman geçti üzerinden. Bu anlamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da terörsüz Türkiye vizyonu hedefi doğrultusunda gelinen süreçte önemli bir mesafe kat edildi. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kritik viraja girildi. Son eşikte olduğumuzu söylemekte fayda var. Ki bununla alakalı sürecin çerçeve yasanın özellikle içeriğine bakacak olursak da geçici bir taslak olduğunu, geçici bir teklif olduğunu söylemekte fayda var. Genel af içermiyor. Şahsa özel bir düzenleme yapılmayacak. Bunun altını çizelim. Özellikle suça karışmayacak. Ağır suçlar araçlara karışmayanlar hakkında bir denetimli serbestlik söz konusu olacak. Fakat 3 yıl içerisinde yeni bir suç işlemesi halinde de bu şahıslar üzerindeki o denetimli serbestlik ortadan kalkacak ve yeniden cezaevi yolu açılacak. Bunu belirtelim. İki komisyonda oluşturulması bekleniyor bu minvalde. Tabi bu hafta içerisinde artık sürecin çarşamba günü itibariyle özellikle meclis komisyonuna gelmesi bekleniyor. İlk adres Adalet Komisyonu olacak. Akabinde 48 saat kuralı belki de gözetilmeksizin genel kurul gündemine gelecek ve meclis tatile girmeden de süreç yasalaşacak. Teklif yasalaşacak. Bunun altını çizelim. Önemli, kritik bu anlamda mesai devam ediyor. AK Parti heyetleri bir toplantı halindeydi. Kendi kurmaylarıyla birlikte Numan Kurtulmuş'ta bir görüşme sağlandı. Son şekli görüşüldü çerçeve yasayla ilgili ve son olarak da özellikle siyasi partilerle bir ön bilgilendirme toplantısı yapılacak AK Parti heyeti tarafından. Bunun da bilgisini paylaşmış olalım. Süreci de yakından takip ettiğimizi hatırlatalım ve sözü size bırakalım.
3: Şener Çetin, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılında 525 hakim ve savcı hakkında karar aldığını, 333 yargı mensubuna disiplin cezası verildiğini açıkladı. 84 kişi de meslekten çıkarıldı.
7: Adaleti öngörülebilir ve güvenli olarak güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz.
8: Yargıda denetim ve disiplin mekanizmaları etkin bir şekilde işliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nin hakim ve savcılara yönelik yürüttüğü denetim ve disiplin süreçlerine ilişkin

0: giderdi. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suçlular ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, yargı teşkilatı mensupları bakımından da hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz verilmediğini ifade etti. Gürlek, adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, ünvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir, dedi. Hakim ve Cumhuriyet savcılarının büyük ekseriyetinin görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirdiğini vurgulayan Gürlek, bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını belirtti. Buna göre HSK 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındı. Bakan Gürlek, bu kişilerden 333'ü hakkında disiplin cezası uygulandığını aktararak, 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır, dedi.
1: Efendim, Mardin'den çok acı bir haber paylaşacağız şimdi. 4 yaşındaki çocuk oyun oynamak için bindiği otomobilde uyuyakaldı. Saatler sonra ailesi küçük çocuğu hareketsiz halde buldu. Havale geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı ancak ne yazık ki kurtarılamadı.
2: Oyun oynamak için girdiği otomobil sonu oldu. Acı olayın adresi Mardin'in Mazıdağ ilçesi. 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel evlerinin önündeki otomobile bindi. Küçük çocuk sıcağın ve havasızlığın etkisiyle bir süre sonra uyuyakaldı. Ailesi küçük çocuğu göremeyince aramaya başladı. Araç içinde hareketsiz yatan Muhammed apar topar Mazıdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı sıcaktan dolayı havale geçirdiği belirlenen küçük çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kahreden ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Efendim, şimdi haberimizi izledik. 4 yaşındaki çocuğun arabada sıcaktan ölümü ihmal ve araç güvenliğini de yeniden gündeme getirdi haliyle. Peki ihmallerin nasıl önüne geçilebilir? Benzer durumlarda insan güvenliği nasıl sağlanır? İşte bunu konuşacağız. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve konuğu bizi bekliyor. Hemen sözü kendilerine bırakalım bu konunun ayrıntısı için.
3: 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel ne yazık ki binmiş olduğu ailesine ait olan o aracın içerisinde uyuyakaldı ve sıcaktan dolayı havale geçirerek ne yazık ki hayatını kaybetti. Peki bu süreç ne taraftan bakılmalı? İhmal bu işin ne boyutunda? Neresinden bakmamız gerekiyor? Araçlarla olan kısımda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu işin uzmanına soracağız. Yanımda otomotiv uzmanı Mehmet Karaca Bey var. Efendim, çok elim bir olay. Şimdi yanımızda da farklı cinsten iki farklı araç var. Bunlar üzerinden bu olayın ne olduğunu ve nasıl gerçekleşmiş olabileceğini inceleyelim.
4: İlk önce aileye başsağlığı dileyerek başlayalım. Gerçekten elim bir olay. Çocuğumuzun hayatını kaybetmesi. Burada eski nesil, bir de yeni nesil araçlarımız var. İsterseniz ben uygulamalı olarak eski nesil araçta ne yapılması gerekiyor, yeni nesil araçta ne yapılması gerekiyor, onları göstererek başlayalım. Evet. Bu gördüğümüz eski nesil araçta, şurada gördüğümüz, bakın. Burada açıp kapatma düğmeleri var. Eski nesil araçlarda burada açılabilir. Yani çocuk da olsa, büyük de olsa burayı açıp kolaylıkla aracı açabilir. Bunlarda çok problem olmuyor. Ama yaz aylarında özellikle araç içinde uyunması, çocuğun bırakılması çok çok tehlikeli. Bizim burada çocukları veya yetişkin olarak da kesinlikle araç içinde uyumamamız veya araç içinde bırakmamamız gerekiyor. Çok büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Şimdi bu gördüğümüz araçta yeni nesil bir araç. Şöyle göstereyim ben. Bakın burada, şurada çocuk kilidi vardır. Burayı siz kapatırsanız çocuk olsun, yetişkin olsun aracın içeriden açamaz. Sadece dışarıdan açılır.
3: Bir kapatıp deneyebilir
4: Tabii
3: miyiz onu Mehmet?
4: Şu an ben isterseniz geçeyim içeri. Bakın. Şimdi
3: ben buradan kapatıyorum şu an. Çocuk kilidini şu an itibariyle kapattım.
4: Şöyle kapatın isterseniz. Şu an açık durumda, kapatın siz.
3: Şu an evet aşağı doğru çektim.
4: Evet. Şimdi kapatıyorum. Bakın cam açık dahi olsa buradan şu an bir dakika.
3: Hemen tekrar kapatalım.
4: Evet. Buradan bakın zorluyorum ve açılmıyor. Şimdi burada çocuk olur, yetişkin olur, çok çok tehlikeli. Buradan bunu kapatıp açsak da yeni nesil araçlarda açamıyoruz. Ki şu an cam açık olduğu halde, araç gölgede olduğu halde o kadar sıcak ki dışarıya göre en azından bir

0: 8-10 derece sıcaklık farkı var. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de burada özellikle şu bölgede yine camların da açmasını kapamasını sağlayan yine çocuk kilidi var. Bir de eğer ki orayı siz kapattıysanız, elektronik arabalarda kapattıysanız camı da açamaz. O zaman ne olur, içeride nefessiz kalır, oksijen tükenir ve Allah göstermesin kötü sonuçlar olabilir.
1: En başında şimdi burayı göstermesiniz yani kameraman arkadaşım Özden Kolun. Bakın Mehmet Bey az önce içeriye girdi. Çocuk kilidi aktif bir arabadaydı ve şu an ancak kapıyı sadece ben dışarıdan açabiliyorum. Yani ancak dışarıdan açabiliyoruz kapıyı. Doğru değil mi?
0: Evet evet, dışarıdan açılıyor kesinlikle. İçeriden müdahale edilmiyor. Bu çok çok tehlikeli.
1: Gün içerisinde araçların içerisindeki sıcaklık renklerine ve yine o araçların boyasına göre de değişkenlik gösterebiliyor tabii elbette ki. Ancak dışarıda bizim soluduğumuz hava sıcaklığının neredeyse 15-20 derece üstüne kadar çıkabiliyor değil mi? İçinde biriktirebiliyor bu havayı.
0: Tabii ki. Şimdi araç eğer siyah renkse özellikle kapalı renklerde araç sıcaklığı bir 40 derecelik arabada arabanın içinde fırın etkisi yaratıyor ve 60 dereceye kadar çıkıyor. Bu da nedir? Sıvı kaybına, beynimize zararlı olabiliyor veyahut da organ yetmezliği yaratabiliyor. O yüzden mutlaka arabada yaz aylarında özellikle çocuk veya yetişkin bırakmayalım.
1: Burada şunun altını çizmek gerekiyor. Elbette araca bindiğimiz zaman çocuk kilidini ve cam kilidini aktifleştirebiliriz değil mi?
0: Tabii ki. Tabii ki bunu aktifleştireceğiz ve camı mutlaka hani bir yere gidecekseniz bile 3-5 dakika dahi olsa mutlaka camları açık bırakmamız gerekiyor ki içeri oksijen, hava girsin.
1: Anladım. Yani burada öyle bir durum söz konusu ki aslında aracın içerisine binen çocuk camların ve kapıların kapalı olması sebebiyle o kapıyı içeriden açamadığında aslında güvenlik önlemi olarak sunulan bize bu sistem ne yazık ki o çocuğun sonu oldu ve bu sebeple belki de çıkartılabilecek en büyük ders şu mudur acaba Mehmet Bey? Çocuk kilidini aracımızı istop ettiğimiz zaman, aracımızı durdurduğumuz ve evimize gittiğimiz esnada artık o çocuk kilidini açmamız gerekiyor. Doğru değil mi?
0: Tabii ki mutlaka açmamız gerekiyor. Sürüş esnasında evet kapalı olabilir. Bunda sorun yok. Ama aracı park ettiğimizde, araçta herhangi bir şey çocuk bıraktığımızda veya yetişkin dahi bıraktığımızda o çocuk kilidin mutlaka açık olması gerekiyor. Çocuk havasız kalır, bir şey olur, acil bir durumda açmak için.
1: Anladım. Bir kez daha eski nesil araçlarda yani model yılı olarak aralarında neredeyse 30 yıla yakın bir model yılı farkı var. Şimdi bu araçlarda o dönemin aslında gerekliliği olarak bakın burada şimdi kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim. Şuradaki sistem açıp kapıyor. Elbette bunu bir de çocuklarımıza da öğretmek gerekiyor değil mi? Böyle bir araç veya yeni nesil bir araçta olduğumuz takdirde dahi.
0: Tabii ki bunu mutlaka hani çocuğun arabaya bindiği zaman bunu açtığında kapının açılacağını, camlar da bakın bunun manuel bu şekilde yaptığımızda hem açılıyor gördüğünüz gibi. Bunları bilmesi gerekiyor. İçeri mutlaka oksijen havanın girmesi gerekiyor.
1: Yani hem çocuklarımıza öğreteceğiz hem de onlarla birlikte arabanın içerisinde nasıl bir hayat geçirmemiz gerektiğini de anlatmış olacağız değil mi?
0: Tabii ki tabii ki. Yani büyük de olsa eğer ki havasız kalırsa bir anda paniğe kapıldığı zaman bu da aslında bayılmalara sebep olabilir. Hayati fonksiyonlarımızı kaybetmemize sebep olabilir. Büyüklerin de bu bilgileri, pratik bilgileri bilmesi gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, otomotiv uzmanı Mehmet Karaca Bey bizlere çok değerli bilgiler anlattı. Ne yazık ki Mardin'de 4 yaşındaki çocuk bir aracın içerisinde sıcaktan havale geçirerek hayatını kaybetti. Sebeplerini aradık bu yayında ve aynı zamanda halihazırdaki güvenlik sistemlerinin belki de nasıl kullanılması gerektiğine dair daha net mesajları bu noktadan aktarmaya çalıştık diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Ahmet Nazif Vural'a ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Paylaştıkları bilgiler ve uyarılar oldukça kıymetliydi. Dileriz ki bu tarz olayların tekrarı yaşanmaz efendim. Devam edelim yine gündemin öne çıkan başlıklarıyla. Terörsüz Türkiye yasası meclis gündeminde. Doğuda süreç nasıl takip ediliyor? Hemen gidelim biz de bölgeye. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve konuğu bizi bekliyor. Hemen sözü kendilerine bırakalım. Sinan söz sizin.
3: Terörsüz Türkiye süreci başarılı bir şekilde devam ediyor. Son 2 yıl içerisinde bambaşka bir Güneydoğu'yu konuşuyoruz. Ve birçok yatırımcı da hem yönünü kentlere çevirdi hem de bölgede huzur iklimi hakim. Önümüzdeki günlerde de çerçeve yasanın meclise artık gelmesi bekleniyor. Meclisin milletvekillerine imzalar sunulmaya başlandı ve bu süreç çarşamba 17'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Peki STK'lar, iş insanları, vatandaşlar bu süreci nasıl yorumluyor, nasıl değerlendiriyor? Bunu da konumuzla beraber değerlendireceğiz. Yanımda Memursen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir var. Sayın Başkan, kolay gelsin öncelikle. Yerimize hoş geldiniz.
4: Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
3: Evet, şimdi artık tabii farklı bir Güneydoğu'yu konuşuyoruz. Doğu'yu konuşuyoruz. Silahların sustuğu, huzur ve güvenin hakim olduğu bir yerdeyiz artık ve bu süreçle beraber bölge halkı rahat bir nefes aldı. Terörsüz Türkiye süreci Güneydoğu'ya, Doğu'ya veya Türkiye'ye ne kazandırdı?
4: Tabii bölgede uzun yıllardır devam eden çatışma ortamının, güvenlik odaklı yaşamın ve ekonomik kayıpların getirdiği yorgunluk nedeniyle bölge halkı kalıcı barışı ve çatışmasızlık ortamını özlemle bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük iradesiyle anlam kazanan bu sürecin önemli kazanımlara yol açacağını halkımız büyük bir güvenle takip ediyor. Halkımızın sürece bakışı olumlu. Bu sürecin kesinlikle çatışma ortamını bitireceğini, bölgede güvenlik odaklı yaşamın yerine yatırımların geleceğini ve dolayısıyla turizm, ticaret gelirlerinin artacağını, genç istihdamın destekleneceğini biliyor. Bu nedenle sürece yüksek oranda destek veriyor. Elbette halkımız terörden çok çekti. Terörün neden olduğu problemlerden çok çekti. Terörle mücadeledeki yanlış uygulanan yöntemlerden çok çekti ve bugünleri özlemle arıyordu. Bir an önce kalıcı barışa ve güvene ulaşmayı istiyordu. Bugün de bu durumun somut adımlarla ve şeffaf bir takım yasalarla desteklenmesi gerektiğine ilişkin beklentisinde her fırsatta dile getiriyor. Artık çerçeve yasanın da mecliste imzaya açılmış olmasıyla birlikte aslında halkımız bu durumu çoktan kabullenmişti. Yani fiilen aslında terörsü Türkiye süreci halkta çok büyük bir karşılığa oturdu. Bundan sonra artık halk geriye dönmeyi istemiyor. Çatışma ortamına dönmeyi istemiyor ve bu süreci satın aldı. Bütünle bu sürece de sahip çıkacaktır.
3: Sayın Başkan, aslında 1990'lı yıllarda biliyorsunuz bölge halkımız çok acı çekti. Köyler boşaltıldı ve bu süreçle beraber de artık insanlar köylerine dönmeye başladı son 2 yılda. Özellikle de Şırnak Kabardağ bölgesi başta olmak üzere Diyarbakır'ın birçok yerinde insanlar da köylerine dönüyor. Geriye dönüp baktığımızda acılar artık geride kaldı ve yepyeni bir Güneydoğu'la karşı karşıyayız. Bu anlamda da artık iş insanları yönünü Diyarbakır'a, Mardin'e, Şırnak'a çevirdi ve ekonomik olarak da bölge artık parmakla gösterilecek. Bu çerçevede neler söylemek istersiniz? İş insanlarla görüştüğünüzde neler söylüyorlar size?
4: Elbette biz bölgemizin potansiyelini ve kapasitesinin çok olumlu olduğunu biliyoruz. Yani burada yatırımcının risk algısı değiştikçe buraya yatırımların artacağını, turizm, ticaret başta olmak üzere gelirlerin yükseleceğini ve burada kesinlikle genç istihdamın destekleneceğini, halkımızın arzu ettiği kalıcı barış ortamına bu vesileyle ulaşacağını biliyoruz. Elbette bu bölge cazibe merkezi olmaya aday bir bölgedir. Çatışma ortamı ortadan kalktıktan sonra güvenlik ile birlikte halkımız köylerine dönecektir. Tekrar köylerini şenlendirecektir ve yatırımlar artacaktır. Bölgede çok ciddi oranda halkımız refaha kavuşacaktır.
3: Peki, çok teşekkür ederiz yayın konuğumuza. Evet, terörsüz Türkiye süreciyle beraber bölge halkı hem rahat bir nefes aldı, artık geleceğe umutla bakıyor. Çerçeve yasası milletvekillerinin imzasına sunuldu. Bu süreç çarşamba 17'ye kadar atılması bekleniyor. İmzaların atılması bekleniyor diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
2: Sinan Yılmaz'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1,78 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon %31,75 seviyesine geriledi. Kira artış oranı da %31,90 oldu.
5: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon geçen

0: Yılın Temmuz ayındaki %33,52'lik seviyenin altında kaldı. Yılbaşına göre fiyat artışı %19,86 olurken 12 aylık ortalamalara göre kira artış oranı %31,90 olarak kaydedildi.
1: Üçüncü enflasyon raporunda da artık görece daha sınırlı düzeltmeler söz konusu olabilir önümüzdeki 1-2 haftada. Arz yönlü riskler hala enflasyon üzerinde belirleyici, etkili.
0: Temmuz ayında fiyat artışlarında öne çıkan başlıkların başında konut geldi. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yıllık artış %40,32'ye ulaştı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon %37,53 olurken ulaştırma grubunda artış %30,83 olarak hesaplandı.
2: Çekirdek tarafta beklentilerden oldukça iyi gelen bir durum söz konusu. Ama gıda böyle beklentinin üzerinde geldiği için manşet çakan gene de beklentinin bir miktar altında gelmiş. Yani aslında pozitif okunabilecek bir veri diyebiliriz. Çekirdek tarafın, en azından çekirdek tarafın beklentilerinin altına gelmiş olması.
0: Aylık bazda ise en yüksek katkıyı ulaştırma grubu yaptı. Ulaştırma fiyatları Temmuz ayında %2,59 artarken konut grubundaki artış %2,25, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış %1,61 oldu.
3: Sevgili izleyenler, Ticaret Bakanlığı'ndan esnafa yeni finansman desteği müjdesi geldi. Esnafın taşıt, iş yeri ve makine kredi miktarları artırıldı. Kübra Balçım'da Ankara'dan notlarıyla yayına hazır. Hemen dönelim ve konunun ayrıntılarını Kübra'dan dinleyelim.
4: Evet, esnaf ve sanatkarlara yönelik finansman desteğinde yeni bir müjde söz konusu aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu kredi desteğiyle birlikte esnafın finansmana ulaşımı, erişimi kolaylaşmış olacak. Ayrıca üretimle istihdama da katkı sağlayacak bu durum. Yapılan düzenlemeyle hem kredi limitleri yükseltildi hem de geri ödeme vadeleri uzatıldı. Yani yeni uygulama kapsamında işletme kredilerinden yatırım kredilerine kadar birçok alanda aslında esnafın kullanabileceği kredi tutarları da artırılmış oldu. Özellikle iş yeri ve araç ve makine yatırımlarına yönelik finansman koşulları iyileştirildi diyebiliriz. Ticaret Bakanı Ömer Dolat da dün sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Hazine destekli işletme kredisi limiti 1 milyon Türk lirasından 1,5 milyon Türk lirasına, iş yeri taşıt ve makine teçhizat alımına yönelik yatırım kredisi limiti 2,5 milyon Türk lirasından 3,5 milyon liraya yükseltilmiştir. İşletme kredileri 4 yıl vadeyle kullandırılmakta olup iş yeri alımına yönelik kredilerde vadeler 5 yıldan 6 yıla, taşıt ve makine tesis alımına yönelik kredilerde vadelerse 4 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. Yeni desteklerimiz esnaf ve sanatkarlarımızın finansmanına ulaşmasını kolaylaştıracak, üretime, istihdama ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacaktır. Bütün esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı Ticaret Bakanı Ömer Bolat da duyururken bu yeni gelişmeyi. Yani hazine destekli işletme kredisi limiti 1 milyon liradan 1 milyon 500 bin liraya çıkarılmış durumda. Yatırım kredilerinde de üst limit 3,5 milyon lira oldu ve işletme kredilerinde de 4 yıl vadeyle kullandırılmaya devam edilmiş olacak. İşte esnaf ve sanatkara yeni bir finansman desteği müjdesi söz konusu diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
3: Hatice Kübra Bal'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, sosyal konut projesinde sona yaklaşıldı. Kiralama ne zaman başlayacak? A Para muhabiri Rıfat Fırat konuyla birlikte detayları aktaracak bize.
5: Evet, kiralık sosyal konut projesinde geri sayım sürüyor. Raiç bedelin altında kiralanacak konutlarda 3 yıl oturulacak. Detayları öğreneceğiz. Yanımızda değerli bir konuğumuz var. Emlak uzmanı Mustafa Özelmacıklı, ama öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
5: Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Biraz detaylarını da dinlemek isteriz. Sistem nasıl işleyecek öncelikle?
6: Tabii özellikle konut arzının sınırlı kaldığı, gerek kentsel dönüşüm, gerekse üniversite, gerekse de eğlenen gençlerimiz açısından aslında çok yoğun bir kiralık daire talebinin olduğu dönemde önemli bir sosyal konut hamlesi var. Tabii bu sosyal konut hamlesinde iki etaptı şimdiye kadar. İşte 500 bin sosyal konutun kuralları çekildi daha önce, 250 bin konut teslim ediliyor ama Türkiye'de ilk defa bir

0: kiralık konut uygulaması başlayacak ve 15 bin konut ilk etapta İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakalarında başlıyor olacak. Aslında sürece ilişkin şöyle bir değerlendirmemiz var. İlk teslimlerin önümüzdeki ay itibariyle başvurulması planlanıyor. Bu nedenle de biz Ağustos ayı içerisinde bu başvuruların alınmaya başlayacağını öngörüyoruz. Tabii bu konutlar aslında satılmıyor ve sadece kiraya verilecek. Amaç aslında dar gelirli vatandaşlarımızın uygun bedellerle konut erişimlerini sağlayabilmek. Tabii bir öncelikli grup olması planlanıyor. Bu noktada dar gelirli vatandaşlar, kentsel dönüşüm sürecinde gayrimenkul yenilenenler, emekli vatandaşlarımız, kamu çalışanlarımız ve burada aslında belirlenecek çeşitli hane halkı geliri gibi kriterlerin bu noktada belirleyici olmasını düşünüyoruz. Tabii süreç anlamında dediğimiz gibi bu konutların zaten bir kısmı hali hazırda teslim edilebilir evet. Nitelikte. Çünkü TOKİ ile yapılmış zaten projelerimiz vardı ama hak sahipleri burada kurayla belirlenecek. Yayın başlangıcında bahsettiğiniz gibi buradaki kiralama modeli ilk etapta 3 yıl planlanıyor. 3 yıl sonra burada tekrar kiracılar değişecek ve aslında yeni kiracılar devreye alınacak ve süre sonunda bu konutlara bakım yapılacak. Kira bedellerinin de rayiç değerinin yarısına yakın bedellerde olması planlanıyor. Henüz bir rakam aralığı piyasada paylaşılmasa da İstanbul'da şu an için aslında ortalama konut fiyatlarının neredeyse 45 bin TL seviyelerine yaklaştığını görüyoruz. Bu çerçevede baktığımızda kiralama fiyatlarının da 20 bin TL ile 30 bin TL aralığında olabileceğini söylemek mümkün. Özellikle tabii bu mevcut durumda kiralık konut arzı piyasaya da önemli bir, en azından pozitif etki oluşturacak piyasayı, kiralık daire arzı açısından da diyebiliriz.
1: Piyasayı dengeler diyorsun.
0: Tabii orta vadede ve uzun vadede dengeleyecek. Tabii ilk etapta çok büyük sayılar değil ama ilk defa uygulanacak olması bir model. Hatta bu model belki ileride daha da artacak sayılar olacak. İstanbul'da başlayacağız ama Ankara, İzmir, Bursa gibi belki başka büyük şehirlere yayılıyor olacak. Ve bu noktadaki başarı örnekleri, hatta belki daire kiralama modeli üzerinden geliştirilecek sukuk gibi, çeşitli fonlama sistemleri gibi gayrimenkul yatırım fonu ve benzeri araçlara dönüşebilir. Sermaye piyasalarında işlem görecek noktalara dönüşebilir. O nedenle aslında gayrimenkulün tokenize edilmesi diyelim ya da gayrimenkul kira gelirlerinden aslında bir yeni finansman modeli geliştirmesi açısından da önemli bir farkındalık oluşturacaktır.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ ol.
1: Emlak uzmanı Mustafa Özelmacık'la kiralık sosyal konut projesinin detaylarını konuştuk diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
2: Sevgili izleyenler, dünya gündemiyle devam edeceğiz ajans gün içine. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varıldığını, nükleersizleştirme konusunda da anlaşma olacağını söyledi. Trump'ın son açıklamalarına bakalım şimdi.
3: İkinci Dünya Savaşı'nın amacına gerçekleşecek en büyük saldırı yapacaktık. Müzakereler öğleden sonra başlıyor. Ateşkes yapmayı çok isterim.
4: ABD Başkanı, İran'la müzakerelerin yeniden başlayacağını Washington'a dönüş yolunda uçakta yaptığı açıklamayla duyurdu.
3: Müzakereler öğleden sonra başlıyor. Ateşkes yapmayı çok isterim. Bir sürü hayat kurtarılır. Dürüst olmak gerekirse İran'ın yeniden inşa edilmesi yıllar alacak. Ki inşa edilip edilmeyeceğinden bile emin değilim. İkinci Dünya Savaşı'nın amacına gerçekleşecek en büyük saldırı yapacaktık. Bu onlar için felaket olurdu. Bunu yapmamızı istemediler.
4: ABD Başkanı Trump, İran'a saldırının durdurulması için Körfez ülkelerinin araya girdiklerini söyledi. İran'ın da ricacı olduğunu belirtti.
3: İran'a karşı harekete geçmeye tamamen hazırdık ve bu dev bir saldırı olacaktı. Her şeyimizle hazırdık. Ancak müttefiklerinin sizden bunu durdurmanızı istediğinde bir nevi peki bakalım demek zorunda kalıyorsunuz. İptal etmelerini istemelerinin sebebi de bence ortada bir anlaşmanın olması. Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Ardından da nükleer ya da İran'ın nükleerden arındırılması diyebileceğiniz bir anlaşma olacak. Bu yüzden bekletiyoruz. Bakıp göreceğiz. Aslında İran'da çok güçlü bir şekilde ricada bulundu. Anlaşma yapmak istiyoruz dediler.
4: Trump'ın açıklamalarının ardından İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu da üst düzey yetkililere dayandırdığı bir haber yayınladı. Haberde Trump'ın saldırıları askıya alma kararını İsrail'e önceden bildirmediği ifade edildi. Haberle Trump'la Netanyahu'nun son dönemde gerilen

0: ilişkilerine de atıfta bulunuldu.
1: Efendim İran'a gidelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a planladığı saldırıları askıya aldığını açıkladı biliyorsunuz. İran'la görüşmelerin başlayacağını duyurdu. Az evvel de açıklamaların bir kısmını ekranlarınıza taşıdık. Kararın ardından da petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşandı. Peki Trump'ı bu karara kimler ikna etti? Tahran'da neler konuşuluyor? Liderlerden gelen yeni açıklamalar var mı? İşte bunu öğrenmek için gidelim hemen İran'a. A Haber muhabiri Ekber Karabağ yayın için hazır. Tahran'da bizi bekliyor. Hemen dönelim ve sözü kendisine bulabiliriz. Bırakalım. Son yaşananları dinlemek için Ekber söz sende.
2: Merve Özkan, teşekkür ederim. Esasında az önce evet Donald Trump'ın açıklamalarını gördük. İşte İran'la müzakere masasına oturulacağını belirtti. Ancak bu konuyla ilgili ayrıntı vermedi. Ancak gün içinde İran'dan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden gelen açıklamada Donald Trump'ın bu ifadeleri İran tarafından doğrulanmadı. İran an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ile bir görüşme planlanmadığını bildirdi. Hatta İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekay yaptığı açıklamada arabulucu konumunda olan Katar'dan da Pakistan'dan herhangi bir heyetin önümüzdeki günlerde İran'a gelmeyeceğini ve İran'dan da bir heyetin bu ülkelere gitmeyeceğini belirtti. Yani İran, Donald Trump'ın söylemlerinin aksine İran, ABD ile bir görüşme olmayacağını belirtiyor. Gerçi İran tarafı Umman'la görüşmelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin Hürmüz'den geçişlerin nasıl olacağıyla ilgili olduğunu belirtti. İran'dan gelen açıklamada bu kapsamda sona yaklaşıldığı ifade edildi. Fakat İran tarafı Hürmüz'de Umman'la bir uzlaşmaya varılsa da bunun geçici bir uzlaşma olacağı ve aynı zamanda Hürmüz'ün açılacağı anlamına gelmeyeceğinin de altını çiziyor. Çünkü İran'a göre ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrının değişmesi halinde Hürmüz'ün açılacağı kaydedildi. Özetle Donald Trump'ın ifadelerinin aksine İran bu görüşmelerin olmayacağını belirtiyor. Tabi bölgedeki gerginlik de devam etmektedir. Birkaç saat önce İran Devrim Muhafızlığı'ndan gelen açıklamaya göre tam Hürmüz üzerinde uçan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait MQ-9 işte insansız hava aracının devrim muhafızları hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ifade edildi. Yine söz konusu bölgede Umman'da gemilerin takibini işte hareketliliğini çok sıkı bir şekilde takip eden İngiltere merkezli bir şirketten gelen açıklamada Umman yakınlarında bir gemiye yönelik saldırı olduğu, daha doğrusu işte bir patlamanın olduğu ifade edildi. Bu patlamanın nasıl, kim tarafından yapıldığı ile ilgili ayrıntılı bir bilgi yoktur.
1: Ekber Karabağ'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim şimdi İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın yine skandal açıklamaları vardı. Lübnan'da 24 köyü yok ettiklerini ve Lübnanlıların geri dönecek yerlerinin olmadığını söyledi.
3: Batıdaki kıyı bölgesinden doğudaki Hermon Dağı'na kadar kuzey sakinlerine yönelik tehdidi ortadan kaldırıyoruz. 24 Lübnan köyünü yok ettik. Tüm evleri Hizbullah mevzileri olarak kullandıkları için yıktık. Artık geri dönmüyorlar. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü dönecekleri bir yer yok. Her şey yok edildi.
1: Sevgili izleyenler, gençlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi yansıtmak amacıyla hazırlanan Bala isimli özel eser kamuoyuyla paylaşıldı. İlk kez TÜGVA Yaz Okulları finalinde seslendirilen eser büyük beğeni topladı.

0: On binler Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı. Ona ithafen yazılan Bala isimli eser büyük beğeni topladı. Ramspark Türkiye Gençlik Vakfı'nın yaz okulları finaline ev sahipliği yaptı. Programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
1: Büyük ve güçlü Türkiye'nin yol başçıları, Teknofest kuşağı maşallah yine yeri gö-

0: yazıyor.
1: Final programının en dikkat çeken anlarından biri ise ilk kez seslendirilen Bala adlı eser oldu.
2: Çalışmalara vermeden ara tüm meydanlara dolasın bala.
1: Erdoğan'ın siyasi mücadelesini ve gençlerle olan güçlü bağını ele alan klip stadyumdaki dev ekranlardan yayınlandı. Tam doğru zaman, erlere meydan, sen de Erdoğan, olasın bala sözleriyle büyük ilgi gören eser, stadyumu dolduran binlerce kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği anlara sahne oldu.

0: Sevgili izleyenler, Ege'nin lezzetlerinden biri de Bergama köftesi. Bergama köftesini diğerlerinden ayıran ne? İşte bu sorunun cevabını İzmir'de bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğundan alacağız. Sefer merhaba, hoş geldin yayına. Hemen bu tarifi alalım sizden. Merak ediyoruz, sözü size bırakalım.
1: Teşekkürler Merve. Bergama köftesi için biz Bergama'ya geldik. Şu anda Bergama'dayız. Arkada lezzetler şu anda pişiyor. Bergama'nın meşhur coğrafi işaretli köftesi. Şu anda da Halil size gösterecek. İşte bu köfte böyle şu andaki malzemelerle yapılıyor. Peki şefimiz nasıl yapıldığını anlatacak bize.
2: Hoş geldiniz Bergama'ya. Coğrafi işaretli lezzetimiz. 1960'lardan beri Bergama köftemiz hiç durmadan yapılmaya devam ediyor Bergama'da. En büyük özelliğimiz, diğer köftelerden ayıran özelliğimiz bize. İçinde soğan, sarımsak ve başka bir şey olmaması. Bergama köftemize tuz, un, kimyon var ve yörenin hayvanı. En büyük şansımız yöre hayvanı.
1: Yani buradaki Kozak yaylasından.
2: Kozak yaylasından, Yutağ'dan gelen hayvanlar. Evet, Bergama Türkiye'nin en çok iyi olan ilçesi. O yüzden çok şanslıyız. Hala yerli besi burada bulabiliyoruz. Daha sonra bu karışımı güzelce yoğuruyoruz.
1: Sadece 3 tane masa. Un,
2: evet,
1: tuz,
2: un, kimyon,
1: başka hiçbir şey yok.
2: Yok, bergama köfteyi yerken et tadını daha çok alıyorsunuz
1: şimdi
2: zaten.
1: Şimdi göstersin o nasıl güzel piştiğini.
2: Kokumuz var burada. Kömür ateşinde pişmeli kesinlikle. Evet. Kesinlikle kömür ateşi olmalı. Böyle hemen ısınız burada pişiriyor köftemizi. Ben size göstereyim böyle. Çok sık çevirmemiz gerekiyor ki içi sulu kalsın köftemizin.
1: Evet, sulu kalması için.
2: Evet, çok önemli. Kömür ateşi olması gerekiyor. Hı hı. Tüpte ya da başka bir şeyde. Mümkün değil olması. Lezzeti veren buranın meşe odunu vardır. Kömürümüz vardır bizim. Kozak'tan gelir o da.
1: Evet.
2: Çok güzel olur onda. Sezon biberi, yanında domates, soğan, biberle servis ederiz köftemizde.
1: Şimdi bir tane daha yemeğimiz var. Meşhur o da coğrafi işaretli. Hemen bitirelim arkadaşlarımızdan. Bir dakika daha rica edeceğim. Çığırtma yemeği Bergama'dan.
2: Çığırtma. Bergama'nın olmazsa olmazı. Evet. Bergama'ya gelip bunu yemezseniz Bergama'ya gelmiş sayılmıyorsunuz.
1: O kadar.
2: Aynen öyle. Evet. Bizim zeytinyağımız çok özel. Esin Osman'ın saraylarına Bergama'dan gidermiş zeytinyağı. Evet. Patlıcan da aslında yazın basit ve hafif bir yemeği.
1: Evet.
2: Ne var içinde? Patlıcanımız var, domatesimiz var, biberimiz ve sarımsağımız var. Patlıcanımız kızarıyor, domatesimiz üzerine geliyor. Biberimizi koyuyoruz, sarımsağımı koyuyoruz. Olmazsa olmazı zeytinyağımız.
1: Ege'de olmazsa olmazı.
2: Aynen öyle. Sonra bunu sıyırtıyoruz. İsmi de şuradan geliyor. Bol bir zeytinyağında patlıcanları kattığımız zaman çığırıyor. İsmi de oradan geliyor, çığırtma diyor. Harika bir yemek. Yazın unutulmaz bir yemeği. Bunu da yemeği bekleriz herkesi.
1: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz.
1: Bergama'nın iki lezzetini tabii size gösterdim. Birinci lezzet tabii ki Bergama köfteydi. Yapılışını, özelliklerini anlattık. İkincisi de çığırtma yemeği. Çığırtma ismi de ateşe attığınızda patlıcanların çığırtmasıydı. İşte bu iki lezzeti size tanıtmaya çalıştık. Diyelim sözü tekrardan Bergama'dan size bırakalım. Merve.
2: En son halimiz de böyle. Bergama'yı bekleriz zaten.
0: Teşekkür ederiz. Tarifi de aldık. Afiyet olsun. Elinize sağlık diyelim efendim. Saatlerimiz 15.40'ı gösteriyor. Devam edelim şimdi. Kocaeli Spor'da güçlü projelere de imza atmayı sürdürüyor. Körfez şehri Hasan Gemici Gazanfer Bilgi Uluslararası Güreş Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Bu bilgiyi de aynı zamanda sizinle paylaşmış olalım ve izleyelim.

0: Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın şehrin pek çok branştaki organizasyonlara ev sahipliği yapmasını değerlendirdi.
1: Aslında Kocaeli birçok alanda er meydanının başa güreşen bir şehri. Kocaeli evet endüstrinin başkenti. Türkiye'nin ihracatında başa oynayan şehirlerden bir tanesi. Ama bunun yanında Kocaeli çok da bu yönleriyle bilinmiyor. Mesela çevresinden tarihine, kültürüne, her boyutuyla Kocaeli bambaşka bir şehir. Ve bu manada özellikle sporda da adını tüm Türkiye'ye, dünyaya duyuran bir şehir olma yolunda kararlı bir şekilde ilerliyor. Yüzün üzerinde uluslararası organizasyon yapıldı. Sadece ulusal değil, uluslararası organizasyon yapıldı. Sporun birçok branşında bu organizasyonlar yapıldı. Gerçekten Kocaeli sporun başkenti, gençliğin başkenti ünvanını da diğer başkent ünvanlarının yanında hak ediyor.
0: Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kocaeli şehrinin spora verdiği desteği ve çıkardığı sporcuları hatırlattı.
2: Kocaeli tarihte büyük şampiyonlar çıkarmış bir şehrimiz. Hem minder güreşinde hem yağlı güreşte çok büyük isimler çıkartmış. Spor anlamında ülkemizin ender şehirlerinden bir tanesi. Sağlam temeller atıyoruz burada. Hem federasyon olarak hem Büyükşehir Belediyesi olarak. Ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.
0: 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi minderde temsil edecek milli güreşçi Rıza Kayaalp de büyük güreş organizasyonlarının Türkiye'de yapılmasının önemine vurgu yaptı.
3: Ülkemizde bu denli büyük güreş organizasyonlarının yapılması çok önemli. Çok değerli, kıymetli buluyoruz. Zaten katılımda da çok iyi sporcular var. Gördüğümüz bizim rakiplerimiz de var. Emeği geçene Allah razı olsun.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, Temmuz ayında 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara ulaştı. ABD'de enflasyonun yavaşlamasıyla ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını öteleyeceğine dair öngörülerin güçlenmesi, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağlarken bu durumun likidite koşullarını da olumlu etkilemesi öngörüldü. Bu gelişme kripto para piyasasına talebin artmasında etkili oldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım.

0: de çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
8: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kars-Digor merkez yolunun 37 ve 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
0: Reklam.
10: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
11: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
0: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.

0: koş gider otelin üstünde.
1: Suikast timinin son firari ismiydi. 10 yıldır kılık değiştirerek saklandı. Darbeci pilot Burkay Karatepe yüz tanıma sistemiyle yakalandı.
2: Adını sana.
3: Eskişehir Afyon bakın yani herkes neyi düşünüyor? Ters mantık yani normalde kaçacak insanlar böyle daha sınıra yakın bölgelere giderler değil mi? Bakın bu ters hareket yapıyor yani beni burada kimse düşünmez yani beni işte Muğla'da ararlar, İstanbul'da ararlar, İzmir'de ararlar yani çıkış yapılabilecek yerlerde demek ki orada da arayan birileri bir devlet aklı varmış yani.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerin hedefinde Marmaris'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. 37 kişilik suikast timini taşıyan helikopterin pilotuysa Burkay Karatepe'ydi. Darbe girişimi başarısız olunca suikast timi gruplara ayrılarak kaçmış ama yakalanmaları uzun sürmemişti. Kimi ormanlık alanda kimi de saklandıkları menfezde yakalanmıştı. Ama Burkay Karatepe o hainlerin arasında yoktu. Çünkü o yalnız başına hareket etmiş, üniformayı çıkartıp turist gibi izini kaybettirmişti. Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü pilot, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde görev yapmış, saklanma konusunda tecrübeliydi. Ama o kaçış 10 yılın ardından son buldu.
2: Adını sana.
4: Özel kuvvetler mensubu olduğu belirtildi. Bu konuda daha da yaşama konusunda da oldukça da tecrübeli olduğunu, irtibat sağlayabilmek, hücre elemanlarıyla irtibat sağlama konusunda da oldukça da deneyimli olduğunu belirtmek gerekiyor, aldığı eğitim gereği.
1: Yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren terörist, sahte kimlik kullanıyordu. Afyonkarahisar'daki bir etkinlikte de görüntüsü ortaya çıktı. Kentteki yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle düğmeye basıldı.
5: MIT'in yüz tanıma sistemi, Afyonkarahisar'daki Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta kaydettiği kişinin %77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe olduğunu belirledi. Kentin çeşitli noktalarında 14 kez kamera ve yüz tanıma sistemiyle tespit edilen terörist Karatepe'nin saklandığı hücre evi yapılan teknik çalışmanın ardından bulundu. Sonrasındaysa başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.
1: FETÖ'cü suikastçıya ait karşılıklı iki farklı evde yüklü miktarda döviz, altın ve 3 adet cep telefonu bulundu. Telefonlardan birinin tuşlu olması dikkat çekti. Antalya'da yaşayan bir vatandaş adına kayıtlı GSM hattını sadece ikameti çevresinde kısa süreliğine kullandığı belirlendi.
4: Yani üzerinde 98 tane büyük altın, ata altın, 2 tane yarım altın, 33 bin dolar işte küsür dolar var. ABD doları var, euro var, Türk lirası var. Şimdi bu kadar parayı nasıl temin ettim?
5: Yakalanan FETÖ'cü hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkol olduğu tespit edildi. Yakalandığı hücre evinde ise uyuşturucu madde bulunduğu açıklandı.
2: Adını sana.

0: 25. kuruluş yıl dönümünü hem partimiz hem de demokrasi ve kalkınma mücadelemiz açısından önemine, anlamına ve tarihimizde temsil ettiği müstesna konuma uygun şekilde değerlendirmek niyetindeyiz.
1: AK Parti 14 Ağustos'ta kuruluşunun 25. yılını kutlayacağı programlar için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek etkinliklerle yapılacak kutlama programlarının bir aya yakın sürmesi planlanıyor. Programlar kapsamında 1-14 Ağustos tarihleri arasında AK Parti'nin 25 yıllık süreçte hayata geçirdiği belirtilen hizmet ve projeleri konu alan video, klip ve görseller dijital platformlarda paylaşılmaya başlandı. 81 il başkanlığında düzenlenecek vefa toplantılarıyla kuruluşundan bu yana partide görev alan isimler bir araya gelirken yaşamını yitirdi.

0: Gören partililer içinde mevlid programları düzenlenecek.
1: Bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. 14 Ağustos 2001'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak iddiasıyla çıktığımız bu kutlu yolda 25 yıldır aziz milletimizin desteği ve hayır duasıyla hamdolsun kararlılıkla yürüyoruz.
0: Ayrıca hazırlanan parti almanağı da vatandaşlara dağıtılacak. 25. yıla özel hatıra para basılacak. Özel olarak bestelenen 25. yıl marşı ilk kez Başkent Millet Bahçesi'ndeki programda dinletilecek. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın kendisinin okuduğu şiirlerden oluşan özel bir albüm de paylaşılacak.
2: Yer ve gök su vermem dediği zaman.
0: Kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir yıl içinde Türkiye genelinde 25 milyon fidanın da dikilmesi planlanıyor.
1: Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken, diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız ikinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız.
0: Milletimizde çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganı ile yapılacak kutlamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Millet Bahçesi'nde akşam saatlerine doğru önemli bir konuşma gerçekleştirecek. Kritik mesajlar vermesi beklenen Başkan Erdoğan'ın 25 yıl boyunca yaşanan gelişmelerin yanı sıra Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ikinci çeyrek asra ilişkin yol haritasını da açıklaması bekleniyor.
3: Türkiye'nin Haber Radyosu A Haber Radyo.
4: Merhaba arkadaşlar.
5: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta grup toplantısı yapacak. Yaklaşık 3 yıl aranın ardından yeniden meclis kürsüsünde olacak.
6: Ben Kemal. Geliyorum.
0: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak imzalı yazı milletvekillerine gönderildi. Yazıda Salı günü Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasını yapacağı Grup Genel Kurulu toplantımıza eksiksiz ve mazeretsiz olarak katılmanız büyük önem arz etmektedir ifadelerine yer verildi.
6: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz.
0: 21 Mayıs'taki mutlak putlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grup toplantısı yapacaktı. Ancak mecliste Özgür Özel taraftarlarıyla yaşanan gerginlik nedeniyle toplantıyı genel merkeze almıştı.
6: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Partiyi kirlilikten arındıracağım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan da CHP'de kalan özelcilerle ilgili ihraç hazırlığı yapıyor. Yargıtay'ın mutlak putlan kararından tedbiri kaldırma ihtimaline karşı CHP'de kalan eski genel sekreter Selin Sayek Böke ile eski genel başkan yardımcısı Gül Çiftçi disipline sevk edilecek.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
3: A Haber Radyo.
8: Tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans gün içinde yeni saatteyiz. Artık saatlerimizi 16 yaptık. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz günün ikinci yarısında. Sevgili izleyenler, Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek. Yaş toplantısı üyelerin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar görüşülecek.
0: Yüksek Askeri Şura toplanıyor. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılması gibi konular görüşülecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Askeri Şura toplantısı üyelerin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Yaş toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel ilk kez yer alacak. terfi, atama ve emeklilik

0: dosyaları görüşülecek. Albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları değerlendirilecek. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişiklikleri de toplantının gündeminde olacak. Ayrıca kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi planlanan personel de toplantıda belirlenmiş olacak. 2025 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Toker'in görev süreleri devam ediyor. Bu süreçte gözler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na çevrilmiş durumda. Öyle ki daha önce Donanma Komutanlığı görevinde bulunmuş olan Ercüment Tatlıoğlu 2022'den bu yana Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor. 2024 ve 2025 yıllarında görev süresi uzatılan Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Şayet emekliye sevk edilirse Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için mevcut donanma komutanı Oramiral Kadir Yıldız ismi ön plana çıkıyor. Hava kuvvetlerinde de benzer bir durum söz konusu. Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapan Ziya Cemal Kadıoğlu, 2023 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmişti. 2023'te göreve gelen Kadıoğlu'nun görev süresi 2025 yılında uzatıldı. Kadıoğlu için de görev süresinin uzatılması gündemde. Şayet emeklilik kararı çıkarsa Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ön plana çıkan isimse mevcut Muharip Hava Kuvveti Komutanı Rafet Dalkıran.
1: Efendim siyasetle devam edelim şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi Eylül ayında başlatılacak olan kongre takvimi öncesi CHP içerisindeki gizli yeni particilere fırsat vermeyecek. Özgür Özel'in parti içerisindeki bıraktığı üyeler de tek tek ihraç edilecek. Bu arada parti için muhalefet Kılıçdaroğlu'na karşı bir bildiri yayınlamaya hazırlanıyor.
2: Arınacağız. Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
0: CHP ve yeni parti hattında gerilim tırmanıyor. Özgür Özel'in istifası sonrası CHP Genel Merkezi parti içinde kalan Özel taraftarlarına karşı tasfiye harekatı başlattı. Kurmaylar bu isimleri Truva atı olarak nitelendirirken Eylül Kongresi öncesi disiplin süreci işletilecek. Bu hafta içi boşta kalan 8 ile yeni başkanlar atanacak. Ardından 81 il başkanı ve belediye başkanları genel merkezde toplanarak birlik ve bütünlük fotoğrafı verilecek. Operasyon sadece illerle sınırlı değil. Ağustos ayı boyunca ilçe teşkilatları da mercek altına alınacak. Yeni parti lehine kulis yaptığı belirlenen Selin Sayekböke ve Gül Çiftçi gibi isimlerin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi bekleniyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
0: Öte yandan CHP'de parti içi muhalefet Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açmaya hazırlanıyor. Yeni partinin kurulmasıyla milletvekili sayısı 45'e düşen CHP'de şimdi de kurultay ve istifa sesleri yükseliyor. Kılıçdaroğlu'nun 24 kişilik sadık ekibine karşı geri kalan 20'den fazla milletvekili sert bir bildiri yayınlamaya hazırlanıyor. Muhalif hareketin başında CHP'nin ağır topları var. Bunlar Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara. Kulislere sızan bilgilere göre bu isimler çarşamba veya perşembe günü bir deklarasyon yayınlayacak. Bildiride 3 talep öne çıkacak. Birincisi CHP kurultayı geciktirilmeden yılbaşından önce yapılmalı. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını derhal ilan etmeli. Son olarak kurultayda yarış demokratik olmalı, hiçbir adaya müdahale edilmemeli. Gözler şimdi hafta ortasına yani o bildirinin yayınlanacağı güne çevrildi.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili izleyenler, son günlerin en önemli manşetlerinden biri 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen FETÖ'cü hainlerin son üyesi İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe 10 yıl sonra yakalandı. Yıllarca sahte kimlikle yaşayan ve sürekli kılık değiştiren hain FETÖ'cüyü ele veren ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi oldu. Peki bu sistem nasıl işliyor? İşte bunu konuşacağız. Bilişim uzmanı Ali Murat Kırık konuğumuz. Uzaktan bağlantıda. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk Berna Hanım. İyi yayınlar, iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim. Az evvel de bahsettim. Şimdi sahte kimliklerle ve işte kılık değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştı yıllarca. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi bu oyunu bozdu. Bu sistemin teknolojik altyapısı nedir? Sahte kimlikler ve sürekli değiştirilen kılıklar karşısında bu sistem nasıl bir başarı oranına sahip acaba? Nasıl çalışıyor?
5: Şimdi Merve Hanım, her zaman bu biyometrik veri konusunun ne kadar önemli olduğunu defaatle A Haber ekranlarında da çok fazla anlatıyorduk. O yüzden yabancı sosyal medya mecraları yapay zeka uygulamalarından ziyade yerli uygulamaların son derece önemli olduğu, verilerimizin güvende kalması için yurt dışı menşeli platformlar değil, Türkiye'deki yerli milli platformların tercih edilmesi gerektiğinin ne kadar önemli olduğu aslında bu MIT'in yüz tanıma sistemiyle ve başarısıyla açık ve net bir şekilde tekrardan ortaya çıktı diyebiliriz. Tabii ki biz burada bunun çok detaylarını, kapsamını anlatmayacağız. Ancak yüzeysel olarak bu sistemin nasıl çalıştığı, nasıl verim aldığını ve bundan sonraki süreçte de işte yüzünü insanlar değiştirseler de, kamuflaj için şapka taksalar da, sakal uzatıp işte bıyık bıraksalar da bunun başarısız kılınacağı açık ve net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Şimdi efendim burada sistem şöyle işliyor. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı gerçekten çok başarılı çalışmaları var. Biliyorsunuz son dönemlerde bunları da görmüş oluyoruz. Burada yüz tanıma sistemi, her zaman sizlerle konuştuğumuz bu yüzün biyometrik verilerinin önce analizi gerçekleştiriliyor. Artı dijital ortamda toplanan bütün işte o şahıs kimse, yakalanan kişinin bundan önceki fotoğrafları, görselleri dijital ortamda taranıyor. Artı bırakmış olduğu dijital ayak izleri, aynı şekilde MOBESE kameraları, güvenlik kameraları, buradan alınan görüntüler direkt olarak havuzda birleştirilmiş oluyor. Bundan sonraki süreçte derin öğrenme devreye girmiş oldu. Örnek vereyim, Merve Özkan ya da Ali Murat Kırık. Şu ana kadarki bütün fotoğrafları bir araya geliyor. Ve buradan yapay zeka desteklediği yüz tanıma sistemi bir analiz gerçekleştiriyor. Burada özellikle şuna bakıyor. Yüz hizalaması. Yani işte gözü burada, milimetrik bir şekilde, burnu burada, ağız bölgesi bu şekilde, ancak işte sakal uzatırsa nasıl olabilir, bıyık bırakırsa nasıl olabilir, bunların hepsi biyometrik açılımlarla analiz işlemi gerçekleştiriliyor. Yüz hizalama, biyometrik açılım ve daha sonraki süreçte burada yapay zeka ile birlikte test süreci devreye girmiş oluyor. Bu kişinin yapay zeka ile saç bırakırsa, uzatırsa, sakal bırakırsa, bıyık uzatırsa ne kadar ve ne şekilde türlü versiyonları sisteme makine öğrenmesi, derin öğrenme aracılığıyla daha sonra Merve Hanım burada %100 başarılı sonuçlar alamasak da bu sistemlerde ki burada hain FETÖ'cünün %77 oranda eşleştirme yapıldığını görüyoruz. Daha sonra bu kameralar aracılığıyla, işte MOBESE kameraları, güvenlik kameraları aracılığıyla bunların hepsi toplanıyor. Daha sonra kişinin hangi yoldan geçtiği, nerede görüldüğüne dair çok ciddi bilgiler otomatik olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın havuzuna düşmüş oluyor. Daha sonra operasyonlarda da kişinin zaten nerede yer aldığı, zaten kamerayla birlikte konum ve lokasyon bilgisi de tespit edildiği için günün sonunda tabiri caizse yakayı ele vermiş oluyor. Yani bu aslında şu açıdan da önemli. Bundan sonra ya işte ben her şeyi yaparım, yanıma kağıt kalır, kamufle ederim, İşte terör eylemlerine katılırım, ortalığı karıştırırım, sokak eylemlerine giderim. Gördüğünüz gibi MIT'in yüz tanıma sistemi yerli ve milli bir teknoloji olması açısından da bence son derece önem arz ediyor. Çünkü veri çok önemlidir bizim için. Verilerin Türkiye sınırları içerisinde kalmasının ne kadar önemli olduğunu her
1: dünyada
5: zaman...
1: Dünyada zaten söyleyeyim. Hocam şu anda sizle yaptığımız yayınlarda da hep konuşuyoruz. Veri savaşları var. Aslında verinin her yerden ne kadar toplandığını görüyoruz. Telefonlardan, uygulamalardan, işte sizin de bahsettiğiniz aplikasyonlardan aynı şekilde. Bir veri savaşı varken Türkiye'nin de yerli ve milli imkanlarla ürettiği bu sistemlerin nedenli kıymetli olduğunu aslında bir kez daha anlıyoruz sizin de tabirinizde.
5: Çok haklısınız Merve Hanım. Şunu söylemiş olayım. Bakın, dediğiniz gibi artık istihbarat dijital ortamda. Dolayısıyla bizim hani bazen kızıyorlar bana. Yani ben sanki sosyal medya karşıtıymışım, dijital mecralara yönelik bir karşıtlığım varmış gibi. Hatta çocuklar bazen işte diyorlar. Yani bu oyunları yasaklamak isteyen abi falan diyorlar. Benim asla öyle bir derdim yok. Tam tersi, teknolojinin yerleşmesinin son derece önemli olduğunu, ülkemiz açısından, ülkemizin istihbarati bilgi

0: yurt dışına atmaması açısından anlık mesajlaşma uygulamalarından tutun, sosyal medya mecralarının yerleşmesi gerektiğini bundan dolayı söylüyorum. Lütfen bir de Merve Hanım, ben bunu görüyorum. Şu hale getirmişler. Bunu siyasi söylemlere meze ve malzeme yapıyorlar. Bakın şöyle düşünün. MİT'in yüz tanıma sistemi. Diyelim ben bugün iktidarım. Yarın gideceğim, Merve gelecek. Misal diyorum, örnek veriyorum. Ben bunu sırtımda götürmeyeceğim değil mi? Baktım, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ya bu. Ya bunu lütfen insanlar biraz bu açıyla baksınlar. Bizim güvenliğimiz için yapılan sistemler bunlar. Kimse kendi heldesine koyup gitmeyecek. Bu sistemler işte gördüğünüz gibi, bakın örneklerini görüyorsunuz. Bunların hepsi derin öğrenme makine öğrenmesiyle analiz işlemi gerçekleştirildi. İnanın burnun gözle olan hizalaması, milimetrik analizleri artı ağzın türlü versiyonları hepsi analiz ediliyor ve bu sayede tespit ediliyor ki bu tarz sistemlerde, kıymetli Merve Hanım, %100 zaten kimse verim alamıyor şu an. %70 oranında bu şahsın bu noktada doğru sonuç vermesi de MİT'in çok başarılı bir operasyona imza attı ve sistemin gerçekten artık güvenilir bir noktaya geldiğini de göz önüne sermiş oluyor. Tabii bizim şu an duyduklarımız, gördüklerimiz. Demek ki Merve Hanım, bundan sonra çok daha derin operasyonların olacağının, ben açık ve net bir şekilde bu fişeği olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte artık kimse ben yaptım, devletime hainlik yaptım, hıyanet yaptım, kar kaldı demesin. Devlet zamanını bekler. Her zaman bu böyledir kıymetli Merve Hanım. Zamanı geldiğinde düğmeye basar, gereğini yapar diye düşünüyorum. Evet. Vatandaşlarımıza da her zaman söylüyorum. Ahbap konusunda da gündeme geldi bu. Devletimize güvenmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok.
1: Kesinlikle.
0: Lütfen, ben de söylüyorum. Lütfen devletimize güvenelim. Gördüğünüz gibi çok güzel çalışmalar yapılıyor. Ben bu noktada da, bu operasyonda da emeği geçen herkesi bir akademisyen olarak da tebrik ediyorum efendim. Onu da söylemiş
1: çok
0: olayım.
1: Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Günümüzde artık yapay zeka ve işte sizin de az evvel belirttiğiniz biyometrik veri analitiği güvenlik güçlerinin elindeki en büyük kozlardan biri haline gelmiş durumda. Çok sağ olun kıymetli paylaşımlarınız ve yayına katkı için. Bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık konuğumuzdu efendim. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Evet efendim, saatlerimiz 16.14 yaptık artık. Devam edelim yine gündemdeki önemli başlıklarla. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ertuğrul Özkök'e sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla sert tepki gösterdi. Çelik, Özkök'ün sözlerini zihinsel ve ahlaki bir sefalet olarak değerlendirdi. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir ifadelerini kullandı.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, Özkök'ün ifadelerini zihinsel ve ahlaki bir sefaleti sözleriyle eleştirdi.
3: Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. Türkiye'ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız da insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir.
2: Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Çelik, Özkök'ün ifadelerine yönelik olarak bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir dedi.
3: Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken AK Parti diye bir parti yok anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da o sözleri art niyet olarak yorumladı.
3: girdiği her seçimi kazanarak, her darbe girişimine karşı direnerek ülkeyi yöneten, dünyaca saygın bir lideri, diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanmak, siyaseten de, ahlaken de tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır. Sandığı, seçimleri ve halkın iradesini yok sayan bu yaklaşım ancak art niyetle izah edilir.

0: bilir.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise Başkan Erdoğan'la Franco kıyaslamasını tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı da büyük bir hazımsızlık olarak değerlendirdi.
0: Franco, İspanya rejim. Bildiğiniz birkaç tarihi isim veya kavramı ard arda sıralayınca analiz yaptığınızı, tabanınızın da sizi entelektüel sandığını düşünebilirsiniz. Oysa ortaya çıkan şey sadece kötü bir kelime kolajı. Sandıkla ve defalarca milletin yetkisini almış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Franco ile kıyaslamak tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşıysa büyük bir hazımsızlıktır. Bu arada bürünmeye çalıştığınız fikir önderi profili ve aydın edaları da üzerinizde eğreti duruyor. Zorlamayın, olmuyor.
1: Peki ne olmuştu? Gazeteci Ertuğrul Özkök katıldığı bir programda İspanya'daki Franco dönemine atıfta bulunmuştu. Özkök'ün sarf ettiği sözlerin ardından Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
2: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Beşikçioğlu Konya cezaevine nakledildi.
0: Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.
3: Nöbetçi sulh ceza hakimliği ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişinin tutuklanmasını hükmetti. Verilen hükmün ardından Erdal Beşikçioğlu Konya cezaevine sevk edildi.
0: Soruşturma dosyasında belediyedeki ihlallerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği ve imar süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiaları yer alıyor. Suçlamaları reddeden Beşikçioğlu ise aylık gelirinin 2,5 milyon lira olduğunu, ihale süreçlerinde yetkisinin bulunmadığını ve şirketlerle hiçbir ticari ilişkisi olmadığını savundu.
2: Dünya gündemiyle devam edelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik geniş kapsamlı saldırıyı şartlı olarak ertelediğini duyurdu. Amerikan medyasına göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan liderliğindeki bölgesel baskı sonuç verdi. Şimdi bakalım peki neler konuşuluyor yine dış basında Amerika'da. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington'da bizi bekliyor. İrfan hoş geldin yayına. Hemen ayrıntıları dinleyelim senden.
4: Merhaba, nedir son durum? Evet Merve, Washington'da son 48 saatin en önemli tartışması hiç şüphesiz Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik hazırlanan geniş çaplı saldırıyı son anda neden durdurduğu oldu. Trump yaptığı açıklamada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve hatta İran'ın saldırının durdurulmasını istediğini söyledi. Ayrıca çok büyük bir operasyon planlandığını ancak müttefiklerin diplomatik çözüm beklentisi nedeniyle geri adım attığını ifade etti. Wall Street Journal, Financial Times ve AP'nin aktardığına göre Körfez ülkeleri özellikle enerji altyapılarının yeniden İran tarafından hedef alınmasından ciddi endişe duyuyor. Bu nedenle Washington üzerinde diplomatik baskı oluşturdukları değerlendiriliyor. Trump ayrıca İran'la yeniden görüşmeliliğin başlayacağını duyurdu. Ancak Tahran yönetimi Trump'ın İran bizden saldırıyı durdurmamızı istedi iddiasını reddederek böyle bir talepte bulunmadıklarını açıkladı. Trump açıklamasına doğrudan Türkiye ve Pakistan isimlerini vermese de Washington'daki diplomatik çevrelerde Ankara, İslamabad, Doha ve Riyad arasında yürütülen yoğun temasların Beyaz Saray'ın karar sürecini etkilendiği değerlendiriliyor. Özellikle Türkiye'nin hem NATO üyesi olması hem de İran'la doğrudan sınır paylaşması nedeniyle olası bölgesel savaşın ilk etkilenecek ülkelerden biri olması Ankara'nın diplomatik girişimlerini Washington açısından önemli hale getiriyor. Pakistan hem nükleer güç olması hem de Körfez ülkeleriyle yakın askeri ilişkileri nedeniyle perde arkasındaki önemli aktörlerden biri olarak gösteriliyor ancak ABD yönetimi bu konuda resmi ayrıntı paylaşmış değil. Öte yandan ABD Arap ülkeleri Gazze'nin savaş sonrası yönetimi için uluslararası bir güvenlik mekanizmasını tartışırken İsrail basınına ve ABD'deki diplomatik değerlendirmelere göre Tel Aviv yönetimi Türkiye ve Katar'ın bu yapıda yer almasına sıcak bakmıyor. İsrail'in temel gerekçesi Hamas üzerindeki etkileri, güvenlik yaklaşımındaki farklılıklar, Gazze'nin yönetim modeli konusunda yaşanan görüş ayrılıkları. Washington'da ise farklı bir talep bulunuyor. ABD yönetimi Körfez ülkeleri olmadan Gazze'nin yeniden inşasının finansmanının oldukça zor olacağını değerlendiriyor. Bu nedenle bazı Amerikalı diplomatlar Türkiye ve Katar'ın tamamen dışlanmasının uygulanabilir olmayacağını düşünüyor. Bu nedenle konu ABD ve İsrail arasında henüz tam anlamıyla

0: ulaşılmış değil. Peki ABD'nin füze stoklarında sorun mu var? Bu soru son günlerde Washington'da en fazla konuşulan başlıklardan biri Merve. ABD'nin akım medyasında özellikle Patriot hava savunma sistemleri, taht önleyici sistemleri, standart SM-3 ve SM-6 füzeleri, Tomahawk seyir füzeleri stoklarının uzun süren İran operasyonları nedeniyle ciddi baskı altında olduğu yönünde haberler yayınlanıyor. Pentagon'sa resmi olarak stoklarımız kritik seviyede diye açıklaması yapıyor, ancak Wall Street Journal, Financial Times ve diğer ABD kuruluşları, ABD medya kuruluşlarında yer alan analizlerde üretim hızının savaşın temposuna yetişmekte zorlandığı, bazı yüksek hassasiyetli mühimmatlarda üretim kapasitesinin artırılmaya çalışıldığı, savunma sanayisinin ek üretim için yeniden yeni sözleşmeler hazırladığı belirtiliyor. Bu nedenler tartışma ABD'nin füzesi bitti noktasında değil, yüksek tempolu uzun süreli savaşların mühimmat tüketiminin hızının sanayi üretim kapasitesini zorlaması üresinde yoğunlaşıyor. Washington'daki genel kanat Trump'ın saldırıyı iptal etmesinin tek bir nedene dayanmadığı yönünde. Kararın arkasında Körfez ülkelerinin yoğun diplomatik baskısı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ihtimali, petrol fiyatlarını kontrol altına tutma isteği, İran'la nükleer müzakereleri yeniden başlatma hedefi, ABD'nin uzun süreli bölgesel savaşa girmek istememesi ve yüksek yoğunluklu operasyonların mühimmat tüketimine ilişkin planlamalar birlikte etkili olmuş görünüyor.
1: İrfan Sapmaz, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Washington'dan aldık efendim son gelişmeleri. Devam edelim şimdi. Soykırımcı İsrail'de Filistinlilere yönelik yeni bir katliam çağrısı daha geldi sevgili izleyenler. Fanatik Yahudilerin avukatı Yehuda Shimon, Filistinlilerin arazilerini gasp edip hepsini öldürmekle tehdit etti.
2: We need to kill. Tel ve Sarra'daki tüm insanları öldürmemiz gerekiyor, Jit ve Farat'a dahil.
3: Nefret dili sınır tanımadı. Soykırımcı zihniyet katliam çağrılarına bir yenisini ekledi. Now,
2: after the kill. Şimdi bir İsrailli'yi öldürdükten sonra Tel ve Sarra'daki tüm insanları öldürmemiz gerekiyor, Jit ve Farat'a dahil. Jit and Farat.
3: İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudilerin Filistinlilere yönelik baskıları günden güne artıyor. Fanatik Yahudilerin ırkçı avukatı Yehuda Shimon, İngiliz haber ajansı BBC'ye konuştu. Soykırım çağrılarını yineledi. Uluslararası hukuku tanımadıklarını söyledi.
2: Bir Yahudinin hayatı 10 milyon Filistinliye bedel. Tevrat toprağın bize ait olduğunu onaylayan şeydir, tamam mı? Tanrı bizi seçti, bu yüzden kıskanıyorsunuz.
3: Shimon, nefret söylemleriyle yasa dışı yerleşimci şiddetinin arkasındaki kirli zihniyeti bir kez daha ortaya koydu.
1: Efendim İsrail hiçbir şekilde ekranlarınıza da geldi. Kural kaide tanımıyor. Anlaşmaları ihlal etmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in mutabakata rağmen Gazze'ye yaptığı saldırılara çok sert tepki gösterdi. Açıklamada Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğunu vurguladı.
3: İsrail Gazze'de katliama devam etti. Yine ölüm yağdırdı. Bu kez hedefte sağlık tesisleri vardı. Saldırıda 30'dan fazla Filistinli şehit oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan da İsrail'e çok sert tepki geldi. Netanyahu'nun bölgedeki kirli planlarına dikkat çekti.
4: Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmaktır. Bu doğrultuda bölgedeki kırılgan dengeleri bozacak adımlar atmaktan ve ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarını baltalamaktan çekinmemektedir.
3: Açıklamada Tel Aviv yönetiminin barış çabalarına karşı takındığı bu uzlaşmaz tavrın bölgeyi uçuruma sürüklediği vurgulandı. Orta Doğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen Netanyahu'nun yayılmacı ve militarist anlayışına karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin artık bir zorunluluk haline geldiği vurgulandı. Bakanlık, bölgemizin ve Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkeleri ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz açıklamasında bulundu.
1: Amerika Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner, Washington'la Kiev'in Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi teknolojisinin transferi ve

0: bu sistemlerin ülkede üretebilmesine yönelik görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Şimdi hemen gidelim biz de bir Moskova'ya ayrıntıları almak için. A Haber muhabiri Akşin Kişiye bizi bekliyor. Akşin merhaba, hoş geldin yayına. Nedir son durum ve Moskova'da neler konuşuluyor buna dair?
1: Teşekkürler Merve. Evet, ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi füzelerinin üretim lisansını verip vermeyeceği hala belirsizliğini koruyor. Temmuz ayı başında Ankara'daki NATO zirvesinde Ukrayna'ya Patriot füzesi üretme hakkı ve lisansı vereceklerini söyleyen ABD Başkanı Trump, fakat daha sonra temkinli bir açıklama yaparak ABD için hayati önemli olan bu hassas bir teknolojiyi başka bir ülkeye vermenin riskli olduğunu ve bunun gerçekleşeceğini pek sanmadığını söylemişti. Dolayısıyla Beyaz Saray ve ABD yönetimi henüz Ukrayna'ya resmi bir Patriot üretim lisansını onaylamazken bu konuda taraflar arasında herhangi bir anlaşmada bulunmuyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise Washington ziyaretinde bu konuda kesin bir anlaşmaya varamadan geri dönmüştü. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner, Washington'da Kiev'in Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi teknolojisinin transferi ve bu sistemlerin ülkede üretilebilmesine yönelik görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Turner, sürecin teknik ve hukuki açıdan oldukça karmaşık olduğunu ifade ederken, bu konuda karar alırken çok ölçülü ve daha dikkatli bir tutum sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Daha önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Avrupa ülkeleriyle ABD'yi depolarında bulunmasına rağmen Ukrayna'ya Patriot füzelerini göndermemekle eleştirmişti. ABD ile özellikle de Trump yönetimiyle ilişkilerini daha fazla bozmamaya özen gösteren Moskova ise şimdilik Patriot füzelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Moskova şimdiye kadar yaptığı tüm açıklamalarda her defasında batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatlarının çatışmayı uzattığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bu tür sevkiyatların Rusya açısından meşru hedef sayılacağını bir daha tekrarladı. Şunu da diyelim ki ABD'nin bu yılın başında Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatı Joe Biden dönemine kıyasla yaklaşık 5 kat azaldı. ABD Kongresi'ne sunulan raporlara dayandırılan hesaplamalara göre Washington 2022 yılının Mart ayı ile 2024 yılının Aralık ayları arasında Kiev'e toplam 43 milyar dolarlık askeri yardım sağladı. Bunun 32 milyar doları Pentagon stoklarından gönderilen silahlardan, 11 milyar doları ise savunma sanayi şirketlerine yapılan ödemelerden oluştu. Bu dönemde aylık ortalama sevkiyat tutarı yaklaşık 1,28 milyar dolar olarak gerçekleşti. Beyaz Saray'da yönetimin değişmesinin ardından ise Pentagon stoklarından yeni silah paketleri gönderilmezken sevkiyatlar yalnızca daha önce imzalanan uzun vadeli sözleşmeler kapsamında sürdürüldü. Bu yılın ilk çeyreğinde yüklenici firmalara toplam 797 milyon dolar ödeme yapılırken aylık ortalama ise yaklaşık 260 milyon dolara kadar geriledi.
0: Akşin Kişiyev, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi. İspanya'nın Afrika'daki toprağında yaşanan göç krizinin sorumlusunun Netanyahu olduğunu söyledi Petro. İsrail, Gazze'deki soykırımın ardından şimdi de Batı'yı faşizme sürüklemeye çalışıyor dedi.
2: İspanya'ya yönelik düzensiz göçün mimarı İsrail'dir dedi. Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail karşıtlığıyla bilinen Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İspanya'nın Afrika'daki toprağı Seuta'ya yönelik göçmen akınından Netanyahu'yu sorumlu tuttu.
3: Fas halkı gözünü İspanya'dan ayırmalı ve firari bir soykırımcı olan Netanyahu'nun emellerine teslim edilmiş Fas'ın kendi gücüne odaklanmalıdır. İspanyol halkını faşizme sürüklemek istiyorlar ve İspanyol halkı geçit yok demelidir.
2: Petro, İsrail'in Filistin'in ardından gözünü batıya çevirdiğini söyledi.
3: Bebekleri, kadınları ve yaşlıları öldürmek için Gazze'ye atılan füzelerin parasını ödedikleri, Filistin'in özgürlüğünü elinden aldıkları aynı parayla şimdi de Batı kültürünün özünü yok etmek istiyorlar.
2: Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ülkesindeki seçimlere İsrail tarafından müdahale edildiğini de savundu. Tel Aviv'in kendisini susturmak istediğini öne sürdü.
0: Sevgili izleyenler.

0: Çin ve Filipinler arasında Huanggan Adası krizi yaşanıyor. Sınır itirafı nedeniyle Pekin ve Manila karşı karşıya geldi. Peki son durum ne? Ayrıntıları almak için biz de Çin'e gidelim. A Haber muhabiri Mehmet Seyrek bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Hemen sözü sana bırakalım Mehmet. Nedir son durum?
1: İyi yayınlar Merve. Geçtiğimiz aydan beri Filipinlerle Çin arasında gergin anlar yaşanıyor. Özellikle Filipinler tartışmalı Huanggan Adası etrafındaki sözde karasularını belirleyen resmi bir deniz haritasını Birleşmiş Milletler'e sundu ve buralar bizim sınırlarımız dedi. Pekin yönetimi hemen karşılık verdi. Bu bir siyasi fırsatçılıktır, siyasi komedidir diye cevap verdiler ve 2016'daki geçersiz tahkim kararını yeniden canlandırma girişimi olarak da yorumladılar. Çin, Manila'nın diplomatik hamlesine karşılık bölgede askeri, kolluk kuvveti ve ekolojik, hukuki olmak üzere 3 koldan fiili hakimiyetini güçlendirmeye yönelik bir strateji izlemeye başladı. Bu süreçte özellikle Çin ordusu Güney Harekat Komutanlığı Huanggan Adası etrafında dev gövde gösterisi yaptı. Tatbikatta amfibi çıkarma gemileri, özellikle gemi savar füzeleriyle donatılmış bombardıman uçakları kullanıldı. Senaryo düşman gemilerini yok etme ve ada etrafındaki hakimiyeti güçlendirme üzerine kuruluydu. Çin sahil güvenliği bölgeye izinsiz girmeye çalışan gemileri durdurma, gemiye zorla çıkma ve gemiyi yedeğe alarak bölgeden çıkarma tatbikatları bu süreç içinde gerçekleştirdi. Ve Huanggan Adası'nı etrafını ulusal doğa koruma alanı ilan ederek 16 maddelik bir yönetim planı duyurdu. Böylece Çin sahil güvenliği bölgedeki Filipinli balıkçıları veya gemileri engellemesine yönelik bir ekolojik koruma adı altında bir hukuki çerçeve öne sürdü. Çin medyasından da bu süreçte Filipinlere yönelik birçok eleştiri makaleleri okuyoruz son günlerde. Çinli analistler Amerika'nın Filipinleri jeopolitik bir santranç piyonu olarak kullandığını, ancak Washington'ın Manila uğruna Çin'le topyekün ve felaket getirecek bir savaşı asla göze alamayacağını vurguluyorlar. Filipinli politikacıların dış güçlerin özellikle de Amerika ve Japonya'nın gazına gelerek halkı kışkırttığı yorumları var. Çin ordusu Filipinleri her provokasyonunda başını Çin'in askeri gücünün demir duvarına çarpacağı konusunda net bir şekilde uyarıyor. Özellikle Huanggan Adası civarında Filipinler kendi sınırlarını öne sürerken Çin ise bunun tarihten beri gelen kendi doğal sınırları olduklarını vurguluyor. Dolayısıyla şu anda söz konusu karasularında tansiyon oldukça yüksek ve Pekin yönetimi bölgedeki askeri varlığını tatbikatlarla göstermeye devam ediyor. Son gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul Stüdyoları bırakalım.
0: Mehmet Seyrek teşekkür ederiz. Çin'den Pekin'den aktardı efendim son yaşananları. Şimdi Endonezya'dan bir feribot yangını haberi paylaşacağız. Endonezya'nın Madura Adası açıklarında 271 kişiyi taşıyan feribotta yangın çıktı ve çıkan yangın faciaya dönüştü. En az 5 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi ise kayıp. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken 225 kişinin kurtarıldığı da açıklandı.
2: Feribot alevlere teslim oldu. Can pazarı yaşandı. Endonezya'nın Madura Adası açıklarında feribotta çıkan yangın faciaya dönüştü. 271 kişiyi taşıyan bir feribottan alevler yükseldi. Hızla yayılan alevler feribotu kapladı.
3: Rüzgarın etkisiyle alevler çok hızlı bir şekilde yayıldı.
2: Siyah duman yükselirken feribot yan yatarak batma tehlikesi geçirdi. Panik dolu anlarda bazı yolcular denize atladı. Bazı kişiler olay yerinin yakınlarında bulunan bir gemi tarafından kurtarıldı. Feribotta kalan yolcular içinse kurtarma çalışmaları başlatıldı.
3: Madura Adası'nın kuzeyinde Sumenep limanından yaklaşık 23 deniz mili uzak.

0: Şubat'ta alev alan feribot için bir arama ve kurtarma operasyonu başlatıyoruz.
1: Faciada hayatını kaybedenlerin yanı sıra kayıpların olduğu bildirildi. Kurtarılan yolcular tedavi için Surabiye Limanı'na götürüldü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Efendim, İngiltere'ye gideceğiz şimdi de. İngiltere Başbakanı Andy Burnham farklı bir yönetim biçimi vaadiyle gelmişti ve bu kapsamda Londra'daki Başbakanlık ofisi 10 numarayı değil, eski belediye başkanı olduğu Manchester'da bulunan sade bir ofisi kullanacağı iddia edildi. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları alacağız biz de. A Haber muhabiri Alparslan Düven bizi bekliyor ayrıntıları, son gelişmeleri aktarmak için. Alparslan, hoş geldin yayına. Nedir son durum? Başbakanlık Manchester'dan mı yönetilecek?
3: Tabii herkesin merak ettiği bu sorunun cevabı, Andy Burnham yeni başbakan hükümetin karar alma süreçlerini Londra merkezli yapıdan uzaklaştırmak amacıyla Manchester'da Number 10 North, yani Kuzey 10 numarası diye bir başbakanlık ofisi kurdu. Tabii bu girişim başbakanın iktidarı ve ekonomik karar alma yetkisini İngiltere'nin kuzeyine ve yerel yönetimlere daha fazla devretme vaadinin sembolü olarak görülüyor. Andy Burnham bakanların düzenli olarak Manchester'da çalışacağını ve önemli hükümet toplantılarının burada yapılacağını söylüyor. Amaç Westminster'ın aşırı merkezileşmesini azaltmak ve bölgesel eşitsizlikleri gidermek. Tabii destekleyenler bunun İngiltere'nin uzun süredir eleştirilen Londra odaklı yönetim anlayışını değiştirebilecek önemli bir adım olduğunu savunuyor. Ancak eleştirmenler girişimin daha çok sembolik olduğunu, gerçek etkinin yerel yönetimlere ne kadar mali kaynak ve yetki aktarılacağına bağlı olacağını belirtiyor. Ayrıca sadece Manchester'ın öne çıkarılmasının diğer kuzey şehirlerinde rahatsızlık yaratabileceği de ifade ediliyor. Kısacası Başbakan Andy Burnham, İngiltere'de siyasi ve ekonomik gücü Londra dışına yaymayı hedefleyen yeni bir yönetim modeli başlatıyor ve Number 10 Kuzey bu merkeziyetçiliği azaltma politikasının hem sembolü hem de operasyonel merkezi olarak tasarlanmış durumda diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
2: Alparslan Düven, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler yine Avrupa'yla. Şurası sıcaklar ve kuraklık Avrupa'nın ikinci büyük nehri Tuna'nın su seviyesini tarihin en düşük düzeyine geriletmiş durumda. Macaristan'da su seviyesinin düşmesiyle ülkenin tek nükleer reaktörünü kapatma kararı aldı. Ancak bu durum ülkede enerji krizine yol açtı bu kez de.
1: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava ve kuraklık kıtada enerji krizini tetikledi. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna'nın su seviyesi son yılların en düşük düzeyine geriledi. Macaristan, ülkenin enerji ihtiyacının %40'ını karşılayan Pax nükleer santralini kapatma kararı aldı.
4: Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte Pax santralinde elektrik üretimi duracak. Tüm enerji şebekemiz büyük bir gerileme içinde olacak.
1: 44 yıl sonra ilk kez kapatılan nükleer santral nedeniyle Macaristan Başbakanı ülkedeki elektrik tüketiminin azaltılması çağrısında bulundu. Su seviyesi normale dönene kadar nükleer reaktör kapalı kalacak. Tuna Nehri nükleer santralin soğutulması için gerekli olan suyu sağlıyor. Ancak nehrin kuruması sonucu geçtiğimiz günlerde iki reaktörden biri kapatılmıştı. Tuna'nın su seviyesinin gerilemesi nehir üzerindeki ulaşımı da vurdu. Bir yolcu gemisi karaya saplandı. Nehrin kurumasıyla 2. Dünya Savaşı sırasında batırılan Nazi Almanyası'na ait bir geminin enkazı da gün yüzüne çıktı.
2: Dönelim tekrar yurda. Aşırı sıcaklar ve dönemsel kuraklık Türkiye'de etkisi altına aldı sevgili izleyenler. Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya Ovası'nda bitkiler erken gelişti. Topraktaki nem hızla tükendi ve yeraltı su kaynakları üzerindeki baskı da katlanarak artmaya devam etti. Ayrıntıları almak için gidelim hemen Konya'ya biz de. A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konuğu bizi bekliyor. Ahmet Çelik, hoş geldin yayına. Nedir son durum? Yani rekoltede de bir kayıp riski var mı?

0: Ürünlere karşı etkisi nedir?
1: Şöyle söyleyebilirim. 2026 yıl başından 2 ay öncesi ve 2 ay sonrasındaki yağışlarımız gerçekten çok güzeldi. Bu dönemde bizim hububat ürünlerimiz, arpa ve buğday ekili arazilerimizde, yani bazı arazilerde bir ya da iki kere sulanarak ürünler hasat edildi. Hani bu da bizim için çok sevindiriciydi. Hem çiftçilerimizin emek açısından hem de artan maliyetler açısından çok çok avantajlara neden oldu. Güzel ürünler yetişti. Ama şu anlarda baharlık dediğimiz ürünlerimiz, örnek veriyorum mısır, kabak, ay çekirdeği, havuç ve bunun gibi ürünlerde şu anda sulama dönemleri ve yoğun sıcaklıkla karşı karşıya kalıyoruz. 35-36 dereceleri gösterse de bu arazide hissedilen 40 ve 40 derecenin üzerinde oluyor. Bu da bitkilerimizi ister istemez strese soktuğundan dolayı ve su stresine girdiklerinden dolayı, yani bir arazi daha fazla sulanma ihtiyacı duyuyor. Bu da yeraltı sularına yüklenmemiz anlamında,
0: evet.
1: Yılbaşı civarındaki yağışlarımızı şu anda fazlasıyla kullanıyor bulunuyoruz.
0: Evet. Burası bir havuç tarlası. Bitkiler yeşil görünüyor ama bu bitkide riskli bir durum var mıdır şu anda?
1: Şu anda yoğun suluyoruz. Çünkü ürünlerimizde ürünlerimize su stresi oluyor sıcaklıklardan dolayı. Dolayısıyla daha fazla sulamamız gerekiyor. Yeraltı sularına daha fazla tüketmemize neden oluyor. Ve son bir ay içerisinde de birçok yeraltı su kuyusuna bütün çiftçilerimiz neredeyse ikişer, üçer bor indirerek su takviyesi yapmaya başladılar. Yani şu andaki pompanın ve o borunun miktarları yetersiz kaldı. Yani suların çekilmesiyle beraber daha tabana giderek bor attılar. Dolayısıyla sulama ihtiyaçlarını o şekilde karşılayabiliyorlar ve bazı bölgelerimizde biliyorsunuz obruk tehlikesi olan bazı bölgelerimizde ise obrukların oluşma sayıları artmış durumda ve daha fazla risk içerisinde.
0: Hemen yan tarafta da bir tarla var, sulama yapılıyor. Tabii bizim en çok şikayet ettiğimiz konu vahşi sulama ama artık damlama sulamada, bu da vahşi sulamaya giriyor mu?
1: Şöyle, vahşi sulama dediğimiz salma sulamaydı. Yani çiftçiler böyle büyük karıklar yaparak suyu vahşice tarlaya göndermesiydi. Ama şu andaki bu akıllı sulamalarımızdan bir tanesi hem işçilik tasarrufu yapıyor hem de sularda tasarruf yapıyor. Yani istediğiniz alandaki yerlere sulayabiliyorsunuz. İstediğiniz zamana da yayabiliyorsunuz. İlaçlarınızı, gübrelerinizi de homojen bir şekilde eşit miktarda göndererek hem verim artışı hem de yeraltı su kaynaklarının kontrollü kullanılması noktasında çok avantajlı oluyor. Görüyorsunuz yan tarafta da işte hayvanların yemesi için ekilen ot cinsi ürünlerimiz var. Yonca. Burada da akıllı hatlarımız var, görüyorsunuz. Yani hem düzenli sulama hem vahşi sulamadan kaçınarak su kontrolünü sağlamak, ürünlerin verimlerini artırmak, rekolteleri artırmak. Evet. Ha, şuna da söyleyecek olursak, yağış bu şekilde biraz daha kurak devam eder de sıcaklıklar da yüksek devam ettiği sürece rekoltelerde düşüşlerin olacağını düşünüyoruz.
0: Ya rekoltede bu sıcaklıklar nedeniyle risk altında o zaman.
1: Evet, kesinlikle. Yani şu zamanlarda belli olmasa da hasat ve hasat sonrasında zaten rekoltenin düştüğünü, sıcaklıklardan ve kuraklıklardan dolayı ne kadar etkilendiğinin olumsuz bir göstergesini görmüş olacağız.
0: Tabii hububatta böyle bir risk yok. Artık hububat hasadı yapıldı ama ondan sonraki bu ürünlerde risk olabilir diyorsunuz.
1: Evet. Birçok Konya ürün çeşitliği anlamında birçok ürüne ev sahipliği yapıyor. Evet. Ha, dolayısıyla o ürünlerde de bu sıcaklık ve yağışların olmaması, kurak geçirmemiz dolayısıyla da verimlerde, rekoltelerde düşüşlerin olacağını söyleyebilirim.
0: Peki şu anda gördüğümüz kadarıyla herkes de merak ediyor. Bu tarla hasat edilmiş ama sulanıyor. Neden sulanıyor?
1: Şu anda ekime hazırlanıyor bu arazi. Tarlası sürülmüş. Biraz otları, çöpleri parçalanmış.
0: Evet.
1: Şu anda da ekime hazırlandığı için sulama ihtiyacı duyuyor. Evet. Daha sonrasında yeterli nem miktarı olduktan sonra burası tekrar ekilecek.
0: Anız yangını zaten şehrimizde yok, yasak. Çiftçimiz de bilinçli bu konuda.
1: Evet, zaten yol kenarında da olduğumuz için herkes gördüğünde ihbar ediyor. Hani dolayısıyla kimin tarlası olduğu da biliniyor. Dolayısıyla bu noktada da son yıllarda artık kontrollü bir şekilde yangın kontrol altına alınmış oldu. Yani kimse anız yakamıyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi organik madde anlamında da diğer elementler anlamında da zaten buradaki hasat edilmiş tarlanın, evet, sapları toprak altına karıştırılarak organik madde kaynağı olmuş oluyor. Çiftçilerimiz artık bilinçlendi, eskisi gibi değil. Herkesin bol bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sağ olun efendim. Yayın konumda anlattı. Bu hububat hasadı yapıldı. Onlarda bir risk yok ama bundan sonra ekilecek ürünlerde su sıkıntısı çekilebilir dedi diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Ahmet Çelik, teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgi.

0: Bilgiler için sevgili izleyenler, yağmur bahur sıcaklıkları geliyor. Türkiye genelinde termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Gelin havanın notlarına bakalım şimdi.
1: Geçtiğimiz haftalarda bir sıcak hava dalgası olmuştu ama birkaç günlük sürmüştü. Bu biraz daha uzun.
2: Yaz mevsiminin en boğucu, en kavurucu dönemi kapıda. Türkiye'yi etkisi altına alacak olan yağmur bahur sıcakları için geri sayım başladı. Ülke genelinde termometreler zirve yapacak.
1: Temmuz'dan kıyasladığımızda daha sıcak geçecek gözüküyor. Sıcak bir Ağustos ayı bizleri bekliyor.
3: İstanbul'da sıcaklıklar gündüz ve gece de olmak üzere artık artış eğiliminde. Peki ilerleyen günlerde ve zamanlarda nasıl bir sıcaklık eğrisi oluşacak?
1: Bu sıcak hava önümüzdeki günlerde, yani yarından itibaren yine artarak devam edecek ve özellikle cuma günü daha yüksek sıcaklık çıkılmış olacak. İstanbul'da bazı ilçelerde sıcaklık değerlerinin 37-38 derecelere kadar çıkacağını önümüzdeki günlerde tahmin ediyoruz ki bu ilçeler özellikle iç kesimlerde, yani sahile uzak olan ilçeler.
2: Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurdun dört bir yanında etkisini gösterecek. Özellikle önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
1: Bölgemizdeki en sıcak günlerden birisini yaşıyoruz ve yağmur bahur günlerindeyiz aslında. Bu sene tam denk geldi.
2: Büyük şehirler başta olmak üzere birçok bölgede rekor sıcaklıklar ölçülecek. Mega kent İstanbul'da nem ve yüksek sıcaklıkla mücadele edecek.
1: Güney kesimlerde sıcaklıklar 40 derecelere kadar çıkarıyor. Akdeniz'de ve Ege'de, İzmir civarı, Manisa, Aydın, Muğla, buralar artık oldukça sıcak. Güneydoğu Anadolu her zaman olduğu gibi yine sıcak, yüksek sıcaklıkları sürdürüyor olacak. Sadece Doğu Karadeniz biraz daha serin durumda. Nem değerleri de İstanbul'da artıyor. Nem tabii ki bunaltıcılığı arttırıyor. İstanbul'da gece sıcaklıkları artık biraz daha İstanbulluları gece özellikle binaların gündüz ısınması ile birlikte İstanbul'ları biraz daha bunaltacak gözüküyor.
2: Uzmanlar, yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşları kritik saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.
0: Sevgili izleyenler, şimdi bültenimize bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Gelenjik'te yer alan bir plajı vurdu. Sahilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi de hayatını kaybetti. Haber merkezimize ulaşan ilk görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Görüntüler Rusya'dan sevgili izleyenler. Ukrayna'nın İHA saldırısında bu kez bir plaj hedef oldu. Plajda bulunan 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Sıcak bir gelişme. Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Gelenjik'te yer alan bir plajı vurduğu anlara ait sevgili izleyenler. Sahilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi de hayatını kaybetti. Görüntüler Rusya'dan kayda geçti ve sivil halkın bulunduğu bir nokta, bir plaj Gelenjik'te Rusya'da Karadeniz kıyısında ve Ukrayna'nın İHA saldırısına hedef oldu bu plaj. Plajda bulunan 3'ü çocuk 6 kişi de hayatını kaybetti. Ukrayna'nın bu İHA saldırısında onlarca kişi de yaralandı. İlk gelen bilgiler bu yönde. Yine bu sıcak gelişmeye dair ayrıntılar paylaşıldıkça biz de sizlere aktaracağız efendim. Evet, sıcak gelişmeyi ekranlarınıza taşıdık. Devam edelim sıradaki haberimizle. İstanbul polisi korsan otoparkçılara yönelik operasyon düzenledi. Denekçi olarak bilinen korsan otoparkçılara müşteri kılığında giden sivil ekipler ücret ödemelerini de kameraya kaydetti. 23 denekçi hakkında işlem yapıldı.
4: Fiyat 300 lira kullanmadan koyamam yani.
2: Sivil trafik ekipleri müşteri kılığına girdi. Denekçileri tek tek tespit etti.
5: Ne kadar para ödeyeceğiz?
6: Normal sabit fiyat 300 lira.
5: 300 lira.
2: Fatih, Beyoğlu ve Eyüp Sultan ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde denekçilere yönelik çalışma başlatıldı.
7: Ne kadar?
5: 500 TL sabit.
6: 500 TL.
2: Yapılan çalışmalarda 23 kişinin korsan otoparkçılık yaptığı tespit edildi. Müşteri kılığına giren polisin park sırasında kameraları kayıttaydı. Karşısındaki kişinin sivil polis olduğundan habersiz olan değnekçilerin otopark ücreti alması kayda alındı. Gerçek kimliğini açıklayan sivil trafik ekipleri toplamda 23 değnekçiyi gözaltına aldı.
0: Efendim, Ajans Gün İçi kuşağının bu saatini noktalıyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın sonrasında saat başında tekrar buradayız.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Değerli metallerde, dolar ve tahvil faizlerindeki hareketler ile Fed'in para politikasına ilişkin değişen beklentiler belirleyici oldu. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda %3,50 ile 3,75 aralığında sabit tuttu. Kararın 3'e karşı 9 oyla alınması ve 3 üyenin 25 baz puanlık faiz artırımını desteklemesi, bankanın bundan sonraki adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırdı. ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %1,5 büyüyerek, ilk çeyrekteki %2,1'lik büyümenin altında kalması ekonomik faaliyetin ilme kaybettiğine işaret etti. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Vakıf Katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kars-Digor Merkez yolunun 37 ve 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil

0: uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
1: hissi. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin

0: canlı yayın.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine akın eden göçmenlerden 73 binden fazlası geri gönderildi. En az 88 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından İspanya güvenlik önlemlerini artırdı. Madrid yönetimiyle Avrupa Birliği ülkeleri arasında da tansiyon yükseldi.
2: On binlerce göçmenin İspanya toprağına akın etmesi Avrupa'da krize yol açtı. İtalya, İspanya ile Schengen uygulamasını askıya aldı. 30 Temmuz'dan bu yana İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya on binlerce göçmen akın etti.
3: Burada çok fazla kişi var. Tıbbi tedavi görmek için gelenler, hiçbir şeyi olmayan insanlar da var. Buraya gelenler arasında Filistinliler, Afrikalılar da var. Çok farklı milletten insanlar var.
2: Yüzerek kente ulaşmaya çalışan 80'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Krizle mücadele etmek için İspanya hükümeti tüm kaynaklarını seferber etti. Yetkililer 73 binden fazla göçmenin Fas'a geri gönderildiğini bildirdi. Ancak bu kadar çok kişinin aynı günde yola çıkması akıllarda birçok soru işaretine neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Fas hükümeti, sınırdaki kaosun iki temel nedenden kaynaklandığını savundu. Ana sebebin yanlış bilgilendirme olduğu öne sürüldü. Fas yönetimine göre ikinci nedense İspanyol mahkemesinin denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin doğrudan geri gönderilmeyeceğine ilişkin kararının yanlış yorumlanması oldu. Bakanlık bu kararın göçmenler arasında sınır tamamen açıldı şeklinde algılandığını öne sürdü. İspanyol basınına konuşan birçok göçmen de sosyal medya platformlarında Ceuta sınırı açıldı yönündeki paylaşımları gördükten sonra bölgeye gittiklerini anlattı. Göçmenlerden çoğu geri gönderilmiş olsa da durum Avrupa Birliği'nde krize yol açtı. 22 Avrupa Birliği ülkesi Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya mektup yolladı. Kontrolsüz kitlesel geçişlere izin verilmemesi gerektiğine işaret edilen mektupta Avrupa Birliği'ne yasa dışı girişin mümkün olduğu algısının oluşmaması gerektiği vurgulandı. Göç karşıtı bir kampanya ile iktidara gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de İspanya ile Schengen serbest dolaşım uygulamasını geçici olarak askıya aldıklarını açıklamıştı. Aynı zamanda Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri artıracağını açıkladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise ülkesinin Avrupa'yı yasa dışı göçten korumak amacıyla Belarus sınırını milyarlarca dolarlık yatırımlarla güçlendirdiğini hatırlattı.
1: Sevgili izleyenler, ekranlarınıza da yansıyor. Bu görüntüler Pakistan'da kayda geçti. Pakistan'da etkili olan muson yağışları sebebiyle sel meydana geldi. Selde 140 kişi hayatını kaybetti. Erken uyarılara rağmen muson yağışları Sind eyaletindeki Haydarabad şehrini felç etti. Kentte elektrik kesintileri de yaşandı. Şiddetli yağışlar sebebiyle yüksek alarma geçen eyalet yönetimi acil durum hazırlık ve müdahale önlemlerini güçlendirme talimatı verdi. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu 26 Haziran'dan beri etkili olan muson yağışları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 140'a yükseldiğini açıkladı. Ve ülkede yağışların yarına kadar da devam etmesi bekleniyor. Son gelen bilgi ise yaşanan selde 140 kişinin hayatını kaybettiği yönünde. Efendim, Trump'ın açıklamalarına bakacağız şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere

0: Müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varıldığını, nükleersizleştirme konusunda da anlaşma olacağını söyledi. Başka neler söyledi bakalım Trump?
1: İkinci Dünya Savaşı'nın Amyon'a gerçekleşecek en büyük saldırı yapacaktık. Müzakereler öğleden sonra başlıyor. Ateşkes yapmayı çok isterim.
2: ABD Başkanı İran'la müzakerelerin yeniden başlayacağını Washington'a dönüş yolunda uçakta yaptığı açıklamayla duyurdu.
1: Müzakereler öğleden sonra başlıyor. Ateşkes yapmayı çok isterim. Bir sürü hayat kurtarılır. Dürüst olmak gerekirse İran'ın yeniden inşa edilmesi yıllar alacak. Ki inşa edilip edilmeyeceğinden bile emin değilim. İkinci Dünya Savaşı'nın Amyon'a gerçekleşecek en büyük saldırı yapacaktık. Bu onlar için felaket olurdu. Bunu yapmamızı istemediler.
2: ABD Başkanı Trump, İran'a saldırının durdurulması için Körfez ülkelerinin araya girdiklerini söyledi. İran'ın da ricacı olduğunu belirtti.
1: İran'a karşı harekete geçmeye tamamen hazırdık ve bu dev bir saldırı olacaktı. Her şeyimizle hazırdık. Ancak müttefiklerinin sizden bunu durdurmanızı istediğine bir nevi peki bakalım demek zorunda kalıyorsunuz. İptal etmelerini istemelerinin sebebi de bence ortada bir anlaşmanın olması. Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Ardından da nükleer ya da İran'ın nükleerden arındırılması diyebileceğiniz bir anlaşma olacak. Bu yüzden bekletiyoruz. Bakıp göreceğiz. Aslında İran'da çok güçlü bir şekilde ricada bulundu. Anlaşma yapmak istiyoruz dediler.
2: Trump'ın açıklamalarının ardından İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu da üst düzey yetkililere dayandırdığı bir haber yayınladı. Haberde Trump'ın saldırıları askıya alma kararını İsrail'e önceden bildirmediği ifade edildi. Haberle Trump'la Netanyahu'nun son dönemde gerilen ilişkilerine de atıfta bulunuldu.
0: Efendim, Avrupa ülkeleri Rusya'nın gölge filosuna ait gemilere karşı denetimlerini artırdı. İtalya Savunma Bakanlığı yaptırım listesinde bulunan bir petrol tankerine operasyon düzenlendiğini açıkladı. Karadeniz'deki çatışmalar devam ederken Rusya Ukrayna'ya ait 4 gemiyi vurduğunu duyurdu.
3: İtalyan donanması petrol tankerini açık denize durdurdu. Ardından gemiye çıkarma yaptı. Rusya'nın gölge filosuna yönelik denetimlerin adresi bu kez Akdeniz'di. İtalya Savunma Bakanlığı Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde bulunan bir gemiye operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakanlığa göre Benin'den İstanbul'a seyreden Kamerun bandralı geminin bayrak kaydı doğrulanmamıştı. Uyarılan tankerin kaptanının dur ihtarına uymaması üzerine operasyon düğmesine basıldı. Ardından İtalyan askeri personeli halat ve merdiven kullanarak gemiye çıktı. Operasyona İtalyan donanmasından bir savaş gemisi ve helikopterin yanı sıra Yunanistan'a ait bir gemiyi de Polonya devriye uçağı da destek verdi. 2 saat süren müdahale detay verilmeksizin sona erdi. Karadeniz'deki savaşsa tüm hızıyla sürüyor. Rus ordusu açık denize seyreden ve Mykolaiv limanında bulunan tankerleri hedef aldı. Kiev'e askeri yük taşıdığı öne sürülen 4 gemi insansız hava araçlarıyla vuruldu. Moskova sahada baskıyı artırırken Kiev'in en büyük destekçilerinden ABD'nin yardımı da her geçen gün azalıyor. Washington'ın 2026 yılının başında Ukrayna'ya yaptığı silah yardımı Joe Biden dönemine kıyasla yaklaşık 5 kat azaldı. Halihazırda hava savunma füzesi stokunda sıkıntı yaşayan Ukrayna, Trump yönetimini ikna etmeye çalışıyor. ABD Temsilciler Meclis üyesi Mike Turner, Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da üretilebilmesi için teknoloji transferi müzakerelerini sürdüğünü açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce bu konudaki kararından geri adım atmıştı.
4: Bunu başka birinin yapmasına izin verirken çok dikkatli olmalıyız. Patriot füzeleri inanılmaz bir şey. Şu ana kadar bu konuyu konuşurken buna rıza göstermedik. Bu yüzden bence bu tür bir teknolojiyi başkalarına vermek, bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum.
0: Efendim, dünyadan gelişmeleri aktardık. Şimdi ülke gündemiyle devam edelim. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlenen çerçeve yasa konusunda muhalefet partilerine bilgilendirme yapacak. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları almak için hemen Ankara'ya uzanalım. A Haber muhabiri Şener Çetin ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Söz sende Şener.

0: Evet, üzerinde çokça çalışıldı. Hem sahada hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir mesai harcandı. Yapılan tüm çalışmalar terör defterini tamamen artık kapatmak ve ülke gündeminden çıkartmaktı. İşte bu minvalde yoğun mesai Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de devam ediyor. Hukuki zemin önemliydi ki bu noktada bir çerçeve yasa oluşturuldu. Son şeklini aldı ve artık bu çerçeve yasayla ilgili de yine siyasi partilere, muhalefete bir ön bilgilendirme yapılması bekleniyor ki yeni haftayla birlikte aslında partiler arası temasların devam ettiğini söylemek mümkün. Abdullah Güler de AK Parti Grup Başkanı siyasi partilere bu konuda ön bilgilendirme yapacak. Teklif ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya da açıldı. Bunun da altını çizelim. Özellikle yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından teklifin imzalanması bekleniyor. Özellikle süreç içerisinde MHP lideri Devlet Bahçeli önemli bir katkı sunmuştu sürece dair. Dolayısıyla ilk imza sahibinin ise yarın Devlet Bahçeli olması bekleniyor. Bunun da altını çizelim. Tabi çerçeve yasaya son şeklinin de çarşamba günü bildiğiniz üzere Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı düzenlenecek. Başkan Erdoğan başkanlığında son şeklinin de burada verilmesi bekleniyor. Çerçeve yasaya sonraki süreçte teklifin yine meclis başkanına sunulması şeklinde devam edecek. AK Parti, MHP ve DEM temsilcilerinin ortak imzasını taşıyor meclis başkanlığına verilecek bu şekilde. Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grupları imza atmamış olsa da yine teklife destek vereceklerini söylemekte fayda var ki İYİ Parti bunların dışında bunu ifade edelim. Yine teklifin ilk adresi mecliste Adalet Komisyonu olacak. Akabinde Meclis Genel Kurulu'na gelecek ve özellikle teklifin meclis tatile girmeden de yasalaşması bekleniyor. Bu minvalde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yoğun çalışma yürütülüyor. Biz de o gelişmeleri takip ediyor olacağız diyelim. Sözü meclisten size bırakalım.
1: Şener Çetin, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Başkent'ten aldık son gelişmeleri efendim. Şimdi Tahran'a gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a planladığı saldırıları askıya aldığını duyurdu. Geçtiğimiz dakikalarda paylaştık açıklamalarını. İran'la görüşmelerin de başlayacağını duyurdu. Kararın ardından petrol fiyatlarında da hızlı bir düşüş yaşandı. Peki Trump'ı bu karara kimler ikna etti? Tahran'da şu anda neler konuşuluyor? Liderlerden gelen yeni açıklamalar var mı? Gidelim hemen A Haber muhabiri Ekber Karabağ ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Ekber, yeni saatte yeni bir gelişme var mı? Tahran basınında neler konuşuluyor? Sözü hemen sana bırakalım.
2: Evet, teşekkür ederim. Evet, az önce de haberimizde izlediğimiz üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonunda İran'a yönelik bir saldırı yapılacağıyla ilgili ifadeler vardı. Esasında ciddi anlamda Tahran'da bu konuda da bir beklenti söz konusuydu. Hafta sonunda bu saldırının yapılacağıyla ilgili. Hatta İsrail'in de bu saldırılara katılacağına ilişkin iddialar söz konusu olmuştu ki daha sonra bu iddialar da doğruladı. Bizzat işte Amerikalı yetkililer bunu doğrulamış oldu. Yani o 40 günlük savaşta olduğu gibi çok kapsamlı İran'a yönelik bir saldırı söz konusuydu. Ancak bu gerçekleşmedi. Hatta Donald Trump bu saldırıyla ilgili 2. Dünya Savaşı'ndan bu tarafa yapılmış olacak en kapsamlı saldırı ifadesini de kullanmıştı. Kimler bunu ikna etti? Tabii bölge ülkeleri başta olmak üzere işte Donald Trump'a yönelik baskılar söz konusu oldu. Bizzat Donald Trump kendisi de bunu itiraf etti. Bin Salman'dan Suudi Arabistan prensi işte ilgili ifadeleri söz konusu oldu. Kendisini aradı ve bu saldırının işte ertelenmesini istedi. Donald Trump işte müzakereler konusunda bazı gelişmeler olduğundan dolayı bunu ertelediklerini ifade etti. Az önce de haberimizde izlediğimiz üzere müzakerelerin başlayacağını söyledi. Bugün başlayacak dedi. Ancak İran tarafı böyle bir şey söz konusu değil dedi. Hatta az önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı Irak'a gitti. Necef'te işte ziyaretlerde bulundu ve bunun da bir resmi olmayan bir ziyaret olduğu ve Erbay'ın etkinliği için o bölgede bulunduğu ifade edildi. Bu neden önemli? Çünkü herhangi bir görüşme söz konusu olsa burada İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı geri alması %100 bir işte öngörülmektedir. Bu İran tarafı Amerika Birleşik Devletleri ile bir görüşme yok. Umman'la görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmeler Hürmüz'le ilgilidir. Hürmüz'den geçişlerin nasıl olabileceği ile ilgilidir ve bu kapsamda da sona yaklaşmış durumdayız. Yönünde İran'dan gelen ifadeler söz konusu. Bu yüzden Donald Trump'ın neden böyle ifadeler kullandığı da tabii tartışmaya açık bir mesele. Diğer taraftan bölgede de gerginlik

0: devam etmek dedi. İran'dan gelen son açıklamalara göre İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bölgede Hürmüz üzerinde uçan M9Q insansız hava aracını imha ettiğini belirtti. Yine gelen bazı bilgilere göre Umman kıyılarında da bir tankere yönelik saldırı söz konusu oldu. Ancak şu ana kadar bu saldırıyı üstlenen olmadı.
1: Ekber Karabağ, teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için Orta Doğu'daki son durum böyleydi efendim. Devam edelim şimdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılında 525 hakim ve savcı hakkında karar aldığını, 333 yargı mensubuna disiplin cezası verildiğini açıkladı. 84 kişinin de meslekten çıkarıldığı duyuruldu.
2: Adaleti öngörülebilir ve güvenli olarak güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz.
3: Yargıda denetim ve disiplin mekanizmaları etkin bir şekilde işliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nin hakim ve savcılara yönelik yürüttüğü denetim ve disiplin süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suçlular ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, yargı teşkilatı mensupları bakımından da hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz verilmediğini ifade etti. Gürlek, adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, ünvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir, dedi. Hakim ve Cumhuriyet savcılarının büyük ekseriyetinin görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirdiğini vurgulayan Gürlek, bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını belirtti. Buna göre HSK 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındı. Bakan Gürlek, bu kişilerden 333'ü hakkında disiplin cezası uygulandığını aktararak, 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır, dedi.
1: Yurda dönelim şimdi. Körfez'deki kirlilik ve sokaklarda biriken çöp yığınlarıyla gündeme gelen Ege'nin incisi İzmir efendim. Bu kez de altyapı sorunuyla tekrar gündeme geldi. Tepki çeken görüntüler Alsancak'tan geldi. Gelin bakalım.
4: Şu rezile olsun. Kaçıncı yüzyıldayız bize? Ne kayıp yani.
5: Her gün böyle rezillik yani, başka bir şey. Öbür sokaktan gitmem lazım, bu yolu kullanıyorum.
6: Yetersiz altyapı İzmir'in kabusu oldu.
7: Ben 2-3 yıldır bu şekilde biliyorum yani. Gidiyorum geliyorum bu halde görüyorum. Hiçbir düzelme olmaz mı ya 2-2,5 yıldır?
6: İzmir, Ege'nin incisi, turistlerin gözdesi. Ancak kayda geçen görüntüler deyim yerinde ise içler acısı.
8: İzmir 2. Kordon'da yapılan altyapı çalışmaları vatandaşı, esnafı isyan ettirdi. 6 aydan daha fazla süredir olduğunu söyleyen esnaf artık kendisi bu konunun bitmesini istiyor. Ve bir an önce altyapının yapılıp yolların normale dönmesini istiyor. Çünkü iş yapamadıklarını, vatandaşlar da evlere gitmekte zorlandığını söylüyor.
9: Burada esnaflar perişan. Bakın her yer kapalı, yol kapalı. Esnaf kan alıyor abi.
10: Buradaki çalışmalardan dolayı insanlar kesinlikle buraya yani yola girmek istemiyorlar. Çünkü toz toprak. Yani bizim işlerimiz tamamen durdu. Çalışan arkadaşlarımızın birkaçı iş bıraktı. Yani hadi onu da bıraksın. Temizlik yapıyoruz. Dışarıda camlarımızı siliyoruz. Ondan sonra tekrar çamur oluyor. Yani tamamen işlerimiz berbat durumda yani.
11: Bir kazı yapıyorlar. Tekrar bir düzeltiyorlar. Tekrar bir daha yapıyorlar.
12: Kordu bitti yani. Kordu'nda bitti.
6: İzmir'in merkezi olan Alsancak'taki cadde şantiye alanına dönmüş durumda.
8: Turistlerin geçtiği yerleri geçemiyorlar turistler. Bir gemi geldi, gelen o gemiden sanırım gelen turistler ve buradan geçmekte zorlanıyorlar. Geçtikleri yerler tozların, bütün kazılan kuyuların üstü ve bu nokta içerisinde görmüş olduğunuz gibi bakın o noktadan geçmekte zorlanıyorlar.
12: Bir yere gidemiyoruz yani, bu ne? Şu görüntüye baksana, bak karşısında kaç gidiyoruz, bir otel var, otelin önüne bak. Burada sen turizme hizmet ediyor değil mi? Bu mu hizmet yani?
9: Vallahi biz misafiriz. Evet. Muğla'dan geldik. Geleceğimize pişman olduk. Bu kadar rezalet olmaz. Hiçbir yerden buraya yanaşamıyoruz. Oradan giriyoruz kapalı. Başka bir yere giriyoruz, orası kapalı. Ne yapacağımızı şaşırdık.
6: Bölge halkı çalışmaların bir an önce bitirilmesini

0: istiyor.
1: Hani bir tarif verse deseler ki 3 ay sonra veya 5 ay sonra, ona göre biz önümüzü alın. Soruyor yok, soruyor yok. Allah ver, gidiyoruz işte, nereye kadar hiç bilmiyorum. İnşallah hayırlısı da biter, biz de kurtuluruz.
2: Yetkililerden lütfen bir an önce burayı bitirmelerini rica ediyoruz.
3: Efendim, siber suçlarla mücadelede devam ediyor. Son 5 günde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 93'ü de tutuklandı. 55'i hakkındaysa adli kontrol tedbirleri uygulandı.
4: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
5: Siber suçlara yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda son 5 günde 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyonlarda gözaltına alınan 185 şüpheliden 93'ü tutuklandı. Şüphelilerden 55'i hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada siber suçlara karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Operasyonda emeği geçen Kahraman Polis Teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ise üstün başarılarından dolayı tebrik edildi.
3: Ve Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1,78 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon %31,75 seviyesine geriledi. Kira artış oranı da %31,90 oldu.
6: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon geçen yılın Temmuz ayındaki %33,52'lik seviyenin altında kaldı. Yılbaşına göre fiyat artışı %19,86 olurken 12 aylık ortalamalara göre kira artış oranı %31,90 olarak kaydedildi.
7: Üçüncü enflasyon raporunda da artık görece daha sınırlı düzeltmeler söz konusu olabilir önümüzdeki 1-2 haftada. Arz yönlü riskler hala enflasyon üzerinde belirleyici, etkili.
6: Temmuz ayında fiyat artışlarında öne çıkan başlıkların başında konut geldi. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yıllık artış %40,32'ye ulaştı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon %37,53 olurken ulaştırma grubunda artış %30,83 olarak hesaplandı.
8: Çekirdek tarafta beklentilerden oldukça iyi gelen bir durum söz konusu. Ama gıda böyle beklenti üzerinde geldiği için manşet rakam gene de beklentinin bir miktar altında gelmiş. Özetle aynı aslında pozitif okunabilecek bir veri diyebiliriz. Çekirdek tarafın, en azından çekirdek tarafın beklentilerinin altında gelmiş olması.
6: Aylık bazda ise en yüksek katkıyı ulaştırma grubu yaptı. Ulaştırma fiyatları Temmuz ayında %2,59 artarken konut grubundaki artış %2,25, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış %1,61 oldu.
3: Ticaret Bakanlığı araç kiralama sektöründeki merdiven altı ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek için hazırladığı yeni yönetmelikle düğmeye bastı. Sektöre sıkı standartlar getiren düzenleme ile birlikte kiralama yapacak firmalara belirli bir filo büyüklüğü, sermaye şartı ve güvenli hizmet altyapısı zorunluluğu geliyor. İşte ayrıntılar.
5: Araç kiralama sektöründe son dönemde hızla artan merdiven altı firmalar, kayıt dışı kazançlar ve internet üzerinden düzenlenen dolandırıcılık vakaları birinci gündem oldu. Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, sektöre giriş şartlarını değiştirecek yeni yönetmelik hazırlığını tamamlama aşamasına geldi.

0: Hazırlanan yeni düzenlemeye göre artık her önüne gelen araç kiralayamayacak. Firmalara asgari filo büyüklüğü, belirli bir sermaye yeterliliği ve uygun fiziki ofis zorunluluğu getirilecek.
1: Yeni dönemle birlikte kayıt dışı çalışan ve internetten verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran merdiven altı kuruluşların faaliyetlerine de son verilecek.
0: Yönetmelik ayrıca müşteri haklarını koruyan standart sözleşmeleri ve kiralanan araçların kasko ve sigorta kapsamlarını net kurallara bağlayacak. Kaza sonrası yaşanan anlaşmazlıkları da engellemiş olacak. Sektörün önde gelen temsilcileri ise bu düzenlemenin haksız rekabeti bitireceğini, hem sektörün itibarını hem de hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaracağını belirterek bakanlığa tam destek verdi.
2: Gelir İdaresi Başkanlığı gelirini doğru beyan etmeyen ve vergi kaçıran mükelleflere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. TÜBİTAK'la birlikte geliştirilen yapay zeka destekli kaşif uygulamasıyla her gün yaklaşık 4 milyon mükellef analiz ediliyor. Riskli bulunan mükellefler vergi dairelerine bildirilirken yılın ilk yarısında 81 ilde 791 binin üzerinde mükellef denetlendi.
0: Vergi kaçakçılarına göz açtırmayan Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışılıkla mücadelede teknolojinin son imkanlarını devreye soktu. GİP ve TÜBİTAK ortaklığıyla geliştirilen Kaşif adlı yapay zeka uygulamasıyla başkanlığın veri tabanı üzerinden her gün yaklaşık 4 milyon mükellef mercek altına alınıyor. Hiçbir ön tanımlı kural olmaksızın tamamen makine öğrenmesine dayanan sistem, sahte fatura girişimlerini ve haksız KDV iadesi taleplerini erken aşamada tespit ediyor. Yapılan analiz çalışmaları neticesinde yılın ilk yarısında 621.379 mükellef yakından takibe alındı. Riskli olduğu belirlenen mükellefler ilgili vergi dairelerine bildirildi. Teknolojik takibin yanı sıra sahadaki denetimlerde hız kesmedi. 2026 yılının Ocak ve Haziran döneminde 81 ilde gerçekleştirilen saha denetimlerinde 791.082 mükellef kontrol edildi. Denetimler ve analizler sonucunda izaha davet müessesesi kapsamında 19.892 mükellef izaha çağrılırken 8.974 kişi ise gönüllü uyuma davet edildi. Ayrıca avukat, doktor, mimar ve mühendis gibi serbest meslek kazancı elde eden mükelleflere gelirlerini doğru beyan etmeleri için hedef odaklı bilgilendirme mektupları gönderildi.
2: Kırıkkale'de yangında evlerini kaybeden Dürdane ve Haydar Gündoğan çiftine yardım eli uzandı. Gündoğan çiftini ziyaret eden Balışeh Kaymakamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek aileye ev sözü verdi.
3: Bütün malzemelerimi çalıştım. Uçadı attı işte.
4: Ağlama ağlama, boş ver Haydar. Bak ben hiç üzülmüyorum bak.
5: Evleri, yılların emekleri yangında kül oldu. Ancak acılı aile yalnız bırakılmadı.
6: Biz her zaman halkımızın hizmetkarıyız. Sizin evinizde inşallah en kısa zamanda İnşallah. Yapacağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Gönlünüz İnşallah. Ferah olsun.
5: Kırıkkale'nin Balışeh ilçesine bağlı Akçakavak köyünde yaşayan Dürdane ve Haydar Gündoğan çiftinin evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Tüm birikimleri yangında küle dönen Dürdane Gündoğan'ın eşini teselli ettiği anlarsa yüreklere dokunmuştu.
4: Bir şey olsaydı, bana bir şey olsaydı, çoluğa çocuğa bir şey olsaydı ne olacaktı? Onlar yarın daha iyisi olur.
5: Gündoğan çiftine devlet yardım elini uzattı. Aileyi ziyaret eden Balışeh Kaymakamı Muhammed Raşit Aktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek çifte ev sözü verdi.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın, Sayın Valimizin, vekillerimizin selamlarını iletiyorum.
7: Aleyküm selam, teşekkür ederiz.
6: Onlar sizleri çok sevdi, Türkiye sizleri çok sevdi. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin hizmetkarıyız.
8: Allah razı olsun.
6: Bu noktada inşallah evinizi tekrar en güzel şekilde Dürdane teyzemin dediği gibi daha iyisini yapacağız inşallah.
5: Gündoğan çiftinin hüznü ve çaresizliği verilen ev sözüyle yerini mutluluğa bıraktı.
2: Efendim, bir yangın haberiyle devam edeceğiz. Şimdi İstanbul Sarıyer'de 5

0: Katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Adrese sevk edilen ekiplerin alevlerle müdahalesi devam ediyor. Ekranlarınıza getiriyoruz o görüntüleri. Yangın Sarıyer Emirgan'da bulunan 5 katlı bir binada çıktı. Alevlerin fark edilmesinin ardından adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ve an itibarıyla ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. İstanbul Sarıyer'den geliyor görüntüler. 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Hemen olay yerine ekipler sevk edildi. Ve ekiplerin alevlere müdahalesi de devam ediyor. Sevgili izleyenler, İstanbul'da son yıllarda motosiklet sayısı hızlı bir şekilde arttı. Peki bu artışın arkasında ne var? Sadece yoğun trafikten kaçış mı yoksa yeni ulaşım tercihi mi artık motosikletler? İşte bu sorunun cevabı da haberimizde.
1: Motosiklet artışı gözle görüldü derecede arttı.
2: Asla bundan vazgeçilmez İstanbul'da.
3: Şimdi motosiklet aldık.
4: Güvenli ulaşım, daha kolay ulaşım, trafikten kurtulmak için.
5: İstanbul trafiğinde otomobiller kadar motosikletler de dikkat çekiyor. Ana yollardan ara sokaklara kadar her yerde görmek mümkün. Peki bunun sebebi trafikten kaçış mı yoksa İstanbulluların ulaşım tercihi mi değişti?
1: Trafik derdi yok, daha ekonomik, parça maliyetleri daha uygun.
6: Çok heyecanlı ve çok zevkli.
2: İstanbul trafiğinde tek çare bu. Bir yerden bir yere gitmek gerçekten sorun.
4: Zevk olarak ben normalde oto tamircisiydim. Daha önceden motorum vardı. İşten sıkıldım, motor daha zevkli geldi. Ondan tercih ettim.
1: Bizim ev buradan 3 kilometre, örnek veriyorum. O 3 kilometre yarım saatte gelemezsiniz. Ben oradan buraya yaklaşık 5 dakikada geliyorum.
3: Bence bir kaçış yolu.
7: Birincisi zaman. İkincisi de ekonomiklik. Onun dışında şöyle bir şey var. Motosikleti yaşam biçimi haline getirip bunu hayatının merkezine koyarak turlar var. Turlar planlıyorlar. İnsanlar özgürlüklerini böyle buluyorlar.
6: Bayan olarak da aslında siz de bu kısa mesafeleri kısa sürede gitmek istiyorsunuz. Ayrıca tabii motorun verdiği zevk de çok daha başka olmuş oluyor.
5: İstanbul'da kullanılan motosiklet sayısı resmi rakamlara göre 931.542 olsa da uzmanlara göre bu sayı resmi rakamlardan daha fazla.
7: Bence 1 milyonun kesin üzerinde diye düşünüyorum. Yani çok az bir şey koymuş olabilirim ama 1 milyonun kesin üzerinde. Çünkü kayıtlı olmayıp da plakasız kullanan arkadaşlar da var. 50 cc'ler var mesela, işte 80 cc'le çevrilenler var. Bunları da katarsak bence çok daha fazla.
8: Motosiklet özellikle büyük şehirlerde günlük hayatın önemli bir parçası oldu. Uzmanlarsa güvenlik tedbirleri konusunda uyarıyor.
7: Ekipman çok önemli. Yani gerçekten bütün herkese tavsiye ediyorum. Evet, havalar çok sıcak. Haklısınız. Hepimiz terliyoruz. Hepimiz bunalıyoruz. Ama hangi organınıza ne kadar değer verdiğinizle alakalı. Ben tüm vücuduma değer veriyorum. O yüzden tüm ekipmanlarımı sabitliyorum. Ama ben sadece kaskımı giydim, şortumla, terliğimle bu motosikleti kullanıyorum dediğinizde zor bir durumla karşılaştığınızda zarar görürsünüz. O yüzden her şeyden evvel, ama her şeyden evvel önce ekipman gelir.
0: Efendim, İstanbul Bayrampaşa'da laf atma kavgasında araya giren esnaf Mehmet Pehlivan karnına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
8: Kavgayı ayırmak isterken canından oldu. Bir kişinin öldüğü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay 30 Temmuz günü İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. Enis Emre Canbaz eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Özbek'te tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Canbaz silahını ateşledi. O sırada kavgayı ayırmak isterken fırın sahibi Mehmet Pehlivan kurşunların hedefi olmuştu.
9: Ayırma babında müdahale eder etme bir silah sesi. Tak, Mehmet içeri vuruldu, gördüm ben. Vuruldu, içeri girdi, düşmüştü.
8: Hastaneye kaldırılan pehlivan hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
10: da birisine bakmış, bir bayana bakmış. Kocası o da gidiyor, kocasına söylüyor. O da buraya geliyor işte. Kavga derken Mehmet abi araya giriyor. Mehmet abi suçu günü yokmuş. Araya giriyor. Araya girince de silah yanlışın ona da geliyor koşun yani.
8: Zanlıların suç dosyası da kabarık çıktı.
11: Efendim bir kaza haberi paylaşacağız şimdi. Gaziantep Tak otoyolunda otomobil, cip ve iki tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Üç kişi de ağır yaralandı. Kaza ile ilgili de soruşturma devam ediyor. Kaza Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Nurdağ kavşağında meydana geldi. İsmail Doğru Yol'un idaresindeki otomobil, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki tır ve ciple çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 63 yaşındaki Lütfiye Doğru Yol'la 3 yaşındaki Mert Asaf Doğru Yol olay yerinde ne yazık ki hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Melek Doğruyol'la Muhammed Mete Doğruyol ve Sadullah Çiteli sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle bir süre kapatılan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı ve kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı. Efendim şimdi ekranlarınıza getireceğimiz görüntüler Başakşehir'de kayda geçti. El freni çekilmeyen bir otomobil geri kaydı. Yoldan geçen bir vatandaş aracı bakın nasıl durdurdu.
12: Araba kayıyor.
13: Ama dikkat et, arabana dikkat et. Dikkat
14: et. El freni çekilmeyen araç geri kaymaya başladı. Olası faciayı yoldan geçen adam önledi. Görüntü İstanbul Başakşehir'de kayda geçti. Bir kişi aracının el frenini çekmeyi unuttu. Çok geçmeden otomobil geri kaymaya başladı. O sırada bölgeden geçen bir kişi koşup aracı durdurmaya çalıştı. Zor oldu ama başardı. Çok geçmeden otomobilin sahibi de geldi, el frenini çekti. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Araçlar zarar görmedi. O anlardan geriye bu görüntüler kaldı.
11: Efendim Bursa'da 4. kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen 35 yaşındaki hamile kadın hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm sonrası kadının eşi gözaltına alındı.
8: Sekiz aylık hamileydi. Balkondan düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Bir kadının apartmanın 4. katındaki balkondan düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile olan 35 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının küçük yaşta bir çocuğunun da olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Acı haberi alan yakınları fenalık geçirdi. Şüpheli ölüm sonrası kadının eşi gözaltına alındı. Kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
11: Efendim AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül açıklamalarda bulunuyor. Hemen o noktaya çevirelim kameraları.
15: Taş gazilerimizle ilgili gazi ve vazife mağlullerine yapılan evde bakım desteğini artırıyoruz. Böylelikle gazilerimizin hayat standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Yine değerli arkadaşlar, 15 Temmuz hain darbe girişimine, işgal girişimine karşı hayatlarını, gözlerini kırpmadan can siperhane bir şekilde kahramanca veren gazilerimize ilişkin bir düzenlememiz var. Bu düzenlemeyle yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden mağlul olmayan, sayılmayan veya derece tespiti yapılmayan gazilerimize aylık bağlamaya ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Yine er gaziler, korucular, askeri öğrenciler ve sivillere ilişkin bir düzenleme. 3713 sayılı kanun kapsamında vazife malulü olan bu vatan için canını, vücudunu siper ederek gazi olan erbaş ve erlerle güvenlik korucularının, askeri öğrencilerin ve sivillerin aylıklarını artıran bir düzenlemeyi getiriyoruz. Yine değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi vazife ve harp malullerinde muayene yaş haddi 41 idi. Bu 41 olan yaş haddini 55 yaşına çıkarıyoruz ve bunu yeniden düzenliyoruz. Böylece malülük derecesi ağırlaşanlara da hak kaybı olmaksızın aylıklarının artırılmasına imkan sağlıyoruz. Bu da özellikle talep edilen bir konuydu. Bu konuda da bir düzenlemeyi yine kanun teklifine vermiş oluyoruz. 684 sayılı KHK kapsamında bir düzenlememiz söz konusu. Terörle mücadele edip de terörle mücadelede yaralanıp ama mağlul sayılmayan 684 sayılı KHK kapsamındaki personelimiz var. Bu personelin de gösterge aylıklarını artırıyoruz. Belirlenen personele 1005 sayılı kanun kapsamındakilere sağlanan haklardan yararlanma imkanı getiriyoruz. Böylelikle gazilik unvanı veriyoruz, aylıklarını artırıyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz. Değerli basın mensupları, detaylarını paylaştığım ve sizlere bilgi notuyla da paylaşacağımız bu kanun teklifiyle şehitlerimizin anne ve babalarına, mağlul sayılmayan gazilerimize, bakıma muhtaç gazilerimize, er gaziler, korucular, askeri öğrenciler ve sivillere, 15 Temmuz gazilerimize, vazife ve harp mağlullerine 684 sayılı KHK kapsamında mağlul sayılmayanlara yönelik sorunları çözüyoruz. Ben bu çalışmaları büyük bir gayretle sürdüren çok değerli Hulusi Akar Bakanıma, komisyondaki tüm arkadaşlarımıza ve bu çalışmaya destek veren Cumhur İttifakımıza, Erkan Akçay Başkanımıza ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
11: Evet sevgili izleyenler, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'ün açıklamalarının bir kısmını taşıdık ekranlarınıza. Devam edelim şimdi. Efendim, İstanbul Beyoğlu'nda semt pazarında tezgahtan ürün seçme tartışması kavgaya dönüştü. Pazarcı tartıştığı kadın müşterinin kafasına tahta kalasla vurdu. Kanlar içinde kalan kadının sağ başı yarıldı.
8: Pazarcının kalasla yaraladığı kadının başına 10 dikiş atıldı.
16: Bir anda kafama vurdu. Ne olduğuma kaldım yani, kan revan içinde kaldım.
8: Olay İstanbul Beyoğlu'ndaki semt pazarında yaşandı. İddiaya göre alışveriş yapan kadınla pazarcı arasında tezgahtan armut seçme nedeniyle tartışma çıktı.
16: Annem armut istedi. Annemin gözleri görmüyor, özürlü. Ağzında da diş yok. Anne alacağım dedim, tamam dedim. Çıktım o saatlerde pazara.
8: Esnafın ürünlere zarar verme diyerek kadını uyardığı ve küfrettiği öne sürüldü.
16: Bakıyordum orada, adam dedi ne yapıyorsun dedim. Abi dedim böyle böyle, annem dedim gözleri görmüyor, dişleri yok ağzında dedim. Olmuş, armutlardan alacağım dedim. Alamazsın dedi.
8: Yaşanan gerilim sonrası pazarcı kalası kadının başına fırlattı. Kafası yarılan kadın kanlar içinde kaldı. İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
16: Yani kan revan içinde kaldım. Yani kadınların hali böyle mi olmalı? Yani bunların anneleri, babaları, çolukları, çocukları yok mu?
8: Hastaneye kaldırılan kadının başına 10 dikiş atıldı. Gözaltına alınan pazarcı ise tutuklandı.
11: Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'da çok sayıda suç kaydı olan bir kişinin kendisine ölü süsü vererek izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri ailesini arayarak yurt dışına kaçtığını söyleyen kişiyi arıyor.
17: Yaptığı ölü planı kendisini ele vererek bozdu. Güvenlik güçleri şimdi her yerde onun peşinde. Abdülkadir Taşlı'nın kullandığı otomobil Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Selgelen Deresi'ne uçtu. Derede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Uzun süren aramaların sonunda sürücünün izine ulaşılamadı. Gerçekse bambaşkaydı. Çünkü hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Taşlı'nın kendisine ölü süsü vererek izini kaybettirmeye çalıştığı ve böyle bir plan hazırladığı ortaya çıktı. Taşlı'nın planı ise ailesinin aramasıyla bozuldu. Abdülkadir Taşlı'nın ailesini arayarak yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Dereden çıkarılan otomobilinde çalıntı

0: İddiaya göre anne oğlu için iki lahmacun satın almak istedi. Ancak satıcı 5'ten az satmam diyerek satış yapmak istemedi. Kadının ısrarı üzerine satıcı, normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim, para verme git dedi.
1: Var abla. Ben 5'ten aşağı vermiyorum. Çocuk bir tane vereyim, para da verme git.
0: Ancak cep telefonu görüntülerinde satıcının kadının uzattığı parayı da aldığı görüldü. Kadının lahmacunları poşete konulmasını istemesiyle tartışma büyüdü. Satıcı bu kez ambalaj masrafına tepki göstererek iki tane alıyorsun, poşete koy diyorsun, kağıda sar diyorsun sözleriyle müşteriye çıkıştı.
1: Ama iki tane poşete koy, kağıda sar.
0: Tepki çeken görüntülerin ortaya çıkmasının ardından zabıta ekipleri seyyar satıcının lahmacun tezgahını kaldırdı. Satıcı ise sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kamuoyundan özür diledi.
2: Efendim, İstanbul Pendik'te iş insanı Ercan Ekşi silahlı saldırıda öldürülmüştü. Başlatılan soruşturmada tetikçiyle birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Kanlı pusuya ilişkin yeni görüntüler ve detaylar da ortaya çıktı.
3: Tam 3 saat pusuda bekledi, cinayeti böyle işledi. Olay 31 Temmuz'da İstanbul Pendik'te yaşandı. 46 yaşındaki iş insanı Ercan Ekşi, şantiyenin girişinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan incelemede olaydan yaklaşık 3 saat önce bölgeye gelen tetikçinin otobüs durağında beklediği, Ercan Ekşi'nin aracına bineceği sırada ise silahla ateş açtığı tespit edildi. Saldırganın olayda kullandığı silahını yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir alana attığı, ardından kendisini bekleyen araçla bahçeli evlere kaçtığı belirlendi. Öte yandan başka bir görüntüde de saldırganın kaldığı binaya girdiği anlar görülüyor. Soruşturmayı derinleştiren polis hem şüpheliyi hem de ona yardım eden azmettiricileri yakaladı.
2: Ve bir kaza haberiyle devam edeceğiz. Şimdi İstanbul Sultanbeyli'de kural ihlali yapan motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosikletli kadın yaralanırken ona çarpan sürücü de kaçtı.
3: Hem ışık ihlali hem de hatalı dönüş yaptı. Az daha canından olacaktı. Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'den. Bir kadın motosikletli kavşakta ışığın kendine yanmasını beklemek yerine gaza bastı. Bir de buna hatalı dönüş eklenince kaza kaçınılmaz oldu. Hızla gelen bir otomobil motosikletliye çarparak savurdu. Otomobil sürücüsü yardım etmek yerine kaçtı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: İstanbul Sultan Gazi'de bir beton mikseri inşaata değil, bu sefer yola beton döktü. Görüntülerin ardından sürücüye ceza uygulanırken aracı da trafikten men edildi.
3: Mikser sürücüsü betonu yola döktü. Yaptığı cezasız kalmadı. İstanbul Sultan Gazi'de bir beton mikseri sürücüsü yaptığıyla pes dedirtti. Seyir halindeki beton mikseri caddede durarak yola beton döktü. Çevreye dağılan beton nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Sürücünün bunu neden yaptıysa henüz cevap bulmadı. Görüntüler üzerine trafik ekipleriyle zabıta ekipleri çalışma başlattı. Trafik kanunu ve kabahatler kanunu kapsamında sürücü hakkında işlem yapıldı. Beton mikseri ise trafikten men edilerek 7 Emin Otoparkı'na çekildi.
2: Afyonkarahisar anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 1670 yılında ayrılan iki Türkmen yöresinin torunları 356 yıl sonra Buğday Festivali'nde buluştu.

0: zılgıtlar çekildi, yöresel oyunlar oynandı. Görüntüler Afyonkarahisar'ın Evcileri ilçesine bağlı Baraklı köyünden.
1: Aslında sıradan bir halk oyunu gösterisi değil bu. Gaziantep'ten Afyonkarahisar'a uzanan 356 yıllık bir buluşmanın da öyküsü.
0: Üçüncü Dayanışma ve Buğday Festivali tarihi ve kültürel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.
2: Asırlar sonra 1670 yılında bizim köyümüz buraya göçmüş gelmiş Gaziantep'ten. Ve Gaziantep'ten gelen misafirlerimiz var bu festivalde.
0: 1670 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Barak Ovası'ndan göç eden Türkmenlerin torunları yüzyıllar sonra bir araya geldi. Aynı sofrada buluştular.
2: Kültürümüzü kaybetmiştik. Yani oradan kopmuştuk yıllar sonra. Yıllar sonra dede torunlarımızla, emmi oğulları deriz biz, emmi oğulların buluşması bu festivalde gerçekleşti. Bundan dolayı çok mutluyuz.
3: Baraklılar Türkiye'nin birçok yerine dağılmış. Özbek, Türkmen, Türk kimliğine sahip insanlardır. Kültürlerini yaşatmak için her ne kadar da zoraki göçe tabi tutulsalar da Türkmen kimliğinden asla ödün vermemişlerdir.
0: Etkinliklerde barak kültürü yaşatılırken misafirlere geleneksel dede aşı ikram edildi.
3: Gaziantep yöresinden, Nizip'ten, Beydirli Barak Türkmenlerinden buradaki baraklı akrabalarımıza selam getirdik. Baraklı kızlarımız da bir selamlasınlar onları.
0: Festivalde Çanakkale ruhu da yaşatıldı. Asırlardır aynı kökten gelen iki topluluğun yeniden bir araya geldiği festival, ortak mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynadı.
1: Üçüncü Dayanışma ve Buğday Festivali kapsamında Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi de Baraklı Köyü'ne getirildi ve müze vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.
4: Efendim, Konya'nın Karatay ilçesindeki Mevlana Müzesi'ni dünyanın dört bir yanından binlerce turist ziyaret ediyor. Müze, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından da oldukça önemli bir yere sahip. Ekranlarınıza taşıyalım ve böylelikle Ajans Gün İçi kuşağını da noktalayalım efendim. Yeni saatte akşam ajansıyla Hikmet Bey karşınızda olacak. Hoşça kalın.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Türk turistler yurt dışından 362 milyon dolarlık hediyeyle döndü. Türk turistler Ocak-Haziran döneminde yurt dışına yaptıkları ziyaretlerde hediyelik eşya için 361 milyon 978 bin dolar harcadı. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan edinilen bilgilere göre yılın ilk yarısında 25 milyar 746 milyon 177 bin dolar turizm geliri elde edildi. Türk turistlerin yurt dışında yaptığı harcamaların detayları incelendiğinde vatandaşların yurda dönüşte 361 milyon 978 bin dolarlık hediyelik eşya getirdiği görüldü. Geçen yılın ilk yarısında hediyelikler için yapılan harcamaların tutarı 395 milyon 455 bin dolar olmuştu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Şansa kalmaz işiniz.
12: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
14: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
15: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
14: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
16: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin.

0: Kullanmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kars-Digor Merkez yolunun 37 ve 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
9: Reklam.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Garanti BBVA.
12: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
13: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
14: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı.

Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Akşam Ajansı'ndan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek. Yaş toplantısı üyelerin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar görüşülecek.
1: Yüksek Askeri Şura toplanıyor. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılması gibi konular görüşülecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Askeri Şura toplantısı üyelerin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Yaş toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel ilk kez yer alacak. Terfi, atama ve emeklilik dosyaları görüşülecek. Albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları değerlendirilecek. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişiklikleri de toplantının gündeminde olacak. Ayrıca kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi planlanan personel de toplantıda belirlenmiş olacak. 2025 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Bu süreçte gözler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na çevrilmiş durumda. Öyle ki daha önce Donanma Komutanlığı görevinde bulunmuş olan Ercüment Tatlıoğlu 2022'den bu yana Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor. 2024 ve 2025 yıllarında görev süresi uzatılan Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Şayet emekliye sevk edilirse Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için mevcut donanma komutanı Oramiral Kadir Yıldız ismi ön plana çıkıyor. Hava kuvvetlerinde de benzer bir durum söz konusu. Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapan Ziya Cemal Kadıoğlu, 2023 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmişti. 2023'te göreve gelen Kadıoğlu'nun görev süresi 2025 yılında uzatıldı. Kadıoğlu için de görev süresinin uzatılması gündemde. Şayet emeklilik kararı çıkarsa Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ön plana çıkan isimse mevcut Muharip Hava Kuvveti Komutanı Rafet Dalkıran.
0: ...15 Temmuz'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'teki suikast timinde yer alan terörist Burkay Karatepe, biliyorsunuz 10 yıllık firari süreçten sonra yakalanmıştı. Afyonkarahisar ve Eskişehir Emniyet Birimlerinin yaptığı operasyon sonrasında. Bu teröristin 10 yıl boyunca kaçak olarak yaşadığı yerlerde kendisini Salih Usta diye tanıttığı inşaat işlerine gitti ortaya çıktı. Zira teröristle ilintili kişilerin ifadesi ortaya çıktı sevgili seyirciler. Bu arada terörist Muğla'da yargılanacak.
1: Kılık değiştirdi, sahte kimlik kullandı, ev ev gezdi ama yakalanmaktan kurtulamadı. 15 Temmuz 2016'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan FETÖ'cülerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'daki hücre evinde yakalandı. Darbecinin 10 yıllık kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Teröristin kentte farklı lokasyonlardaki 3 hücre evinde kaldığı tespit edildi. FETÖ'cü Karatepe'nin saklanmak için kimsenin yaşamadığı bir binanın en üst katındaki daireyi hücre evine çevirdiği belirlendi.
2: Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel bir tim hücre evinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. FETÖ'cü terörist ise o sırada tam da bu odanın içerisindeydi.
1: Burkay Karatepe'nin yakalandığı evde herhangi bir eşya yoktu. Poşette marketten yeni alınan ve içinde kendisine 2-3 gün kadar yetecek yiyecek ve alkol vardı. Karatepe'nin kaldığı başka bir ev ise Yarenler Mahallesi'ndeydi. Bölgede yaşayanlar teröristin kendi halinde olduğunu ve kimseyle fazla diyaloğa girmediğini belirtti. Darbeci teröristin bir binanın zemin katındaki daireyi de kiraladığı öğrenildi.
2: Özel timi karşısında gören terörist neye uğradığını şaşırdı. İlk etapta sahte kimlik beyan etti. Daha sonra ise gerçek kimliğini itiraf etti. Altın ve ziynet eşyalarının olduğu çanta ise işte bu kanepenin altında bulundu.
1: Burkay Karatepe'nin kimliğini gizlemek için sürekli şapka taktığı ve kılık değiştirdiği belirlendi. Ayrıca tuttuğu evlerin kirasını da peşin ödediği tespit edildi. Teröristin yakalanmasında MIT'in yüz tanıma sisteminin de payı büyük. Sistem, güvenlik kameralarından elde edilen anlık görüntüleri yapay zeka ile analiz ederek veri tabanındaki biyometrik kayıtlarla eşleştiriyor. Sistem, kılık değiştiren şüphelileri kolayca tespit ediyor.
2: Terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasında şehir kameraları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi büyük rol oynadı. Terörist ilk olarak 14 Mart'ta kameralara yakalandı ve 4 aylık süre içerisinde toplam 14 kez yüzü göründü kameralara teröristin. Daha sonra ise teknik ve fiziki takip başlatıldı.
1: Burkay Karatepe yargılanmak üzere Muğla'ya gönderildi. Ayrıca teröristin saklanmasına yardım ettiği öne sürülen Özcan Atlı tutuklandı. Atlı ifadesinde Karatepe'nin teyzesinin oğlunun yanında çalıştığını ve o sırada tanıştıklarını belirtti. Zanlı teröristin Salih adıyla bilindiğini, kendisine hat ve telefon verdiğini söyledi.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ertuğrul Özkök'e sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla sert tepki gösterdi. Çelik, Özkök'ün sözlerini zihinsel ve ahlaki bir sefalet olarak değerlendirirken bu çürümüş beyanlar yok hükmü nedir ifadelerini kullandı.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, Özkök'ün ifadelerini zihinsel ve ahlaki bir sefaleti sözleriyle eleştirdi.
1: Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. Türkiye'ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız da insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir.
3: Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Çelik, Özkök'ün ifadelerine yönelik olarak bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir dedi.
1: Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken AK Parti diye bir parti yok anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da o sözleri art niyet olarak yorumladı.
1: Girdiği her seçimi kazanarak, her darbe girişimine karşı direnerek ülkeyi yöneten, dünyaca saygın bir lideri diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanmak, siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır. Sandığı, seçimleri ve halkın iradesini yok sayan bu yaklaşım ancak art niyetle izah edilebilir.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise Başkan Erdoğan'la Franco kıyaslamasını tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı da büyük bir hazımsızlık olarak değerlendirdi.
1: Franco, İspanya rejim. Bildiğiniz birkaç tarihi isim veya kavramı ard arda sıralayınca analiz yaptığınızı, tabanınızın da sizi entelektüel sandığını düşünebilirsiniz. Oysa ortaya çıkan şey sadece kötü bir kelime kolajı. Sandıkla ve defalarca milletin yetkisini almış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Franco ile kıyaslamak tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı ise büyük bir hazımsızlıktır. Bu arada bürünmeye çalıştığınız fikir önderi profili ve aydın edaları da üzerinizde eğreti duruyor. Zorlamayın, olmuyor.
3: Peki ne olmuştu? Gazeteci Ertuğrul Özkök katıldığı bir programda İspanya'daki Franco dönemine atıfta bulunmuştu. Özkök'ün sarf ettiği sözlerin ardından Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
0: Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi

0: Eylül ayında başlatılacak olan kongre takvim öncesi CHP içerisindeki gizli yeni particilere fırsat vermeyecek. Özgür Özel'in parti içerisine bıraktığı üyeler de tek tek ihraç edilecek. Bu arada parti içi muhalefet Kılıçdaroğlu'na karşı bir bildiri yayınlamaya hazırlanıyor.
1: Arınacağız. Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
2: CHP ve yeni parti hattında gerilim tırmanıyor. Özgür Özel'in istifası sonrası CHP Genel Merkezi parti içinde kalan Özel taraftarlarına karşı tasfiye harekatı başlattı. Kurmaylar bu isimleri Truva atı olarak nitelendirirken Eylül Kongresi öncesi disiplin süreci işletilecek. Bu hafta içi boşta kalan 8 ile yeni başkanlar atanacak. Ardından 81 il başkanı ve belediye başkanları genel merkezde toplanarak birlik ve bütünlük fotoğrafı verilecek. Operasyon sadece illerle sınırlı değil. Ağustos ayı boyunca ilçe teşkilatları da mercek altına alınacak. Yeni parti lehine kulis yaptığı belirlenen Selin Sayekböke ve Gül Çiftçi gibi isimlerin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi bekleniyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
2: Öte yandan CHP'de parti içi muhalefet Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açmaya hazırlanıyor. Yeni partinin kurulmasıyla milletvekili sayısı 45'e düşen CHP'de şimdi de kurultay ve istifa sesleri yükseliyor. Kılıçdaroğlu'nun 24 kişilik sadık ekibine karşı geri kalan 20'den fazla milletvekili sert bir bildiri yayınlamaya hazırlanıyor. Muhalif hareketin başında CHP'nin ağır topları var. Bunlar Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara. Kulislere sızan bilgilere göre bu isimler çarşamba veya perşembe günü bir deklarasyon yayınlayacak. Bildiride 3 talep öne çıkacak. Birincisi CHP kurultayı geciktirilmeden yılbaşından önce yapılmalı. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını derhal ilan etmeli. Son olarak kurultayda yarış demokratik olmalı, hiçbir adaya müdahale edilmemeli. Gözler şimdi hafta ortasına yani o bildirinin yayınlanacağı güne çevrildi.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
0: Gazze'de açıklanan bir ateşkes var. Fakat bu anlaşmaya rağmen hala İsrail'in Gazze'de katliamları devam ediyor. Son olarak 19 Filistinli'nin Gazze'nin şehit olduğu bir saldırı daha düzenlendi. Ama sadece İsrail'in saldırıları değil, İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze'de açlık da aynı zamanda salgın hastalık da en önemli savaş nedenlerinden, daha doğrusu en önemli ölüm nedenlerinden bir tanesi. Çocuklarda su çiçeği hastalığı baş göstermiş durumda.
2: Binlerce sivili katletti. Öyle ki aileler nüfus kayıtlarından silindi. Öldürmediklerine de işkence etti. Ancak İsrail kana doymuyor. Saldırılar ve abluka nedeniyle sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de masum Filistinliler şimdi de hastalıklar nedeniyle ölümle burun buruna. Sivillerin çadırlara mahkum edildiği, temiz suya, yeterli gıdaya erişmenin imkansız olduğu Gazze'de çocuklar arasında teşhis edilen su çiçeği vakaları 10 bine ulaştı. Bu sayı bölgede şimdiye kadar görülen en büyük oran. Hastalığın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitiren çocuklar da var.
5: Önce içi sıvı dolu küçük kabarcıklar şeklinde başlıyor. Sonra deride yanık gibi oluyor. Bir yerde kayboluyor, başka bir yerde ortaya çıkıyor. Oğlum bütün gece acı çekiyor ve hep ağlıyor.
2: İsrail saldırılarının ve ablukasının bir diğer mağdurları ise kadınlar. Savaş ve kıtlığın tükettiği Filistinli kadınlar ya bebeklerini henüz anne karnındayken kaybediyor ya da erken doğum gerçekleştiriyor. Öyle ki Gazze şeridinde düşük oranı her 1000 doğumda 460'a yükseldi.
6: Barış ve ateşkes denildiği günden bu yana saldırılar arttı. 6 aylık bir bebek öldü. Onun günahı ne? Vicdanı olanların Gazze halkının yaşadıklarına üzülmesi gerekir.
2: bölgedeki aşırı sıcaklarda hali hazırda zor olan yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı. Güneş altında kavrulan, yeterli havalandırma ve koruma imkanı bulunmayan çadırlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için büyük risk taşıyor.
5: 8 kişi tek çadırda yaşıyoruz. Güneşin kavurucu sıcağı hem bizi hem çocuklarımızı tüketti. Çocuklarımın vücudunda sıcağa bağlı döküntüler oluştu.

0: sürekli onları tedavi ettirmek için uğraşıyorum. Bu çadır ölüm gibi.
1: Sağlık yetkilileri sivillerin yaşamını tehdit eden koşullar nedeniyle uluslararası topluma acil müdahale çağrısını sürdürüyor.
2: Ve Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in mutabakata rağmen Gazze'ye yaptığı saldırılara çok sert tepki gösterdi. Açıklamada Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğunu vurguladı.
1: İsrail Gazze'de katliama devam etti. Yine ölüm yağdırdı. Bu kez hedefte sağlık tesisleri vardı. Saldırıda 30'dan fazla Filistinli şehit oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan da İsrail'e çok sert tepki geldi. Netanyahu'nun bölgedeki kirli planlarına dikkat çekti.
3: Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmaktır. Bu doğrultuda bölgedeki kırılgan dengeleri bozacak adımlar atmaktan ve ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarını baltalamaktan çekinmemektedir.
1: Açıklamada Tel Aviv yönetiminin barış çabalarına karşı takındığı bu uzlaşmaz tavrın bölgeyi uçuruma sürüklediği vurgulandı. Orta Doğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen Netanyahu'nun yayılmacı ve militarist anlayışına karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin artık bir zorunluluk haline geldiği vurgulandı. Bakanlık, bölgemizin ve Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkeleri ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz açıklamasında bulundu.
2: Almanya'dan ezber bozan bir karar geldi. Yüksek Mahkeme soykırımcı İsrail'le Nazi yönetiminin karşılaştırılmasının suç olmadığına hükmetti. Daha önce bu konuda ceza alan bir sosyal medya kullanıcısı için beraat kararı verildi.
1: Almanya'da mahkeme İsrail'in Nazilerle karşılaştırılmasının suç olmadığına hükmetti. Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi soykırımcılara karşı ezber bozan bir karara imza attı. 2023 ve 2024 yıllarında bir sosyal medya kullanıcısı Nazi sembolleri ve gamalı haç kullanarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştiren paylaşım yaptı.
4: Ludwigshafen Asliye Mahkemesi sosyal medyada İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını Nazi rejimiyle karşılaştıran bir kişiye toplam 2400 euro para cezası vermişti.
1: Dava Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne taşındı. Yerel mahkemenin kararını bozan Yüksek Mahkeme söz konusu kişinin beraatine hükmetti.
4: Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi gamalı haç içeren görsellerin Nazi ideolojisini desteklemek amacıyla değil, siyasi eleştiri kapsamında kullanıldığı gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti. Kararda ifade özgürlüğünün dikkate alınması gerektiği ve Nazi sembollerinin her kullanımının otomatik olarak suç oluşturmayacağı vurgulandı.
1: Adı belirtilmeyen söz konusu kullanıcı ilk paylaşımında İsrail'i Nazi Almanyası yöntemleriyle karşılaştıran tablo paylaşmıştı. Nazi ve İsrail bayrağını da birleştiren paylaşımda özgür Filistin ifadeleri yer almıştı.
4: Karar Almanya'da ifade özgürlüğü ve nefret söylemi arasındaki sınırı yeniden tartışmaya açtı. Hukuk çevreleri mahkemenin değerlendirmesinin emsal niteliği taşıyabileceğini belirtiyor.
2: İşgalci terörist İsrail'in savunma bakanı İsrail Katz, kendisi Netanyahu'dan aşağı kalır birisi değil. Yaptığı yeni itiraflar var. Savaş suçunu anlatan itiraflar efendim. Lübnan'da biliyorsunuz Lübnan'ın güneyinde işgal etmiş vaziyetteler. Diyor ki tam 24 köyü yaktık yıktık diyor. Artık insanların oraya dönecekleri bir yer yok diyor. Ve bunu anlatırken de övünerek anlatıyor.
5: "24 Lübnan köyünü yok ettik. Artık geri dönmüyorlar. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü dönecekleri bir yerleri yok. Her şey yok edildi."
3: İşlediği suçlarla övündü. Lübnan'daki yıkımla gururlandı. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in savunma bakanı İsrail Katz, soykırım ordusunun yaptıklarını anlattı. Bir kez daha Hizbullah bahanesini öne sürdü. Lübnan'da geçmişi yüzyıllara dayanan köyleri yok ettik dedi.
5: 24 Lübnan köyünü yok ettik. Tüm evleri Hizbullah mevzileri olarak kullandıkları için yıktık. Artık geri dönmüyorlar. Nedenini biliyor musunuz?

0: bilmiyoruz. Çünkü dönecekleri bir yerleri yok. Her şey yok edildi. 15-20 bin evden bahsediyoruz. Bu köylerin ötesinde yok ettik. Lübnan'ın güneyinden 700 kilometre içerideyiz.
1: Kas işledikleri suçların basın tarafından görüntülenmesini de istedim. İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı daha önce de Lübnan'da kalmak için kimsenin iznine ihtiyacımız yok ifadesini kullanarak Lübnan'da işgalin süreceğini söylemişti.
2: Rus gazına uygulanan yaptırımlar, Hürmüz'ün kapalı olması ve Katar'ın LNG ihracatının durma noktasına gelmesi Avrupa'da enerji krizi endişelerini gündeme getirdi tekrar. Avrupa Birliği'nde gaz depolarındaki doluluk son 5 yılın en düşük seviyesine geldi. Almanya'da bu oran %50'nin de altına indi. Rusya enerji şirketi Gazprom ise birlik ülkelerini uyardı ve önlem almamaları durumunda Avrupa'yı zor bir kışın beklediğine işaret etti.
3: Avrupa'da yeniden enerji krizi endişesi baş gösterdi. Birlik ülkelerindeki doğal gaz depolarında doluluk oranı ortalama %57,1 seviyesine geriledi. Bu oran 31 Temmuz 2021'den beri görülen en düşük seviye. Ülkeler seviyesinde bakıldığında alarmın renginin kırmızıya dönmeye başladığı ülke Almanya. Ülkedeki doğal gaz depolarında doluluk oranı %50'nin altına düştü.
4: Avrupa'da doğalgaz depolarındaki doluluk oranları endişe yaratıyor. Gazprom depolarda geçtiğimiz yıla kıyasla %17,3 daha az gaz bulunduğunu, aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde ise Avrupa ortalamasının altında gaz bulunduğunu açıkladı. Şirket kış ayları için tedarik sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu.
3: Hollanda'da ise seviye %40'ın altına indi. Son verilere göre doluluk oranı %37,7. Gazprom'dan da konuya ilişkin bir uyarı geldi. Rus şirket mevcut rakamların kış döneminde Avrupa'daki enerji güvenliği için büyük sorunlara neden olabileceğini belirtti. Gazprom'un açıklamasında Avrupa'daki mevcut gaz açığının 12 milyar metreküp'e ulaştığı vurgulandı. Geçen seneye göre doluluk oranındaki düşüşün %20'ye yaklaştığı kaydedildi. Peki Avrupa'da kış dönemi için enerji krizi neden yeniden gündemde? Avrupa, Ukrayna Savaşı nedeniyle Rus gazına yaptırım uygulamaya başladı. Rusya'dan gaz sevkiyatı durma noktasına geldi. Avrupa en önemli ve ucuz enerji kaynağına erişimi durdurdu. Ama sorunun yeni ve asıl kaynağı ABD-İran Savaşı. Avrupa önemli oranda sıvılaştırılmış gaz yani LNG'yi Katar'dan tedarik ediyor. Ancak Hürmüz'ün kapalı olması ve gemi geçişlerinde yaşanan sorunlar ve tesislerin saldırılarda ağır hasar alması Katar'ı mücbir sebep ilan etmeye zorladı. Avrupa en önemli doğal gaz kaynaklarından birini kaybetti.
4: Almanya Rus gazına bağımlılığını azaltmak için Katar ile 15 yıllık LNG yani sıvılaştırılmış gaz anlaşması imzalamıştı. Sevkiyatın 2026 yılında başlaması planlanıyordu. Ancak bu başlamadı. Bu durum Almanya'nın enerji güvenliğine ilişkin soru işaretlerini daha da arttırdı.
3: Almanya Katar'la 15 yıllık gaz tedarik anlaşması imzalamıştı. 2026'da başlaması beklenen sevkiyat Hürmüz krizi nedeniyle şu an gerçekleşemiyor. Bir diğer sorun da kıta genelinde etkili olan aşırı sıcaklar. Sıcaklar enerji tüketimini artırmış durumda. Nehirlerin kuruması hidroelektrik santrallerini çalışamaz hale getirdi. Stokların yenilenme hızı düştü.
2: Gençlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi yansıtmak amacıyla hazırlanan Bala isimli özel eser kamuoyuyla paylaşıldı. İlk kez TÜGVA Yaz Okulları finalinde seslendirilen eser büyük beğeni topladı.

0: On binler Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı. Ona ithafen yazılan Bala isimli eser büyük beğeni topladı. Ramspark Türkiye Gençlik Vakfı'nın yaz okulları finaline ev sahipliği yaptı. Programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
1: Büyük ve güçlü Türkiye'nin yol başçıları, Teknofest kuşağı maşallah yine yeri göğü illetiyor.
0: Final programının en dikkat çeken anlarından biri ise ilk kez seslendirilen Bala adlı eser oldu. Çalışmalara vermeden ara tüm meydanlara dolasın bala. Erdoğan'ın siyasi mücadelesini ve gençlerle olan güçlü bağını ele alan klip stadyumdaki dev ekranlardan yayınlandı. Tam doğru zaman, erlere meydan, sen de Erdoğan, olasın bala sözleriyle büyük ilgi gören eser, stadyumu dolduran binlerce kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği anlara sahne oldu.

0: Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemi tercih sürecinde büyük bir kolaylık sağlayan yeni dijital platformu Rota Marif ile ilgili resmi verileri paylaştı. Öğrenci ve velilere ilk kez kullanıma sunulan dijital platforma yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi.
1: Sağlıklı bilgilerle donatılmış çocuklarımızın aileleriyle birlikte sağlıklı olarak tercih yapabilecekleri bir ortamı oluşturduk.
2: LGS tercih maratonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk kez hayata geçirdiği dijital rehber Rota Marif rekor kırdı. Okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak için 10 Temmuz'da kapılarını açan platform yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi. Öğrenci ve veliler okulların adreslerinden ders saatlerine, pansiyon durumundan fiziki imkanlarına kadar tüm detayları tek tek inceledi. Sistem sayesinde adaylar okulları birbiriyle kıyasladı, kendi taslak listelerini oluşturdu. Tercih sürecinin adeta dijital danışmanı olan Rota Marif, velilerin en büyük yardımcısı oldu. Kullanıcılar için tercih danışmanı işlevi gören Rota Marif'e 13-27 Temmuz tarihleri arasında 3.198.963 kez giriş yapıldı.
0: Efendim, Yunanistan günlerdir alevlere teslim. Ülkenin birçok noktasında etkisini sürdüren orman yangınlarına müdahale 4. gününde de devam ediyor. 100 bin dönümden fazla alanı küre çeviren yangınlar nedeniyle yerleşim bölgeleri tehdit altında.
2: Bir bölge söndürülüyor, diğer bölgeden alevler yükseliyor. Aşırı sıcak ve güçlü rüzgarlar nedeniyle yangınların önüne geçilemiyor. Yunanistan günlerdir alev alev yanıyor. Atina yönetimi durdurulamayan orman yangınları nedeniyle alarmda. Girit ve Kefalonya adasıyla başkentin kuzeybatısındaki çok sayıda bölgede alevlerle zorlu mücadele sürüyor. Atina ve Viyotya bölgelerini etkisi altına alan yangınlarda 100 bin dönümden fazla ormanlık alan kül oldu. Binlerce kişi sahil şeridi ve yerleşim alanlarından tahliye edildi. Yanan alanlar uydu görüntülerine yansıdı. Alevlerden kaçan atların panik dolu anları da felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yangınlarla mücadele için sahada 20'den fazla hava aracı aktif görev yapıyor. 500'den fazla personel ve 134 araçsa yangınları söndürmek için karadan seferber olmuş durumda. Yangınlar beraberinde feci bir kazayı da getirdi. Atina'nın batısında yükselen alevlere müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Kazada helikopterlerdeki mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kazada biri Yunan, biri Danimarka vatandaşı olmak üzere iki kişi

0: Hayatını kaybetti. İki personel de yaralı olarak kurtarıldı.
1: Helikopter yolun üzerinde dikey bir pozisyonda duruyordu. Gövdesi parçalanmış ve yanıyordu. Meslektaşlarım hayatta kalanlara yardım edebilmemiz için bir yandan yangını söndürmeye çalışıyordu.
0: Helikopterlerin çarpıştığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Aşırı sıcaklar ve kuraklık Avrupa'nın ikinci büyük nehri Tuna'nın su seviyesini tarihin en düşük düzeyine geriletti. Macaristan su seviyesinin düşmesiyle ülkenin tek nükleer reaktörünü kapatma kararı aldı. Ancak bu durum ülkede enerji krizine yol açtı.
0: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava ve kuraklık kıtada enerji krizini tetikledi. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna'nın su seviyesi son yılların en düşük düzeyine geriledi. Macaristan, ülkenin enerji ihtiyacının %40'ını karşılayan Pax nükleer santralini kapatma kararı aldı.
1: Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte Pax santralinde elektrik üretimi duracak. Tüm enerji şebekemiz büyük bir gerileme içinde olacak.
0: 44 yıl sonra ilk kez kapatılan nükleer santral nedeniyle Macaristan Başbakanı ülkedeki elektrik tüketiminin azaltılması çağrısında bulundu. Su seviyesi normale dönene kadar nükleer reaktör kapalı kalacak. Tuna Nehri nükleer santralin soğutulması için gerekli olan suyu sağlıyor. Ancak nehrin kuruması sonucu geçtiğimiz günlerde iki reaktörden biri kapatılmıştı. Tuna'nın su seviyesinin gerilemesi nehir üzerindeki ulaşımı da vurdu. Bir yolcu gemisi karaya saplandı. Nehrin kurumasıyla 2. Dünya Savaşı sırasında batırılan Nazi Almanyası'na ait bir geminin enkazı da gün yüzüne çıktı.
2: Üzücü bir ölüm. Mardin'de bir aileyi kahreden ölüm. Hatta 4 yaşındaki çocuk oyun oynamak için otomobile biniyor efendim ve otomobile girdikten sonra otomobilde uyuyakalıyor. Sonrasında aile fark ediyor çocuğun o sıcak otomobilde uyuyakaldığını, hemen müdahale ediyorlar, hastaneye götürüyorlar ama maalesef 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
3: Oyun oynamak için girdiği otomobil sonu oldu. Acı olayın adresi Mardin'in Mazıdağ ilçesi. 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel evlerinin önündeki otomobile bindi. Küçük çocuk sıcağın ve havasızlığın etkisiyle bir süre sonra uyuyakaldı. Ailesi küçük çocuğu göremeyince aramaya başladı. Araç içinde hareketsiz yatan Muhammed apar topar Mazıdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı sıcaktan dolayı havale geçirdiği belirlenen küçük çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kahreden ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: Çocuklarda karın ağrısını hafife almayın. Uzmanların karın ağrısının basit bir ağrı olabileceği gibi apandisit veya bağırsak düğümlemesi gibi acil müdahale gerektiren ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini belirttiğini anlatalım.
4: Biz çocuk cerrahları olarak karın ağrısını çok önemsiyoruz.
0: Çocuklarda karın ağrısı her zaman masum olmayabilir. Şiddetli ve geçmeyen ağrılar acil müdahale gerektiren hastalıkların belirtisi olabilir.
4: Eğer zaman vaktinde ve olması gerektiği gibi kabızlıklar tedavi edilmezse bu kronik hale geliyor.
0: Uzmanlara göre çocuklarda ilk bir yaşta en sık görülen acil durum bağırsak düğümlenmesi. Şiddetli karın ağrısı ve safralı istifra ile ortaya çıkan hastalık çoğu zaman ameliyatsız tedavi edilebiliyor.
4: Çocuklarda karın ağrısı sebebi acil olarak gördüğümüz çocuklarda bağırsak düğümlenmesi dediğimiz imajinasyondur. Genelde biz bu hastaları medikal olarak tedavi ederiz. Nadiren de cerrahiye gider.
0: 2 yaşından sonra ise apandisit riski öne çıkıyor. İştahsızlıkla başlayan ve geçmeyen karın ağrısı dikkate alınmalı.
4: Apandisitler de çocuklarda genelde iştahsızlıkla başlar. Geçmeyen bir karın ağrısı olur. Sonrasında sağlık adına yayılan şiddetli, rahatsız edici bir karın ağrısı olur. Bunların tedavisi de cerrahidir. Cerrahide oldukça konforlu laparoskopik yapıyoruz. Bazen uygun hastalarımızda tek port cerrahi yöntemle çocukları bir gün sonra taburcu edecek şekilde operasyona alıyoruz.
0: Bağırsak düğümlenmesi, testis torsiyonu ve over torsiyonu gibi acil durumlarda da erken müdahale hayati önem taşıyor. Çocuklarda karın ağrısının en sık nedenlerinden biri de

0: Kronik kabızlık. Uzmanlar tedavi edilmeyen kabızlığın daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Kabızlıklar tedavi edilmezse bu kronik hale geliyor. Çok basit bir gaita yaparken zorlanmayla gelebilip tedavi olan bir hasta eğer geç gelirse çocuklarda gaita kaçırması, gündüz aynı işemeler, idrar kaçırmaları, idrar damlamaları sonuçta psikolojik travmaya kadar gidiyor.
2: İstanbul'da husumetli taraflar arasında çıkan kavgalarda yine silahlar konuştu. Bahçelievler ve Esenyurt'ta yaşanan silahlı çatışmalarda toplam 4 kişi yaralanırken polis kaçan saldırganların peşinde.
3: Husumetlilerine kurşun yağdırıp kaçtı. Silahlı saldırının adresi İstanbul Bahçelievler. Bir kişi sokakta karşılaştığı iki husumetlisini bacaklarından vurdu. Çevredeki bir araca da kurşunların isabet ettiği saldırının ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşinde. Silah seslerinin yükseldiği bir diğer yerde Esenyurt Sultaniye Mahallesi oldu. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflardan biri belindeki silaha sarılırken karşı taraf sopalarla karşılık verdi. Bir kişi silahla yaralanırken silahı ateşleyen şüpheli darbedildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.
2: Bursa'da yıllarca süren boşanma davasında son noktayı Yargıtay koydu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu eve misafir kabul etmeyen, sürekli eşya değiştiren ve eşine hakaret eden kadını ağır kusurlu buldu. Kadının maddi manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
0: Eşine hakaret eden ve sürekli eşya değiştiren kadın ağır kusurlu bulundu. Bursa'da 43 yıllık evliliğin sona erdiği boşanma davasında son sözü Yargıtay söyledi. Karşılıklı açılan davada taraflar birbirlerine hakaret, kötü muamele ve evlilik birliğini sarsan davranışlarla suçladı. Dosyaya göre erkek eşin şans oyunları oynadığı ve borçlarını ödemediği tespit edildi. Aile mahkemesi kadının eşine hakaret ettiğini, onu evden kovduğunu, yatakları ayırdığını, eve misafir kabul etmediğini ve sürekli ev eşyası değiştirerek gereksiz harcamalara neden olduğunu belirtti. Tarafların boşanmalarına, kadın eşin maddi ve manevi tazminat talepleriyle yoksulluk nafakası talebinin reddine, erkek yararına 5000 lira maddi ve 5000 lira manevi tazminata karar verildi. Aile mahkemesinin kararı istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden döndü. Yapılan yargılamada aile mahkemesi ilk kararında direndi. Yeniden istinafa taşınan davada Bölge Adliye Mahkemesi de ilk kararında direndi. Kararın temiz edilmesiyle bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Sürekli eşya değiştiren kadın kusurlu bulundu. Eve misafir kabul etmemekte ağır kusur sayıldı. Kurul kadının boşanmaya neden olan olaylarda daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Kararla birlikte kadın eski eşine maddi ve manevi tazminat ödeyecek.
2: İstanbul Polisi korsan otoparkçılara yönelik operasyon yaptı. Değnekçi olarak bilinen korsan otoparkçılara müşteri kılığında giden sivil ekipler ücret ödemelerini de kameraya kaydetti. 23 değnekçi hakkında işlem yapıldı.
4: Fiyat 300 lira kullanmadan fiyat koyamam yani.
5: Sivil trafik ekip dedi, müşteri kılığına girdi. Değnekçileri tek tek tespit etti.
6: Ne kadar para ödeyeceğiz?
7: Normal sabit fiyat 300 lira.
6: 300 lira.
5: He. Fatih, Beyoğlu ve Eyüp Sultan ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde değnekçilere yönelik çalışma başlatıldı.
8: Ne kadar?
9: 500 TL sabit.
10: 500 TL.
5: Yapılan çalışmalarda 23 kişinin korsan otoparkçılık yaptığı tespit edildi. Müşteri kılığına giren polisin park sırasında kameraları kayıttaydı.
11: 200.
5: Karşısındaki kişinin sivil polis olduğundan habersiz olan değnekçilerin otopark ücreti alması kayda alındı. Gerçek kimliğini açıklayan sivil trafik ekipleri toplamda 23 değnekçiyi gözaltına aldı.
2: İstanbul'da son yıllarda istilacı tür olarak bilinen çiğdeci kuşunun popülasyonu giderek artıyor. Uzmanlar istilacı türün yerli kuşları üzerindeki etkisinin takip edilmesi konusunda uyarıyor.
0: Serçelerin yuvasını sahiplenen istilacı kuş türü İstanbul'da alarm veriyor.
8: Dünyadaki en istilacı 100 canlıdan bir tanesi. Dünyanın en istilacı 100 canlısı çıkarmış. 3 tane kuş türü var. 3 tane kuş türünden bir tanesi çiğdeci.
0: Hint maynası olarak da bilinen kuş türü Güney Asya kökenli.
8: Ülkemizde 2000 yılların başından beri görülüyor ama ana vatanı Hindistan, Pakistan, Güney ve Güneydoğu Asya. Ama özellikle kafes kuşu olarak beslendiği için bu taklit yetenekleri, zekası ve güzel sesi nedeniyle başka ülkelere de taşınıyor. Bazen tabii başka ülkelerde tarımsal zararla mücadele içinde taşımışlar. Ama bizim ülkemizde pet hayvan olarak, yani evcil hayvan olarak beslenip kafeste beslenen kuşların doğaya kaçması veya doğaya bırakılması sonucu popülasyonu artıyor.
0: Akademisyen Doktor Ergün Bacak, kuşun son 7-8 yılda özellikle Gülhane Parkı'nda yoğunlaştığını vurguladı.
8: Son 10 yıl içerisinde, hatta son 7-8 yıl içerisinde özellikle Gülhane Parkı'nda popülasyonu çok fazla arttırdı. Yıldız Korusu'nda birkaç çift olmaya başladı. Muhtemelen yine Marmara Üniversitesi'nin Maltepe kampüsünde birkaç çift gördüm. Böyle gitgide İstanbul geneline yuva yapabilecekleri yerlere, beslenebileceği lokasyonlara taşınıyorlar.
0: Uzmanlara göre tür yerli kuşlarla rekabete giriyor. Özellikle serçe ve sığırcıkların yaşam alanlarını etkileyebiliyor.
8: Deliklere yuva yapan, kovuklara yuva yapan diğer kuşların yuvalarını elden alabiliyor. Hatta yumurtalarını yediğiyle ilgili kayıtlar var. Bu da diğer kuşların popülasyonuna olumsuz etkiliyor.
0: Uzmanlar popülasyonun düzenli takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.
8: Bakanlığın, STK'ların ve ilgili kurumların üniversitelerle birlikte işbirliği yapıp popülasyonun izlenmesi ve sonrasında gerekirse müdahale yapılması lazım ki insani müdahaleler yapılması lazım. İnsani müdahaleler nedir? Bunların toplatılması, üremesinin engellenmesi gibi müdahaleler.
2: Rize'nin Ardeşen ilçesinde geleneksel Formulas tahta araba yarışları düzenlendi. Bu yıl 16.sı gerçekleştirilen etkinlikte 80 yarışmacı dereceye girebilmek için kıyasaya mücadele etti.
9: Mutlaka emniyet kemeri takalım. Emniyet kemersiz aracı sürmeyelim. Herkese aynı yolculuklar.
3: Kara lastikler giyildi, kıl çoraplar çekildi. Tahta arabalar virajları alt üst etti. Rize'nin Ardeşen ilçesi 16. Formulaz tahta araba yarışlarına ev sahipliği yaptı.
10: 80 yarışmacının 20 tanesi 45 yaş üzeri kategori. Bu yıl özellikle öyle bir kategoriye böldük çünkü gençlerin hızına yetişemiyorlar. Artık 85-90 kilometrede çıktıkları için veteranlar diye ayırdık.
11: Ya çok heyecanlı, bir deneyelim bakalım dedik. Nasıl olacak ki?
3: Yarışmacılar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Kimi yarışı sorunsuz bitirdi, kimi ise keskin virajlarda zorlandı. Ufak tefek kazalar da yaşandı. Yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi vardı.
2: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapılan denetimlerde 2441 ürün uygunsuz bulundu. 105 farklı marka ve model hakkında toplatma kararı verildi. Bakanlık piyasadaki sanayi ürünlerinin insan, can ve mal güvenliği ile çevre şartlarına uygun olmasını sağlamak amacıyla ürün güvenliği denetimlerini teknik mevzuata uygunluk kontrolü ve idari yaptırımlar çerçevesinde yürütüyor. Söz konusu denetimlere tabi tutulan ürünlerin uygunsuzluk oranı %9,28 olarak hesaplandı. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları %42,86 ile kazanlar, %37,97 ile enerji verimliliği ürünleri ve %17,14 ile asansörler oldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
2: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: birlikte bulacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun en kritik dayanaklarını açıkladı. Başlıklardan biri enerjide tam bağımsızlıktı. Türkiye'nin bölgede enerji istikrarının, güvenin ve barışın merkezi haline geldiğini vurguladı. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır açıklamasını yaptı. Enerji, uluslararası sistemde güç dengelerini etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Enerjiye erişim, enerji akışlarını yönetebilme ve bu akışlara yön verebilme kapasitesi, ülkelerin küresel sistemdeki yerini doğrudan belirlemektedir. Türkiye bu yeni dönemi doğru okuyan, riskleri doğru analiz eden, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedi. Terörsüz Türkiye hedefi de Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin geri dönülmesi mümkün olmayan bir politika olduğunun altını çizdi. Terörsüz Türkiye, batılı aklında yattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı

0: adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu politika bir demokratikleşme, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşıma iradesidir ifadesini kullandı. MHP lideri süreçte önemli eşiğe gelindiğini hatırlatarak çerçeve yasaya tam destek verilmesi çağrısında bulundu ve ekledi. Bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
0: Hem ışık ihlali hem de hatalı dönüş yaptı. Az daha canından olacaktı. Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'den. Bir kadın motosikletli kavşakta ışığın kendine yanmasını beklemek yerine gaza bastı. Bir de buna hatalı dönüş eklenince kaza kaçınılmaz oldu. Hızla gelen bir otomobil motosikletliye çarparak savurdu. Otomobil sürücüsü yardım etmek yerine kaçtı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
7: Efendim, İstanbul Başakşehir'de el freni çekilmeyen bir otomobil geri geri kaymaya başlıyor. Tam da ortasında bir vatandaş var. Yani müthiş bir performans gösteriyor. Bakın, bu otomobil geri geri kayıyor. Tek elle otomobili diğer arkadaki otomobile çarpmadan durdurmayı başarıyor. Çok güzel görüntüler var.
8: Bak, kayıyor.
9: Ama dikkat et, arabana dikkat et. Valla bir şey bıraktın.
10: El freni çekilmeyen araç geri kaymaya başladı. Olası faciayı yoldan geçen adam önledi.
9: Ay, inanmıyorum.
10: Görüntü İstanbul Başakşehir'de kayda geçti. Bir kişi aracının el frenini çekmeyi unuttu. Çok geçmeden otomobil geri kaymaya başladı. O sırada bölgeden geçen bir kişi koşup aracı durdurmaya çalıştı. Zor oldu ama başardı. Çok geçmeden otomobilin sahibi de geldi, el frenini çekti. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Araçlar zarar görmedi. O anlardan geriye bu görüntüler kaldı.
9: Ay, inanmıyorum.
7: Bursa'da 4. kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen 35 yaşındaki hamile kadın yaşamını yitirdi. Şüpheli ölüm sonrası kadının eşi gözaltına alındı.
0: Sekiz aylık hamileydi. Balkondan düşerek hayatını kaybetti.
11: Kimlik imzası yok kadının.
0: Şüpheli ölüm Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Bir kadının apartmanın 4. katındaki balkondan düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
11: Seslere kalktım. Komşular söyledi, çocuğu sarkıtıyor dedi. Kendi 4 yaşındaki kız çocuğunu. Biz de kalktık, çıktık buraya. Buraya geldik, tam kapının önündeyiz. O sıradayken bu zillere falan basıyoruz. Bunlar da korkudan açmıyor herhalde. Kadını kurtarmak istiyoruz. O sırada kadın daha atılmamış. Hani korkudan açmıyorlar. Bu kattan komşumuz bize seslendi, dedi ki kadını attı.
0: Yapılan kontrolde yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile olan 35 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının küçük yaşta bir çocuğunun da olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Acı haberi alan yakınları fenalık geçirdi.
12: Ben nereye gideyim Allah, nereye
0: gideyim? Şüpheli ölüm sonrası kadının eşi gözaltına alındı.
11: Damlanlama atlayarak çatıdan çatıya kaçıyor. Arka tarafta ben çocuklar, gençlere söylüyorum, yakalattım zaten o çocuğu. Polislere teslim ettik.
0: Kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma

0: sürüyor.
1: Efendim, İstanbul Büyükçekmece burası. Olay çok yeni, bilgiler de çok az, onu söyleyelim. Büyükçekmece'de bir toprak kayması meydana geliyor. Toprak kayması neticesinde mahsur kalanlar olduğu belirtiliyor. O kişileri kurtarmak için ekiplerin mücadelesi var. Vatandaşların toplandığı yer İstanbul Büyükçekmece'de. Sağlık ekipleri oraya sevk edilmiş, ambulanslar oraya sevk edilmiş. Arama kurtarma ekipleri, polisler o noktada çalışmalar yürütüyorlar. Henüz net elimize bilgi yok, fakat görüntüleri okuyarak anlatabileceğimiz şey, ekiplerin orada birilerini kurtarmaya çalıştığı bilgisi var. Kaç kişi var? Nasıl toprak altında kaldılar? Ne yapıyorlardı orada? Çok da bir bilgimiz yok açıkçası. Henüz bilgiler gelmedi. Ama bilgiler geldikçe sizle paylaşacağız. Bir kez daha yineleyelim. Burası İstanbul Büyükçekmece. Bir toprak kaymasından bahsediyor sevgili seyirciler. Toprak kaymasının altında olduğu düşünen birileri var. Ekiplerin orada arama kurtarma çalışması yaptığına dair de görüntülerde siz de görebiliyorsunuz ekiplerin çalışmalarını. Sağlık ekipleri sevk edilmiş bölgeye. İtfaiye var. Diğer ekipler de orada. Bilgiler geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kanada merkezli havayolu şirketinde yaşanan maaş krizi nedeniyle çalışanlar greve gitti. 600 uçuş iptal edildi.
2: Point. The bargaining committee is trying to close that gap to get a deal that we believe is fair and that we can bring back to the membership so that we can go back to work and doing the work that we love. The goal has always been that we don't.
1: Ülkenin en büyük havayolu şirketlerinden WestJet bünyesindeki çalışanlar kendilerini temsil eden sendikayla firma arasındaki yeni sözleşmeye varılamamasının ardından grev kararı aldı. Havayolu firması greve giden 4287 kabin görevlisinin işe gelmemesi nedeniyle 31 Temmuz'dan itibaren 600 uçuşu iptal ettiğini duyurdu. Firma bu iptallerden etkilenen yolculara para iadesi yapılacağını ya da alternatifler sunulacağını açıkladı. Kabin görevlileri de genel merkez önünde pankartlar ve sloganlarla protesto düzenledi. Son gelen bilgiye göre sendikayla firma grevi bitirme üzerine geçici anlaşmaya varılsa da uçuş operasyonlarının ne zaman tümüyle başlayacağı ise henüz bilinmiyor.
2: The goal has always been that we don't want to cause any disruption that we don't have to.
1: Endonezya'nın Madura adası açıklarında 271 kişiyi taşıyan feribottaki yangın. Şimdi olayın şöyle bir tarafı var. Birincisi, feribot oldukça uzak, karadan oldukça uzak bir yerde. Dolayısıyla müdahale etmek zor, kolay değil. Geç saatlerde müdahale edebiliyor. Müdahale eden ekipler de şiddetli yangından dolayı gerçekçi bir müdahale gerçekleştiremiyor. Tam anlamıyla bir müdahale gerçekleştiremiyor. Dolayısıyla vatandaşların, oradaki yolcuların kendilerini suya bırakmaları isteniyor gibi pek çok olay var. Bu yangın neticesinde 225 kişi kurtarılmış ama 5 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi ise kayıp.
3: Feribot alevlere teslim oldu. Can pazarı yaşandı. Endonezya'nın Madura adası açıklarında feribotta çıkan yangın faciaya dönüştü. 271 kişiyi taşıyan bir feribottan alevler yükseldi. Hızla yayılan alevler feribotu kapladı.
4: Rüzgarın etkisiyle alevler çok hızlı bir şekilde yayıldı.
3: Siyah duman yükselirken feribot yan yatarak batma tehlikesi geçirdi. Panik dolu anlarda bazı yolcular denize atladı. Bazı kişiler olay yerinin yakınlarında bulunan bir gemi tarafından kurtarıldı. Feribotta kalan yolcular içinse kurtarma çalışmaları başlatıldı.
4: Madura adasının kuzeyinde, Sumenep limanından yaklaşık 23 deniz mili uzaklıkta alev alan feribot için bir arama ve kurtarma operasyonu başlatıyoruz.
3: Faciada hayatını kaybedenlerin yanı sıra kayıpların olduğu bildirildi. Kurtarılan yolcular tedavi için Surabiye limanına götürüldü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açıldı. Tüm milletvekilleri eksiksiz olarak yarın saat 17'ye kadar imza atacak. AK Parti ise çerçeve yasayla ilgili muhalefet partilerine ziyaretlerini sürdürüyor. Yasanın son halinin çarşamba günü meclise sunulması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Temmuz'da aylık bazda %1,78, yıllık bazda %31,75.

0: edilmiş oldu. Böylelikle Ağustos ayı ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlenmiş oldu. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. İspanya'da Fas sınırından gelen düzensiz göç akını devam ediyor. Madrid yönetimi sınır geçişlerini önlemek için sahile yüzen bariyerler kurdu. Binlerce kişi geri gönderildi. Ancak şimdiye kadar yüzerek geçmeye çalışan en az 72 kişi öldü, yüzden fazla kişi ise kayıp. İspanya ise Avrupa Birliği'nden acil toplantı talep etti. Bu hafta yazın en sıcak günleri olacak. Yurt genelinde sıcaklıklarla beraber artan nem oranı bunaltacak. Uzmanlar uyardı. Güneşe çıkarken dikkat edinmeli.
1: Devam ediyoruz efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya. Yarım asırlık terör belasının ortadan kaldırılması için çalışmalar hızla devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecini oluşturulan çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. İlk imza sahibinin ise MHP lideri Devlet Bahçeli olması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de çerçeve yasa ile ilgili partililere ön bilgilendirme yapacak.
2: İnşallah önümüzdeki hafta. Bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
3: Terörsüz Türkiye vizyonunun hukuki temelini oluşturacak çerçeve yasa teklifinde kritik viraja girildi. Yeni haftayla birlikte partiler arası temaslar devam etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasayla ilgili siyasi partilere ön bilgilendirme yapacak. Teklif ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açıldı. Yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İlk imza sahibinin ise sürece önemli katkı sunan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin olması bekleniyor. Çerçeve yasaya son şeklinin çarşamba günü Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nda verileceği belirtiliyor. Sonraki süreç teklifin meclis başkanlığına verilmesi şeklinde yürüyecek. Teklifin AK Parti, MHP ve DEM temsilcilerinin ortak imzasıyla meclis başkanlığına verileceği ifade ediliyor. Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grupları imza atmasa da teklife destek verecekleri konuşuluyor. Teklifin ilk adresi Meclis Adalet Komisyonu olacak. Ardından genel kurul gündemine gelecek. Meclis tatile girmeden de teklifin yasalaşması bekleniyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Terörün sona ermesini tarihsel bir fırsat olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, meclise gelmesi beklenen çerçeve yasaya destek verdi.
4: Terörün bitmesi Türkiye için tarihsel bir fırsattır. Biz bu süreci Cumhuriyetimizi, güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırma süreci diyoruz.
0: Kameralar karşısına geçti. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu.
4: Bu mesele sadece bir demokrasi ve hukuk meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'nin güvenliği ve dış politikası için de hayati bir meseledir. Bu temel meseleyi çözmeden Türkiye'nin güçlü bir bölgesel aktör haline gelmesi çok zor. Bu noktada artık İlkesel bir çerçeve ortaya koyuyoruz. Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu süreç kapsamında hazırlanması beklenen çerçeve yasaya destek verdi.
4: Çağrımız çok açıktır. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Ülkemizin huzuru, bölgemizin huzuru, açıkladığım çerçeve içinde çözüm Türkiye'yi rahatlatacaktır.
1: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Beşikçioğlu Konya cezaevine nakledildi.
0: Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi. Aralarında Etimesgut Belediyesi

0: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.
1: Nöbetçi sulh ceza hakimliği ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişinin tutuklanmasını hükmetti. Verilen hükmün ardından Erdal Beşikçioğlu Konya cezaevine sevk edildi.
0: Soruşturma dosyasında belediyedeki ihlallerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği ve imar süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiaları yer alıyor. Suçlamaları reddeden Beşikçioğlu ise aylık gelirinin 2,5 milyon lira olduğunu, ihale süreçlerinde yetkisinin bulunmadığını ve şirketlerle hiçbir ticari ilişkisi olmadığını savundu.
2: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim devam ediyor. Zaman zaman saldırılar da var biliyorsunuz ama son saldırılar artık durmuş vaziyette. Donald Trump'ın bu konuda açıklamaları vardı. Neler söylüyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump? İrfan Sapmaz'a gidelim, öğrenelim. İrfan, nedir durum şimdi? Savaş bitmedi ama anlaşma da vardı, o da artık askıda. Ne haldeyiz bu savaş konusunda?
3: Evet, Trump hep son dakika açıklamalarıyla dikkat edersen Hikmet yeniden saldırıdan vazgeçti diye bir çeşitli nedenler ileri sürüyor. Biraz önce de Truth Social'dan bu anlamda bir açıklama yaptı. Donald Trump İran konusunda tansiyonu yeniden yükselten tabii çok sert bir açıklamaydı bu her zamanki gibi. Truth Social hesabından yayınladığı mesajda İran yönetimini ikiyüzlülükle suçlayan Trump, Tahran'ın bir yandan dolaylı görüşmeler istediğini, diğer yandan kamuoyunda hiçbir görüşme yapılmadığını söylemesini çifte standart olarak nitelendirdi tabii. Trump'ın mesajındaki en dikkat çekici bölümse şu ifadeler oldu Hikmet. İran'a hiçbir şey ulaşamaz. Biz istemediğimiz sürece ve bir anlaşma ya da tam teslimiyet sağlanmadıkça hiçbir şey ulaşamayacak. Evet, bu açıklama Trump yönetiminin son haftalarda yeniden devreye aldığı Hürmüz Boğazı'ndaki deniz baskısı ve İran'a yönelik ekonomik askeri kuşatma politikasının devam edeceğinin en açık işaretlerinden biri olarak görülüyor diyebiliriz. Peki Trump bu açıklamayı neden yaptı? Tabii bu mesajın zamanlamasına da dikkat etmek lazım. Hiç şüphesiz tesadüfi değil. Trump birkaç gün önce Körfez ülkelerinin talebi üzerine İran'a yönelik planlanan büyük bir saldırıyı durdurduğunu açıklamış. Bunun yerine diplomasiye şans vermek istediğini söylemişti. Ayrıca İran'la görüşmelerinin başlayacağını da duyurmuştu. Ancak bugün İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ABD ile doğrudan herhangi bir müzakere yapılmadığını açıkladı. Tahran yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin teknik görüşmeler yürüttüğünü, Washington'la resmi görüşmelerin söz konusu bile olmadığını bildirdi. İşte Trump'ın ikiyüzlülük suçlamasının temelinde de bu çelişki yatıyor Hikmet. Hürmüz Boğazı mesajı peki ne anlama geliyor? Trump ilk kez yalnızca nükleer programdan değil, Hürmüz Boğazı'nın fiili kontrolünden de söz ediyor. ABD Başkanı, ABD donanmasının boğazı kontrol ettiğini, ABD çelik duvarı olarak adlandırdığı deniz kuşatmasının sürdüğünü, İran'ın dış dünyaya erişiminin ABD'nin iznine bağlı olduğunu savunuyor. Tabii bu söylem Trump'ın daha önce ilan ettiği Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu doktrininin yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor diyebiliriz. ABD ana akım medyası peki nasıl okuyor? Reuters, AP ve diğer ABD basın kuruluşları bugün dikkat çekici bir noktayı işaret ediyor Hikmet. Washington görüşmeler başlayacak derken Tahran bunun doğru olmadığını söylüyor. Yani iki taraf kamuoyunda tamamen farklı bir diplomatik tablo çiziyor. Reuters İran'ın şu anda yalnızca Umman üzerinden deniz ulaşımı konusunda teknik temas yürüttüğünü aktarırken AP'de İran'ın doğrudan ABD görüşmelerini reddettiğini haber veriyor. Buna rağmen tabii enerji piyasaları olası diplomatik ilerleme ihtimalini satın almaya başladı diyebiliriz. Özellikle petrol fiyatlarında son günlerde görülen geri çekilmede bu beklentinin etkili olduğu değerlendiriliyor. Peki bundan sonra ne olabilir?
4: Evet.
3: Önümüzdeki günlerde 3 kritik başlık öne çıkıyor Hikmet. Umman üzerinden yürüyen teknik temasların daha geniş ABD-İran müzakerelerine dönüşüp dönüşmeyeceği, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketliliğin yeniden tırmanıp tırmanmayacağı ve en önemlisi Trump'ın tekrar askeri seçeneğe dönüp dönmeyeceği. Trump son mesajında diplomasi kapısını tamamen kapatmıyor. Ancak çıtayı son dereceyi yükseltiyor. Mesajın son cümlesi aslında Washington'ın mevcut strateji tesisini özetliyor. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak diyor. Tabii bu ifade Trump yönetiminin İran dosyasında temel hedefin değişmediğini, diplomasi başarısı olursa askeri ekonomik baskının yeniden sertleşebileceğini gösteren güçlü bir siyasi mesaj niteliği taşıyor Hikmet.
4: Peki İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı.
2: Efendim şimdi Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşara'nın açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Katar merkezi El Cezire televizyonuna anlattı. Ahmet Eşara özellikle Esad rejiminin nasıl düşündüğünü

0: Hüsnü'nün anlattığı süreç oldukça önemli. İzleyelim.
1: Bu rejimin düşeceğinden emindim. Görevimiz bunu başarmak için mümkün olan her yolu denemekti.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire'ye konuştu. 8 Aralık 2024 tarihinde ülkenin kaderini değiştiren o günle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Esad'ın düşme sürecini anlatan Şara, harekat sırasında hiçbir dış destek almadıklarını söyledi. Suriye'nin bölgenin kilit ülkesi olduğunu belirtti.
1: Bu rejimin düşeceğinden emindim. Görevimiz bunu başarmak için mümkün olan her yolu denemekti. Tüm tecrübelerden faydalandım ve rejimi Şam'ın içinden devirmek için çalışmaları organize etmeye başladım. Eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Devrik rejimle mücadelede askeri boyuta odaklanırken, aynı zamanda yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını da yürüttük.
2: Şara, kişisel yaşamı, düşüncelerinin şekillenmesi ve siyasi mücadelesine ilişkinde samimi açıklamalar yaptı. Arap halklarının meselelerini ele alan Arap milliyetçi söyleminden etkilendiğini, bu söylemle İslami söylem arasında ortak noktalar bulunduğunu belirtti. Şara, siyasi ve dini görüşlerinin bireysel şahsiyetlerden veya ideolojilerden ziyade gençliğinde bölgeyi saran çatışmalar ve insani krizlerden şekillendiğini ifade etti. Uzun süre Jolani ismiyle bilinen Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eleştirenlerin kendisine bu isimle hitap etmesi hakkında da konuştu.
1: Her şeyden önce köklerim Golan Tepelerine dayanıyor. Bu yüzden bu isim mirasımı yansıtıyor. Bu benim tarihimin bir parçası. Ayrıca kişisel yolculuğumun da bir parçası. Ben Cumhurbaşkanı olarak doğmadım. Yolum 23 yıldan fazla süren amansız çalışma ve mücadeleyle inşa edildi. Taşıdığım tarih ağır fedakarlıklarla, kanla, birçok şehitle, sayısız insanın çığlıkları ve acılarıyla dolu. Bu tarihten utanmıyorum. Aksine gurur duyuyorum.
0: Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine akın eden göçmenlerden 73 binden fazlası geri gönderildi. En az 88 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından İspanya güvenlik önlemlerini artırdı. Madrid yönetimiyle Avrupa Birliği ülkeleri arasında da tansiyon yüksek.
2: On binlerce göçmenin İspanya toprağına akın etmesi Avrupa'da krize yol açtı. İtalya, İspanya ile Schengen uygulamasını askıya aldı. 30 Temmuz'dan bu yana İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya on binlerce göçmen akın etti.
1: Burada çok fazla kişi var. Tıbbi tedavi görmek için gelenler, hiçbir şeyi olmayan insanlar da var. Buraya gelenler arasında Filistinliler, Afrikalılar da var. Çok farklı milletten insanlar var.
2: Yüzerek kente ulaşmaya çalışan 80'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Krizle mücadele etmek için İspanya hükümeti tüm kaynaklarını seferber etti. Yetkililer 73 binden fazla göçmenin Fas'a geri gönderildiğini bildirdi. Ancak bu kadar çok kişinin aynı günde yola çıkması akıllarda birçok soru işaretine neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Fas hükümeti, sınırdaki kaosun iki temel nedenden kaynaklandığını savundu. Ana sebebin yanlış bilgilendirme olduğu öne sürüldü. Fas yönetimine göre ikinci nedense İspanyol mahkemesinin denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin doğrudan geri gönderilmeyeceğine ilişkin kararının yanlış yorumlanması oldu. Bakanlık bu kararın göçmenler arasında sınır tamamen açıldı şeklinde algılandığını öne sürdü. İspanyol basınına konuşan birçok göçmen de sosyal medya platformlarında Ceuta sınırı açıldı yönündeki paylaşımları gördükten sonra bölgeye gittiklerini anlattı. Göçmenlerden çoğu geri gönderilmiş olsa da durum Avrupa Birliği'nde krize yol açtı. 22 Avrupa Birliği ülkesi Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya mektup yolladı. Kontrolsüz kitlesel geçişlere izin verilmemesi gerektiğine işaret edilen mektupta Avrupa Birliği'ne yasa dışı girişin mümkün olduğu algısının oluşmaması gerektiği vurgulandı. Göç karşıtı bir kampanya ile iktidara gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de İspanya ile Schengen serbest dolaşım uygulamasını geçici olarak askıya aldıklarını açıklamıştı. Aynı zamanda Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri artıracağını açıkladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise ülkesinin Avrupa'yı yasa dışı göçten korumak amacıyla Belarus sınırını milyarlarca dolarlık yatırımlarla güçlendirdiğini hatırlattı.

0: Şimdi bu meselenin altında İsrail olduğu aşikar. Herkes bunu söylüyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da bu konuda en fikir. İspanya ile beraber Avrupa mimarisini İsrail'in yok etmeye çalıştığını iddia ediyor.
1: İspanya'ya yönelik düzensiz göçün mimarı İsrail'dir dedi. Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail karşıtlığıyla bilinen Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelik göçmen akınından Netanyahu'yu sorumlu tuttu.
2: Fas halkı gözünü İspanya'dan ayırmalı ve firari bir soykırımcı olan Netanyahu'nun emellerine teslim edilmiş Fas'ın kendi gücüne odaklanmalıdır. İspanyol halkını faşizme sürüklemek istiyorlar ve İspanyol halkı geçit yok demelidir.
1: Petro, İsrail'in Filistin'in ardından gözünü batıya çevirdiğini söyledi.
2: Bebekleri, kadınları ve yaşlıları öldürmek için Gazze'ye atılan füzelerin parasını ödedikleri, Filistin'in özgürlüğünü elinden aldıkları aynı parayla şimdi de Batı kültürünün özünü yok etmek istiyorlar.
1: Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ülkesindeki seçimlere İsrail tarafından müdahale edildiğini de savundu. Tel Aviv'in kendisini susturmak istediğini öne sürdü.
0: Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1,78 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon %31,75 seviyesine geriledi. Kira artış oranı %31,90 oldu.
3: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon geçen yılın Temmuz ayındaki %33,52'lik seviyenin altında kaldı. Yılbaşına göre fiyat artışı %19,86 olurken 12 aylık ortalamalara göre kira artış oranı %31,90 olarak kaydedildi.
4: Üçüncü enflasyon raporunda da artık görece daha sınırlı düzeltmeler söz konusu olabilir önümüzdeki 1-2 haftada. Arz yönlü riskler hala enflasyon üzerinde belirleyici, etkili.
3: Temmuz ayında fiyat artışlarında öne çıkan başlıkların başında konut geldi. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yıllık artış %40,32'ye ulaştı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon %37,53 olurken ulaştırma grubunda artış %30,83 olarak hesaplandı.
5: Çekirdek tarafta beklentilerden oldukça iyi gelen bir durum söz konusu. Ama gıda böyle beklentinin üzerinde geldiği için manşet çakan gene de beklentinin bir miktar altında gelmiş. Özellikle aynı hasta pozitif okunabilecek bir veri diyebiliriz. Çekirdek tarafı, nezden çekirdek tarafının beklentilerinin altında gelmiş olması.
3: Aylık bazda ise en yüksek katkıyı ulaştırma grubu yaptı. Ulaştırma fiyatları Temmuz ayında %2,59 artarken konut grubundaki artış %2,25, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış %1,61 oldu.
0: İstanbul Beyoğlu semt pazarında ürün seçme tartışması kavgayla bitti. İddiaya göre armut seçme nedeniyle çıkan kavgada pazarcının fırlattığı kalas kadının başına isabet ederek yaralandı. Yaşanan olay sonrası vatandaş pazarda tezgahlarda ürün seçebilir mi sorusu yeniden gündeme geldi.
6: Semt pazarında yaşanan ürün seçme tartışması hastanede son buldu.
7: Bir anda kafama vurdu. Ne olduğuma kaldım yani, kan revan içinde kaldım.
8: İstanbul Beyoğlu'nda semt pazarında armut seçme tartışması kanlı bitti. 27 Temmuz tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan tartışmada müşteri armudunu seçmek istedi, esnafsa izin vermedi. İddiaya göre esnafın müşterinin kafasına tahta kalas fırlatması sebebiyle kadın hastanelik oldu. Başına tam 10 dikiş atıldı. Peki bu konuda hem esnaf ne düşünüyor hem de vatandaşın görüşüne mikrofon uzattık.
9: Seçtiriyorum ben tabii ki. Niye seçtirmeyeyim? Müşteri beğenecek ki alacak. Müşteri sonuçta parasını verecek. Memnun olduğu zaman ben de memnun olurum. Yani müşteri o ürünü alıp memnun olduğu zaman biz de memnun oluyoruz yani. Sen poşeti verirsin, müşteri beğendiği ürünü alır yani. Sen ürün iyiyse müşteri de beğenir alır yani.

0: ürün kötüyse zaten almaz. Saygı duyacaksın. Yani bir gün bir müşteri gelmiş benim ürünümü beğenmez. Beğenmeyebilir yani, beğenmek zorunda değil.
1: Boydan boya ürünlerimizi seçebilir. Zaten poşetleri kendimiz veriyoruz müşteriye. O olayla da ilgili o esnafı kınıyorum açıkçası. Patates soğanı seçebilir müşteri. Ama mesela çileği, üzümü seçen müşteri de seçemez. Yaş meyve mesela. Bir ellersin, iki ellersin. Üçüncüde o ürün çöpe atmak zorundasın. Alttan almak gerekiyor. Çok da yani esnafla müşteri diyaloğa girildiğinde eyvallah çekiyoruz ablacığım, öyle diyelim.
2: Onlar izin verdiği sürece hani bazı meyveler ya da sebzeler onları seçebiliyoruz. Onların izin vermediğini seçemiyoruz.
3: Müşteriler geldiği zaman, ürün seçtiği zaman karışamayız. Çünkü bu ürünü seçmesi için müsaade ediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi müşteri ürüne zarar verdiği zaman sadece uyarıyoruz. Ya biraz daha dikkat ederseniz seviniriz. Hani bu şekilde bu şiddet falan bunlar tavsiye etmiyoruz. Bu tasdik de etmiyoruz. Yapan arkadaşlar da yani ayıp etmiş yani. Yani bu yapılacak bir şey değil. Uyarabilirdi veyahut da diyebilirdi ki yani müşteri gittikten sonra o zarar gören ürünü kenara koyup daha ucuz bir paraya verebilirdi. Bir zararı yok yani bunun. Yani bu çok ayıp bir şey. Yani seçilecek ürün var, seçilmiyor. Yani şimdi kalkıp da bir çileği seçtirmiyoruz. Amen. Ama armudu seçebilir. Armut ne zarar görecek? Ya da domatesi seçer.
4: Her şeyi seçemiyoruz. Ben salatalı domatesi seçiyorum ama mesela üzümü seçtirmiyor. Bazı ürünleri seçtirmiyor. Genelde seçiliyor yani. Şimdi kadına vurulur mu? Ya kadın ne yaparsa yapsın yani, seçsin. Bir şey odunla ve herhangi bir şeyle vurmak yanlış.
5: Yaşanan olayın ardından gözler işin hukuki boyutuna çevrildi.
6: Tüketicimizin, vatandaşımızın pazarda ürün seçme hakkı vardır. Pazarcının elleme, dokunma, karıştırma gibi sözlerinin bir geçerliliği yok. Ancak tüketicimiz de bu seçme işlemini yaparken hakkını kötüye kullanmaması gerekir. Diğer tüketicilerin seçme hakkına engel olmadığı gibi seçmek istediği ürüne zarar vermemesi, dağıtmaması, şeklinin bozulmamasını sağlaması gerekir.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK'nın 2026 yılında 525 hakim ve savcı hakkında karar aldığını, 333 yargı mensubuna disiplin cezası verildiğini açıkladı. 84 kişi meslekten çıkarıldı.
8: Adaleti öngörülebilir ve güvenli olarak güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz.
9: Yargıda denetim ve disiplin mekanizmaları etkin bir şekilde işliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nin hakim ve savcılara yönelik yürüttüğü denetim ve disiplin süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suçlular ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, yargı teşkilatı mensupları bakımından da hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz verilmediğini ifade etti. Gürlek, adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, ünvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir, dedi. Hakim ve Cumhuriyet savcılarının büyük ekseriyetinin görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirdiğini vurgulayan Gürlek, bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını belirtti. Buna göre HSK 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındı. Bakan Gürlek, bu kişilerden 333'ü hakkında disiplin cezası uygulandığını aktararak, 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır, dedi.
7: Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor. Türkiye genelinde termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Haberimizi izleyeceğiz.
10: Geçtiğimiz haftalarda bir sıcak hava dalgası olmuştu ama birkaç günlük sürmüştü. Bu biraz daha uzun.
11: Yaz mevsiminin en boğucu, en kavurucu dönemi kapıda. Türkiye'yi etkisi altına alacak olan Eyyam-ı Bahur sıcakları için geri sayım başladı. Ülke genelinde termometreler zirve yapacak.
10: Temmuz'dan kıyasladığımızda daha sıcak geçecek gözüküyor. Sıcak bir Ağustos ayı bizleri bekliyor.
12: İstanbul'da sıcaklıklar gündüz ve gece de olmak üzere artık artış eğiliminde. Peki ilerleyen günlerde ve zamanlarda nasıl bir sıcaklık eğrisi oluşacak?
10: Bu sıcak hava önümüzdeki günlerde, yani yarından itibaren yine artarak devam edecek ve özellikle Cuma günü daha yüksek sıcaklık açıklanmış olacak. İstanbul'da bazı ilçelerde sıcaklık değerlerinin 37-38 derecelere kadar çıkacağını önümüzdeki günlerde tahmin ediyoruz ki bu ilçeler özellikle iç kesimlerde, yani sahile uzak olan ilçeler.
11: Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurdun dört bir yanında etkisini gösterecek. Özellikle önümüzdeki gün

0: günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
1: Bölgemizdeki en sıcak günlerden birisini yaşıyoruz ve Eyyam-ı Bahur günlerindeyiz aslında. Bu sene tam denk geldi.
0: Büyük şehirler başta olmak üzere birçok bölgede rekor sıcaklıklar ölçülecek. Mega kent İstanbul'da nem ve yüksek sıcaklıkla mücadele edecek.
1: Güney kesimlerde sıcaklıkları 40 derecelere kadar çıkarıyor. Akdeniz'de ve Ege'de, İzmir civarı, Manisa, Aydın, Muğla buralar artık oldukça sıcak. Güneydoğu Anadolu her zaman olduğu gibi yine sıcak, yüksek sıcaklıkları sürdürüyor olacak. Sadece Doğu Karadeniz biraz daha serin durumda. Nem değerleri de İstanbul'da artıyor. Nem tabii ki bunaltıcılığı arttırıyor. İstanbul'da gece sıcaklıkları artık biraz daha İstanbulluları gece özellikle binaların gündüz ısınmasıyla birlikte İstanbulluları biraz daha bunaltacak gözüküyor.
0: Uzmanlar, yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşları kritik saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.
2: Körfez'deki kirlilik ve sokaklarda biriken çöp yığınlarıyla gündeme gelen Ege'nin incisi İzmir bu kez altyapı sorunuyla gündemde. Tepki çeken görüntüler Alsancak'tan geldi.
3: Şu rezile baksana. Kaçıncı yüzyıldayız güzel. İnan ayıp yani.
4: Her gün böyle rezillik yani. Başka bir şey. Öbür sokaktan gitmem lazım. Bu yolu kullanıyorum.
0: Yetersiz altyapı İzmir'in kabusu oldu.
5: Ben 2-3 yıldır bu şekilde biliyorum yani. Gidiyorum geliyorum bu halde görüyorum. Hiçbir düzelme olmaz mı ya 2-2,5 yıldır?
0: İzmir, Ege'nin incisi, turistlerin gözdesi. Ancak kayda geçen görüntüler deyim yerinde ise içler acısı.
6: İzmir 2. Kordon'da yapılan altyapı çalışmaları vatandaşı, esnafı isyan ettirdi. 6 aydan daha fazla süredir olduğunu söyleyen esnaf artık kendisi bu konunun bitmesini istiyor. Ve bir an önce altyapının yapılıp yolların normale dönmesini istiyor. Çünkü iş yapamadıklarını, vatandaşlar da evlere gitmekte zorlandığını söylüyor.
7: Burada esnaflar perişan. Bakın her yer kapalı, yol kapalı. Esnaf kan alıyor abi.
8: Buradaki çalışmalardan dolayı insanlar kesinlikle buraya yani yola girmek istemiyorlar çünkü toz toprak. Yani bizim işlerimiz tamamen durdu. Çalışan arkadaşlarımızın birkaçı iş bıraktı. Yani hadi onu da bıraksın. Temizlik yapıyoruz dışarıda, camlarımızı siliyoruz. Ondan sonra tekrar çamur oluyor. Yani tamamen işlerimiz berbat durumda yani.
9: Bir kazı yapıyorlar, tekrar bir düzeltiyorlar, tekrar bir daha yapıyorlar.
3: Kordu bitti yani. Kordu'nda bitti.
0: İzmir'in merkezi olan Alsancak'taki cadde şantiye alanına dönmüş durumda.
6: Turistlerin geçtiği yerleri geçemiyorlar turistler. Bir gemi geldi, gelen o gemiden sanırımın gelen turistler ve buradan geçmekte zorlanıyorlar. Geçtikleri yerler tozların, bütün kazılan kuyuların üstü ve bu nokta içerisinde görmüş olduğunuz gibi bakın o noktadan geçmekte zorlanıyorlar.
3: Bir yere gidemiyoruz yani, bu ne? Şu görüntüye baksana, bak karşında kaç yıldız bir otel var, otel önüne bak. Burası hani turizme hizmet veriyor değil mi? Bu mu hizmet yani?
7: Vallahi biz misafiriz. Evet. Muğla'dan geldik. Geleceğimize pişman olduk. Bu kadar rezalet olmaz. Hiçbir yerden buraya yanaşamıyoruz. Oradan gidiyoruz kapalı. Başka bir yere gidiyoruz orası kapalı. Ne yapacağımızı şaşırdık.
0: Bölge halkı çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.
3: Hani bir tarif verse deseler ki 3 ay sonra 5 ay sonra ona göre biz önümüzü alın. Soruyorsun yok. Soruyorsun yok. Allah'a ver gidiyoruz işte nereye kadar için bilmiyorum. İnşallah hayırlısı da biter biz de kurtuluruz.
8: Yetkililerden lütfen bir an önce burayı bitirmelerini rica ediyoruz.
2: İstanbul Sultan Gazi'den görüntüler efendim. Bir beton mikseri sürücüsü yola beton döküyor. Bakın gördüğünüz üzere beton mikserinden böyle yola beton dökülüyor. Sonrasında bu görüntüler sonrasında o araç trafikten men edildi ama bu esnada da trafiğin kilitlendiğini söyleyelim.
10: Mikser sürücüsü betonu yola döktü. Yaptığı cezasız kalmadı. İstanbul Sultan Gazi'de bir beton mikseri sürücüsü yaptığıyla pes dedirtti. Seyir halindeki beton mikseri caddede durarak yola beton döktü. Çevreye dağılan beton nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Sürücünün bunu neden yaptıysa henüz cevap bulmadı. Görüntüler üzerine trafik ekipleriyle zabıta ekipleri çalışma başlattı. Trafik kanunu ve kabahatler kanunu kapsamında sürücü hakkında işlem yapıldı.

0: Beton mikseri ise trafikten men edilerek 7M'in otoparkına çekildi.
1: Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektöründeki merdiven altı ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek için hazırladığı yeni yönetmelikle düğmeye bastı. Sektöre sıkı standartlar getiren düzenlemeyle kiralama yapacak firmalara belirli bir filo büyüklüğü, sermaye şartı ve güvenli hizmet altyapısı zorunluluğu geliyor.
0: Araç kiralama sektöründe son dönemde hızla artan merdiven altı firmalar, kayıt dışı kazançlar ve internet üzerinden düzenlenen dolandırıcılık vakaları birinci gündem oldu. Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, sektöre giriş şartlarını değiştirecek yeni yönetmelik hazırlığını tamamlama aşamasına geldi. Hazırlanan yeni düzenlemeye göre artık her önüne gelen araç kiralayamayacak. Firmalara asgari filo büyüklüğü, belirli bir sermaye yeterliliği ve uygun fiziki ofis zorunluluğu getirilecek.
2: Yeni dönemle birlikte kayıt dışı çalışan ve internetten verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran merdiven altı kuruluşların faaliyetlerine de son verilecek.
0: Yönetmelik ayrıca müşteri haklarını koruyan standart sözleşmeleri ve kiralanan araçların kasko ve sigorta kapsamlarını net kurallara bağlayacak. Kaza sonrası yaşanan anlaşmazlıkları da engellemiş olacak. Sektörün önde gelen temsilcileri ise bu düzenlemenin haksız rekabeti bitireceğini, hem sektörün itibarını hem de hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaracağını belirterek bakanlığa tam destek verdi.
1: Avrupa kupalarında Türk takımlarının playoff eşleşmeleri belli oldu.
3: Avrupa'da playoff kuralları çekildi. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda Lyon-Sparta-Prag eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Sarı lacivertliler playoff'ta ilk maçı 18-19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanşı ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elenirse Avrupa Ligi'nde direkt lig aşamasına kalacak. Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros-Gornik-Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bordo Mavililer ilk maça 20 Ağustos'ta evinde, rövanşa 27 Ağustos'ta deplasmanda çıkacak. Karadeniz ekibi turu geçerse lig aşamasına kalacak. Trabzonspor elenirse yoluna Konferans Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek. Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile mücadele edecek Beşiktaş ise rakibini elemesi halinde playoff'ta Dinamo Zagreb-Kaunas Jalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Siyah beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos'ta sahasında, rövanşı 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Beşiktaş Kralove'ye elenirse Konferans Ligi'ne geçecek ve playoff turunda Panathinaikos CSKA 1948 galibiyle karşı karşıya gelecek.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası gelirlerini özel yatırımcıya açma planının çökmesiyle koltuğunu kaybetme baskısıyla karşı karşıya. UEFA hukuki adımlara hazırlanırken Galler desteğini çekti, İngiltere'de aynı adım atmaya hazırlanıyor. Happy.
4: Dünya futbolunda FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun koltuğunu sarsan büyük bir kriz yaşanıyor. Krizin merkezinde FIFA'nın para kazandıran faaliyetlerini yeni bir şirkete devretme planı var. FIFA Forward Enterprise adı verilen bu yapı, Dünya Kupası başta olmak üzere turnuvaların yayın, sponsorluk, bilet ve ağırlama gelirlerini yönetecekti. 20 milyar dolar değer biçilen şirketin yaklaşık %20'sinin özel yatırımcılara satılması ve 4,2 milyar dolar kaynak sağlanması hedefleniyordu. FIFA'nın 211 üyesine de ilk başta 20'şer milyon dolarlık ödeme önerilmişti. Planın önde gelen yatırımcısı ise Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi Joshua Kushner'ın kurduğu yatırım şirketiydi. Bu bağlantı Infantino ile Trump arasındaki yakın ilişkiye yönelik tartışmaları daha da büyüttü. Infantino'nun Trump'a FIFA Barış Ödülü vermesi ve Dünya Kupası sırasında ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının Trump'ın müdahalesi sonrası kaldırılması tepki çekmişti. Projenin FIFA'nın ilgili kurullarında yeterince tartışılmadan hazırlandığı iddiası ise büyük bir isyana dönüştü. UEFA'nın 55 üyesi plan devam ederse FIFA organizasyonlarını boykot etme konusunda birleşti. CONCACAF ve Asya Futbol Konfederasyonu da projeye karşı çıktı. Baskıların ardından Infantino planı geri çekti. Fakat kriz bitmedi. UEFA FIFA'ya resmi bir yazı göndererek konuyla ilgili belge, e-posta ve mesajların silinmemesini

0: istedi. Hukuki adım, tahkim ve düzenleyici kurumları şikayet seçenekleri masada. Galler Futbol Federasyonu 2027 seçimi için Infantino'ya verdiği desteği resmen çekti. İngiltere Futbol Federasyonu'nda aynı adım atmaya hazırlandığı belirtiliyor. Adabasanından Telegraf'a göre Infantino bu süreçte Trump yönetimine yakın isimlerden destek arıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşme planlandığı öne sürülüyor. Infantino'nun en ciddi muhtemel rakibi ise FIFA Başkan Yardımcısı ve CONCACAF Başkanı Victor Montalbani. Mart 2027'de FAS'ta yapılacak seçim öncesinde FIFA'da dengeler hızla değişiyor.
1: Üzücü bir haber. Türk tiyatrosunun değerli isimlerinden Can Kolukısa 92 yaşında vefat etti. Usta sanatçı düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Türk sinema ve tiyatrosunun efsane isimlerinden Can Kolukısa 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi sosyal medyadan duyuran ailesi, "Babamızı kaybettik, devri daim olsun" ifadelerini kullandı. Merhum sanatçı için ilk tören Üsküdar Müsahipzade Celal sahnesinde düzenlendi. Törenin ardından Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte Nakkaştepe mezarlığında dualarla toprağa verildi. Kolukısa sinemada Kapıcılar Kralı, Postacı Züğürt Ağa, Selamsız Bandosu, Arabesk, Asılacak Kadın, Mavi Sürgün ve Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni gibi yapımlarda rol aldı.
2: Yetiştirdiği en önemli yazarlardandı. Cumhuriyet yazarlarımızın da.
1: Kazakistan 70 yıl aşkın sürenin ardından kaplanları bozkırlara döndürmek için önemli adım attı. Bu doğrultuda ilk kez bir Amur kaplanı doğal yaşam alanına bırakıldı. Görüntüler Almatı bölgesinden. İle Balhaş Devlet Doğa Rezervi'nde Ümit adı verilen dişi Amur kaplanının bozkırda doğal yaşam alanına salındığı tören düzenlendi. Törene Kazakistan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Rusya Adalet Bakanı'nın yanı sıra bilim insanları ve uluslararası doğa koruma kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Görüntülerdeki Ümit ismi verilen kaplan, Mayıs 2026'da Rusya'nın desteğiyle Kazakistan'a getirilen 4 Amur kaplanından sadece biri. Kaplan doğaya salınmadan önce kapsamlı veteriner kontrollerinden geçirildi. Ümit'e serbest bırakılmadan önce hareketlerinin anlık olarak takip edilmesini sağlayacak GPS, GSM uydu takip tasması takıldı. Kaplan, uydu sistemi, fotokopanlar ve diğer modern izleme yöntemleriyle 24 saat boyunca uzmanlar tarafından takip edilecek. Aşırı sıcaklar ve kuraklık Avrupa'nın ikinci büyük nehri Tuna'nın su seviyesini tarihin en düşük düzeyine geriletti. Macaristan su seviyesinin düşmesiyle ülkenin tek nükleer reaktörünü kapatma kararı aldı, ancak bu durum ülkede enerji krizine yol açtı.
3: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava ve kuraklık kıtada enerji krizini tetikledi. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna'nın su seviyesi son yılların en düşük düzeyine geriledi. Macaristan, ülkenin enerji ihtiyacının %40'ını karşılayan Pax nükleer santralini kapatma kararı aldı.
4: Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte Pax santralinde elektrik üretimi duracak. Tüm enerji şebekemiz büyük bir gerileme içinde olacak.
3: 44 yıl sonra ilk kez kapatılan nükleer santral nedeniyle Macaristan Başbakanı ülkedeki elektrik tüketiminin azaltılması çağrısında bulundu. Su seviyesi normale dönene kadar nükleer reaktör kapalı kalacak. Tuna Nehri nükleer santralin soğutulması için gerekli olan suyu sağlıyor. Ancak nehrin kuruması sonucu geçtiğimiz günlerde iki reaktörden biri kapatılmıştı. Tuna'nın su seviyesinin gerilemesi nehir üzerindeki ulaşımı da vurdu. Bir yolcu gemisi karaya saplandı. Nehrin kurumasıyla 2. Dünya Savaşı sırasında batırılan Nazi Almanyası'na ait bir geminin enkazı da gün yüzüne çıktı.
1: Efendim, akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, Temmuz ayında 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara ulaştı. ABD'de enflasyonun yavaşlamasıyla ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını öteleyeceğine dair öngörülerin güçlenmesi, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağlarken bu durumun likidite koşullarını da olumlu etkilemesi öngörüldü. Bu gelişme, kripto para piyasasına talebin artmasında etkili oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
11: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: Bütün malzemelerimi çalıştım. Çalıştım işte.
14: Ağlama ağlama, boş ver Aydar. Bak ben hiç üzülmüyorum bak.
15: Evleri, yılların emekleri yangında kül oldu. Ancak acılı aile yalnız bırakılmadı.
16: Biz her zaman halkımızın hizmetkarıyız. Sizin evinizde inşallah en kısa zamanda İnşallah. Yapacağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Gönlünüz İnşallah. Ferah olsun.
15: Kırıkkale'nin Balışehir ilçesine bağlı Akçakavak köyünde yaşayan Dürdane ve Haydar Gündoğan çiftinin evi çıkan yangında kullanılamaz.

0: selamlarını iletiyorum.
1: Aleyküm selam. Teşekkür ederiz.
0: Onlar sizleri çok sevdi. Türkiye sizleri çok sevdi. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin hizmetkarıyız.
2: Allah razı olsun.
0: Bu noktada inşallah evinizi tekrar en güzel şekilde Dürdane teyzemin dediği gibi daha iyisini yapacağız inşallah.
3: Gündoğan çiftinin hüznü ve çaresizliği verilen ev sözüyle yerini mutluluğa bıraktı.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Diyoruz. Şili'nin orta ve güney bölgelerini kuvvetli fırtına vurdu. Meydana gelen sel felaketinde en az 2 kişi hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Şili günlerdir sel felaketiyle mücadele ediyor. Rüzgarın hızı saatte 100 kilometreye aştı. Çok sayıda nehir taştı. Yollar su altında kaldı. Heyelan riski oluştu. Çok sayıda ağaç devrildi. Felakette 2 kişi öldü. Yaklaşık 350 kişi de yaralandı. Evler ve iş yerleri zarar gördü. 2000'den fazla kişi taşkınlar nedeniyle mahsur kaldı. Ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşandı. Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi 13 tahliye uyarısı yayımladı. Riskli bölgelerde tahliyeler başlatıldı. Acil durum ekipleri sel bölgelerine sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti de orman yangınlarıyla boğuşuyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Binlerce ev tahliye edilirken eyalette acil durum ilan edildi.
6: Alevlerin önüne geçilemiyor. Yangın yerleşim yerlerine de sıçradı. Washington'da acil durum ilan edildi. ABD'nin Washington eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Eyaletin Spokane kentinde hızla yayılan alevler sebebiyle yaklaşık 5000 ev tahliye edildi. Yangında 600 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 21 kilometre karelik alan küle döndü. Acil durum ilan edilen Washington'da 13.000'den fazla hane elektriksiz kaldı. Alevler Washington'la sınır komşusu Idaho ve Oregon'a da sıçradı. Ekipler havadan ve karadan alevlerle mücadele ederken bölgede rüzgarda etkili oluyor. Yetkililer eyalet genelinde en az 10 büyük orman yangını ile mücadele edildiğini ve yılbaşından bu yana 425 bin dönümden fazla alanın kül olduğunu açıkladı.
5: Pakistan'da bir çığ felaketinde hayatını kaybeden dağcıların için arama kurtarma çalışmaları vardı sevgili seyirciler. Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 dağcının cansız bedenine ulaşıldı.
7: Dünyaca ünlü Nepalli dağcı Nirmal Purja, Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nda meydana gelen çığda yaşamını yitirdi. Purja liderliğindeki 10 kişilik ekipten 30 Temmuz'daki çığın ardından haber alınamıyordu. Ünlü dağcının kurduğu Elite Expeditions şirketi, Purja ile birlikte ekipteki diğer 9 dağcının da hayatlarını kaybettiğini açıkladı. Nepal Başbakanı Balendra Shah, konuyla ilgili açıklamasında dağcıların yalnızca fiziksel yolculukları sona erdi. Cesaretleri, adanmışlıkları ve katkıları daima yaşamaya ve ilham vermeye devam edecek dedi. 43 yaşındaki Purja 2019'da dünyanın 8000 metrenin üzerindeki 14 zirvesine 6 ay 6 günde tırmanarak dünya çapında ün kazanmıştı. Purja'nın bu başarısı 14 zirve isimli belgesele de konu olmuştu.
5: Manisa'da motosikletli saldırgan takip ettiği başka bir motosikletteki baba ve oğluna kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan baba ve oğlu hayatını kaybetti. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
8: Motosikleti takip edip baba ve oğluna kurşun yağdırdı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle ilerleyen Çetin Kıtalı ve 17 yaşındaki oğlu Ayaz'ı başka bir motosikleti uzun süre takip etti. Şüpheli fırsatını bulduğu an baba ve oğluna ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba ve oğluna ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Farklı hastanelerde tedaviye alınan yaralılar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

0: Saldırının düzenlendiği sokakta detaylı inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Gaziantep'te TAK otoyolunda otomobil, cip ve iki tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi öldü, üç kişi ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Kaza Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Nurdağ kavşağında meydana geldi. İsmail Doğru yolun idaresindeki otomobil plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki tır ve ciple çarpmıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 63 yaşındaki Lütfiye Doğru yolla 3 yaşındaki Mert Asaf Doğru yol olay yerine hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Melek Doğruyol'la Muhammed Mete Doğruyol ve Sadullah Çitil sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kapatılan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
2: Aksaray'da otomobil 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklete çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı. Hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk sürücü yaşamını yitirdi. Diyarbakır'da bir evde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye evdeki 4 kişiyi kurtardı. Alevler uzun uğraşlar sonrası söndürüldü. Şanlıurfa'daki düğün sırasında salonda yangın çıktı. Büyük panik yaşandı. Bir anne gözyaşlarıyla bebeğini aradı. Yaşananlar kameraya yansıdı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Isparta'da mangal sonrası söndürülmeyen ateş ağaçlık alanda yangına neden oldu. Alevler itfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu görüntülerde Erzurum'da kayda geçti. Hafif ticari aracın sürücüsü kaçırdığı sapağa dönmeye çalışırken 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Ucuz atlatılan kazada araçlarda hasar oluştu. Yakutiye ilçesindeki kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Müzik. 31 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Baskınlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyonda 83 araçla 11 bot ve bot motoru ele geçirildi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki ayçiçek tarlaları sarıya büründü. Fotoğraf tutkunları ortaya çıkan manzarayı fırsat bildi, tarlada bol bol fotoğraf çekti. Van Gölü üzerinde güneşin doğuşuyla seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. O anlar görenleri kendine hayran bıraktı.
1: Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları kameralara yansıdı. O görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza.

0: Doğanın en sevimli misafirleri objektife yakalandı. Sincaplar Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki millet bahçesinde görüntülendi. Sarıçam ormanlarının eşsiz atmosferinde daldan dala atlayan sincaplar yiyecek aradı, zaman zaman ziyaretçilerin arasına karıştı.
1: Sincapları görmek, onları izlemek bizlere çok ayrı bir mutluluk veriyor.
0: Burası Diyarbakır. Dicle Nehri'nde objektife yansıyan görüntü doğal yaşam adına umut oldu. Nesli tehlike altında olan Avrasya Susamuru, Hevsel Bahçeleri çevresinde kameraya yansıdı. Sevimli halleriyle dikkat çeken Susamuru, balık avlarken objektife böyle yakalandı.
2: Kuş fotoğrafları çekerken inanılmaz bir ana şahit oldum. Balık avlayan bir susamurunu gözlemleme ve görüntüleme fırsatım oldu. Doğal ortamında doğal hareketlerle bu balığı yakalamasını izlemek oldukça heyecan vericiydi.
3: Susamurlarının nesli tehlike altında. Bunların korunması lazım. Bunların aslında canlılara, diğer suda yaşayan canlılara çok büyük faydası var. Neden? Suyun önüne bent kuruyorlar. Ve bu kurdukları bentle su derinleşiyor.

0: Su azaldığı zaman canlılar buralarda yaşam alanı buluyorlar.
1: Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir köy kahvehanesinin beklenmedik bir misafiri vardı. İçeri giren yarasa önce kuş zannedildi. Yarasa olduğu anlaşılınca kısa süreli şaşkınlığa neden oldu. Cep telefonlarıyla görüntülenen yarasa daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
2: Bir akşam kahvede oturuyorduk. Oturduğumuz anda içeri bir kanatlı bir şey girdi. Sonra masaya geldi. Masaya bir baktık, bir yarasa. Yarasa ilk defa yakından gördüm. Sonra arkadaşlar da toplandı, baktılar. Yakından ilk defa yarasa gördük.
3: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
4: Panik dolanlar Arjantin'in San Juan yarış pistinden. Pist çalışanları Uruguaylı pilot Mauricio Lambrisi'nin aracına yakıt ikmali yapıyordu. Tam o sırada dökülen benzin aşırı ısınan frenlere temas edince aniden alev aldı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Alevler yangın tüpleriyle saniyeler içinde söndürüldü. Mısır'ın İsmailiye kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremde evler sallandı. Sarsıntının Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Filistin'de de hissedildiği bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da sınır kapısı yakınlarında yangın çıktı. Kara duman gökyüzüne yükseldi. Bazı ev ve iş yerleri zarar gördü. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında sınır geçişlerinin etkilenmediği bildirildi. Bu görüntüler ise Amerika Birleşik Devletleri'nden. Polis trafik kontrolü için bir aracı otoyol kenarında durdurdu. Polis memuru sürücünün evraklarını incelerken hızla gelen otomobil duran aracı arkadan çarptı. O anlar polis memurunun yaka kamerasına an be an yansıdı. Dikkatsiz sürücü polis memurunun ve diğer sürücünün yaralanmasına sebep oldu. Sıra dışı bu görüntülerin adresi ise Çin. 288 metre yüksekliğindeki asansör ve teleferik sistemi, vadi köylerindeki öğrencileri uçurumun tepesindeki okullara taşıyor. Bulut servisi olarak adlandırılan sistemle 3 saat olan yolculuk yarım saate indi.
3: Efendim, akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saate girerken önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Ukrayna Rusya arasındaki savaşta Ukrayna Rusya'daki bir plajı vurdu efendim. Sivillerin kaybı var. 3'ü çocuk, 6 kişinin hayatını kaybettiği anlara dair görüntüler de var. Bu anları da ekranlarınıza birazdan detaylı bir şekilde getireceğiz. İsrail ile Gazze'liler arasında, Hamas arasında bir ateşkes olmasına rağmen İsrail Gazze'de katliamdan devam ediyor. Son saldırıda 19 Filistinli daha şehit oldu. O anları da ekranlarınıza taşıyacağız birazdan. Terörsüz Türkiye'de artık sona yaklaşıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte mecliste biz bir komisyon oluşturmuştu, biliyorsunuz. Komisyon efendim raporunu tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o rapor imzaya açıldı. Onun da detaylarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce bir son dakika bilgisi var. Biraz önce de ekranlarınıza getirmiştik. Biraz daha detaylandıralım. Efendim, Büyükçekmece'de bir toprak kayması yaşandı. Toprak kaymasında mahsur kalanlar olduğu bilgisi paylaşılıyor. Sağlık ekipleri, polisler, arama kurtarma ekipleri o bölgeye hareket etmiş ve çalışmalarını an itibariyle yürütüyorlar. Binalarla sahil arasında kalan alandaki göçme nedeniyle sahil yolu kısmen yaya trafiğine kapandı. Göçük altında kalma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Saat 18'de olay yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak şeritle alanı kapatırken itfaiye ve arama kurtarma ekipleri toprak altında kalma ihtimaline karşı hassas arama çalışması başlattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Avrupa ülkeleri Rusya'nın gölge filosuna ait gemilere karşı denetimlerini artırdı. İtalya Savunma Bakanlığı yaptırım listesinde bulunan bir petrol tankerine operasyon düzenlediğini açıkladı. Karadeniz'deki çatışmalar sürerken Rusya Ukrayna'ya ait 4 gemiyi vurduğunu duyurdu.

0: Kiev, Rusya da bir plajı vurdu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ukrayna-Rusya savaşı karşılıklı saldırılarla şiddetleniyor. Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Gelencik'te bulunan bir plajı hedef aldı. Kiev'e ait bir drone'u sahili vurması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarcası da yaralandı. Rusya'nın gölge filosuna yönelik denetimlerin adresi bu kez Akdeniz'di. İtalya Savunma Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde bulunan bir gemiye operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakanlığa göre Beni'den İstanbul'a seyreden Kamerun bandralı geminin bayrak kaydı doğrulanmamıştı. Uyarılan tankerin kaptanının dur ihtarına uymaması üzerine operasyon düğmesine basıldı. Ardından İtalyan askeri personeli halat ve merdiven kullanarak gemiye çıktı. Operasyona İtalyan donanmasından bir savaş gemisi ve helikopterin yanı sıra Yunanistan'a ait bir gemiyi de Polonya devriye uçağı da destek verdi. 2 saat süren müdahaleye detay verilmeksizin sona erdi. Karadeniz'deki savaşsa tüm hızıyla sürüyor. Rus ordusu açık denize seyreden ve Mykolaiv limanında bulunan tankerleri hedef aldı. Kiev'e askeri yük taşıdığı öne sürülen 4 gemi insansız hava araçlarıyla vuruldu. Moskova sahada baskı artırırken Kiev'in en büyük destekçilerinden ABD'nin yardımı da her geçen gün azalıyor. Washington'ın 2026 yılının başında Ukrayna'ya yaptığı silah yardımı Joe Biden dönemine kıyasla yaklaşık 5 kat azaldı. Halihazırda hava savunma füzesi stokunda sıkıntı yaşayan Ukrayna, Trump yönetimini ikna etmeye çalışıyor. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner, Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da üretilebilmesi için teknoloji transferi müzakerelerini sürdüğünü açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce bu konudaki kararından geri adım atmıştı.
1: Bunu başka birinin yapmasına izin verirken çok dikkatli olmalıyız. Patriot füzeleri inanılmaz bir şey. Şu ana kadar bu konuyu konuşurken buna rıza göstermedik. Bu yüzden bence bu tür bir teknolojiyi başkalarına vermek, bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum.
2: İnsanlığın kanayan yarası Gazze'de. Bir ateşkes var. Sözde bir ateşkesten bahsediyoruz tabii ki. Ateşkes kapsamında kapıların açılması gerekiyordu. Gazze'ye yardımların girmesi gerekiyordu ama hiçbirisi gerçekleşmiyor biliyorsunuz. Sembolik birkaç tır belki giriyor. O yokluk içerisinde Gazze'de insanlar yaşamaya tutunuyor. Hayatta kalmaya tutunuyor. Bakın çocuklarda görüyorsunuz efendim. Su çiçeği vakaları başlamış durumda ve hızlı bir şekilde yayılıyor üstelik. Hem de hava sıcak, çadırlarda ve yokluk içerisinde çocuklar yaşamaya çalışıyorlar. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de İsrail Gazze'de bombardımanlara, saldırılara hala devam ediyor. Son saldırıda 19 Filistinli daha şehit oldu.
3: Binlerce sivili katletti. Öyle ki aileler nüfus kayıtlarından silindi. Öldürmediklerine de işkence etti. Ancak İsrail kana doymuyor. Saldırılar ve abluka nedeniyle sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de masum Filistinliler şimdi de hastalıklar nedeniyle ölümle burun buruna. Sivillerin çadırlara mahkum edildiği, temiz suya, yeterli gıdaya erişmenin imkansız olduğu Gazze'de çocuklar arasında teşhis edilen su çiçeği vakaları 10 bine ulaştı. Bu sayı bölgede şimdiye kadar görülen en büyük oran. Hastalığın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitiren çocuklar da var.
4: Önce içi sıvı dolu küçük kabarcıklar şeklinde başlıyor. Sonra deride yanık gibi oluyor. Bir yerde kayboluyor, başka bir yerde ortaya çıkıyor. Oğlum bütün gece acı çekiyor ve hep ağlıyor.
3: İsrail saldırılarının ve ablukasının bir diğer mağdurları ise kadınlar. Savaş ve kıtlığın tükettiği Filistinli kadınlar ya bebeklerini henüz anne karnındayken kaybediyor ya da erken doğum gerçekleştiriyor. Öyle ki Gazze şeridinde düşük oranı her 1000 doğumda 460'a yükseldi.
5: Barış ve ateşkes denildiği günden bu yana saldırılar arttı. 6 aylık bir bebek öldü. Onun günahı ne? Vicdanı olanların Gazze halkının yaşadıklarına üzülmesi gerekir.
3: Bölgedeki aşırı sıcaklarda hal

0: Hazırda zor olan yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı. Güneş altında kavrulan, yeterli havalandırma ve koruma imkanı bulunmayan çadırlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için büyük risk taşıyor.
1: 8 kişi tek çadırda yaşıyoruz. Güneşin kavurucu sıcağı hem bizi hem çocuklarımızı tüketti. Çocuklarımın vücudunda sıcağa bağlı döküntüler oluştu. Sürekli onları tedavi ettirmek için uğraşıyorum. Bu çadır ölüm gibi.
0: Sağlık yetkilileri sivillerin yaşamını tehdit eden koşullar nedeniyle uluslararası topluma acil müdahale çağrısını sürdürüyor.
2: Yunanistan günlerdir alevlere teslim. Ülkenin birçok noktasında etkisini sürdüren orman yangınlarına müdahale 4. gününde de devam ediyor. 100 bin dönümden fazla alanı küre çeviren yangınlar nedeniyle yerleşim bölgeleri tehdit altında.
0: Bir bölge söndürülüyor, diğer bölgeden alevler yükseliyor. Aşırı sıcak ve güçlü rüzgarlar nedeniyle yangınların önüne geçilemiyor. Yunanistan günlerdir alev alev yanıyor. Atina yönetimi durdurulamayan orman yangınları nedeniyle alarmda. Girit ve Kefalonya adasıyla başkentin kuzeybatısındaki çok sayıda bölgede alevlerle zorlu mücadele sürüyor. Atina ve Viyotya bölgelerini etkisi altına alan yangınlarda 100 bin dönümden fazla ormanlık alan kül oldu. Binlerce kişi sahil şeridi ve yerleşim alanlarından tahliye edildi. Yanan alanlar uydu görüntülerine yansıdı. Alevlerden kaçan atların panik dolu anları da felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yangınlarla mücadele için sahada 20'den fazla hava aracı aktif görev yapıyor. 500'den fazla personel ve 134 araçsa yangınları söndürmek için karadan seferber olmuş durumda. Yangınlar beraberinde feci bir kazayı da getirdi. Atina'nın batısında yükselen alevlere müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Kazada helikopterlerdeki mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kazada biri Yunan, biri Danimarka vatandaşı olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti. İki personel de yaralı olarak kurtarıldı.
3: Helikopter yolun üzerinde dikey bir pozisyonda duruyordu. Gövdesi parçalanmış ve yanıyordu. Meslektaşlarım hayatta kalanlara yardım edebilmemiz için bir yandan yangını söndürmeye çalışıyordu.
0: Helikopterlerin çarpıştığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Terörsüz Türkiye sürecine kritik bir eşik daha aşıldı. Sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi AK Parti grubu tarafından imzaya açıldı. İmza süreci yarın 17'de dolacak. Teklifin ise bu hafta bitmeden meclis gündemine gelmesi planlanıyor.
4: Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde bir kritik eşik daha aşıldı. Sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi AK Parti grubu tarafından imzaya açıldı.
4: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde geleceğe hazırlamaktır.
5: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasayla ilgili siyasi partileri bilgilendirecek. Teklif salı günü saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması için grup yönetim kurulu salonunda olacak. Yasama aşamasıyla Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak.
4: Süreci istismar etmek isteyenler olacağını çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz.
5: Yasa teklifi af niteliği taşımıyor. Geçici olarak yürürlükte olacak. Meclisten geçse dahi silah bırakma süreci tamamen sonuçlanmadan yasa yürürlüğe girmeyecek.
2: Müzik Temmuz ayı enflasyon oranı %1,78 olarak açıklandı. Haliyle gözler emekli ve memurların maaş zammına çevrildi. Zira bu rakam emeklinin 2027 zammı için ilk veri oldu. Piyasalardaki 3 tahmine göre zam hesaplamaları da yapılmaya başlandı. Peki en düşük emekli maaş ne kadar olacak? Memurlar ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem son tahminler.
6: Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
5: Küresel olumsuzluklara rağmen hedef enflasyonda tekhane. Tüm adımlar o hedef için atılıyor. Mücadele sürerken Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Temmuz ayında enflasyon %1,78 olarak gerçekleşti.
4: İran savaşının tetiklediği küresel krizin enerji fiyatlarında sebep olduğu şok dalgaların sakinleşmesiyle birlikte enflasyon tarafında da inşallah umut ettiğimiz oranları yakalamayı temenni ediyoruz.
5: Bu rakamla SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranını belirleyecek 2026'nın ikinci 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon verilerinin ilki belli oldu. Ortaya çıkan artışın 23.552 liraya yükseltilen taban aylığa yansıtılması da gündemde. Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketi ve Finansal Kurumlar Birliği'nin tahminleri dikkate alındığında 3 farklı senaryo ön plana çıkıyor.
4: Emeklimizi, çalışanımızı, memurumuzu da gözetecek, onların da beklentilerini dikkate alacak ve alım gücünün artması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.
5: 23.552 lira olan taban aylık tahminler dikkate alındığında %7 artış durumunda, 25.201, %9,7 artışla 25.841, %10,67 artış halinde ise 26.065 liraya çıkacak. 25 bin lira maaş alan SSK ve Bağkur emeklisi %7 artışta 26.750, %9,7 artışta 27.430, %10,67 artış halinde ise 27.668 lira maaş alacak. 30 bin lira maaşsa %7 artış olursa 32.100 lira, %9,7 artış olursa 32.916 lira ve %10,67 artış olursa da 33.201 liraya yükselecek. 40 bin lira maaşsa tahminlerin gerçekleşmesine göre 42.800, 43.888 ya da 44.268 lira olacak. Anket tahminlerine göre memur ve memur emeklileri Ocak ayında %2,54 enflasyon farkı alabilecek. Bu da toplu sözleşme kararı ile 2027'nin ilk 6 ayında alınacak %5 zam oranının %7,67'ye çıkması demek. %7,67 artış olması durumunda ise en düşük memur emeklisi maaşı 31.527 liradan 33.945 liraya yükselecek.
2: CHP Yeni Parti çekişmesinde gözler yarın gerçekleştirilecek kritik grup toplantılarına çevrildi. Özel'in partisi ilk grup toplantısını yapmaya hazırlanıyor. Ardından aynı kürsüye bu kez Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak. Böylece BUT'tan kararın ardından CHP'de ilk grup toplantısını yapacak. Taraflar yeni krizlerin çıkmasından endişeli. Bakın neden.
7: Bu kadar kötüsünden karşılaşacağımı bilseydim ben bu siyasete miyasete girmezdim.
8: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz.
5: Kılıçlar çok önceden çekilmişti. Gözlerse salı gününe Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki grup toplantısı geriliminin son perdesine çevrildi.
9: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
5: Özgür Özel'in kurduğu yeni parti ilk grup toplantısı için hazır. Özel'in ardından aynı kürsüde bu kez Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Mutlak BUT'tan sonrası ilk grup toplantısını yapmış olacak.
10: Ben Kemal, geliyorum.
5: Mecliste son gerilimin adresi ise grup odaları. Özel, CHP Grup Başkanı sıfatıyla CHP'ye ait makam odasında ve koridorda çalışmalarını devam ettiriyordu. Ancak yeni partinin kurulmasıyla isimlikler söküldü. Yeni bir logo da eklenmedi. Ancak Özel ve ekibi yeni ana muhalefet biziz diyerek o odaları terk etmedi. CHP yönetimi bu duruma tepkili.

0: Hatta grup katı, grup başkan vekili odaları, toplantı ve destek birimleri için meclise yazı gönderildi. Bu alanlar CHP'nin kurumsal devamlılığı kapsamında korunmalıdır dendi. Gözlerse bu konuda meclisin vereceği karara çevrildi.
1: Arkamızda düşman gibi bir deniz, önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
0: Kılıçdaroğlu yalnız odayı istemekle kalmadı. Truva atı temizliği için düğmeye de bastı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu Özel'in CHP'yi ele geçirmek için bıraktığı öne sürülen eski parti meclisi üyelerini kara listeye aldı. Boşta olan il başkanlıklarına son atamalar yapılacak. İlçe başkanlıklarındaki arınma süreci de tamamlanacak.
2: Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
0: Yeni partinin kurulmasıyla CHP'de güncel milletvekili sayısı 45'e geriledi. Bu sayının yalnızca yarısının Kılıçdaroğlu'nu desteklediği, kalan 20'den fazla milletvekilinin Kılıçdaroğlu'na karşı bildiri yayınlamaya hazırlandığı da kulisleri hareketlendirdi. Kendilerini üçüncü yolcular olarak adlandıran ekibin Kılıçdaroğlu'ndan partiyi yılbaşından önce kurultaya götürmesini ve genel başkan adayı olmamasını talep edecekleri konuşuluyor.
3: Efendim, bültenimizin başında aktarmıştık. Büyükçekmece'de bir toprak kayması yaşandığına dair ve mahsur kalanlar olduğu da bilgisi paylaşılıyordu. Büyükçekmece'deki o toprak kaymasına ilişkin bilgileri alacağız şimdi. Merve İzci Özmen'e gidelim. Olay yerinde kendisi. Nedir bilgiler Merve? Dinleyelim senden.
4: Evet, biz toprak kaymasının olduğu alandayız. Yaklaşık bir saat önce toprak kayması meydana gelmişti. Şöyle bir etrafı gösterelim. Burası Büyükçekmece'de bir sahil ve oldukça aktif bir sahil olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Öyle ki özellikle yaz günlerinde burada yürüyüş yapan, yine denize giren ve vakit geçiren birçok vatandaşın olduğu önemli noktalardan bir tanesi. Toprak kayması olduğu sıradaysa ne yazık ki buradan geçen, yine oynayan çocukların olduğunu söylemek mümkün. Ve görgü tanıklarının ifadesine göre ise toprak kayması meydana geldiği sırada bir anne ve çocuğunun tam o hızadan geçtiği bilgisi var. Tabii tehlikeli bir bilgi olmadığını da söylemekte yine fayda var. Olayın olduğu andan itibaren ise ekipler sevk edildi. Hem polis, itfaiye ve kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Öyle ki aslında toprak kayması ile birlikte yolun tamamının kapandığını söylemek mümkün. Hatta sahilde vatandaşların oturduğu bölgeye kadar işte o parçaların geldiğini sizlere gösteriyoruz. Hatta ağacın parçaları, toprağın birçok bölgesi, kökleri bile yola kadar, sahile kadar bu noktaya geldiğini belirtelim. Tabii olay yerinde şu an için çalışmalar devam ediyor. Buradaki vatandaşların da açıklamasına göre, yine teyitli bir bilgi olmadığını belirtelim, buradaki toprak zaten yavaş yavaş kaymaya başlamış. Onun bilgisini söylemişlerdi. Yukarıdan su verilip üst kısımda bir bahçenin olduğunu dile getiriyorlar. O bahçe sulandığı sırada işte bu toprak da zamanla artık kayma hizasında aslında düştüğünü belirtebiliriz. Bunun yanı sıra üst kısımda da binaların olduğunu göstermek istiyoruz size. Çok önemli. Hem binalar hem de siteler var. Yine aynı hizada oturma alanları, bankların olduğunu da sizlerle paylaşalım. Bu noktada büyük bir faciadan da aslında dönüldü. Ne yazık ki toprak kayması sırasında tabii birçok... Evet, şu an...
5: Sessizlikte arama yapacak, bir beklerseniz...
4: Şu an içeride toprağın altında bir anne ve çocuğunun olduğu bilgisinin olabileceği yönünde ifadeler vardı. Şu anda yine arama kurtarma ekiplerinin uyarısıyla biraz daha sessiz olmamız gerekiyor. Çünkü kurtarma köpeği bu noktada yine arama yapacak ki daha tehlikeli olması için aslında toprağın altında biri var mı yok mu diye de sessiz olmamız istendi. Bizler de yine son bilgileri sessizce sizlerle paylaşalım.
3: Merve, çok o önemli tepenin akşam yukarısındaki evleri Merve, tepenin üstlerindeki evleri gösterdin ya. Orada herhangi bir önlem alınmış mı? Vatandaşlar evi boşaltmışlar mı acaba? Bir bilgimiz var mı? Zira şimdi sen söyleyince daha da dikkat çekti.
4: Şöyle,
3: çok tehlikeli bir noktada gibi gözüküyor evlerde.
4: Evet, çok tehlikeli bir noktada ve zaten orada oturan vatandaşlar da aslında bu toprağın zamanla kaydığını fark etmişler. Ancak herhangi bir önlem alınmamış. Hatta bir vatandaşımız vardı yine, o binada oturan bir vatandaş hemen yanımızda.

0: su verin.
1: Ona da sormak istiyorum.
0: Su verin.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Yukarıdan toprağın üstüne bahçe yapmış oraya. Toprak vermiş. Toprağın üstüne suyu ver yukarıdan suyu. Yukarıdan aşağı toprak kaydı, indi. Biz oradaydık o an.
1: Evet, peki o sesi duyduğunuzda herhangi bir önlem alındı mı? Binada oturanlar var mıydı?
0: Oradaki adam yukarıdaydı adam. Oradan toprak kayandan sonra adam kayboldu, gitti oradan, kaçtı.
1: Evet, yani tam toprak kaydı sırada bahçeyi sulayan bir vatandaş mı var?
0: Evet.
2: O binalar çok eski miymiş Merve?
1: Önlem alındı mı, bilginiz var mı?
0: Şu an önlem alınmadı yani. Şu an çalışma var burada yani.
1: Evet, binalar çok eski görünüyor. Kaç yıllık, bilginiz var mı?
0: Bu binalar nereden bahsediyorsun? Yani 40 senelik, 30 sene, 35, 40 senelik binalar yani.
1: Aslında zaten dış kısmına baktığımızda da binalar çok sağlam görünmüyor. Vatandaş da burada yine 40 senelik binalar olduğunu dile getiriyor. Tabii öncesinde önlem de alınmamış ki bu zaten binaların hemen altında bir bahçenin olduğunu da dile getirdiler. Tabii sebze ve meyvelerin olduğu bir bahçeden bahsediyoruz ve haliyle o bahçenin sulanması da gerekiyor. Hem beslenmesi hem de sulanması için o bahçe sürekli aktif bir bahçe ve zamanla da aslında toprak kaymasına yol açabileceği de öngörülmeliydi diye düşünüyoruz. Buradaki vatandaşlar zaten gerekli uyarıları yaptıklarını, ancak herhangi bir önlemin alınmadığını söylediler.
2: Merve, orada bir istinat duvarı da yapılmamış herhalde değil mi, görebildiğimiz kadarıyla? Oradaki beyefendiye de sormak mümkün mü? Bir istinat duvarı yapılmış mı, yapılmamış mı? Bir önlem alınmış mı daha önceden o noktada diye?
1: Hemen soruyorum. Daha önceden bir önlem alındı mı? İstinat duvarı yapılmış mıydı?
0: Hayır, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu Mimar Sinan'ın zaten faaliyetleri hiç yapmıyorlar buralar yani. Hep böyle yani.
3: Tekrar bir daha olmuştu böyle. 3-4 sene önce bir daha olmuştu böyle. Heylam. Olmuştu heylam.
1: Evet, peki o zaman bir önlem alındı mı?
3: Alınmadı.
4: Ben 35 seneden beri buradayım. Alınmadı. Hiçbir aktivite yok. Yani hiç bakılmıyor Büyükçekmece Mimar Sinan Merkez Mahallesi.
0: Kadir Topbaş yaptı buranın sahil düzenlemesi. Ondan sonra daha da büyük şehirdi o zaman şartlarda. Evet. Ondan sonra da daha buraya hiç kimse hizmet yapmadı yani. Aynı hiçmiş duruyor olsun.
1: Şu an için aslında hiçbir işlemin yapılmadığını ve bir istinat duvarının da olmadığını söyleyelim.
0: Kademe kademe perde olması lazım burada. Komple oraya doğru perde olması lazım. Yapmıyor ki belediye buraya. Hiçbir hizmet yapmıyor Büyükçekmece Belediyesi.
1: Ki aslında bu toprak kaymasının olduğu alanın bir yokuş tarzında bir yeşillik alanı olduğunu söyleyelim. Alt kısmında ise bir yürüyüş yolu var. Aynı zamanda oraya vatandaşlar oturup piknik de yapabiliyorlar ve sahil yolu, yürüyüş yolu elbette. Çok
0: elektrikleri bile yanmıyordu 10 gündü. 10 gündü yeni yapıldı, daha yeni elektrikler yanmıyor. Burada adamlar gece yürüyüş yapamıyorlardı buraya doğru.
1: Evet. Aynı zamanda çok aktif bir sahilin olduğunu da dile getirelim ki toprak kaymasıyla birlikte şöyle gösterecek olursak tüm yolu kapatacak şekilde bir kayma meydana gelmiş ve parçaları aslında vatandaşın oturduğu yere kadar da geldiğini gösterebiliriz. Biraz daha şöyle ilerleyecek olursak yine ağaç parçaları da gelmiş ama çok şükür ki herhangi bir çocuğa, bir vatandaşa burada bir şey olmadı. Ancak dediğimiz gibi teyitli olmayan bir bilgi var. Göçüğün altında bir anne ve çocuğunun olduğu iddiası var. Burada yine gören vatandaşların
2: şu anda ekipler,
1: aslında ekipler
2: o çocukla anneyi mi arıyorlar Merve? O çocukla anneyi mi arıyorlar ekipler orada?
1: Öyle bir bilgi var tabii. Bu vatandaşın bilgisiydi. Buradaki gelen ekiplere işte bir anne ve çocuğunu gördüklerini söylemişlerdi. Yine ekipler de bu bilgiyi teyit etmek için kesin bir şekilde araştırmalarını yaptırıyorlar. Öyle ki aslında saatler süren bir çalışma başladı. Bir saat oldu ve artık ek olarak ise arama kurtarma ekibine yardımcı köpekler de yine bu noktaya getirildi ve sessizlik içinde aslında şu an arama kurtarma köpeğinden gelecek bir ipucu bekliyoruz diyebiliriz. Tabii olayın olduğu anda aslında çok büyük bir gürültü koptu burada. Vatandaşların da panik halinde bu bölgeye geldiğini söyleyelim. Yaz vakti olduğunu dile getirmiştik. Çocukların burada oyun oynamak için geldiklerini yine dile getirmiştik.
2: Merve, tam da hareketlenme başladı herhalde. Herhalde dinleme sona erdi şu anda. Bir hareketlenme başladı ekipler tarafından. Değil mi?
1: Evet, bir hareketlenme var şu an, ancak biz çok önlem amaçlı yaklaşamıyoruz. Sadece gördüğümüz kadarını anlatalım, sizlerle paylaşalım. Bir hareketlenme var şu anda.
2: Herhalde kazma işlemleri tekrar başlıyor.
1: Evet, kazma işlemleri tekrar başladı. Durmuştu yaklaşık bir 15 dakika önce. Şimdi tekrar başladı.

0: Ama umarız ki vatandaşlar yanılmış olur ve altında bir anne ve çocuğu olmamış olur diye şu an temenni ediyoruz. Ancak oradan gelecek olan bir bilgiyi de hem vatandaşlar hem de biz bekliyoruz.
1: Peki. Merve, senden bilgileri almaya devam edelim. Siz takip ediyorsunuz zaten oradaki çalışmaları. Çalışmalardan itibariyle başladı. Sana teşekkür ederim. Oradan umarız ki güzel bir haber verirsin bize ilerleyen dakikalarda. Çok teşekkürler.
0: Evet.
1: Peki. İyi yayınlar diyelim, iyi nöbetler. Efendim devam edelim gündemin başlıklarını aktarmaya. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının son durağı Etimesgut Belediyesi olmuştu. Hatırlayacaksınız. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet, ihale, fesat karıştırma suçlarından dün akşam saatlerinde tutuklandı. Beşikçioğlu'nun mali müşaviri Gültekin Bayındır'ı belediye başkan yardımcısı yaptı. Bayındır'ın hesabından Beşikçioğlu'na 5,5 milyon liraya yakın para transferi gerçekleştirildiği MASAK raporlarıyla belgelendi.
2: Bir sanatçı öyle bir belediye başkanı olur ki coşkuyla, bütünlükle katılımcı belediyeciliğin ne olduğunu görür.
3: Sanatçıdan belediye başkanı olur diyerek çıktığı yol cezaevinde son buldu. Üstelik rol icabı da değil. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklandı.
4: Oylarımızı helal ediyor muyuz?
5: Helal olsun!
4: Helal ediyor muyuz? Başkanınız da size helal ediyor.
3: Soruşturma kapsamında ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Beşikçioğlu'nun mali müşaviri Gültekin Bayındır'ı belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirdiği, Bayındır'ın Beşikçioğlu'na 5,5 milyon liraya yakın para transferi yaptığı MASAK raporlarıyla belgelendi.
6: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Yolsuzluğun engelli ve bakıma muhtaç kişiler için malzeme alımına bile sıçradığı raporlarla belgelendi. Söz konusu malzemelerin piyasanın 15 katı fiyatına alınmış gibi gösterildiği, teslim edilmeyen ürünlerle 800 bin liradan fazla kamu zararı oluşturulduğu Sayıştay ve bilirkişi raporlarına yansıdı. Vurgundan elde edilen paranın belediye çalışanlarının hesaplarına aktarıldığı da iddialar arasında.
7: Bünye kabul etmiyor maalesef. Alın teriyle kazanılmayan her bir para benim huzurla harcayabileceğim bir geri dönüş yaratmıyor.
3: Beşikçioğlu rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin kendisine yöneltilen 207 soruyu bilgim ya da yetkim yok diyerek cevapsız bıraktı. Etimesgut Belediye Başkanlığı'na aday olabilmek için ikametinin Etimesgut'ta bulunması gerektiğini, bu nedenle adresini belediye meclis üyesi Ozan Yiğit'in evine aldırdığını ise itiraf etti. Çeşitli para alışverişlerinde Yiğit'in adının geçmesi de dikkat çekti.
7: Televizyonda seyrettiğim durumları ben yaşamadım açıkçası. Vay dedim ya, siyasette enteresanmış.
3: Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait bir restorandan Beşikçioğlu'nun hesabına toplam 975 bin liralık iki ayrı para transferi yapıldığı MASAK raporuna takıldı. Beşikçioğlu söz konusu paranın dostane bir borç olduğunu ileri sürmekle yetindi.
1: Efendim, ekranlarınıza yansıyan bir son dakika bilgisi var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı bu açıklamayı yaptı. Diyor ki İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye, Suudi Arabistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğumuzu, kalıcı barışın tesisiyle bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştığımızı ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiğimizi belirtti diyor yapılan açıklamada. Şimdi konuyu hatırlarsınız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi misafir ettiğinde anlaşmalar yapılıyordu iki ülke arasında. Fakat o anlaşmalardan bir tanesi yoktu. Tam da o anlaşmaların eksik olduğunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan anlamış ve oradaki süreci, hatta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sormuştu. Hakan Hamse filan ifadesini kullanmıştı. O anlaşmalardan bir tanesi, o eksik olan anlaşma, biliyorsunuz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir

0: Uraloğlu'nun da imza atması gereken ve karşıdaki mutabakatın muhatabın imza atması gereken Kalkınma Yolu projesine dairdi. Ne oldu? Nasıl bir süreç gelişti? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber mikrofonlarına o süreci anlattı.
1: Yanlış olmasın. Beş anlaşma değil miydi? Hakan, Hamse.
2: Çıktık yukarı yemek bölümüne. Cumhurbaşkanımız çağırdı. Ne oldu Abdülkadir dedi. Ne imzalamadık biz bunu?
3: Irak'la imzalanan mutabakatın arka planını anlattı. Başkan Erdoğan'ın sürece dair yaklaşımına dikkat çekti.
2: Vaz mı geçildi? Kriz mi çıktı? Vaz da geçilmemişti. Kriz de çıkmamıştı. Ama Cumhurbaşkanımız sağ olsun orayı profesyonelce bence yönetmiş oldu.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinde Irak'la varılan mutabakata ilişkin A Haber özel açıklamalarda bulundu.
2: Ama hadi getirin dedi, çekin iki tane sandalye, oturun bakayım imzalayın bunu dedi.
3: Bakan Uraloğlu, Başkan Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin basın toplantısında yaşananları anlattı.
2: Biz de tamam dedik ve o mutabakat zaptını da netleştirdik. Onu da imzalayacağız. Yani petrol karşılığı Kalkınma Yolu'nun Türk müteahhitler tarafından yapılması noktasında bunu da yazdık, netleştirdik. Son anda arkadaşlarımız orada düzeltilmesi gereken bir teknik durumu fark ettiler karşılıklı olarak. Bazen hani virgülü cümlenin nereye koyduğunuz anlamını değiştirir ya. Dolayısıyla böyle bir yazım ve ufak bir teknik düzeltme yapılması gerektiği noktasında. Tabii biz bunu hani ya imzaları atsak da sonra düzeltseydi de konuştuk ama sonuçta yani uluslararası bir anlaşma, mütabakat. Dolayısıyla ya bunu biz düzeltelim de öyle imzalayalım.
3: Uraloğlu, belgelerde düzeltilmesi gereken teknik konu nedeniyle imzaların o esnada atılamadığını belirtti.
2: Teknik ekip üzerinde çalışırken Irak tarafıyla tam düzeltemediler ve bu sefer 3 imza atıldı. İşte artık oradaki imzacıları davet eden hem Iraklı hem de Türk protokol üyeleri durdu. Bu sefer Cumhurbaşkanımız işte fark ettiniz devreye girdi. Hakan 5 değil mi dedi Dışişleri Bakanımıza. Dolayısıyla Hakan Bey onu anlatmaya çalıştı. Sonra Alparslan Bey'e döndü. O ara ben de bizim arkadaşlara ya ne oldu arkadaşlar tekrar hani yani düzeltemedik. Hani vazgeçtikten kasıt hani o an için söylüyorum.
3: Basın toplantısı sonrası taraflar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemekte bir araya geldi. İşte imzalar tam o yemek masasında atıldı.
2: Ama Irak Başbakanı, Irak Ulaştırma Bakanı bu noktada gerçekten çok nettiler. Yani bir ikilem yaşamadılar. Biz zaten en başından beri nettik. Dolayısıyla net bir irade vardı. O irade bu anlattığım detaydan sonra da yansıdı.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak heyetinde anlaşmaya dair herhangi bir belirsizlik yoktu dedi.
2: Çıktık yukarı yemek bölümüne. Cumhurbaşkanımız çağırdı. Ne oldu Abdülkadir dedi. Ne imzalamadık biz bunu. Aynı zamanda Irak Başbakanı da Irak Ulaştırma Bakanı'nı çağırdı. Efendim dedim ufak bir teknik detay oldu. Arkadaşlarımız onu düzeltiyor. Ama hadi getirin dedi. Çekin iki tane sandalye. Oturun bakayım imzalayın bunu dedi. Neyse şeyleri getirdik. Evrakları getirdik. Bizim arkadaşlarımız da tamamlamışlardı sağ olsun. Orada zaten basına da o görüntüleri servis ettik. Orada imzalaştık. Dolayısıyla maksat hasıl oldu.
1: Şükran cezile. Yanlış olmasın.
4: Vazir-i nakil.
1: Beş anlaşma değil miydi?
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara Teknik Destek Sözleşmeleri imza törenine katıldı. Hazar'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan yeni bir oluşuma dikkat çeken Zorlu, bunun merkezinde büyük Türk Dünyası ailemiz var dedi.
5: Bugün Hazar'dan Kafkaslara, oradan esasında Basra Körfezi'ne kadar uzanan çok geniş bir hat ve çizgide ulaştırma, enerji ve lojistik anlamında yeniden bir oluşum meydana geliyor.
3: Hazar'dan Basra Körfezi'ne uzanan yeni bir oluşum.

0: Ama dikkat çekti ve ekledi.
1: Bunun merkezinde şüphesiz büyük Türk dünyası ailemiz var.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara Teknik Destek Sözleşmeleri imza törenine katıldı. Zorlu, TPAO'nun BP'nin Kerkük merkezli şirketinin %15 hissesini satın almasına değindi.
1: Ve şimdi inşallah petrol başta olmak üzere ticaretin de merkezi Türkiye üzerinden Basra'ya doğru uzanan o hatta demir yolu ve ulaştırma ağlarıyla örülecek. Ve ben bu sistemi asla bahsettiğim Türk dünyasının o geniş ulaştırma lojistik hattından ayrı görmüyorum. Ve inşallah bunun inşasıyla birlikte Hazar'a doğru uzanan hatta buradaki kardeş coğrafyamızdaki ülkeler de bu hattan faydalanacaklar.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türkiye Yüzyılının Türk Dünyası Yüzyılıyla taçlanacağını vurguladı.
1: İnşallah Türkiye Yüzyılı Türk Dünyası Yüzyılıyla taçlanacak, şekillenecek ve en başta elbette bu projeleri ortaya koyan sivil toplum kuruluşları ve gençlerimizin emekleriyle çok farklı bir noktaya gelecek.
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a suikast timinin son firari üyesi Afyonkarahisar'da yakalanmıştı. Muhabir arkadaşımız Ata Gündüz Kurşun ve kameraman arkadaşımız Köksel Kılınç da sahte kimliği kullanan FETÖ'cü eski pilotun yakalandığı o hücre evine girdi. İşte 6,5 milyon lira değerinde altın ve dövizin de ele geçirildiği o hücre evi.
3: Kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte o teröristin yakalandığı hücre evinin önündeyiz şu anda. Ve işte Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel bir tim bu hücre evinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. Aslında bu evin içerisi hücre evin içerisinde tek bir oda yaşam alanına çevrilmiş. Bakın şu sağ tarafı Köksal'dan bir rica edeceğim. Hiçbir şey yok. Burası mutfak kısmı ama hiçbir malzeme yok. Diğer tarafta yine banyolar var, lavabolar var, başka odalar var ama hiçbir şekilde yaşam belirtisi yok. Terörist işte o baskın düzenlendiği anda bu odanın içerisindeydi ve özel time aslında ilk etapta kendi gerçek kimliğini beyan etmedi. Sahte bir kimlik beyan etti. Daha sonra ise gerçek kimliğini itiraf etmek zorunda kaldı. Tabii bu süreçlere kolay gelinmedi. Özel bir ekip kuruldu ve aynı zamanda yüz tanıma sistemleri ve yine bununla birlikte de şehirdeki kameralar devreye alındı. FETÖ'cü terörist ilk kez çalıştığı kurumun bir eğitim toplantısında kameralara yansıdı. Kafasında bere vardı ve işte Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki o siber birim oradan tespit etti. Daha sonra dediğim gibi yüz tanıma sistemleri devreye girdi. Hem şehir kameraları devreye girdi. İlk kez 14 Mart günü yüz tanıma sistemi ile tespit edildi FETÖ'cü terörist. Burası aslında o FETÖ'cü teröristin ilk kez geldiği nokta. Burası oteller bölgesi. Şimdi Köksal'dan rica edeceğim. Işık biraz belki ters gelebilir ama hemen ileride Afyonkarahisar İstanbul Karayolu var ve burası da İnaz deprem evleri diye tabir edilen yer. Ve bu üç katlı binada sadece FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe kalıyordu. Ve altınlar, dövizler ele geçirilmişti, Türk lirası ele geçirilmişti. Yaklaşık 6,5 milyon liralık o da bu kanepenin altında bulundu. Ona yardım ve yataklık eden bir kişi daha vardı, Veysel Atlı. O da yine Afyonkarahisar polisi tarafından, güvenlik birimleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi ve aynı zamanda da tutuklandı.
2: Samsun'da ağızlığı bulunmayan tasmalı pitbull cinsi köpek sitenin bahçesinde küçük bir kızın köpeğine saldırdı. Köpek ağır yaralanırken küçük kız da yere savruldu. Parmağından ısırıldığı öne sürülen küçük kızın yaşadığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıyor.
4: Pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğradılar. Samsun'un ilk adım ilçesinde bir çocuk poodle cinsi köpeğini sitenin bahçesinde gezintiye çıkardı. O sırada başka bir kişinin tasmayla gezdirdiği ağızlıksız pitbull aniden poodle'a saldırdı. Pitbull küçük köpeği ağır şekilde yaralarken köpeğini kurtarmak isteyen çocuğu da yere savurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırı son bulurken yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralanan köpekse ve

0: veteriner kliniğine götürüldü. Olayın ardından aile köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Pitbull saldırısıyla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Şimdi de dünyadan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
2: Vay su! Vay!
3: Ukrayna saldırıların dozunu arttırdı. Plaja düşen drone tatilcileri şoka uğrattı. 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kuvvetli yağış Hindistan'ı da esir aldı. Heyelan az kalsın izleyen herkesi yutacaktı. Endonezya'da feribot yangınında saatler ilerledikçe endişe arttı. 250 yolculu feribotta 5 kişi öldü, 41 kişi kayıp.
4: BBC?
3: İran'la anlaşmak üzere izleyen Trump'ın medya mensuplarına üslubunda da büyük bir değişim yok. Paris'te artan gasp ve hırsızlık vakaları turistlere artık böyle videolar çektiriyor. Çantanıza, kolyenize sahip çıkmazsanız sonu iyi bitmeyebiliyor. Ümit Burnu Milli Parkı aç babunların turistlere saldırdığı bir korku koridoruna dönüştü. Yiyecek içecek ne bulurlarsa kapan babunlar çevredekilerin yardımına rağmen artık korkulan tarafta. Yorgunluğu boşuna değil. Zira Bartłomiej Kublowski Baltık Denizi'ni 56 saatte yüzerek İsveç'ten Polonya'ya geçen ilk kişi. Mango direksiyonu ayaklarından değil kalpten bağlı. Siz ne kadar hızlı çevirirseniz çevirin, tek yaptığı tutunup en sonunda da gerinmek.
1: Bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Melih Altınok konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Değerli metallerde, dolar ve tahvil faizlerindeki hareketler ile Fed'in para politikasına ilişkin değişen beklentiler belirleyici oldu. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda %3,50 ile 3,75 aralığında sabit tuttu. Kararın 3'e karşı 9 oyla alınması ve 3 üyenin 25 baz puanlık faiz artırımını desteklemesi, bankanın bundan sonraki adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırdı. ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %1,5 büyüyerek, ilk çeyrekteki %2,1'lik büyümenin altında kalması ekonomik faaliyetin ilme kaybettiğine işaret etti. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: serinletiyor ama kulak sağlığı için bazı riskleri beraberinde getiriyor. Özellikle havuz sonrası kulakta kalan nem oldukça tehlikeli.
1: Havuz sonrası sıklıkla kulak enfeksiyonu görmekteyiz. Bunun sebebi aslında havuzun kirli olmasından ziyade havuzun içinde bulunan klor ve başka kimyasalların kulak kimyasını bozmasıyla oluşmakta. Ve tabii bunun dışında kulakta ıslak kalmasıyla nemli bir ortam oluşuyor. Ve bundan dolayı kulakta mikroorganizmaların üremesi, özellikle bakteri ve mantarların çoğalmasına sebebiyet veriyor.
0: İlk belirtiler hafife alınmamalı. Çünkü basit görünen şikayetler kısa sürede şiddetlenebiliyor.
1: Bu enfeksiyonlar kulakta bir kaşıntıyla başlayabilir.

0: Kulak temizliği için yapılan yanlış uygulamalar da riski artırıyor. Özellikle bazı kişilerin havuzda ekstra önlem alması gerekiyor.
1: Kulaklara pamuklu çubukları kullanmamanız. Çünkü maalesef kullandığınız pamuklu çubuklar kulağın korunması gereken o mumsu tabakayı temizliyor ve aynı zamanda orada bir mikrotravma oluşturuyor. Çocuklarda ya da erişkinlerde ventilasyon tüpü, yani kulak tüpü takılıp takılmadığı önemlidir. Çünkü kulak delik olduğu zaman enfeksiyona daha yatkın oluyorsunuz ve biz bunları mutlaka korumamız gerekiyor.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Çerçeve yasa için kritik haftaya giriyoruz. Partiler arası temaslar hafta başında devam edecek. Sonra da teklif meclis başkanlığına verilecek.
4: İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
3: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenlemenin gün yüzüne çıkması için gün sayılıyor. Yeni haftanın ilk günlerinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in partilerle temas kurması bekleniyor. Güler'in yeni parti, CHP ve Yeni Yol temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi. Teklifin bu görüşmelerden sonra olgunlaşacağı ifade ediliyor. Çerçeve yasaya son şeklinin çarşamba günü Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nda verileceği belirtiliyor. Sonraki süreç teklifin meclis başkanlığına verilmesi şeklinde yürüyecek. Teklifin AK Parti, MHP ve DEM temsilcilerinin ortak imzasıyla meclis başkanlığına verileceği ifade ediliyor. Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grupları imza atmasa da teklife destek verecekleri konuşuluyor. Teklifin ilk adresi Meclis Adalet Komisyonu olacak. Ardından genel kurul gündemine gelecek. Yasanın son oylamasının Meclis Genel Kurulu'nda 13 Ağustos Perşembe günü yapılacağı belirtiliyor. Çerçeve yasanın oylaması diğer yasalar gibi açık yapılacak. Elektronik yöntemle gerçekleşecek oynamada hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığı da görülecek.
4: Ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
0: İspanya'da göçmen akını krize dönüştü. Yüzen bariyerler kuruldu. Binlerce kişi geri gönderildi. Madrid yönetimi Fas sınırından gelen göçmen akını ile mücadele ediyor. Septe, yani Seuta kenti, Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki iki kara sınırından biri. Geçtiğimiz günlerde binlerce kişi sınırı geçti. Yaşanan kaosta onlarca kişi can verdi. İspanya hükümeti göçmenleri geri göndermek için çalışmalara başladı. Düzensiz göçmenlerden yaklaşık 70 bine yakını Fas'a geri gönderildi. Hükümet geçişleri önlemek için sahile 500 metre uzunluğunda yüzen bariyerler kurdu. Ancak engellere rağmen az da olsa göçmen gelmeye devam ediyor. Bölgeyi yüzerek geçen bir kişi de kameraya yansıdı. Düzensiz göçmen tüm tehlikelere rağmen kıyıya çıktı. Çıplak ayakla koştu, polislerden kaçmaya çalıştı. Göçmenlerin arasında sadece Faslılar yok. Afrika'nın birçok yerinden yola çıkanlar Avrupa'ya gidebilmek için bu yola başvuruyor.
5: Burada ölmeyi geri dönmektense tercih ederim. Ben Faslı değilim. Beni geri getirirlerse ülkeme geri göndermeliler. İnsanları bir çatışma ya da kriz yaşayan bir ülkeye, savaşa geri gönderebilir misiniz? Biz insanız.
0: Göçmen akını ABD'de de krize neden oldu. İspanyol yönetimi göçmenleri aldığı için hedefti. Başbakan Pedro Sanchez ülkelerin tutumunu bencilce olarak nitelendirdi. Tüm Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarının katılacağı acil toplantı talep etti. Öte yandan İspanya hükümeti göçmen akınının nedenini de açıkladı. İddiaya göre kaçakçılar sosyal medyadan İspanya sınırı açtığı yönünde paylaşım yaptı. Bunu gören binlerce kişi de sınırı geçmeye çalıştı. Hem tatil yaptılar hem de aldıkları hediyelerle sevdiklerinin yüzünü güldürdüler. Türkiye'ye 361 milyon 978 bin dolarlık hediye getirdiler. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın ilk yarısında 25 milyar 746 milyon 177 bin dolar turizm geliri elde edildi. Yabancı ülkelere

0: ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise 5 milyar 187 milyon 501 bin dolar oldu. Türk turistlerin yurt dışında yaptığı harcamaların detayları incelendiğinde, vatandaşların yurda dönüşte 361 milyon 978 bin dolarlık hediyelik eşya getirdiği görüldü. Hediyelik eşya kategorisine girmeyen, halı, kilim ve benzeri kategorisinde sınıflandırılan harcamaların tutarı ise 2 milyon 207 bin dolar oldu. Türk turistlerin yurt dışındaki harcamalarının büyük bölümünü konaklama ve yeme içme giderleri oluşturdu. Türk vatandaşlarının geçen yılın ilk yarısında 904 milyon 493 bin dolar olan yurt dışında konaklama harcamaları bu yıl 1 milyar 3 milyon 116 bin dolara çıktı. Geçen yıl Ocak-Haziran döneminde 949 milyon 696 bin dolar olarak hesaplanan yurt dışında yeme içme harcamaları ise bu yıl 1 milyar 55 milyon 31 bin dolara yükseldi. Diğer harcamalar başlığı altında sınıflandırılan harcamalarsa aynı dönemler itibarıyla 476 milyon 60 bin dolardan 440 milyon 539 bin dolara geriledi.
1: Türk F-16 savaş uçaklarının Rusya sınırına komşu Estonya'ya konuşlanması gündem oldu. Çin basını gelişmeyi manşetten duyurdu. Kritik görev NATO'nun stratejik üstünlüğünü pekiştiren en somut gelişmelerden biri şeklinde tanımlandı. Türkiye, NATO'nun geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında 5 F-16 savaş uçağı ve 76 kişilik uzman personeliyle Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde. Gelişme Çin basını tarafından da yakından takip ediliyor. Yapılan analizlerde Türk jetlerinin bölgedeki varlığının Rusya'nın batı sınırındaki askeri dengeleri etkileyebileceğine vurgu yapıldı. Çinli uzmanlar bu konuşlandırmanın dönemsel bir görev olmadığını, Türkiye'nin NATO içinde artan askeri rolünü gösteren jeopolitik bir mesaj olduğunu belirtti. Çin medyasında yapılan haberlerde Türkiye'nin diplomasi yaklaşımını ittifakın en kritik sınır hatlarından birine taşıdığı kaydedildi. Türkiye, Baltık Hava Polisliği görevine ilk kez 2006 yılında katıldı. Ankara, 2023-2024 döneminde de Romanya'ya 4 F-16 savaş uçağı ve 71 personel göndererek NATO'nun doğu kanadında hava polisliği görevi üstlendi.
2: A Haber Radyo, canlı yayın.
3: Ettim. Kemal Kılıçdaroğlu bugün net bir açıklama yaptı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi kendi pozisyonunu çizdi ve benim gördüğüm kadarıyla da müsbet bir pozisyon alıyor bu konuyla ilgili. Yani öne sürdüğü koşullarda bizim kafamızdaki şüphelerden çok farklı şeyler değil. Bizde de benzer şüpheler var. Yani bunlar bir önceki deneyimleri patlattılar. Yani Türkiye'nin en güvenilmez siyasi aktörü PKK uzantısı olan siyasetçiler. Bunun altını çizelim.
4: Tabii ki.
3: Türkiye'nin en güvenilmez amili de silahlı terör örgütü PKK. Çok can yaktılar. Dolayısıyla bugün onlar hani itimat edebilecek düzeyde değiller. Bizi ikna etmeleri gerekiyor. Siyasetçiler de bu riski alıyorlar. Türk siyaseti bu riski alıyor. Bu taşın altına elini sokuyor. Yani bu muazzam bir hadise onlar açısından. Fakat orada çekinceler var. Kemal Bey'in şeyleri de mesela baktım ben demecine müsbet bir yerde duruyor. Yani böyle bu iş olmaz, yapılmamalı, edilmemeli değil. Ve orada şöyle bir samimiyet de gördüm. Onu da açıkça söyleyeyim. Yani önemli olan olgunun kendisi pazarlık kapısına çok eğilmiyor. O tarafa bakmıyor. Yani ben buradan hükümeti nasıl sıkıştırırım ya da ne yaparım öyle düşünmediği belli. Fakat Özgür Bey ikircikli bir tavır aldı. Bunu da yadırgadım. Arkadaşlar cevap verecek. Yani sizin bu konuyla ilgili fikriniz yok mu? Aylardır konu. Yıl oldu bu yani. Yıllardır konuşuluyor.
5: İmralı'ya da komisyonu üye vermemişlerdi.
6: Evet, orada da öyle bir...
3: Tabii. Şimdi %20 oyunuz olduğunu söylüyorsunuz. Ben bilmiyorum. Yani araştırmacılar falan söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli gövdesini aldığınızı söylüyorsunuz. 90 küsür tane milletvekili aldınız. Böyle bu tip ikircikli cevaplar hoş değil. Çünkü bugün prime time'da burada biz bunu konuşuyoruz. Başka gazeteciler, siyasi analistler de bunu konuşuyor. Siyasetçiler de bunu konuşuyor. Bu önemli bir konu. Sözünüz neyse söyleyin. Olumlu, olumsuz. Karşıda durabilirsiniz. Karşı duranlar da var biliyoruz. İyi Parti bu işe rezerv koyuyor. Netçekte. Ben girmeyeceğim, bu işe dahil olmayacağım diyor. Hani herkes şeyini, rengini net olarak ortaya koymalı diye düşünüyorum ben.
5: %20 çok iyimser tahmin bu arada.
3: Özgür'den... Kendi deyimleri yani. Kendi
5: yok söyledi. Daha iyimseri var. Yeni partinin oy potansiyeli %49, bazı anketlerde %62'ye kadar evet. çıkıyor.
3: Ha, o potansiyel olarak %130. Potansiyel öyle ya. %100 Türkiye, 30 puanda Suriye, Irak, Yunanistan, Gürcistan'dan toplarsa potansiyel %130 olabilir.
5: Evet, iddialı olmak elbette iyidir siyasi partiler için ama 62 falan deyince bu iddianın ötesinde oluyor. Emre Cemil Ayvalı bizimle, AK Parti MKYK üyesi. Hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
5: Bu arada çerçeve yasa AK Partili vekillerin imzasını açıldı.
4: Evet.
5: Fire yok herhalde, imza veriliyor.
4: Ben de fire olmayacağını düşünüyorum. Zaten az önce de ekrana geldi grup başkanlığımızın yazısı.
5: Evet, tabiri
4: zaten. Zaten böyle tarihi bir süreç. Başından beri de zaten en lokomotif olan parti olarak en güzel şekilde geçeceği belli.
5: Yasin Şamlı bizimle. Yasin Hocam hoş geldiniz. İstanbul
6: hoş bulduk. Oldu, teşekkür ediyorum.
5: Yasin Hocam 3 kategori var. Suça karışmayan örgüt üyeleri, yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlar, Avrupa'da aynı suçlamayla arananlar. Adalet Bakanı da dedi ki ya genel af diye bir şey söz konusu değil ama PKK üyeleriyle ilgili bir süreç. En çok aslında merak edilen konu da bu. Onu soracağım size bu akşam. Genel hatlarıyla nasıl bir süreç öngörülüyor bu 3 kategoriden bahsedersek?
6: Yani genel afta, özel afta söz konusu değil, bir af söz konusu değil. Şuradan başlayayım müsaade ederseniz. Yani ben bu çözüm sürecinde de kanaatimi şöyle ifade etmiştim.
5: İlk çözüm süreci.
6: Evet, ilk çözüm sürecini kastediyorum. Orada eğer PKK'yı, PKK örgütünü PKK'lılar yönetmiş olsaydı o çözüm süreci başarıya ulaşırdı. Onu bize PKK'yı PKK'lıların yönetmediğini ortaya koymuş oldu. Çözüm sürecinin benim kanaatimce en önemli kazanımlarından bir tanesi bu. Öyle olduğu için oradan çıkarılan dersler nedeniyle şu anda süreç işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kontrolünde, devletin kurumlarının kontrolünde, belli şartlara bağlı öyle adım adım adım bir ilerleme var. Mesela bu kanun çıkacak, biraz sonra tafsilatını, ayrıntılarını ifade ederiz. Ama kanunun çıktıktan sonra uygulanması da bazı şartlara bağlı olacak. Yürürlüğü bazı şartlara bağlı olacak. İfade ettiğiniz gibi yani bir af söz konusu değil. Belki bir denetimli serbestlik örgüt üyeleri için genel hatlarıyla şunu ifade edelim. Yani suç işlemiş olanlar diyelim ki yani bunu tamamen örnek olsun diye söylüyorum. Bir adam öldürmüş. Bu o adam öldürmekten cezasını alacak ve çekecek. Burada herhangi bir tereddüt yok. Ama örgüt üyeliği. Burada da bir denetim süresi öngörülüyor. 3 yıl ya da 5 yıl. Hı hı. İşte bir denetim sürecine tabi tutulacak. Eğer o süreçte kasıtlı bir suç işlemezse örgüt üyeliğinden ceza almamış olacak. Bahsettiğiniz işte yurt dışındaki ya da öyle demeyelim de örgütün üst düzey yöneticilerine dair bir şey yok. Yani bir düzenleme
5: olmayacak.
6: Hiç olmayacak. Yani şu anda en azından bizim edindiğimiz bilgi o olmayacak. İşte Abdullah Öcalan da dahil onun içinde bir şey olmayacak.
5: En çok merak edilen konu o zaten.
6: Evet. Çerçeve olarak bu şekilde ifade ederiz, edebiliriz. Birazdan ayrıntılarına isterseniz girebiliriz.
5: Mahmut Övür bizimle. Mahmut abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
5: Sen de 2 gün yani yazıyorsun bu konuyu zaten sürekli bu konunun takipçisisin. İlk sürekli çözüm sürecinden farkı nedir Mahmut abi?
7: 40 yıldır ya.
5: Efendim?
7: 40 yıldır takip ediyorum.
5: 40 yıldır takip ediyorum. Evet. Bu biz de eskisini hatırlıyoruz hani kamuoyunun da aklında o var 2013-2015'te olan. Ondan farkı nedir bu sefer? Daha mı mutlusun?
7: Ya şöyle çok fark var. Neresinden bakmamıza bağlı da ben ya düşün 80'li yıllar 90'larda rahmetli Özal döneminde BK'ya gitmiş.
5: Evet sen gazeteciler.
7: Öcalan'la da orada görüşen birisi olarak söylüyorum. Yani hakikaten zor bir yolculuktu. Yani Türkiye açısından Türkiye çok enerjisini kaybetti. Çok değerlerini kaybetti. Yani Türkiye'nin başına örülebilecek en büyük şuraplardan biriydi. Ben birinci sıraya darbeyi koyuyorum. İkinci sıra PKK. Yani bu mesele üzerinden, Kürt meselesi üzerinden Türkiye'ye sıkıştırılması. Şimdi çok giriştik. İşte 2005 Diyarbakır konuşmasıyla başlayan bir Başkan Erdoğan evet. dönemi var ki işte sonunda geldiğimiz nokta 2009, 2011, 2013. Tabii oradan farkı şu. Bir defa Türkiye'de bazı güçler de hazır değildi. Bunu da kabul etmek lazım. Siyasi yaklaşımlar, siyasi partiler, siyasi aktörler, devletin içindeki bazı güçler onlar da hazır değildi. Yani çünkü Türkiye bu meseleyi inkar etme üzerine kurmuştu. Yok sayma üzerine kurmuş bir tarihimiz var. Şimdi o tarih Özal'la birlikte yavaş yavaş aşıldı. Başkan Erdoğan'la birlikte masaya kondu ve bir açılımlar yapıldı. Ama ona rağmen biz bunu başaramadık. Niye? Tek başına içerideki değişim yetmiyor. muhatabınızın da değişmesi gerekiyordu. Kimdi muhatap? Diyelim ki PKK ve onun müzahiri siyasi yapılar. O siyasi yapılarda öyle bir direnç vardı ki PKK'dan daha fazla direnç olduğunu gördük. Ya sen de yaşadın, gördük. Şimdi geldiğimiz noktada tabii bir de dış güçler dediğimiz dış konjonktür de çok önemlidir. Yani bugün dünyaya baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içine dönmesi, Avrupa Birliği'nin aşağı doğru bilmesi, PKK üzerinden hesaplarının değişmesi, zayıflamaları, bütün bunlar çok önemlidir. Yani içeride siz çözmeye kalkabilirsiniz ama dışarıdaki güçler geri adım atmıyorsa, bu işten vazgeçmiyorlarsa, ki şu anda İsrail örneğinde görüyoruz bunu. İsrail dayanmaya çalışıyor.
5: Yok kaldı değil mi? Yani Amerika çekildi bunların sahipliğinde arkada.
7: Bütün bu konjonktürler sabırla, Türkiye mesela özellikle Başkan Erdoğan hakikaten bu konuda hani baldıran zehri içerim diye başladığı süreci bugün geldiğimiz noktada Devlet Bey'in de ciddi katkısıyla, ön açmasıyla.
5: Tabii canım, MHP'nin geldi. Sürece dahil olması bambaşka bir şey
7: bambaşka
5: oldu
7: yani. Bambaşka bir şey oldu. Tabii burada ben şunu da göreyim, yani geçmişten beri de Öcalan gelgitler yaşasa bile bence Öcalan'ın da hakkını vermek gerekir. Şu anlamda diyorum, yani bu çok tartışılıyor, konuşuluyor, irite ediyor ama sonu görmek lazım. Yani 40 yıllık bir örgütü belli hedefler koyan, uğurda kendisini canlı bomba yapan bir süreçlerden geçen bir örgütü feshetmeyi göze alan bir noktaya geldiler ki bence bu çok önemli. Burada sadece Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinin kuşkusuz çok etkisi var. Ama oradaki siyasal dönüşümün de etkisi var. Mesela ben 90'lı yılları hatırlıyorum, başlangıcı BK'ya gittiğimde. Yani bu bildiğimiz bu Öcalan, terörist başı dediğimiz isim. O da o zaman da belli bir hazırlığı vardı. Yani en azından siyasi ayaklardan daha farklı bu meseleyi çözmeye yaklaşan bir aklı vardı. Şimdi bunu görmek gerekiyordu. Ama bu hem o PKK içerisindeki farklı istihbarat örgütlerinin gücü, farklı devletlerin, yani başımıza şimdi İran'a saldırı var, İran'ı konuşuyoruz ya, İran bu meseleden çok beslendi. Ben Urmiye'ye gittim, 60 gün kaldım, PKK kampları her tarafta cirit atıyorlar. Ne hesabı vardı Türkiye ile İran'ın? Vardı demek ki hesabı.
5: Kandil Dağı sırtını oraya dayamışsın. Evet, yıllarca orası, İran topçusuyla durdu işte.
7: Bütün bunların
5: yani
7: aşan bir noktaya geldik. Mesela 2016'da Başkan Erdoğan'ın bir konuşması var. İşte Suriye meselesini de halledeceğiz, Libya meselesini çözeceğiz. Yani hakikaten o noktaya geldik. Ve nihayet geldik. Ve hakikaten çok şükür bugünü de gördük. Ben umutluyum da.
5: Şok.
7: Niye? Yani PKK ile ilişkili gruplar da, diaspora dahil, artık bu konuda bir noktaya geldi.
5: Tabii tabii. Mesela Duran Kalkan'ın eski konuşmasını hatırlıyorum 2013-15 döneminde Cüneyt Hocam. Öyle Apo'nun elinde falan değil diyor, bu işi bitirmek diyor. Nereye bitiriyor diyor. Aynen böyle konuşuyor.
7: Tabii.
5: Şimdi bakıyorum Türk Milli Şimdi Futbol Takımı'yla şey yorumlar
6: yani
5: yapıyor.
6: Yani bu
5: arkalarındaki sahipleri ellerini çektiği için, bunları kiralık, bunlar bir katil çetesi olduğu için arkalarından çekmiş. Trump'la birlikte çekildi. Rusya'nın da öyle bir derdi yok artık. Mahmut Övün'ün dediği gibi biraz İsrail onların belki arkalarında itekliyor ama süreçte buraya getirdi. Herhalde onlar için ya de
7: o da büyük bir tartışmaya ulaştı Melih. O da büyük tartışmaya ulaştı. Şimdi Kürt siyasi aktörleri içerisinde İsrail destekli bir sürece kimse destek vermiyor. Bu da önemli bir şey.
5: PKK
7: burada,
5: içerisinde.
7: Burada tabii derin bir kırılma yaşandı.
6: Bunlar yani bu lazım. Gazze soykırımı, ondan sonra İran'a yapılan saldırılar bence onların yeniden düşünmelerine sebep oldu. Yani nereye gidiyoruz, bunlara ne kadar güveneceğiz? Bir de önemli bakımdan şunu da ifade etmek gerekiyor. Bu yalnızca Türkiye'nin meselesi değil. Yani bölgenin meselesi, bölgeyi etkileyecek ciddi evet anlamda. Hatta bir anlamda eğer İsrail'i, ABD'yi de işin içine katarsak dünyayı etkileyecek bir şey. Yani bu bizim şu anda yaptığımız terörsüz Türkiye projesi, terörsüz bölge projesi. Evet. Bölgeyi etkileyecek, onunla da kalmayacak, İsrail'i ve ABD'yi de bir miktar etkileyecek çok önemli bir şey yapılıyor. Bunu görmek lazım. Ha bir de şunu ilave etmek lazım. Aslında ABD'nin şu anda hiç destek vermemesi, İsrail'in verememesi, bunlar da işin getirildiği nokta itibariyle. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu işi çözme noktasındaki hem iradesini hem adımlarını hem de gücünü gösteriyor. Yani eğer devlet güçsüz olsa, bu adımları atamasa, atmaktan aciz olsa kesinlikle bu süreç yine sabote edilir ve binlerce tır silah desteğiyle devam ettirilir.
7: İki şeyin altını çizelim. Ben devamı için söylüyorum. Bir, darbeci vesayetçi rejimin geriletilmesi. İki, FETÖ. Birbiriyle bağlantılı. çok haklısın.
5: Evet, evet, savaşın sürmesi için uğraşıyordu. Şimdi hocam askeri açıdan bir defa yenildiler değil mi? Bunu söyleyebiliriz yani.

0: Evet,
1: peki bunlar neredeler şu an? Mesela Nefes Gazetesi'nde gördüm birkaç gün önce. MİT kaynaklı bir haberde anladığım kadarıyla. MİT bilir o kampların boşaltılıp boşaltılmadığını. Bu kamplar boşaltıldı diyor. Tek tek isimler falan sayılıyor. Neredeler? Fiilen bu adamlar şimdi ne yapıyorlar? Neyi bekliyorlar?
0: Ya şimdi ben yani kamplar dedikleri yani o toplandıkları üstlenme bölgeleri
1: bir harita versene yani bize belki.
0: Tamamıyla boşaltıldığını ben düşünmüyorum. Çünkü yekün çok fazla. 5000'e yakın. Hatta daha fazla aktif bu örgütün üyesi var.
1: 5000 civarında.
0: Tabii. Yani bunları kendi o sözde eyalet yapılanmalarındaki sorumluluk sahaları itibariyle düşünürsek hepsi hemen hemen şu anda Irak'ta yani Süleymaniye tarafında, ben öyle değerlendiriyorum. O bölgede toplanmış durumdalar. Bunları şimdi örgüt şöyle bir şey var. Bunların hepsi bir hiyerarşik yapıda saha sorumlularının altındalar zaten. Yani hem eylemde hem propagandada bu saha sorumluları yönetiyor bunları. Yani mesela Türkiye için diyelim, ne diyorlar işte, sözde Serhat sahası. Sözde Botan, Garzan diye böyle bir seyahat, bunların yapılanmaları vardı. O her yapılanmanın altında da küçük alanlarda da grup sorumluları vardı. Onların başında da grup sorumlu başları
1: medya
0: var.
1: Medya savunma alanları.
0: Şimdi falan. Bunlar olduğu gibi bu ana yapı Irak'a geçti. Mesela buradaki bir terörist aslında 5 yıl öncesinin örneğin Dersim saha sorumlusunun altında Ovacık bölgesinde faaliyet gösteren bir terörist. O hala o kimliği taşıyor aslında. Evet. Ya dolayısıyla o yapılanmayı bunlar muhafaza ediyorlar. Yani o silah bırakma tamamen bırakılmadı. Yani bugün bu lider dediğimiz o ana grup sorumluları Cemil Bayık gibi, Duran Kalkan gibi, işte Karasu gibi, bu adamlar hala örgütü kendi içinde tutuyorlar dinamiklerini. Dolayısıyla nerede olabilirler? Bunların bir kısmı yine o üstlenme bölgelerinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Sadece terörist olarak düşünmeyin. O kadar çok teçhizat ve silah var ki daha.
1: 80 hocam, kaç kamptan yani bahsediyor? Bunların... Şu Türkiye-Irak sınırında diyor Cüneyt hocam. Sıfır noktasında 81 kamp daha önce boşaltılmıştı, barınma alanı. 72 nokta daha tahliye ediliyor. Sadece şu noktada. Yani tabii. 150'yi aşkın çekilme söz konusu. Berkay, bu kampları falan biraz gösteren bir şey varsa elinizde, ona bakarsan biz bunun üstüne konuşalım şimdi. Yani ne diyor? Çarçelle kampı, Hakkari Çukurca karşısındaki Hüdatepe, Avaşin, bu
0: işte
1: Haftanin,
0: Basyan, Maftanin, Zap, Haftanin.
1: Yeraltı sığınakları, cephanelikler, bunların hepsi terk edilmiş durumda. Haberden bahsediyorum. Kandil'in doğu yakasına doğru kaydılar diyor. Şu taraflara doğru.
0: Evet, yani şurası Zagros Dağları'nın olduğu su bölüm hattı. Yani sınırın teşkil eden bölüm. Bu tarafta İran tarafında olma ihtimalleri yok. Zaten Trump bunları buraya geçip içerideki şeyi kalkışmaya zorlamak istiyordu. Dolayısıyla bunlar Pejak'ın... Şimdi şu da var, onu da söyleyelim. Bu PKK'nın şu anki silah bırakmayan gruplarının bir kısmı PEJAK'ın kontrolüne geçmiş de olabilir. Hmm. Daha önce bunları konuştuk mesela.
1: Doğru, Suriye'ye gönderiyorlar, buraya gönderiyorlar.
0: Çünkü PEJAK ne dedi? Ben silah bırakmıyorum, bizim İran'la işimiz var dedi daha o gün. Yani bu fesih kararı açıklandığında bunlardan bir kısmı buraya kanalize olmuş da olabilir. Yani bunun alt şeyine girmiş de olabilir. Dolayısıyla bir kısmı silahları bırakmıştır. Süleymaniye'de, Kerkük'te geziyor da olabilir. Yani bu yasanın içeriğine baktığın zaman örgüt üyesi olup suça karışmamış olanların bir kısmı şu anda buradaki meskun mahallede çok rahatlıkla geziyordu.
1: Yani
0: ille
1: bir arada dolanmalarına gerek yok. Sivil kıyafetleri şehir içinde cel çıkınca gelirler. Yani
0: ama irtibat devam ediyor. Onların o grup sorumlusu işte 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi neyse, onlar bir kendilerince eylemsizlik yapılanması adı altında bir teşkilatlanmaya geçmişlerdir.
1: Uyuyorlar yani.
0: Evet. Yani kıyafetler falan değişmiştir ama irtibat devam ediyordur. Bir de şunu unutmayalım. Bu teröristlerin çoğunun şeyi Iraklı da var içlerinde. Doğru. İranlı da var. Suriyeli de var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan da var.
1: Yani doğru söylüyorsunuz.
0: Mücadele ettiğimiz dönemlerde çoğu Suriyeli, Iraklı teröristler çıkardı. İşte İranlı vardı. Kazakistanlı vardı, biliyor musunuz? Yani Kazakistan'da orada...
2: Kazakistan'da Kürtler var da oradan,
0: evet,
2: gelmiş.
0: Evet, oradan
1: hepsi
0: gelmiş.
1: Kürt müdür ama genel yani.
2: Kazakistan'a Stalin'in sürdüğü Kürtler var. Onların...
0: Tabii yani katılmış örgüte.
1: Sur'daki operasyonları yapan askerlerle konuşuyorduk. O Sur'daki Endek zamanı, Davutoğlu zamanı. Bir komutan diyordu ki ya yani ne Kürt çıktı içlerinden, ne Kürt tipolojisine benziyor, ne bizim insan... Hani burada

0: insanlarımıza tabii benziyor bu. Afrikalı neredeyse tipler vardı. Acaba acayip tipler
1: yani,
0: vardı.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani buradaki... Heh,
0: geldi hocam bir evet ayrıntılı.
1: Yani şuraya bu son işte iki yıllık jeopolitik durum, stratejik durum, bu eli silahlı, şu anda silah bırakmayan Kürt grupları, PKK terör örgütünü şu Zagros'a yaslamış durumda bence.
0: Evet.
1: Yani buradaki kuzeydeki şu kamplar evet boşaltılmıştır. Oradaki getiremedikleri ağır silahların bir kısmı gömülmüştür. Bu da tabii ikinci bir safha. Bunları gösterecekler yerlerini. Bunlar hazır tehdit olarak devam ediyor.
0: Bu da önemli bir koşul. Evet. Yani silahlar burada diyecekler.
1: Tabii göstermeleri lazım. Yani bu da yine Irak'la yapılan bir karşılıklı bir işbirliğiyle olur bu işler. Çünkü Irak hala bunları yasa dışı şey diye kabul
2: ediyor. Yasaklı örgüt olarak.
1: Evet, öyle görüyor. Yani terör örgütü olarak görmüyor bunları. Bunlar da mesela bizim yapacağımız bu yasal düzenlemeden sonra bunun Irak'la olan yansıması da belki konuşulacak ama netice itibariyle şuraya tahkim edilmiş durumdalar. Burada tabii bir taraftan da Barzani ve Talebani'nin de faktörü var. Bunlar bu konuda ne düşünüyorlar, nasıl duruyorlar? Bunlar çok iyi bilirler.
3: Orada siyasi bağlantıları da var. Köylerde yaşıyor olabilirler, şehirde evet kısmında yaşıyorlar. Siyasi uzantıları bir parti de var. Yani öyle şey değiller sadece.
0: Yerelde de destekleri değil var yani. Ya halk da destekliyor. Yerel halk da destekliyor.
3: Yerel halk destekliyor. Yani, köylerde varlar, bir sürü yerde varlar. Yani yaşamın içinde olan bir yapıdan bahsediyoruz.
1: Yani bunların vatandaşlık bağı üzerinden de ileride bir durum olabilir. Mesela içlerindeki Suriyeli teröristler Suriye'ye geçip Suriye hükümetiyle bir anlaşma yapılabilir bunlarla ilgili. Hı-hı. Irak. İran buna nasıl yaklaşır bilmiyorum. İran'da da çünkü çok terörist var. İranlı terörist. Bunlara katılmış durumdalar. Dolayısıyla şu anda sınıra yakın bölgelerde duruyorlardır ama bir de şu var. Biz bunları ezberlediğimiz isimler.
0: Evet.
1: Yani bunlar bilinen yerler. Mesela şu Metina denilen bölge aslında çok geniş bir bölge. Bir dağ sırası.
0: Evet.
1: Onun içerisinde belki 7-8 tane ayrı üstlenme alanları var bunların. Mesela biz buralara geçici üst bölgelerini kurarken eleştirdiler.
0: O Beste Dereler bölgesi korkunç
1: yani,
0: şeyin oldu.
1: Yani sınır ötesini kastediyorum buralara. Gara'ya kadar gelmiştik hatırlayın mesela. Gara yaklaşık 40 kilometre falan mesafededir. Bunun daha güneyine de inmişti silahlı kuvvetleri. Burada da operasyon yapmıştı. Buraların hepsi büyüklü küçüklü o grupların yaşam alanları. Yani barınak, sığınak bunlar hepsi farklı şeyler. Üstlenme bölgesi farklı bir şey. Yani bunların hepsi sadece üstlenme bölgesinin deşifre olması yetmiyor. Mesela şu Metina denilen bölgede belki 20'ye yakın barınakları var. Sığınakları vardır. İkişerli, üçerli, beşerli. Ve tabii o eski dönemden kalma bir de rahatlıkları var. Buralardaki yerleşim yerlerinde muhtemelen yakındır buralar, buradaki köylere. O açıdan buralar boş olabilir. Doğru. Herhangi bir faaliyet, bir şey yok. Ama şuraya doğru, İran sınırına doğru bir yığılma söz konusu. Söz konusu
0: doğusuna doğru. Evet. Şimdi biz bu Gaffar silahlı boyutunu konuşuyoruz ama DEM boyutu var değil mi bir de bu işin içinde? Yani
1: tabii
0: buradakilerin haklarını savunan bir DEM var. Siyasi parti var Türkiye parlamentosunda. Hani bir de içeride böyle bir süreç var. Yalnızca silahlı yapıyla alakalı da değil. DEM nasıl bir tavırda?
4: Yani sorunu ben buradakiler üzerinden okumuyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü her nevi terör örgütünü ezebilecek düzeyde. Biz bunu gördük. Zaten o bahsettiğimiz ipten kazıktan kopma terörist adamların da senin demin söylediğin APO bile bize emir veremez, biz istediğimiz gibi asarız keseriz diyen adamların o pozisyondan Türk milli takımı ile ilgili ne diyeyim işte mavra yapacak noktaya gelmesini sağlayan da Türk Devleti'nin gücüdür. Yani bizim polisimizin ve askerimizin sahadaki terörle mücadelesidir. Bugün Türkiye'nin gücü öyle bir noktada ki bu PKK'nın 3-5 katı kuvvetli bir örgüt kursunlar. Bunların sahipleri.
0: Tabii ki.
4: Amerikalılar, İngilizler kursunlar. Biz onu da yeneriz, onu da etkisiz hale getiririz. Yani bunu şunun için söylüyorum. Şu gördüğümüz alanlardaki kişiler, bu teröristler zaten teslim olmak zorundalar. Başka seçenekleri yok. Ya ölecekler ya teslim tabii olacaklar. Ama sorun bu değil. Sorun içerideki siyaset ayağı. Türkiye önüne yeni bir yüzyıl açıyor. Yeni hedefler koyuyor. Çok büyük hedeflerimiz var. Ve biz bu hedeflere içimizde işte ne diyelim taşlarla yani pirinci içine karıştırıyoruz.

0: sıkışmış taşlarla ya da biz, yolda bizim ayağımıza batacak dikenlerle biz bu yolu yürüyemeyiz. Yani bu ülkede %10 civarında oy alan ve bu terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan bir parti var. Zaten terör örgütünün lağvedilmesinin, feshedilmesinin, hedefe konmasının sebebi şu. Bu adamlar terör örgütüyle kendi aralarına bir mesafe koyamadıkları için devlet de sonunda dedi ki ya dedi siz zaten bir kuklasınız, bu işi yapamıyorsunuz. Siyaseti söylüyorum yani. Sadece devlet.
1: Çözüm için de çalışıyoruz.
0: Biz o zaman şu terör örgütünü tasfiye edelim. Yani terör örgütünün elebaşıyla konuşalım. Bu terör örgütü tasfiye edilsin ki siz de ipinizi oraya bağlamayın. Ha, nereye bağlarsanız bağlayın. Gidip kendinize Amerika'dan, Londra'dan bir şey bulursanız ayrı konu. Bağlayanlar var. Türkiye'de hala ipini Londra'ya bağlamaya çalışan siyasetçiler var. Ama en azından Londra'daki devlet. Onunla kavga etmenin yolunu da bulursunuz. Hiç değilse terörist değil o taraftaki. Şimdi burada bir terör örgütü var. Artık terör örgütünün ahı gitmiş, vahı kalmış. İskeletten ibaret. Tutunacak dalı kalmamış. Amerika arkasında yok. İsrail yetişemiyor. İran yetişemiyor. Yani bunlara destek verenler. Bunlar bir de tur attılar. Dünyada bunlara sahip çıkmak isteyen çok oldu. Çin'e kadar gitti bunlar ya. Yani fırsat olsa onlar da bunlara destek olurdu. Fakat artık Türkiye o kanalları kesti. Bunların tutunacak dalı kalmadı. Şimdi ahı gitmiş, vaha gitmiş bir örgüt. Fakat Ankara'da koskoca bir meclis grubu. Bu Kandil'e bakıyor ya. Kandil'de yani şöyle sinek kovalayarak konuşan adamların ağzının içine bakıyor. Ya kardeşim siz mecliste koskoca bir grubunuz var. Kaç tane belediyeyi almışsınız? Eğer derdiniz sizin bölgenin kalkınmasıysa fırsatın alası önünüzde. Derdiniz Kürtlerin refahıysa ya zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürt-Türk diye bir ayrımı yok. Buyurun siz de orada her türlü hizmeti yapın. Kimse sizi engellemiyor. Devlet de engellemez, siyaset de engellemez. Ama siz hala kendi iradenizin bile farkına varmayarak, onu bile küçümseyerek Kandil'deki 3-5 tane terör ağasının ağzının içine bakıyorsunuz. Ha bunu korkudan da yapıyor olabilirler. Yani şöyle bir şey olabilir. Bu terör örgütünün biz belediyelere kayyum atadığını gördük. Yani şöyle de olabilir. Mesela bir diyelim ki HDP, DEM vesaire milletvekili korkuyordur belki. Ya şimdi
1: %100 öyle gaf var.
0: Tabii silah var çünkü işin.
1: Bir kere hatırlasana Osman Baydemir dedi ki ya silahların miadı doldu dedi. Kuyruğuna teneke takıp Diyarbakır'da gezdiniz dediler.
0: Yapmadıklarını bırakmadı.
1: Yani korkuyorlardır.
0: Dolayısıyla ister kendi özgür iradeleriyle terör örgütüne yanaşmış olsunlar, isterse korkuları nedeniyle yapamasınlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk siyaseti, Türk Gazi Meclis bu problemi ortadan kaldırma iradesini gösteriyor. Bak bu problem kalkınca onlar da özgürleşecekler. Ondan sonra da şöyle bir sınav başlayacak. Bugüne kadar hep Kürtlere dediler ya sizin haklarınız için çalışıyoruz diye. Şimdi gerçek artık terör örgütü de yok. Artık kendinizi, iradenizi ipotekleyeceğiniz bir unsur da yok. Şimdi gerçekten bakalım siz o söylediğiniz lafın arkasında mısınız?
1: Duracak mısınız?
0: Yani Kürtlerin refahı için, mutluluğu için çalışacak mısınız, çalışmayacak
1: mısınız? Acaba özgürleşecekler mi şimdi? Emre Cemil şunu düşünüyorum. Bir de o adamlar siyaset yapacaklar şimdi dağdan inenler. Evet. Haliyle siyaset yapacaklar. Dağdayken tamam tehdit var da bir yandan da yanlarında duracaklar. Mesela geçen bir tanesini izledim. Bu Mavi Çarşı'da, Çetinkaya'da onlarca insanımızı yakan katil. Çıkmış dışarıya, ya diyor sen bende pişmanlık görüyor musun diyor.
2: Tabii.
1: Yani caninin teki normalde yaşamaması gerekiyor bence. Şimdi onlar da nerede olacaklar? Onların yanı başında, siyasetin içinde. Yani özgürleşecekler mi acaba böyle olunca?
3: Şimdi
4: yok özür dilerim ya sen.
3: Yok estağfurullah.
4: Ya çok kısa bir şey söyleyeyim.
1: Tabii ki yani tamam, şöyle beraber. Bir şey. Melih, hocam sizi de alayım böyle devam
4: yeni
1: edelim.
4: Yeni bir dönem başlıyor. Hı hı. Bakın biz de kendi dilimizi öteki taraftaki dilin sivriliği nasıl rahatsız ediyorsa biz de dilimizi değiştirmemiz gerekiyor.
1: Niye? Dikkat ediyoruz. Çok uyarıyorlardı demlerdi.
4: Kendini feshetmiş. Karşımızdaki örgüt bir sürece kendi kitlesini hazırlamaya çalışıyor. Ne demek bu? 40 yıldır Türkiye düşmanlığı üzerinden siyasal eğitimden geçen bir yapıdan bahsediyoruz. Bizim de ona, oraya doğru bir yapmamız gerekiyor. Ben görüyorum HDP Demliler'in diline bakıyorsun. Demliler'in dilinde evet bir sertlik var. Hele PKK'dan içeriden çıkan senin dediğin adam şimdi piyasa dolaşıyor piyasada. Hı hı. Ki Öcalan yanından çıkıp gelmişler. Onların diline bakıyorsun şok yaşıyorsun. Şimdi orada belki şu hesabı bizim de yapmamız gerekiyor. Şimdi karşılarındaki yapı bu tür bu etnik meseleler üzerinden terör meselesi kolay süreçler değil. Bakın biz sadece 2009-2026 yani başlangıç için söylüyorum. Kaç yıl geçti? 17 yıl geçmiş değil mi?
2: Hatta evet. İlki 2005.
4: O 2005 ilk konuşmaydı.
2: Diyarbakır.
4: Adım atılma 2009 değil mi? Habur tabii, meselesi. Tabii. Bunu şunun için söylüyorum. Yani kolay süreçler değil. İrada da bunu gördük. Ben

0: meselesinde uzun uzun inceledim ETA meselesini. ETA'nın siyasi partisi, hatta ETA dışı partiler olmasına rağmen ETA 2011'e kadar silah bırakmadı. Sokağa döküldü İspanyollar, halklar döküldü, ancak öyle öyle 2020'ye yakın bıraktılar. Şimdi bu süreçler sancılı süreçler.
1: Doğru.
0: Şöyle şey de çıkabilir karşımıza. Şimdi bu gruplar yasal altyapı, çerçeve yasa çıktıktan sonra şu ana kadar ciddi bir şey olmadı, arıza çıkmadı. Yani tamam, siyaseten arızalı tipler var ama örgüt olarak bir arıza çıkmadı. Bu bence iyi bir şey. Yani
2: tabii.
0: Türkiye açısından önemli bir şeydir. Tamam, Türkiye'nin gücü var, şu var, bu var, hepsini tamam. Ama terörün dış destek olsun olmasın, başka güçler, yani başka evet, tehlikesi de var. Biz kazanmanın yolunu bulacak bir dil geliştirmemiz gerekiyor. Onun için bunu söyledim.
1: Yok yok, şimdi dilimizde şu var. Sen o ilk süreçten bahsediyorsun, İrlanda örneğini veriyorsun. Biz de biliyorsun Mahmut abi, çok uğraştık bu iş için. Evet. Ama orada fark şuydu. Şimfen İran'ın şirası gerisindeydi. Şimfen barış istiyordu, İra savaş istiyordu. Burada PKK, Kandil ilk dönemde de bunlar tamam diyorlar, Öcalan tamam diyor. DEM girmiyor, HDP yani girmiyor. İlk çözüm ya sürecinde de öylelerdi. Şimdi evet, geçen senin bu yaptığını uyarı ediyorsun ya, dilimize dikkat edelim diye. Tuncer Bakıran yapıyor. Dikkat etsinler diyor. Kime diyor? Herhalde birkaç kişi bana falan söylüyor, birilerine söylüyor. Biz dilimize çok dikkat ediyoruz. Bunda bir şey yok. Yani ama siz de bu aktörlerinizi, yani insanların gözlerinin içine baka baka, bizde pişmanlık görüyor musunuz? Bir daha yakarız dediğiniz noktada da insanlar da size bir şeyler derler. O insanlara döneceksiniz. Eğer diyebiliyorsanız diyeceksiniz ki dikkat edin kitlenize. Tuncer Bakıran'ın falan kimseye akıl verecek hali ya olduğunu düşünmüyorum ben.
2: Sadece demin görece daha az popüler siyasetçileri veya ortalama vekilleri değil, ya işte star olarak uzun süre lider olarak kabul ettikleri Selahattin Demirtaş bile 2015 sürecinde önünde çok büyük bir fırsat olmasına rağmen o süreçte çok ikircikli bir tavır sergilemişti. Ama tabii ki de bu kadar uzun yıllar boyunca ben Mahmut abinin dediğine şu anlamda katılıyorum. Sadece maksimalist talepler üzerinden siyaset yapmaya alışmış. Mesela biz 2023'ten önce niye Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiriyorduk? DEM'le ilişkisinin veya ortaklığının niteliği üzerinden eleştiriyorduk. Çünkü DEM diyordu ki Libya tezkeresine hayır vereceksin. Suriye Irak tezkerelerine hayır vereceksin. Hemen kabul ediyorlardı. Çünkü DEM'i sadece bir matematik olarak görüyorlardı. Buradan gelecek oy, biz taviz verelim. O da diyordu ki kayıtsız şartsız, demin dili öyleydi ha, 2023'ten önce. Arkasında işte o emperyal kuvvetler varken, işte tırlarla silah gelirken, Suriye'de farklı vaatler söz konusuyken, daha sınır dışı operasyonlar işte 2018-2017'de devam ederken çok daha maksimalist bir dili vardı. Ve o zaman AK Parti karşısında, yani silahların susması noktasında hiçbir çaba sarf etmeyip tamamen onun maksimalist taleplerine, yani silahın artık daha da arttırıcı, teşvik edici DEM siyasetçilerin söylemlerine destek verdiği için eleştiriyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada bu kadar böyle alışkanlığı olan DEM'in de en azından bir yıl, gerçi şunu da rezerve koymak lazım. Hakikaten İsrail'e gittiler geldiler, röportajlar verdiler, belki Amerika'yı ikna edeceğini düşündüler. Diğer taraftan da DEM'li siyasetçiler uzun süre önce yasa sonra silah bırakma dediler. Ama Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda geldiği yetkinlik artık hani bu işin başka bir çıkar yolu olmadığını onlara gösterdi. Yani önce Suriye, sonra Irak'taki mevcut durum. Hı hı. Mesela Irak'ta tamam terör örgütü değil, yasaklı, ama Irak 2 yıldır PKK'ya yakın partileri de kapatıyor. Yani Türkiye'nin özellikle istikrarlaştırıcı gücü, işte az önce ekrana yansıdı, belki bir daha yansır. Bütün cephelerde istikrarlaştırıcı gücü ne oluyor? Mevcut konjonktürü de etkiliyor. Bazen de öyle bir şey deniyor. Yani tabii bunu söyleyenler iyi niyetli söylüyor ama ilk defa konjonktür çok lehimize içeride dışarıda. Hani sanki böyle bir şans kapıyı çaldı da biz değerlendirmeliyiz gibi. Hayır. Yani senin 10 yıldır verdiğin güvenlik mücadelesi, içeride özgürleştirici, retinkar politikalarını tasfiye eden, diğer tarafta Libya'da, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da, bütün o cephelerde kazanan, güvenlik politikalarıyla kazanan bir Türkiye. Ne oldu? Bölgesel bir istikrar da geldi. Şimdi sen bir politik uyguladığında ne yapıyorsun? Irak'la Suriye hemen bugün görüşme yapıyor. Belki de bu işin kalıcı hale gelmesi için. Hatta yıllarca PKK'yı sana karşı kullanmış İran bile bundan faydalanıyor. Türkiye sayesinde, terörsüz bölge sayesinde Amerika'nın oraya belki vereceği zarar azaldı.
0: Azaldı.
1: Yani, yani Türkiye'de siyasette hep iyi niyetini koydu ortaya. Bunları böyle imha sürecine falan girilmedi. Böyle bir şey uzun zamandır böyle.
2: Ya Habur işi, çözüm süreci işi, yani, demokratik açılım süreci. Bunlar nasıl riskler yani?
1: Öyle risk aldılar ki deli gibi. Demlilerin bir tane eylemini hatırlıyor musun HDP'nin destek için? Ben hatırlıyorum. Mahmut Övül'le 2015'te bir Nevroz'a gittik Diyarbakır'da. Evet. Hatırlıyorsun o hali. Yani ya diyorduk ki çıkın bir tane de bir destekleyen süreci bir eylem yapın. Deyin ki Türkiye'de bir süreç var. Biz de hani bunun arkasındayız. Hayır, hayır, hayır yani. O dönem CHP ne kadar rigid tavır takındıysa bunlar da öylelerdi. Şimdi bunu bir aşmak gerekiyor. Yoksa tabii ki yeni bir döneme geliyor. Eski defterleri açalım. Ondan bahsetmiyoruz
2: ama şunu da ilave
1: etmek tavır istiyorum. Meli Altın, hemen geleceğim ama.
2: Çok kısa bir şey ilave etmek istiyorum. Şimdi demokratik açılım, Habur süreci, çözüm süreci. Evet, bir sürü hataları barındırmış olabilir. Sonuçta belli riskler ve devlet içinde farklı klikler var. Ki zaten bugün Dem bile raporunda bu sorunun başlangıcını tek partiye kadar götürüyor. Eğer o süreçler olmasaydı bugün bu süreçte olmazdı. Çünkü o süreçler çok rahat tahkir edilebiliyor. Sanki hani ya bu tek başına müstakil bir süreç
1: çok
2: değil. Ta oradan
1: bunlar,
2: gelen bir süreç.
3: Ya şimdi şöyle bir şey oluştu. Türkiye'de terörün devamından nem alınan kesimler çıktı. Bu böyledir. Yani 30 yıl süren savaş olmaz. 30 yıl süren terör çatışması da olmaz.
1: Evet.
3: Yani bunun tek bir izahı vardır. Bundan nem alanı, bunun devamından fayda gören sivil unsurlar vardır. Bak oradaki silah tutanları demiyorum. Şimdi bu teröristlere karşı bizim de güvenlik güçlerimiz var. Zaten sahada silahtan başka bir şey konuşmaz ki. Kurşun konuşuyor, bomba konuşuyor. Yani orası siyaset yeri değil ki. Nasıl evet. siyaset üretebilirsin? Şimdi onun dışına çıkalım, bir halka dışarıya çıkalım. Gerek Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu'sundaki o bölgedeki yerel unsurlar. Ama ondan daha önemlisi Ankara'da, İstanbul'da bu işten nemalanan unsurlar oluştu. Bunlar bazısı devletin içine yuva yaptı. FETÖ vesaire gibi yapılar. Ya da FETÖ de değil belki. FETÖ yani de orada değil, daha da ötesi belki.
4: Askeri vesayet dönemini hatırlayın. 2004 yılında Erbil'e helikopter gönderdiler ya savaş başlasın diye.
3: Tamam.
4: PKK'nın savaşını başlatan da bizim vesayetçi yapıydı yani.
3: Bundan nem alanan, bunun devamından istifade eden, devamında kendine menfaat bulan yapılar var. Yani devlet tarafında var mı? Var. Bu karanlık işleri gördük, çıktı ortaya. Öbür tarafta da oluştu. Şimdi Ankara'da bu PKK'nın varlığı üzerinden siyaset yapan bir elit var. Ben biliyorum yani, sen de biliyorsun, yıllarca orada gazetecilik yaptın. Yani geziyorsunuz, görüyorsunuz, bunların lokantaları var, meyhaneleri var, işletmeleri var. Oo, böyle bir saltanat oluşmuş orada, saltanat oluşmuş. Neden? Çünkü işte bir halk mücadelesi veriyorlar değil mi güya? Ve o halk kurtuluş mücadelesi, öyle diyeyim tırnak içinde. O mücadelenin de bunlar seçkinleri oluyorlar. Bundan vazgeçmek istemiyorlar. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Şu militanların silahlarını o şeye, kovanın içine koyup yakmalarını ben önemli buluyorum. Önemli bir şey, çünkü şu adamın elinde tuttuğu silahtan başka bir şey yok. Bak şimdi bunu dürüst konuşalım yani. Silahından başka bir şey olmayan bir tip. Yani ben buna bir sempati falan duymam ama gerçeği yerli yerine koyalım yani. Onu bırakıyor bak, silahını bırakıyor, sembolik de olsa ben bir şeye niyetleniyorum diyor. Bu işe varım diyor yani. Şimdi dönelim o mecliste siyaset yapan, dışarıda siyaset yapan o demlilere bir dönelim. O arkadaşlara bakalım. Onların içinde böyle sağdan soldan çakma solcu tipler de var biliyorsun, bir sürü bildiklerimiz. Bir de onlara bakalım.
1: Evet,
3: siz silahlarınızı bırakıyor musunuz acaba? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine, dirliğine, halkın mutluluğuna kastettiğiniz silahlarınız var. Siz Brüksel'e gidip Türkiye'ye şikayet ettiniz. New York'ta, Londra'da, Moskova'da, Pekin'de Türkiye ile ilgili olmadık iftiraları yaptınız. Türkiye'ye yabancı güçler müdahale etsin deme noktasına kadar geldiniz. Sizin silahınız konuştuğunuz laflardı, kaleminizdi, sözde sivil toplum örgütleriniz, siyaset aygıtlarınızdı. Bunlarla ilgili bir öz eleştiriniz var mı? Bak bu çok önemli. İki, bunca cinayet işlendi. Biz şimdi hani devlet zaten kendi hukuk süreçlerini çalıştırıyor. Yani devlet yasayı aşarak, terörle mücadele konusunda yasayı aşarak suç işleyen personeli varsa onu kendisi cezalandırıyor zaten. Cezalandırması da gerekir. Doğrusu budur. Hukuk devlettir Türkiye Cumhuriyeti. Peki siz mesela PKK'nın iç infazlarıyla ilgili bir şey konuşuyor musunuz? Kaç tane insan öldürdü, bunu konuşuyor musunuz? PKK'nın diğer Kürt gruplara yönelik yaptığı zulmü, cinayetleri konuşabiliyor musunuz?
1: 17.500 faili meçhul de dilimize pelesenç olmuş diye, onların da çoğu da
3: çoğu PKK'nın kendi cinayetleri. Şimdi yani bunu şunun için söylüyorum. Bak tekrar ediyorum. Bu silah bırakan adamlar, şu silahlarını yakanlar daha samimiler.

0: Bir şey yapıyorlar. Ama siz hala işte bizim gibi gazetecilere ayar vermekle meşgulsünüz. Hala mesaj üretmekle meşgulsünüz. Mesela şunu önerebiliyor musunuz? Bak sen Mavi Çarşı'yı söyledin. Çok güzel bir şey. Göztepe minibüs yolu üzerinde bir tane Amerikan hamburgercisi var. Amerikan hamburgercisi. Utanç verici. Türkiye için utanç verici bir manzara. Amerikan hamburgercisinin bulunduğu bina Mavi Çarşı binasıdır. Terör saldırısıyla onlarca insanımızın yakıldığı, öldürüldüğü yer Mavi Çarşı. Ve biz oraya bir anıt yapmamışız. Orayı Amerikan hamburgercisine vermişiz. Onlar yazıklar mi? Olsun bize. Belediyesine de bütün bugüne kadar gelmiş geçmiş yönetimlerine.
1: Doğru söylüyorsun. Bunu konuşmayın.
0: Şimdi bununla ilgili mesela siz şunu yapıyor musunuz? DEM Parti şunu yapsın. Desin ki burada bir terör hadisesi var. Bu yaşandı. Bu acı bir hadisedir. Biz buna ön ayak oluyoruz. Hadi bakayım bir yüreğinizi görelim ya. Siz ön ayak olun. Ben hepinizden çok ben destekleyeceğim sizi.
2: Diyarbakır cezaevi gibi aynı müze.
0: Aynen Diyarbakır cezaevi gibi. Nasıl müze olmuş? Onun için önde gidin bakalım.
2: Çok önemli bu konu. Reklama gidelim. Reklam saati geldi. Devam edeceğiz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İsviçre Merkezi Yatırım Bankası UBS yatırım beklentisini yükseltti. Banka yayımladığı son analizde ons altının yükseliş trendini sürdüreceğini öngördü. Buna göre altının ons fiyatının Eylül 2026'da 4400 dolara, Aralık ayında 4600 dolara, Mart 2027'de 5000 dolara ve Haziran 2027'de ise 5200 dolara ulaşabileceği tahmin edildi. UBS kısa vadede ise yatırımcıları olası dalgalanmalara karşı uyardı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Şükran cezilen.
5: Yanlış olmasın.
4: Vazir-i nakil.
5: Beş anlaşma değil miydi? Hakan. Hamse.
6: Çıktık yukarı yemek bölümüne. Cumhurbaşkanımız çağırdı. Ne oldu Abdülkadir dedi. Ne imzalamadık biz bunu?
7: Irak'la imzalanan mutabakatın arka planını anlattı. Başkan Erdoğan'ın sürece dair yaklaşımına dikkat çekti.
6: Vaz mı geçildi, kriz mi çıktı? Vaz da geçilmemişti, kriz de çıkmamıştı. Ama Cumhurbaşkanımız sağ olsun orayı profesyonelce bence yönetmiş oldu.
7: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinde Irak'la varılan mutabakata ilişkin A Haber özel açıklamalarda bulundu.
6: Ama hadi getirin dedi. Çekin iki tane sandalye. Oturun bakayım imzalayın bunu dedi.
7: Bakan Uraloğlu, Başkan Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin basın toplantısında yaşananları anlattı.
6: Biz de tamam dedik ve o mütabakat zaptını da netleştirdik. Onu da imzalayacağız. Yani petrol karşılığı kalkınma yolunun Türk müteahhitleri tarafından yapılması noktasında. Bunu da yazdık, netleştirdik. Son anda arkadaşlarımız orada düzeltilmesi gereken bir teknik durumu fark ettiler karşılıklı olarak. Bazen hani virgülü cümlenin nereye koyduğunuz anlamını değiştirir ya. Dolayısıyla böyle bir yazım ve ufak bir teknik düzeltme yapılması gerektiği noktasında. Tabii biz bunu hani ya imzaları atsak da sonra düzeltseydi de konuştuk ama sonuçta yani uluslararası bir anlaşma, mütabakat. Dolayısıyla ya bunu biz düzeltelim de öyle imzalayalım.
7: Uraloğlu, belgelerde düzeltilmesi gereken teknik konu nedeniyle imzaların o esnada atılamadığını belirtti.
6: Teknik ekip üzerinde çalışırken Irak tarafıyla tam düzeltemediler ve bu sefer 3 imza atıldı. İşte artık oradaki imzacıları davet eden hem Iraklı hem de Türk protokol üyeleri durdu. Bu sefer Cumhurbaşkanımız işte fark ettiniz devreye girdi. Hakan 5 değil mi dedi Dışişleri Bakanımıza. Dolayısıyla Hakan Bey onu anlatmaya çalıştı. Sonra Alparslan Bey'e döndü. O ara ben de bizim arkadaşlara ya ne oldu arkadaşlar tekrar hani yani düzeltemedik. Hani vazgeçtikten kasıt hani o an için söylüyorum.
7: Basın toplantısı sonrası taraflar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemekte bir araya geldi. İşte imzalar tam o yemek masasında atıldı.
6: Ama Irak Başbakanı, Irak Ulaştırma Bakanı bu noktada gerçekten çok nettiler. Yani bir ikilem yaşamadılar. Biz zaten en başından beri nettik. Dolayısıyla net bir irade vardı. O irade

0: de bu anlattığım detaydan sonra da yansıdı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak heyetinde anlaşmaya dair herhangi bir belirsizlik yoktu dedi.
0: Çıktık yukarı yemek bölümüne. Cumhurbaşkanımız çağırdı. Ne oldu Abdülkadir dedi. Ne imzalamadık biz bunu. Aynı zamanda Irak başbakanı da Irak Ulaştırma Bakanlığı çağırdı. Efendim dedi, ufak bir teknik detay oldu. Arkadaşlarımız onu düzeltiyor. Ama hadi getirin dedi. Çekin iki tane sandalye. Oturun bakayım, imzalayın bunu dedi. Neyse şeyleri getirdik. Evrakları getirdik, bizim arkadaşlarımız da tamamlamışlardı sağ olsun. Orada zaten basına da o görüntüleri servis ettik. Orada imzalaştık. Dolayısıyla maksat hasıl oldu.
2: Şükran cezilen.
3: Yanlış olmasın.
2: Vazir-i nakil.
3: Beş anlaşma değil mi?
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Mescitleri kapattılar, ezanlara engel oldular. İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki baskısı her geçen gün daha da artıyor.
6: Buraya geldiğim zamanı hatırlıyorum. 14-15 yaşlarındaydım. Baştan sona büyük bir değişim oldu. O zamanlar sürekli Allahu Ekber diye bağırıp bizi çevreliyorlardı. Ve bir Yahudi en ufak bir mırıltı çıkarsa tutuklanırdı. Bugün burada kendinizi evin efendisi gibi hissediyorsunuz. Şimdi hala yapılacak şeyler var. Hala geliştirilecek şeyler var. Başbakanı da sürekli rahatsız ediyorum. Daha fazla şey yapması için daha da yükselmeliyiz.
5: İsrail Kudüs'e Batı Şeria'yı Müslümanlar için açık hava hapishanesine çevirdi. Sokaklarda yapılan sistematik saldırılar kutsal mekanlarda devam etti. İsrail, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı hedef aldı. İsrail işgalciler Temmuz ayında 27 kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi korumasında gerçekleştirilen baskınlarda Talmudik dini ritüeller yapıldı. İsrail bayrakları açıldı. Hatta bir işgalci Mescid-i Aksa'da düğün bile yaptı. Sadece Mescid-i Aksa değil, çok sayıda ibadethane İsrail'in hedefinde. Batı Şeria'nın El Halil kentinde Harem-i İbrahim Camisi Temmuz ayında çok defa saldırıya uğradı. İsrail rakamları 155 kez ezanın okunmasını engelledi. Temmuz ayı boyunca camide hiç ezan okunamadı. Filistin devleti son yıllarda şiddetin arttığını açıkladı. Bu uygulamaların Batı Şeria'nın fiili ilhakına zemin hazırladığı savunuldu. Bağımsız Filistin devleti hedefinin tehlikeye girdiği ifade edildi.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo. Sebep Sonuç devam ediyor. Programın ilk bölümünde terörsüz Türkiye sürecini konuştuk. Bu hafta mecliste şekillenmesi bekleniyor. İçerik ne olacak, ne bitecek diye kamuoyu da buna bakıyor. Yasin Hocam, bu süreçle ilgili, bu yasal içerikle ilgili şimdi ne söyleyebilirsiniz? Kamuoyunda bunu işte hassasiyetli olan kesimler var, rahatsızlık duyan kesimler de vardır. Evet. Bunlar nasıl yaklaşıyorlar sizce?
1: Özellikle mecliste bunu çalışan arkadaşlar, komisyon, ben onlarla da görüştüm. Şunun bilinmesini istiyorlar. Bu ne bir af kanunu ne de bu anlamda kısmi bir af kanunu. Bunun bilinmesini istiyorlar. Bu önemli. Bir de benim en çok dikkatimi çeken, devlet bu süreci çok kontrollü ve

0: sağlama alarak götürüyor. Mesela silahların münferiden değil, örgütün tamamı tarafından bırakılmasını izleyecek birimler kuruyor. Yani işte 3-5 kişi ya da 50-100 kişi silah bıraktı, bu değil diyor. Yani ben örgütün tamamının silah bıraktığından emin olacağım. Yani kanunun uygulanmasının şartlarından bir tanesi bu. Bunu kim tespit edecek? Devletin yetkili organları tespit edecek. Diyecek ki ben örgütün tamamen silah bıraktığından emin oldum. Ondan sonra kanun uygulamaya girecek. Ondan sonra topluma kazandırma için düşünülen şeyler var. İşte bu dağdan gelen insanları meslek edindirme vesaire, topluma kazandırmak için girişimler var. İzleme ve takip komitesi olacak. Bu rapor verecek. Ona göre adımlar atılacak. Şimdi bir de şunu da ifade etmek isterim. Şimdi arkadaşlardan bir tanesi parlamentodan yazmış. Aynı zamanda eş zamanlı olarak işte şehit yakınlarının ve gazilerin durumlarının iyileştirilmesine dair de bir kanun teklifi imzalanmış ve verilmiş. Yani süreç çok kontrollü, her yönüyle düşünülmüş şekilde götürülüyor. Ben bir de şunu ifade etmek isterim. Ya şimdi aslında devletin gücü arttıkça, yönetim de Ankara'dan olmaya başladıkça, işte okyanus ötesinden ya da şuradan buradan olmadığında bu işler çok daha kolay çözülüyor. Ben şöyle düşünüyorum, bir taraftan devletin yöneticilerine red ve inkar politikası dayatılıyordu. Üst akıl tarafından bu yaptırılıyordu. İşte sen annenle kendi dilini konuşamazsın. Cezaevinde de böyle görüşemezsin. Tabii. Bilmem ne. Müziğini dinleyemezsin. Türküsünü dinleyemezsin. Bir taraftan onlara da deniyordu ki bak bunlar sizin her şeyinizi yasaklıyor. Sizi yok etmek istiyorlar. Dolayısıyla sizin silahlı mücadeleden başka çareniz yok.
1: Tabii bu bahsettiğiniz 15-20 yıl öncesine ait.
0: Daha önce.
1: Onlar bitti. Değil falan yok. Yani.
0: Şimdi bu üst akılın bu oyunu hem fark edildi, hem devlet bunun üstesinden gelecek gücü, zemini hazırladı. Bunu Suriye ile hazırladı, Irak'la hazırladı, İran'la hazırladı, fiili operasyonlarla hazırladı, görüşmelerle hazırladı. Yani bu kolay gelinen bir süreç değil. İşte iyi niyetle çözüm süreciyle başlayan ama muhatabın kim olduğunu da tespit ede ede, onların arkasında kimlerin olduğunu da tespit ede ede, onlarla da bir taraftan görüşe görüşe bu noktaya gelindi. Ha, bu şunu da ifade etmek gerekiyor. Başarılırsa Cumhurbaşkanımız döneminde başarılacak. Bunu şey de söylemişti hatırlarsanız.
1: Evet, bu çok önemli. Şimdi Cumhurbaşkanı da sesini dinleyeceğiz ama ben demli siyasetçilere baktığımda bu işin altında mesela
0: Leyla Zana söylemişti.
1: Leyla Zana'nın.
0: Leyla Zana söylemişti, evet.
1: Yani somut şu an için sorun, ortaya koyabildikleri bir sorun duymuyorum. Bir tanesi diyor ki ana dilde eğitim diyor. Yani nerede yaşadığının da farkında değil. Hangi sorun nerede aşılmış onun da farkında değil. O kadar o eski ezberlerle konuşuluyor ki 20 yıl öncesi. İşte diyor ki anasından doğduğu dille konuşuyor. Ya böyle bir problemi falan yok Türkiye'nin. Daha üst bir şey koyabiliyorsanız onu konuşalım. Ya yani onlar da sürecin gerisinde kalmışlar. O kadar klişelerle hareket ediyorlar ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen sene yaptığı bir konuşma var. Geçen yılki açıklama. 14 Mayıs 2025'te. Çok PKK'nın silah aslında bırakma kararını değerlendirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı. Bir dinleyelim.
2: Evet. Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Örgüt aldığı kararla bizim milletimizle zaten yaptığımız ortak yaşam ve ortak gelecek mutabakatına uygun bir adım atmıştır. Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu gerçekleri görüp fesih ve silah bırakma sürecine katılmaları hayati öneme sahiptir. Avrupa'daki ve dünyanın diğer yerlerindeki örgüte müzahir lobileri artık Türkiye karşıtı faaliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı net şekilde tarif etmiş. Bir de Yasin Şamlı'nın dediği çok doğru. Süreç artık çok olumlu bir döneme geldi. Devlet Bahçeli, yani Türkiye'deki milliyetçi hareketin sembol ismi, demiş ki ya tamam artık, yani daha ne isteniliyor? Cumhurbaşkanı arkasında duruyor. İşte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu süreci yürüttüğü, çok diyaloğa açık, her kesimle ilişkileri iyi olan bir isim. Yani bu kadar

0: özgürlük artmayacak. Ne olacak? Ölüm olacak. İşte terör olacak. Onlar da bence bunu gördüler. Bu sürecin en önemli şeylerinden bir tanesi de işte bu son yaşananların, özellikle bölgemizde yaşanan, bu coğrafyamızı kan gölüne, kan gölü haline getiren, evet, o emperyalist yaklaşımlar da biraz daha perdeleri indirdi. İnsanlar daha sağlıklı düşünme şeyine kavuştular bence.
1: Bu arada
0: bence,
1: mesela bu süreçte işte IKBY'nin bile biz işte Irak'ta veya farklı unsurların ABD-İran savaşında koçbaşı olmayacağız açıklaması bile aslında bölgenin özgürleştiğini gösteriyor.
0: Evet.
1: Yani sonuçta şu bir gerçek. Bölge uzun yıllar boyunca Amerika ve İsrail'e göre pozisyon alıyordu. Amerika ve İsrail'in dizayn ettiği aktörler üzerinden şekilleniyordu. Türkiye o aktörleri kendi bekası lehine tasfiye edince ne oldu? Emperyal güçler de sonuçta buradaki en etkili aktör Türkiye'ye göre pozisyon almaya başladılar. Evet. Bu da beraberinde ne oldu? Artık ya o aktörleri dönüşmeye zorladı. Yani bugün işte PKK'nın, hani o az önce ifade ettik, tabii uzun süre gittiler geldiler. Yani önceden belki işte üstleriyle olan bir Amerika vardı. Onlarca, yüzlerce tırla silah yardımı veren Amerika vardı. Petrol gelirlerini direkt kendi hakkından vazgeçip ona veren bir Amerika vardı. Şu an çok daha hani bildiğimiz manada ulus devletlerin şekillendiği bir sürece doğru gidiyoruz. Daha yeni Irak'la, evet, işte muazzam bir anlaşma yapmışız ki kalkınma yolu vesilesiyle artık normal bir anlaşmaya vakıf olacağımızın çok ötesinde vakıf olmuş olduk Sayın Cumhurbaşkanımızın da oradaki siyaset dehasıyla. Dolayısıyla hani tüm belki bölgenin uzun vadede ekonomik olarak da bölge halkları açısından, hakları açısından da kazanacağı bir süreç olacak.
2: İnşallah, evet, devam edecek. Aklımda bir şey var. Buyur Mahmut abi.
3: Ya bu sözün belki de en altı çizilmesi gereken
2: Cumhurbaşkanı konuşması.
3: Bir siyasi lideri diğerlerinden farklı kılan en önemli çağrısı bence son cümlelerdir.
2: Ne diyor?
3: Ne diyor? Avrupa'daki diasporaya sesleniyor.
1: Evet.
3: Suriye'deki PKK militanlarına sesleniyor. Türkiye'nin yanında olun.
2: Doğru.
3: Ya bundan daha bak, bunun üzerinden Türkiye yürümesi gerekiyor.
2: Daha nasıl bir çare, yani nasıl bir samimiyet olabilir?
0: Daha önemlisi şu. Yani diyelim daha ki Türkiye'nin...
4: Yok, bu son nokta, daha önemli yok.
0: Bence öyle değil. Niye öyle değil biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer bu kadar güçlü olmamış olsaydı bu çağrının altı dolmamış olacaktı. Tamam, yani Cumhurbaşkanı önce bunun altını doldurdu.
3: Ama öteki tarafın...
0: Bence şunu söylüyor Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin yanında olursanız kazanırsınız, olmazsanız kaybedersiniz. O maşalık yaptıklarınız sizi maş olarak kullanmaya devam eder ve bundan hiçbir çıkarınız da olmaz. Yani evet, altı dolu bir söz.
3: Yani öyle diyeceğimize o tarafın, bakın şöyle bir problem yaşanıyor. Diyasporadaki Kürtler, Kürt siyasi aktörleri neredeyse 70'li yıllarda yaşıyorlar.
2: Evet.
4: İşte bakın, dediğim oydu, o yüzden şey diyorum. Evet. Soruyorsun ne istiyorsun diye, ana dilde eğitim diyor adam. Ya sen iyi misin arkadaş yani?
3: Lazım. O orada, oraya bir bu çağrı o açıdan çok anlamlı.
2: Evet.
3: Karşı tarafın bunu gören siyasi aktörlerin buna vurgu yapması lazım. Yani bakıyorsun Demliler bile bunu, içerideki Demliler bile bu çağrıyı ve hatta Öcalan'ın bütünleşme çağrısını kavramış değiller.
2: Değil.
3: Bizim problemimiz bunu kavratmanın yolunu bulmamız
2: gerekiyor. Kimse kavramış değil. Bu arada son söz olsun, bu Suriye'den bahsettiniz. Orkun Özeller miydi? Bir asker var.
1: Evet.
2: Bu adamın eski bir videosunu Emre Cemil rastladım. Of, adam diyor ki daha bir yıl olmuş. Suriye'nin kuzeyinde öyle bir güçlü ordu var ki diyor. PKK'dan bahsediyor. Bu adam asker ha.
1: Tabii.
2: Yani terör mücadeleye katılmış. Hani stratejisini falan filan bir tarafa şekilde bırakıyorum. Bey adam, senin öngörün öyle bir ordu ki diyor. Acaba ne hissediyor şimdi? Yani ya onlardan böyle bahsediyor.
1: Türker Ertürk de öyleydi.
2: Onlar da herhalde Türker kendilerine gelmişlerdir diye.
5: Vasıfsız adamlar.
2: Ya yani çok ilginç. Ve çıkıp bunu Sureti Hak'tan formunda söylüyorsun. Böyle, yani birilerine eleştirerek dediğiniz o PKK, YPG iki günde Suriye'nin kuzeyinden def edildi. Yani ya, iki gün sürmedi.
1: Afrin'den çıkamayız deniliyordu. Bu arada o Türker Ertürk hani bildiğin işte Halk TV'ye, Sözcü TV'ye çıkan, işte çok ulusalcı, Atatürkçü olarak kendini tanımlayan bir isim. Diğer tarafta ya, eğer işte o 27 Mayısçı, 28 Şubatçı kafa ve FETÖ'cü kadrolar eğer devletten tasfiye edilmemiş olsaydı zaten ne Suriye, ne Irak, ne Türkiye'deki bugünkü istikrar söz konusu.
2: Evet, bu da öngörüsü halkımız da diyordur yani bunları.
5: Cüneyt Küsmez gibi komutanlar olmasa savaşamazlardı zaten. Öyle.

0: Yani, yani şöyle, yani savaşmadılar demiyorum. Ama yani ordumuzda stratejik aklı olan insanlar da varmış.
1: Bir asker bunu söylemez hocam.
0: Bunlar komutan ya, değil.
2: Tabii içine onlar, sinmez.
1: Bu propagandadır. Bunu
2: çok
1: söylemek
2: güçsüz bir devlette bile
1: bunu
2: olsa içine sinmez.
1: Söyler, bunu Demli söyler, onları desteklediği için söylüyorum.
3: Kendi sözü bir, değil.
1: Bir asker bunu söylemez.
2: Ya bu arada şunu Cüneyt hocam, siz daha...
1: Çıkacağız hani, konudan hemen Emre.
2: O zaman çok kısa şunu söyleyeyim. Şimdi güçlü ordu diyoruz. Hakikaten bunu tüm Türkiye iliklerine kadar hissediyor. Hep böyleydi ama belki çok verimli kullanılmıyordu. Ama ben şunu hatırlıyorum. Afrin'e girilecek, ya aklı başında diyebileceğin adamlar bile şunu diyordu. Afrin bir cehennem, girersek çıkamayız ki Türkiye orada ince işçilik yaptı. Sivilleri ayrı tuttu ya, o kadar evet. iç içe geçmiş bir yerde. Hani bu güçlü ordu imajı da yani bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce bu denli değildi.
4: Ya şimdi şuna da hak vermek lazım ama. Şimdi biz bu örgüt mensuplarının sosyolojik bakışını, örgüt içerisindeki pozisyonunu bu tarafa geçiyoruz, anlamaya çalışıyoruz değil mi? Bir de yıllarca bunlarla işte bizim gibi mücadele etmiş bu silahlı kuvvetlerin mensuplarının da meseleye bakışını da anlamak lazım. Yani illa Orkun Özeller böyle dedi diye de Orkun Özelleri de kötülememek lazım. Şimdi bu yani... adam evet sırtında çantayla çok da mücadele verdi. Ama şunu beceremiyorlar, evet, kendilerini bir siyasi figür olarak görüyorlar ve karşılarında da Türkiye'nin bu iradesini ortaya koymuş olan siyasetçilerle muhatap oluyorlar. Mesela bu onun işi değil.
2: İşinden değil, burada niyet sorusu var.
4: Ben şimdi
2: var.
4: Onun özelinde yargılamıyorum. Mesela ben meseleye ben de temkinli bakıyorum, ben bakmak zorundayım ya.
1: Üstad da Orkun Özeller'de temkin yok ki.
4: Hayır, onu ben eleştirmiyorum. Olabilir.
1: Ben eleştiriyorum, şu açıdan söylüyorum. PKK'yla biz de mesela tehdit edildik yıllarda. Şimdi Orkun Özel o işi yaptı diyorsunuz ya askeri olarak. Ben bir analiz yapsam gazeteci olarak YPG öyle bir güçlü ordu kordular ki diye bana gazeteci ya, olarak derler ki sen hiçbir şey bilmiyorsun.
4: Ya meramını anlatamamış da olabilir. İfade edememiş.
1: O zaman siyaset yapmamalı bence.
4: Evet ya, onu söylüyorum zaten. Ya da şöyle. O işi değil, onu konuşmaması lazım. Yani oradaki askeri güvenlik veçeyi anlatsa bize daha iyi olur da anlarız.
5: Ama onun arkasında bir fikir var Melih. Şöyle bir şeydi. Böyle göstererek bir kısım siyasal aktörler AK Parti iktidarına karşı bir korkutma argümanı olarak kullandılar. Belki çok da inanmadıkları halde söylediler. O Türker dediğin adam diyor ki ya YPG olsun ne var diyor komşumuz.
2: Tabii de daha iyi olur diyor.
5: Nasıl acıklı. Bir sonuç doğuracağını hiç
4: yani
5: hesaplamıyorlar.
4: Şunu söylemek istiyorum ben son söz olarak eğer şey olursa. Şimdi bu mesele bir Kürt sorununun çözümü falan değil. Burası çok önemli. Bu terör sorununun çözümü. Devletin politikası böyleydi zaten. Bir Kürt sorunu yok. Hala da yok. Dolayısıyla o elinden, örgütün elinden o argüman da alınmış oldu böylece.
2: Ya vardı, çözdük diyorduk. Yani çünkü
5: devlet
2: bitmişti.
5: Öyle diyor.
2: Yani
5: Kürt
2: sorunu, adımlarla.
4: Kürt sorunu meselesi diye yani böyle bir olgu yoktu. Yani...
2: Bir dönem vardı, çözdük. Yani bitti dedik Cumhurbaşkanımızın
4: yani sorduğunuz zaman yani o açıdan, siyasi açıdan derseniz evet. Ama şimdi sorsam bu adama ne? Ana dilde eğitim, inkar,
1: işte şey söyleyeyim.
4: Ötekileştirme, devlet bürokrasisinde yer alamama.
2: Kendi dilini konuşamama.
4: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
2: ama.
4: İtibariyle her yerdeler. Ya bir şey yok ki. Mesele bu durumla terör sorunu çözülüyor.
1: Evet.
4: Metot zaten de ona yönelik. Ama burada şu da var. Bu terörün içindeki sadece PKK mı? DHKPC nerede? MKP nerede? TİKKO nerede? Şimdi bunlar ister istemez soruluyor. Şimdi bunların mesela eylem olarak baktığınızda evet ideolojik olarak çürümüş bir yapı var. Artık evet. Kendisini tahkim edemiyor. Konjektürel bir şey kalmamış. Yandaş da bulamıyor. Kullanılmaya da elverişli. Askeri açıdan da tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri bu işi bitirmiş. Siyasi açıdan da Sayın Cumhurbaşkanı bunun üzerine tahkim ediyor. O bunları şimdi bunları düşünmemiz lazım. Bakın bunlar çok önemli. Bu 5000 tane silahlı adamın bugüne kadar kırda yaptığı eylem yoğunluğu şehire doğru kayarsa ne olacak?
2: Ben Cüneyt hocama hiç ya katılmıyorum.
1: Yani bu, hepimiz zaten şey farklı görüşlerdeyiz.
4: Bunları da düşünmemiz lazım. Bunu devlet zaten düşünüyordur bunları. Yani bu düzenleme PKK'ya yönelik mi?
3: Yani, yani kanuni düzenlemeyi soruyorsanız yani, tamamen PKK

0: PKK'ya yöneliktir. Niye? Kanun şöyle Türkiye'de.
1: Peki o zaman DHKPC, MKP ne olacak?
0: TİKO, DHKPC.
2: Onlar FETÖ, onlar.
3: Onlar uluslararası ana akım bir örgüt değil ki yani.
0: Sosyolojik tabanları yok yani.
3: Yani hocam.
1: İşte ya bu, bunları ama bizim düşünmemiz lazım.
3: Muhakkak düşün. Zaten silahların bırakılmasını tespit
1: güvenliğiyle ilgili bir oldu.
3: 4 ila 7 yıl denetimli serbestlik
1: düşünebilirsiniz.
4: Şöyle bir şey oldu yalnız şimdi. Ben bir örnek verdim az önce. Bir tane Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış bir adamın niye YPG bitmişken övdüğünü söyledim. Hani siz onun
1: şey
4: üzerine
1: konuşmuyor.
4: Yok, siz onun üzerine konuşunca sanki bu bahsettiğim adam bu sürece karşı öyle değil mi? Benim de çekincelerim var. Benim bahsettiğim, ben de söylüyorum başından beri, hatta diyorum ki hiç ilgimi çekmiyor, güvenmiyorum PKK'ya ve deme hiç güvenmiyorum, ama ben o örneği şey için vermedim. İtiraz ettiğini söylemek için değil. İtiraz edebilirsiniz ama kalkıp YPG'ye Demliler gibi, PKK'lılar gibi övgü diziyorsunuz. Ben onu eleştirmek için söyledim.
3: Yani TCG Anadolu yapılınca bir bombayla ikiye parçalanır diye akşamına Türker Ertürk söylediği zaman bu bir analiz olmuyor.
1: Bir cümle alayım geçelim mi?
2: Şöyle, yani örgütlerle mücadele farklı olmak zorundadır. Niye? İşte biraz önce ifade ettiğimiz gibi şu anda PKK'nın silahlarını bıraktırmak için mekanizmalar oluşturuluyor ve bıraktırılacak. Bu da tespit edilecek. Devlet bunu tespit edecek.
3: PKK kurulursa
2: ama
3: ne olacak?
2: Affedersiniz, şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi siz aynı gözle FETÖ'ye bakamazsınız. Niye bakamazsınız? Çünkü onun silahlanmasıyla bunun silahlanması çok farklı. Bir iki, devletin savaş uçaklarını, tanklarını, toplarını silah olarak kullanıyor. Dolayısıyla bununla mücadeleniz, buna silah bıraktırmanız, ona silah bıraktırmayla aynı şey değil. Mevzuat açısından da böyle. Yani onun için çıkardığınız mevzuatı bunun için uygulayamayabilirsiniz.
1: Ya mesela PKK o devrimci doğu şeyleri
4: devrimci doğu kültürü
1: olduğunda
4: falan yok
1: mesela
4: hocam.
1: Bak Kava, Rızgariye diye örgütler vardı. PKK bunların hepsinin başını ezdi. Doğuda tek Kürtçülüğü ve anayasal düzeni yıkmaya tek bir şey benim dedi.
4: Evet.
1: Bugün PKK yok diyelim. Feshetti, bitti. Dava bitti mi? Bunun garantisini kim veriyor?
4: Hocam verilmiyor da şimdi.
3: Yani hocam bir irade ortaya konuluyor. Kolektif
1: buna
3: olarak.
1: Buna bir şey demiyorum.
3: Artık bir kere akış gidiyor. Zaten kurutulmuş bir insan kaynağı var. Ona bakılırsa, kriminal anlamda değerlendirirsek, Türkiye'de çok müstakil çeteler de var. Güney Kore'de de var. Bunun üzerinden bir vehime gerek yok. Burada önemli olan 40 yıllık bir terör örgütünün uluslararası bir maşayken, taşeronken kendini dünyanın gözü önünde şu silahları yakmak suretiyle ve siyasi uzantısıyla beraber artık ideolojik amacımı da kaybettim, misyonumu da kaybettim, dolayısıyla iddiamı kaybettim, kritik stratejik yerleri terk ediyorum, TBMM'nin ve işte istihbaratın gözü önünde tespit ve teyitle bütün silahlarımı veriyorum. Ya ondan sonra da 4 yıl 7 yıl denetimli serbestliğe giriyorum.
4: Üstad.
3: Üst kadrolarımın kaderi tamamen senin ve Allah'ın ellerinde. Bu saatten sonra, daha bu saatten sonra ya meseleye tabii ki de ince işçilik, o artık güvenlik güçlerinin meselesi.
4: Bir şans tanımış devlet. Eğer devam ettirirlerse kesinlikle de tepelerine bir daha biner, bir daha biter bu iş. Yani terörün bitmesi için uğraşılan bir şey.
0: Taraflarda gibi.
4: Ama ben şunu söylüyorum. Süreci çözecek yani bir şey de değil hocam.
1: Aldığım terbiye, gördüğüm usul, adab, devletle başa çıkılmaz.
4: Tamam,
1: devletle
4: hocam, işte
1: uğraşılmaz.
4: Biliyorsunuz
1: devlete karşı gelenin de başı ezilir.
4: Bence
1: bunun
4: böyle
1: adı
4: olacak.
1: Ne olursa olsun. Bugün eyvallah. PKK, yarın TKK olsa da.
4: Evet.
1: Devlet evet
2: PKK
1: bir irade
2: olabilir.
1: Koydu.
2: Çünkü İsrail, Amerika bugün PKK'yı kullanıyordu. Eğer terör örgütünü gerekli görürse yarın dediğiniz gibi başka bir
4: onu yarın konuşuruz hocam. Ya bugün bir PKK sorunumuz var. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Evet. Umutlu olabiliyoruz. İşte ben de yoksa kaygılarınıza sizin katılıyorum.
0: Milliyetçi partiler falan var zaten. Şu anda da var. Yani farklı ekoller.
4: Evet.
0: Özgürlük Yolu'nun devamı, Dede Kadı'nın, Kava'nın devamı var bunlar. Evet. Yani bunlar her zaman olabilir. Önümüzdeki süreçler olur. Siyaset zemininde ne istiyorlarsa söylesinler.
4: Yoksa bana. Kötü niyetin taşıyanlar devam edecekler.
0: Evet.
4: İnşallah da Allah fırsat vermez onlara. Gafar, bu Ertuğrul Özkök meselesi nedir hocam?
0: Çok sever onu.
5: Sevdiğimiz onu. Ya arkadaş,
4: ben ne oldu? Bir dinleyelim mi istersen?
5: Evet,
4: bir konuşmasını
5: lütfen
4: bir hatırlatalım, evet. Sonra seninle başlayalım. Versenize çocuklar, ne diyor bir dinleyelim. Sesi var mı yoksa şeyi mi vereceğiz? Sesini dinleyelim Berkay.
0: Sesi var ya, nasıl yok?
6: Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. bir gecede gitti 30 yıllık Frank

0: diktatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya. Öldüğü gece. Yani bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin. Devam etmez. Bu bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliğiyle geçerli bir rejim. Bu rejimi Türkiye'de böyle taşıyacak başka ikinci bir insan yok. Ve uzun sürede olamaz. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman herkes sadece bugüne değil. Şimdi neticede Cumhurbaşkanımız da 74 yaşına geldi değil mi? Yok kaç, 72 mi? 72, 54 mu oldu galiba değil mi?
1: 54, 75 oldu mu? Galiba
0: 72 yaşında. Tamam şimdi 72 yaş daha gider ama neticede yaşlar bir gün bitiyor. Yani ben yaşıyorum bunu. Bitiyor yaşlar. Şimdi maalesef o nedenle biraz herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım.
2: Ya 80 yaşında, ben 2010'dan beri hatırlıyorum Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuyla ilgili bu FETÖ'cüler 2010 yılından beri Cumhurbaşkanı'nı öldürüyorlar. Allah uzun ömür versin. Herkesin bir ömrü vardır ama 2010'dan beri FETÖ'nün muhabbeti kafa. Hasta geçen günlerde gene yaptılar falan. Bu da gelmiş 80 yaşına. Kendisine 10 yaş küçük birinin yaşıyla ya yaş üzerinden bir değerlendirme kadar saçmalık yani beyni sulanmış. Frank, net söyleyeyim Ertuğrul da buna burada söylemiyorum. Yüzüne de söyledim, yazdım da defalarca. Ertuğrul diyorum. Çünkü mesleki açıdan da hiç saygı duyacak bir adam değil. Türkiye'nin bütün karanlık geçmişinde izi olmuş. Şimdi oturmuş orada mesleğin duayeni gibi. Bu halin kendisi ne olacak kafa? Ne anlatıyor bu adam?
3: Şimdi dile değil de dillendirene bakalım. Bu Ertuğrul Özkök neye güvenerek, kimin adına böyle enteresan konuşmalar yapıyor? Ben bunu merak ediyorum. Yani Ertuğrul'un sahipleri belliydi vaktiyle, değil mi? Yayın yönetmeniydi, Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniydi. Tabii ki gazetecilik yapmadı. Tabii ki başka şeyler yaptı. Kendisi de söylüyor zaten. Yani bizi bir iftira değil bu yani. Kendisinin iş takipçiliği yaptığını, başka işler yaptığını biliyoruz. Nasıl bir hayat yaşadığını da biliyoruz. Türkiye'de başbakanları indiren, hükümetleri deviren, kafasına göre hükümet tanzim eden bir kliğin medya ayağı olduğunu da biliyoruz. Şimdi böyle bir dönem yaşadı Türkiye. Biz bu dönemi yaşadık. Yani o askeri vesayet dediğimiz şey bir yönetim biçimi değil ki. Halk iradesi üzerindeki bir gölge çok çirkin ve çok gayrimeşru bir şey. Düşünsenize çok gayrimeşru bir işin 30 yıl temsilciliğini yapmışsınız. Ve hiçbir utanma sizde yok yani, utanmıyorsunuz.
4: O askeri vesayetin sözcülüğünü yap.
3: Bu ne kadar üzücü bir şey. Şimdi Franco rejimi diyor değil mi? 1936'da iç savaşla başladı. 39'da kuruldu. 75'te de Franco öldü, öyle kapandı. Şimdi bir defa o Franco rejimi dediği kendini çok entelektüel zannediyor ya Ertuğrul. Ben onu okuturum Franco rejimi. Ben okuturum sana onu bak. 1975 senesinde çözüldü diyor. Onu da çok büyük kötü bir şey gibi anlatıyor. Şimdi Franco rejimi bir faşist rejimdi. İspanya getirdiği de oldu, götürdüğü de oldu. Şimdi oradan böyle bir hani bir zulüm rejiminin çöküşünü anlatacak ya. Oradan Türkiye'ye izafe ediyor onu. Türkiye'ye getiriyor. Buraya teşmil ediyor. Ya burada öyle bir şey yok ki. Faşizm yok burada.
5: Ve çok burada, hızlı bir şekilde.
3: Burada faşizm olsa sen böyle konuşamazsın. Yani niye? Ayrıca zaten faşizm Türkiye'de olmamış. Bizim buna ihtiyacımız da yok. Öyle bir rejim ihtiyacımız da yok. Şimdi buna eşleştirdin utanmadan. Bak bu çok ayıp bir şey. Ayıp bir şey yapıyorsun. Yani kendi ülkene hakaret ediyorsun farkında olmadan. Kendi ülkene hakaret ediyorsun.
2: Bir de Gaffar o dediğini desin. Bir ideolojik bir şey söylesin de yaşla başlıyor. Ya.
3: Devamına.
2: Dese ki ben, yani ben işte şöyleyim, solcuyum. Öyle yediriyor kendisi. Tamam. O açıdan.
3: Ne solcusu ya?
2: Yani o anlatıyor.
3: Ne solcusu ya? Boş versene. Bunu solcu arkadaşlarına sormak lazım bunu. Kendi arkadaşları anlatsın bunun solculuğunu. Kendi arkadaşları anlatıyor ya. Benim anlatmama gerek yok. Benden yaşça büyük. Benim dedem yaşında. Yaş diyor ya hani. Şimdi bak. 20 küsür yıl 1994'te Tayyip Erdoğan belediye başkanı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İşte o günden başlayan bir öyküsü var. 2002'de başbakan, sonra cumhurbaşkanı, darbe teşebbüsleri vesaire. Hep sandıktan çıktı. Sandıktan kazanarak geliyor. Halk takdir ediyor. Cumhurbaşkanı başbakan oluyor. Cumhurbaşkanı oluyor. Siz de ona muhalefet edeceksiniz. Ya yazık size ya. Yazık yani. Yani mercimek kadar bir düşünce bu ya. Düşünce olarak mercimekten daha büyük değil. Getiriyorsun muhalefet adamın yaşı. Yaşı işte yaşlı, yaşlandı.
2: Kendisinden de 10 yaş.
3: Hayır, bir de senden daha genç bir adam.
2: Yoksa diyebilir abi, der ki ülkede der faşizm var der, demokrasi yok der. Bunu diyebilir yani, anlatabiliyor muyum? Bunu söyleyebilir. Hukukla ilgili sorunum var der. Ama getirip bunun hani şey merkezi Ertuğrul Özkök.
3: Meli ama
2: medyada Ertuğrul Özkök olmak diye bir durum var yani. Ertuğrul Özkök sendromu.
3: Bu onun uzantısı ama Meliç'im. Ben Franco ile yapılan benzetmeyi onun için kullanıyorum. Bak, Franco rejimiyle Türkiye arasında bir benzetme kuruyorsan, yani öküz altında buzağı arıyorsun yani. Bunu yapıyorsan kafanda bu kadar çalışıyor işte. Tutuyorsun. İşte bir yaşı geldi. Yani Allah herkese uzun ömür versin. Şeyle söyle. Yaşı geldi, ölecek. Herkes ölecek. Ya herkes ölüyor zaten abi. Yani senin bütün vizyonun bu mu? Bu siyasi analizin bu senin bu mu? İşte siyasi analiz düzeyi bu.
2: Bunu FETÖ'cüler yapıyordu. Buna yani, FETÖ'cü demek için söylemiyorum ama FETÖ tarzıdır. Birinin kalkıp bu muhabbeti yapmak net. Şimdi net burada, FETÖ tarzı.
3: Burada otursak demin bir konu konuştuk. Terörsüz Türkiye konusunu konuştuk. Mesela onunla ilgili ya Apo da ölecek nasıl olsa. Ya böyle siyasi analiz olmaz ki. Herkesin öleceğini biliyoruz. Böyle
5: ölünce bu arada akım da bitiyor. Sanki yani, ölünce o, fikir de ölüyor.
3: Ben ona gelmiyorum. O ayrı bir konu. O zaten bambaşka bir konu. Yani Türkiye'de bir de şöyle...
2: Onun, onların o gündemine girmeyelim zaten hani de.
3: O bambaşka bir şey ama bu çok sefil bir durum. Zavallı bir durum. Paçozluk bu. Yani siz oturuyorsunuz, eleştireceğiniz kişinin yaşıyla başlıyorsunuz konuya. Şöyle bitireceğim. Bu Ertuğrul Özkök bir süredir hükümet civarında geziyordu. İltifatlar ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümete böyle bayağı hiç yapmadığı, söylemediği güzel sözleri söylüyordu. Herhalde aradığını bulamadı. Yani bir beklentisi vardı büyük ihtimalle. Artık AK Parti'den bir yerden bilmiyorum. Nereden bir sinyal mi alıyordu? Sinyal almaya mı çalışıyordu?
5: Gene güzelleme yapıyor. Tekrar Cumhurbaşkanımız diyor.
3: Bir gemiye bir binmenin hani ben oraya bir tekrar gelir miyim? O gemide bana da bir yer açılır mı? Aha, gemide ben de olsaydım. Evet.
2: En iyi Mahmut öbür tadır Ertuğrul Özkök. Şu açıdan bizim bilmişsin sen yani. Yaş açısından diyorum. Ben kaç senedir dönüyorum. Benimle ilgili 2010'da şunu yazmıştı. Bu adam medyadan gidecek. Bunun yerine birileri gelecek. O dediklerinin hepsi FETÖ'den falan kaçtı gitti ama sen Ertuğrul Özkök'ü çok eskide biliyorsun.
6: Ben tanıyorum tabii de birebir özel bir şeyim yok, ilişkim yok.
2: Yani o anlamda diyorum.
6: O olduğu için de ben Hürriyet Gazetesi'ne hiç gitmedim. Bunu da söyleyeyim. Bak, niye? Bana göre Hürriyet onun döneminde özellikle operasyonel gazetecilik yaptı. Operasyon gazeteciliği yaptı. Yani bir karanlık güçlerin, vesayetçi güçlerin sesi olan bir gazeteye döndü. Şimdi bu tabii burada sadece öyle basit bir şey söylemiyor bence. Çok hadsizlik yapıyor. Yani bu hakikaten bu yaşa gelmiş bir adamın, bu medyayı işte duayen falan diyor kendilerine. Gelmiş bir adamın Franco rejimiyle Türkiye'ye kıyaslaması hadsizliğin ötesi bir şey. Hakikaten haddini aşmış bir adam. Ben yarınki yazımda Mehmet Uçum'dan bir alıntı yaptım. Hani bir şey bulmaya çalışıyorum. Ben medyanın en zehirli dili diye yazmıştım daha önce. Yani medyada bir sürü zehirli dili olanlar vardı ama bizzat kendisi için kullanmıştım. Medyanın en zehirli dili diye kullanmıştım. Ve şey bulamadım. Bu nasıl, bu nedir? Faşist midir? Solcu mudur? Sağcı mıdır? Bugün işte Mehmet Uçum o yazıyı yazmış diyor. Elitist faşist.
2: Mehmet Uçum şey mi diyor? Ertuğrul Özkök'e
6: söylüyor. Elitist faşist. Bence iyi tanım diyor. Çünkü öyle bir havalarda geziyor. İşte klas yaşayan falan filan. Biraz gurme mumbe havalarında.
2: Degüstatör şarap tadı bakıyor biliyorsun.
6: Nasıl?
2: Degüstatör kendisi şarap tadı. Yani, işte, o bilir. Sağ
6: satılmadım yapıyor. Böyle şeyler yapıyor. Şimdi ama bu burada yaptığı şey ilk defa da yapmıyor aslında. Benzer şeyleri daha önceki konuşmalarda da yaptı. Yani Türkiye'de çünkü bu adam şöyle bir şeydir. Vesayet rejiminin beslediği bir gazeteciydi. Onun için zaten darbe, vesayet rejimi, o ceberup yapı, onun zaten var eden yapı. Şimdi kim bunu değiştirdi? Tayyip Erdoğan. Tabii öfkelenecek yani, bunun tartışması yok. Buna kızacak yani. O yüzden hani çok ciddi almıyorum ama buna da dersini verilmek, yani cevabını da vermek gerekiyor.
4: Bu arada yaş muhtemelen zaten bunun yönetimi zamanında Hürriyet gazetesinin 28 Şubat'ta ben bir sürü manşetini hatırlıyorum. Ordu gerekirse silah kullanırız. Tabii, şimdi bu diktatörlük olmuyor. Böyle bir şey hakikaten olamaz yani.
2: Hocam hafızalar çok zayıf dediğiniz gibi. O yüzden diyorum solculara bunlar gaffar sesleniyordu. O T24 bilmem ne abuk sabuk siteler var ya. Orada bu racon kesen yazılar yazıyor ve gençler de ne bilsinler 20-30 yaşlarında olanlara taşları ağırmış herhalde abi böyle konuşuyorsa doğru söylüyor.
6: Falan diyor.
2: Türkiye'nin önde giden faşisttir arkadaşlar. Ya, yani
6: muhtar olamaz manşetini attı işte ya.
2: Bugün bir manşet gördüm asıl bunlarla ilgili. Bu Bosna'da soykırım sürüyor. Milosevic'le oturup röportaj yapar, evet, adam onu haklayan. Osmanlı izlerini temizlemeye çalışıyoruz ya, Milosevic'in ağzından. Yani
3: Osmanlı tehdidine karşı mücadele ediyoruz. Evet. Milosevic de gitmiş, görüşme yapmış. Yani şöyle, tabii gazeteci açısından ilginç, yaparsınız yani. Gazeteci her görüşmeyi yapar ama onu manşete taşımak bir tercihtir. Evet, o manşete atmak bir tercih. Yani şöyle

0: Anlaşılabilir. Yani ne var, adam gitmiş Milosevic'le görüşmüş. O savaşın önemli aktörü.
1: Doğru.
0: Onunla ilgili de şimdi şöyle düşünün. Bir gazeteci gidip Netanyahu ile görüşebilir. Mesela ben gazeteci olarak görüşebilirim. Netanyahu ile konuşurum. Ama Netanyahu'ya soykırımcı olduğunu söyleyerek soru sormak kaydıyla konuşurum. Yani kendime aykırı bir şey yapmam. Bir, ikincisi yaptığınız röportajı, Netanyahu dedi ki biz aşırı İslamcılığa karşı mücadele ediyoruz. Böyle manşet attığınızı düşünsenize. Bak, siz soykırımcının yayın organı olursunuz.
2: Tabii, yani.
3: Osmanlı ruhu bizi tehdit ediyor diyor. Konu şu. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Mahmut Öğür de söyledi az önce. Gittik Apo ile Öcalan'la gazeteciler olarak gittik. Kalkıp orada PKK'nın gerekçelerini mi gazetesine manşet yapıyor? Bu neye benzer biliyor musunuz? Bu Ahmet Şık denen adamın savcı Selim Kiraz katledildiği gün PKK, DHKPC'lilerle röportaj yapıp onların ağzından Cumhuriyet Gazetesi'ne mecbur bırakıldığımız bir eylem manşeti atması. Yani anlatabiliyor muyum? Bu budur. Bunun da kafası bu. Hürriyet de öyle bir sosyolojiye sesleniyordu.
0: Tabii
3: propaganda. Net söyleyelim bunu. Bugün Gazze'ye yaklaşımı değil. Nasıl bir kesimin?
1: Bir daha okursanız o manşeti.
3: Diyor ki üstad, Osmanlı ruhu bizi tehdit ediyor.
1: Ya bu Türkiye'nin, ya ayağı Türkiye'ye basan birisinin yazacağı bir manşet değil.
2: Ya bu arada şimdi tabii zaten. Hepimiz evet, biliyoruz diye belki tekrar etme lüzumu duymuyoruz ama ya şimdi 411 el kaosa kalktı diyerek başörtüsü serbestisinin mecliste geçtiği zaman ertesi gün Hürriyet'ten en faşist çıkışı yapan yayın organının genel yayın yönetmeni bu adamdı. 367 krizinin Cumhurbaşkanı eşi başörtülü diye seçilmesinin önünde engel olan yapının medya ayağı bu adamdı.
3: Evet. Yani ve dediğin gibi bunlar artık...
2: Yani dolayısıyla bunları da hatırlamamız lazım. Tabii sitemimiz de ister istemez şuna. Yani bir kesim var. Her türlü o faşistliği, işte Mehmet Uçum'un tabiriyle o elitist, faşist tanımına en yakışan isimler en rahat dersi verebiliyorlar ve bunu alelade veriyorlar. Özal'a bunu dediler, diktatör dediler. Kim işte bir grup sanatçı içinde Tarık Akan gibi, işte şu an Nur Sürer gibi isimlerin olduğu. Diğer taraftan bakıyorsun, Metin Akpınar 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımıza Orta Doğu diktatörlerinin akıbetini göstererek
3: evet,
2: çok iğrenç bir yakıştırmada bulundu ve Türk milletine artarak çoğalan gergedan virüsü dedi. Diğer taraftan uzun süre Menderes'in akıbetini gösterip hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımıza bir zaman biçiyorlardı. Ya bu utanmaz adamlar her zaman tarihten evet, bağlantılı bağlantısız bir figür, bir aktör bulup bu yakıştırmayı yapıyorlar ve bunu demokrasi adı altında yapıyorlar.
3: Az önce bir şimdi solcularla ilgili örnek verdim ya. Solcu bir arkadaşım bayağı da yattı çıktı cezaevinde. Caner diyor ki bizi katma, biz de onu sevmiyoruz diyor.
0: Onu da yok, diyorum şu... abi solcu arkadaşlarına sorsunlar. Onlar anlatır yani bize.
3: Ertuğrul gerek... Özkök'ün bir yazısı var 2015'te, Eylül 2015'te. Ona bir bakalım. Şimdi bu adam...
1: Şu manşet, ondan önce şunu söyleyebilirim.
3: 411'e kaosa kaldı.
1: Evet,
3: peki
1: yani
3: onu bir verdi.
1: Şu manşet Türkiye Berkaycığım. Büyük Millet Meclisi'ni baskı altına alan, dolayısıyla bütün Türk milletinin iradesini baskı altına alan bir manşettir. Yani eğer faşistlikse bu üniversitelerde okutulabilecek bir faşistlik.
3: Doğru hocam.
1: Yani burada Millet Meclisi'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, milletin temsilcilerini baskı altına alıyorsun. Dolayısıyla milletin iradesini baskı altına doğru alıyorsun.
3: Bu 20 yıl önceki bir manşet ama
1: evet,
3: Gezi dönemini hatırlıyorum. Mahmut Öğür de onu hatırlıyordur. Türkiye'nin tahriri neresi olacak diye bir yazı yazdı. Hatırlıyor musun?
4: Evet. Yaptım.
3: Yani o Mursi gönderiliyor.
4: Mursi gönderdi bizdeki.
3: 2013 bizde ne zaman olacak diye. Hayır, 2012 yılında Gezi'de başlayacak.
1: İşte eş zamanlı olarak Tahrir Meydanı'ndaki eylemler burada da Gezi olaylarıyla başlıyor.
3: Zaten üstad Gezi başlamadan onun altlığını yapıyor. Bunu tabii anlatmaya çalışıyorum. Tabii. Türkiye'nin tahriri nerede olacak? Bu adam bununla ilgili hiçbir öz eleştiri falan da vermedi. Bakın yani bu öyle bir şey ki, bu önemli. Türkiye'nin tahriri nerede? Hatta o dönem Hürriyet'te de bir süre sonrasında Mursi'ye idam edildiğinde %52 ile iktidara gelmişti. Manşeti atıyordu. Biz bu kendisini hatırlıyoruz. Şu 2015'teki Utan Ey Büyük Adam başlık yazısına bir bakalım. Gene devam ediyor gerçi. 2015 yine tabii. Ey Büyük Adam, sen Orta Doğu'yu dünyanın en gaddar toprağı haline getiren sen, ülkesini babasının çiftliği sanan diktatör sen, güya ona karşı savaşıyorum diye kendi kinini, davasını sürdüren güya Müslüman kardeş sen, güya İslam'a hizmet ediyorum diye insanlık dışı her türlü vahşeti gözünü kırpmadan yapan, kafa kesen katil cani sen. Bu şimdi bunları dışarıya yazıyor gibi.
4: Bu savcıyla hiç
3: bunun tarzı bu.
0: Şimdi bakın bu sözler.
4: Savcıyla tanışmış mı bu
0: kimse?
3: Pardon hocam.
4: Savcıyla hiç tanışmış mı?
3: Hiç onu bilmiyorum yani, yok ama öz eleştiri de vermedi. Hiç bilmiyorum hocam yani.
0: Bunlar

0: Şimdi son demlerinde, yani bu medya grubunun işte o döneminin sonunda böyle imalı şifreli dillerle, FETÖ'vari bir üslupla aslında o zamanki başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, kasteden böyle şeyler çok yazdılar. Yani bu sözlerin kime yönelik yazıldığını bilmemek için dümdüz salak olmak lazım. Biz de salak değiliz Allah'a şükür. Kendisi de salak değil. Bunlar bu sözlerle, bu çirkin sözlerle ve bu tehditlerle Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyordu. Şöyleydi. Yani bunlar müstakil kafalara sahip insanlar değil. Açık konuşalım. Belirli bir grubun adamı, o grup adına konuşan adam. Şunu söylemiyorum. Yani böyle Baylok İsmail gibi para alıp konuşan tetikçiler var. Onları demiyorum. Bu öyle değil. O kadar ucuz değil bu. Ama bu bir grup adına konuşan birisi. O manşetleri de öyle atıyor. Bu cümleleri de öyle kuruyor. Onun için demin başta şunu söyledim. Mesela şimdi Franco benzetmesi yapıyor. İşte rejim çökecek diyor. Ölecek gidecek diyor. Bütün bunları söylerken acaba kim konuşturuyor? Yani Ertuğrul çık piyasaya bunları söyle diyen kim acaba? Yani kendisi bir kanaat önderi değil, bakın. Bunun değil, altını doğru. Özellikle çizmek istiyorum. Bir kanaati temsil ediyor. Kanaat önderi değil. Bu kanaat bir yerde Türkiye'de yaşıyor hali. Yani demin o gördüğümüz manşetlerde, o vesayette vesairede dış güçler diyeyim ya, hadi makara yapıyorsunuz ya, dış güçler. Yani Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği, Brüksel, emperyalistler, onların borazanlığını yapması için birisi hala alan açıyor. Kim onlar ya? Türkiye'de kimler var? Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın bugün yaptığı konuşma var arkadaşlar. Ne Aziz diyor? Yıldırım eski defterleri açıyor. Yani kulübün eski yönetimiyle ilgili konuşuyor. Aziz Yıldırım o yönetim zamanındaki bazı televizyoncular bilmem neler, onlarla ilgili konuşuyor. Aziz Yıldırım beni konuşturmayın diyor. Canlı yayında bu televizyonda ben bunları söyleyemem. Benim arkam o kadar sağlam değil, senin arkan sağlam diyordu eski başkanı. Böyle şeyler söylüyor. Yani Türkiye'de hala böyle o bulutlu havalardan medet uman, göklerden gelecek yıldırımlardan medet uman, işte efendim Cumhurbaşkanı'nın başına bir felaket gelsin de, ya da Türkiye'nin başına deprem gibi felaket gelsin de oradan başka bir rejim çıksın, ama gerçek anlamda rejim, arzu ettikleri gibi faşizan rejim çıksın diye ümitlenen tipler var. Ertuğrul onların sözcüsü.
1: Sen konuşurken döndü Ertuğrul ya. Yani bu rüzgar gülü sen konuşurken.
0: Ne diyor şimdi?
1: Bak, 13 kere seçim kazanmış insana Franco der miyim ben diyor.
0: Ya tabii.
1: Ne anladın?
0: Ne dedin ha?
1: Bakın şu yazıda da diyorum ya, bu yazının ertesi günü de ben Erdoğan'a demedim dedi.
0: Evet,
1: yani sürekli ya. Şimdi Mahmut abi böyle açıklama yapmış. Ben diyor 13 seçim kazanmış adama Franco der mi? Kimi dedi acaba burada Emre Cemil? Kimi kastediyor bu hani soruşturma mı şey?
0: Özgür Özel'i mi kastediyor?
2: Orada isim veriyor Cumhurbaşkanımız diyor.
3: Hayır ya. Şöyle. Ey büyük adam derken.
1: Yok, onu bu yazıdan bahsetmiyorum. Bu son açıklamasıyla ilgili. Evet. Ben o da net Erdoğan söylüyor canım.
3: Peki
1: yani
3: şöyle. Zaten ama onun da ertesi gün yazısında yine bir şey manevra yapmış. Manevra o 2015'teki yapmış. Yazısında da manevra yapmış. Manevra
1: yaptı. Onu diyorum.
3: Şimdi ay, mesela ya. Franco değil.
2: Cumhurbaşkanının yaşını hesap ediyor. Evet. Yanılıyor, tekrar hesap ediyorlar. Sonra Cumhurbaşkanından bahsetmediğini mi söylüyor?
3: Ve şu en acısı ne biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı çıkabilirsiniz. Ama 80 yaşında olup yaş üzerinden, bu kadar görmüşlük üzerinden, güya kendi üzerinden de örnek verip bir çıkış yaptığınızda onun arkasında duramayacak kadar onursuz olursanız bunu yüzünüze çarparlar. Çünkü 80 yaşında bir adamın başına gelebilecek en kötü şey onursuz olmasıdır. Burada da yapılan odur. En azından şunu diyebilirdi. O daha mertçe olurdu.
0: Delikanlı ol ya.
3: Yine antidemokratik bir tavır olurdu. Nezaketsiz, terbiyesiz bir tavır olurdu. Ama en azından derdiniz ki tutarlı, lafının arkasından gidiyor. Ama 80 yaşında hala yapamadığı kelime oyunlarının arkasına saklanarak böyle manevralar araması onun onursuz olduğunu.
1: Konu o zaten. Cumhurbaşkanı da eleştirmez de. Cumhurbaşkanı da eleştirebilir gazeteci. Beğenmiyordur. Ben Cumhurbaşkanı beğenmiyorum. Siyaset tarzını AK Parti beğenmiyorum diyebilir. Bunları da yapar, göze de alır. Der ki ben böyle dedim Franco. Ama sanki hani bunları birileri ona atfetmiş gibi adam çıkıyor.
0: Tabii onun
1: diyor ki biz konuşurken döndü Ertuğrul ya. Ben diyor 13 seçim şimdi, kazanmış adama Franco der miyim? Yani Melih, bu arada biz konuşuyoruz diyor, şuna gidiyordu.
0: Melih, Malatya'da Sümerbank vardı eskiden. Mensucat deriz biz. Yani kumaş fabrikası, mensucat fabrikası. İşte orada bir gün birisi oradan kumaş çalmış. Onu da beline sarmış böyle. Kapıda arama yapılıyor ya. Hani yakalanmasın diye. Bekçi yakalamış. Bekçi çekiyormuş. O da dönüyormuş da böyle kumaşı. Sarmış ya bir sürü kumaş. Dönerken de diyormuş ki bunu da belime kim sardı? Bunu da belime kim sardı diyormuş. Şimdi

0: Ertuğrul diyor ki ya ben Franco Franco demedim ki Franco dedi. Hele onu hiç kastetmedim yani. Kimi kastettin acaba yani? Kim bu Franco, kim ya?
1: Ya bu Ertuğrul Özkök aslında bir şeyi temsil ediyor. Gaffar altını çizdi ya, dış güçler, dış güçler diye. Bu çok açık bir şekilde Türkiye'deki batıcı zihniyetin bir temsilcisi gibi. Benzeri enteresan bir şeydir. O ekosistem bu tür yazarlar, aydınlar çıkardı. Yani şimdi altını masaya Türkiye'nin en demokratik süreci başlatır diyen aydınlar çıktı. Yani PKK silahı bırakmasın, ucuza gidiyorsun denen Hasan Cemal çıktı. Ertuğrul Özkökler o şeyin, havanın ürünü, o sosyolojik sürecin ürünü aydınlar. Yani buna, dışarı şey, illa birine bağlı olması gerekmiyor. Yani
2: buna kafa orada.
0: Zihniyet, tabii bağlılık değil. O bir zihniyeti temsilcisi. Evet.
3: Dokunuş yapma görevi veriyorlar buna. İşte bu 2-3 dakika dokunuyor buna. Sonra çekiliyor. Onun etkisi toplumda işte ne kadar yayılacak, kârdır diye bakıyorlar. Dolayısıyla bir misyonun görevlisi bu.
0: Ama, bu arada ama sevindiği doğru Melih'cim. Şu anda bu profil iyi tanıyorsun.
2: Biz o yüzden biz
0: zevkten dört köşe oluyoruz.
2: Biz kimseyi üzmek için program yapmıyoruz. Kimseyi üzmek için konuşmayız. O memnun olduğu için söylüyoruz. Medyada Ertuğrul Özkök olmak diye bir durum var. Bu arada Wagner'in evini Wagner'in en iyi operasını ziyaret dinleyeceğim demiş. Evine de gittim diyor. Ha, doğru, Wagner'in mezarını ve evini ziyaret etmiş Almanya'da. Yani ülkede faşizm var, o hava alıp gelecek. Bir de millete bunu anlatıyorlar. Ona üzülüyorsun. Yani burada, o bahsettin ya, Hasan Cemal falan, şu an Yunan adalarında geçen fotoğraflarını gördüm. Ölüyorlar. O kadar büyük sıkıntı var ki ülkede diyorlar. Buradan karşı Nazım Hikmet pozlarında bakıyoruz falan. Mahmut Övür'ün dediği bir kitlede onların dertlerine, bunların dertlendiğini falan düşünüyor. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ya, yani yoksa
0: yalnız Mehmet Uçum da isabet ettirmiş. Bak, gide gide bir tane faşist besteci var, onun evine gidiyor.
1: Wagner'den besleniyor yani.
0: Wagner'de bir tane faşist besteci, onu
2: ondan
0: bulmuş.
2: Ondan bahsederek
1: kaynağı.
0: Onu bulmuş o da yani.
1: Hitler'in
0: en faşistini bulmuş.
2: Yani evet, doğru söylüyorsunuz, onun üzerine söylemiş. Bu arada bu operasyonlar da devam ediyor. Evet, yeni partiye başlayalım mı biraz? Yeni partide durumlar nedir? Ne kadar para toplandı?
1: Ben sonunda 200 milyon geçti herhalde.
4: Ben 113'te bırakmıştım.
1: Sen çok geride bırakmışsın.
4: Bayağı geride tabii hızlı.
1: Ben dün 184 falandı, öyle biliyorum. Ama 200'ü geçmişti şimdi. De buradan nereye geleceksin, toplayamazlar mı demek istiyorsun?
2: Yok, toplayabilir. Bence
1: bağış mı?
2: Evet, başarılılar yani. İyi para toplamamışlar mı?
1: Ya öyle denir mi bilmiyorum. Ben sonuçta 3000-4000 lira üzerinden para düşün. Ya diyelim ki 650 bin lira değil mi en yükseği? 604 bin lira mı? 14. En yükseği olduğunu düşün. Zaten hani beyaz Türkler dediğimiz İstanbul sermayesi, Kadıköy, Beşiktaş, Çankaya'da oturanların hali vakti yerinde. Hepsi öyle ya böyle. Yani zengin sınıfı sayılır. Boğaz'da oturuyor, Bebek'te oturuyor. En çok oyu kim alıyor Bebek'te? Bu CHP alıyor. Oradan tabii 5 bin lira vermesi çok büyük para değil.
3: Ben ama
2: mesele şu. Bebek'te durumu hiç iyi, bir sürü insan tanıyorum. Yani şu açıdan.
3: Ben geniş bir halk kitlesinin bağış yaptığını düşünmüyorum.
2: Şu açıdan diyorum Emre. Yani bugünlerde böyle para mara vermek bir yere zor ya.
1: Şimdi 60 bin olmuştu.
2: Hani bir güvenip bir yere para mara vermek bugünlerde zor ya insanlar.
3: Yani onlarda biraz daha rahatlık var o konuda. Daha rahat belki abi, bence manipüle olunabilir.
1: Rüzgar estirdiler kendi çaplarında. Bir rüzgar estirdiler. Ama o rüzgarı devam ettirebilirler mi siyaseten? Onun altında doldurabilir. Ben tabii baştan beri biliyorsun, burada da konuşuruz zaman zaman. Çok ciddi yükleri var. Yani CHP'nin bagajından kurtulduk diyorlar ama bence İmamoğlu bagajı CHP'nin bagajını da geçti. O yüzden hani oradan kurtulmaları, oyunu taşımaları kolay değil. Aa tabii yeni bir siyasi hareket, bak göreceğiz yani ne gibi parayla. Bu para da çok büyük para değil.
2: Değil tabii canım.
1: Bir siyasi parti
3: siyasi
1: çok
3: parti.
2: Para yani çok masraflı
1: bir ama bu iş. Motivasyon için yapıyorlar.
2: Tabii ki.
1: Yani bir, zaten para var yok değildir büyük ihtimalle. Motivasyon için bunu yapıyorlar.
2: Var
1: yani,
2: mı para?
1: Ya var. Olmaz mı yani şimdi bu
3: bağışlara güvenip yola çıkartırlar
1: mı onu bilemem tabii de. Bu eko, İmamoğlu ekosisteminin oluşturduğu bir, zaten kendileri koymuş adlarını, sistem diye bir yapı oluşturulmuş ve çok ciddi paralar toplandığı söylendi. Zaten iddiada da var, 76 kişi itirafçı olmuş. Ne demek 76? Kim bunlar? Birinci halkadaki adam var, Ertan Yıldız gibi.
2: Peki o paraların sisteme dahil edilmesi bu kadar kolay iş mi Yasin Hocam? Yani bir yerden bir para, siyasi partiye giriş çıkışı para şey yani üzerinden mi olabilir?
5: Meblalar sanıyorum yüksek olmadığı için çok şey yapılmıyor.
1: Ya o budur demek doğru değil. Şimdi
3: bir de hepsini sisteme sokmalarına da gerek yok.
1: Diyemeyiz.

0: 680 bin lira bir sınır var diye biliyorum ben.
1: Aynen, siyasi parti kadar verilebilir.
0: Üst limiti. Yalnız burada benim kafama takılan nokta şu. Siyasi parti henüz kurulmadı. Yani yasal olarak tüzel kişiliği yok ortada. Dolayısıyla hani bağış toplayabiliyor mu, toplayamıyor mu? Bu kısım biraz tartışmalı. Hani siyasi parti toplar ama henüz siyasi parti yok.
2: Yani, başvuru yapmışlar ya, oradan yola çıkarak hesap aldılar demek ki.
0: Yani mesela o hesaplar neyin adına açılmış hesap?
2: Yeni parti adına.
0: Parti yok adına.
2: Zaten burada isim, yoksa isim, telefon yatmadan para veremiyorsun. Ya. Bunda şarta koşmuşlar ama...
0: Şimdi evet, yani ben de onu soruyorum hocam. Şimdi banka hesabı açmanız için, banka hesabına sahip olmanız için ya bir özel şahıs
3: gerçek
0: olmanız
3: kişi
0: lazım,
3: ya gerçek kişi, ya tüzel kişi olmanız lazım.
0: Şimdi evet. İkisi de yok. Nasıl oldu bu?
1: Kime yapılıyor bağışlar?
0: Onu bilmiyorum. Bir IBAN numarası
1: Melik
0: var.
1: Melik Gökçek mesela 3 kuruş mu?
0: 1 lira 0,3 kuruş.
1: O nereye yapmış acaba?
0: Ya 3 kuruş kabul edilmediği için 1 lira 3 kuruş göndermiş Melik Bey. Onlar da iade etmişler geri. Biz istemiyoruz senin 1 lira 3 kuruşunu diye.
1: Yani kurumsal kimlik ne oldu? İade eden kim?
0: İade eden kim acaba? Şimdi yeni parti, yani parti kurulmadan hangi hesaba geliyor
4: şu
0: para?
4: Şu görüntü ne o zaman?
0: Vallahi bilmiyorum hocam yani.
2: Parti ya yasal mıdır değil midir bilmiyoruz ama parti adına hesap açılmış, IBAN numarası verilmiş. Kim adına? Yeni parti adına bir hesap açılıyor. Hesabı parti yöneticisi olan isimlerden birileri açmıştır yani. Parti
0: adına. Diyor, Mahmut abi eğer yeni parti adına bir banka hesap açtıysa, henüz olmayan bir parti adına açtıysa banka usulsüzlük yapmış demektir. Çünkü hocam söyledi, banka hesabı açabilmeniz için Türkiye'de mukim, gerçek kişi ya da tüzel kişi olmanız lazım. Şimdi tüzel kişi yok diyor. Kendi diyor Özgür Bey, diyor ki henüz daha diyor parti Yargıtay onayı bitmediği için açılmadı diyor. Benim de kafam karışıyor. Soruyorum. Benim sorduğumu başka kimse sormuyor. Ben merak ediyorum. Ben şu gazeteci olarak...
2: Ahbap vari bir şey mi olabilir demek istiyorsunuz?
0: Yani öyle bir şey yapmazlar yani. Şimdi Özgür Özel kalkıp da hele bu kadar tedirginlik yaşanan canım, bir zamanda öyle bir şey olmaz. Bir de rakam büyük değil. 130 milyon, 200
1: ben şey,
0: milyon
1: onu şey bir parti dedim, hani insanlar düşünür ya, bakın verdiğimiz şey, para oraya gider mi diye.
5: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sitesine girdim. Yeni parti var.
0: Ama o bu yeni parti.
4: O bu mudur, eski midir?
5: 24.07.2026.
0: Tamam
4: o. Demek ki kurulmuş.
0: O zaman yani bu
1: Rakçam parti var, az önce de söyledim demek.
0: Özgür Bey kazandı o zaman.
1: Ya parti var Gaffar. %62'ye çıkıyoruz diyor Özgür Özel. Yani parti zaten var. Var mıydı Özgür
0: parti
1: Bey'in sesini?
0: Parti kurulmadan önce 70'ti, oyları düşmüş demek ki. Evet. 8 puan düşmüş parti kurulunca.
5: Tabii şu enteresan. Yeni bir partinin Türkiye'nin en kritik meselesinde...
1: Sen boşluk oldu, sessizlik oldu. Ben konuşayım diye mi düşündün?
5: Araya gireyim, doldurayım dedim. Özleyici beklemesin.
1: Cemil Aybat. Sen buyur,
5: şu var, dinleyelim yani sonra. Bu kadar kritik bir mesele, belki de en çok kendini göstermen gereken, çünkü Türkiye'nin tamamını ilgilendiren bir mesele. Ve bununla ilgili her konuda alakalı alakası açıklama yapan ve lider çok konuşmaz eleştirilere alan birinin konuşmaya arkadaşlar yapacak diyerek üzerinden topu atması. Yani o meseleyle ilgilenmediğinin de bir nevi teyidi.
3: Evet, kritik de bir konuydu, biraz geçiştirdi.
2: Kemal Bey tam tersi çok daha net bir açıklama yaptı.
5: Tabii, bütün enteresan boyutlarıyla.
3: Daha uzun, daha kapsamlı.
2: Yani bu süreci desteklediğini, sürecin ana aksına destek verdiğini.
1: Berkay bak, girmezsen videoyu Mustafa
5: uzayacak
1: da
5: biliyor.
1: Mustafa da konuşacak. İzleyelim.
6: Şu anda yeni partide oy veririm, vereceğim diyenler ve verebilirim diyenlerin toplamı en az %49, en az gösterende AK Parti'ye en yakın ankette 49, %62'ye kadar varıyor.
1: Evet, potansiyeli nasıl bu diyor Özgür Özel. Yani %62'ye
0: şimdi
1: kadar.
0: Şöyle,
1: bir cümle yani, alayım sonra dönüşte konuşalım hadi, reklam.
0: Ya potansiyel dediği şey şu, verebilirim yani bir ihtimal.
1: Verebilirim.
0: Tabii yani herkes.
1: Çok yüksek oran.
0: Ya %100 de olabilir çünkü sandığa giden herkesin her partiye oy verme ihtimali, potansiyeli vardır. Ama bu çok flu bir şey. Evet. Yani buradan bir reel sonuca varmak çok zor. Biraz da o 69 falan da, yani kusura bakmasın Özgür, biraz orada üfürüyor yani, ya artık öyle diyeyim yani, öyle olmaz yani.
1: Yani siyasetçiler böyle üstten şey yapabilir, iddialı da konuşabilirler ama bu öyle bir şey değil, o yüzden üstünde durdum onu, 62-64 falan.
0: Ya bizim böyle devrimci partiler vardır siyasete falan, ya bu iktidara geliyoruz falan 0.0001 alır mesela.
3: Evet, bir reklam arası verelim, sonra yeniden karşınızdayız.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Konut yatırımında yıllardır uzayan geri dönüş süresi yeniden kısalmaya başladı. Konutun kira geliriyle kendi maliyetini karşılama süresi Türkiye genelinde 12 yıla kadar geriledi. Tablonun arkasında iki önemli gelişme var. Satış fiyatlarındaki artış hızının yavaşlaması ve kira fiyatlarının yüksek seyrini koruması. Böylece kira getirisi konut yatırımının geri dönüşünü hızlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir ve gelişen Anadolu kentlerinde kira çarpanı düşen bölgeler yatırımcıların radarına girdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Almanya'da mahkeme İsrail'in Nazilerle karşılaştırılmasının suç olmadığına hükmetti. Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi soykırımcılara karşı ezber bozan bir karara imza attı. 2023 ve 2024 yıllarında bir sosyal medya kullanıcısı, Nazi sembolleri ve gamalı haç kullanarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştiren paylaşım yaptı.
5: Lütfü Saaf'ın Asliye Mahkemesi, sosyal medyada İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını Nazi rejimiyle karşılaştıran bir kişiye toplam 2400 euro para cezası vermişti.
4: Dava Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne taşındı. Yerel mahkemenin kararını bozan yüksek mahkeme söz konusu kişinin beraatine hükmetti.
5: Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi gamalı haç içeren görsellerin Nazi ideolojisini desteklemek amacıyla değil, siyasi eleştiri kapsamında kullanıldığı gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti. Kararda ifade özgürlüğünün dikkate alınması gerektiği ve Nazi sembollerinin her kullanımının otomatik olarak suç oluşturmayacağı vurgulandı.
4: Adı belirtilmeyen söz konusu kullanıcı ilk paylaşımında İsrail'i Nazi Almanyası yöntemleriyle karşılaştıran tablo paylaşmıştı. Nazi ve İsrail bayrağını da birleştiren paylaşımda özgür Filistin ifadeleri yer almıştı.
5: Karar Almanya'da ifade özgürlüğü ve nefret söylemi arasındaki sınırı yeniden tartışmaya açtı. Hukuk çevreleri mahkemenin değerlendirmesinin emsal niteliği taşıyabileceğini belirtiyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Onların manevi hatıralarını aziz bilerek her zaman şehit ailelerimizi, gazilerimizi bir emanet olarak gördük ve bu minvalde onların taleplerini her zaman dikkate aldık, her zaman merkeze aldık.
7: AK Parti, şehit yakınları ve gazilerin şartlarında iyileştirmeler yapan düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.
6: Gazilik unvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz.
7: Düzenlemenin meclise sunulmasının ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Mehmet Ali Çelebi ve MHP Milletvekili Erkan Akçay ile birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi.
6: Şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz bu kanun düzenlemesiyle. Terörle mücadele esnasında mücadele etmiş, ateşli silahlar gelmiş vücuduna ama gazi sayılmayan bir kesimin sorunu vardı. İşte burada da mağlup sayılmayan personele aylık bağlama ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimine, işgal girişimine karşı hayatlarını gözlerini kırpmadan can siperhane bir şekilde kahramanca veren gazilerimize ilişkin bir düzenlememiz var.
7: Düzenleme bu hafta komisyonda görüşülecek. Yakın zamanda da genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
8: Değerli milletvekilleri.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 Ağustos Perşembe günü gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde park halindeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'nin en önemli siyasi suikastlarından biri olarak kabul edilen cinayet, aradan geçen yıllara rağmen tüm yönleriyle aydınlatılamadı. Uğur Mumcu'nun ailesi ve avukatları, dosyanın yeniden incelenmesine ilişkin sürecin amacı, kapsamı ve yöntemi hakkında bilgi alma amacıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talebinde bulundu. Suikastın tüm yönleriyle aydınlatılması, eksik bağlantıların araştırılması ve firari sanık Oğuz Demir'in yakalanarak yargı önüne çıkarılması

0: talep edildi. Talebe Bakan Gürlek'ten olumlu yanıt geldi. Adalet Bakanı Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durumda, dosya kapsamında yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
1: A Haber Radyo canlı yayın.
2: Mahmut Övür, garip bir durum var. Belediye meclisinde...
3: Daha 2 gündür, 3 gündür bu konuşuluyor.
2: Evet, belediye meclisinde 10 kişi yer değiştirse AK Parti'nin çoğunluğu oluşacak galiba, değil mi? Ki
3: yani öyle rakamlar öyle söylüyor.
2: Böyle söyleyeyim.
3: Ama mesela çok daha vahim bir şey var. Şimdi yeni parti henüz pozisyon belirlemedi belediyelerde. Özellikle İstanbul'da. Şimdi İstanbul'da 150 belediye meclis üyesinden kaçı AK Partili olacak? Yeni partili olacak. Burada mesela enteresan bir fotoğraf çıkabilir. 100'ünü aldıklarını düşün ya da 125'ini aldılar. Zaten 19 tane Demli var. Demliler henüz ayrılmış değil. Yani Demliler ayrı bir parti gibi Dem'in üyesi olmaya noktasında değiller.
2: O Demliler CHP'lilerle içinde.
3: İçindeki Demliler. Hı-hı. Yani o kent uzlaşısıyla ortaklaşma yapıldı ya orada, evet. 19-20 civarında bir Dem üyesi var. Enteresan bir fotoğraf çıkabilir. Yani sadece 10 kişiyi bile aşan bir durum olabilir. Bu da ne demektir? Yani İstanbul el değiştirebilir. Yani.
2: Şimdi belediye sayısı geçti zaten değil mi AK Parti'nin CHP'yi son bu üç yer tane, değiştirmelerle beraber? Geçti. AK Partili ilçe belediye sayısı CHP'yi geçti bildiğim kadarıyla. Yanılmıyorum değil mi?
3: Yok geçmedi herhalde.
4: Yok, yani geçmedi.
3: Şöyle düşüneyim.
4: Yok,
3: 3 parti geçti.
2: Geçti.
3: Geçti mi? 18.
2: Bu 3 işte Kartal geldi, diğer belediyeler falan geldi. AK Parti geçti.
3: Tuzla geldi.
4: Şile geldi.
2: Ben ne dedim? Demin başka Kartal mı dedim?
3: Kartal dedim.
2: Pardon, özür dilerim. Tuzla Belediyesi.
4: Beykoz gelmişti daha önce.
2: AK Parti belediye sayısı geçti. Ama belediye meclisindeki durum tabii ki değişiklik. Orada da 10 sayı var.
3: 39 belediye var. 39 belediyenin 14'ü AK Parti'deydi.
2: Hemen bulayım.
3: 25'i, 26'sı CHP'deydi. Şimdi 3 tane 4 tane geçtiyse
4: 19 tane oldu AK Parti. Yine çoğunluk CHP'de diye biliyorum.
3: Bayrampaşa geçti.
2: 19'u 18 AK Parti önde değil mi arkadaşlar?
4: Öyle mi? 19 oldu AK Parti, CHP 18'e inmiş, tamam.
2: İki de Şişli ve Esenyurt'ta da kayyum yönetimi var.
4: Ha, kayyum
3: bunları
4: yönetimi
3: sayarsam
4: nedeniyle
3: başka ama.
2: Yok, 19 AK Parti, yok, tamam, 18 ben CHP, 2 de kayyum belediyesi. Yani
4: de kayyum.
2: CHP çoğunlukta şu an. Kayyumlar tabii ki CHP dahil ederek söylemiyorum ama yani bu belediye geçişleriyle önümüzdeki günlerde böyle bir şey bekleniyor mu? Yeni var
3: ya
2: mı?
3: Ben mesela şöyle geçen de yazdım, kısa bir cümle de olsa, AK Parti şey daha iyi bilir. Emre Cemil daha iyi bilir de şöyle bir milletvekili şöyle bir laf etti. Kapıları açsak çok gelen var diye.
5: Evet, ben de okudum. Yani.
3: Var mı öyle bir şey?
2: Kim yazdı bunu, Mahmut Öğür?
5: Mahmut Öğür yazdı.
2: Sen ya, pardon, ben de hayır.
3: Evet abi. Ama bu kafalar okumamış.
5: Anlık
3: işte.
5: Okuyoruz abi.
2: Yok, hayır, ben okuyorum da atfen söylüyorsun zannediyorum.
3: Şimdi burada
4: okudum da devamını şey söylemiyorsun Mahmut abi. Mesela o çok gelecek olanlar kimler? Biz merakla bakıyoruz onu.
3: Ben de bilmiyorum işin doğrusu ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu parti geçişlerine sıcak bakılmıyor aslında. Tamam, AK Parti şu anda onları kabul ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama sıcak bakılmıyor. Fakat şöyle bir durum yaşanıyor Türkiye'de. Yani bu CHP ve yeni parti süreci beklenmeyen bir yükseliş gösterdi. Değil mi? 38 oy aldılar. Neyle aldılar bunu? İşte o kurultaydaki şaibeli sürecin sonunda gelen bir süreçti bu. Orada bir hani şişme dediğimiz, ne denir ona? Hormonlu bir durum vardı. Şimdi o hormonlu durumda bir dönüşüm yaşanıyor. Bir, iki, moral açısından önemlidir bu geçişler. Yani siyasetteki dengeyi değiştirmek açısından önemlidir. Ama giderek sayı artar mı? Artar. Düşünün, Afyon belediye başkanının AK Parti'ye geçtiği bir zaman diliminden geçiyor.
2: Tabii canım, hiç der misin yani? Özlem Çerçoğlu evet. Da öyleydi.
5: Yani Aydın. Yani
4: Aydın.
3: Bu Afyon. Bambaşka bir şeydir.
4: Büyük şey.
3: Ben yani o yüzden sadece bir parti geçişi gibi bakmıyorum. Yani AK Parti'nin daha bir cazibe merkezine döndüğü gibi bir noktadan bakıyorum.
2: Emre Cemil abi, yeni var mı böyle bir bekleniyor
5: ya
2: mu?
5: Ya tabii şimdi böyle şeyler siyaseten söylenince ya sürprizi kaçar, önceden de söyleyince spekülasyon da olur. Bir de parti sözcüğümüzün bu noktada açıklaması da çok net. Bizim grup toplantılarında...
2: Ne dedi parti sözcüsü sen net olarak?
5: Genelde
2: onu alalım
5: şöyle bari. Diyor. Yani bizim diyor sürpriz olduğu üzere açıkladığımız günler dışında biz geçişi açıklamıyoruz diyor.
2: Bir daha söyler misin? Çok şifreli konuşuyor.
5: Mesela bizde diyor Ömer Çelik diyor ki

0: Örnek olduğu üzere mesela vekil geçişi oldum. Grup toplantısında geçer. Önceden ben bile söylesem sürprizi kaçar, tadı kaçar. O yüzden olmaz diyor. Dolayısıyla o resmi söylemden devam eden bir süreç var bizler için.
1: Ama böyle bir eğilim var anlaşıldığı kadarıyla.
0: Tabii şimdi şöyle, yani şu ana kadar zaten olan niceliği yorumladığımızda ve gelenlerin de açıklamalarına baktığımızda, yani ben bunu tabii ki de bir salt parti geçişi olarak ben de Mahmut'u öbürün dediği gibi okumuyorum. Tabii CHP'nin ve yeni partinin işte birbirleriyle çok iç içe yapılar olduğu için en azından şu an yeni yeni ayrılıyor. Bunların içindeki kaos ve açıkçası bence yıllar sonra belediyeyi alınca burayı böyle artık arpalık gibi görüp çok aceleyle saldıran çevre de böyle. Mesela bir belediye başkanı diyor ki ben buraya geldim diyor, nefes alamadım diyor. Her gün diyor ihale kovalayan, tehdit eden, sanki kaçıyormuş gibi davranan. Dolayısıyla hani oranın adabına uygun da bir yönetim tarzı da yok. Buraya dair bir metot da yok. Bunların bir nevi siyaseten takip ettikleri metot adamı da Ekrem İmamoğlu'ydu. Hani CHP'nin kurumsal kimliği de değildi. Dolayısıyla kaçan uzun süre şunu dedi.
1: Tehdit
0: ben huzur buldum
1: diyorlar. Tabii bugün Özgür Özel diyor ki tehdit edildiği için gitti diyor Kartal Belediye
0: Şöyle,
1: Başkanı.
0: Bu nedir? Bunlar söylüyor ama hiçbir geçen veya bir teklifte bulunup tehdit edildim ama geçmedim. Böyle diyen de hiç olmadı. Şimdi biraz da böyle kayıplarda topu dışarıya atma veya böyle vehimler üretmek kolaydır. Ama hiç şu olmadı mesela. Şimdi her tehdit edilen %100 performansla mı geçmiş? Normalde ne yaparsınız? Bazılarında şunu demesi lazım. Bana teklif edildi, tehdit edildim ama geçmedim. Şimdi hiç böyle bir şeye de rast gelmiyor.
1: Ben şunu anlamıyorum, şunu merak ediyorum. Birisi beni tehdit etse ya da Özgür Bey bunun farkındaysa CHP'liler derler ki Özgür Bey de dedi beni tehdit etti Derin Devlet dedi.
0: Ama Derin Devlet'in adresi yok.
1: Yani adresi şu aradı ama. Beni. Bakın onun Derin Devlet olduğunu biliyorum. Bana şuradan telefon geldi. Şeye dönmesin. Bir ara Kemal Kılıçdaroğlu dedi ya, hatırlıyor musun Mahmut abi? Kar maskeli adamlar genel merkeze gelip belge verdilerdi. Yani bu iddianız varsa tehdit edilme hikayesi, bu bir gazeteci olarak ben aklım buna gidiyor. Deyin ki bana şu numaradan telefon geldi. Ben bunu götürdüm. İşte gerekli mercilere verdim, savcıya verdim.
0: Evet. Kayda geçsin.
1: Karakola gidilir değil mi tabii, o üstad yani?
0: Tabii. Kayda geçsin.
1: Niye bunu yapıyorlar?
0: Devleti tutan, çünkü bunlar vehim üreten bu ifadeler sadece.
1: Yalan söylüyor.
0: Bir gerçekliğe dayanmıyor.
2: Yani boş ver, bir parti başkanının, genel başkanının yetkilisinin, normal bir vatandaşın bile suçu gördüğünde ona müdahale etme yetkisi var kanunen. Suçu bilip onu ihbar etmemek de hukuken doğru değil. Dolayısıyla eğer böyle bir şey varsa bunu bildirmesi lazım.
1: Yani Özgür Bey de bildirmediye mi tehdit ediyorlar hocam? Hakikaten şimdi bu garip bir şey. Bunu söylerseniz sürekli sizi kim tehdit... Yani biz soralım Özgür Bey.
0: Ben şimdi bir ara Kemal, bu CHP'nin, yani daha doğrusu o siyasi geleneğin de bir nevi... artık davranış tarzı oldu. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu eskiden derdi ki işte Deniz Baykal'ın kasetini Sayın Cumhurbaşkanı izlerken, o zaman başbakan izlerkenki görüntüsünü gördü. Peki bu görüntü var mı? Sende yok. Peki bu görüntüyü sana kim getirdi? Devletin vicdanı getirdi.
1: Şimdi kar maskeli adamlar geldi.
0: Kar maskeli adamlar getirdi. Şimdi aynısını Özgür Özel yapıyor. Bir de genel başkan, sen eğer tehdit edilen ve AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına örnek olacaksan, varsa böyle bir iddian, sen önce şu Derin Devlet kim, seni kim aradı, sana o lafları kim söyledi, şunu bir kayda geçir. Kamuoyuna mal olmuş bir kişi olarak kamuoyunun gündemine taşı. Ama sen böyle vehimler üretirsen iddiaların da iftiraya döner.
3: Ya bir de düne kadar çok değerli belediye başkanındı. Değil mi?
1: Evet.
3: Yani kıymetli birisiydi. Mesela Tuzla Belediye Başkanı'nı öve öve bitiremiyorlardı.
1: Hakikaten çocuğu
3: ne
1: çok övüyorlar.
3: Ne oldu bu kıymetsiz hale geldi?
0: Sırf o değil, Uşak şimdi. Abi.
3: Tam tersi, büyük şehir korkuttu. Bak orada bir problemli bir alan var. İçin içinde gariplikler var mı yok mu bilmiyorum. Ama şöyle bir alan var. 30 bin kişinin yaşadığı bir yapılaşma söz konusu. Şimdi o yapılaşma bir noktadan sonra çözümsüzlüğe doğru gitmiş. İki senedir de Büyükşehir Belediyesi hiç sesini çıkarmıyor.
1: Evet.
3: Fakat ne hikmetse son dakikada, bir gün kala karar değişmese, bir gün kala Büyükşehir yıkıp karar veriyor. Ve belediye başkanını zor, halkla karşı karşıya bırakıyor.
1: O da aslında büyükşehir sıkıştırıyor belediye başkanı. Tuzla'yı büyükşehir belediyesi sıkıştırıyor.

0: Ondan öyle yakalandı. İşte sevgililerini belediyede havludan önce istihdam etmiş. Kendi pavyonunda, barında belediye çalışanlarını o havludan önce yapmış. O zaman senin belediye başkanındı. Sonra bu suçtan itiraf edince yargıya, ki yargının görevi bu. Bu sefer ne oldu? AKP'nin belediye başkanı oldu. Bu kadar da rahat üzerinden attı. Yıllarca eşinin çantasına kadar ticaret kurduğu adama diyor bunu. Ya şimdi bu vehimleri, bu iftiraları kimse yemez, kimse kusura bakmasın.
1: Ya şimdi mesela bu hani belediye başkanlarının parti değiştirmesi, milletvekillerinin partileri değiştirmesi. Mesela normalde hani AK Parti'ye geçiş oluyor ya. AK Parti de hani sağ bir parti olarak tasvip ediliyor ya. Ben öyle bakmıyorum da genel öyle tasvip ediliyor. Şimdi daha sağ olan partilerden geçiş olması beklenir değil mi? Mesela bu bana tuhaf geliyor CHP'den. Yani ondan aslında mi? Kendini AK Parti'nin tam karşısında pozisyonlayan ve neredeyse bütün siyasi programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek, onun iktidarını yıkmak üzerine kuran, yani yıkmaktan kastım demokratik anlamda onu söylüyorum, onun üzerine kuran bir siyasi hareketten geçişler oluyor. Bu bana mesela tuhaf geliyor. Yadırgıyorum yani, açık söyleyeyim. Vatandaş olarak da yadırgıyorum. Hani şöyle olsa anlarım, mesela Saadet Partisi'nden AK Parti'ye geçiş oldu. MHP'den AK Parti'ye ya da işte Büyük Birlik Partisi. Şimdi bu bana garip geliyor. Demek ki burada anormal bir yapılanma varmış. Yani bir anomali olmasa böylesine büyük bir akış olmaz. Ben bu insanların bir bölümünün, özellikle belediye başkanlarının kolay hizmet verebilmek ve bir sonraki seçimde de aday olabilmek için buraya geçtiğini düşünüyorum.
2: İktidar Partisi'ne
1: gidersin. Tabii ya, İktidar Partisi sonuçta belediye başkanısın abi. Yapacağın şey ne? 200 bin, 300 bin nüfuslu bir ilçeye ya da işte 1 milyon, 2 milyon, 1,5 milyon nüfuslu bir vilayete düzgün hizmet etmek. Şimdi CHP'de zaten tas kayıp. Herkes kavga halinde. Ne olduğu belli değil. Orada bir de iç vesayet oluşmuş. Yani bu Ekrem İmamoğlu yapılanması üzerinden hareket edemiyorsun. Sen de diyorsun ki ya bari şu 2 yılı, 3 yılı iyi değerlendireyim. Ne yapayım? İktidar partisine gidersem hiç değilse bana karışmazlar. Bir de devletle ilişkilerim düzgün olur. Böyle enterferanslar oluşmaz. Şeyler, karmaşalar oluşmaz. Hizmet ederim. Benim tahminim bu yönde. Vekillerle ilgili çok bir şeyim yok ama şunu söyleyeyim. Ben kendi pozisyonumun altını çizmek istiyorum bakın. Ben böyle siyasetçilerin, seçilmiş kişilerin kafalarına göre parti değiştirmelerini ben yadırgıyorum arkadaş. Bunu doğru bulmuyorum. Ama ben doğru bulmuyorum. Doğrusu ne? Doğrusu şu. Amerika'da var, Kanada'da var, İsviçre'de var, Kolombiya'da var, Japonya'da var. Geri çağırma hakkının anayasaya girmesi lazım. Anayasa tartışmalarını inşallah açacağız. Yeni anayasa konusu da konuşulacak. Geri çağırma denen bir kurum vardır demokrasilerde. O şu, parti değiştirebilirsiniz. Bir milletvekili, belediye başkanı fikri değiştiriyor. Der ki ben artık buraya geçeceğim. Bu da haktır. Fakat seçmenine dönüp sorması lazım.
2: ÖDP'nin seçim programında o dediğim meşhur var.
1: Doğru bir şey bence. Bunu, anayasada bunu, yeni anayasamız geldiğinde bunu konuşabiliriz. Belirli bir imza sayısı konulu, mesela Kaliforniya eyaletinde yapılıyor. Belirli bir yeniden oylama yapılıyor vesaire. Seçmen de onaylayacak. Diyecek ki tamam, onay veriyorum. Benim tahminim mesela, ben Aydın'ı az çok gördüm, baktım. Tuzla'yı biraz biliyorum. Orada seçmen onay verir. Başkanların geçişine. Hatta bir şey söyleyeceğim size, İzmir'de de başkan geçse onay verir seçmen. Şöyle derler ya, artık biz bu işten bıktık. Allah aşkına bir iki yılda bu AK Partili ol da biraz hizmet görelim derler ya. Bunu yaparlar. Ama onay vermeyenler de olabilir. Bunu şuna bağlayacağım. Bunu sadece parti değiştirme olarak görmeyin. İstifa müessesesinde de aynı şey geçerli. Şimdi size oy veriyor seçmen. Burada bir milletvekili arkadaşımız var. Sadece şahsınıza oy vermiyor. Taşıdığınız rozete de oy veriyor. O programa da oy veriyor. Lidere de oy veriyor. Şimdi siz diyorsunuz ki ben vazgeçtim. O zaman tekrar oradan muvaffakat almanız gerekir. Şimdi yeni partiyi kuran milletvekilleri, 91 milletvekili kurucu oldular. CHP'den ayrıldılar. Altok'la oy aldınız, ayrıldınız. Onların da aynı izahatı yapması gerekiyor. Yani bu şöyle olmuyor. Efendim evet. %60 bizim halk desteğimiz var demekle olmuyor. Bu Türk siyasetinde benim bugüne kadar gördüğüm bir olgu değil. İlk kez görüyorum. Yani böylesine bir partiye yönelik böylesine büyük teveccüh. Bunu bir şey daha ekleyeceğim. Araştırmacı İhsan Aktaş başka bir kanalda dün konuşuyordu. Sonra da hatta istedim, o rakamlara baktım. Mesela gençler arasında AK Parti hızla yükseliyormuş. Ve birden çok şey söylüyor bunu, araştırma şirketi söylüyor. Ama yaygın söylem öyle değil. Herkes şey diyor ya, gençler ha, Türkiye'den kurtulmak istiyor.
3: Gürkan da aynı.
1: Gençler AK Parti'delerde ondan bıktı diyorlar ya hani. Öyle değil.
0: Ama şu
1: rakamlar başka bir şey söylüyor.
2: İhsan da Gürkan da kusura bakmasın. Ben bu anketleri falan ciddiye almıyorum.
1: Ya çok enteresan kısaca bir
0: dönem. Ya sadece şöyle mesela.
2: Yani az önce de söyledik.

0: Diyor bir tanesi diyor 69 diyor bilmem ne partisini falan filan. Arkadaşların şey için demiyorum, yapmışlardır öyle de çıkmıştır falan filan.
1: Ya da bu benim belki de hoşuma gittiği için.
2: Ama şöyle kafa yani, yani şu var. 2002'de AK Parti ilk seçime girdiğinde 10 milyon oy almış. 2023'te 28 milyon oy almış. Bir kere zaten her seçimde alttan kuşaklar geliyor. Bu kuşak ve hep %50'ye yakın oy almış veya %50 artı bir almış.
0: Evet.
2: Şimdi zaten teknik olarak gençlerin oyunu alamayan birinin diğer kuşaklardan çok fark atması lazım ki mümkün değil. Teknik olarak zaten orada birinci olması lazım. Ama hep bu farklı bir propaganda Z kuşağı tanımlaması üzerinden üretildi ama gerçek bambaşkaydı.
1: İşte söylemle gerçek demek ki uymuyor. Burada da mesela bu yani AK Parti'ye yönelik bu teveccüh. Yani ben zaten kimseyi eleştirecek değiliz iradesini yani. Yani partilerin de pozisyonu belli. Ama ben şaşırdığımı söylemeliyim açıkçası. Böyle bir olgu bugüne kadar ben görmedim. Mahmut abi gördüm bilmiyorum mesela. Bu
3: bak, şöyle bir şey vardı zaten. Bak AK Parti'yi bir algı dolaşıyor. Büyük ihtimalle de üniversiteler üzerinden dolaşan bir algı.
0: Gençler üstünden diyorsun.
3: Üniversiteler gibi, üniversitedeki gençler gibi. Hatta hocalar, bir hoca söyledi. Benim böyle değildir falan diye. Ama şu gerçeği görün. AK Parti her zaman aldığı ortalama oy kadar gençlikte karşılığı
0: tabii,
3: var.
0: Tabii, aynen.
3: Bugün hocam değil. Her seçime bak var. Şimdi tam tersi başka bir şey yaşanıyor. Ne yaşanıyor biliyor musunuz? 50 yaş üstünden az oy almaya başladı AK Parti. Niye? Emekliler meselesinden.
2: Ama mesela ben şeyi hatırlıyorum. Gezi'de Y kuşağı size haddinizi bildirecek. 2023 seçimlerinde Z kuşağı size haddinizi bildirecek. Bu iki seçimde, hemen akabindeki iki seçimde biraz bir tanesinde 50'ye yakın aldı, diğerinde işte 52 aldı.
0: Ha, çok var seçime falan. Yani
1: bu belediyeler konusu da şimdi bazı, ben Mahmut abinin söylediğinden hareketle şey yapayım ben. Belediyelerde daha çözülme olur diye tahmin ediyorum ben. Onu söyleyerek bitireyim. Çünkü siyasette böyle trendler oluşuyor ya. Böyle bir trend oluştu. Bir de büyük ihtimalle şuna bakacaklar. AK Parti'ye geçen belediyelerin, belediye başkanlarının pozisyonlarına bakacaklar. Yani onlar orada rahat hareket edebiliyor mu? İyi hizmet üretebiliyor mu? O bir cazibe merkezi haline gelecek. Ama bunun muhalif seçmende de konsolidasyon etkisi olur. Yani onlar bu ihanet söylemini satın alırlar Melih. Evet. Hani Özgür Özel diyor ya ihanete uğradık falan diye, onu satın alırlar bence.
0: Cüneyt Hocam peki bu belediyeler ortadan kaldırısı olmuyor mu? Hizmet yok, bir şey yok. Oturup hangi belediye kimde falan. Benim umurumda değil mesela yaşadığım yerde hangi belediye kimde. Sokağım çöp içerisinde. Yollar patates tarlası. Belediyeden zaten kimse yok. Yani
2: evet.
0: Ne yapacağız biz bu
4: ama işi? CHP'de olmasıyla ilgili olabilir onun
0: belediyesi. Biraz öyle yani olabilir ama genelde bu tesadüf diyelim yani. Ankara'da, Çankaya'da, burada Beşiktaş'ta.
4: Neden hep CHP'ye denk geliyor yani?
5: Ya şimdi şöyle ya bir şey var. Konu belediyelerde partizanlık girdiği zaman şey çıkmıyor. Yani
0: iş çıkmıyor.
5: Sonuç çıkmıyor. Çünkü hizmet odaklı bir yapı neticede belediye. Sokağa çıktığınız zaman evden iş yeri, iş yerinden eve gelene kadar gündelik yaşamın rahatlığını hissetmeniz lazım. Hiçbirini göremiyorsunuz.
2: Ama fark Cüneyt ediyor. Hocam şu da vardı. Mesela 2019 seçimleri hiç unutmuyorum. O zaman Fatih Altaylı ile bir programda işte rozetsiz aday, rozetsiz aday. Ya iyi de siyaset böyle kötü bir şey değil. Her parti kendi vizyonunu koyuyor ve bunun üzerinden bir hizmet anlayışı ortaya koyuyor ve o istiyor. Şimdi Mansur Yavaş rozetsiz aday. Ben partisizim. Çok işlemeye çalıştı bunu. Ortada hizmet yok. Kimliksizlik beraberinde iddiasızlığı veya vizyonsuzluğu da getiriyor. Ekrem İmamoğlu ben rozetsizim, rozeti çıkarıyorum. Ya sen zaten bütün herkese hizmet etmek zorundasın. Ama diyorsun ki bak bu rozetin bir imajı var. Evet. Bu rozetin bir vizyonu var. Onu zaten satıyorsun. Nitekim bakıyorsunuz CHP'de. Ya İzmir'de 25 yılda bir CHP belediyecilik modeli oluşmaz mı ya? İyi kötü. Hiç yok. Birbirinin devamlılığı olarak da yok. Mesela Konya'ya gidin bir gelenek vardır.
1: Ya Emre Cemil Ayvalı diyor ki belediyecilik modeli oluşmaz mı? Ya yani çöp toplansa yeter aslında.
2: Yeter, model. Ona
0: Emre Cemil her şeyi bir tarafa bırak aşk olsun. Sen beni Fatih Altaylı'ya benzettin.
2: Hayır ben, asla.
0: Ben
2: asla.
0: Rozetsiz şey demedim. Partisiz
2: hayır, ben
0: demedim.
2: Sana atran
0: ama
2: izah
0: edeyim. Bırak bir izah edeyim. Ben parti rozetsiz demedim. Ben direkt böyle valilik gibi falan olsun istiyorum. Yani rozetsiz bir şey falan filan demiyorum. Devletin bir birimi olarak falan çalışsalar daha
2: Güney
0: iyi
2: Kore
0: değil
2: modeli
0: mi? Mesela
2: gibi.
0: Yol, rozetsiz falan değil yani, bu valiler falan çalışıyorlar ya Amerika'da.
2: Mesela
0: bayağı devlete bağlı gitsinler. Öbür işleri mesela çöp ihalesini versin birisine. Binlerce işçi alıp orada kadroları

0: doldurmasını o açıdan
1: kayyum
0: söylüyor.
1: Kayyum gelince seviniyor millet.
0: Ya hakikaten kayyum iş yapıyor. Ben niye şey yapmayayım? Diyarbakır'da yapmış kayyum iş. Şurada burada yapmış bir sürü
2: yerde. Şöyle de bir model var.
0: Yani bu kadar kötü. O belediye başkanlarından daha iyi çalışıyor kayyumlar.
3: Şehirlerin
0: kayyumun, hemen kayyum deyip gömüyoruz milleti de. Evet. Ama unutmayacağım.
2: Teşekkür ederim.
0: Şaka yapıyorum.
3: Yani şehirlerin tahrip olmasında mesela gece konuları bir tarafa bırak. Kaçak yapılaşmanın artmasında mesela belde belediyeciliği inanılmaz etkili oldu. Şimdi onun bir büyüğü ilçe belediyeciliği, onun bir büyüğü büyükşehir belediyeciliği.
0: Evet.
3: Öyle düşün. Dediğin doğru, tartışılıyor. Şu anda büyük ihtimalle biz hep 90'larda falan yerel demokrasi gelişmeleri falan diyorsun. Yerel demokrasi dediğin zaman işte belde belediyesine kadar uzanan halk kendi iradesiyle bölgesini yönetsin. Hayır, ilgisi yok. Belediye başkanı ekibi bölgede sırf rant elde etmek için 3 katlı yere 6 katlı şey ruhsat verebilecek noktaya geliyor. Para kazanmak için, para almak. İlla şey de yapması gerekmiyor. Hadi rüşvet alması da gerekmiyor. Sırf belediye para gelsin diye de bunu yapıyor. O zaman da ne oluyor? Şey ortaya bambaşka ucube şehirler çıkıyor. O yüzden bu belediyecilik yasasının bir kez daha elden geçirilmesi gerekiyor.
4: Bence,
3: senin dediğin gibi bitirmek mi lazım yoksa başka bir formül?
0: Lazım yani, demokrasi dışı bir şey.
4: İşte hukuka aykırılıklar yapılmayacaksa, rüşvet, irtikap vesaire, rozetli ya da partili belediye başkanı bence hizmet açısından, hizmetin kalitesi açısından veya partiler arasında yarışma olması açısından çok çok daha iyidir. Yani millete hizmeti partiler siyaset aracılığıyla götürmek daha iyidir. Orada bir de halk seçiyor. Yani işte halka hesap veriyor bir anlamda. Yani ben şöyle düşünüyorum. İşte şu anda müthiş bir algı yönetimi de var. Bir İSKİ olayı oldu vaktiyle. O İSKİ olayından sonra Cumhuriyet Halk Partisi bir daha İstanbul'da seçilemedi. Siyaseten bu bir cezalandırmaydı, bir değerlendirmeydi. Şu anda İSKİ'den çok daha büyük bir şey oldu.
0: Evet.
4: Ama bir algı yönetiliyor. İşte yargı siyaset yapıyor. Yargı eliyle dizayn ediliyoruz. AK Parti yargısı. Bu algı hiç olmazsa belli kesimlerin konsolidasyonu için tuttu.
0: Evet.
4: Eğer bu olmazsa ben bu yarışın, siyasi yarışın çok daha hizmeti iyi noktalara getireceği kanaatindeyim. Belki bunu yapmak gerekiyor. Yani bu ne olabilir? İşte diyelim bu dosyaların, şimdi bu hukuki dosyaları kamuoyunun, herkesin bilmesi mümkün değil. Bunların biraz daha halkın haber alma özgürlüğü ve hakkı anlamında daha iyi duyurulması lazım. Bunların sonucu da etkileyeceğini düşünüyorum ben.
0: Emre Cemil Ayvalı şimdi Eli Rahat Partisi'nin yerel belediyecilikte çok iyi olduğu için diyor ki rozet falan, ama yani karşı tarafta öyle bir durum yok. Yarışmıyor partiler. Çankaya'da ne yarışıyor? Hizmet mi yarışıyor? Beşiktaş hizmet mi yarışıyor?
4: Ya da,
0: sen ne olursa
2: olsun diyor. Bu arada şuna da
0: yani
2: katılıyorum.
0: Biz çekiyoruz onlar.
3: Beşiktaş.
0: Politik düşünmeyen insanlar bunu çekiyor. Onu kastetmek
2: istiyorum. Mesela şu da tartışılmalı. Belki Amerika örneği, tabii Amerika'da artık eyalet eyalet oradaki vali de seçiliyor ama mesela bir Güney Kore modeli var.
0: Onlar nasıl
2: üniter,
0: yaptılar?
2: Üniter devlet. Ya tabii orada belediye meclislerinin yine seçildiği güçlü. Ama işte daha kaymakamın da valinin icrada etkili olduğu,
0: hı hı,
2: ama mükerrer birimlerin de ortadan kalktığı, daha bir ve bir arada. Yani Türkiye'nin bence bu vesileyle konuşması gereken asıl unsurdan da birisi şu. Gerçekten belediyelerin net bir görev tanımı olmalı. Çünkü şu kolaycılık da olabiliyor. Yol ihtiyacı var, altyapı ihtiyacı var ve bunlar daha olması gereken en öncelikli icraatlar. Ama diyor ki bunlar çok uzun iş. Tamam mı? Ben onun yerine sosyal politika adı altında şu tesisi üreteyim veya işte şu konser eğlenceyi yapayım, şu festivali yapayım. Bu tarz bir popülizme yönelebiliyor ve açıkçası burada bir bütçe anlamında maliyet doğuyor.
0: Evet.
2: Veya şu da olabiliyor. Mesela bir CHP'li belediye başkanı ilçesinde isterse büyükşehir belediyesiyle muhatap olmayabiliyor, kaymakamla muhatap olmayabiliyor, eş güdüm ölüyor. Bunları görev tanımları net bir şekilde çok daha eş güdümlü ve artık mükerrer birimleri de ortadan kaldıracak, bürokrasiyi azaltacak bir hizmete
0: yöneltilebilir.
2: Olabilir.
0: Şimdi buyurun hocam.
5: Mesela ben Emre Bey'in dediklerine harfiyen katılıyorum. Bir de şu olmalı. Belediye başkanının siciline de bakmak lazım. Yani bir

0: emekli asker, bir avukat mesela, yanlış anlamayın. Ya geçmişte belediye yönetimiyle, mahalli idare yönetimiyle ilgili hiçbir tecrübesi yok. İş adamı mesela. Sırf partili olduğu için seçiliyor ve o belediyeyi yönetemiyor adam. Yani kişisel bir donanımı yok, yeteneği yok. Yani buna da bakılmalı.
1: Keşke emekli bir asker olsa, albay olsa, ya dese ki sokağa şunu yapmayın. Vallahi yani. Tamam, hani belki biraz dese ki temiz olsun yolların
0: halinde. Kararlarıyla olabilir ama şimdi İyi bakıyorsunuz adam iş adamı. Ya yavaş yavaş meylediyor ya ranta doğru. Çünkü kafasında kar var adamın. Yani karı yükseltmek adına bir şeyler yapayım geldi diye.
2: Yusuf Alabar'da site yöneticisi yap site cillop gibi.
1: İşte onu diyorum bak.
2: Diyor ki bak diyor Emre bizim kesime bak diyor ağaçlar, ben... çimler. Karşı tarafta belediyenin parkı diyor. Çankaya Belediyesi. Çimler, otlar uzamış.
1: Yerel olmuş. Yönetimde askeri vesayete karşı değiliz. Oralar o kışlalar falan ne kadar güzel tertemiz evet, düzenli hocam. Yani, bir şey demiyoruz.
0: Ya şunu söylüyorum yani ben mesela Ankara'da mahalli seçimlere katıldığımda hiç partiye bakmadım. İnanır mısınız? Yani bu adamın yeteneği nedir ona baktım. Tek tek döktüm böyle bütün şeyleri. Kendi ilçemde Çankaya'da oturuyorum.
1: İlçe belediyesinde.
0: Tabii ilçe belediyesini döktüm bütün adayları. Ya bu adamın yeteneğini, ederini ne yapar bu adam?
3: Tamam da hoca şimdi diyelim
0: yani
3: ki kim
0: gerçekten olsa, bakmadım. Kim olsa
1: ne sonuca mesela ulaştınız ben merak ediyorum.
0: Ya çok değişik bir tipe verdim yani. Baktım geçmişinde biraz.
4: Kim olsa CHP kazanacak zaten. Neye bakmışsınız?
0: Yani, ona vermedim. Ama ülke yani yönetimiyle şimdi biraz farklı bu iş. Yani
1: doğru, çok şey farklı. Doğru söylüyorsunuz.
3: Yani şimdi bu konularda çok örnekler var tabii. Şimdi diyelim ki şehri kim yiyor? Şehir planlacısı, inşaat mühendisi, mimar. Ya çok onunla da deneyim oldu. Belki de en çok yolsuzluğun olduğu yer inşaat mühendisi olan bir adam.
1: Onları oldu.
3: Var.
1: Bir de o yapı şimdi, seni kendine şey yapıyor
3: yani
1: herhalde.
3: Şöyle bir garabet yaşıyoruz biz. Yani CHP, AK Parti, CHP, DYP, CHP, Demokrat Parti. Bütün son 50-60 yılımızda o kutuplaşmadan bir türlü kurtulamadı.
1: Evet, biraz hikaye.
3: Kurtulamayınca hizmet üzerinden yarış yapılmadı. Bakın Çankaya'da kim rekabet yapsan ne yapacaksın? Yapamazsın. Beşiktaş'ta %70 oy veriliyor. Öyle bir noktaya gelmiş ki hizmete falan bakan yok. Bak Beşiktaş şu anda altyapı kötü. %70 oy var. O yüzden hani orayı aşmamız gerekiyor.
1: Peki oyuncu olsaydı, kafayı ben unutmadım geleceğim size. Oyuncu belediye başkanı olsa mesela.
0: Ya o da sürekli festival yapıyor, tiyatro yapıyor. Yani bildiği iş o adamın.
1: Şimdi mesela Erdal Beşikçioğlu ile ilgili bir İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Etim Eskut Belediye Başkanı. Özgür Özel kendisini komiser size getirdim, komiser aday getirdim demişti. Şaka gibi ama. Ne diyor Erdal Beşikçioğlu hakkında? Tutuklanması üzerine İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Evet. Tıpkı Üsküdar'da olduğu gibi Beşiktaş'ta Erdal Beşikçioğlu Etim Eskut'ta görevden uzaklaştırıldı tutuklama kararının ardından. Erdal Bey de bir oyuncuydu. Geldi. Etim Eskut gibi bir yere belediye başkanı adayı oldu. Ben ilk adını duyduğumda Mahmut abi bu olayı duydum. Ya dedim ki sizin ne işiniz var? Siz sanatçısınız. Tabii ki kendi tercihleri de. Hani bir insan bir şey demek istemiyorum. Hizmet etmek ister gelir. Ben de siyasete gireyim falan der ama ya popüler şu da olabiliyor. Çok özür dilerim. Ön yargılı evet. Söylemek istemiyorum. Yargılanıyor yani. Bir şey değil. Ben suçlu muçlu diyemem şu an. Yargı devam ediyor ama.
3: Ya öyle popüler isimler geçmişte de oldu. Mesela.
1: Oluyor. Fatma Girik Şişli oldu falan da. Evet. Sistem şu açıdan söylüyorum Mahmut abi. Belediye sistemi var anladığım kadarıyla. Siz orada belediye başkanı olduğunuzda böyle her şeye hakim falan da olmuyorsunuz yani.
3: Olmuyorsunuz.
1: Bir sistemde zaten çevriliyor. Değil mi yani?
2: Özgür Özel tabii onu çevirmiş. Zaten ben tabii ismi de Behzat Ç diye isim
1: Erdal Beşikçioğlu.
2: Erdal Beşikçioğlu'nu ilk daha böyle bilmediğim için daha ciddidir, daha böyle lakayt tavırlardan uzaktır diye düşünüyordum. Tabii o mitinglerdeki
1: evet,
2: sonra birkaç konserdeki hal ve tavırlarından sonra şunu görüyorsunuz. Zaten Özgür Özel ona bir belediye başkan yardımcısı atamış. Daha önce Bakırköy belediye başkan yardımcısı olan Mutlu Kerimoğlu. Bunun zaten evet, bar arkadaşı.
1: Ya onlar bizi ilgilendirmiyor hocam.
2: Hayır, şu anlamda söylüyorum. Yani. Ve zaten asıl işi yapan,
1: yani
2: asıl olayı yapan, asıl o kurguyu yapan, onu çevreleyen o. Ve onu da biraz da tabii bu anlamda rahat kandırılabilir de görmüşler. Tabii o da alet olmuş. Kendi çektiği filmleri hem belediye çalışanlarını oynatmış, Uşak'taki olayın başka bir versiyonu, hem de direkt oradaki evet, bütçeyi de kullanmış. Diğer taraftan da şu an Etim Eskut'ta şöyle espriler yapılıyor. Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırılınca konut fiyatları düştü. Ya çünkü artık bu

0: Fırsat üzerinden alınan rüşvetler müteahhitlerden o kadar fazlaydı ki evin maliyeti düştü diye. Düşürüyor. Gerçekten orada ciddi bir sıkıntı vardı.
1: Gaffar, özür dilerim, çok sözün üstüne geçti, bu son dakikayı vermek için söyledik.
2: Evet, işte yani bir önceki konudan müsaadersen şimdi ya belediyeler acaba bir demokratik katılım mekanizması mı gerçekten? Yoksa kent rantının bölüştürülmesi, siyasetin finanse edilmesi için çalışan bir mekanizma mı? Şimdi Türkiye'de 1990'lı yıllardan 2010'lu yıllara kadar belediyeler gerçekten hizmet üreten ve kent sorunlarını çözen bir mekanizmaydı ve demokratik katılımın da bir unsuru oldular. Neden? Onu şuradan biliyoruz. 1994 İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri kent yoksullarının, varoşlarda yaşayan yani çeperdeki insanların siyasete ağırlıklarını koyduğu seçimde zaten Livaneli de şikayet etti.
3: Tabii.
2: O zaman kendi köşesinden dedi ki, adaydı bu, Sosyal Demokrat Parti'nin adayıydı. Livaneli dedi ki, İstanbullu belediye başkanını İstanbullular seçmedi ki yahu dedi. İstanbullular seçmedi ki.
3: Çünkü sol taban gitti, Erdoğan'a oy verdi.
2: Söylediği İstanbullular, Beşiktaşlılara, Kadıköylülere, Bakırköylülere İstanbullu ama Ümraniye'de yaşayana, Sancaktepe'de yaşayana, efendim Esenler'de yaşayana, onlara da yani küçümser bir edayla onlara da dışarılık dedi.
3: Halbuki Livaneli demiyor, ben solcuyum, niye oy alamıyorum bunlardan?
2: Halbuki aslında sola oy vermesi gereken o kesimler aslında gene sola oy verdiler. Yani sol bir söyleme. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiler. Ve o dönem gerçekten Türkiye'de, dünyada da liberal bir rüzgar esiyordu. Yani demokratik katılımla ilgili demin Mahmut abinin söylediği, yerel yönetimlerin de demokratik mekanizmanın çok önemli parçası olduğu, yerinden yönetimin çok önemli olduğu bir dönemdi. Ve onun meyvelerini Türkiye yedi. Meyvelerini yedik. Neden? Bugün Türkiye'deki şehircilik anlayışı, belediyecilik anlayışı iyisiyle kötüsüyle o dönemin eseridir. Kötü tarafları vardır ama iyi tarafı daha çoktur. Mesela Anadolu'da özellikle, İstanbul'da değil, İstanbul'da yok ama Anadolu'ya çıktığında kaldırım görüyorsun. Kaldırım var.
3: Net, AK Parti belediyeler net çalışıyor. Yani iyi çalışıyor. Evet. Bu kadar bir gerçek, böyle bir şey var.
2: İçme suyu var, temiz su var, temiz hava var, park var, bunları görüyorsunuz. Yani Erzincan'da, Erzurum'da, Konya'da, Kayseri'de medeniyet görüyorsunuz. Ve bu da bu 90'larda başlayan hikayenin bir sonucu. Fakat bugün bunlara gerçekten ihtiyaç var mı bilmiyorum. Çünkü belediye ne yapacak? Su, yol, kanalizasyon, işte yeşil alan. Aydın ya değerli arkadaşlar, bunları 3 tane mühendisi bir masaya koydu mu yapay zeka çağındayız. Yapılıyor zaten bunlar.
3: Binlerce personel.
2: Bir belediye bunu yapamıyorsa zaten ya ülkeyi terk etsinler. Bırak siyaseti, ülkeyi
0: metroya
2: terk etsinler.
0: Metroya da zaten yapısal olarak kapasitesi yok.
2: Dünyanın en basit şeyinden bahsediyoruz.
3: Zaten tamamen, o yüzden belediye başkanları da TikTok çekiyorlar. Pazarda ona buna bağırıyorlar. Bravo. Bilmem ne yapıyorlar. Şov yapıyorlar.
2: Belediye yani, başkanına da siyasi kariyer inşa etmek kalıyor.
3: Aynen.
2: Yani bir sonraki basamakta ne olacağım? Nereden vekil olacağım? Bakan mı olacağım? Bunu düşünmek kalıyor. Ya da bir siyasi parti kuracağım, parayı toplayacağım, cumhurbaşkanı olacağım. Öyle diyor ya şimdi hapisteki eski belediye başkanı. Cumhurbaşkanı adayı yazıyor. Evet. Onun için yani senin temas ettiğin noktayı ben önemli buluyorum. Bu çağda artık yol yapmak, temiz su, temiz hava, bunlar büyük sorunlar.
3: Zaten taşeron kullanıyorlar. Onlar da dediğin gibi çöp atmışlar.
2: Çöp toplamak, bunlar ciddi problemler değil. Bunların hepsi merkezi idare tarafından yapılır. Ama belediyelere yeni bir elbise giydireceksek, yani evet, gerçekten demokratik katılım anlamında bir elbise, yani yerel demokrasi anlamında bir şey giydirecek, onu tartışalım ama buradan bir yere çıkamayız.
3: Bence
2: işte Beşikçioğlu gibi aktörleri
4: konuşuyorsunuz, şikayet ediyorsunuz. Yani efendim? Okullar olmasaydı maharef güzel olurdu.
3: Ne kadar güzel söylemiş onu beyefendi hakkında. Ama öyle Mahmut abi, yani görmüyoruz işte.
4: Başka bir formül mutlaka vardır. Abi sizin dediğiniz şu çıkıyor. Yerel yönetimleri kapatalım, bürokratları atayalım, bu işi yapsınlar. Yok,
3: ne kadar güzel anlattın Mahmut abi. Ne kadar güzel anlattın.
2: Mahmut abi şöyle düşün.
0: O da başka
2: bir şey söyleyeceğim.
0: Doğru.
2: Bir şey söyleyeceğim. Bakın İstanbul'da
3: sen yakında
2: içinde
3: yerel yönetimler özellikle işareti kaldırsın da dersin yani.
2: Şimdi Mahmut abi, evet, siz de otomobil kullanıyorsunuz. Kendiniz de, ben de kullanıyorum. İstanbul içinde
3: evet,
2: belediyeye ait yoldan TCK karayollarına ait yola geçtiğiniz anda yol düzeliyor.
3: Medeniyet.
2: Medeniyet geliyor. Neden böyle acaba?
4: Çalışmıyor
0: ama,
4: olması. Bak,
0: burada ama tam tersi de olabilir.
2: Çalışmıyorsa tersi olmuyor ama hiç
0: olmadı. Oldu. 90'larda oldu.
3: Doğru. Yasin hocam, yani, hemen geleyim hocam.
5: Biz yozlaşmış belediyecilik üzerinde bir değerlendirme yapıyoruz ve vardığımız sonuçta kapatalım.
4: Kapatalım.
5: Bu doğru değil. Yani orayı daha şeffaflaştırmak, milletin iradesine tabii tamamen açmak ve milletin iradesine saygı duymak. Bence yapılması gereken bu.
3: Ama olmuyor. CHP kazanıyor gene.
5: Ama yani ama sonuç itibariyle.
3: Bir de şöyle bir şey var. Açık konuşalım. Yani ya, açık konuşalım. Tam bir şey dediğimiz işte yok. Bakın, bu temsille ilgili bir şeyden bahsetmiyorum. Tabii ki halkın temsilcileri. Ben temsilden bahsetmiyorum. Yapılan işler bunlar üstad. Yani dediğinizde haklısınız. Ben şu an
1: onun dışına çıkarak yani.

0: politik şeyin doğruculuğunu dışına çıkar.
1: Ama şunu da gözden yani, kaçırmayın. Yani Türkiye'de vesayet odaklarının teker teker temizlenmesi, işte biraz önce bahsettiğiniz 94'te İstanbul'un belediye başkanının iradesiyle başlayan ve bu noktaya gelen bir şey. Dolayısıyla
0: bilsek ki bizim, Erdoğan daha çıkacak dediğinizi yapalım. Bence de açalım ama.
1: Yani bizim bunun yollarını açmamız lazım. Suç yollarını da kapatmamız lazım. Yapılması gereken o. Yani yargı üzerine düşeni yapacak. Algıyı kapatacağız. Özellikle benim çok çok önemsediğim, yayından önce de konuşuyorduk. Şimdi belediyelerde bazı suçların işlenmesi izah edilebilir şeylerdir. Mesela diyelim ki bir insan paraya tamah etmiştir. Evet, daha çok zengin olmamıştır, olmak istemiştir, bunu örgütlü yapayım demiştir. Bunlar bir anlamda insan psikolojisiyle izah edilebilir suçlardır. Bu suçlar işlenebilir. Ama bir belediye başkanının ya da bir belediye yetkilisinin işte istihbarat örgütleriyle irtibat kurması izah edilebilir bir şey değildir. Dolayısıyla bizim buraları düşünüp buralara
0: ben suç işlenmesin diye demedim de hizmet açısından dedim net bir şekilde.
2: Bu arada suç, bir yerel yönetimde, reformunda
0: belediyede paranın döndüğü her yerde suçlar işlenebilir. Bu bizimle ilgili bir şey değil. Şimdi, bir de hocam AK Partili belediyede oturmanın konforuyla konuşuyorsunuz siz orada. Oturuyorsunuz yani.
3: Tabii,
0: hizmet
3: bizim
0: alıyorsunuz.
3: Gibi gelin bir
0: kaldırımınız var, yolunuz
3: şey,
0: var.
3: Tabii,
0: Kadıköy'de kadar açık söylüyorum.
2: Bu süreç CHP belediyelerini de değiştirecek mi?
0: İnşallah.
2: Öyle bak yani. Şimdi bak Kemal Bey 2 sene dışarıda kaldı. Döndü geldi. Özür dilemeye başladı. Demek ki bu sistem yani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya birçok şeyi değiştirdik, muhalefeti değiştirmedik, bence değiştirdi. Yavaş yavaş.
0: Doğru söylüyorsun. CHP'de bakın.
3: Özür dilerim.
0: Buyur buyur yaklaşık.
3: Ya şu soru orta yerde duruyor bakın. Lütfen bunu yabana atmayın. Yani Türkiye uzaya uydu gönderiyor.
2: Tamam.
3: Uzaya uydu gönderiyor. Türkiye savaş uçağı imal ediyor. Füzeleri imal ediyor. Ve Türkiye'nin en büyük şehrinde su sorunu var. Ya bu kabul edilemez.
2: Yo, doğru.
3: Yani belediye yapmıyor bu işi.
2: Bir şey
3: yani.
2: Daha
3: yani belediye de artık bir demokratik katılım mekanizması
1: ama
3: olmaktan çıkmıyor.
1: Ama orada belediye değil.
3: Yani şu olmaz Gaffar bakın abi. Su getirsin diye sırf kanalizasyon yapsın diye seçime ihtiyacımız yok. Yani bence birini seçiyorsak daha ciddi bir iş için seçelim.
2: Gaffar abi.
3: Belediyeye daha ciddi bir iş verelim işte, onu yapsın.
2: Bak, şu
0: hemen şey yapsın geleceğim hocam.
2: Ya şöyle bir gerçeklik var. Ya Türkiye'de siyasete iş yaptıran, bürokrasiye de iş yaptıran bence yegane şey toplumsal korku, güdü yani. Aspına koz vermemek, ısmına da mahcup etmemek. Tabii AK Parti, Cumhur İttifakı sosyolojisi bunu daha yakından hissediyor. Mesela Konya'da kalesi olduğu yerde bile belediye başkanı şunu diyor. Evet AK Parti bir daha seçilir ama benim itibarım düşer veya AK Parti'nin oyu düşer. Kahramanmaraş'ta bunu diyor. Yozgat'ta diyor, Adıyaman'da diyor. CHP toplumsal güdüyle siyaset yapmaya yeni yeni başlayan bir parti.
0: O, biz de bunun bedelini ödeyeceğiz.
2: Bence belediyecilik yani, hizmetlerine peki çok yansıyor.
0: Biz de bunu çekeceğiz günlük hayatımızda. Onlar eğitene kadar.
2: Ama eğitene kadar. Şöyle bir pratik
0: Beşiktaşlar, Kadıköy'ler. Kadar. Cüneyt Hocam size ya çok az
4: söz şunu söylemek istiyorum son kez. Ya bu belediyecilik ehil işi. Bu işi bilenlerin belediye başkanlığı yapması lazım. Hatta buna muhtarlar da dahil. Mesela muhtarlık o belediye seçimlerinde muhtar bütün kapıları geziyordu. Geldi bize yani eski muhtar, ne yaptın ne yapacaksın dedim. Adam o kadar güzel anlattı ki yaptıklarını. Ya şunları yaptım, yapamadığım şu işler var, şunları yapacağım dedi. Bir de dedim şunu yapar mısın, karşıdan karşıya geçerken şu aynalı görünmeyen noktayı gösteren şey var okul geçidinde.
0: Evet.
4: Onu koyabilir misin? Tabii ki dedi.
1: Ben onu muhtarım yapıyor ya, belediyeye yapması lazım.
4: Bak gözden kaçırmışım dedi. Halledeceğim dedi yani.
0: Gideceğim belediyeye söyleyeceğim, yaptıracağım.
4: Ya bu hizmet yani, benim ihtiyacım var. Gündelik hayatımı kolaylaştıran bir şey.
0: Helal olsun yani.
4: Ve onu da yaptı gerçekten. Ben de ona oy verdim, o eski muhtara. Şimdi şu Etimesgut Belediye Başkanı var ya, bak ben şuna inanıyorum. Bu şöyle dönmüştür, önüne ihale dosyaları geliyor ya bunun. Oğlumla bu doğru mu, imzalayayım mı demiştir. Bak bilmiyordur da çoğunu. Hani onun bir şivesi var ya.
0: La Ankara şivesiyle konuşuyor. La yani
4: dönmüştür o yanındaki adama. Ya doğru sayın başkanım demiştir, imzalamıştır. Bilmiyordur bak çoğunu da. Yani bu işi gerçekten bu belediyecilikte bu işi bilenlerin yapması lazım. Yani parti meselesi sonraya kaldı.
0: Bence de tali. Yerel yönetimde biraz
4: yani
0: tali.
4: Yani seçmen ben biraz bu belediye başkanlarına oy verirken biraz buna bakması lazım. Ya bu adamın ederi ne, kapasitesi ne, yeteneği ne? Ya bu işi yapabilir mi? Bilgisi ne?
2: Ya hocam o bulunur hocam. Bak şimdi bir...
4: Ya ama çoğu böyle yeteneksiz adamlarla dolu.
0: Bence de.
2: CHP yani AK Parti seçmeni 2009'daki yerel seçim.

0: seçimlere bakın. AK Parti seçmeni ya da daha doğrusu Türkiye'deki sağ seçmen enteresan bir şekilde hesap sormayı biliyor. Oyu düşürüyor hemen.
1: Evet.
0: Bir cevap veriyor.
1: Yaptı solda, İstanbul'da dediğin
0: solda
1: gibi.
0: Solda bir kutuplaşmadan dolayı kaynaklı bir durum var. Tıpış tıpış gidip oy veriyor. Yani ne dedi? Kendileri söylüyor bunu. Öyle bir o kutuplaşmanın bitmesi gerekiyor. Yani hizmet üzerinden yarış olduğunda belediye başkanını tabii ki yetenekli adamı, yani şöyle bir şey var hocam. En yetenekli diyelim şehir bilimiyle ilgili adamlar bile yolsuzluk yapıyor ona bakarsanız. İyi iş yapmayabilir. Ama mesele şu, bu sistemi bir bütün olarak koyuyor. Mesela Türkiye'nin şehirler anayasası yok. Niye yok? 2008 yılında çıkardılar Cumhurbaşkanı, o dönemin 2007'de Cumhurbaşkanı kabul etmedi, bir daha da çıkmadı. Türkiye'de bir ortak şehir aklı, şehir mimarisi denilen bir şey yok.
1: Evet.
0: Oradan kaybetmiş. O yüzden ucube şehirler çıkmasının yolu açılmıştır. Bu da evet. Belediye başkanları da bunu görünce bir de şöyle bir problem çıktı. Siyasetin finansmanını belediyeler üzerinden belirlemek. Aman Allah'ım.
1: İşte oğlum herkes abi, bunu engelleyemezsiniz adam demek istiyorum. Partili abi. Adam geliyor soruyu, engelleyemediğimizde görüyoruz. Kaç yıldır Türkiye'de bu sistem var? Engellenilmiyor. Belediyeler üstünden geliyor. Yani ben sizin dediklerinize katılıyorum. Temenni olarak da çok güzel. Teoride çok bunlar harika şeyler ama başka bir çağa geldik bence. Çalışmıyor yani. Çalışmayan sistem. Allah kelamı değil ki bu sistem böyle devam etsin. O belediyeden. Yani
0: nasıl oluyor? İlçe belediyede çalışıyor da İstanbul'da çalışmıyor.
2: Sen ama de, şöyle... Nasıl?
0: Konya'da çalışıyor da İstanbul'da
1: ya Konya'da AK Parti var işte, o yüzden şey... daha açık ne söyleyeyim. Peki, bak numara da yapmıyorum yani. Diyorum ki AK Partili belediye olduğu için, dediğin seçmen kitlesi olduğu için çalışanlar görüyorlar. Diğer tarafta çok ideolojik düşünüyor adam. Oraya bir Atatürk resmi asarsa i̇şte tamam diyor, böyle gidiyor işte gerekiyor. Yani. Gördük ya, abi
3: bir tane. Daha üzücü olan şu abi. Daha bak, mesela net söyleyeyim bu kadar. Seçmen AK Parti'ye bir ceza kesiyor. Mesela ekonomi nedeniyle diyor ki ben geçim sıkıntım var, hayat pahalılığı var.
0: Bu iş olacak.
3: Seni iktidardan indirmek istemiyorum. Yani başkasına tamam. Direksiyonu vermem.
1: Tabii.
3: Ama öyle. Yerel seçimde bak sana bir ikaz yapacağım diyor. Fakat yerel seçimdeki ikazın da bedeli çok ağır. Yani gerçekten ağır. Biz onun bedelini ödüyoruz. Yani bu sefer o bir siyaset oyuncu haline.
1: Bunu da şey diye düzelteyim. AK Parti var diye değil, Erdoğan var diye düzeltiyorum. Erdoğan. Şunun için söylüyorum. Yani alameti farikası yerel yönetimlerden gelen bir lider olduğu için, yanılıyor muyum Mehmet'ciğim, sizin partide çok iyi bakmıyorum. Ona çok dikkat ediyor. Yani bir insanın özel ilgisiyle belediyecilik gelişiyor. Bu böyle bir bu kadar inisiyatife kaldığı zaman bu durum ilgimi çekiyor. Bu arada Emre Cemil, İzmir'de bu kadar konuşmuşken Cemil Tugay ne yapacak?
4: Vallahi Cemil Tugay'ın ne yapacağı çok belli değil. Yani öyle bir açıklaması bir kez oldu.
1: Gerçi geçse bile biz açıklamıyoruz diyorsun zaten.
4: Yani öyle bir durum söz konusu. Bir de şu ya tabii katılacaksa da katılmayacaksa da ya bu süreçlerin şu ana kadarki usulü esası nasılsa yine aynısı yönetilecek ama
1: bence geçecek.
4: Son dönemde ben çok fazla haber çıktı.
1: Yani sanki o yönde bir eğilim var gibi Gaffar. Yani Cemil Tugay sanki AK Parti'ye geçecek.
0: Ya
1: İlginç bir dönem olmaz mı İzmir'de de AK Parti mesela kaç yıldır? 25 yıldır sanırım Cumhuriyet AK Partisi'nde. Bir dönem belki...
3: İzmir'i çok tabii ben çok iyi bilmiyorum ama mesela İzmir'le böyle benzetim kurabildiğim bir şehir var.
4: Yıldır.
3: Edirne 27. var mesela. Edirne'yi biliyorum. İzmir'de hani seyahatlerimiz kadar biliyoruz. Mesela Edirne'yi çok iyi biliyorum. Yani çok sık gidip geliyorum. Arkadaşımız, eşimiz, dostumuz çok orada. Belgin Hanım da son seçimi kıl payı kaçırdı. Kıl payı kaçırdı. Yani genelde o AK Parti'nin irtifa kaybetmesinin bedelini ödemiş oldu. İzmir'de de gerçi çok farklı çok bir şey yoktu. Kıran kırana bir yarış vardı. Şimdi Edirne'de şunu diyor bu vatandaşlar. Ya bir dönem yapsaydı şu AK Parti ya diyorlar. Bir dönem geri alsaydınız yani verin de AK Parti'ye bir dönem toparlasın şehri. Şehir toparlansın biz gene devam edelim.
1: Ya Edirne'lileri şey yaptığımız için sevdiğim için söyle. Bodrum için de aynısı. Keşke Bodrum.
3: Şimdi rahat Cemil Tugay şunu düşünüyor olabilir. Evet. Ben seçmenin yapamadığını ben yapayım. Bir dönem AK Parti olsun biraz toparlayayım.
4: Çok
3: adım dayı geçer olabilir.
4: Çok samimi bir soru soracağım.
1: Buyurun hocam. Samimi bizim programı zaten evet. Numara yok.
4: Şimdi Cemil Tugay şimdi belediye başkanı.
1: Evet.
4: CHP'li diyelim. Bugüne kadar yapamadı, edemedi, beceriksiz. AK Parti'ye geçti. İşte körfezi temizledi, bir takım ruhsatları iptal etti, şudur. Cemil Tugay mı yapmış olacak, AK Parti mi yapmış?
5: AK Parti yapmış olacak, çok basit. Çünkü nedeni şu.
4: Oraya kadar mesela Cemil Tugay tabii ki başarısızdı. Mı ama yoksa
5: hayır şöyle ben bir kere belediyecilikte sadece tek başına aktöre asla inanmıyorum. Mesela CHP'deki her adamın beceriksiz olması mümkün müdür? Mesela benim iddiam şu. Bununla tarihi figürler üzerinden de iddialaşırım. CHP'nin tarihte bir tane başarılı belediye başkanı olmamış. Yani bu kadar olabilir mi? hiç olmamış. Nedeni şu. Ahmet Piriştina da çok başarısızdı. Bursa'da çok öne çıkarılan Eskişehir adam da çok başarısızdı.
1: Eskişehir'de fena değiller.
5: Eskişehir'de de iletişim iyiydi. Yoksa altyapı, şehri büyütme yok, yoktu. Birkaç park vardı. Şehri büyütmedi. Ve İstanbul'un ve şu Eskişehir yüzünden İstanbul, Bursa, İzmir daha fazla göç aldı. Orada anlatmak istediğim şu. Sonuçta belediye başkanları en çok oy alacak aktörler üzerinden, yetenekleri ve liyakatları üzerinden belirlenir ama o partinin kurumsal kültürü çok önemlidir. Mesela Cemil Tugay gerçekten bireysel olarak çok yeteneksiz bir adam. Bunu burada söylüyorum. Geçse de söylüyorum. Ama AK Parti'nin kurumsal kültürü içerisinde, çünkü o kadar fazla belediyecilik tecrübesi olan adam var ki, hemen diyorlar ki, mesela çok bunlar geçmişte de oldu, hemen bir belediye başkan yardımcısını gönderiyorlar bu işleri bilen ve orada bir anda hizmet kalitesi değişiyor. Evet. Bir de şöyle bir durum var İzmir'de şu an. Cemil Tugay parda aidiyeti üzerinden çok inatlaştı hükümetle. Belki o eş güdümle çalışsaydı, Körfez'deki mesele, kentsel dönüşümdeki mesele, bunlar çözülürdü. Mesela Aziz Kocaoğlu için de aynı şey geçerli. Mesela diyorsun ki kentsel dönüşüm beraber yapalım. Yok, ben yapacağım. Metroyu bana devret diyorsun. Mesela Melik Gökçek öyle yapmıştı. Dedi ki belediyelerin yapma gücü yok, ben metroları devrediyorum hükümete. Daha hızlı ilerledi. Ama mesela CHP'li aidiyetiyle şunu yapmış oluyor, işte bireysellikten orada çıkıyor. Ben vermem. Niye? Parti yarışında ona koz vermiş olurum. Nitekim ne oldu? O metro projeleri kaldı.
1: Evet, İktidar Partisi'ne de yakın oldum hocam. Daha da evet, devam ediyor. Yani daha arkan.
5: Ama mesela Recep Tayyip Erdoğan İktidar Partisi'ne zıt olduğu halde, tabii ki, 94'te muazzam bir belediyecilik yaptı. Yani tarihte
1: o
5: böyle.
1: O yüzden diyorum yani. O yüzden AK Parti'den ziyade Erdoğan faktörü dememin sebebi bu. Oradan yükseliyor. Yerel yönetimden geliyor. O konuya çok önem veren bir lider. Evet. Yani diğer taraftaki lider başka bir işten. Mesela Özgür Özel'in özelliği ne? Ya da Kemal Kılıçdaroğlu bürokrat. CHP'de bürokrat havası esiyor. Değil mi? Burada siyasetten gelen yerel yönetimden birisi olduğu için bir lider. AK Parti'de yerel yönetimler konusunda böyle bir özelliği var.
3: Melih, İstanbul'da belediye başkanı olduysanız işiniz zor. Neden? Çünkü iyi yönetilmiş bir şehir.
1: Evet.
3: Hani bu Ekrem İmamoğlu iktidarına kadar iyi yönetilmiş ve bir sürü sorunu çözülmüş bir şehir.
1: Evet.
3: Ne yapacaksınız? Daha yukarı çıkmanız lazım. Onun için de İmamoğlu ne yaptı? Yukarı çıkmak yerine var olanı kırıp dökmeyi, projeleri temel atmamayı, iptal etmeyi seçti. Başka bir yöntem. Yani ideolojik ve siyasi bir yöntem izledi. İzmir'de ise fırsatlar var. Çok fırsat var. Demin onu söylemek istedim. Çok fazla fırsat var. Yani 1994'ün İstanbul'u gibi İzmir. Çözülmemiş bir sürü sorun var. Ucundan
1: alan yürür çözün diyorsun ya.
3: Alan yürür. E ama siz hiçbir şey yapmamışsınız arkadaş, kusura bakmayın.
1: Ama işte o belediye yapısı da bunların elini kolunu bağlayan bir hale gelmiş orada artık İzmir'de anladığım kadarıyla. Hmm. Karşıyaka Belediyesi, karşılaşıyorlar sokakta, kavga ediyor CHP'li ikisi de.
5: Tabii.
1: Sen diyor buradan geldin, burayı sömürdün gittin falan. Yani orası bir kangrene dönüşmüş durumda.
4: Bir de şöyle oluyor. Şunu diyorum bak, Emre Bey'in dediğinin aksini şöyle söyleyeyim. AK Parti'ye geçmeden de yapamaz mı bunları? AK Parti ile uyumlu çalışarak.
5: Ama sosyoloji adamı izin vermiyor. Mesela diyoruz ki İzmir'den örnek vereyim.
1: Anlıyorum işte, parti izin vermiyor.
5: Parti izin vermiyor. Evet. Kentsel dönüşümü ben yapacağım diyor tek başına ama yapamıyor. Halbuki beraber yapılsa.
1: İşte eski belediye başkanı içeride değil mi o dönüşümlerden dolayı? Eski belediye başkanı içeride değil mi?
5: İçeride. Adam kentsel dönüşüm daire başkanlığı kapattı. İz betonu batırdı. Sadece bir kentsel dönüşüm ve proje yapamadı.
2: Ya bakalım bu sorunları mesela geçecek.
1: Ben de geçeceğim. Evet.
2: Sorunları ne zaman için tartışıyoruz? Bütün bu tartışmalar şu son 1-1,5 yılın meselesi. Burada yaşananları kaldır, bunları hiç tartışmamış olacaktık. Yani dolayısıyla ben
1: belediyecilikten kendim
2: belediyecilikle ilgisi yok bu şeyin.
1: Yani doğru söylüyorsunuz. Bir de çok tartışılan bir görüntü var. Ona bir bakalım mı? Bu günlerdir Özgür Özel bunun üzerinde çok durduğu için bugün yine röportaj vermiş. O beni benzettiğim bir gazeteci vardı, onunla konuşmuş. Yine bu abdest meselesi. Yani bizi ilgilendirmiyor kimsenin ne yaptığını ettiği ama durup durup bu konuyu Özgür Özel kendisi konuşmak istiyor anladığımız kadarıyla.
4: Çok konuşuldu da onun içinde.
1: Bir de açıklama yap. Bir dinleyelim mi ne diyor bu konuyla ilgili Özgür Bey?
6: Ben vakit namazı kılmam ama cuma kılarım, bayram namazı kaçırmam. Yıllardır böyledir.
7: Türkiye'de büyük günü böyledir. Zaten.
6: Çocukluktan beri böyledir. Ondan sonra hatta işte şey diyor birileri bu kadar nizami abdest olur mu?
1: Yasin Hocam diyor ki ben ne diyorsunuz bu tartışma üzerine ne diyorsunuz bir defa? Çok konuşuldu bu görüntüler.
2: Ya
1: şöyle, bunun bir karşılığı da var mı bu tartışma?
2: Şimdi yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi işte namaz kılan insanların dini

0: istismar ettiğini söylediler ve bu şekilde oy aldığını söylediler. Şimdi kendisi acaba, yani inşallah samimi olarak kılıyordur. Yani bunu sorgulayacak şeyde de değiliz. Ama böyle iki ihtimal var. İhtimalleri tartışalım. Birincisi, ya ben samimi olarak namaz kılacağım. Ben ona inanıyorum. İnşallah öyle kılıyordur. Dua da ediyorum. İkinci ihtimal de şu. Ya bunlar dini istismar ederek, İslam'ı yaşıyor gözükerek oy aldılar. Biz de bunu yapalım. Ama şimdi beri tarafa bakıyorsun. O senin dini istismar etti dediğin adam 5 vakit namazını kılıyor. Yasaklansa da kılıyor. Baskı yapılsa da kılıyor. Sen de kendi ağzında şunu söylüyorsun. Diyorsun ki ben işte 5 vakit namaz kılmam. Cumaları kılarım ve bayram namazını kaçırmam. Şimdi dolayısıyla mesele dinin eğer yaşanmasıysa orada bir samimiyet var. Yani bir ayet var. Bu çok önemlidir. Mesela der ki sizin kurbanlarınızın eti ve kanı Allah'a ulaşmaz. Sizin samimiyetiniz, takvanız Allah'a ulaşır. İbadet böyle bir şeydir.
1: Niyetiniz
0: ben,
1: yani.
0: Ben, tabii ki ya, niyetiniz. Ben İslam kelimesini Allah'a teslimiyet olarak görürüm. Yani eğer inşallah bu şekildedir. İbadetler onun bir belirtisidir. Bir iyilik alınıp ölçü alınıp onun üzerinden gidilmelidir. Bu bir iyiliktir. İnşallah devamını fazlasıyla görürüz.
2: Türkiye sosyolojisi bunu geçti.
1: Geçti değil mi hocam?
2: Bak, bunlar için de geçti, AK Parti için de geçti. Artık kimse bunlara falan bakıp da oy moy vermiyor.
3: Şimdi ben bak, bir şey diyeceğim bu geç de Melih Altunok yani. O bizi ilgilendirmez derdi.
1: Estağfurullah hocam.
2: Bu geç kaldı.
1: Yani tartışma ya bana şöyle, bir sorsa şimdi, dese ki sen böyle yapıyor musun? Ben derim ki sana ne, yürü git.
3: Şimdi ama o kamuoyuna mal ettiği için konuşmak tabii bir nevi demokrasinin gereği oluyor.
1: Tabii ki.
3: Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki de bunu ben kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı olarak görüyorum. Çünkü niye? Az önce
1: Yasin Hoca vermesinin.
3: Evet. Daha önce açık konuşalım. Türkiye'deki dini, diyaneti, dini pratikleri, İslami pratiklerin tamamını tahkir edenler şu an bunu topluma gösterme ihtiyacı görüyorlar.
0: Hissediyorlar.
3: Ben tamam, bu samimi veya değil, sonuçta bunu da yapmakta özgür. Samimiyetsiz olarak da yapmakta özgür. Ama ben de açıklamalarından şunu anlıyorum. Şimdi
1: Türkiye'de
3: o şey diyor,
1: siyaset namaz, böyle mi yapılıyor?
3: Abdestle diyor. Abdestle diyor. Bu kadar nizami alan. Yani ben orada bu görüntüyü vermeden önce dersini çalışmış bir öğrencinin mutluluğunu görüyorum. Çok iyi çalışmışım ki yapmışım. Bunu da bana soruyorlar. Bir de karşısındaki adam daha düne kadar bir basketbolcu. Bizi Allah korudu, işte kötü alışkanlıklara gitmedik deyince, yok ya seni Allah değil spor korumuştur diyen Fatih Altaylı Türk toplumunun İslami pratiklerle ilgili anketini veriyor. Zaten diyor Türk toplumunun geneli böyle. Ya sen nereden biliyorsun? Senin bu işlerle bir alakan yok. Bu bir gerçek. Sen bunu zaten takiye yapmak zorunda da değilsin. Senden bizim onay almaya da ihtiyacımız yok. Ya o yüzden bana her anlamıyla yapay geliyor. Tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtüsü meselesinde bazen vitrin olarak öne çıkardığı aktörleri tabanına bir türlü içselleştiremeyip yazlıkta onlara hücum etmesi gibi.
1: Ya bak şu görüntü, şimdi diyor ki Özgür Bey de ben bunu çektirmedim diyor. Konu bu. Bunu diyor birisi çekmiş diyor. CHP'nin yeni partinin genel başkanı, bir siyasetçi, Türkiye'nin ikinci partisi olmuş. Bu seviyeye girip, yani bu seviye Gaffar sana yaklaşamayız. Seni elini ayağını yıkıyorsun, abdest alıyorsun. Birisi şu seviye gelip fotoğrafını çekse dersin ki ne yapıyorsun arkadaş? Ya yüzlerce koruman var.
4: Etraftaki adam görmüyor mu yani?
1: Bunu bırakın yani Özgür Bey. Bunu yemeyiz. Bunu Fatih Altaylı size goy goy yapıyor. Siz bunu göstermek için çektiniz. O yüzden biz konuşuyoruz. Açıkçası yanılıyor muyum Gaffar? Şu seviyede girip. Bakın.
3: Sırada da hata var bu arada.
1: Cüneyt Hoca. Devlet Bahçeli. Oturuyor, abdest alıyor bir yerde. Bu seviye yakınına girebilmesi...
2: Veya başkan hiçbir şey yap, böyle bir görüntü vermez.
1: Hayır, çekilir mi? Vermez, onu konuşmak için söylemiyorum. Diyorum ki bir genel başkan örneği vereyim diye, MHP diye size söyledim. Herhangi bir genel başkan diyeyim o zaman. Özgür o kadar girse yakında Mahmut abi, olur mu? Sen bu ya görüntüyü vermişsiniz
2: var,
1: yahu.
2: O ekibi var, herkes orada. Yani niye numara haber olmaz olur mu? Ya şimdi şöyle...
3: Bir de kısmen hatalar da var da... Allah onlara girmeyelim. Şimdi önce başı
5: ya arkadaşlar bak ben neyse, solcuyum yani, ben Allah bile görüyorum etsin. Ben icap duyuyorum söylemeye, bak ben yani solcu bir adamım, benim de namazla ilişkim, Özgür Bey'in söylediği kadar ilişkim var, ben burada gördüğüm hatayı söylemeye ben

0: Ediyorum yani
1: ben de insanı... arıyorum ama Allah kabul etsin
0: şimdi
1: yani.
0: Bir de diyor ki Özgür Bey o kadar nizami falan ya onu ben bile biliyorum birader.
2: Babaannem
0: yani.
2: Öğretti.
0: Hangi nizam?
1: Bir de ya şey yani o...
0: sıkıntılı yani tamam Allah kabul etsin. Bir de bak bu kameralar kapatılıyordu ya hani İBB başkanı kamera kapattırmıştı. Ne diyordu Özgür Bey? Aman efendim sen koskoca başkansın üstüne çorba dökülür görünmesin. Ya çorba dökülür değil abi sen ayağını kolunu çemirlemişsin abdest alıyorsun. O mesafeden kendini çekilmesine müsaade ediyorsun. Hadi buna müsaade ettin diyelim ki. Bu yanlışlıkla çekildi. Şu mezar başında rakı kadehi kuşturman nasıl çekildi? Tabii. O da mı gizli çekildi yani? Nasıl oldu bu işler? Yani burada kimse birbirini kandırmasın. Birbirimize rol yapmayalım. Ayıptır yani.
3: Bu arada Fatih Altaylı da eski görüntüler ama siyasetçi bunların hepsi.
1: Ay, grup başkan vekili ya orada yeni yani.
0: Aynı adamlar
1: yani yetmedi, şey yeni yetme de olsa hata da.
3: Aynı adamlar hani çekiyorlar yani. Ya diyorum hani ne bileyim.
0: Bir de hangisine,
3: hayat tarzı bu demek.
0: Hangisine itimat edeceğiz? Yani aklımızla alay etmeyin. Şimdi her zamanki gibi yanlış yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış pozisyonda duruyorsunuz.
3: Şov yapmışsınız ve
0: Türkiye'de Melih'cim 12 Eylül Türkiye'de siyasetle inanç alanı arasında dev bir duvar ördü. Siyasetçilerin değil ibadet etmesi, siyasetçilerin dini inançlarını söylemesi bile yasaktı. Yasaktı. Bir siyasetçi dini inancını ben Müslümanım dese, ben Hristiyanım dese o bile ayıp karşılanıyordu, yasaklanıyordu. Tayyip Erdoğan, onun hareketi, daha evvel Necmettin Erbakan, onlar bu yasağa rağmen, ibadetlerini gizlemediler ki şu kamera şovu falan da yapmadılar. Zaten adamlar namaz kılıyor zaten. Yani gündelik yaşamları o yani. Ve bunu gösterme cesaretini de gösterdiler. E şimdi ortada böyle bir yasak yok. Hiçbir şey yok.
3: Dediğin neyi, doğru laflar.
0: Neyin şovunu yapıyorsun sen
3: şu anda? Şunu dese bir şey demeyeceğim. Ben de artık böyle takılıyorum. Yeni parti artık bu mesafeyi aşacağız. Biz de yapıyoruz dese. Çıkıp Fatih Altaylı'ya orada biri çekivermiş falan deyince. Yani bizimle dalga geçmeyin.
0: Ya, kafa buluyorlar.
3: Mert olun. Deyin ki biz bundan sonra böyle yapacağız. Ekrem İmamoğlu gibi. O da hani camide falan görüntüler böyle. Biz artık böyle takılacağız.
4: Ya bir işte bir şey var şimdi.
3: Var
4: değil mi? Şurada niye bugüne kadar hiç görmedik? Tamam kabul. Her şeyi kabul. İyi yapmışsın. Allah kabul etsin. Yani cuma günleri de camiye gidiyorsun. O da olabilir. Ama yani şu anda bu ne alaka? Değil mi? Tesadüfen mi çekildi? O kadar adam görmedi.
2: Yok abi yani.
4: Şimdi bu tabii hakikaten insanın içini ya rahatsız ediyorsun. Ama bu aynı zamanda başka bir fotoğraf da gösteriyor.
3: Nedir?
4: Nedir o? Yani hakikaten Başkan Erdoğan diyor değiştiremedik ya. Tamam. Değiştirdi işte geldi. Bu hal yani komik halde değişti biraz
3: Kadir
4: ama.
3: Mısıroğlu diyordu. Daha çok böyle diyordu.
1: Evet. Şey rahmetli. Olacaklar. Ben daha çok Müslümanım diye bağıracaklar. Tabii şimdi Deli Kadir demeyi biliyorlardı ama ne dese de onu bir numaralı uygulayıcıları ya. Onlar oldular.
3: Kadir Mısıroğlu görüşlerini net ifade eden cesur, ha. Dürüst bir adamdı. Şimdi, Allah rahmet evet. Eylesin. Kimsenin
1: rahmet
3: Ahmet Hakan'ın ona fesih demesi falan bir şeyi değiştirmez tabii. Yani. O onların döneme uymalarıdır.
4: Bir süre önce
3: yoksa
4: söylediği
3: adam kendince doğru bildiği görüşü ifade görüşleri tartışabilir insanlar şey yapabilir. Ben öyle cesur insanları seviyorum.
1: Evet,
3: numara yapmayan adamdı. Politik doğruculuk kalıp girmeyen bir adam kendisi yani.
5: Özgür Özel'in yani özelini bilemem ama mesela Türkiye'de yaşayan, okuyan, yazan biri olarak ben şunu çok net olarak görüyorum. Türkiye'yi işte okyanus ötesinden yönetmeye çalışanlar şunu yaptılar. Darbelerle bu yönetimleri yapmaya çalıştılar. Baktılar ki bu neticeye ulaşmıyor. Ya bu millet gerçekten samimi Müslüman bir millet. Bunu gördükleri için FETÖ'yü kullandılar. Yani FETÖ üzerinden yöneteceklerdi. Niye? İşte o İslami bir perde, kendi emperyalist emellerine İslami bir perde çekip bunu yöneteceklerdi. Şimdi bu sosyoloji bunu aşmış mıdır? Cüneyt Bey'in dediği gibi. Bunu bilemem ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Kamu vicdanı uzun süreli yanılmaz. Yani geçici zamanlarda yanılabilir ama kamu vicdanı
3: son tarzı kendisi
5: bulur.
3: İçin doğru çok karar verir diyorsunuz.
5: Tabii yani dolayısıyla
3: demokrasi zaten bu
5: ne kadar inanılır. Samimi olup olmadığını kamu vicdanı değerlendirir.
3: Peki ben şunu merak ediyorum. Cüneyt Hocam dedi ya seçmenler artık bunlara bakmıyor olabilir. Yani muhafazakar seçmen de farklı yaklaşıyordur. CHP'li seçmen ya da yeni parti seçmeni ne diyor burada? Şey mi diyor? Yani iktidara gideceğiz. Bir genel başkan böyle şeyler yapabilir mi diyordur acaba?
1: Hakim kitlesi öyle diyor.
3: Sen o kitleyi Mahmut Öğüt?
4: Öyle bir şey ya, düşünüyor. Oluyor bu tabii. Şimdi mesela diyelim ki bu bir önceki süreçte hatırla başörtülü parti meclis üyesi yapıldı.
3: Çarşaf, rozet taktılar çarşaflı hanımefendilere.
4: Bunlar biraz göstermelikti. Yani sahici bir yüzleşme sonucu ortaya çıkmış değil. Çıkıyor olsaydı orta çağ düşüncesinden falan değil mi?
3: Özgür Bey'in de orta çağıydı. Din deyince orta çağ zihniyeti.
1: Kur'an kursları için.

0: Şimdi Kur'an kursları için mesela bu ülkenin, bu milletin diniyle ilgili asgari bilgiye sahip olurdu. Yani o yüzden de hani ne başörtüsü meselesine bu kadar ceberrut şekilde giderdin, ne işte diyelim ki İmam Hatip'teki öğrencilere giderdin. Orada bir alt üst oluş yaşanıyor. Yani bence Özgür Özel'in bu geldiği nokta, bir önceki süreçte de başörtüsü meselesi üzerinden biçimsel bakışın bir yansıması diye düşünüyorum.
1: Doğru, çok.
0: Ama bu buradan ne çıkar? Yani bu tartışmalardan belki bir ders alırlar da bir şey çıkar.
2: Öyle mi? Hayırlı bir şey.
3: Belki şunu da sormak gerekiyor. Biraz önce Emre Cemil'in dediği şeyden devam edecek olursak noktadan. Şimdi Türkiye şunları yaşadı. İşte İmam Hatip Lisesi'nde çocuklar namaz kılarken biz şöyle haberler izliyorduk televizyonlarda. Şok çocuklar namaz kılıyor. Laiklik elden gitti. Şimdi laikliği temsil eden bir partinin başkanının bu görüntüleriyle laikliği nasıl bağdaştırıyor kendilerinden bir dinlemek lazım.
2: İrticai eylemlerin odağı olmaya üzere yeni parti. İrticai eylemlerin odağı olmak
0: üzere. Ama yani şunu da kabul edelim. Yani bak, CHP sosyolojisinde enteresan bir ikili ruh hali var. Cuma'ya gidenler yani gerçekten Cuma'ya giden CHP sosyolojisi var. Evet. Ama aynı zamanda böyle irtica bakış açısı, yani dindara da farklı bakan bir sosyoloji.
2: Ama orada da protest bir şey var. Ben şimdi görüyorum mahallemde. Mesela CHP'li komşum diyor ki, ben imam diyor, kızıyorum diyor, cumaya gitmiyorum diyor. Ya diyorum, böyle bak bir şey değil. Diyalektik hani, imam sen imamın niye kızıp cumaya gitmiyorsun? Yani gideceksen bana niye zaten?
1: Yani öğretmene kızıp okula gitmiyor.
2: Böyle bir şey olur mu? Ama orada da böyle bir şey üzerine örgütten çok araçsallaştırılıyor. Bence AK Parti'den daha çok araçsallaştırılıyor.
0: Yüzde kaçı İmam Hatip diyelim? %10 eğitim sisteminin. Değil mi? %10'u nasıl anlatıyorlar? Bütün okullar İmam Hatip.
2: Her oranın %10 mu İmam Hatip?
0: Böyle anlatıyorlar. Şimdi bu bakış açısı.
1: %10 evet. %10 mu? %10.
0: %10
1: %10
0: ama %10 11 civarında. Ki, sanki bütün okulların hepsi normal
1: zannedilenden çok daha
0: özel okullar yokmuş gibi davranılıyor. Bu bakış açısının değişmesi gerekir. Problem oradan çıkıyor. Ya da cumaya gider, namaz da kılar, bunu da yapar. Yani o orada bir yüzleşme yaşanmadı. Ben işte Kemal Bey'in gelişinin o anlamda pozitif olduğunu düşünüyorum.
1: Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra bence ikinci en büyük etken de %50+1 seçim sistemi. %50+1 seçim sistemi parlamenter sistemin aksine kalıcı olarak toplumun değerlerini hedef almayı en azından biçimsel manada da olsa engelliyor. Çünkü 50+1 alman için %80'e hitap edeceksin ki onun 51'ini alacaksın. Yoksa kimlik siyasetini salt yapıp parlamentoda pazarlık unsuru elde etmek yeterdi. 20 bile yeterdi. CHP eskiden niye Deniz Baykal döneminde o kadar dönüşme ihtiyacı hissetmiyordu? Biçimsel bile olsa. Bana 20 yeter diyordu. Ama şimdi artık 50+1'de toplumun değerlerinin karşısında hizalanamazsın. Bu anlamda da çok ciddi bir kazanım.
4: Yalnız bu görüntüden etkilenecek seçmen var, onu söyleyelim. Bu görüntüler, yani Özgür Özel burada maksatlı bir propaganda yapıyor. Yani işin teorik çerçevesini bir yana bırakıp pratiğini de tespit edelim. Bazı tarikatlar, cemaatler var. FETÖ'nün yerini oynayan bazı yapılar var Türkiye'de. Bunlar da yazılıyor basında, sık sık geçiyor.
2: Süleymancıları falan.
4: Evet, bu yapılara mesaj üretiliyor. Yani şöyle yapılıyor. Şimdi sonuçta bunlar cemaat, tarikat üyesi adamdır. Yani müntesiptir. Bir yere mensuptur. Ona gösterecek onun efendim abisi, babası, her neyse o hiyerarşideki kişi. Bak gördün mü, adama bunlara dinsiz binsiz diyorlar ama bak adam namaz kılıyor diyecek. Bununla oy toplayacaklar. Yani hala Türkiye'de iradesini tıpkı FETÖ'de olduğu gibi iradesini ipotek altına veren insanlar vardır. Onlara yönelik bir mesaj girişimi.
2: Halbuki Süleymancılar şöyle dese yeter, bak bu adam Erdoğan'ın karşısında dese, getirip o mürit ona oy verecek.
4: Ondan
2: ama
4: dolayı da veriyorlar ama itiraz edenler olabilir.
2: Etkiler.
4: Yani şimdi mesela Kureyş'in açıklamaları var, ben okuyorum yani kendi işlerinden basına yansıdığı kadarıyla görüyorum. Burada İmamoğlu projesi üzerinden konsolide olan muazzam bir para akışının söz konusu oldu. Artık bunun kitapları falan yazılıyor. Basına da yansıyor. Kendi işlerinden çıkan insanlar var. Onlar güzel şeyler anlatıyorlar. Ben buradan şunu görüyorum. Özgür Özel aynı zamanda bu hareketleriyle o bölgelere, o mahfillere bir mesaj üretmiş oluyor. Bunu da yapıyor. Yani bunu yabana, bu tabii bize şu anda Türkiye geneli açısından biraz tuhaf geliyor. Neden böyle bir şey yapıyor diye. Yani çocuk mu kandırıyorsun diyesimiz geliyor ama gerçekten
2: onları bunu etkiliyor. Kendi seçmeninde diyor ki zaten takiye yapıyor,
4: takiye yapıyor
2: diyor.
4: Önemli
2: başkan
4: değil
2: diyor. Oradan oy almak için.
4: Ya o seçmenin durumu da vahim. Oturup düşünsünler. Yani

0: kaç kılığa girdiniz kardeşim? Bak İyi Parti 6 oku yırtıyor, çıkarıyor şu anda Atatürk'ün yanından. Yani hani bu 6 ok için canınız kanınız fedaydı? Yani bu öyle, şu anda Türkiye'de Atatürkçülerin bir numaralı gündemi Atatürk Özgür Özel mi dedi, Kılıçdaroğlu mu dedi? Ya bakar mısın böyle? Atatürk ikisine diyemez. Atatürk 1938 senesinde EBT'de intikal etti, irtihal etti. Ve artık böyle bir şey demeye imkanı yok. Fakat bunun tartışmasını yapıyorlar. Yani akıl dışı bir durumla karşı karşıyayız. Siyaset buna göre dizayn edilecek ve bizim de Türkiye'de bir numaralı muhalefet partisi dediğimiz parti böyle çıkacak, öyle mi? Yani Allah sizden korusun Türkiye'yi. Benim başka diyecek lafım yok yani.
1: Genel siyasetin, yani ülke yönetim siyasetinin bütün tarihimize bakın, ana aksta belli bir siyaset geliştirmeden bu türden gösterilerle oy devşirmek mümkün değil. Ana aksta bir siyaset öneriyorsun halka, o sana güven duyuyor. Öyle bir dalga yaratırsan ancak gidebilirsin. Bu ucuz şeyler de mümkün değil.
2: Halbuki yani, ne çok konu var muhalefet için Mahmut Öğür. Yani muhalefetin işleyeceği ne kadar çok konu var. Sen kalkıp abdestle mesaj verip iktidar, ya ne kadar konu var. Adalette bilmem neyle uğraş, ekonomiyle uğraş. Hani değil mi?
0: Ya şimdi Melih'ciğim bir de
2: şey yapayım.
0: Allah aşkına bak. O çok önemli konu bak. Yani ekonomik sıkıntılar had safhada. Her defasında söylüyoruz. Ya bize yandaş diyorlar, utanmazlar ya. Yandaş diyorsunuz ya. Bizden çok eleştiren yok. Ağzınızı açıp konuşmuyorsunuz. Hala din üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir komiklik olabilir mi? Din üzerinden siyaset yapacak ve zannediyor ki ben bunu yaparsam iktidara gelirim. Ya aslı dururken suretini ne yapsınlar? Zaten adamdan kastım Sayın Cumhurbaşkanı'nı söylüyorum. Yani şeyde söylemimde bir kabalık olmasın.
2: Adamdır ya.
0: O anlamda diyorum yani. Adam hafız. 5 vakit namazını kılıyor. Zaten dindarlığıyla bilinen birisi ve bunu da hiç gizlememiş. Hayatı boyunca gizlememiş. E şimdi sen onun taklidini yaparak kendini kimi kandıracaksın yani?
2: Ya bunların kimseye bir şey...
0: Bir de konu bu değil yani.
2: Kafacığım, kimseye bir şey ders verecek halleri var mı? Şimdi mesela bir yasa var. Yalan bilgiyi yayma, değil mi? Birileri tutuklanıyor. Hükümete yakın gazeteci içeri alındığında yalan bilgiyi yayma, aa düştü bunu yaptı. Kendilerinden biri aynı suçla yargılandığında yalan bilgiyi yaymak diye bir suç mu olur? Yani o CHP'li muhalif dediğin gazetecilerin iler tutar yanı kalmamış. Ne bizlere herhangi bir şey söyleyecek haldeler. Biz ilkesel davranıyoruz. Bu konuların hepsinde de çok açıkça ifade ediyoruz. Siyasi görüşümüz varsa bunu da söylüyoruz ya. Hakkaniyetli olmak önemlidir. Numara yapmak değil. Fatih Altaylı'nın içinde şey yok mu? Sabah akşam çıkıp insanlara küfür, ağız dolusu küfür edeceksin. Hiçbir ilkeselliğin olmayacak. Dolayısıyla onların söyleyebilecek bir şeyleri falan kaldığını düşünmüyorum. Yani tarihte bunu gösteriyor. Çok teşekkür ederim.
3: Çok uzun uzun bir yayın oldu. Hareketli bir yayın oldu.
2: Kafamızdaki her şeyi döktüğümüz bir program oldu. Çarşamba akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.
4: ...12 Eylül müdahalesi sonrası ülkedeki tüm siyasi faaliyetler yasaklanmıştı. Büyük gözaltılar, siyasi davalar yaşandı. Kapatılan CHP'nin tabanına hitap eden Erdal İnönü, SODEP'i kurdu. ...1985'te SODEP-HP birleşme protokolü imzalandı ve yeni partinin adı Sosyal Demokrat Halkçı Parti olarak açıklandı. SHP'nin ömrü 10 yıl sürdü. Tam 10 yıl sonra 1995'te Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi CHP çatısı altında birleşti. SHP'li Hikmet Çetin oy birliğiyle genel başkan seçildi. ...1991 genel seçimlerinin sonucunda kurulan koalisyonun ortakları DYP ve SHP her geçen gün büyüyen Güneydoğu sorununa, demokratikleşememe sıkıntısına ve de ekonomik bunalıma bir çözüm yolu bulamamıştı. Özal'ın vefatından sonra Çankaya Köşkü'ne çıkan Süleyman Demirel'in halefi Tansu Çiller de ülkeyi her anlamda düzlüğe çıkaracak bir reçete sunamıyordu. Tansu Çiller'in kurduğu azınlık hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güven oyu alamayınca 30 Ekim'de DYP ve CHP ülkeyi seçime götürecek yeni bir koalisyon hükümeti kurdu. Bu hükümette 1995 yılında yapılan kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Deniz Baykal, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak yer aldı. Fakat bu Çiller ve Baykal arasında sıkıntıya yol açınca Çiller istifa etti.
5: Allah hayırlı yapsın, mübarek etsin.
4: 24 Aralık 1995 günü sandığa giden 29 milyon seçmen Türkiye'yi yöneten liderlere Refah Partisi'nin belediyecilikteki

hükümetinin listesini biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'na sundum. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine sunmuş olduğum hükümet listesini onayladılar. Böylece 53. Cumhuriyet Hükümeti hukuken şu andan itibaren görev başındadır. Yarın da görev devir teslim töreni bütün bakanlıklarda ve başbakanlıkta yapılacaktır.

0: Demirel'in görevlendirdiği Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller'le anlaşıp 53. hükümet kurulabilmişti. Fakat Güvenoy'u Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilen Anayol DYP hükümeti düşünce görev tekrardan Erbakan'a verildi.
1: Hem bu iki partinin beraberce yapacakları çalışmaların, hem bu koalisyon protokolünün, hem de bu bakanlar kurulunun ülkemizin, milletimizin beklediği hizmetleri başarıyla yapmasını, nasip buyurmasını diliyorum. Hayırlı olsun. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Konya Milletvekili. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Tansu Çiller, İstanbul Milletvekili.

haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan. Gece Ajansı'yla karşınızdayız. Saatlerimiz 2'yi gösterene dek bugün de Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını sizlerle paylaşacağız. İlerleyen dakikalarda konuklarımız da olacak. Sahadan arkadaşlarımız da sıcak bilgileri bizlerle paylaşacaklar. Geride bıraktığımız gün İstanbul'dan gelen bir haber hemen herkesi tedirgin etmişti. Hemen o sıcak gelişmeyi, gecenin sıcak gelişmesinde sizlerle paylaşalım. Büyükçekmece'de Mimar Sinan sahilinde yol kenarındaki bir set kısmında toprak kayması meydana gelmişti. Enkaz altında birilerinin kalmış olma ihtimali vardı. Bölgede geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı ve bu panik nedeniyle de ekipler gece saatlerine kadar aralıksız bir şekilde çalıştı. Neyse ki valilikten o beklenen açıklama geldi. Toprak altında kimsenin olmadığı açıklandı yapılan tespitlere göre. Sahil yolunda olması aslında bu toprak kaymasının paniği biraz daha arttırmış durumda ki görüldüğü gibi banklar da var o bölgede. Ekipler akşam saatlerinde hemen harekete geçtiler ve o büyük korku neyse ki ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda bir o panik son buldu. Göçük altında birilerinin kalmış olma ihtimali söz konusu değildi. Titiz bir çalışmaydı. Neyse ki İstanbul Valiliğinden gelen o haberle de yüreklere su serpildi. Olay nedeniyle trafiğe kapanmıştı yolun bir bölümü ama şu an itibariyle trafiğe kapanan bir yolun olmadığı da vurgulandı. Bu haberi de, bu güzel haberi de paylaşmış olalım sizlerle birlikte. Şimdi devam edelim. Ülkenin önemli gündem başlıkları var. Başkent Ankara'da malum yoğun bir mesai süreci var. O mesai süreciyle birlikte özellikle Temmuz ayı enflasyon oranı hemen herkesin yakın takibinde. Şimdi Başkan Erdoğan'ın yaptığı bazı açıklamalar vardı hatırlayacaksınız. Ve haftanın ilk gününde işte o enflasyon oranı ile birlikte netleşen bazı rakamlar, detaylar haberimizde.

0: Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
1: Küresel olumsuzluklara rağmen hedef enflasyonda tek hane. Tüm adımlar o hedef için atılıyor. Mücadele sürerken Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Temmuz ayında enflasyon %1,78 olarak gerçekleşti.
0: İran savaşının tetiklediği küresel krizin enerji fiyatlarında sebep olduğu şok dalgaların sakinleşmesiyle birlikte enflasyon tarafında da inşallah umut ettiğimiz oranları yakalamayı temenni ediyoruz.
1: Bu rakamla SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranını belirleyecek 2026'nın ikinci 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon verilerinin ilki belli oldu. Ortaya çıkan artışın 23.552 liraya yükseltilen taban aylığa yansıtılması da gündemde. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği'nin tahminleri dikkate alındığında 3 farklı senaryo ön plana çıkıyor.
0: Emeklimizi, çalışanımızı, memurumuzu da gözetecek, onların da beklentilerini dikkate alacak ve alım gücünün artması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.
1: 23.552 lira olan taban aylık tahminler dikkate alındığında %7 artış durumunda, 25.201, %9,7 artışla 25.841, %10,67 artış halinde ise 26.065 liraya çıkacak. 25 bin lira maaş alan SSK ve Bağkur emeklisi %7 artışta 26.750, %9,7 artışta 27.430, %10,67 artış halinde ise 27.668 lira maaş alacak. 30 bin lira maaşsa %7 artış olursa 32.100 lira, %9,7 artış olursa 32.916 lira ve %10,67 artış olursa da 33.201 liraya yükselecek. 40 bin lira maaşsa tahminlerin gerçekleşmesine göre 42.800, 43.888 ya da 44.268 lira olacak. Anket tahminlerine göre memur ve memur emeklileri Ocak ayında %2,54 enflasyon farkı alabilecek. Bu da toplu sözleşme kararı ile 2027'nin ilk 6 ayında alınacak %5 zam oranının %7,67'ye çıkması demek. %7,67 artış olması durumunda ise en düşük memur emeklisi maaşı 31.527 liradan 33.945 liraya yükselecek.
2: Mecliste de yoğun bir mesai var. Ana gündem başlığı sadece ülkemizi değil aslında bölgemizi yakından ilgilendiren terörsüz Türkiye süreci. Kritik bir eşik daha aşıldı. Sürecin hukuki altyapısını oluşturacak olan çerçeve yasa teklifi AK Parti grubu tarafından imzaya açıldı ki yarın 17'de bu imza süreci dolacak. Teklifin tabii bu hafta bitmeden artık meclisin gündemine de gelmesi bekleniyor. Önemli başlıklar var, önemli detaylar var. Hemen onlara bakalım.
0: Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde bir kritik eşik daha aşıldı. Sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi AK Parti grubu tarafından imzaya açıldı.
0: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde geleceğe hazırlamaktır.
1: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasayla ilgili siyasi partileri bilgilendirecek. Teklif salı günü saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması için grup yönetim kurulu salonunda olacak. Yasama aşamasıyla Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak.
0: Süreci istismar etmek isteyenler olacağını çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz.
1: Yasa teklifi af

0: niteliği taşımıyor, geçici olarak yürürlükte olacak. Meclisten geçse dahi silah bırakma süreci tamamen sonuçlanmadan yasa yürürlüğe girmeyecek.
1: Şimdi bu konuda muhalefetin tepkisi de tabii merak ediliyordu. Tabii artık muhalefet derken iki ayrı siyasi partiden bahsediyoruz. Bir yeni parti, bir de CHP. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili açıklaması var. Terörün sona ermesini tarihsel bir fırsat olarak nitelendiriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu meclise gelmesi beklenen işte bu çerçeve yasaya da destek açıklaması yaptı.
2: Terörün bitmesi Türkiye için tarihsel bir fırsattır. Biz bu süreci, cumhuriyetimizi, güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırma süreci diyoruz.
3: Kameralar karşısına geçti. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu.
2: Bu mesele sadece bir demokrasi ve hukuk meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'nin güvenliği ve dış politikası için de hayati bir meseledir. Bu temel meseleyi çözmeden Türkiye'nin güçlü bir bölgesel aktör haline gelmesi çok zor. Bu noktada artık ilkesel bir çerçeve ortaya koyuyoruz. Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu süreç kapsamında hazırlanması beklenen çerçeve yasaya destek verdi.
2: Çağrımız çok açıktır. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Ülkemizin huzuru, bölgemizin huzuru, açıkladığım çerçeve içinde çözüm Türkiye'yi rahatlatacaktır.
1: Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel için yarın kritik bir gün. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na geldikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına hiç katılmamış ve grup kürsüsünde konuşmamıştı. Onun yerine grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel çıkıp konuşma yapmıştı kendi destekledikleri milletvekilleriyle birlikte. Ama işte dedik ya, yarın kritik gün. Çünkü aynı salonda CHP ve Yeni Parti, daha doğrusu Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu ardı ardına o kürsüye çıkacak, parti gruplarına hitap edecekler.
4: Bu kadar kötüsünden karşılaşacağımı bilseydim ben bu siyasete miyasete girmezdim.
5: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların, ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz.
0: Kılıçlar çok önceden çekilmişti. Gözlerse salı gününe Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki grup toplantısı geriliminin son perdesine çevrildi.
6: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
0: Özgür Özel'in kurduğu yeni parti ilk grup toplantısı için hazır. Özel'in ardından aynı kürsüde bu kez Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Mutlak butlan sonrası ilk grup toplantısını yapmış olacak.
7: Ben Kemal, geliyorum.
0: Mecliste son gerilimin adresi ise grup odaları. Özel, CHP grup başkanı sıfatıyla CHP'ye ait makam odasında ve koridorda çalışmalarını devam ettiriyordu. Ancak yeni partinin kurulmasıyla isimlikler söküldü. Yeni bir logo da eklenmedi. Ancak Özel ve ekibi yeni ana muhalefet biziz diyerek o odaları terk etmedi. CHP yönetimi bu duruma tepkili. Hatta grup katı, grup başkan vekili odaları, toplantı ve destek birimleri için meclise yazı gönderildi. Bu alanlar CHP'nin kurumsal devamlılığı kapsamında korunmalıdır dendi. Gözlerse bu konuda meclisin vereceği karara çevrildi.
8: Arkamızda düşman gibi bir deniz, önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
0: Kılıçdaroğlu yalnız odayı istemekle kalmadı. Truva atı temizliği için düğmeye de bastı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu Özel'in CHP'yi ele geçirmek için bıraktığı öne sürülen eski parti meclisi üyelerini kara listeye aldı. Boşta olan il başkanlıklarına son atamalar yapılacak. İlçe başkanlıklarındaki arınma süreci de tamamlanacak.
9: Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettirecek.

0: Ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
1: Yeni partinin kurulmasıyla CHP'de güncel milletvekili sayısı 45'e geriledi. Bu sayının yalnızca yarısının Kılıçdaroğlu'nu desteklediği, kalan 20'den fazla milletvekilinin Kılıçdaroğlu'na karşı bildiri yayınlamaya hazırlandığı da kulisleri hareketlendirdi. Kendilerini üçüncü yolcular olarak adlandıran ekibin Kılıçdaroğlu'ndan partiyi yılbaşından önce kurultaya götürmesini ve genel başkan adayı olmamasını talep edecekleri konuşuluyor.
2: Son zamanların hatta son yılların en çok konuşulan isimlerinden birisi malum Haluk Levent. Şu günlerde Ahbap Derneği'yle ilgili soruşturmada yargılanıyor, tutuklu yargılanıyor. Kumar bağımlılığı, bahisler, kara para, yasa dışı para vesaire pek çok şeyle ilgili. Ama en önemlisi ihtiyaç sahiplerine depremzedelere ulaştırılmak üzere kendisine teslim edilen paralarla ilgili yargılanıyor. Ama biz bu konuları, yani Haluk Levent'in böyle bir geçmişinin olduğunu daha önce defalarca dile getirmiştik. Hatta 2010'dan bu yana da bunu dillendiriyorduk. Israrla bizler asrın felaketinin yaşandığı o dönemde ve sonrasında dahi devlet dedikçe birileri inatla devlet yok dedi. Başta FETÖ'cüler ve ardından diğerleri olmak üzere. Yani bir yanda birileri devlete operasyon çekti, bir kısımda sırf iktidara değil devlete ve millete muhalefet etmek için Haluk Levent'in bu geçmişini üstünü örttü ve onu kahramanlaştırdı. Hatta o kadar ileri gidenler oldu ki devlet yok, ahbap var diyenler oldu. Bunların hepsine yakından şahidiz. Şimdi bizler yeniden onları hatırlatacağız. Neden bu konuyu biz demiştik de siz o zaman alkışladınız ifadesini kullanıyoruz. İsterseniz şöyle bir arşiv taramasını ekranlarınıza getirelim. Bir kez daha hatırlayalım.
1: Haluk Levent'in öncülük ettiği yolsuzluk sarmalı aslında yıllar önce afişe olmuştu. Hem de defalarca. Bu manşetler tam 16 yıl önce atıldı. Sabah gazetesi perdeyi daha 2010 yılında aralamıştı.
3: 10 yıl öncesinden itibaren Haluk Levent'in önderlik ettiği bu sözde yardım kuruluşu için endişelerimizi, kaygılarımızı sütunlarımızda, manşetlerimizde, televizyonlarımızda dile getirdik.
1: İşte onlardan biri. Tarih 16 Nisan 2010. Sabah Haluk Levent'in gözaltına alındığı haberini bu başlıkla duyurdu. Levent hakkındaki suçlama ise borçlandığı tefeciyi kaçırtıp işkence yaptırdığı iddiasıydı.
4: Bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
1: Yaklaşık bir ay sonra 3 Temmuz 2010'da benzer bir iddiayla yine haber oldu Haluk Levent. Bu kez haberin başlığı cezaevine giden süreci anlatıyordu. Levent borcu nedeniyle başlatılan icra takibi kapsamında tutuklandı, hapse girdi. Üstelik o sırada bir dolandırıcılık suçlamasıyla da yargılanıyordu.
5: Ben sen sadece, son kalemizin nedir?
4: Abi sadece inan buna eğleniyorum.
1: 5 Mayıs 2013'te Günaydın'a verdiği röportaj da son derece dikkat çekici. Konserlerim dolup taşıyor, evet çok da fazla konser teklifi alıyorum ama doğruyu söylemek gerekirse konserlerden kazandığım parayla geçmişin borçlarını tam dengeleyemiyorum. Çünkü çok daha büyük ödemeler yapmam gerekiyor demişti. Birkaç yıl sonra da Ahbap Derneği kuruldu. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ 15 Şubat 2023'te kaleme aldığı yazısında sizleri bir kenara not ettik başlığıyla Oğuzhan Uğur'u işaret etmişti. Uğur, asrın felaketi olarak nitelenen depremlerden sonra Hatay'da Yarseli Barajı patladı yalanını paylaşmıştı.
3: Keselerini dolduracak menfaat sağlamak adına açıkçası herkesi sattılar, satışa getirdiler. Onlara yardım ve yataklık edenleri de afişe ettik biz burada.
1: Sabah gazetesi aynı yıl Ahbap Derneği'ne bir kez daha dikkat çekti. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur paralar nerede diye sordu. Ancak deprem bölgesi için toplanan paraların nereye harcandığı sorusuna belgesiyle cevap veren olmadı.
4: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
1: 31 Ocak 2026'da ise Günaydın gazetesi Haluk Levent'in satın aldığı bir şirketle ilgili mağdur olduğunu öne süren vatandaşların iddialarını sayfalarına taşıdı. Haberde Coin şirketine yatırım yapan bazı kişilerin sana güvendik dolandırıldık diyerek tepki gösterdiği, Haluk Levent'in ise zararların karşılanması için çalışacağını söylediği

0: Tüm Türkiye'nin konuştuğu o önemli operasyonlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a suikast timinin son firari üyesi Afyonkarahisar'da yakalanmıştı. O önemli gelişmeyi ekranlarınıza getirmiştik. Muhabir arkadaşımız Atagündüz Kurşun ve Köksal Kılıç da o sahte kimlik kullanan FETÖ'cü eski pilotun saklandığı, yakalandığı o hücre evine girdi. Bakın hangi detaylara ulaştı.
1: Kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte o teröristin yakalandığı hücre evinin önündeyiz şu anda. Ve işte Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel bir tim bu hücre evinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. Aslında bu evin içerisi, hücre evin içerisinde tek bir oda yaşam alanına çevrilmiş. Bakın şu sağ tarafı Köksal'dan bir rica edeceğim. Hiçbir şey yok. Burası mutfak kısmı ama hiçbir malzeme yok. Diğer tarafta yine banyolar var, lavabolar var, başka odalar var ama hiçbir şekilde yaşam belirtisi yok. Terörist işte o baskın düzenlendiği anda bu odanın içerisindeydi ve özel time aslında ilk etapta kendi gerçek kimliğini beyan etmedi. Sahte bir kimlik beyan etti. Daha sonra ise gerçek kimliğini itiraf etmek zorunda kaldı. Tabii bu süreçlere kolay gelinmedi. Özel bir ekip kuruldu ve aynı zamanda yüz tanıma sistemleri ve yine bununla birlikte de şehirdeki kameralar devreye alındı. FETÖ'cü terörist ilk kez çalıştığı kurumun bir eğitim toplantısında kameralara yansıdı. Kafasında bere vardı ve işte Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki o siber birim oradan tespit etti. Daha sonra dediğim gibi yüz tanıma sistemleri devreye girdi. Hem şehir kameraları devreye girdi. İlk kez 14 Mart günü yüz tanıma sistemi ile tespit edildi FETÖ'cü terörist. Burası aslında o FETÖ'cü teröristin ilk kez geldiği nokta. Burası oteller bölgesi. Şimdi Köksal'dan rica edeceğim. Işık biraz belki ters gelebilir ama hemen ileride Afyonkarahisar İstanbul Karayolu var ve burası da İnaz deprem evleri diye tabir edilen yer. Ve bu üç katlı binada sadece FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe kalıyordu. Ve altınlar, dövizler ele geçirilmişti, Türk lirası ele geçirilmişti. Yaklaşık 6,5 milyon liralık o da bu kanepenin altında bulundu. Ona yardım ve yataklık eden bir kişi daha vardı, Veysel adlı. O da yine Afyonkarahisar polisi tarafından, güvenlik birimleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi ve aynı zamanda da tutuklandı.
0: Firari olan bir FETÖ'cü hainin 6,5 milyon lirayla yakalanması. Tabii bazı soru işaretleri var. Bu konuyla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Hem onun bugüne kadar saklanmasıyla ilgili hem de bu miktardaki geliri nasıl elde ettiğiyle ilgili, ona destek sağlayanlarla ilgili de soruşturma devam ediyor. Onları da paylaşacağız sizlerle. Tabii FETÖ denilince akla gelen ilk ülkelerden birisi Almanya. FETÖ'cülere vermiş olduğu destekle hala biliniyor. Pek çok FETÖ'cü de o topraklarda ama ilginç bir durum yaşandı. Almanya'dan hemen herkesi şaşırtan bir olay meydana geldi. Yüksek mahkemeden ezber bozan bir karar geldi. İsrail'le Nazi yönetimini bir tutanlar mahkemede yargılanıyordu. Daha önce benzerlerini getirdik. Gamalı Haş'la İsrail'in o Siyonizmin bayrağını yan yana getiren bir sosyal medya kullanıcısının almış olduğu ceza kararı bozuldu. Yani Siyonizmle İsrail'le Nazileri yan yana getirmek Almanya'da artık bir suç değil.
2: Almanya'da mahkeme İsrail'in Nazilerle karşılaştırılmasının suç olmadığına hükmetti. Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi soykırımcılara karşı ezber bozan bir karara imza attı. 2023 ve 2024 yıllarında bir sosyal medya kullanıcısı Nazi sembolleri ve Gamalı Haç kullanarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştiren paylaşım yaptı.
3: Lütfü Saaf'ın Asliye Mahkemesi sosyal medyada İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını Nazi rejimiyle karşılaştıran bir kişiye toplam 2400 euro para cezası vermişti.
2: Dava Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne taşındı. Yerel mahkemenin kararını bozan Yüksek Mahkeme söz konusu kişinin beraatine hükmetti.
3: Rheinland-Pfalz Eyalet Yüksek Mahkemesi Gamalı haç içeren görsellerin Nazi ideolojisini desteklemek amacıyla değil, siyasi eleştiri kapsamında kullanıldığı gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti. Kararda ifade özgürlüğünün dikkate alınması gerektiği ve Nazi sembollerinin her kullanımının otomatik olarak suç oluşturmayacağı vurgulandı.
2: Adı belirtilmeyen söz konusu kullanıcı ilk paylaşımında İsrail'i Nazi Almanyası yöntemleriyle karşılaştıran tablo paylaşmıştı. Nazi ve İsrail bayrağını da birleştiren paylaşımda özgür Filistin ifadeleri yer almıştı.
3: Karar Almanya'da ifade özgürlüğü ve nefret söyleme arasındaki sınırı yeniden tartışmaya açtı. Hukuk çevreleri mahkemenin değerlendirmesinin emsal niteliği taşıyabileceğini belirtiyor.
0: Belki de Nazilerden geri kalır yanı yok. Daha ileri bir düzeyde. Çünkü sadece birkaç kişiden, birkaç liderden bahsetmiyoruz. Bir zihniyetten bahsediyoruz ve İsrail'de yaşayanların neredeyse %80'i de benzer zihniyette. Bir örneğini getireceğiz ekranlarınıza. Fanatik Yahudilerin avukatlarından Yehuda Shimon diyor ki, Filistinlilerin hem arazilerini gasp etmeliyiz, onlar bizim, çalmalıyız, hem de oradaki Filistinlilerin hepsini öldürmeliyiz ve bunu kameralar karşısında açıklıyor.
4: We need to kill. Tel ve Sarra'daki tüm insanları öldürmemiz gerekiyor, Jit ve Farat'a dahil.
2: Nefret dili sınır tanımadı. Soykırımcı zihniyet katliam çağrılarına bir yenisini ekledi. Now,
4: after the kill. Şimdi bir İsrailli'yi öldürdükten sonra Tel ve Sarra'daki tüm insanları öldürmemiz gerekiyor, Jit ve Farat'a dahil. Jit and Farat.
2: İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudilerin Filistinlilere yönelik baskıları günden güne artıyor. Fanatik Yahudilerin ırkçı avukatı Yehuda Shimon, İngiliz haber ajansı BBC'ye konuştu. Soykırım çağrılarını yineledi. Uluslararası hukuku tanımadıklarını söyledi.
4: Bir Yahudinin hayatı 10 milyon Filistinliye bedel. Tevrat toprağın bize ait olduğunu onaylayan şeydir, tamam mı? Tanrı bizi seçti. Bu yüzden kıskanıyorsunuz.
2: Shimon nefret söylemleriyle yasa dışı yerleşimci şiddetinin arkasındaki kirli zihniyeti bir kez daha ortaya koydu.
0: Ve yurttan asayiş olaylarıyla devam ediyoruz efendim. Bayrampaşa'da, İstanbul'da bir fırının önünde kavga çıktı. Laf atma tartışmasıyla başladı her şey ve 56 yaşındaki esnaf Mehmet Pehlivan'ı maalesef bu kavga hayattan kopardı. Şimdi o dehşet anlarının görüntülerine bakalım.
5: Dükkanının önünde çıkan kavgayı ayırmak istedi. Ateşlenen silahtan çıkan kurşun ona isabet etti. 56 yaşındaki esnaf hayatını kaybetti.
6: Güzel bir esnaftı yani, ekmeği falan yenirdi yani. Ben de simit alıyordum.
5: İstanbul Bayrampaşa'da fırının önünde oturan bir müşteri ve oğlu yoldan geçen 37 yaşındaki bir kadına ve kızına iddia o ki laf attı. Kısa süre sonra kadının eşi öfkeyle dükkanın önünde belirdi, baba ve oğluna saldırdı. Saldırgan belindeki silaha sarıldı ve rastgele ateş açtı. O kurşunlardan biri kavgayı ayırmaya çalışan fırıncı Mehmet Pehlivan'a isabet etti.
6: Kavga çıkarken de Mehmet abi burada ayırmaya çalışıyor. Mehmet abi denk geliyor kurşun.
5: Yaralı esnaf kendini o acıyla dükkanının içine attı. Çok geçmeden de hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı.
0: Beş yaşındaki Karan arkadaşlarıyla birlikte işte biraz önceki havuzun içerisinde oynuyordu. O sırada bir maganda, daha doğrusu komşusu, komşu evden ateşlenen bir kurşunla maalesef ki vuruldu. Ölümün eşiğinden döndü. Aradan bir ay geçti ama maalesef ki Karan hala akciğerindeki o kurşunla yaşıyor.
7: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü annem?
8: Hayal etmezsin ki, düşünemezsin, başka bir yerden hiç beklemediğim bir kurşun gelsin.

0: Senin çocuğunun sırtına girsin ve akciğerini parçalasın.
1: Akıllarına gelmeyecek olan başlarına geldi. 5 yaşındaki Karan havuzda oynarken vuruldu.
0: Ben Karan'ın çığlıklarıyla ayaklandım. Silah sesi geldi. Karan'a ateş edildi dedi.
1: 7 Temmuz günüydü. Aydınlı Soya ailesi arkadaşlarının Beylikdüzü'ndeki evindeydi. İkiz çocukları Karan ve Han da onlarla birlikteydi. Çocuklar havuzda oynarken sokakta silah sesleri yankılandı. Çocukların çığlıkları da aynı anda duyuldu.
0: Ben Karan'ın çığlıklarıyla ayaklandım.
2: Bu olayı hiçbir anne baba yaşamak istemez.
3: 5 yaşındaki Karan Aydınlı Soy, ikizi Han ve arkadaşıyla beraber havuzda oynuyordu. O sırada yan villadan açılan ateş sonucunda çocuk seslerini kan buladı. Minik Karan'ın sırtına mermi isabet etti.
1: Çocuklarını kanlar içinde bulan anne baba hemen hastaneye koştu. Minik Karan hayata tutunmuştu ama sırtından giren kurşun akciğerine saplanmıştı. Ameliyatı riskliydi.
0: Çok canımız yanıyor. Belirsizlikte devam ediyoruz. Ameliyatın olup olmaması ağır riskleri var.
1: Karan'ı ölümün eşiğine getiren kurşunu ateşleyen komşu ailenin 17 yaşındaki oğluydu.
0: Babasının silahıymış. Biz oyuncak silah bile çocuklarımıza almıyoruz. Oynayacak diye ben çocuğumdan oluyordum.
2: O silah hep onun elindeymiş. Bunun oyun olduğunu zannediyorlar.
1: Karan'ı vuran zanlı tutuklandı. Babası ise serbest.
3: Minik Karan için o kabus bitmedi. 16 günlük tedavi sonrasında şimdi önünde çok riskli bir ameliyat var. Çünkü o kurşun hala vücudunda.
0: 28 gün oldu çıkalı.
2: O merminin oradan çıkarılması gerekiyor. Şimdi buna sebep olanlar çok ağır ceza almalılar.
4: Karan Han, bakayım size.
5: Şimdi aslında pazarcı esnafıyla o mahalle sakinlerinin diyalogları malum meşhurdur. O yüzden de genellikle toplumun hangi kesiminden olursa olsun pazarı tercih ederler. Hiç bu kültüre yakışmayan bir şey yaşandı. Bir vahşet yaşandı İstanbul Beyoğlu'nda. Nurcihan Yıkımhan annesi, engelli annesi için meyve almak istedi. Malum onun için de biraz daha yumuşaklarını seçmesi gerekiyordu. Tam da öyle yaptı bir pazar esnafının tablasında ama beklemediği bir şeyle karşılaştı. Önce sert bir müdahale, ardından da maalesef ki kalasla dövülerek hastanenin kedildi.
6: Kan geliyor, müdahale var.
7: Orada beş onu bir anda kafama vurdu. Kan revan içinde kaldım.
1: Önce sert sözlerle uyardı, ardından eline geçirdiği kalasla zavallı kadına saldırdı. Saldırgan pazarcı müşterisini az kalsın öldürüyordu. Tartışmanın fitilini ateşleyense tezgahtaki armutlar oldu.
6: Kan geliyor, müdahale var.
1: İstanbul Beyoğlu'da bir semt pazarında yaşandı bu anlar. İddia o ki Nurcihan Yıkılhan engelli annesine bakıyordu. Yaşlı annesine armut almak için pazara geldi. Annesinin yiyebileceği şekilde yumuşak meyveleri seçmeye çalışıyordu. Tezgahta armut satan pazarcı müşteriye engel olmak istedi. Üslubu da hayli sertti.
7: Annem armut istedi. Annemin gözleri görmüyor. Bakıyordum orada. Adam dedi ne yapıyorsun?
1: Ve o dakikadan sonra tartışma büyüdü. Kadına öfke kusan pazarcı ona tahta kalasla saldırdı.
7: Annem dedim gözleri görmüyor. Dişleri yok ağzında dedim. Olmuş armutlardan alacağım dedim. Alamazsın dedi, lütfen dedi. Orada beş onu bir anda kafama vurdu.
6: Kan geliyor, müdahale var.
1: Kafasından aldığı darbeyle kan revan içinde kalan talihsiz kadının başına tam 10 dikiş atılırken şehir eşkıyası da tutuklandı.
5: Şimdi yaz ayları geldi, bazı ihmaller maalesef ki acı sonuçlar doğurabiliyor. Mardin'de 4 yaşındaki bir çocuk oyun oynamak için bir otomobile bindi ve o otomobilde maalesef uyuyakaldı. Saatler sonra ailesi küçük çocuğu otomobilde hareketsiz bir halde buldu. Havale geçirmişti çünkü hastaneye kaldırıldı ama maalesef kurtarılamadı.
8: Oyun oynamak için girdiği otomobil sonu oldu. Acı olayın adresi Mardin'in Mazıdağ ilçesi. 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel evlerinin önündeki otomobile bindi. Küçük çocuk sıcağın ve havasızlığın etkisiyle bir süre sonra uyuyakaldı. Ailesi küçük çocuğu göremeyince aramaya başladı.

0: Araç içinde hareketsiz yatan Muhammed apar topar Mazıdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı sıcaktan dolayı havale geçirdiği belirlenen küçük çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kahreden ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Yine bir Yargıtay kararı ve yine boşanma davası. Şimdi eve misafir kabul etmeyen, sürekli eşya değiştiren ve eşine hakaret eden kadını yüksek mahkeme ağır kusurlu buldu.
2: Eşine hakaret eden ve sürekli eşya değiştiren kadın ağır kusurlu bulundu. Bursa'da 43 yıllık evliliğin sona erdiği boşanma davasında son sözü Yargıtay söyledi. Karşılıklı açılan davada taraflar birbirlerine hakaret, kötü muamele ve evlilik birliğini sarsan davranışlarla suçladı. Dosyaya göre erkek eşin şans oyunları oynadığı ve borçlarını ödemediği tespit edildi. Aile mahkemesi kadının eşine hakaret ettiğini, onu evden kovduğunu, yatakları ayırdığını, eve misafir kabul etmediğini ve sürekli ev eşyası değiştirerek gereksiz harcamalara neden olduğunu belirtti. Tarafların boşanmalarına, kadın eşin maddi ve manevi tazminat talepleriyle yoksulluk nafakası talebinin reddine, erkek yararına 5000 lira maddi ve 5000 lira manevi tazminata karar verildi. Aile mahkemesinin kararı istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Karar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden döndü. Yapılan yargılamada aile mahkemesi ilk kararında direndi. Yeniden istinafa taşınan davada Bölge Adliye Mahkemesi de ilk kararında direndi. Kararın temiz edilmesiyle bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Sürekli eşya değiştiren kadın kusurlu bulundu. Eve misafir kabul etmemekte ağır kusur sayıldı. Kurul kadının boşanmaya neden olan olaylarda daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Kararla birlikte kadın eski eşine maddi ve manevi tazminat ödeyecek.
1: Malum İstanbul gibi büyük şehirlerde ev sahibi olmanın yanı sıra kiracı olmak da zorlaştı. Sadece fiyatlardan bahsetmiyoruz. Ev sahiplerinin isteklerinden bahsediyoruz. Malum maaş bodrosu istiyorlar. Bunun yanı sıra kefil isteyenler var. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya hesapları.
3: Ya ben Instagram kullanmıyorsam? Ya durumum benim ortadaysa?
4: Maaş bordrosu, Findex raporu, kefil derken listeye şimdi sosyal medyada girdi. Daire kiralamak vize almaktan daha zor hale geldi. Çünkü ev sahipleri kiracı seçerken sosyal medya hesaplarını da incelemeye başladı.
5: Kiralık ev taleplerinin yoğun olduğu bölgelerde ev sahipleri kiracı seçerken oldukça seçici davranıyor. Daha önce kiracıdan maaş bordrosu isteyen ev sahibi örnekleri vardı. Ancak bu kez ev sahipleri kiracılarının sosyal medya hesaplarını inceliyor.
6: Nerelere gitmiş, hangi yerlerde yemek yemiş, hangi tatillere gitmiş, gelir durumunu belirlemek için ve yaşantısını gözlemlemek için Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarını da kiracıların mercek altına aldı.
7: Ben de ev sahibiyim. Hani kiracıya biraz düşünmek gerekiyor.
5: Bakar mısın Instagram hesabına kiracı? Yok.
7: Bakmadım da bakmadım.
5: Hangi mekanlara gidiyor diye?
7: Ya ona bakabilirim.
5: Bak sen de bakarsın.
7: Tamam. Yani ona bakabilirim.
8: Ben buradan Antalya'dan geldim buraya. Benim sosyal medya hesabıma bakıp diyecekken işte bu adamda para var. İstanbul'da gezmeye gitmiş.
5: Ev sahipleri kiracıların sosyal medya hesabına bakarken evcil hayvan sahibi olup olmadıkları, çalışma düzenleri, hatta kalabalık organizasyonda bulunup bulunmadıklarını da inceliyor.
4: Kiracıların sadece ne iş yaptığı değil, aynı iş yerinde ne kadar süredir çalıştıkları da sorgulanıyor.
6: Artık yediği yemeğe kadar mülk sahipleri kiracıların biliyor.
9: Bence mantıklı yani bakmak, ben olsam bakardım.
3: Ben neyi kime ne ispat edeceğim ya? Böyle bir durum var mı?
1: Karakaş ailesinin başı şu sıralar üst komşularıyla biraz dertte. Sebebi ise iddia tabii bu. Yukarıdaki daireden evlerine sızan bir su var. Yaptırmak da istiyorlar. Çünkü evlerini devamlı su basıyor. Ama bu sorun bir türlü çözülemiyor. Çünkü üst komşuları evlerine usta girmesine izin vermiyorlar.

0: слушайте The Baseball Bunker, я еще не начал еще раз.
1: Ailesi banyoya giriyormuş, kullanamazmış. Fakat o kullanamayacak diye biz burada evi kullanamaz hale geldik.
2: Üst kattan akan su alt kattaki ailenin hayatını kabusa çevirdi. Tavan çöktü, eşyalar küf tuttu.
1: Rutubetten dolayı hastalandık ve biz de burada yaşayamayacak hale geldik.
2: Büyükçekmece'de 4 katlı apartmanın en üst katındaki daireden kaynaklandığı iddia edilen su sızıntısı alt katta yaşayan Karakaş ailesinin hayatını alt üst etti. Aylardır devam eden sorun nedeniyle odaların tavanları ve duvarlar su aldı, evi rutubet ve küf kapladı.
1: Banyodaki kaplamanın üzerinden yavaş yavaş sızdı. Oradan başladı su sızıntısı. Ardından evin her tarafını kapladı zaten.
2: Karakaş ailesi sorunu çözmek için usta çağırdı. Ancak iddiaya göre üst katta oturan komşu tespit ve tadilat için eve girilmesine izin vermedi. Evdeki mobilyalar, beyaz eşyalar, kişisel eşyalar tek tek kullanılamaz hale geldi.
1: Bu tespit için gelen insanlar gelince bunları dışarı çıkarttı. Bunun sebebi de evindeki tadilata izin vermiyormuş. Burada işte ailesi banyoya giriyormuş, kullanamazmış.
2: Şimdi Karakaş ailesi hem evlerini hem de sağlıklarını kaybetmemek için bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.
3: Maddi hasarlı trafik kazalarında bazen sürücülerin ya da araç sahiplerinin işini zorlaştırıyor sigorta şirketleri. Şimdi talep edilen noktalardan birisi de konumdu. Konum paylaşımı ile ilgiliydi. Bu tartışma sona erdi. Çünkü konum paylaşımının zorunlu olmadığı ortaya çıktı. Hepimizin başına gelebilir böyle trafikteyken yaşanabilecek kazalar. Peki bu durumlarda ne yapmalıyız? Yani adım adım arkadaşlarımız sizler için derledi. İnşallah tabii yaşanmaz böyle bir kaza ama yine de bilgimiz olsun.

0: Burada önemli olan tutanak zaptının doğru şekilde tutulmuş olmasıdır.
1: Açıklama geldi, tartışma bitti. Trafik kazalarında konum paylaşmak zorunlu değil.
2: Bir kazaya karıştınız ve kazanın ardından kaza tespit tutanağı dolduruyorsunuz. Önemli olan nokta şu, bu tutanağın içerisindeki bütün bilgileri eksiksiz şekilde doldurmak. Doldurduğunuz takdirde sigortacı taraflara veya doğrudan kaza yaptığınız kişiye herhangi bir ekstra belge göndermenize gerek yok. Hele WhatsApp üzerinden bir konum göndermeye hiç gerek yok. WhatsApp'tan konum göndermek doğru mudur konuyla alakalı size soralım önce.
0: Şimdi bir mecburiyet veya mevzuatta böyle bir durum söz konusu değildir. Burada önemli olan tutanak zaptının doğru şekilde tutulmuş olmasıdır.
3: Bence göndermemek daha sağlıklı çünkü tutanakta her şeyi belirtiyoruz.
2: WhatsApp'tan kaza yaptığınız yerin konumunu karşı tarafın sigortacısına veya doğrudan karşı tarafa atar mıydınız?
4: Atmazdım.
2: Atmamanız doğru olan.
4: Aynen.
1: Peki tutanak zaptını tutarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
0: Öncelikle çok zaten ayrıntılı olarak belirtiliyor. Burada işte kazanın tarihi, saati, açık adres bilgileri var. Ve her iki tarafında yani A araç veya B araç karşılıklı kaza yapan iki aracın da bütün bilgilerini buraya yazmak suretiyle dolduruyorsunuz. Bilgileri yazılıyor. Özellikle ruhsatlarını almaları, ehliyetlerinin görüntüsünü alması ve tutanak zaptını doğru şekilde ıslak imzalı olarak doldurması daha önemlidir.
3: Kaza tutanağı gerektiğinde hepimizin kolay bir şekilde ulaşıp tutması gerekiyor.
5: İşi resmiyete döküyoruz. Bir de en ufak bir iki bir şey eksik olduğu zaman yani usul yerine gelmiyor. O yüzden her şeyi tam teşekkül yapmamız gerekiyor.
6: İstanbul'da ne kadar denetimler yapılsa, yasaklansa, yakalansalar da bir yerlerde hemen türeye biniyorlar. Değnekçilerden bahsediyoruz. Değnekçi olarak bilinen o korsan otoparkçılardan. Ekipler yine denetimdeydi. Yine onları suçüstü yakaladı. Hatta kameraya bile kaydetti. 23 değnekçi hakkında işlem yapıldı.
7: Fiyat 300 lira kullanmadan... Fiyatı koyamam yani.
8: Sivil trafik ekipleri müşteri kılığına girdi. Denekçileri tek tek tespit etti.
9: Ne kadar para ödeyeceğiz?
10: Normal sabit fiyat 300 lira.
9: 300 lira.

0: Fatih, Beyoğlu ve Eyüp Sultan ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde denekçilere yönelik çalışma başlatıldı.
1: Ne kadar?
2: 500 TL.
0: Yapılan çalışmalarda 23 kişinin korsan otoparkçılık yaptığı tespit edildi. Müşteri kılığına giren polisin park sırasında kameraları kayıttaydı.
3: 200.
0: Karşısındaki kişinin sivil polis olduğundan habersiz olan değnekçilerin otopark ücreti alması kayda alındı.
3: 300.
0: Gerçek kimliğini açıklayan sivil trafik ekipleri toplamda 23 değnekçiyi gözaltına aldı.
4: Aşinayız aslında bu tabire. Kimi zaman pastırma sıcakları diye bahsediyoruz. Kimi zaman kavurucu sıcaklar, Afrika'dan gelen çöl sıcakları. Şimdi ise eyyam-ı bahur zamanı. Türkiye genelinde bu beklenen tahminler gerçekleşirse termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak.
5: Ki geçtiğimiz haftalarda bir sıcak hava dalgası olmuştu ama birkaç günlük sürmüştü. Bu biraz daha uzun.
0: Yaz mevsiminin en boğucu, en kavurucu dönemi kapıda. Türkiye'yi etkisi altına alacak olan eyyam-ı bahur sıcakları için geri sayım başladı. Ülke genelinde termometreler zirve yapacak.
5: Temmuz'dan kıyasladığımızda daha sıcak geçecek gözüküyor. Sıcak bir Ağustos ayı bizleri bekliyor.
6: İstanbul'da sıcaklıklar gündüz ve gece de olmak üzere artık artış eğiliminde. Peki ilerleyen günlerde ve zamanlarda nasıl bir sıcaklık eğrisi oluşacak?
5: Bu sıcak hava önümüzdeki günlerde, yani yarından itibaren yine artarak devam edecek ve özellikle cuma günü daha yüksek sıcaklık çıkmış olacak. İstanbul'da bazı ilçelerde sıcaklık değerlerinin 37-38 derecelere kadar çıkacağını önümüzdeki günlerde tahmin ediyoruz ki bu ilçeler özellikle iç kesimlerde, yani sahile uzak olan ilçeler.
0: Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurdun dört bir yanında etkisini gösterecek. Özellikle önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
5: Bölgemizdeki en sıcak günlerden birisini yaşıyoruz ve eyyam-ı bahur günlerindeyiz aslında. Bu sene tam denk geldi.
0: Büyük şehirler başta olmak üzere birçok bölge de rekor sıcaklıklar ölçülecek. Mega kent İstanbul'da nem ve yüksek sıcaklıkla mücadele edecek.
5: Güney kesimlerde sıcaklıkları 40 derecelere kadar çıkarıyor. Akdeniz'de ve Ege'de, İzmir civarı, Manisa, Aydın, Muğla, buralar artık oldukça sıcak. Güneydoğu Anadolu her zaman olduğu gibi yine sıcak, yüksek sıcaklıkları sürdürüyor olacak. Sadece Doğu Karadeniz biraz daha serin durumda. Nem değerleri de İstanbul'da artıyor. Nem tabii ki bunaltıcılığı arttırıyor. İstanbul'da gece sıcaklıkları artık biraz daha İstanbulluları gece özellikle binaların gündüz ısınmasıyla birlikte İstanbul'ları biraz daha bunaltacak gözüküyor.
0: Uzmanlar, yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşları kritik saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.
4: Şimdi ise yurttan ve dünyadan derlediğimiz haber turumuz var.
7: Vay şu! Vay!
8: Ukrayna saldırıların dozunu arttırdı. Plaja düşen drone tatilcileri şoka uğrattı. 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kuvvetli yağış Hindistan'ı da esir aldı. Heyelan az kalsın izleyen herkesi yutacaktı. Endonezya'da feribot yangınında saatler ilerledikçe endişe arttı. 250 yolculu feribotta 5 kişi öldü, 41 kişi kayıp. İran'la anlaşmak üzere izleyen Trump'ın medya mensuplarına üslubunda da büyük bir değişim yok. Paris'te artan gasp ve hırsızlık vakaları turistlere artık böyle videolar çektiriyor. Çantanıza, kolyenize sahip çıkmazsanız sonu iyi bitmeyebiliyor. Ümit Burnu Milli Parkı aç babunların turistlere saldırdığı bir korku koridoruna dönüştü. Yiyecek içecek ne bulurlarsa kapan babunlar çevredekilerin yardımına rağmen artık korkulan tarafta.

0: Yorgunluğu boşuna değil. Zira Bartłomiej Kublowski Baltık Denizi'ni 56 saatte yüzerek İsveç'ten Polonya'ya geçen ilk kişi. Mango direksiyonu ayaklarından değil kalpten bağlı. Siz ne kadar hızlı çevirirseniz çevirin, tek yaptığı tutunup en sonunda da gerinmek. Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki evin bahçe kapısına çarptı. Taklalar atarak sürüklenen araçtaki biri çocuk 3 kişi yaralandı. Bu kazanın adresi de Nevşehir'di. Düğün konvoyunda ilerleyen gelin arabası kontrolden çıkarak takla attı. Düğün salonuna 300 metre uzaklıkta meydana gelen kazada gelin ve damat yaralandı. Şanlıurfa'da düğün salonunda çıkan yangın sırasında etraf karanlığa gömüldü. O esnada bir anne gözyaşları içinde bebeğini aradı.
1: Bebek arabası!
0: Bulunan bebek güvenli alana götürüldü. Manisa'da geçirdiği trafik kazası sonrası kafa içi basıncının azaltılması amacıyla çıkarılan kafatası kemiğinin bir bölümü hastanın karnında 8 ay muhafaza edildi. Kemik yapılan ameliyatla yeniden 52 yaşındaki Iraz Yavaş'a nakledildi.
2: Bütün sağlık personelinden hepsine çok teşekkür ederim.
0: Eskişehir'de nakliye kamyonetiyle kazaya karışıp kaçan sürücü emniyet ekiplerini alarma geçirdi. Çorba içmek için durduğu restoranda yakalanan adam alkollü ve ehliyetsiz çıktı.
3: Bekle burada. Burada oku. Tamam burada oku.
0: Kendisine ceza yazıldığı esnada da çorba içmenin derdine düştü.
4: Abicim çorbam yarım kaldı.
5: Karakola gidiyorsun bak, karakola.
0: Alkollü sürücü 436 bin liralık cezadan da kurtulamadı. Zonguldak'ta 5 gündür kayıp olarak aranan Sezgin Göcen eski okul binasında sağ olarak bulundu. Ailesine kavuşan adam büyük mutluluk yaşadı.
6: Ağlamak yok, ağlamak yok.
0: Göcen'in bulunduğu ilk anda ekiplere karnım aç dediği öğrenildi. Yolun ortasındaki kazı çalışmasını fark edemedi, aracıyla çukura saplandı. Sakarya'daki bu kazayı sürücü yara almadan atlattı.
7: Elini Ertuğrul bastırıyor. Karagöz fethetmiyor. Ay maşallah.
0: Artvin'de yaklaşık 3000 rakımda bulunan Salikvan Yaylası'nda düzenlenen Boğa Güreşi Festivali büyük heyecana sahne oldu. Binlerce kişiyi bir araya getiren etkinlikte 7 farklı kategoride toplam 52 boğa mücadele etti.
8: İkinci günün ilk güreşi mükemmel bir şekilde başladı. İki pehlivana güçlü bir alkış istiyorum arkadaşlar.
9: Türkiye'den yoğun katılımın olduğu bir festivallere dönüşüyor. Dönüşecek önümüzdeki yıllarda inşallah.
10: Burada şu anda büyük bir coşku var gerçekten. Çevreyi görürseniz her türlü etkinlik, müzik, yayla, kültür, çadırlarını kurmuş insanlar gece kalıyorlar.
0: Dereceye giren boğa sahiplerine toplam 800 bin lira ödül verildi. Muğla Bodrum açıklarında görüntülenen yunuslar turistlerin ilgi odağı oldu. Yatların arasında suyun üstüne çıkıp yüzdükleri anlar kameraya yansıdı. Kars'ta 6 katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi ilginç bir yöntemle kurtarıldı. Pencereden karşı çatıya uzatılan ütü masası kediye yeni bir yol oldu.
11: Devam ediyoruz efendim. Gündemin önemli başlıklarını konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum. Tarihçi yazar Doktor İsmail Öz, hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olun.
11: Gazeteci Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz.
13: İyi geceler.
11: Ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Ayhan Sarı, hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk, iyi geceler.
11: Şimdi gözler Amerika Birleşik Devletleri İran cephesine çevrilmiş durumda. Bir anlaşma bir savaş, bir anlaşma bir savaş. Söylemler bu şekilde git gel yapıyor ama ilginç olan bir nokta var ki Amerika Birleşik Devletleri'nde

0: New York Post gazetesi bir iddiayı gündeme getirdi. Detaylarına baktığımızda acaba mı diye sormadan geçemedik. Diyor ki idamlar, ekonomik kriz, enflasyon, elektrik, su kıtlığı ve devam eden savaş nedeniyle halkın öfkesi giderek artıyor. Muhalefet aktivistleri 2023'teki ölümcül baskının ardından protesto stratejilerini yeniden değerlendiriyor. Herhangi bir yeni tetikleyicinin ülke çapında ayaklanmayı ateşleyebileceği konusunda uyarıyorlar. Devrim muhafızları şehirleri kontrol altına almak için yabancı güçlere ve gençlere bel bağlıyor. Yabancı güçler dediği muhtemelen dışarıdan getirilen direniş ekseni kapsamında silahlandırılan o Şii milis güçler. Peki bu iddiayı neye dayandırmak gerekiyor? Yani İran'da ikinci bir ayaklanma olabilir mi? Hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. Zira Trump'ın da sıcak açıklamaları var. Washington'da bizleri bekliyor. İrfan Sapmaz, hoş geldin.
1: Merhabalar Tahir, hoş bulduk. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
0: Şimdi Trump'ın açıklamalarını soracağım İrfan Sapmaz, ama öncesinde bu iddia nereden çıkmış olabilir? Onu merak ediyoruz. Yani İran'da yeni bir ayaklanma olabilir mi?
1: Tabii şimdi bu tip yazıları çok gördük biz Amerika Birleşik Devletleri'nde, ama şu an itibariyle ben en azından İran'daki kaynaklarıma dayanarak, ki çok önemli kaynaklarım olduğunu biliyorsun Tahir, ben böyle bir ihtimale yer verileceğini zannetmiyorum şu an itibariyle en azından. Çünkü devrim muhafızlarının bu konudaki hassasiyetlerini biliyoruz. Daha önceki çok sayıda insanın da hayatını kaybettiğini biliyoruz, ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan bu tip haberlere de çok dikkat edilmesi gerekiyor. New York Post Beyaz Saray'a yakın bir gazete. O açıdan da çok büyük ihtimalle Amerikan ana akım medyasında bu tip haberleri yayarak bir anlamda Donald Trump'ın da pazarlık gücünü artırma niyeti taşıyabilir diye düşünüyorum. Ama şu an itibariyle en azından bu New York Post'un yazdığı habere göre evet, içeride ekonomik bir sıkıntı olduğunu ben çok oradaki kaynaklarıma dayanarak çok söyledim. Geçtiğimiz günlerde de bir kaynağım yine çok önemli üst düzey görüşmeler yapmıştı ve o kendisiyle direkt döner dönmez Tahran'dan yaptığım telefon görüşmesinde de oradaki durumun gerçekten ekonomik anlamda çok iyi olmadığı, bu açıdan da New York Post'un bu haberi, yani ekonomi kriz, işte enflasyon, elektrik, su kıtlığı ve devam eden savaş nedeniyle halkın evet öfkesi giderek artıyor. Ama tabii İran şartlarına baktığımız zaman çok da kolay değil. Aslında bunu Donald Trump baştan bu yana yapmaya çalışmıştı dikkat edersen. Yani ilk saldırıların ana amacı şuydu: biz saldıralım bir taraftan, diğer taraftan da içerideki işte kendilerine göre son derece Beyaz Saray'a ve aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli güçlere bağlı olan isimlere de verdikleri sözde evet biz ayaklanacağız ve tamamıyla iktidarı etkisiz hale getireceğiz.
0: Çağrısını
1: gibi
0: bile yapmıştı. Bekleyin, evet, geliyoruz.
1: Evet, çağrısını
0: demişti.
1: Da yapmıştı. Evet, evet.
0: Ama bu işte yerini sanırım bulmadı. İstediği gibi gitmedi. Yani Netanyahu'na benzer vaatlerde bulunmuş, benzer talepleri vardı, ama İranlılar tam tersine bir bütünlük sergilediler. En azından savaş süresince dışarıdaki diasporadaki İranlılar biraz farklı görüntüler çizse de İran topraklarına baktığımızda en azından şu anki savaş ortamında böyle bir durumun gerçekliği yok, yani realiteyle uyuşmuyor. Peki şimdi bir de
1: Trump artık, özür diliyorum Tay, Donald Trump artık bunlar ikna etmiyor. Donald Trump bunu artık çok iyi biliyor. O açıdan da işte en son Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyaretinde biz gün boyu A Haber olarak orada yayınlardaydık. Ve Donald Trump orada, ben bir şeyin altını çizmiştim, belki dikkatlerden kaçmıştır, daha önceki gelişinde durum odasında işte haritalar serildi, bir toplantı gerçekleştirildi her iki tarafında güvenlik konseyi üyeler olarak. Ama Donald Trump buna ihtiyaç duymadı son ziyaretinde, dikkat edersen Tahir. Yani durum odasına bile gitmeyi, orada Netanyahu'nun yeniden kendisine vereceği bilgilere bile ihtiyaç duymadı. Artık bunlar Donald Trump'ı tatmin etmiyor. Ama bu tip haberlerin tabii Amerika'da yayınlanması son derece normal.
0: Şimdi bir de dünyayı tatmin etmeyen bir durum var. O da Donald Trump'ın açıklamaları. İran bu sana verdiğim son şans. Bu cümleyi belki
2: acaba kaçıncı son
0: yani
2: şans?
0: Bir yıl değil, iki yıl değil, kaçıncı kez duyuyoruz? Yine söyledi, onları tamamen yok etmeden önce son bir şans vermek istiyorum dedi. Yani ciddiye ne derece alınmalı bu tehditler, yok etmek, işte antik çağa döndüreceğiz vesaire. Bunları her geçen gün bir yenisi ekleniyor. en sonda Suriye

0: Bunları biz gördük, yaşadık dikkat edersen. Yani dünya diken üzerinde, işte Hürmüz meselesiyle ya da çeşitli nedenlerle sürekli olarak Donald Trump vurmakla tehdit etti sürekli. Ama bugüne baktığımızda yani bu son olay da daha öncekilerin bir benzeri aslında. Donald Trump işte ben tamamıyla yok edeceğim, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra göreceğiniz en büyük saldırı dedi. Hemen arkasından da Muhammed Bin Salman'la, Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman'la bir telefon görüşmesi yaptığını ve işte çeşitli ülkelerin kendisini ikna ettiklerini, onun için de bu saldırıları durdurduğunu söyledi. Ama tabii biz biliyoruz yani Donald Trump'ın şu anda gözü kulağı Amerikan toplumunun, Amerikan halkının ne diyeceği.
1: Tabii.
0: Kamuoyu yoklamaları %17, %27'lere İran konusunda düşmüş vaziyette. Tahir, petrol şu an itibariyle de petrol, şimdi ben sürekli malum burada arabama benzin dolduruyorum. Ve gözüm kulağım benzin istasyonlarındaki tabelalarda. Şu an itibariyle en düşük benzin 4 dolar civarında. Yani benim arabama aldığım 87 oktan dediğimiz bir galon 3.75 litre. Yani 2 dolar 67 centten şu anda en ucuz benzin, ki benim aldığım en ucuz istasyonlarından biri. Google üzerinden araştırma yapıyorum. Hı hı. Bana en yakın benzin istasyonlarındaki fiyatlarını göster diyorum. Oradan seçerek gidip alıyorum. O açıdan da Donald Trump'ın şu anda, ben dikkat edersem bugüne kadar birçok uzmanların, arkadaşlarımızın yaptığı yorumlarda işte bir kar operasyonu geliyor, saldıracak, işte şuradan girecek, buradan girecek gibi birçok yorumlar dinledik. Ama ben hep şunu söyledim. Çünkü benim bakış açım burada Donald Trump'ın açıklamalarından çok Amerikan toplumu nasıl bakıyor. Hı. Sonuçta ben bir Amerika'da yaşayan bir televizyoncu ve bir gazeteciyim. Ben o açıdan bakıyorum.
1: O zaman Amerikalıların indirime ihtiyacı var herhalde, ki biraz daha ucuz benzine ihtiyacı var ki İran yine yalvarmış Trump'a göre. Yine yalvarmış. Bize bir şans daha ver demiş. Vurma, anlaşacağız, anlaşma yolda mesajları vermiş. Donald Trump, biz demiyoruz, Donald Trump söylüyor. Yani geride bıraktığımız saatlerde en son söylediği ifade, kullandığı ifade bu. İran bana bir kez daha yalvardı. Anlaşma için onları bekliyorum dedi. Demek ki Amerikan toplumunun ihtiyacı olduğu o ucuz benzin bu söylemlere bakıyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Benzin, yani benzin deyip geçmeyelim. Amerikan toplumu için, Amerikan halkı için çok önemli. 350 milyon nüfusu dev bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ki her evde en az 2 araç, 3 araç. Çünkü araba satın almak burada çok büyük bir sorun değil. Kredi notunuz yüksekse, işte 8,5 en yüksek seviyede kredi notları, 7,5 gibi bir kredi notunuz varsa, tabii öyle bir sistem kurulmuş ki Tahir burada. İşte çeşitli uygulamalar var. Giriyorsunuz oraya, gerekli yüklemeleri yapıyorsunuz. İşte yıllık maaşlar olarak Amerika'da ise biliyorsun. Ne kadar? 120 bin dolar yıllık gelirim. İşte net ne kalıyor? Vergi ne kadar arınıyor? İşte geliriniz ne kadar? Ev sahibi misiniz? Ki sizin aylık harcamalarınızı düştükten sonra tamam ne yapmak istiyorsun? İşte araba almak istiyorum. Ne kadar arabanın değeri? Diyelim ki en lüks araçlardan bahsediyorum. Suburban gibi büyük araçlardan. İşte 100 bin dolardan falan başlar yaklaşık. Yani bunu alabilmek için size 5 dakika içerisinde size evet bu arabayı alabilirsiniz. 20 bin dolar ya da çok krediniz çok iyi, geliriniz çok iyi. Bütün şartlarınız ekonomik değerlerde görülüyor. O zaman hiçbir problem yok. Diyor ki 3 bin dolar peşinatı ödeyin. Hemen arkasından aylık 300 dolar, 350 dolar araba alabilirsiniz diyor. Yani evet. Böyle bir sistem var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve her evde 2-3 araç var. Coğrafya çok büyük bir coğrafya. Amerikan toplumu da malum bir yaz tatili girdiği zaman 350 milyonun neredeyse 200 milyonu yollara dökülüyor çeşitli şekillerde. Bundan dolayı benzin çok önemli Amerikan toplumu için ve Donald Trump'a dikkat ederseniz birinci önceliği benzin fiyatlarını indirmek.
1: Peki. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum paylaştığın bilgilerden dolayı. Yeni gelişmeleri yine senden dinleyeceğiz benzin fiyatlarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kolay gelsin.
0: Kolay gelsin.
1: Şimdi tabii bu açıklamalar yeni değil. Yani yakın dönemde sürekli şahit olduğumuz ve sürekli yinelenen açıklamalardı. Ama dikkat çeken bir açıklama İsrail'den geldi. Yani ben Netanyahu'nun bir konuşmasını muhakkak size de denk gelmiştir. Netanyahu diyor ki artık önümüzdeki 10 yıl içerisinde kendi uçağımızı yapmalıyız. Ki İsrail basınının ana gündemi zaten Kaan. F-35'ler vesaire. Çünkü diyor yarın öbür gün tedarikçilerimiz bize silah vermeyebilir. Ve İsrail medyasında da zaten yerli ve milli uçağımız, 5. nesil savaş uçağımız Kaan yer alıyor. Diyor ki yalnızca Türkiye'ye F-35 satışı ihtimalinden değil, Ankara'nın geliştirdiği milli savaş uçağı Kaan'dan da rahatsızlık duyuluyor. Kaan, İsrail'in hava gücüne zarar verebilecek

0: yeni gelişme olarak değerlendiriliyor. Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden motor desteği alması halinde Kaan programı hız kazanacaktır. Bununla birlikte yine diyor ki Türkiye Kaan için tamamen yerli bir 5. nesil savaş uçağı motoru geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Ankara kısa vadede bu motorlardan yararlanmayı planlıyor. Türkiye'nin Kaan programı İsrail'in yeni baş ağrısı olacak. Hem bu gelişme hem de Şevna Hanım, Netanyahu'nun müttefiklerimiz ya da tedarikçilerimiz bize uçak vermeyi kesebilir açıklaması nasıl görmeliyiz?
1: Doğrudan akla bir ülke geliyor değil mi? Özellikle son dönemde bizim de sizinle beraber yayınlarımızda sıklıkla konuştuğumuz. Lakin önce şu açıklamaya bir değinmek isterim. Ben de bu analizi okudum. Aslında Türk savunma sanayine bayağı geniş yer ayıran hasım bir ülkenin değerlendirmesi olarak baktığımızda önemli mesajlar var. Yani İsrail Türk savunma sistemi sanayindeki gelişmeleri nasıl görüyor diye baktığımızda bayağı bir göğsümüz kabarıyor hakikaten. Bayağı korku vermişiz dedirtiyor. Kaan'la ilgili olarak da özellikle önümüzdeki dönemdeki ana hedefin kendi motorunu geliştirecek olması vurgusu çok fazla öne çıkıyor hakikaten. Yani tamam şu anda F-110 motorları geçici olarak kullanılacak ama Türkiye'nin hedefi burada durmak da değil, kendi motorunu da geliştirmek ve tamamen kendine yetebilir olmak. Ve hakikaten çok enteresan. Bu arada sadece şeyde değil, Globes'ta değil de Mariv'de son dönemde çıktı. Jerusalem Post'ta çıktı. Aslında bizden bile yakından takip ediyorlar Türkiye savunma sanayini demek doğru olacak
0: Türkiye'nin
1: herhalde.
0: Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği durumu en azından Türkiye'deki muhalif kesimden daha iyi kestirebiliyorlar.
1: Evet, benim çok uzun yıllardır bir alışkanlığım var. Şimdi yapay zeka çıktı, işimiz kolaylaştı Tahir Bey. Yani okurum hasım yani çevre ülkeleri özellikle ne yazılmış Türkiye ile ilgili. Sabahları böyle tarama yaptığım gazeteler vardı. Sağ olsun artık yapay zeka bir komutla yani ben sabah uyandığımda bana bunları hazırlamış ol diyoruz ve artık onları çıkarıyor ve çok enteresan haberler çıkıyor Türkiye ile ilgili. Evet, sosyal medyada da bizim de gördüğümüz İsrailli bakanların işte Netanyahu onun o sözde savaş kabinesinin falan böyle yani ağız dolusu öfkeyle Türkiye'ye nasıl bir karşıtlık, nasıl bir husumet beslediğini görüyoruz ama onun dışında biraz daha böyle daha stratejik düşündüğünü düşündüğümüz ya da daha böyle aklı başındaki Haaretz gibi gazetelerden tutun. İşte böyle Siyonist aklın nasıl çalıştığını gösteren medya kurumlarına pek çok analiz çıkıyor giderek daha fazla.
0: Birisi evet, daha var, onu da getireceğiz. Yani sadece bu savunma sanayinde yapılanlar değil, Türkiye'nin gerek savunma sanayindeki politikaları gerekse dış politika hamleleri, etki alanları üzerine yapılmış çok önemli analizler var. Ama bu analizlerde bir şey dikkatimi çekiyor. Türkiye'yi evet, iyi tanıyorlar, iyi takip ediyorlar, derslerine sıkı çalışıyorlar. Ki bu durum onlar için haberde de ifade edildiği gibi bir baş ağrısı yapmış durumda. Popülist söylemleri şöylece kenara bırakıp o daha detaylı analizlere baktığımızda hedefte bir Başkan Erdoğan var. Şimdi İsrail medyası bunu da söylüyor. Diyor ki yani bu gerçeklerin ardında Recep Tayyip Erdoğan liderliği yatıyor. Şimdi Aipo gazetesi medyası o da diyor ki Türkiye'nin artan askeri kapasitesi ve bölgesel etkisi İsrail açısından bir meydan okuma haline geldi. Tel Aviv yönetiminin Ankara'nın yükselişine karşı uzun vadeli bir hazırlık yapması gerekiyor. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye küresel güç olma yolunda ilerliyor. Hatta devamı var. Diyor ki Ankara'nın etkisi Suriye, Libya, Kafkasya ve Doğu Akdeniz'de artık giderek artmış durumda. Türkiye son yıllarda geliştirdiği yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle birlikte güçlü bir orduya sahip oldu. Türkiye'nin NATO üyesi olması Ankara'ya önemli diplomatik avantajlar sağlıyor. Devam edeceğiz ama Ayhan Hocam baktığımızda NATO konusu İsrail'i çok fazla rahatsız ediyor. Bunu biliyoruz. Ama artık sadece Türkiye'ye yönelik uygulayacağı bizim

0: ana vatanımıza, Türkiye karasularına kadar da dahil edebileceğimiz bir bölgeye yapılacak bir baskıdan bahsetmiyor artık. Türkiye'nin etki alanları İsrail'e yönelik bir tehdit olarak algılanıyor.
1: Şimdi Tahir Bey, öncelikle bu haberleri peş peşe çok güzel sıraladınız. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yıllardır Avrupa basınını, Amerikan basınını, Batı basınını takip ediyoruz. Orada yıllardır bir Türkiye karşıtlığı var. Hı. Ama bunun yanında da şunu görüyorsunuz. Türkiye hakkında sundukları bilgilerin de çoğu yanlış, doğrudan hatalı bilgiler içeriyor. Ama İsrail konusunda ciddi bir fark var. Çok ciddi bir Türkiye karşıtlığı var ama verdikleri bilgilerin Avrupa'ya, Amerika'ya kıyasla çok daha gerçekçi bilgiler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bizi yakından takip ediyorlar ve iyi takip ediyorlar. Bu bizim açımızdan dikkatle takip edilmesi gereken bir mesele. Yani Türkiye'ye karşı düşmanlıkları, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı düşmanlıkları sadece söylemde kalan bir düşmanlık değil. Bunun ciddi bir hazırlığını, çalışmasını yaptıklarını da medyadan rahatlıkla görebiliyoruz.
0: Yani şu yazılanlar sadece böyle bir hayranlık içerikli, övgü içerikli haberler değil. Kaan'ı evet yazıyorlar savunma sanayini, dış politikayı, ama bunlar işte İsrail'in ya helal olsun Türkiye'ye neler neler yapıyor evet demesinden kaynaklanmıyor herhalde.
1: Kesinlikle, ve bu onların Türkiye'den daha da fazla korkmasıyla ve dolayısıyla bize daha fazla düşmanlık beslemesiyle sonuçlanıyor. Yani ben aylardır şunu söylüyorum. Türkiye ve İsrail artık bu bölgede öyle veya böyle doğrudan ana karalarında olmasa bile etki alanları üzerinde bir karşı karşıya gelme durumunu yaşayacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ay önce kadar yaptığı bir konuşma vardı, hatırlayalım. İsrail'e rağmen bölgede bir barış gelecek. Bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Bölgede barışın, huzurun, istikrarın sağlanabilmesi için İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerekiyor. Ve İsrail de şunun farkında. Bu saldırganlığı, İsrail'in soykırımlarını, savaş yanlısı politikalarını durdurabilecek tek güç Türkiye. Somut olarak sizin sorunuza geldiğimizde de şunu hatırlatmakta fayda var. Türkiye son bir hafta içerisinde Irak'la, Lübnan'la görüşmeler gerçekleştirdi. Suriye'yle de sürekli görüşmelerimizi, yakın temaslarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biz şunun farkındayız. Bu bölgede hayatta kalabilmek için İsrail gibi saldırgan terör devletlerine karşı kendi yuvamızı, vatanımızı koruyabilmek için bu hattı dışarıda oluşturmanız gerekiyor. Ve Türkiye İsrail'in saldırılarına, saldırganlığına karşı bölgesel bir ittifak oluşumu içerisine girmiş durumda. Bunun için biz ne yapıyoruz? Lübnan'la, Suriye'yle, Irak'la, Suudi Arabistan'la, Körfez ülkeleriyle, Katar'la yeni bir ittifak oluşumunun altını doldurmaya çalışıyoruz. Hatta bugün Netanyahu'nun bir açıklaması var. Kendi ülkesinde yaptığı bir röportajda diyor ki biz yeni müttefikler arıyoruz. İşte sizin biraz önce verdiğiniz haber de aslında bunun açıklaması. Diyor ya, bizim uçağımızı geliştirmemiz lazım. Çünkü bakın, artık Amerika Birleşik Devletleri'ne dahi güvenemeyen bir İsrail var.
0: Çünkü Amerikan toplumunda çok ciddi bir İsrail karşıtlığı oluşmuş durumda. Bu toplumsal baskı yarın öbür gün yönetimi de köşeye sıkıştıracak ki bunun üzerinden zaten şimdiden seçim propagandaları yapılıyor. En azından Donald Trump'ın Netanyahu'ya yönelik, İsrail'e yönelik o söylemleri, tırnak içerisinde eylemlerinden bahsedemesek de çok fazla, söylemleri bunun net bir göstergesi.
1: Kesinlikle.
0: Bu Avrupa'da da gittikçe yaygınlaşıyor. Ama işte İsrail bunlara karşı boş durmuyor. Maalesef ki boş durmuyor. Gerek dışarıda, gerekse içeride kendine çok güzel ortaklar buluyor. Dolaylı bile olsa. İşte dışarıda ne görüyoruz? En yakınımızdaki komşumuzu en hassas konular üzerinden kışkırtıcı bir politika izliyor Yunanistan'ı. Dönelim Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs Rum kesimini Türkiye karşıtı politikalara yönlendiriyor. Şimdi bu konu Yunanistan'ın başını yakacaktır şüphesiz ki Kılavuz-Karga ilişkisi üzerinden baktığımızda. Ama sadece şimdi bir Türkiye özelinde bakıyoruz. Bir de bir son günlerde yaşanılan Fas konusu var. Fas-İspanya konusu. Evet. Şimdi evet, Türkiye İsrail'in dünya üzerindeki işgalci ve soykırımcı politikalarının önünde en büyük engel olarak gördüğü ülke. Lider olarak da başkan Erdoğan. Son dönemde Avrupa'da bazı sesler yükseldi. Hatta Avrupa'nın delikanlısı böyle tırnak içerisinde unvanını almıştı Pedro Sanchez, İspanya Başbakanı. Ve İspanya'ya yönelik de benzer bazı hamleler ortaya çıktı. İspanya'nın Afrika kıtasında da komşusu olan, kara komşusu da, deniz komşusu da olan Fas'la ilişkilerinde bazı sıkıntılar vardı. İsrail'in bunu da anladığımız kadarıyla kendi lehine kullandığını ve kışkırttığını görüyoruz. Gerek ajanları gerek etki ajanları aracılığıyla. Pedro Sanchez hakkında ülkede başlatılan soruşturmalar ardından bu Fas gerginliği bunun da arkasında İsrail'in olabileceğini gösteriyor bizlere ki geçtiğimiz süreçte yaptıkları açıklamalar vardı sanki. İsrail buradan mı besleniyor hocam? Yani bir ülkeye yönelik düşmanlığını siyasi ya da diplomatik yönden değil, kendisinden güçlü olan ülkeler karşısında özellikle bu tür sinsi ihanet şebekeleri aracılığıyla mı yapıyor?
2: Şimdi Tahir Bey, şöyle bir analiz yapmaya gayret edeyim inşallah. Benim en azından tarihsel seyirde belli örnekler üzerinden giderek ifade etmek istersem, bakın, eğer bir milletin kodlarında iyilik üzere bir denge politikası üretmek üzere bir harekat planı yoksa ve tamamen kendi çıkarları doğrultusunda her türlü yolu mübah görme gibi bir tarihsel arka plana sahipse, bu tip toplumların zaten genellikle güçlü dönemde başka, zayıf dönemde başka hareket ettiklerine dair çok fazla cemare var zaten. Mesela şu hani Bizans oyunu diyoruz ya, bu boş bir şey değildir mesela Bizans oyunu. Nasıl ortaya çıkıyor bu Bizans oyunu? Doğu Roma İmparatorluğu kısmındaki o Bizans, sonradan ismi öyle alıyor. Dolayısıyla şimdi Roma İmparatorluğu güçlü bir devletti değil mi? Ne yaptı? Zayıfladı, zayıfladı, zayıfladı, geldi son kertede şu İstanbul işte ve İstanbul'un çevresinde biz böyle ufak tefek böyle bir alana sıkışıp kaldı. Fakat sonuçta bir Bizans değil mi? Yani ondan sonra ne yapmaya başladı? Hep böyle oyun kurarak, pusuya düşürerek, başka yapılarla vesaire, işte bazı ülkelerin iç işlerine karışmak suretiyle vesaire, böyle içeriye doğru hamleler yaparak oradan elde ettiği veya kazandığı veya kendi tarafına çektiği kişilerle işte o mücadele edemeyeceği ordu kapasitesiyle, askeri kapasiteyle karşı koyamayacaklarına karşı hep bu oyun, entrika çevirme işleri devreye girdi. Mesela biraz aslında bugün tabii, eğer hani biraz da bunu böyle kuvvetli bünyenin nasıl ki virüslere ve bakterilere karşı açık hale gelmesi durumu söz konusuysa, açıkçası insan, yani toplumsal organizmalar da, yani organizasyonlar da aslında, yani son kertede ana yapısı insan üzerine kurulu olduğu için yani insanın hayatıyla toplumun hayatı arasında çok bağ da kurulmuştur. Yani büyük sosyologlar, işte İbn Haldun gibi ciddi nazariyesi olanlar böyle biyolojik bir toplumsal tasavvuru da ortaya koymuşlardır. O da yaşar, işte efendim doğar, yaşar, genç veya ihtiyarlık olur vesaire ve hastalıkları da sosyolojik olarak aslında olsa da tıpkı bir virüsün, mikrobun hasta ettiği insan gibi dışarıdan sızan ajanlarla, efendim espiyonaj faaliyetlerle vesaire o toplumda, o devlette zayıflatılabilir. Şimdi bugün ben bugün İsrail'e...
0: Bu bir hastalıklı zihniyet değil midir?
2: Kesinlikle hocam? Zaten virüs diyorum, yani bu çok açık, yani parazit bir hayat. Yani
0: bugün Almanya'dan, evet, bir haber getirdik ekranlara. Almanya'da, ki Almanya'dan hiç beklenmeyecek hareketler, evet, bir mahkeme, yüksek mahkeme, yerel bir mahkemenin verdiği kararı bozuyor. Bir sosyal medya kullanıcısı bugünkü siyonistlerle nazileri yan yana paylaşmış. Demiş ki aynı şey bunlar demiş. Önce ceza yemiş, para cezası, ama Alman mahkemesi, yüksek mahkemesi kararı bozmuş. Demiş ki mesela hayır, böyle bir şey, evet, bu bir suç Almanya değil demiş.
3: Çok, fikrini, çok kritik bir karar.
2: Tabii çok, yani evet, Almanya'da yani, böyle bir şey söylemesi.
0: Yarın o mahkeme başkanı için neler neler gündeme gelir bilemiyoruz tabii. Tabii, evet. Ama
2: çünkü sırtlarında çok ciddi bir yük bu.
0: Şimdi Holocaust, yıllarca tabii, evet, Nazi propagandası yaparak, Holocaust diyerek, antisemitizm diyerek bir kendilerine aidiyet oluşturmaya çalıştılar. dünyaya tabii. kendilerini bunun üzerinden...
2: Mağduriyet üzerinden.

0: Evet, mağduriyet ki, edebiyatı üzerinden şöyle bir varlık gösterdiler.
1: Evet, ve Tahir Bey özellikle mesela tabii bunu biraz da böyle İran tarafına konumuz olarak bağlamak isterim. Orada da bazı mevzular var. Oraya çekerek aslında burayla ikisini birleştirip tam bir belli bir zemine oturtabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla burada aslında bakın en çok da bu konuya ağırlık verenler Yahudi filozoflar olmuştur yani. Mesela Hannah Arendt'ler gibi falan böyle çok güçlü Yahudi filozoflar hep Holokost'a kafa yordular. Nasıl oldu bu? Neden oldu? Yani bir daha bu yaşanmasın diye bunun üzerine çok fazla kafa yordukları için hatta şöyle bir benzetme de ben yapmıştım. Dedim ki yani bir mağdur zalimini anlamak için o kadar büyük efor ve enerji sarf eder, o kadar ona dönük bir zihinsel inşa faaliyeti yürütür ki belirli bir noktadan sonra artık zalimine dönüşür. Yani o gerçeklik şeyini kaybettiği için yaşadığı mağduriyeti ona dönüşür. Yani bugün mesela Siyonistlerin, bugün efendim bu Netanyahu'nun dönüştüğü şey aslında kendi zalimi olan Hitler. O yüzden Hitler'i de geride bıraktı.
0: Ama çünkü hiç bunlar, Almanya'ya karşı öyle bir tavır onlara, sergilediğine mesela şahit olmadık.
1: Onlara yapmıyor. Eyvallah. Şu anda çünkü bir de tabii ki onlar arasında şu anda bir şekilde bu hani peygamber katili olarak gördükleriyle hani birine kafir diyor, birbirine peygamber katili diyor. Aralarında şu anda müthiş bir ittifak var. O da ayrı bir konu yani.
0: Var hocam bir de evet. Tarihsel yani olgulara baktığınızda o günkü Almanya'nın tamamı yani Nazi evet. Almanya'sının tamamı aynı zihniyette değildi.
1: Elbette.
0: Ama bugün İsrail'e baktığımızda toplumunun bile neredeyse %80'i, %85'i Gazzelilerin, Filistinlilerin topraklarının çalınmasını, Gazzelilerin öldürülmesini meşru olarak görüyorlar.
1: Tanrı'nın vaadi meşru.
0: Yani o bazen eylemleri vesaire Tel Aviv sokaklarında getiriyoruz ama onların hiçbirisi bu soykırıma karşı, işgale karşı yapılan şeyler değil. Bunlar kendi iç politikalarında olan şeyler. Şimdi orada bambaşka bir durum vardı. Burada bambaşka bir durum var. Evet. Peki bu virüsün yok edilmesi, bu hastalıklı zihniyetin ortadan kaldırılması için ne gerekiyor?
1: Burada edilemez diyorum.
0: Bunun reçetesi neden? Var mı?
1: Neden? Mesela burada bir güç sadece burada İsrail'in, bugünkü bu Siyonistlerin hareket biçimini belirleyen şey dini metinler değil mi? Hı hı. Şimdi dini metinlerin belirlediği bir iman nesnesi haline gelmiş bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi hani la teşbih ve la temsil olarak söylüyorum. Yani bir Müslüman nasıl ki kendi kitabından, kendi dini emirlerinden aldığı şeylerle yaşıyor ve hayatını ona göre tanzim ediyorsa onun yok olma ve inkar etme durumu söz konusu değilse değil mi? Ona göre bir harekat biçimi belirliyor. Dolayısıyla bir Hristiyan'ın kendi dini metinliği ona ne söylüyorsa harekat planını ona göre şekillendiriyor. Yani bu tabii ki sekülerizmden daha dindara kadar böyle bir derecelendirmeyle gidebilirsiniz. Ama neticede burada bir dini metin, bir dini hüküm var değil mi? İşte orada ne bileyim Tevrat'ta, Talmud'da ortaya konmuş bir takım durumlar var. Ve bu insanlar buralara atıf yaparak bunların kendilerine ait olduğunu söylüyorlar. Siz şimdi bir insana sen bu dinini terk et, bu dinini inkar et, bunlardan çık deyip onu ikna etmediğin sürece, bunu başaramadığın sürece bu kafayı değiştirme şansın var mı? Bu kafa zayıf kaldığında sadece ve sadece güçlü olana karşı siner. Ama asla o inancından vazgeçmez. Dolayısıyla sizin bu harekatı durdurabilmeniz için, bu anlayışı durdurabilmeniz için güç politikalarından başka elinizde herhangi bir sermayeniz yok. Güçlü olacaksınız ve durduracaksınız. Başka şansınız yok. Yani bu dini metinlerden referans alan bu onların tetiklediği, onların efendim harekat biçimini verdiği bir zeminde sizin bunu durdurma şansınız maalesef yok. Yani işte arkasına Amerika'yı da aldığı için, oradaki evangelikleri de aldığı için Hristiyan Siyonistlerle bugün efendim Yahudi Siyonistlerin ittifakının çerçevesinde bugün ortaya çıkmış bir zulümden aslında bahsediyoruz biz.
0: Tamam işte maalesef bir de insanı bazen üzen bir gerçek evet. Ki buna Müslümanım diyen bazı ülkelerin de
1: evet,
0: bazı ortaklıklar yapması
1: evet,
0: işte.
1: Krallıkların işte orada prensler. İşte
0: mesela Fas en çok konuşulan yani, Fas.
1: Yazık
0: Gazze sürecinde, Gazze soykırımı sürecinde İsrail'le olan diyaloğu bu konuda

0: da dikkat çekici. Şimdi bugün yaşananlar da işte bu ilişkiye bağlanıyor. Hatta ve hatta Netanyahu'nun oğlu, yani Netanyahu'nun mesela şöyle bir paylaşımı varmış. 2019 yılında diyor ki, sevgili Araplar ve Müslümanlar, işgal altındaki Arap ve İslam topraklarını özgürleştirmek mi istiyorsunuz? İşte size iyi bir başlangıç demiş ve İspanya'nın Afrika kıtasındaki, Kuzey Afrika'daki topraklarını, işaret toprak parçalarını işaret etmiş. Tabii. Şimdi buralar öyle ya da böyle bir İsrail toprağı olmuş artık. Bu konu hakkında Fas'tan bu denli bir açıklama yokken bu yani Netanyahu, yani Netanyahu'nun
1: durup dururken mi yani
0: oğlu 2019'da ta bu meseleyi gündeme getirmiş ve işte 2026 yılında da o görüntüler kayda geçti. Maalesef ki yine bir insani krizden bahsediyoruz. İşin içinde İsrail'in olduğu rakamlar oldukça maalesef ki acı verici. 73 binden fazla göçmenden, 100 bine yakın göçmenden bahsediyoruz. Çoğunluğu geri gönderilmiş ama bu süreçte hayatını kaybedenler de var. Hatta öyle bir hal aldı ki bu konu İspanya ile Avrupa'yı karşı karşıya getirdi. NATO tartışmalarını açtı. Bunu hatırlatmak istedik. Peki bu nelere yol açtı? Haberimizde de isterseniz izleyelim neler yaşandığını. Devam edelim ardından. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki bu kentine akın eden göçmenlerden 73 binden fazlasının geri gönderildiği bilgisi var. İtalya, İspanya ile Schengen'i askıya almıştı. Diğer Avrupa ülkelerinde alması gerektiği yönde bazı açıklamalar vardı. Şimdi bir detaylara bakalım, ardından devam edelim.
2: On binlerce göçmenin İspanya toprağına akın etmesi Avrupa'da krize yol açtı. İtalya, İspanya ile Schengen uygulamasını askıya aldı. 30 Temmuz'dan bu yana İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya on binlerce göçmen akın etti.
3: Burada çok fazla kişi var. Tıbbi tedavi görmek için gelenler, hiçbir şeyi olmayan insanlar da var. Buraya gelenler arasında Filistinliler, Afrikalılar da var. Çok farklı milletten insanlar var.
2: Yüzerek kente ulaşmaya çalışan 80'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Krizle mücadele etmek için İspanya hükümeti tüm kaynaklarını seferber etti. Yetkililer 73 binden fazla göçmenin Fas'a geri gönderildiğini bildirdi. Ancak bu kadar çok kişinin aynı günde yola çıkması akıllarda birçok soru işaretine neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Fas hükümeti, sınırdaki kaosun iki temel nedenden kaynaklandığını savundu. Ana sebebin yanlış bilgilendirme olduğu öne sürüldü. Fas yönetimine göre ikinci nedense İspanyol mahkemesinin denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin doğrudan geri gönderilmeyeceğine ilişkin kararının yanlış yorumlanması oldu. Bakanlık bu kararın göçmenler arasında sınır tamamen açıldı şeklinde algılandığını öne sürdü. İspanyol basınına konuşan birçok göçmen de sosyal medya platformlarında Ceuta sınırı açıldı yönündeki paylaşımları gördükten sonra bölgeye gittiklerini anlattı. Göçmenlerden çoğu geri gönderilmiş olsa da durum Avrupa Birliği'nde krize yol açtı. 22 Avrupa Birliği ülkesi, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya mektup yolladı. Kontrolsüz kitlesel geçişlere izin verilmemesi gerektiğine işaret edilen mektupta, Avrupa Birliği'ne yasa dışı girişin mümkün olduğu algısının oluşmaması gerektiği vurgulandı. Göç karşıtı bir kampanya ile iktidara gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de İspanya ile Schengen serbest dolaşım uygulamasını geçici olarak askıya aldıklarını açıklamıştı. Aynı zamanda Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri artıracağını açıkladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise ülkesinin Avrupa'yı yasa dışı göçten korumak amacıyla Belarus sınırını milyarlarca dolarlık yatırımlarla güçlendirdiğini hatırlattı.
0: Şimdi tabii bunların pek çoğunun İsrail karşıtı diplomatik girişimlerden kaynaklandığı biliniyor. İspanya'nın da başına gelenler aynı. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki üyelerin de, savcının da, hakimin de başına gelenlerden bahsediyoruz. Ama biraz önce paylaştık. İsrail tarafından özellikle Başkan Erdoğan'ın defalarca hedef alındığını biliyoruz. Sadece dışarıda değil.

0: İçeride de ilginçtir, birileri bir şeyler deniyorlar mı? Yani bunların eş zamanlı olarak piyasaya çıkması, birilerinin hortlaması mı diyelim? Bazı süreçleri yaşıyoruz. Şimdi Türkiye'de tırnak içerisinde gazeteci denildiğinde, hatta duayen gazeteci denildiğinde, ama kriz dönemlerinin özellikle gazetecileri denildiğinde akla gelen isimlerden birisi Ertuğrul Özkök. Nedendir bilinmez, ilginç bir söyleme girişti. Bir dinleyelim, ardından da neyi kastettiğini konuşalım.
1: Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Frankatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya. Öldüğü gece. Yani bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin. Devam etmez. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliğiyle geçerli bir rejim. Bu rejimi Türkiye'de böyle taşıyacak başka ikinci bir insan yok. Ve uzun sürede olamaz. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman herkes sadece bugüne değil. Şimdi neticede Cumhurbaşkanımız da 74 yaşına geldi değil mi? Yok, kaç, 72 mi? 72, 54 oldu galiba değil mi?
2: 55 oldu mu? Galiba
1: 72 yaşında. Tamam şimdi 72 yaş daha gider ama neticede yaşlar bir gün bitiyor. Yani ben yaşıyorum bunu. Bitiyor yaşlar. Şimdi
2: maalesef
1: o nedenle biraz herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım.
0: Şimdi biten bir şey var, o da Ertuğrul Özkök gibilerin zihniyeti, onların attıkları manşetlerle yıkılan hükümetler, onların yaptıkları haberlerle insanların özgürlüklerine vurulan prangalar. O dönemler bitti ama Ertuğrul Özkök sanırım bir şeylerin hesabında. Gerçi kendisinin açıklamaları var, ben şunu kastetmedim, bunu kastetmedim ama konuşma açık ve net ortada. Geçmişi de ortada. Geçmişte de benzer söylemler kurmuştu. Ama şimdi detayına geleceğim Şebnem Oruç. Yani ya hayır ben şöyle demedim, böyle demedimler. Ertuğrul Özkök gibi bir isim. Ben size samimi geliyorum.
3: Valla ne düşüneceğimi bilmiyorum. Son zamanlarda daha dikkatli konuştuğunu, hani o eski yazılarından, hani baş yazarlık ve genel yayın yönetmenliği yaptığında attığı manşetleri biliyoruz, yazdığı köşe yazılarını biliyoruz. Çok sinsi bir zekası olduğunu da biliyoruz. Son zamanlarda biraz dikkatli gitmeye çalışıyordu ama burada herhalde, yani zihnin herhalde böyle tekerrürü dile düşmesi de, ya şey çok acıklı, öğrencilik zamanında oradaymış, İspanya'daymış diyor. Hani öldüğü gece Franco'nun falan. Herhalde Franco'nun İspanyasını da az çok okumuştur. Onun dönemi olmasa da biraz kitap karıştırmıştır. Sanata da mesela meraklı biri, İspanya iç savaşı ile ilgili biraz dert edinmiştir. Ben de mesela Madrid'e gittiğimde Picasso'nun o ünlü Guernica tablosunun karşısında saatlerimi geçirebiliyorum ve gerçekten gözlerim doluyor. Neden? Bir iç savaşta demokratik yollarla seçim kazanmış bir yönetimi deviren işte Franco, General Franco rejiminin başlattığı iç savaşta, İkinci Dünya Savaşı'na doğru giden Avrupa'da neler yaşandığını herhalde hiçe sayıyor, yok sayıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı sevmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama eleştiri de hakkaniyet olması lazım. Benzettiğiniz isimler, örneğin Franco, çok uzun yıllar mesela Ertuğrul Özkök'ün de yazılarında savunduğu Suriye lideri Beşar Esad'dan çok da farklı olmayan biriydi. Ya o konuyla ilgili yani yazılmamış kitap yok. O özellikle Avrupa'da o kadar çok edebiyat yok.

0: O kadar çok sanatçı, o kadar çok ressam, gazeteci işini gücünü bırakıp günün sonunda savaşa katıldı ki, tıpkı Suriye Savaşı'nın başlarında olduğu gibi. Ama bu arkadaşlarımız, ben çok yazmışımdır İspanya İç Savaşı ile Suriye İç Savaşı arasındaki
1: Benzerlik.
0: benzerlikleri. Ama bu arkadaşlarımız bugünün Frankosu'nun peşinde çok uzun süre yazılar yazdılar. İşte Türkiye'yi eleştirdiler. Az evvel sizin verdiğiniz örnekte de, köşe yazısında da işte Rabia'larla işte vesaireyle falan, o Türkiye'nin o dönemki o beğenmedikleri, eleştirdikleri dış politikasına atıflar var, öfke var ve dönemin diktatörlerini, yani bundan 10 yıl öncesinin Orta Doğu'sunun diktatörlerini öven yazıları var işte yani. O dönemde o ülkelerin insanların bakıp 5-10 yıl
1: Bundan
0: öncesine
1: 2 yıl
0: bahsediyorum.
1: öncesine kadar Esad hayranları değiller miydi
0: Evet,
1: sırf
0: tam da öyle.
1: Erdoğan karşıtı diye?
0: Evet, maalesef.
1: Esad'ı her biri övüyordu. Aslında Suriye'de yaşananların gerçek olmadığını, Şam'da bambaşka hayatları olduğunu böyle bir iki sokağa aydınlatıyordu Esad. Hatta oralarda kimlerin yaşadığını da zaten biliyoruz.
2: Evet.
1: Oralar üzerinden her biri Esad hayranlıklarını dile getiriyorlardı. Ama işte ele veriyor bazen. Dilin ayarı yok ya.
0: Evet.
1: Onlar da o
0: Ama
1: an
0: hoş yani,
1: dilin altındakini
0: hatırlayın,
1: çıkarıvermişler.
0: şimdi bir süredir duymadığımız için şaşırıyoruz da, kendisinin yapmadığını bilmiyorum ama mesela Gezi olaylarını falan hatırlayın. Bu insanlar kalkıp da Sayın Cumhurbaşkanını, o dönem başbakandı, işte ya Hitler'e bile benzettiler. Bu Avrupa'da da yapıldı, saçma sapan cidden hedef alan yazılar, makalelerin falan yazıldığı günlerde. Ama hakikaten Ertuğrul Özkök gibi Avrupa'yı iyi tanıyan birinin zihni hata yapsa da bir yerde en azından durup ya biraz abarttım, söz sanatına da hakim biri, biraz abarttım, öyle demek istememiştim deyip bir U yapmasını konuşmasının içerisinde beklerdim. Benzetme yaptığınız şey hakikaten 500 bin insanın ölmesine sebep olan ve Nazi Avrupa'sının, Nazi Almanya'sının 2. Dünya Savaşı'nı başlatmasından hemen önceki Avrupa'da, yani o aşırılığın çok enteresan, yani böyle işaret fişeklerinden birinin atıldığı yer. O Franco dediğiniz adam Mussolini ve Hitler'den destek alarak ayakta durdu zaten. Ve siz bu adımı kalkıyorsunuz, gene Sayın Cumhurbaşkanı ile bir tutuyorsunuz. Ben o yüzden şaşırıyorum yani, bu böyle bir geride kaldı zannettiğimiz. Çünkü kendisinde
1: Demek ki
0: mesela
1: geride
0: birkaç programda
1: kalmışlar.
0: gördüm Tahir Bey, çok enteresan. Yani böyle
1: Söylenen
0: mesela
1: değil de.
0: bakanlarımızın, çok üst düzey bürokratlarımızın falan, böyle bazıları davet ediyorlar kendilerini. Ya gördüğüm mesela yemekler falan, yani mesela işte o tırnak içinde söyleyeyim, yandaş dedikleri gazetecileri ezecek gibi koşuyorlar. Kendisi de bir tanesinde oradaydı
1: Ama
0: mesela,
1: bunlar
0: Allah Allah.
1: özgürlük değil onlar.
0: Ama yani nasıl bir böyle, yani bu böyle bir saygıda, böyle kusursuzluk sanırsınız, o yazıları hiç kendileri yazmamış falan. Ya bugün bunu söylemek, bilmiyorum, hakikaten çok iddialı. Tekrar söylüyorum, sevmeyebilirsiniz. Hayat görüşü olarak zıt bir yerde durabilirsiniz. Başından beri söylediğimiz şey bu. Eleştiriye zaten o kadar açık bir ülkeydi ki Türkiye. Yani başından itibaren AK Parti dönemiyle ve başlayan o özgürlükler ve demokrasi açılımıyla beraber. Ama bu arkadaşlar hiçbir şeyden mutlu olmadılar. İşte başkasının başörtüsü, ötekinin sakalı, diğerinin kıldığı namaz. Ya kendilerini tehdit eden şey oldu. Niye diğerinin özgürlükleri sizi tehdit edebildi bu kadar çok ve sizi, yani biz bu insanlara yönelik böyle sert eleştirilerde hiçbir zaman bulunmadık. Hatta aramızda bazı, yine tırnak içinde söyleyeyim, ezikler, yani onları da haklı çok görebildiler. Tekrar söylüyorum, son birkaç yıldır daha böyle normalleştiğini zihninin, Ertuğrul Özkök'ün, düşünmeye başlamıştım. Ama herhalde yani belli bir süre sonra hep resetliyorlar
1: Ertuğrul Özkök
0: kendilerini.
1: geride kalmış. Biz bunu anlıyoruz. Yani
0: Evet.
1: o konular geride kalmamış. Ertuğrul Özkök geride kalmış. Neden? Çünkü
0: Evet.
1: Ertuğrul Özkök'ün geçmişi kendisine ele veriyor. 2015'e önce gidelim. 2015'te neler söylemiş mesela, ona bir göz atalım. Diyor ki o dönem kendisi Hürriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeniydi. Utan ey büyük adam diyor. komşudaki diktatörü

0: yıkıp yerine kendi adamının, kendinin ve kendi adamının heykelini dikeceğim diye elinden geleni yapan güya komşu, gevşet biraz Rabia selamıyla takallüs etmiş parmaklarını, kara siyasetinin sıktığı parmağını aç, o eller duaya kalksın biraz. Yani yazısında öyle bir noktaya getiriyor ki hayatını kaybeden çocukların sebebi sensin diyecek kadar ileri gidiyor. Ama bu kadar da masum değil. Şimdi ekranlarınıza gelecek manşetler hala hafızalarda yer alıyor. Türkiye 28 Şubat gibi acı bir dönemi yaşadı yakın tarihimizde. 28 Şubat'ın bıraktığı acılar hala hafızalarda, taze. Şimdi şu haberleri yapanlar kimler? Bu haberleri yapanlar Ertuğrul Özkökgiller. Türkçe doğru bir tabir değil giller gerçi ama benzer zihniyette giller olanlar.
1: Mahalledeki giller.
0: Bakın 411 el kaosa kalktı demişti. Bunu ne zaman söyledi? AK Parti daha yeni iktidarken. Başörtüsünü serbest bırakan, başörtülü eğitimi serbest bırakan meclisteki o oylama yapılmıştı. 411 el kaosa kalktı demişti. Başkan Erdoğan, biraz daha geçmişe gidelim. Bir şiir okumuştu belediye başkanı iken Siirt'te, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarında bile yayınlanmasına müsaade ettiği bir şiiri okuduğunda aldığı cezayı böyle kutlamışlardı. Muhtar bile olamayacak. Siyasi hayatı bitti diyerek kutlamışlardı. Dahası da var. 28 Şubat döneminde o darbeye giden, postmodern darbeye giden süreçte yaptıkları da var, haberler de var. Haliyle bugün bu zihniyetin yeniden hortlaması değil aslında, dillerinin altındaki baklaları sanırım ortaya çıkarmaları mevzu değil mi İsmail Hocam? Kısa bir yorum da sizden rica edeceğim.
1: Yani bence de, çünkü aslında bunlar bu inançlarından, az önce dedim ya, şimdi mesela burada güçlü bir iktidar var, güçlü bir işte istikrarlı bir devlet yapısı var. Dolayısıyla güçlü bir iktidar, güçlü bir devlet yapısının oluşmasında önemli bir katalizör görüyor. Hı. Ve dolayısıyla bunlar tabii ki bu istikrarın karşısında, bu işte tabanında çok güçlü bir ses bulmuş bir iktidarın karşısında belki de o büyük kitleye karşı konuşurken aslında belki de bir ihtiyat çerçevesinde böyle sanki temkinli konuşuyormuş gibi bir rol oynadılar. Ama arka tarafta, beyinlerinin arka tarafında hiçbir zaman aslında ona inanmadılar. Hep aynıydılar, hep aynı yerde duruyorlardı. Ve dolayısıyla da zaman zaman böyle sanki böyle bazı kırılmalar, bazı böyle hani bir onlara göre bir manevra oluşturacağını düşündükleri zaman dilimlerinde de derhal hemen bu dillerini ifşa ederek aslında kendi kendilerini de hep ele verdiler. Vermeye de devam ediyorlar bana göre.
0: Bu, yani mesela ben şeyi hatırlıyorum, 28 Şubat o sürecinde söz konusu gazetede şöyle bir manşet atılmıştı. Gerekirse silah bile kullanırız. Yani hükümeti adeta devirmeye yönelik kastları vardı. Askerin diliyle yazıyorlardı ama o dönemin o darbeci zihniyetiyle yazıyorlardı ama onların diliyle. Bu insanların attıkları manşetlerle hükümetlere yön vermeye çalıştıkları, insanların özgürlüklerini kısıtladıklarını biliyoruz. Yani onlara göre bu ülkede başörtüsü bir kaos. Bu ülkede başörtüsüyle okunamaz, başörtüsüyle yaşanamaz.
1: Evet.
0: Başörtüsüyle hakim olunamaz, savcı olunamaz, doktor olunamaz vesaire. Şimdi biraz önce Şebnem Hanım dedi ya, hani o zihniyetleri geride kaldı belki diye, düşünceleri geride kaldı diye düşünmüştü herkes ki işte dillerinden bir anda çıkıveriyor. Derler ya, evet, insanın fikri neyse zikri de odur.
1: Hatta öyle şöyle çıkıyor, size bir örnek daha. Ben mesela o gün yani AK Parti'nin iktidar olduğu seçim sonuçları artık tamamen kendisini göstermiş ve AK Parti'nin iktidar olduğu neredeyse tamam. Ben o gün bir televizyon yayınındaydım. Yani o yıllarda yine eğitimcilik yapıyordum.

0: yapıyordum ve o çerçevede böyle bir eğitimci olarak da aynı zamanda kanaatlerimi ifade etmek için bir televizyon kanalındaydım ve o zamanlar böyle çok böyle bir enkırmenlik yapan bir zat vardı, şimdi vefat etti tabii. O sürekli çarşaflı ve başörtülü fotoğrafları böyle ekranda döndürüp şey, Türkiye bu tabloyu kaldırır mı? 2-3 saatlik yayında en çok tekrar ettiği cümle bu oldu. Bak iktidar, yani 23 senedir değil mi bu ülkede yaşıyoruz? Neyi kaldıramadı mesela bu ülke? Ne oldu bu ülkede? Yani koktuğunuz ne var? Ne gerçekleşti bu ülkede bile yani?
1: En özgür olduğu dönemi yaşadı.
0: Evet, şu anda
1: özgürlüklerin kazanımları elde edildiği bir süreci gördük.
0: Ekonomik olarak, hayat tarzı olarak neyiniz şu anda engellendi? Yani hatta ben şuna da inanıyorum yani. Bir de böyle belki bir protest, bir hayat anlayışıyla iktidara karşı protest bir tavır takınmak adına normalde belki de hiç olmayacağı kadar serbestiyet içerisinde yaşamayı tercih ettiler. Giyim kuşamlarıyla başka bir tercihtir, ayrı bir konu, ama neticede normal koşullarda belki AK Parti iktidarı olmasa, başka bir iktidar olsa belki bunu bu kadar takıntılı yapmayacağı için daha başka giyebilecekken burada daha protest olsun yani. Ha ben inadına yani gibi de yapanları ben açıkçası görüyorum ve bunun böyle olduğuna da inanıyorum bir yerde.
1: Hani çağdaşlık...
0: Çünkü Avrupa'daki insanların hayatı böyle şeydir ya, yani mış diye değildir yani. Avrupa'ya gittiğin zaman, ben Avrupa'da hani bizim bu ülkemizdeki bazı kesimlerdeki yaşam biçiminin Avrupa'da bile neredeyse olmadığını görüyorum yani. Canım,
1: çağdaşlık diyorlar.
0: Çünkü öyle bir derdi yok adamın yani.
1: Batıcılık hevesiyle.
0: Özenti meselesi.
1: Özentisiyle evet. Bir çağdaşlık tanımları var kendilerinin.
0: Kışkırtılmış
1: muasır
0: bir özgürlük.
1: Medeniyet seviyesini öyle tanımlıyorlar. İnançlı insanlara karşı bir kesimin, bir güruhun çok ciddi rahatsızlıklar duyduğunu biliyoruz. Yani inançlı olmak onlara göre medeni olmak değil. Ne? Onlara göre evet, çağ dışı olmak, gerici olmak, yobaz olmak. Ama şöyle bir şeye yorabilir miyiz Ayhan Hocam? Şimdi malum Türkiye'de yeni bir siyasi çıkış arayanlar da var. Yeni bir siyasi partiyle yeni bir şeyler denemek isteyenler var. Tıpkı oradaki yaşananlara baktığımızda, aslında yaşananların o siyasette yeni olmadığı, eski mevzuların pişirilip yeni siyasetmiş gibi, yeni nesil siyasetmiş gibi pazarlandığı bir döneme giriyoruz. Buradan umut mu beslemeye çalışıyorlar? Biz de o zihniyetimizle, bakın biz de buradayız demeye mi çalışıyorlar?
2: Tabii orada çok net bir şekilde biraz belki de artık hani onların açısından pes ettiği gibi gözüken kitleyi mobilize etme amaçlı. Bakın işte biz de kazanabiliriz. Bugünler geçebilir. İşte yenemiyoruz ama işte lider giderse ondan sonra bize de alan açılabilir gibi garip bir söylem. Ama bunun da ötesinde biraz önce o 411 haberi vardı ya, evet, aşağıdaki rakamlara bakıyorum Tahir Bey. 518 milletvekilinin 411 tanesi bu yasa lehine oy kullanmış. Ama diyor ki türban Türkiye'yi böldü. Yani haberin kendi içerisinde dahi tutarsızlık gösterdiğini görüyoruz. Bakın 511 milletvekilinin 518'in 411'i evet diyor. Yani %80'i, daha fazlası bu karar lehine oy kullanmış ama onlara göre ülkeyi bölüyor.
0: Yine kime demokrasi göre, değil yani.
2: Kime göre? O %10'luk, 15'lik azınlığa göre. Şimdi bunların derdi ne biliyor musunuz Tahir Bey? Bunlar %10'luk, 15'lik kitle yıllarca, 10 yıllarca bu ülkede siyaseti, ekonomiyi, kültürü, iç politikayı, dış politikayı, her şeyi belirlediler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte bunlara dur denildi ve dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, ülke %10, %20 değil, %70, %80 çoğunluk belirleyecek. Çoğunluğun inançları, çoğunluğun düşünceleri bu ülkede, bu topraklarda hakim düşünce, hakim kültür olacak, hakim siyaset olacak dedi. Bunların da derdi tasası bu. Bundan artık önemi kalmadı Türkiye'de.
1: Hocam, ve siyasette bunlar... de var mı bir karşılığı? Yani en azından şunu biliyoruz. Pek çok isim ya Cumhuriyet Halk Partisi öncülü ardılı başka siyasi partilerle açıktan siyaset yaparak ya da onları destekleyerek ya da onu kalkan yaparak, hatta genel itibariyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kalkan yaparak bu girişimlerde bulundular. Bu zihniyetleriyle bir şeyler aradılar. Şimdi bakıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de benzer söylemlerle siyaset yapan çok fazla insan oldu daha geçtiğimiz günlerde. Şimdi Yeni Parti diye bir parti kurdular. O Yeni Parti'nin genel başkanı da benzer söylemlerle yıllarca oy aradı. Yıllarca işte diktatörlük dediler, işte şeriat dediler, irtica dediler, dediler de dediler. Yani şu partilere bakıyorum. 1980'den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin ardılı, öncülü olmuş siyasi partilere, bu partilerde görev yapmış siyasetçilere hepsi aynı şeyden beslendiler. Hepsi işte Müslümanları hedef alarak, inançlı insanları hedef alarak ancak çağdaşlığın bu şekilde olabileceğini, batıcı bu şekilde olunabileceğini, muasır medeniyetin bu şekilde yakalanabileceğini söylediler. Ama her defasında da halk kısmi süreli olarak ya da koalisyon olarak her ne kadar iktidar görevi verse de hiçbirisine tek başına bu iradesini teslim etmedi.
2: Evet. Tahir Bey, bir araya girmek istiyorum. Bakın, Yeni Parti'nin geçen işte abdest alıp namaza giden partisi,
1: oraya gelecektim.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsüyken çok iyi hatırlıyorum. 3-4 yaşındaki o çocuklarımızın camilerde, sübyan mekteplerinde eğitim almasını Türkiye orta çağ karanlığına geri mi döndürülmek isteniyor diye meclise açıklama yapmış kişi.
1: Yani orta çağ 200 zihniyeti sene öncesi, olarak değerlendirmişti.
2: Evet, evet, karanlık çağ, orta çağ zihniyeti diye sunar insanlar şimdi bize çıkmışlar işte abdest namazla oy toplamaya çalışıyorlar.
1: Şimdi ya insanların inancıdır. Belki hani namaz kıldı, artık namaz kılmaya da başlamıştır. Geçmişte kılmadığını söyleyenler de oldu. Ben hiç görmedim ama belki yeni bir başlangıç. Ama ya
0: bugün
1: burada da
0: söylüyor. Diyor ki ben cuma namazı ve bayram namazı dışında namaz kılmam.
1: Allah
0: diyor.
1: Kabul etsin. Kendi hani yani insanların Allah kendi inançlarıdır. Yani. Allah'a karşı kendi borçlarıdır, hesabıdır. Ona biz karışmayız. Anladım. Ama ya şöyle bakıyorum. İşte Sosyal Demokrasi Partisi, SODEP, Erdal İlenü bir Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetiyle ortaya çıktı. Halkçı Parti yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatıldığı yıllarda, darbeciler tarafından kapatıldığı yıllarda ortaya çıkmıştı. Sonra bunlar birleşti. Sosyal Demokrat Halkçı Parti oldular. SHP adıyla birleştiler. Bu süreçte bir de Ecevit, rahmetli Ecevit, o da çıktı. Demokratik Sol Parti'yi kurdu. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi yeniden kuruldu bir süre sonra ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de işte kopuşlar yaşandı. İlk olarak Emine Ülker Tarhan Anadolu Partisi diye bir parti kurdu. Türkiye Değişim Partisi'ni kurdu Mustafa Sarıgül. Yenilik Partisi'ni kurdu yine bir başka isim. Ardından Memleket Partisi'ni kurdu Muharrem İnce ve şimdi de Yeni Parti. Şimdi bu partileri ortak özellikleri, evet, sol siyaset. Kimi merkez sol dedi buna, kimi başka bir şey. Yeni Parti diyor ki ben CHP'liyim. CHP'li belediye başkanları benim belediye başkanlarım. Benim milletvekillerim CHP'nin oylarıyla seçildiler. Ama ben başka bir siyasi parti olacağım diyor. Yani Türkiye'nin sağından da alacağım, solundan da alacağım bir merkez parti olacağım gibi bir yorumu var. Şimdi geçmişteki söylemleri, geçmişteki icraatları ve bugün bu siyasi partiyi destekleyen isimlerin ağızlarından kaşırdıkları, yani Yeni Parti'yi nereye konumlandırır? İsmail
0: Hocam, bir şey söyleyeyim mi? Şimdi mesela şurada şu Sosyal Demokrat Halkçı Parti diyor ya, benim aklıma şey geldi, bir yazarın şu şey, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile ilgili bir lafı var. Diyor ki ne kutsaldı, ne Cermendir, ne Roma'ydı. Şimdi bunda ne sosyal, ne demokrat, ne halkçı, değil mi? Hiçbirisini biz görmedik yani, şimdi burada mücehhez olarak görünüyor da.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şimdi yeni diyor, yeni değil. Yani bunu uyarla, tek tek hepsinde aynı şeyi görürsün. Yani yeni demek, mesela demek ki bu yenilik, bunu da bir denemişler 2020'de bir yeni daha olmuş. Yani
1: 2020'den yeni, önce de 2008'di yanlış hatırlamıyorsam.
0: Yani yeni demek ki bu yeni fetişizmi böyle bir

0: Ben bunu da kullanıyorum çünkü içini doldurmadığınız yeni bana göre sadece kavram fetişizminden ibarettir. Başka hiçbir şeye tekabül etmez.
1: Yeni evet. Parti yeni evet. Ama yeni gündemleri de eski, mevzuları da eski.
0: Bagajları da eski, her şeyleri değil mi?
1: Bütün bunu neden her şeyle söylüyorum? Hatta onunla ilgili bugün editörümüz Ahsen'le birlikte mesela şöyle bir şey hazırladık. Parti yeni ama mevzular eski. Hani herkes yeni bir şeyler bekliyor. Yeni bir parti kuruldu. Evet. Yeni partinin Türkiye'ye işte yeni projeler sunmasını, yeni vaatlerinin olmasını bekliyor. Ama şöyle bakıyoruz, böyle bir gündem yok. Şimdi iki tane siyasi partiden bahsediyoruz. Birisi CHP, birisi de ondan yeniden ayrılanların oluşturduğu yeni parti. Popülist söylemlerle vaat ve projesiz siyaset. Yani vaatler yok.
0: Hedef siyasette yok. Hedef yok.
1: Hedef yok.
0: Odak yok.
1: Daima yok. Popülist söylemlerle varlık gösteren bir yeni parti. CHP'de de böyleydiler. Devam ediyoruz. Koltuk ve aday tartışmalarıyla parti içi çekişmeler. Her ne kadar görünürde olmasa da yeni partide de lider kim tartışmaları devam ediyor. Ekrem İmamoğlu mu? Özgür Özel mi? Hatta bu partiye Mansur Yavaş'ın gelmesiyle partideki lider adayı 3'e çıkar mı? Buna İmamoğlu izin verir mi? Ya da Özgür Özel ne yapacak? Bunlar tartışılmaya başlandı. Milli meselelerde karşıt veya mesafeli bir duruş. Bu da ortak özellikleri. Bugün Türkiye'de yaşanan olaylara baktığımızda milli ulusal meselelerimizde sürekli karşıt pozisyon alıyorlar. Kriz ortamlarında destek değil siyasi fırsat kollama arayışındalar. Evet. Yine ortak özellikleri bu. Birleştiren değil kutuplaştıran söylemler yine ortak özellikleri. Türkiye'yi batıya şikayet etme, yardım isteme ortak özellikleri. Hizmet değil algı üreten bir belediyecilik anlayışı. Bugün İstanbul'da her ne kadar Ekrem İmamoğlu tutuklu yargılansa da sonuçta CHP adına belediyeyi yöneten ekip var, meclis var ama İstanbul'un bir hizmeti yok. Ama bakıyorsunuz billboardlara vesaire, sosyal medyaya neler neler yapmamışlar ki. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarını yok sayma. CHP'de de böyleydiler, yeni partide de böyleler. Parti içi eleştirilere tahammülsüzlük. Özgür Özel bugün bu konuda eleştiriyor ama 2000'in üzerinde ihracı vardı.
0: Evet.
1: Kendi partisinde, yani evet. CHP'deyken Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını gündemde tutmaya çalışan, parti arınsın diyen tüm isimleri partiden ihraç etmişlerdi. Bir de işte dini ve kültürel değerlere de muhalefetler. Yani her ne kadar biz değiştik, biz yeniyiz, biz artık orada değiliz deselerdi bir yerde ağızlarından çıkıveriyor. Ayhan Hocam, şimdi baktığımızda evet, yeni bir parti. Demokrasi için bu bir güzelliktir tabii ki. Ama değişen hiçbir şey yok. Biraz önceki o siyasi partilere de baktığımızda onlarda da hep manzara aynıydı. Yeni bir söylemle çıkıyorlar. Yeni nesil siyaset diyorlar. Daha halkçı, daha sosyal, daha sol. Ama değişen bir şey yok.
0: Yani burada çok madde madde çok güzel bir şekilde özetlenmiş. Aslında yeni bir parti olmadıklarının onlar da farkında ama Türkiye'deki mevcut sistemde ana muhalefet koltuğunda seçmenlerin gözünde birinci sırada olan parti öyle veya böyle tüm o eksikliklerine, gedikliklerine bakılmadan stratejik bir zihniyetle o muhalif seçmenin teveccühünü alabiliyor. Bunun da farkında oldukları için zaten elleri çok rahat ayrılıyor. Bakın, hizmet yapmak zorunda değiller. Gerçekten proje üretmek zorunda değiller. Yeni bir dil üretmek zorunda değiller. Yani mesela o alınan abdestin, alınan yanlış abdestin veya o namaz tiyatrosu da demek istemiyorum namaz olduğu için ama orada sergilenen tavırların kendi seçmenleri tarafından da gerçek bir tavır olmadığını herkes farkında. Yani biz ne kadar farkındaysak kendi seçmen kitlesi de onun sahih bir şey olmadığını farkında ama buna bakmıyorlar. Yani şu an bakılan tek şey muhalefette kazanma ihtimali olan parti kim? Bu parti. O zaman strateji

0: Oradaki bir belediye başkanını orada siyaset yapan Cumhuriyet Halk Partisi ve işte yeni partiye geçtiyse siyasetçiyi düşünün. Hiçbir şey yapmadan oy kazanıyor. Şimdi niye kendisini değiştirsin ki Tahir Bey? Yeni parti niye değiştirsin? Ama burada işte ben şöyle kendi tarafımıza dönüyorum. Şunu diyorum. Bakın karşı tarafta, muhalefet tarafında hiç proje üretmeden, hiç hizmet yapmadan çok ciddi yolsuzluklara bulaşmış bir vaziyette olmalarına rağmen hala %20'leri, %25'leri gören bir parti var. Bunun karşısında hizmet üreten ve 25 yılı aşkın bir süredir, 25 yıla yaklaşıyoruz, Türkiye'yi çok ciddi bir kalkındırma projesinin içerisine sokan AK Parti'ye çok daha ufak işlerden küsen bir zihniyet var. Ben açıkçası küsen tarafa daha çok burada eleştiri yapıyorum. Yani şimdi, bakın adamlar nelere küsmüyor? Bizim tarafta en ufak bir şeyle küsüyorsunuz. Şimdi
1: ilginç bir şey var. O biraz önceki partileri yeniden getirebilirsek, Şebnem Hanım, sadece şu son 25 yılda Recep Tayyip Erdoğan muhalifi olmak için, bakın, Türkiye'ye yeni projeler katmak, biz şunları şunları yapacağız. İşte
0: sadece muhalif.
1: Biz Kanal İstanbul'u değil, İstanbul'un Boğaz'daki o trafik riskini, kaza riskini, İstanbul'un trafik sorunlarını kökten değiştirecek şu şu projeleri yapacağız. En basit tabirle söylüyorum. Ya da Türkiye'yi çağ atlatacak Kaan değil, biz bambaşka uçaklar yapacağız demek değil. Yani bir proje değil. Sadece Recep Tayyip Erdoğan muhalifliği üzerine kurulmuş pek çok siyasi parti var. Bunların çoğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıktı. Biliyoruz. Şimdi yeni parti de benzer. Yani ne kaldı? Evet, deprem, korona, salgın, daha pek çok dünya krizlerle karşı karşıya kaldı. Bunların ekonomik maalesef ki etkilerini hepimiz yaşıyoruz. Ama ya ekonomik olarak da, ya ekonomi alanında bile bir vaat, siz bilmiyorum, duyuyor musunuz, görüyor musunuz? Ne getirecekler Türkiye'ye, ne vaat ediyorlar?
2: Evet, maalesef kısır bir denklemin içerisinde muhalefet ve çıkış arıyor. Lakin şunu hatırlatmak lazım. Yani bu işin başından beri her ne kadar işte az evvel mesela dönemin Ertuğrul Özkök'ünün Hürriyet gazetesinin manşetlerini vesaire verdiniz ve oradaki Sayın Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlığı ve hapse gidişiyle alakalı muhtar bile olamaz ifadelerini vurguladınız. Sanki başından beri Sayın Cumhurbaşkanı doğrudan kişiliğiyle, şahsıyla hedefteymiş gibi, ama aslında ilk başta öyle değildi, hatırlayın. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya çıkış şekli, yani vatandaşa hizmet modelini ortaya koymuştu bir belediyecilik sürecinde, ama aynı zamanda muhafazakar ve İslami yaşam tarzıyla bu ülkede siyaset yapılabileceğini, işte başörtüsü hakkının savunulabileceğini, tek tip vatandaşlık örneğinin meselesinin, yani bunun artık gerçekten çağ dışı, Türkiye'ye hiç yakışmayan bir şey olduğunu ve Türkiye'nin çoğunluğunu aslında neredeyse işte sosyal alandan soyutladığını falan ortaya koyan, dile getiren bir liderdi. İlk başlarda Sayın Cumhurbaşkanı ile mücadeleleri bunun üzerineydi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bir, yani tek tipleştirilmiş bir Türkiye'ye karşı ortaya çıkan bir siyaset ortaya koyuyordu. O ve aslında bir çalışma arkadaşları, AK Parti'nin kurucu kadrosu. Zaman içerisinde hatırlayın, önce irticayla mücadeleydi bunun adı. Hı hı. Yani AK Parti ile ve Sayın Cumhurbaşkanı ile mücadelenin adı irtica, geri dönüyor, işte hayat, yaşam tarzına müdahale. Biz yıllarca Türkiye'de yaşam tarzına müdahaleyi konuştuk. Mesela başörtüsünün normal bir şekilde kamusal yaşamın içerisinde isteyen insanlar tarafından takılması meselesinde ben televizyonlarda o kadar absürt tartışmalar hatırlıyorum ki, yani A kişisi takarsa bunu bana da dayatırlar. Ya kardeşim, ne alaka yani? Sen evet bunu hayatında dayattın. Yani senin başın açık diye ötekisininki de olacağı dayattın. Aynısının olacağını mı düşünüyordun? Bakın kaç yıl geçti, hani böyle bir şey yok Türkiye'de.
1: Mesela özgürlükler anlamında, evet, bir herhalde tek vaatleri İmamoğlu'na özgürlük.
2: Evet. Çok kısa hemen toparlayayım. Çok vaktimiz kısa. De dar.
1: Rica edeceğim.
2: Oradan gelip işte bugün sizin de söylediğiniz sadece Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında her şeye karşıtlık öyle bir şeye dönüştü ki belki de gizli olaylarının

0: 1-2 yıl öncesi ve sonrası diye ayrılabiliriz. O dönemde gerçekten kimyası bozulan bir muhalefet var. O dönemden sonra Cumhurbaşkanı A dese kendini Z demek zorunda hisseden, 1 dese 0 demek zorunda hisseden bir kafaya evrilmiş vaziyetteler. İşte neydi? Karadeniz'de şeyler değil mi? Balıklar ölüyordu falan, yani işte yani... Buralara gelmiş olmak hakikaten acıklı. Memleketin muhalefete ihtiyacı var. Gerçekten iyi bir muhalefete. Her en iyi partinin de, en iyi siyasetinde, en iyi iktidarın da ihtiyacı vardır. Kendisini ileriye itekleyebilsin diye. En kötü haliyle bile. Ama memlekette biz bu anlamda çok acıklı bir şeydeyiz. Bunu parodi gibi görüyoruz. Bakın 20 yıl, 30 yıl sonra nihayet şunu anladılar. Bu ülkede çoğunluk muhafazakar, namaz kılıyor, abdest alıyor, camiye gidiyor. Oradan da oy almak için onlara sempatik görünmeliyiz. 25 yılın sonunda anlamış olmaları gibi, yani çeyrek asır içerisinde anlamış olmaları gibi bir yerdeyiz. Onu da komik yapıyorlar maalesef. İşte
1: bir yerlerde birileri ağızlarından ama bir şeyleri kaçırıyor.
0: Evet, onu da komik yapıyorlar ama ben bunu bile bir başarı olarak görüyorum, biliyor musunuz? Çünkü bir dönem, yani bundan 10 yıl 15 yıl önce bunların tamamen yasaklandığı bir dönem yaşandı. Türkiye'de çoğunluğun yaptığı şeyleri ayıp, yasak, günah, irtica diye gördüler. Bugün en azından 25 yıl sonra, yani sonunda taklitle bile olsa, oy kazanabilmek için dahi olsa bunları yapıyor olmalarına ben vay be diyorum gerçekten. Bir de kitabın bu tarafından bakmayı.
1: Bu da Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin özgürlükler anlamında elde ettiği kazanımları gösteriyor. Türkiye'de bu toplumsal muhalefette neleri değiştirebildiğini gösteriyor. Kimse kimseyi artık inancıyla yargılamıyor. Aksine inançlı kesimi sadece oy olarak görenler bugün onların içerisinde en azından karışıyorlar. Onları oydan bile saymayanlar onların oylarını almak için o şekilde politikalar geliştiriyorlar. Ama gönül ister ki tabii ki Türkiye'nin iyi bir muhalefeti olsun. Yeni parti artık ana muhalefet partisi ve ana muhalefet partisi olarak da Türkiye'ye yeni şeyler sunmak, hatta iktidarı bu anlamda vaatleriyle zora sokacak, sıkıştıracak projeler üretmesi, ama baktığımızda hala söylemler de popülist. Bugün yaşanılan kavgalar da popülist.
2: Bir iki cümle söylemek
1: çok,
2: için...
1: Evet, kısa noktalayacağım. Çok kısa da bir değerlendirme yapacağım.
2: Yani ben mesela burada tabii ki şunu söylemek isterim. Bugünkü bir yazımdan da bir kısa bir atıfla. Şimdi bu doğru bir yere hizmet etmediğine göre, değil mi? Bir şey de yapıyor ama. Ne yapıyor? Bunu en çok da aslında CHP seçmeni üzerinde gördük. Onların etkilediği kitlede ne yazık ki gördük. Burada kolektif bir depresyon üretme hali, kolektif bir kaygı üretme hali, travma hali. Şimdi CHP seçmeninde ve onlara özellikle oy veren bir genç kitlede, buna hatta şöyle bir sosyologlar işte sessiz istifa diye bir kavram da üretiyorlar. Şimdi siz bunu iktidar üzerinde belli bir etki yapamadığınızda bu sefer ne yapıyorsunuz? Toplumda kolektif bir depresyon hali üreterek onu umutsuzluğa sevk edip kaygılandırıyorsunuz. Ve bu sefer de o gençlerin bazıları, değil mi? Türkiye'de iş yok, biz Avrupa'ya gidiyoruz. Türkiye'de yok, bilmem nereye gidiyoruz. O bilmem ne kaybetti, biz ne kazandık? Dolayısıyla Türkiye'ye böyle bir kötülük, böyle bir zarar verdiler. Ve bu dilden derhal vazgeçip ufka bakmaları gerekiyor. Bence CHP'nin kendi iç meselelerinden arınıp ufka bakması gerekiyor bana göre. Peki. Başka çaresi yok.
1: Çok teşekkür ediyorum İsmail Hocam.
2: Ben teşekkür ederim. Sevim sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ayhan Hocam çok teşekkür ediyorum. Tabii bizler Türkiye'ye özellikle muhalefetten bahsediyoruz. İktidara muhalefetten bahsediyoruz ama CHP ile Yeni Parti hala birbirine muhalifler. Ana muhalefet partisiyle bir muhalefet partisi, aynı kökten gelen, aynı tabandan gelen iki partiden bahsediyoruz. İşte dedik ya, sadece Türkiye ile ilgili meseleler yok gündemlerinde, kendi içindeki kavgalar var. Ona bakalım. Gece Ajansı'nı böylece noktalayalım. İyi geceler.
3: Arınacağız.
4: Kirli kimse
3: onları kapının önüne koyacağız.
4: CHP ve Yeni Parti hattında gerilim tırmanıyor. Özgür Özel'in istifası sonrası

0: CHP Genel Merkezi, parti içinde kalan özel taraftarlarına karşı tasfiye harekatı başlattı. Kurmaylar bu isimleri Truva atı olarak nitelendirirken, Eylül Kongresi öncesi disiplin süreci işletilecek. Bu hafta içi boşta kalan 8 ile yeni başkanlar atanacak. Ardından 81 il başkanı ve belediye başkanları genel merkezde toplanarak birlik ve bütünlük fotoğrafı verilecek. Operasyon sadece illerle sınırlı değil, Ağustos ayı boyunca ilçe teşkilatları da mercek altına alınacak. Yeni parti lehine kulis yaptığı belirlenen Selin Sayekböke ve Gül Çiftçi gibi isimlerin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi bekleniyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
0: Öte yandan CHP'de parti içi muhalefet Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açmaya hazırlanıyor. Yeni partinin kurulmasıyla milletvekili sayısı 45'e düşen CHP'de şimdi de kurultay ve istifa sesleri yükseliyor. Kılıçdaroğlu'nun 24 kişilik sadık ekibine karşı geri kalan 20'den fazla milletvekili sert bir bildiri yayınlamaya hazırlanıyor. Muhalif hareketin başında CHP'nin ağır topları var. Bunlar Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara. Kulislere sızan bilgilere göre bu isimler çarşamba veya perşembe günü bir deklarasyon yayınlayacak. Bildiride 3 talep öne çıkacak. Birincisi, CHP kurultayı geciktirilmeden yılbaşından önce yapılmalı. İkincisi, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını derhal ilan etmeli. Son olarak kurultayda yarış demokratik olmalı, hiçbir adaya müdahale edilmemeli. Gözler şimdi hafta ortasına, yani o bildirinin yayınlanacağı güne çevrildi.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz.

0: Gezide'den merhaba efendim, ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla birlikte olacağız. Efendim, gazeteci Cem Köçün tutuklandığı soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verildi. Sarıkaya, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlı para girişleri tespit edildi. Aynı soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük de 1 Ağustos tarihinde tutuklanmıştı. CHP'li Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Beşikçioğlu Konya cezaevine nakledildi.
1: Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi. Aralarında Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.
2: Nöbetçi sulh ceza hakimliği ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişinin tutuklanmasını hükmetti. Verilen hükmün ardından Erdal Beşikçioğlu Konya cezaevine sevk edildi.
1: Soruşturma dosyasında belediyedeki ihlallerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği ve imar süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiaları yer alıyor. Suçlamaları reddeden Beşikçioğlu ise aylık gelirinin 2,5 milyon lira olduğunu, ihale süreçlerinde yetkisinin bulunmadığını ve şirketlerle hiçbir ticari ilişkisi olmadığını savundu.
0: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların üzüntü duyduklarını ve kalıcı barışın tesisi için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasına harfi

0: çalışmasının planın başarıya ulaşması açısından da zorunlu olduğunu vurguladı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya ülkelerinin liderleriyle ikili ilişkileri geliştirmek, bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulabilmek için telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu belirterek, bölgede kalıcı barışın sağlanması, huzur ve istikrarın tesis edilmesi için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Görüşmede Gazze'deki gelişmeler de değerlendirildi. Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasına harfiyen uymasının planın başarıya ulaşması açısından zorunlu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin süreci yakından takip ettiğini kaydetti.
0: ABD Başkanı Oval Ofis'te İran'a ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Tahran'la müzakerelerin yeniden başladığını belirterek görüşmelerin iyi bir anlaşmaya varılması açısından İran'ın son şansı olduğunu söyledi ve tehdit etti. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasına izin vermeyeceğim ifadelerini kullandı.
2: Umarım İran'ın aklı başına gelir.
1: İran'ın müzakere için son şansı dedi. Hürmüz'den ücret alınmasına izin vermeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit etti.
2: Kellesini uçurmadan önce İran'a son bir şans daha vermek istiyorum.
1: Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından konuştu. Gündeminde İran vardı. Tahran'dan gelen görüşmüyoruz iddialarını yalanladı. İran anlaşmak için yalvarıyor ifadelerini kullandı.
2: Görüşmeler şu anda devam ediyor. İranlılar uzun saatler süren müzakerelere rağmen bazen görüşme yaptıklarını inkar ediyorlar.
1: Trump, İran'a yönelik saldırıyı durdurma kararının detaylarını anlattı. Beni aradılar, yalvardılar, onlara bir şans daha vermek istedim dedi.
2: Dün İran'a saldırmayı planlıyorduk ve bu şimdiye kadarki en güçlü saldırı olacaktı. Sızıntılar planlanan saldırının boyutunu ortaya çıkardı ve İran'ı neler olacağından haberdar etti. İletişime geçtiler ve saldırı düzenlememem için yalvardılar. Adımlar atacaklarını söylediler. Kellesini uçurmadan önce İran'a son bir şans daha vermek istiyorum.
1: Hürmüz Boğazı'nın geleceği hakkında da konuştu ABD Başkanı. Boğazı yarın açmak için görüşüyoruz diye konuştu.
2: Görüşmeler hızlı bir şekilde sonuçlanacak. Çok karmaşık bir durum değil. Yarın Boğaz'ın tamamen açılmasından bahsediyoruz. Sonra da İran'ın nükleer kapasitesini konuşacağız.
1: İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını belirten Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını da ayrıca belirtti.
2: Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünün yeniden sağlanması gerekiyor ve İran'ın kimseye geçiş ücreti dayatmasına izin vermeyeceğim.
0: Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek efendim. Yaş toplantısı üyelerin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar görüşülecek.
3: Yüksek Askeri Şura toplanıyor. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılması gibi konular görüşülecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Askeri Şura toplantısı üyelerin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Yaş toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel ilk kez yer alacak. Terfi, atama ve emeklilik dosyaları görüşülecek. Albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları değerlendirilecek. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişiklikleri de toplantının gündeminde olacak. Ayrıca kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi planlanan personel de toplantıda belirlenmiş olacak. 2025 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Bu süreçte gözler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na çevrilmiştir.

0: durumda. Öyle ki daha önce donanma komutanlığı görevinde bulunmuş olan Ercüment Tatlıoğlu 2022'den bu yana Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor. 2024 ve 2025 yıllarında görev süresi uzatılan Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Şayet emekliye sevk edilirse Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için mevcut donanma komutanı Oramiral Kadir Yıldız ismi ön plana çıkıyor. Hava kuvvetlerinde de benzer bir durum söz konusu. Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapan Ziya Cemal Kadıoğlu, 2023 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmişti. 2023'te göreve gelen Kadıoğlu'nun görev süresi 2025 yılında uzatıldı. Kadıoğlu için de görev süresinin uzatılması gündemde. Şayet emeklilik kararı çıkarsa Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ön plana çıkan isimse mevcut Muharip Hava Kuvveti Komutanı Rafet Dalkıran.
1: "33 yıllık faili meçhul Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor."
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Ağustos Perşembe günü gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde park halindeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'nin en önemli siyasi suikastlarından biri olarak kabul edilen cinayet, aradan geçen yıllara rağmen tüm yönleriyle aydınlatılamadı. Uğur Mumcu'nun ailesi ve avukatları, dosyanın yeniden incelenmesine ilişkin sürecin amacı, kapsamı ve yöntemi hakkında bilgi alma amacıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talebinde bulundu. Suikastın tüm yönleriyle aydınlatılması, eksik bağlantıların araştırılması ve firari sanık Oğuz Demir'in yakalanarak yargı önüne çıkarılması talep edildi. Talebe Bakan Gürlek'ten olumlu yanıt geldi. Adalet Bakanı Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durumda, dosya kapsamında yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
1: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için gönderilen timde bulunan Burkay Karatepe 10 yıldır kaçıyordu. Darbeci terörist Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yürüttüğü o çalışmayla yakalandı. Ve o terörist Muğla'da yargılanacak.
0: Kılık değiştirdi, sahte kimlik kullandı, ev ev gezdi ama yakalanmaktan kurtulamadı. 15 Temmuz 2016'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan FETÖ'cülerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'daki hücre evinde yakalandı. Darbecinin 10 yıllık kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Teröristin kentte farklı lokasyonlardaki 3 hücre evinde kaldığı tespit edildi. FETÖ'cü Karatepe'nin saklanmak için kimsenin yaşamadığı bir binanın en üst katındaki daireyi hücre evine çevirdiği belirlendi.
3: Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel bir tim hücre evinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. FETÖ'cü terörist ise o sırada tam da bu odanın içerisindeydi.
0: Burkay Karatepe'nin yakalandığı evde herhangi bir eşya yoktu. Poşette marketten yeni alınan ve içinde kendisine 2-3 gün kadar yetecek yiyecek ve alkol vardı. Karatepe'nin kaldığı başka bir evse Yarenler Mahallesi'ndeydi. Bölgede yaşayanlar teröristin kendi halinde olduğunu ve kimseyle fazla diyaloğa girmediğini belirtti. Darbeci teröristin bir binanın zemin katındaki daireyi de kiraladığı öğrenildi.
3: Özel timi karşısında gören terörist neye uğradığını şaşırdı. İlk etapta sahte kimlik beyan etti. Daha sonra ise gerçek kimliğini itiraf etti. Altın ve ziynet eşyalarının olduğu çanta ise işte bu kanepenin altında bulundu.
0: Burkay Karatepe'nin kimliğini gizlemek için sürekli şapka taktığı ve kılık değiştirdiği belirlendi. Ayrıca tuttuğu evlerin kirasını da peşin ödediği tespit edildi. Teröristin yakalanmasında MIT'in yüz tanıma

0: sisteminin de payı büyük. Sistem güvenlik kameralarından elde edilen anlık görüntüleri yapay zeka ile analiz ederek veri tabanındaki biyometrik kayıtlarla eşleştiriyor. Sistem kılık değiştiren şüphelileri kolayca tespit ediyor.
1: Terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasında şehir kameraları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi büyük rol oynadı. Terörist ilk olarak 14 Mart'ta kameralara yakalandı ve 4 aylık süre içerisinde toplam 14 kez yüzü göründü kameralara teröristin. Daha sonra ise teknik ve fiziki takip başlatıldı.
0: Burkay Karatepe yargılanmak üzere Muğla'ya gönderildi. Ayrıca teröristin saklanmasına yardım ettiği öne sürülen Özcan Atlı tutuklandı. Atlı ifadesinde Karatepe'nin teyzesinin oğlunun yanında çalıştığını ve o sırada tanıştıklarını belirtti. Zanlı teröristin Salih adıyla bilindiğini, kendisine hat ve telefon verdiğini söyledi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Terörün sona ermesini tarihsel bir fırsat olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, meclise gelmesi beklenen çerçeve yasaya destek verdi.
3: Terörün bitmesi Türkiye için tarihsel bir fırsattır. Biz bu süreci cumhuriyetimizi, güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırma süreci diyoruz.
0: Kameralar karşısına geçti. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu.
3: Bu mesele sadece bir demokrasi ve hukuk meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'nin güvenliği ve dış politikası için de hayati bir meseledir. Bu temel meseleyi çözmeden Türkiye'nin güçlü bir bölgesel aktör haline gelmesi çok zor. Bu noktada artık İlkesel bir çerçeve ortaya koyuyoruz. Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu süreç kapsamında hazırlanması beklenen çerçeve yasaya destek verdi.
3: Çağrımız çok açıktır. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Ülkemizin huzuru, bölgemizin huzuru, açıkladığım çerçeve içinde çözüm Türkiye'yi rahatlatacaktır.

0: İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde yol kenarındaki set kısmındaki toprak kayması meydana geldi ve enkaz altında birilerinin kalmış olma ihtimali bölgede paniğe neden oldu. Ancak valilikten yapılan açıklamada toprak altında kalan kimsenin olmadığı açıklandı.
1: Yukarıda bir bahçe varmış, yani beyefendi bahçe yapıyor sanırım, toprağın ıslanmasından toprak kaydı.
2: Sahil yolunda toprak kayması yaşandı. Ekipler alarma geçti. İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde toprak zemin aniden çöktü.
3: Binalar ve sahil arasında bulunan toprak alanda kayma meydana geldi. Yürüyüş yolu tamamen kapanırken çevreden geçen vatandaşlar büyük panik yaşadı.
2: Ekiplerin ve çevredekilerin en büyük korkusuysa toprak kaymasının kapsamı nedeniyle göçük altında birilerinin kalmış olma ihtimali oldu. Ekipler enkaz altında olabilecek insanlara ulaşmak için titiz bir çalışma başlattı. Yüreklere su serpen habersi İstanbul Valiliğinden geldi. Toprak altında kimsenin bulunmadığı açıklanırken olay nedeniyle trafiğe kapanan bir yolunda olmadığı vurgulandı.
0: Efendim, İstanbul Başakşehir'de el freni çekilmeyen bir otomobil geri kaydı ve yoldan geçen bir vatandaş aracı bakın nasıl durdurdu.
4: Araba kayıyor.
5: Ama dikkat et, arabana dikkat et.
2: El freni çekilmeyen araç geri kaymaya başladı. Olası faciayı yoldan geçen adam önledi.
5: Ay, inanmıyorum.
2: Görüntü İstanbul Başakşehir'de kayda geçti. Bir kişi aracının el frenini çekmeyi unuttu. Çok geçmeden otomobil geri kaymaya başladı. O sırada bölgeden geçen bir kişi koşup aracı durdurmaya çalıştı. Zor oldu ama başardı. Çok geçmeden otomobilin sahibi de geldi, el frenini çekti.

0: Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Araçtan zarar görmedim. O anlardan geriye bu görüntüler kaldı.
1: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyet seyahat ettikleri uçakta aniden rahatsızlanan kadın yolcu için seferber oldu. Bakan Memişoğlu yolcuyu bizzat teselli ederek sağlık durumunu yakından takip etti. Uçuş esnasında aniden fenalaşan kadın yolcu için kabin ekibi yardım çağrısında bulundu. Aynı uçakta seyahat eden Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu duruma anında müdahale ederek heyetiyle birlikte yolcunun yanına gitti. Sağlık Bakanı fenalaşan kadın yolcuyla yakından ilgilendi ve kendisini sakinleştirmeye çalıştı. Bakan Memişoğlu'nun koordinasyonunda gerçekleşen müdahale, hastanın sağlık durumu sürekli kontrol altında tutuldu. Gökyüzünde hayat kurtaran müdahale anları uçaktaki diğer yolcular tarafından kaydedildi. Nurcihan Yıkılhan engelli annesi için pazara armut almaya gitmişti. Annesi yaşlı olduğundan yumuşak meyvelerden seçmek istedi ama pazarcı tarafından sert bir müdahale geldi. Taraflar arasında tansiyon yükseldi ve şehir eşkıyalığına soyunan pazarcı talihsiz kadını kalasla hastanelik etti.
2: Kan geliyor. Şu hale bak.
3: Orada beş onu bir anda kafama vurdu. Kan revan içinde kaldım.
4: Önce sert sözlerle uyardı, ardından eline geçirdiği kalasla zavallı kadına saldırdı. Saldırgan pazarcı müşterisini az kalsın öldürüyordu. Tartışmanın fitilini ateşleyense tezgahtaki armutlar oldu.
2: Kan geliyor. Şu hale bak.
4: İstanbul Beyoğlu'da bir semt pazarında yaşandı bu anlar. İddia o ki Nurcihan Yıkılhan engelli annesine bakıyordu. Yaşlı annesine armut almak için pazara geldi. Annesinin yiyebileceği şekilde yumuşak meyveleri seçmeye çalışıyordu. Tezgahta armut satan pazarcı müşteriye engel olmak istedi. Üslubu da hayli sertti.
3: Annem armut istedi. Annemin gözleri görmüyor. Bakıyordum orada. Adam dedi ne yapıyorsun?
4: Ve o dakikadan sonra tartışma büyüdü. Kadına öfke kusan pazarcı ona tahta kalasla saldırdı.
3: Annem dedim gözleri görmüyor. Dişleri yok ağzında dedim. Olmuş armutlardan alacağım dedim. Alamazsın dedi, lütfen dedi. Orada beş onu bir anda kafama vurdu.
2: Kan geliyor, şu hale bak.
4: Kafasından aldığı darbeyle kan revan içinde kalan talihsiz kadının başına tam 10 dikiş atılırken şehir eşkıyası da tutuklandı.
1: Efendim, Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1,78 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon %31,75 seviyesine geriledi. Kira artış oranı %31,90 oldu.
5: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon geçen yılın Temmuz ayındaki %33,52'lik seviyenin altında kaldı. Yılbaşına göre fiyat artışı %19,86 olurken 12 aylık ortalamalara göre kira artış oranı %31,90 olarak kaydedildi.
6: Üçüncü enflasyon raporunda da artık görece daha sınırlı düzeltmeler söz konusu olabilir önümüzdeki 1-2 haftada. Arz yönlü riskler hala enflasyon üzerinde belirleyici, etkili.
5: Temmuz ayında fiyat artışlarında öne çıkan başlıkların başında konut geldi. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yıllık artış %40,32'ye ulaştı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon %37,53 olurken ulaştırma grubunda artış %30,83 olarak hesaplandı.
7: Çekirdek tarafta beklentilerden oldukça iyi gelen bir durum söz konusu. Ama gıda böyle beklentinin üzerinde geldiği için manşet rakam Gene de beklentinin bir miktar altında gelmiş. Özellikle aynı hasta pozitif okunabilecek bir veri diyebiliriz. Çekirdek tarafı, en azından çekirdek tarafı beklentilerin altında gelmiş olması.
5: Aylık bazda ise en yüksek katkıyı ulaştırma grubu yaptı. Ulaştırma fiyatları Temmuz ayında %2,59 artarken konut grubundaki artış %2,25, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış %1,61 oldu.
1: Ticaret Bakanlığı araç kiralama sektöründeki merdiven altı ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek için hazırladığı yeni yönetmelikte düğmeye bastı. Sektöre sıkı standartlar getiren düzenleme ile kiralama yapacak firmalara belirli bir filo büyüklüğü, sermaye şartı ve güvenli hizmet altyapısı zorunluluğu geliyor. Detaylara bakalım.
8: Araç kiralama sektöründe son dönemde hızla artan merdiven altı firmalar, kayıt dışı kazançlar ve internet üzerinden düzenlenen dolandırıcılık vakaları birinci gündem oldu. Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, sektöre giriş şartlarını değiştirecek yeni yönetmelik hazırlığını tamamlama aşamasına geldi. Hazırlanan yeni düzenlemeye göre artık her önüne gelen araç kiralayamayacak. Firmalara asgari filo büyüklüğü, belirli bir sermaye yeterliliği ve uygun fiziki ofis zorunluluğu getirilecek.
9: Yeni dönemle birlikte kayıt dışı çalışan ve internetten verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran merdiven altı kuruluşların faaliyetlerine de son verilecek.
8: Yönetmelik ayrıca müşteri haklarını koruyan standart sözleşmeleri ve kiralanan araçların kasko ve sigorta kapsamlarını net kurallara bağlayacak. Kaza sonrası yaşanan anlaşmazlıkları da engellemiş olacak. Sektörün önde gelen temsilcileri ise bu düzenlemenin haksız rekabeti bitireceğini, hem sektörün itibarını hem de hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaracağını belirterek bakanlığa tam destek verdi.
1: Efendim, Samsun'da ağızlığı bulunmayan tasmalı pitbull cinsi köpek sitenin bahçesinde küçük bir kızın poodle cinsi köpeğine saldırdı. Poodle cinsi köpek ağır yaralanırken küçük kız da yere savruldu. Parmağından ısırıldığı öne sürülen küçük kızın yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğradılar. Samsun'un ilk adım ilçesinde bir çocuk poodle cinsi köpeğini sitenin bahçesinde gezintiye çıkardı. O sırada başka bir kişinin tasmayla gezdirdiği ağızlıksız pitbull aniden poodle'a saldırdı. Pitbull küçük köpeği ağır şekilde yaralarken köpeğini kurtarmak isteyen çocuğu da yere savurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırı son bulurken yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralanan köpek ise veteriner kliniğine götürüldü. Olayın ardından aile köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Pitbull saldırısıyla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Bayrampaşa'da laf atma kavgasında araya giren esnaf Mehmet Pehlivan, karnına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
8: Kavgayı ayırmak isterken canından oldu. Bir kişinin öldüğü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay 30 Temmuz günü İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. Enis Emre Canbaz eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Özbek'te tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Canbaz silahını ateşledi. O sırada kavgayı ayırmak isterken fırın sahibi Mehmet Pehlivan kurşunların hedefi olmuştu.
10: Ayırma babında müdahale eder etme bir silah sesi. Tak, Mehmet içeri vuruldu, gördüm ben. Vuruldu, içeri girdi, düşmüştü.
8: Hastaneye kaldırılan pehlivan hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
11: Birisine bakmış, bir bayana bakmış. Kocası da gidiyor, kocasına söylüyor. O da buraya geliyor işte. Kavga derken Mehmet abi araya giriyor. Mehmet'in suçu yokmuş. Araya giriyor. Araya girince de silah yanlışın Ona da kilit olsun yani.
8: Zanlıların suç dosyası da kabarık çıktı.

0: Efendim, siber suçlarla mücadele sürüyor. Son 5 günde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.
1: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
2: Siber suçlara yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda son 5 günde 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyonlarda gözaltına alınan 185 şüpheliden 93'ü tutuklandı. Şüphelilerden 55'i hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada siber suçlara karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Operasyonda emeği geçen kahraman polis teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ise üstün başarılarından dolayı tebrik edildi.
0: Karakaş ailesinin başı üst kast komşularıyla dertte. Sebebi iddia o ki yukarıdaki daireden evlerine sızan su sürekli olarak su basıyor ve sorun da bir türlü çözülemiyor. Çünkü üst kat komşuları evine usta girmesine izin vermiyor.
3: Bu şekilde biz burada yaşamaya çalışıyoruz.
4: Ailesi banyoya giriyormuş, kullanamazmış. Fakat o kullanamayacak diye biz burada evi kullanamaz hale geldik.
5: Üst kattan akan su alt kattaki ailenin hayatını kabusa çevirdi. Tavan çöktü, eşyalar küf tuttu.
4: Rutubetten dolayı hastalandık ve biz de burada yaşayamayacak hale geldik.
5: Büyükçekmece'de 4 katlı apartmanın en üst katındaki daireden kaynaklandığı iddia edilen su sızıntısı alt katta yaşayan Karakaş ailesinin hayatını alt üst etti. Aylardır devam eden sorun nedeniyle odaların tavanları ve duvarlar su aldı, evi rutubet ve küf kapladı.
4: Banyodaki kaplamanın üzerinden yavaş yavaş sızdı. Oradan başladı su sızıntısı. Ardından evin her tarafını kapladı zaten.
5: Karakaş ailesi sorunu çözmek için usta çağırdı. Ancak iddiaya göre üst katta oturan komşu tespit ve tadilat için eve girilmesine izin vermedi. Evdeki mobilyalar, beyaz eşyalar, kişisel eşyalar tek tek kullanılamaz hale geldi.
4: Bu tespit için gelen insanlar gelince bunları dışarı çıkarttı. Bunun sebebi de evindeki tadilata izin vermiyormuş. Burada işte ailesi banyoya giriyormuş, kullanamazmış.
5: Şimdi Karakaş ailesi hem evlerini hem de sağlıklarını kaybetmemek için bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.
0: İstanbul Sultan Gazi'de bir beton mikseri sürücüsü yola beton döktü. Görüntülerin ardından sürücüye ceza uygulanırken aracı ise trafikten men edildi.
2: Mikser sürücüsü betonu yola döktü. Yaptığı cezasız kalmadı. İstanbul Sultan Gazi'de bir beton mikseri sürücüsü yaptığıyla pes dedirtti. Seyir halindeki beton mikseri caddede durarak yola beton döktü. Çevreye dağılan beton nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Sürücünün bunu neden yaptığıysa henüz cevap bulmadı. Görüntüler üzerine trafik ekipleriyle zabıta ekipleri çalışma başlattı. Trafik kanunu ve kabahatler kanunu kapsamında sürücü hakkında işlem yapıldı. Beton mikseri ise trafikten men edilerek 7 Emin Otoparkı'na çekildi.
0: Körfez'deki kirlilik ve sokaklarda biriken çöp yığınlarıyla gündeme gelen Ege'nin incisi İzmir bu kez de altyapı sorunuyla gündemde. Tepki çeken görüntüler Alsancak'tan geldi.
6: Şu rezile baksana. Kaçıncı yüzyıldayız bize? Ne ayıp yani.
7: Her gün böyle rezil.

0: Yani başka bir şey. Öbür sokaktan gitmem lazım, bu yolu kullanıyorum.
1: Yetersiz altyapı İzmir'in kabusu oldu.
2: Ben 2-3 yıldır bu şekilde biliyorum yani. Gidiyorum geliyorum bu halde görüyorum. Hiçbir düzelme olmaz mı ya 2-2,5 yıldır?
1: İzmir, Ege'nin incisi, turistlerin gözdesi. Ancak kayda geçen görüntüler deyim yerinde ise içler acısı.
3: İzmir 2. Kordon'da yapılan altyapı çalışmaları vatandaşı, esnafı isyan ettirdi. 6 aydan daha fazla süredir olduğunu söyleyen esnaf artık kendisi bu konunun bitmesini istiyor. Ve bir an önce altyapının yapılıp yolların normale dönmesini istiyor. Çünkü iş yapamadıklarını, vatandaşlar da evlere gitmekte zorlandığını söylüyor.
4: Burada esnaflar perişan. Bakın her yer kapalı, yol kapalı. Esnaf kan alıyor abi.
5: Buradaki çalışmalardan dolayı insanlar kesinlikle buraya yani yola girmek istemiyorlar çünkü toz toprak. Yani bizim işlerimiz tamamen durdu. Çalışan arkadaşlarımızın birkaç iş bıraktı. Yani hadi onu da bıraksın. Temizlik yapıyoruz, dışarıda camlarımızı siliyoruz. Ondan sonra tekrar çamur oluyor. Yani tamamen işlerimiz berbat durumda yani.
6: Bir kazı yapıyorlar, tekrar bir düzeltiyorlar. Tekrar bir daha yapıyorlar.
7: Kordu bitti yani. Kordu'nda bitti.
1: İzmir'in merkezi olan Alsancak'taki cadde şantiye alanına dönmüş durumda.
3: Turistlerin geçtiği yerlere geçemiyorlar turistler. Bir gemi geldi, gelen o gemiden sanırım gelen turistler ve buradan geçmekte zorlanıyorlar. Geçtikleri yerler tozların, bütün kazılan kuyuların üstü ve bu nokta içerisinde görmüş olduğunuz gibi bakın o noktadan geçmekte zorlanıyorlar.
7: Bir yere gidemiyoruz yani, bu ne? Şu görüntüye bakarsanız bak, karşında kaç gündüz bir otel var, otelin önüne bak. Burada sen turizme hizmet veriyor değil mi? Bu mu hizmet yani?
4: Vallahi biz misafiriz. Evet. Muğla'dan geldik. Geleceğimize pişman olduk. Bu kadar rezalet olmaz. Hiçbir yerden buraya yanaşamıyoruz. Oradan gidiyoruz kapalı. Başka bir yere gidiyoruz. Orası kapalı. Ne yapacağımızı şaşırdık.
1: Bölge halkı çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.
7: Hani bir tarif verseler deseler ki 3 ay sonra 5 ay sonra ona göre biz önümüzü alın. Sorun yok. Sorun yok. Allah'a ver gidiyoruz işte nereye kadar kim bilmiyor. İnşallah hayırlısı da biter biz de kurtuluruz.
5: Yetkililerden lütfen bir an önce burayı bitirmelerini rica ediyoruz.
8: Şubat depremlerinin ardından Gaziantep İslahiye'de başlatılan köy konutlarının yapım çalışmaları devam ediyor efendim. Tamamlanan 29 köy evi teslim edildi. Hak sahipleri böylelikle yeni ve güvenli yuvalarına da kavuşmuş oldu.
1: Asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Depremzede aileler yeni ve güvende yuvalarına kavuşuyor.
9: Ya bu kadarını beklemiyorduk yani, Allah razı olsun. Yani gerçekten bu dağın başına Antep'e, İslahiye, Kilis'e bu kadar uzaklık bir yerde bunun yapılması yani bir mucize. Devletimizin büyüklüğünü gösterdiler yani, Allah razı olsun devletimize.
1: Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Gaziantep İslahiye'de kalıcı konutların çoğu tamamlandı. Kalanlar için çalışmalar gece gündüz sürüyor.
10: Depremin hemen ardından bir söz verilmişti depremzede vatandaşlara. Kimse evsiz yuvasız kalmayacak denilmişti. Öyle de oldu. Depremin hemen ardından başladı çalışmalar ve hızlı şekilde projeler birbiri ardına tamamlandı. Burası İslahiye'ye bağlı Yeniceli Mahallesi. Yeniceli Mahallesi'nde de 29 köy konutu yapıldı. Anahtar teslim töreniyle anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi.
11: Sayın Cumhurbaşkanımıza, belediyemize, kaymakamlığımıza, bütün devlet kuruluşlarına çok teşekkür ederim. Burayı yapmak gerçekten dediğimizden zor oldu. Çünkü köyümüze uzak, şehre uzak ama her şeyimiz dört dörtlük, 10 numara oldu. Herkese teşekkür ederim.
12: Bu kadarını hayal ediyor muydun?
11: Hayır.
1: Kırsal yaşamın ihtiyaçlarına uygun olarak inşa edilen depreme dayanıklı konutlar vatandaşa güvenli yaşam alanı sunuyor.
13: Cumhurbaşkanımızın dediği gibi her yanım, ilçe olsun, köy olsun, her evsiz adam kalmadı yani. Köy evlerimiz de yapıldı, iyi oldu.
14: Sözler tutuldu.
13: Tutuldu. Fazlasıyla tutuldu da.
1: Yetkililer hem rezerv alanlarında hem de kırsal mahallelerde konut teslimlerinin etaplar halinde devam edeceğini belirtti.
15: Çok mutluyuz. Allah razı olsun herkesten.
12: Yani
15: çok
12: bu kadarını hayal edebiliyor
15: musun? Yok, edemiyordum yani. Çok güzel evler yapmışlar bizim için. Çok beğendik.
1: Çalışmalarda depremden etkilenen tüm hak sahiplerinin güvenli yuvalarına kavuşması hedefleniyor.
8: Efendim, Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor. Türkiye genelinde termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Haberimizde izleyelim.
14: Geçtiğimiz haftalarda bir sıcak hava dalgası olmuştu ama birkaç günlük sürmüştü. Bu biraz daha uzun.
1: Yaz mevsiminin en boğucu, en kavurucu dönemi kapıda. Türkiye'yi etkisi altına alacak olan Eyyam-ı Bahur sıcakları için geri sayım başladı. Ülke genelinde termometreler zirve yapacak.
14: Temmuz'dan kıyasladığımızda daha sıcak geçecek gözüküyor. Sıcak bir Ağustos ayı bizleri bekliyor.
16: İstanbul'da sıcaklıklar gündüz ve gece de olmak üzere artık artış eğiliminde. Peki ilerleyen günlerde ve zamanlarda nasıl bir sıcaklık eğrisi oluşacak?
14: Bu sıcak hava önümüzdeki günlerde, yani yarından itibaren yine artarak devam edecek ve özellikle cuma günü daha yüksek sıcaklık çıkılmış olacak. İstanbul'da bazı ilçelerde sıcaklık değerlerinin 37-38 derecelere kadar çıkacağını önümüzdeki günlerde tahmin ediyoruz ki bu ilçeler özellikle iç kesimlerde, yani sahile uzak olan ilçeler.
1: Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurdun dört bir yanında etkisini gösterecek. Özellikle önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
14: Bölgemizdeki en sıcak günlerden birisini yaşıyoruz ve Eyyam-ı Bahur günlerindeyiz aslında. Bu sene tam denk geldi.
1: Büyük şehirler başta olmak üzere birçok bölgede rekor sıcaklıklar ölçülecek. Mega kent İstanbul'da nem ve yüksek sıcaklıkla mücadele edecek.
14: Güney kesimlerde sıcaklıklar 40 derecelere kadar çıkarıyor. Akdeniz'de ve Ege'de, İzmir civarı, Manisa, Aydın, Muğla, buralar artık oldukça sıcak. Güneydoğu Anadolu her zaman olduğu gibi yine sıcak, yüksek sıcaklıkları sürdürüyor olacak. Sadece Doğu Karadeniz biraz daha serin durumda. Nem değerleri de İstanbul'da artıyor. Nem tabii ki bunaltıcılığı arttırıyor. İstanbul'da gece sıcaklıkları artık biraz daha İstanbulluları gece özellikle binaların gündüz ısınmasıyla birlikte İstanbulluları biraz daha bunaltacak gözüküyor.
1: Uzmanlar, yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşları kritik saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.
8: Efendim, Şili'nin orta ve güney bölgelerini kuvvetli fırtına vurdu. Meydana gelen sel felaketinde en az 2 kişi hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Şili günlerdir sel felaketiyle mücadele ediyor. Rüzgarın hızı saatte 100 kilometreyi aştı, çok sayıda nehir taştı, yollar su altında kaldı ve heyelan riski oluştu. Çok sayıda ağaç devrildi. Felakette 2 kişi öldü, yaklaşık 350 kişi de yaralandı. Evler ve iş yerleri zarar gördü. 2000'den fazla kişi taşkınlar nedeniyle mahsur kaldı. Ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşandı. Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi 13 tahliye uyarısı yayınladı. Riskli bölgelerde tahliyeler başlatıldı. Acil durum ekipleri ise bölgeye sevk edildi. Küba, ABD'nin enerji ablukası nedeniyle zor günler yaşıyor. Ulusal elektrik sisteminin tamamen devre dışı kalması sonucu ada genelinde elektrik şebekesi çöktü. Kübalılar böylelikle Temmuz ayından bu yana dördüncü kez karanlığa gömülmüş oldu.
1: Küba'da elektrik şebekesi çöktü. Ülke dördüncü kez karanlığa gömüldü.
17: Bu dayanılmaz bir durum. Ne diyebilirim ki? Daha fazla bir şey söyleyemem. Bu dayanılmaz bir durum.
1: Küba, ABD'nin enerji ablukası ile karşı karşıya. Venezuela'dan gelen petrol sevkiyatları büyük ölçüde durdu. Meksika'nın sevkiyatları da kesildi. Mart ayında Rusya'dan gelen yakıt tankerindeki petrol de tükendi. Ülke enerji krizine sürüklendi. Temmuz ayında ülke genelinde 3 büyük elektrik kesintisi yaşandı. Ağustos ayındaki kesintiyle birlikte 2026'nın 4. ülke çapındaki çöküşü meydana geldi. Elektrik kesintileriyle birlikte su pompaları ve soğutma sistemleri devre dışı kaldı. Gıdaların bozulma riski arttı. Haberleşme ve internet hizmetlerinde aksamalar yaşanmaya başladı. Hastane ve kritik tesisler ise jeneratörlerle çalışırken üretim durma noktasına geldi. Küba halkı ise çaresiz. 6 yıldır devam eden ekonomik krizle birlikte zaten yaşayacak.

0: yaşam şartları zorlaştı. Elektrik kesintileri de Kübalıların hayatlarını olumsuz yönde etkiledi.
1: Bu sabah erken saatlerde yemek hazırlamaya başladım da aklıma gelen ilk şey buzdolabındaki yiyeceklerin bozulmasını istemediğimdi.
2: Kazakistan 70 yılı aşkın sürenin ardından kaplanları bozkırlara döndürmek için önemli bir adım attı. Bu doğrultuda ilk kez bir Amur kaplanı doğal yaşam alanına bırakıldı. Görüntüler Amaltı bölgesinde. Balhaç Devlet Doğa Rezervi'nde Ümit adı verilen dişi Amur kaplanının bozkırda doğal yaşam alanına salındığı tören düzenlendi. Törene Kazakistan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Rusya Adalet Bakanı'nın yanı sıra bilim insanları ve uluslararası doğa koruma kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Görüntülerdeki Ümit ismi verilen kaplan, Mayıs 2026'da Rusya'nın desteğiyle Kazakistan'a getirilen 4 Amur kaplanından sadece biri. Kaplan doğaya salınmadan önce kapsamlı veteriner kontrollerinden geçirildi. Ümit'e serbest bırakılmadan önce hareketlerinin anlık olarak takip edilmesini sağlayacak GPS uydu takip tasması takıldı. Kaplan uydu sistemi, foto kapanlar ve diğer modern izleme yöntemleriyle 24 saat boyunca uzmanlar tarafından takip edilecek. Efendim, güçlü kemikler için kalsiyum şart diyebiliyorduk, ancak Profesör Doktor Osman Müftüoğlu yine ezberleri bozdu. Müftüoğlu üçlü takviye önerisinde bulundu ve bakın onlar neler.
3: Kemik erimesi yorgunluğu 25 yaştan sonra başlıyor. Kalsiyumun artık pabucu da tamamen atılmaya başlandı.
4: Yıllardır bildiğimiz kemik erimesine karşı kalsiyum şart tavsiyesinde ezber bozuluyor. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'na göre güçlü kemikler için sadece kalsiyum değil, protein, D vitamini ve omega 3 birlikteliği olmazsa olmaz. Tabii en önemlisi de düzenli egzersiz.
3: Siz kemiği egzersiz yaptırmadan sadece kalsiyum mapıyla, sadece D vitaminiyle sağlam bir miktar tutabilirsiniz.
5: Sessizce ilerleyen kemik erimesi ufak bir düşmede bile ciddi kırıkları yol açabilir. Osman Müftüoğlu'na göre kemik erimesi 25 yaşından sonra başlıyor. İşte bu yüzden 25 yaşına kadar hem sağlıklı, hem dengeli, hem de protein açısından zengin beslenmeliyiz. Bir de hayatımızdan sporu eksik etmemeliyiz.
3: Dolayısıyla 35-40'lı yaşlarda başlayan kemik kaybı sürecine ne kadar yüksek rakamla başlarsanız erime noktasına o kadar geçinirsiniz.
4: Tehlike çanları ise en çok kadınlar için çalıyor.
3: Çünkü menopoz hızlandırıyor. Menopoz koşturuyor kemik erimesini. Ve zaten kadın kemik kütleleri erkeklerden daha az. Dolayısıyla kemik erimesi deyince aklımıza daha çok kadınlara geliyor. Erkeklerin erimez mi hocam? Erir ama çok az erir.
4: Menopoz dönemi ve kemik sağlığı da mutlaka doktor takibinde yönetilmeli.
3: Kemik erimesi için önlemek için ne yapmak lazım? Daha çok egzersiz yapmamız lazım. Çünkü kemiği zorlarsanız, kası zorlarsanız kemik kendini ayakta tutmak, kırılmamak, çatlamamak için içine daha çok D vitamini, daha çok kalsiyum, magnezyum, kolajen, bor, MSM emer. Dolayısıyla kemik daha sağlam kalır.
4: Ve kalsiyum takviyeleri. Yapılan son araştırmalar tek başına alınan kalsiyumun sanıldığı kadar etkili olmadığını ortaya koyuyor.
3: Kalsiyum takviyesinin kemik erimesinde sürati düşürdüğünü gösteren verilerin çoğunun eksik olduğu anlaşıldı. Yani kalsiyum faydalı olsun diyorsanız D3 ve K2 ile birlikte kullanmanız lazım. Yetmez magnezyum, yetmez kolajen sisteme girmek zorunda.
2: Efendim, Bursa'da yıllarca süren boşanma davasında son noktayı Yargıtay koydu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu eve misafir kabul etmeyen, sürekli eşya değiştiren ve eşine hakaret eden kadını ağır kusurlu buldu. Kadının maddi manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
6: Eşine hakaret eden ve sürekli eşya değiştiren kadın ağır kusurlu bulundu. Bursa'da 43 yıllık evliliğin sona erdiği boşanma davasında son sözü Yargıtay söyledi. Karşılıklı açılan davada taraflar birbirlerine hakaret, kötü muamele ve evlilik birliğini sarsan davranışlarla suçladı. Dosyaya göre erkek eşin şans oyunu

0: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden döndü. Yapılan yargılamada aile mahkemesi ilk kararında direndi. Yeniden istinafa taşınan davada bölge adliye mahkemesi de ilk kararında direndi. Kararın temiz edilmesiyle bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Sürekli eşya değiştiren kadın kusurlu bulundu. Eve misafir kabul etmemekte ağır kusur sayıldı. Kurul kadının boşanmaya neden olan olaylarda daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Kararla birlikte kadın eski eşine maddi ve manevi tazminat ödeyecek.
1: Efendim Van'da aşiret düğününde milyonlarca liralık takı takıldı. Şanlıurfa'daki sünnet düğününde ise tüm hediyeler şehit ve gazi çocuklarının eğitimi için bağışlandı.
2: Kilolarca altın, bavullar dolusu para. Görüntüler Van'ın Çaldıran ilçesindeki aşiret düğününden. Binlerce davetinin katıldığı düğünde damada yaklaşık 20 milyon lira nakit para, geline ise kilolarca altın takıldı. Takı töreni sonrası paralar makinede sayıldı. Ardından bavullara dolduruldu. Davetliler ise saatlerce halay çekerek çiftin mutluluğuna ortak oldu. Şanlıurfa'daki sünnette ise takılar bu kez düğün sahibine değil, şehit ailelerinin çocukları için toplandı.
3: Asaletli ailesi.
2: Pijan aşireti mensubu Kayan ailesi tüm altın, takı ve nakdi hediyeleri bağışlamaya karar verdi. Toplanan takılar şehit aileleri, gaziler ve güvenlik korucularının üniversitede eğitim gören çocuklarına ulaştırılacak.
4: Bugünkü düğünümüzü asıl anlamlı kılan konu bizim için çok önemli ve çok hassas olan konumuz şehit ve gazi ailelerimize takılarımızın tamamını bağışlamak olacak. Bu bizim için, memleketimiz için, geleceğimiz olan çocuklarımız için çok çok önemli ve hassas bir konu olduğunu düşünüyorum.
1: Rize'nin Ardeçan ilçesinde geleneksel Formula tahta araba yarışları düzenlendi. Bu yıl 16.sı gerçekleştirilen etkinlikte 80 yarışmacı dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.
5: Mutlaka emniyet kemeri takalım. Emniyet kemersiz aracı sürmeyelim. Herkese hayırlı yolculuklar.
6: Kara lastikler giyildi, kıl çoraplar çekildi. Tahta arabalar virajları alt üst etti. Rize'nin Ardeşen ilçesi 16. Formül Az tahta araba yarışlarına ev sahipliği yaptı.
7: 80 yarışmacının 20 tanesi 45 yaş üzeri kategori. Bu yıl özellikle öyle bir kategoriye böldük çünkü gençlerin hızına yetişemiyorlar. Artık 85-90 kilometrede çıktıkları için veteranlar diye ayırdık.
8: Ya çok heyecanlı, bir deneyelim bakalım dedik. Nasıl olacak ki?
6: Yarışmacılar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Kimi yarışı sorunsuz bitirdi, kimi ise keskin virajlarda zorlandı. Ufak tefek kazalar da yaşandı. Yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi vardı.
1: Efendim saygı ve nezaket kuralları bugün hala aynı şekilde sürüyor mu sizce? Kimileri eskisi gibi değil diyor, kimileri ise eski geleneklerimizin hala devam ettiğini savunuyor. Peki vatandaşlar bu konuda ne düşünüyor? Şimdi söz millette.

Eskiden büyüğe saygı, küçüğe sevgi denirdi. Günümüzde ise birçok kişi yaşlılara, hamilelere ve özel bireylere eskisi kadar öncelik verilmediğini düşünüyor. Tabii saygı sadece otobüste yer vermekle değil, aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan bireylere öncelik tanımakla da başlıyor. Peki geçmişte günümüz arasındaki saygı anlayışı mı değişti? Yoksa kuşaklar birbirini yanlış mı anlıyor? Vatandaşa soracağız, söz millette. Eskiden şimdi yaşlılara yer verilirmiş, hamile bireyler ya da özel bireylere öncelik tanınırmış ama günümüzde o algının biraz daha değiştiğini düşünen bir kesim

0: Var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi biraz önce ben otobüse geldim. Bu konu otobüse de geçti yani. Yaşlı insanlar ayakta, gençler 16-17 yaşında oturarak geçiyor. Ben kalktım geri verdim yani. Tabii ki değişti yani, size 30 yıl veya 20-25 yıl önceki şey dönem var mı? Şimdi gençler artık yer vermiyor yaşlılara yani. Ben de 60 yaşında bir adamım yani. Ben bu yaşta kalkıyorum hamile kadına, ne bileyim yaşlıya, hatta çocuğa bile yeri verme yani. Tabii değişti. Bana göre değişti.
2: Kesinlikle hamilelere, yaşlılara %100 öncelik verilmeli. Ama ben bu kadar karamsar bakmıyorum. Yine de pozitif duygularla ilerleyen, onlara yardımcı olan insan sayısı bence çoğunlukta. Türk insanı yardımseverdir bir kere. Bence onlar bazı yerde gerçekten görmüyorlar. Çok fazla sosyal medyadalar, telefondalar. Hani bazen bunları tamamen olumsuz, onları gerçekten görmeyelim, yok sayalım anlamında değil de gerçekten görmüyorlar. Hani kafalar biraz teknolojide kopuk diyebilirim.
0: Aslında kuşaklar birbirini yanlış anlıyor da diyebiliriz.
2: Evet, kesinlikle bir yanlış anlaşılma var. Yoksa hepsi çok duyarlı, pırıl pırıl gençlerimiz.
1: Annelerimiz, babalarımız biz hep böyle öğretti. Oğlum yaşlıya, hamileye, hatta otobüste yazar. Hamile kadına yer verin, ne bileyim işte. Yaşlı adama yer verin. Öyle bir şey yok. Zaman değiştiğim size ben. 30 yaşında, 20 yaşında veya bir insandan 70-80 yaşında bir adam biri olabilir mi? Onlar da yoruluyor çünkü. Ya günde 8 saat çalışsan ne olacak? Gençsin.
3: Ben direkt saygıyı daha büyük bir şey olarak düşünüyorum. Bu günlük hayat içeri bu olabilir ama saygıyı biraz daha büyük bir çerçeveden eleştirmek lazım bana kalırsa. Bir genç oturuyorsa ona anlayış gösteren, yorgun olduğunu düşünmek de bir saygıdır bana kalırsa.
4: Vicdani yönden de biraz bana şey geliyor. Hani hamile bir insan, yaşlı bir amca, hani versem ne olur ne olacak, bir 10 dakika daha yorulmuş olurum, öyle giderim eve ama içim huzur dolu giderim gibi bir şey var bence.
5: Bence bu bizim Türk kültüründe, gelenek göreneklerde var. Yorgun da olsa orada büyük olan insanlara, yaşlı büyük olan insanlara ev hamile olabilir, özel olabilir, yaşlı olabilir. Bizim onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Bizim esnememiz gerekiyor. Dediğim gibi esneyince kırılmıyoruz.
6: Gençler de haklı artık. Yani onlar da çok yoruluyorlar. Onlar da bütün günün yorgunluğunu otobüste bir şekilde 10 dakika gözlerini kapatarak atmaya çalışıyorlar. Bu arada tabii ki verilmesi gerekiyor. Doğru olan bu.
0: Şimdi saygı sadece otobüste yer vermekle değil aslında. Hayır, dışarıda değil. Bir şey olduğunda yardım etmek de önemli. Bu konuda.
6: Tabii ki. Yani sadece otobüsle sınırlı değil saygı. Her yerde, markette de aynısı olabilir. Yani ben daha öne geçeyim, ben daha önce alışverişimi yapayım ama sadece bunu gençlerden ve küçüklerden beklemek çok yanlış.
0: Yorgun olduğu için yer vermediğini savunan bir kesim de var. Sizce bunun ayrımı nasıl yapılmalı? Yani, bu saygısızlık oluyor mu?
7: Buna inanmıyorum. Ne kadar yorgun olursa olsun, eğer yaş itibariyle bir hamile bayan itibariyle kişi yine müsaade etmesi lazım yani. Bizim zamanımızda bu olaylar oluyordu. Biz mesela kalkıp yer veriyorduk. Hamile olmasa dahi bir bayana yer veriyorduk yani.
0: Kaç yaşındasın?
8: 20.
0: Peki otobüse ya da metroya bindiğinde yaşlılara, hamilelere öncelik veriyor musun?
8: Kesinlikle. Vermemiz lazım çünkü onlar bizden daha yaşlı. Bir saygı duymamız gerekiyor öncelikle. Evet. Gençler olarak ki arkadaşlarımla örnek oluyor zaten bunlara. Evet. Ben de bizzat yapıyorum bunu.
0: Sizce eskisi gibi toplumda saygı devam ediyor mu?
9: Etmiyor. Kesinlikle yani.
0: Ne gibi mesela?
9: Mesela otobüslerde yer verme olsun, büyüklere saygı olsun. Mesela eline telefon alıyorlar, telefon bakıyormuş gibi yapıyorlar kafa yerde. Yani sırf yer vermemek için.
10: Ha, biz de yer veriyoruz tabii yerine göre. Yorulmadığı müddetçe. İşlerine de gelmiyor olabilir biraz.
0: Geçenlerde sosyal medyada bir olay yaşanmış. Hamile bir kadın ayakta duruyor ama gençler otururken görmüyor gibi yapıyorlar hanımefendiyi. Yer vermiyorlar. Sence niye böyle bir şey olmuş?
10: Yani muhtemelen rahatlık düşkünlüğü. Bunun başka bir şey değildir zaten. Onlar da yoruluyor. Gün boyu çalışıyor olabilirler. Ama yaşlılar daha önemli benim için. Bir de hamile insanlar daha öncelikli olması gerekiyor.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Bugün terörsüz Türkiye konusunu konuşacağız. Yasa çerçeve, yasa mecliste şu an AK Partililerin imzasına açıldı. Yarın çarşamba günü ya da perşembe günü meclise sunulması bekleniyor. Bir takım tabii ki şartlar var. Temel şart da PKK'nın silah bıraktığının tescil edilmesi. Bu yönde basında bazı haberler çıktı. Bazı kampların boşaltıldığına dair Milli İstihbarat Teşkilatı kaynaklı belgeler sunuldu. En önemli koşul bu. Tartışmanın kilitlendiği noktada bu. Çünkü geçmiş hafızaları insanların çok diri. İlk bu çözüm süreci bu döneme benzer bir süreçti. O zaman masayı deviren PKK'ydı. Şimdiki süreçte konjektür onları biraz daha bu sürece itekliyor. Biz de bu konunun ayrıntılarını konuşacağız bu akşam. Sebep sonuçta hemen konuklarımızı size tanıtayım. Cüneyt Küsmez bizimle. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar, teşekkürler, yayınlar.
0: Ne diyorsunuz? Çok önemli bir konu bu. Artık bir eşik evet, aşıldı yani gibi.
1: Türkiye'nin 83 milyonun her bir ferdini ilgilendiriyor.
0: Evet.
1: Yani hem siyasi tarafı ilgilendiriyor, hem tarihi tarafı ilgilendiriyor, hem de geleceği de ilgilendiriyor. Gelecek nasıl olacak, tasavvur nasıl biçimlenecek, toplumsal yaşantı neye evrilecek, herkes bunu
0: haliyle geçmiş bekliyor. Dönemin hafızası da diri, insanlar o yükü de taşıyor.
1: Oradan bir mukayese yapma durumu da olacak. Hem iyi bir tarafı var, hem evet, kötü tarafı var. Eğer olumsuzluk üzerinden bir düşünce üreteceksen, İşte öyleydi zaten, bu böyleydi diyecekler.
0: Avantajı da şu olabilir. Bence artık yani numara yapma durumları kalmadı kimsenin. Eski pratiklere ya, bakıldığında.
1: Kesinlikle öyle. Bir de iyi tarafı da şu, artık bundan başka da bir hal tarzı yok.
0: Evet, ne yapacağız?
1: Yani bu bence olabilecek başka bir... Çünkü uç noktada gidiyor gerçekten. Burada da bir öz eleştiri yapmak lazım. Toplum bunu ne kadar kabul etti veya edecek zaman gösterecek tabi, bu son aşaması da olacak bu işin.
0: Evet hocam. Gaffar Yakıncı bizimle. Gaffar hoş geldin.
2: Merhaba sevgili, hoş bulduk.
0: Ne diyorsun, yeni parti nasıl bir tavır alacak? Bugün Özgür Özel'e sordular, arkadaşlar cevap verecek dedi, konuşacaklar.
2: Yani ben de ona dikkat ettim. Kemal Kılıçdaroğlu bugün net bir açıklama yaptı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi kendi pozisyonunu çizdi ve benim gördüğüm kadarıyla da müsbet bir pozisyon alıyor bu konuyla ilgili. Yani öne sürdüğü koşullarda bizim kafamızdaki şüphelerden çok farklı şeyler değil. Bizde de benzer şüpheler var. Yani bunlar bir önceki deneyimleri patlattılar. Yani Türkiye'nin en güvenilmez siyasi aktörü PKK uzantısı olan siyasetçiler. Bunun altını çizelim.
0: Tabii ki.
2: Türkiye'nin en güvenilmez amili de silahlı terör örgütü PKK. Çok can yaktılar. Dolayısıyla bugün onlar hani itimat edebilecek düzeyde değiller. Bizi ikna etmeleri gerekiyor. Siyasetçiler de bu riski alıyorlar. Türk siyaseti bu riski alıyor. Bu taşın altına elini sokuyor. Yani bu muazzam bir hadise onlar açısından. Fakat orada çekinceler var. Kemal Bey'in şeyleri de mesela baktım ben demecine, müsbet bir yerde duruyor. Yani böyle bu iş olmaz, yapılmamalı, edilmemeli değil. Ve orada şöyle bir samimiyet de gördüm. Onu da açıkça söyleyeyim. Yani önemli olan olgunun kendisi, pazarlık kapısına çok eğilmiyor, o tarafa bakmıyor. Yani ben buradan hükümeti nasıl sıkıştırırım ya da ne yaparım, öyle düşünmediği belli. Fakat Özgür Bey ikircikli bir tavır aldı. Bunu da yadırgadım açıkçası. Arkadaşlar cevap verecek. Yani sizin bu konuyla ilgili fikriniz yok mu? Aylardır konuşuyor. Yıl oldu bu yani. Yıllardır konuşuyor.
0: İmralı'ya da komisyonu üye vermemişlerdi.
1: Evet, orada şimdi, da öyle bir...
2: Tabii. Şimdi %20 oyunuz olduğunu söylüyorsunuz. Ben bilmiyorum yani, araştırmacılar falan söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli gövdesini aldığınızı söylüyorsunuz. 90 küsür tane milletvekili aldınız. Böyle bu tip ikircikli cevaplar hoş değil. Çünkü bugün prime time'da burada biz bunu konuşuyoruz. Başka gazeteciler, siyasi analistler de bunu konuşuyor. Siyasetçiler de bunu konuşuyor. Bu önemli bir konu. Sözünüz neyse söyleyin. Olumlu, olumsuz. Karşıda durabilirsiniz. Karşı duranlar da var biliyoruz. İyi Parti bu işe rezerv koyuyor. Çekti. Ben girmeyeceğim, bu işe dahil olmayacağım diyor. Hani herkes şeyini, rengini net olarak ortaya koymalı diye düşünüyorum ben.
0: %20 çok iyimser tahmin bu arada.
2: Özgür kendi deyimleri yani. Kendi
0: yok söylesin. Daha iyimseri var. Yeni partinin oy potansiyeli %49, bazı anketlerde %62'ye kadar evet, çıkıyor.
2: Ha, o potansiyel olarak %130. Potansiyel öyle ya. %100 Türkiye, 30 puanda Suriye, Irak, Yunanistan, Gürcistan'dan toplarsa potansiyel %130 olabilir.
0: Evet, iddialı olmak elbette iyidir siyasi partiler için ama 62 falan deyince bu iddianın ötesinde oluyor. Emre Cemil Ayvalı bizimle, AK Parti MKYK üyesi. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Bu arada çerçeve yasa AK Partili vekillerin imzasını açıldı.
3: Evet.
0: Fire yok herhalde, imza veriliyor.
3: Ben de fire olmayacağını düşünüyorum. Zaten az önce de ekrana geldi grup başkanlığımızın yazısı.
0: Evet, tabiri
3: zaten böyle tarihi bir süreç. Başından beri de zaten